olduğu için şahit olduğu bir devri gayet iyi tasvir etmektedir. Roman hayal mahsulüdür. Yakın zamanda filme de alınmıştır. Filmi romanı gibi değildir. Başarılı bir bulunmamıştır. Fakat romanı çok başarılıdır. Sultanahmet'i tahttan indiren iddiaçıların karakterlerini, ruh yapılarını, ne menem adam olduklarını bu romandan güzel anlamak mümkündür. Onun için iddiaççı sempatizanları tarafından roman el birliği edilerek meşhur edilmemiştir. Ama filmi romanı bayağı tanıttı. Kandilli bir de eski muharirlerden Asaf Muammer Bey'in mekanıydı. Asaf Muammer Bey yazmayı bıraktıktan sonra evinden dışarı hiç çıkmamacasına Kandilli'de oturmuştur. Yahya Kemal'in meşhur şiiri "Kandilli yüzerken uykularda, mehtabı sürükledik sularda" diyor. Yahya Kemal de bir müddet Kandilli'de, Kıbrıslıların meşhur yalısında kalmış, onu da şiirine almıştı ki bu şiir aynı zamanda da bestelenmiştir. Değerli dinleyiciler, Vaniköy, mutasavvıf Vani Mehmet Efendi'nin malikanesini ve Vani Efendi'yi hatırlatır. Vani Efendi eski kaz askerlerdendir, Osmanlı alimlerindendir. 17. asırda yaşamıştır. Mevlevilerin tekkelerinde çalıp oynayıp dönmelerine karşı çıkmasıyla tanınmıştır. Bundan dolayı Mevlevilerin düşmanlığını kazanmıştır. İslamiyet'te, Mevlevilik'te, tasavvufta böyle bir şeyin olmadığını söylediği için Vani Mehmet Efendi bir nevi enterne edilmiş. O da yalısına çekilmiştir. Öyle bir yalı ki semte adını vermiş. Buraya Vani Köy denmiştir. Vani Mehmet Efendi aynı zamanda İbrahim Müteferrika'nın kurmuş olduğu ilk Müslüman Türk matbaasında basılan Van Kulu lügatının da müellifidir. Vani Mehmet Efendi aynı zamanda bir tefsir yazmış. Tefsirde Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen İskender-i Zülkarneyn'in meşhur Oğuz Han olduğunu müdafaa etmiştir. Onun için Türklüğün bir nevi mübeşşiri olarak görülmüştür. O işte Vaniköy'de otururdu. Sami Paşazade Sezai Bey, Sergüzeşt adlı romanıyla tanınan Tanzimat romancılarından, edebiyatçılarından Samizade Sezai Bey, Sami Paşa'nın oğlu, kız kardeşiyle beraber Vaniköy'de bir yalıda otururdu. Vaniköy'den sonra Beylerbeyi, Beylerbeyi'nde de Necip Fazıl Kısakürek bir müddet oturmuştur. Beylerbeyi orta halinin üzerindeki İstanbulluların, zenginlerin yaşadığı mutena bir semtti. Gayrimüslim fazla bulunmazdı. Efendim gelin Üsküdar'a. Üsküdar İstanbul'un en güzel semtlerinden birisidir. Fethi gören İstanbul diye methetmiştir burayı eskiler. Çünkü İstanbul'un fethinden önce fethedilmiştir Üsküdar. Eski bir dostu Orhan Gazi zamanında fethedilmiştir. Divan şairlerinin sonucularından Hakkı Bey, şair Hakkı Bey, ki Üsküdar'lı Hakkı Bey diye tanınırdı. Adından da anlaşılacağı gibi Üsküdar'da otururdu. Bu Hakkı Bey kendisine Nefi-i Sani derdi. Meşhur Nefi vardır malum, Heccav. Yani Osmanlı Devleti'nin 17. asrında yaşamış hicivci bir şair Nefi. Sonradan zaten dili belasına uğramış, idam edilmiştir. Hicvetmediği kimse kalmamış. Hakkı Bey de onun kadar usta olmamakla beraber kendisini Nefi-i Sani, ikinci Nefi diye anardı. Rıza Tevfik'in kendisini filozof Rıza Tevfik diye tanıtması gibi. Şair Ruhi de Üsküdar'da oturmuş olmalı ki Üsküdar'da bir sokağın ismi Şair Ruhi sokağıdır. İzzet Molla, Keçecizade İzzet Molla Üsküdar'da otururdu. Üsküdar'daki evi bir saray yavrusuydu. Bu evini o kadar beğenirdi ki bu saray tekke olsaydı, beni de oranın şeyhi tayin etselerdi, artık başka hiçbir şey istemezdim derdi. İzzet Molla Nüktedanlı ile meşhur bir şairdir. Keçecizade ailesi zaten bürokrat ilmiye sınıfından kimseleri yetiştirmiştir. Ali Suavi, Üsküdar sakinlerinden, efendim bu da filozof, müellif, enteresan bir şahsiyet, dengesizliğiyle meşhur, İngiliz karısı var. Sultan Aziz zamanında Jön Türklere katılmış, ondan sonra Türkiye'ye gelmiş, Sultan Hamit'e yanaşmış, ona hulus çakmış, ondan sonra Sultan
muradı, 5. muradı yaşadığı Çırağan Sarayı'ndan kaçırmak istemiş. Çırağan Sarayı'nı basmış. İşte bu baskında Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa tarafından öldürülmüş Ali Suavi. Enteresan bir insan. Hiç kimseler anlamadı manasını davamızın. Biz dahi hayranıyız davayı bir manamızın diyenlerden birisi. Davasının manasını kendi dahi anlamamıştı Ali Suavi. İngiliz karısıyla beraber Üsküdar civarında eski saraylardan birinin müştemilatında bir parçasında otururdu. Son devir Darülfünun edebiyat profesörlerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu da hanımından ayrılmadan evvel Üsküdar'da Altunizade'de otururdu. Evet, gelelim Kadıköy'e. Kadıköy muharrirlerin çok kalabalık bulunduğu bir semttir değerli dinleyiciler. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kere Kadıköy öteden beri İngiliz hayatının hakim olduğu bir yerdi. Müslümanlar burada fazla oturmazdı. Gayrimüslimi çoktu ama İstanbul'un yerli gayrimüslimleri yani Rumlar, Ermeniler, Yahudiler değil. İngilizler, Lövantenler burada çok otururlardı. Hele Moda neredeyse bir İngiliz kasabası hüviyetindeydi. Camisi yoktu. Mabetsiz olarak bilinen bir yerdi Kadıköy. İskelesinde İskele Camii, Osman Ağa Camii var ama iç taraflarında hiç mabet yoktu. Onun için Müslüman Türklerin rağbet etmediği bir yerdi. Hatta Rum ve Ermenilerin bile oturmadığı bir yerdi. İşte İngiliz hayatı burada hakim olduğu için insanlardan İngilizler gibi Avrupalılar gibi yaşamayı sevenler Kadıköy'e yerleşmişler ve burayı şenlendirmişlerdir. Konumu itibariyle de İstanbul'a yakınlığı, Üsküdar'a yakınlığı, adalara yakınlığı Kadıköy'ün kıymetini arttırmıştır. İşte Kalamış'ıydı, Moda Burnu'ydu falan. Ve sanatçılar hem Avrupa'yı hayatı sevdikleri için, ileri görüşlü oldukları için hem de zevkine düşkün oldukları için birer ikişer Kadıköy'e yerleşmişlerdir. Kadıköy'de Altı yolun ağzında Şemsitap Mahallesi'nde ihtiyar bir matmazelin bir pansiyonu vardı. Pansiyon olarak işlettiği bir ev vardı. Bu evde bir müddet Cenap Şahabettin, Hüseyin Suat ve Halit Fahri oturmuştu. Tabii aynı zamanda değil. Sırayla önce Cenap Şahabettin oturmuş, sonra Hüseyin Suat Özsever oturmuş, sonra Halit Fahri Ozan Soy oturmuştur. En son Halit Fahri Bey oturmuştur aynı evde. İstanbul'da çok yer değiştiren bir muharrir vardır. O da Ahmet Rasim Bey. İstanbul'u anlatmasıyla meşhur. En çok Kadıköy taraflarını severdi. Belki de bundan dolayı en çok bu civarlarda oturmuştur. Bir müddet Şifa denilen semtte oturmuştur. Rıza Tevfik de, filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı da ki son zamanlarda Osmanlı kabinesinde yer almış. Sevr Anlaşması'nın imzalanması için gönderilen heyette bulunmuş. Bundan dolayı 150'liklere tabi tutularak yurt dışına sürülmüş. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış ve vefat etmiş. Filozofluğunu, devlet adamlığını bilmem ama şairliği fevkalade iyi olan birisidir. Harap Mabet diye bir şiiri vardır, emsalsizdir. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere adlı şiiri emsalsizdir. Vatan hasretine terennüm eder ve hastayım yalnızım. Seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmur-u hülyayım cam-ı lebinden kanıp da bahtiyar ölmek isterim diye başlayan şiiri fevkalade güzeldir. Rıza Tevfik ömrünün sonunda Kadıköy'de otururdu. Cenap Şahabettin bir müddet Kadıköy'de satın almış olduğu bir evde oturdu. Daha sonra sattı, Akaretler'deki evine taşındı. Haydarpaşa'da, Kurbağalıdere'de, İbrahim Ağa Mahallesi'nde bostanların bulunduğu yerler zamanla bir mahalle oldu. Ve tesadüfen buraya birçok ediplerin isimleri sokak ismi olarak verildi. İstanbul'un en çok edebiyatçı ismi taşıyan mahallesi işte bu sokakların bulunduğu mahalledir. Bu tetkike değer bir mahalle gerçekten. Ahmet Haşim, sembolist şair Ahmet Haşim Kadıköy'de, Mühürdar'da, Bahariye Caddesi'nde hüzünlü ve mütevazi bir evde kirayla otururdu değerli dinleyiciler. Orada da vefat etmişti. Buraya yerleşmeden evvel gene Kadıköy'de muhtelif pansiyonlar ve odalar tutmuş ve değiştirmişti. Ahmet Rasim, Kızıltoprak civarında papazın bağı denilen mesiremsi, kırlığımsı bir yerde bir kameriyeye, kuş kafesine, kahveye benzer ahşap bir binanın bir odasında kalırmış vaktiyle. Ahmet Haşim'in bazen barışıp met ettiği, bazen darılıp zemmettiği gazeteci Ali Naci Bey de Kadıköy'de otururdu. Ömer Seyfettin'in de meşhur hikayeci Kalamış'ta bir küçük evi vardı.
Yakup Kadri, ki o da Ömer Seyfettin gibi Fecri Ati edebiyatı müelliflerindendir. Cumhuriyet'in ilk devrinde de bürokrat ve diplomat olarak isim yapmıştır. Yakup Kadri bir aralık Kızıl Toprak civarında oturmuştu. Necmettin Sadık da yazın Kızıl Toprak'ta babasından kalan bir köşkte otururdu. İstanbul'da pek çok yer değiştirmiş olan Yahya Kemal Bey de bir aralık Kadıköy'de altı yolda yokuştaki bir evde bir oda tutmuştu. Ferah Efendi Anadolu'da bir yere sürülmek üzere Ortaköy'deki yalısından alınıp Üsküdar'a geçirildiği zaman yazmakta olduğu tefsiri bitirmesi için Kadıköy'de alıkonulmuştu. Zira o zamanlarda Kadıköy İstanbul'a nazaran bir menfa yeri, bir sürgün yeri sayılırdı. Burada ikamete memur olanlar da sürgüne gönderilmiş kabul edilirdi. Hayatını kalemiyle kazanan müthiş çalışkan muharrir Şemsettin Sami Bey Erenköy'de otururdu. Galiba kendi çalışmasıyla kazandığı parayla orada bir köşk almıştı ki Şemsettin Sami Arnavut asıllıdır. Yazmış olduğu Kamus'la meşhurdur. Kamus-u Türki Osmanlıca lügattır. Kamus-ül Alam ise bir ansiklopedidir ki çok emek verilmiş bir kaynak eserdir. Caddebostan'da Türk Ocakları kurucusu Hamdullah Supi Bey'in, Supi Paşa'nın oğlu Hamdullah Supi Tanrıöver'in yazları oturduğu bir köşk vardı. Ahmet Ferit Bey de tekayüte ayrılınca Erenköy'ündeki bir köşke yerleşmişti ki buralar daha ziyade o zamanki İstanbul'da sayfiye olarak değerlendirilen yerlerdendi. Adalara gelelim, adalar İstanbul'un en romantik yerleri. Büyük Ada'yı şair Mehmet Celal Bey pek severdi değerli dinleyiciler. Ölümünden sonra Büyük Ada'da şair Mehmet Celal diye bir tabelaya rastlayanlar olmuşsa da sonraları görülmez oldu. Böyle bir isim verildi de silindi mi onu tahkik mümkün değil. Nitekim Mehmet Celal Bey'in bir şiir kitabının adı Adada Söylediklerim idi. Büyük Ada gene kısmen Recaizade Mahmut Ekrem Bey'i hatırlatır. Şair bir müddet orada bir evi bulunan haremiyle beraber oturmuştu. Ruşen Eşref Ünaydın, Halil Nihat Bey, Ziya Gökalp burada Büyükada'ya gelir giderlerdi. Oturmamakla beraber sevenlerdendi. Maden tarafında Reşat Nuri Güntekin'in dışarıdan güzel görünen küçük bir evi vardı. Çalıkuşu'nun kendisine getirdiği telif hakkıyla aldığını söylerdi. Yine Büyükada'da eski Stockholm elçiliğinden mütekayit Bedi Arbel'in köşkü vardı. Son devir tarihçilerinden Ahmet Refik Altınay uzun müddet Büyükada'da oturdu. Ahmet Refik Altınay modern tarihçiliğin kurucusu kabul edilir. Yazdığı eserlerin bir kısmı çok esaslı tahkik mahsulüdür. Bir kısmı ise maalesef insanlarda bugün teşekkül eden bazı saplantıların, paradigmaların, yanlış kanaatlerin maalesef sebebidir. Ahmet Refik Osmanlı'yı seven bir tarihçi değildi. Bundan dolayı eserlerini umumiyetle Osmanlı müesseselerini zamanın modasına uyarak tahkir etmeye tahsis etmişti. Ahmet Rasim, İstanbul'da çok mahalle değiştirmiş olan Ahmet Rasim de bir müddet Büyükada'da oturmuştu değerli dinleyiciler. Gelelim Heybeliada'ya. Heybeliada, yukarıki çamlığa doğru Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yatağıydı. Gençliğinde ciğerleri biraz zaafa uğramış hikayeci, burasını tavsiye etmişler. O da buraya yerleşerek ölünceye kadar çamlıklara yakın evinde kalmıştı. Küçük mütevazi bir evdi fakat muharrir için hususiyeti vardı. Bu Hüseyin Rahmi Bey'in kaleminin mahsulüydü. Fakat burada onun iki tane desteklisi vardı. İki yardımcısı vardı. Bunlardan birisi romancının dostu ve İbrahim Hilmi Bey'di. Ona tabiydi o. Alacağını tamamen verir. Öteki bir dostu da her alacağını gider, arar ve pek ucuza alırdı. İki tane yardımcısıyla adada hayat geçirirdi. Hüseyin Rahmi Bey hiç evlenmemiştir değerli dinleyiciler. Teyzeleriyle anneannesinin yanında yaşamış. Annesini babasını küçük yaşta kaybetmiş. Bundan dolayı kadın psikolojisine, kadın hayatına fevkalade vakıf idi. Eski İstanbul hayatını iyi bilirdi. Romanlarında zaten hep bunu görmek mümkün. Ondan sonra da evlenmemiştir. Bunu da titiz yaşantısına bir başka kadının karıştırmak istemediği için evlenmediğini söylemiştir. Şimdi ben demiş evlensem benim adetimi
benim sevmeyen bir kadın olacak. Ben sıkıntı çekeceğim. Kadın sıkıntı çekecek. İyisin ben evlenmeyeyim de rahat edeyim demiştir. Ve evlenmemiştir ömrü boyunca. Ve çok velut bir yazardır. İşte Heybeliada zaten Hüseyin Rahmi'nin adıyla anılır. Ahmet Rasim de Kadıköy'ünü çok sevmekle beraber biraz evvel arz ettiğimiz gibi İstanbul'un çok çeşitli mahallelerinde oturan Ahmet Rasim hastalanınca Heybeliada'ya nakledilmiştir. Ve o da Hüseyin Rahmi Bey gibi Heybeliada'da vefat etmiştir. Demek ki bütün İstanbul'u gezmiş ve sonunda ölümü Heybeliada'da olmuştur. Gelelim Burgaz Adası'na. Burgaz Adası eskiden beri çok muharirleri toplayan bir yerdi. Halide Edip adı var, burada otururdu. Üniversiteye hoca olduktan sonra Laleli'de bir ev yaptırdı. Kocası Adnan Adıvar'la beraber oraya yerleştiler. Orada öldüler. Kolay bir şey değil adadan gelmek gitmek. Son vapuru kaçırdığınız zaman veya bir sis olduğu zaman kalırsınız İstanbul'da veya adada. Nakletmek mümkün değil. Hüseyin Cahit Yalçın iddiaçıların meşhur gazetecilerinden. Hüseyin Cahit Yalçın da Burgaz Adası'nda otururdu. Süleyman Nazif'in kardeşi Fazıl Ahmet Aykaç da uzun bir müddet Burgaz Adası'nda oturmuştur. Sembolist şair Ahmet Haşim de bir müddet burada iskele başındaki Şahap Oteli'nde kalmıştı. Evet gelelim Yeşilköy, Bakırköy, eski köyler, İstanbul'un eski köyleri. Makroköy, Bakırköy'ün ismiydi. Ayas Stefanos da Yeşilköy'ün ismiydi. Bunlar gelip gitmek fevkalade zor olan iki köydü değerli dinleyiciler. İkisine de sandalla ulaşmak mümkündü. Doğru dürüst yolu yoktu. Ve ekaliyetlerin, gayrimüslim azınlıktan oturduğu yerlerdi. Tren yolu yapılınca değerli dinleyiciler her ikisi de İstanbul'a bağlandı. Buna rağmen yine muntazam karayolu yoktu. Ya trenle ya kayıkla işlenirdi. Fakat fevkalade tabii güzellikleri vardı hem deniz kenarında hem de çok sakin olması itibariyle çok tercih edilirdi. Hüseyin Cahit Yalçın Hayat-ı Muhayyel yani Hayal Edilmiş Hayat adlı eserinde Yeşilköy'den bahseder. Ayastefanos'tan yani. Buralar çok yeşillikti. Halit-i Ziya Uşaklıgil buraya yerleşmişti. Orada bir köşkü vardı. Bir aralık bahçe içindeki köşkünde birçok muharirler kendisini muayyen günlerde ziyaret ederdi. Çünkü 40'lı yıllara kadar yaşadı o. Toplanırlar, görüşürlerdi. Zannediyorum 15 günde birdi bu muayyen buluşma günü. Keçecizade İzzet Fuat Paşa da Yeşilköy'de otururdu değerli dinleyiciler. Fuat Paşa'nın oğlu. Hatta o zenginlik zamanında evinin yanındaki bahçede yüksek bir direğe evinde olduğunu belli etmek için bir flama çekmesi adetiydi. İnce uzun şerit gibi bir bayraktı bu flama. Bu bayrak evde ise İzzet Fuat Paşa da evde demekti. Bu bana başka bir şey hatırlattı. Kemah, Erzincan'ın Kemah kazası birbirinden uzak mahallelerden müteşekkildir. Arada dereler, vadiler vardır. Yani biraz dağlık. İki ayrı mahallede bir kız bir başka mahalleye gelin gittiği zaman annesiyle sözleşirlermiş. Evler birbirini görüyor ama yaya belki bir saatlik mesafe. Balkona kırmızı bez asarsam gel demek. Beyaz bez asarsam evde yokum demek dermiş. Annesi bilirmiş. Eğer kırmızı bez astığı zaman kızı kendini çağırıyor. Beyaz bez astığı zaman evde yok. Yani boşuna gidip de kızını bulamamazlık etmesin. Aynı şeyi kızı da tatbik edermiş. İzzet Fuat Paşa da bu adeti tatbik ederdi. Kütüphane-i İslam ve askeri sahibi, kitapçı, neşriyatçı ve matbaacı İbrahim Hilmi Bey de Yeşilköy'de otururdu. Jön Türklerden sonradan Sultan Abdülaziz'in teklifini kabul ederek Fransa'dan dönüp vazife alan, mülki mutasarrıflık vazifesi alan Ebu Ziya Tevfik Bey, ki Ziyad Ebu Ziya'nın, Talha Ebu Ziya'nın, Velid Ebu Ziya'nın babasıdır. Bir gazeteci ailesidir bunlar Ebu Ziyalar. Günümüzde de devam etmiştir. Bakırköy taraflarında otururdu. O zamanlar Bakırköy'e Makroköy denirdi. Uzak köy yani. Cenab-ı Şahabettin, Servet-i Fünun şairlerinden, İstanbul'un birçok mahallelerinde ve Paris'te bir müddet kalıp yaşadıktan sonra işte bu semte, Bakırköy'e yerleşmişti. Bir müddet kardeşi Ali Nusret Bey'in evinde oturduktan sonra gene Bakırköy Mektebi arkasında kirayla tuttuğu bir eve yerleşti ve orada vefat etti. İstanbul'da birçok mahalle değiştirmişlerden birisi olan Ahmet Rasim de bir aralık Bakırköy'de oturmuş.

Değerli dinleyiciler, her tarafta biraz göçebelik etmiş olan Yahya Kemal Beyatlı, Ayazpaşa'da Park Otel'de otururdu. Bekardı, yer değiştirmeyi severdi. 4-5 çantası 8-10 kitabıyla bastonunu şapkasını aldı mı boyuna mahalle değiştirirdi. Bekar olduğu için rahatça bir yerden bir yere gitmesi mümkündü Yahya Kemal'in. Park Otel'de oturur kalkar, orada yemek yer, orada yatardı. En çok oturduğu yer Park Otel olmuştur ve zannediyorum kaldığı odayı da müze haline getirmişlerdir. Ayakkabıya meraklıydı Yahya Kemal. Çok ayakkabısı vardı. Bir de sofrada mutlaka yeşillik isterdi ama yemezdi. Hatta bir gün garson getirmemiş de niçin getirmedin bugün salata demiş, yeşillik. Efendim demiş, her gün getiriyorum, yemiyorsunuz, geri götürüyorum, bu sefer getirmedim. Sen benim sözümü dinle demiş. Sen yeşilliği getir, bu benim göz zevkimdir. Ben sofrada yeşillik isterim. Yeşilliksiz sofra akılsız ihtiyara benzer ama yiyemem, geri götürürsün, o başka demiş. Yahya Kemal böyle bir insandı. Değerli dinleyiciler, fakat her nasılsa tesadüfen muharrirlerin, yazarların asıl üşüşmüş oldukları sokak hiç ihtimal verilmeyecek ve edebiyatla, matbuatla, basınla hiç münasebeti olmayan bir noktaya isabet etmiştir. Vaktiyle tramvayın Beaumont istasyonunda Bulgar Çarşısı'na çıkılınca burada başlayan İzzetpaşa Caddesi veya İzzetpaşa Sokağı denilen bir kısa yol vardı ki burası uzun müddet matbuat erkanını barındırmıştı. Evvela meşhur şair Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in en son oturduğu ve içinde vefat ettiği ev buradaydı. Sonradan bu ev Nusret Sadullah Bey'in ayrılmış olduğu hanımı Prenses Rukiye Hanımefendi'ye geçti. Nusret Sadullah, Sadullah Paşa'nın oğludur ve Münevver Ayşlı'nın kocasıdır. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bey, Ali Ekrem Bolayır ki Namık Kemal öldükten sonra Sultan Abdülhamit oğlunu saraya katip olarak almıştı. Maben katibi Ali Ekrem Bey sarayda maben katibiydi. O da burada otururdu. Bu Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in evinin olduğu İzzetpaşa Caddesi'nde otururdu. Bir aralık Fazıl Ahmet Aykaç, Süleyman Nazif'in kardeşi, burada oturmuştu. Fakat sonra sattı ve buradan ayrıldı. Gazeteci Ahmet Şükrü Esmer ve Zeki Mesut Alsan'ın evi buradaydı. Sonradan Fazıl Ahmet Bey'in satın aldığı evde bir müddet Mustafa Bey oturmuştu. O zaman Ruşen Eşref Ünaydın gibi birçok muharrirler sık sık bu Mustafa Bey'in davetine gelirlerdi. Ve misafirler bu kısa sokağı adeta doldururlardı.

Değerli dinleyiciler, Osman Bey de. Osman Bey, matbaacı Osman Bey. O ismi orada konağı olduğu için bu isim verilmiş oraya. Osman Bey bahçesinin karşısında şaire Nigar Hanım'ın ince, daracık, yüksek, kargir, sefer tasına benzeyen kışlık bir evi vardı. Şimdi burada bir şair Nigar sokağı vardır. Süleyman Nazif böyle enteresan anekdotlarıyla, menkıbeleriyle meşhur Süleyman Nazif Nişantaşı'nda otururdu. Oturduğu ev Meşrutiyet Mahallesi'nde Hürriyet Sokağı'ndaydı. Enteresan bu isimlerde. Abdülhak Şinasi Hisar'ın babasının cenazesine bu evden gelmişti. Abdülhak Şinasi Hisar teşekkür için evine gitmek istediği zaman evi bulamamış. Bunu kendisine söyleyince Meşrutiyet, Hürriyet nereden bulacaksınız? Elbette bulamazsınız. Bunlar mevcut olmayan şeyler, yokluğa karışmış şeyler diye cevap vermişti. Bu evin karşısında, daha doğrusu yanında tıpkı bir ambara benzeyen garip biçimli bir ev vardı. O da şair Mustafa Reşit Bey'in eviydi. Birinci Can Harbi'nden evvel şaire İhsan Raif Hanım, Şahabettin Süleyman Bey'le, ki o da hikayecidir. Onlar evlendikten sonra Osman Bey de Raif Paşa apartmanının bir dairesine yerleşmişlerdi. Raif Paşa konağının yerine apartman yapılmıştı. İhsan Raif Hanım da Raif Paşa'nın kızı olduğu için buraya yerleşmişlerdi. Kırmızı maroken koltuklu bir odaları vardı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, kim bu maroken koltuklara otursa onları çekiştirmeye başlıyor derdi. Abdülhak Hamit Tarhan muhtelif yerlerde oturmuştu değerli dinleyiciler. Sıra Selviler'de Kahyaoğlu apartmanında otururken şimdilik Sıra Selviler denir. Selviliklere gidinceye kadar demişti. Fakat daha sonra Arnavut köyünde nihayet evvelce söylediğimiz gibi Maçka Palas'a yerleşti. Ankara'ya gider gelirdi, Maçka Palas'ta vefat etti. Bodrum katındaki komşusu Keçecizade İzzet Fuat Paşa buna da muvaffak olamadı. Kendisini çıkardılar çünkü kirasını veremiyordu. Küçük bir hanın kapıcı odasında bakımsızlık içinde öldü. Nereden nereye koskoca Keçecizade ailesinden İzzet Fuat Paşa perişan vefat etti. Fakat en garip ev muhakkak ki Hüseyin Suat Bey'in, Hüseyin Suat Ersever'in eviydi. Bu İstanbul'un hiçbir mıntıkasında değil, fakat yüzen bir vapurun makine dairesine yakın, bunaltıcı surette sıcak, hamam böcekleri içinde gayri sıhhi bir odaydı. Hüseyin Suat, galiba ismi İzmir olan vapurun doktoru sıfatıyla bu odada otururdu. Vazifesi icabı, ikinci mevkililerin masasına başkanlık etmek zorunda olduğundan, birinci mevkiin yemek salonuna gidemezdi. Kendisine piyangodan büyük ikramiye çıkınca, oh, kurtulmuştur diye dostları sevinmişti. Ne dersiniz? Sular üzerinde yüzen, bu ev olmayan, rahat hissini vermeyen odasıyla gidip gelmeye devam etti. Evet değerli dinleyiciler, insanlar eşya ile insan arasında enteresan bir bağ var. Edebiyatçıların oturdukları yerler, İstanbul'un semtleri birbirlerine hatıralar bakımından girift olmuş. Her semt bir edebiyatçıyı hatırlatıyor ve bu semtler o edebiyatçıların yazmış oldukları romanlarda, şiirlerde, hikayelerde de kendisini bulmuş ve bunların anlattıkları İstanbul bir başka İstanbul. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tabii İslam dini, dinimiz daha Peygamber Efendimiz'den itibaren yerinde saymadı. Birçok dünyanın birçok bölgesine, hatta dünyanın tamamına yayıldı. Herkesin haberi var. Bu tabii öyle hani şimdi diyelim teknoloji falan ileride burada olan şeyi Amerika'daki, Japonya'daki hemen duyabiliyor ama bunun işte 1400 yıl öncesi, 1300 yıl öncesi, 1200 yıl öncesini düşünürsek bu öyle kolay bir şey değil. Yani dinin yayılması, başkalarına ulaştırılması, başkalarının kurtulması için de Müslümanlar başta Peygamber Efendimiz olmak üzere büyük çaba sarf etmişler. Hayatlarını ortaya koymuşlar. Şimdi bu sadece onlara mı görevdi? Yani şu zamandaki Müslümanlar, kadın erkek fark etmez, genç ihtiyar fark etmez. Onların da böyle bir vazifesi var mı? Yani dini başkalarına ulaştırma, doğru olarak öğrenilmesi konusunda çalışmak gibi.
1: Mustafa Bey, güzel söylediniz. Şimdi ilk Peygamber Efendimiz'i görüp de İslamiyet'i doğru olarak öğrenip dünyaya yayan Ashab-ı Kiram'dır. İlk Müslümanlardır. Bunlar Arap Yarımadası'ndan çıktılar. Yani sıcak bir iklimden çıktılar. Kafkaslara, Çin'e gittiler. Anadolu'yu baştan sona daha İstanbul'a geldiler. İstanbul'un fethi için Ebu Eyyubel Ensar radıyallahu anh Hazretleri burada. Balkanlara geçtiler. Kuzey Afrika'yı baştan başa geçerek İspanya, Portekiz'e oraya geçtiler. Bunlar bir daha da memleketlerine dönmediler. Bunlar evliydi, çoluk çocuklar vardı, evler, barklar vardı. Ama bunlar terk ederek gittiler. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh halife-i müslimin olunca Ashab-ı Kiram'a hitaben hani Peygamber Efendimiz'i gören, onun sohbetinde bulunan, Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak öğrenen ve insanlara bunları ulaştıracak kahramanlar nerede deyince Ashab-ı Kiram'dan Arap Yarımadası'na kimse kalmadı. Çıkış o çıkış, bir daha geri dönmediler. Gittikleri yerlerde vefat ettiler. Anadolu'da falan birçok Ashab-ı Kiram kabiri var.
0: Tabii.
1: Bir daha dönmediler.
0: İstanbul'da bile var. Yani sadece Eyüp Sultan Hazretleri değil, başka birçok var.
1: Mesela şeyde Arap Camii deniyor, evet. Karaköy tarafından. Onlar Ashab-ı Kiram zamanında gelince yapılan ilk adımı onlar atmışlardı. Dolayısıyla siz de ifade ettiniz, bütün peygamberler aleyhim salavat ve teslimat sıkıntı çektiler. Allah Teala'nın dinini yaymak için. Halbuki bunlar peygamberlerdi. Peygamber idiler. Ve bunlar kontrol altında bulunduğu için de bunlar azap görmeyeceklerdi. Değil mi?
0: Tabii.
1: Nasılsa Allah-u Teala bizi böyle yaratmış, yan gelip yatalım demediler. Ve hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük sıkıntıyı da ben çektim buyuruyorlar. Hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı da ben çektim buyuruyorlar. Şimdi bu konuda bize yakın zamanda, yani Peygamberimiz zamanından aşağı yukarı 1000 sene geçtikten sonra dünyaya gelen ve halen Hindistan'da metun bulunan Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerinin torunlarından İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat isimli bir kitabı var. Bu kitabın birinci cildinin 193. mektubunda bu zat buyuruyor ki, bugün Müslümanlar kimsiz kaldı. 400 sene önce yazıyor bunu. Din düşmanları her taraftan saldırıyor. Şimdi daha beter saldırıyorlar. Bugün İslam'a hizmet için 1 lira vermek başka zaman verilen binlerle liradan daha çok sevaptır. İslam'a yapılacak en büyük hizmet Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını alıp gençlere dağıtmakla olur. Hangi talihli kimseye bu hizmet nasip edilirse çok sevinsin, çok şükretsin. İslam'a hizmet etmek her zaman sevaptır. Fakat İslam'ın zayıf olduğu, yalanlarla, iftiralarla Müslümanlık yok edilmeye çalışıldığı bu zamanda, bizim zamanımız öyle, Ehl-i Sünnet itikadını yaymaya çalışmak kat kat daha çok sevaptır. Kat kat daha çok sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ashab-ı Kiram'a hitaben buyurdu ki, siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allah-u Teala'nın emirlerinde ve yasaklarından 9'una uyup 1/10'ına uymazsanız helak olursunuz. Azap görürsünüz. Sizden sonra öyle bir zaman gelecek ki o zaman emirlerin ve yasakların yalnız 1/10'unu yapan veya uyan kurtulacaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
0: O zaman bu zaman mı?
1: İmam-ı Rabbani Hazretleri 400 sene önce başladı buyuruyor bu zaman.
0: Evet.
1: Başladı. Daha da aynı şekilde artarak gidiyor kıyamete doğru. Hadis-i şerifte bildirilen zaman işte bu zamandır. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını, sözlerini yaymak için keramet sahibi olmak, alim olmak şart değildir.
0: Evet.
1: Ne güzel söylemişler ama.
0: Ben ne anlarım, ben bilmiyorum, yok yani mazeret.
1: Kitabı al götür aynı şekilde
0: ver o zaman.
1: Kadar ya.
0: Tabii.
1: Her Müslümanın bunu yapmak için uğraşması lazımdır. Efendim işte alim olanların, ondan sonra işte dili dönenlerin, konuşabilenlerin demiyor. Kadın erkek istisnası yok. İstisnası yok. Allah Teala rahmet eylesin. Vefat eden patronumuz, abi derdi. Enver abiler bir şey naklederlerdi. Yani İslamiyet'e hizmet için. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını ya bedenen dağıtacaksın yahut da malen destek vereceksin. Bu ikisi de yoksa sende bedenin yok, felçlisin, yatıyorsun ve maddeten de paran yok. O zaman elini açacaksın, elini açacaksın, öyle buyuruyor kitaplarda, elini açacaksın. Ya Rabbi senin dinine hizmet edenleri muvaffak eyle, muhafaza eyle diye dua edeceksin. Dördüncüsü olmayın derlerdi. Ya 400 sene önce İmam-ı Rabbani Hazretleri de aynı şeyi buyuruyor. Her Müslümanın bunu yapmak için uğraşması lazımdır. Fırsatı kaçırmamalıdır. Kıyamette her Müslümana bunu soracaklar. İslam'a niçin hizmet etmedin diye soracaklar. Siz de bunu soruyorsunuz ya. Her Müslümana. Kadın erkek. Benim ne gücüm yetiyor? Bir kitap alıp verirsin. Ben dağıtamam ki. Veremem ki. İyi o zaman 3 kuruş 5 kuruş aynı şekilde dağıtan birisine gönder. Değil mi?
0: Doğru.
1: Onlar versinler. Özür bahane kabul edilmeyecektir. Dünyada hastaydım, ustaydım, otobüs gelmedi, elektrikler kesildi. Televizyonda diziyi kaçıracaktım falan. Yok öyle mazereti yok. Tamam. Peygamberler insanların en üstünleriyken hiç rahat oturmadı. Allah-u Teala'nın dinini yaymak için gece gündüz uğraştılar. Bu yolda çalışırlarken Allah-u Teala da bunlara yardım eder, mucize yaratırdı. Bizim de Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, sözlerini yaymamız ve Müslümanlara iftira edenlerin yalancı olduklarını gençlere, dostlara bildirmemiz lazımdır, şarttır. Bu yolda malı, kuvveti, mesleğiyle çalışmayanlar, bak üstüne bası bası söylüyor, bu yolda malı, kuvveti, mesleğiyle çalışmayanlar azaptan kurtulamayacaklardır. Aa ben 5 vakit namazını kılıyorum ama din-i İslam'ın yayılmasına hiçbir katkıda bulmuyorsun. Bu yolda çalışırken sıkıntı çekmeyi büyük saadet, büyük kazanç bilmelidir. Peygamberler Allah-u Teala'nın emirlerini bildirirken çok sıkıntı çekerlerdi. Onların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam benim çektiğim eziyet gibi hiçbir peygamber eziyet görmedi buyurdu. Şimdi Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından herhangi birisini birisine verirken peşinen peygamberlerle bu insanlar karşı çıktı mı? Çıktı. Peki onların diniyle herhangi onların ümmetinden birisi bir kitap olarak vermeye kalktığı zaman, aa canım ben seni bekliyordum, hoş geldin, nerelerde kaldım, gel senin boynuna sarılayım demeyecek ki. İstemiyorum diyecek ya. Hatta o kitaplar yanlış diyecek, bozuk diyecek, tamam
0: Yakmak lazım diyecek.
1: Yok etmek lazım.
0: Yok
1: bunları.
0: Etmek lazım.
1: Öyle diyecek. Bunlarla da karşılaşacaksın. Onu peşin peşin kabul edeceksin. Onu peşin peşin kabul edeceksin. Yoksa hani dışarıda seni beklemiyor insanlar. Gel de aynı şekilde bana anlat diye. Şimdi mesela biz TGRT'de Huzurat Orta bunu naklediyoruz. TGRT FM'de İslam ve Toplum Programı. Türkiye gazetesi var, her gün bizim sayfası var, oradan naklediliyor. Ondan sonra bu Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını Hakikat Kitabı basıyor. Zaman zaman aynı şekilde Tam İlmi Hal İslam Ahlakı oradan aynı şekilde bölümler de burada Huzurat Orta veriliyor. Hatta TGRT belgeselde diğer Ehl-i Sünnet alimlerinin, Evliya-i Kiram'ın hayatları, onların sözleri, hatta kabirleri bile aynı şekilde gösteriliyor. Senin de bir katkın olması lazım değil mi?
0: Evet.
1: Siz yapıyorsunuz canım, Allah razı olsun, teşekkür ederim, çok iyi falan filan.
0: Siz yapıyorsanız biz de yapmış sayılırız.
1: Şimdi Allah rahmet eylesin, bir Hasan amca vardı, onun yanında beraber gitmişler böyle. İşte esnafa anlatıyor falan, hani Allah'tan en dinle hizmet etmek lazım, şöyle yapmak lazım, işte bak kitapları alıyoruz, dağıtıyoruz, ondan sonra şunları yapıyoruz, bunu yapıyor falan. Alamayacağız. Maşallah Hasan Bey, maşallah Hasan Bey, maşallah ne güzel hizmet ediyorsunuz falan demiş. Maşallah da demiş, bu değirmene su lazım demiş, kesenin ağzını biraz aç. Adam demiş ki Hasan Bey, Hasan Bey demiş, istediğin can değil ki verelim. Sen demiş para istiyorsun. Şimdi bakıyorsun açmıyor. Ama bunun hesabı var. Hele bu zamanda, gerçi önceki zamanlarda İmam Rabbani Hazretleri'nin yaşadığı dönemlerde de din adamı kılığında din düşmanlar vardı. Şimdi Mustafa Bey, adam açık açık din düşmanı olsa ona karşı gardını alırsın.
0: Evet.
1: Ama adam sarıklı sakallı, mesela bu Mason Abduh gibi, Cemalettin Efgani gibi adamlar sarıklı sakallı.
0: Müslüman cümbeli. Görünümlü.
1: Müslüman görünümlü. Veyahut da adam İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, prof bilmem ne. Veyahut da İmam Hatip Okulu'nda öğretmen. Veyahut da Kur'an kursunda muallim. Diyorsun ki ya bu adam dini iyi biliyor falan, herhalde bu yanlış söylemez. Zanlıyla yaklaşıyorsun. Tamam mı? Bu yılan sokmaz diye yaklaşıyorsun. Halbuki öbürsünden daha tehlikeli ve zehirli bu yılan. Onun için kitaplarda böylelerine katı tarik denmiş. Ne demek katı tarik? Yol kesici demektir.
0: Eşkıya.
1: Eşkıya. Allah-u Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Ve bizi de bu büyüklerin buyurduğu şekilde hareket etmeyi, bize de bu büyüklerin buyurduğu şekilde hareket etmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak inşallah.
0: Amin hocam. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir ağaçtan insanlar, hayvanlar veya kuşlar istifade ederse, o ağacı diken için bir sadaka olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığı sırasında Hazreti Fatıma'yı radıyallahu anha yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler söyledi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını

Bunu işitince ağladım. İkinci defa kulağıma yaklaşıp, bu ümmetin seyyidesi olacaksın ve bana ehlimden en önce sen kavuşacaksın buyurdu. Bunu işitince de güldüm dedi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem başı ucunda oturmuştum. Aniden kapıya bir kimse geldi. Esselamu aleyke ey ehli beyt-i nübüvvet. İçeri girmeme müsaade var mıdır? Allah'ın Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem yanına varayım dedi. Ey Allah'ın kulu, bu ziyaret için Allahü Teala sana ecirler versin. Yalnız bir an müsaade et. Şu anda Resulullah'ı ziyarete kimseye müsaade yok dedim. Bunun üzerine ey Fatıma, beni men eyleme. Benim içeri girmem lazımdır diye bana söyledi. O sırada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağrıları biraz hafifledi. Mübarek gözlerini açıp, ey Fatıma, kiminle konuşuyorsun biliyor musun? O melekül mevttir. İzin ver içeri girsin buyurdu. Azrail aleyhisselam girdi ve Esselamu aleyke ya Resulallah, ya Emir Allah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için senden önce hiç kimsenin kapısından içeri girmek için izin almadım. Bundan sonra da kimseden izin almam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Eshab-ı kiram radiyallahu anhüm ecmain diğer cenazeler gibi mi yoksa gömleği üzerindeyken mi yıkayalım diye tereddüt ettiler. O sırada hepsini bir uyku hali bastırdı. Başlarını tutamayıp uyukladılar. O haldeyken hepsi birden Allah'ın Resulünü gömleği içinde yıkayınız diye bir ses işittiler. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti üzerine mübarek bedenini ben yıkadım. Benden başka kim mübarek vücuduna baksa kör olurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedenini yıkarken sanki bana gaybtan yardım ederlerdi. Mübarek azalarından birini yıkayıp tamamlayınca, vücudunu çevirmekte 3 kişi bana yardımcı olurdu. Hazreti Ali, Resulullah'ın cenazesini yıkarken, mübarek vücudunda hiç yara bere görmedi. Anam babam sana feda olsun, hayatın da mematın da ne kadar güzel, dedi. Emirül Müminin Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hafızası çok kuvvetliydi. Bunun sebebini sordular. Dedi ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cenazesini yıkarken göz çukurlarında bir miktar su birikmişti. O suyu yere dökmeye kıyamadım. Dilimle alıp içtim. İşte bendeki hafıza kuvveti o serçeşmenin bereketidir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince gâibten bir nida geldi. Esselamu aleyküm ya ehle beyti Resulillah ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Her nefs ölümü tadacaktır. Ecrinizi kıyamet gününde bulursunuz diyordu.

0: Üçüncü cilt, 41. mektup. Bu mektup, bir Sâliha hanıma, rahmetullahi teâlâ aleyha, yazılmış olup, kadınlara lazım olan nasihatleri bildirmektedir. Kâfirlerin bayramlarında, onların yaptıklarını yapmak, hep şirktir. Hem Müslümanlığı, hem de kâfirlik ibadetlerini yapan, müşriktir. Kâfirliği beğenen de müşriktir. Müslüman olmak için kâfirlikten kaçınmak lazımdır. Mü'min olmak için şirkten sıyrılmak şarttır. Hastalıktan kurtulmak için putlardan, heykellerden, papazlardan imdat beklemek şirktir ki, bu hal Müslümanlar arasında yayılmıştır. İhtiyaçlarını putlardan, heykellerden istemek, kâfirliktir. Allah'a düşmanlıktır. Nisa suresi 59. ayetinde mealen, onlara, kâfirlere inanmayınız dediğim halde, onlar kâfirlerin sözleriyle hareket ediyorlar. Şeytan onları aldatıyor, buyuruldu. Kadınların çoğu, bilmeyerek bu belaya düşüyor. Ne oldukları bilinmeyen bir takım isimlerden medet bekleyip, bunlarla beladan kurtulmak istiyorlar. Kâfirlerin adetlerini, kâfirlik alametlerini yapıyorlar. Hinduların bayram günlerine ve ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur, küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında Müslümanların cahilleri ve hele kadınlar kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri Müslüman bayramı zannediyor ve kâfirler gibi birbirlerine hediye gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kâfirlerin yaptığı gibi süslüyorlar. O geceleri başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. Şeyhler için, türbeler için kurban adıyorlar. Götürüp mezar başında kesiyorlar. Fıkıh kitapları bunu da şirk saymaktadır. Bazı kimseler daha ileri giderek böyle kurbanları cin kurbanı oluyor diyorlar. Dinimiz bunu reddediyor ve şirk sayıyor. Şeyhler için tuttukları oruçlar da böyledir. Bir takım isimler uydurup o isimlere niyet ediyor, iftar zamanı her oruç için hususi yemekler şart ediyor ve gün de tayin ediyorlar. İşleri bu oruçlar sayesinde oluyor sanıyorlar. Bu da ibadette şirktir. İşleri hasıl olmak için başkasına ibadet etmektir. Bunun çirkinliğini iyi anlamak lazımdır. Halbuki hadis-i kutsi'de buyuruldu ki, oruç benim için tutulur. Onun karşılığını ben veririm. Yani oruç yalnız benim için tutulur. Bana oruçta başkası şerik olamaz. Reddül Muhtar'da zebaihı anlatırken sonuna yakın diyor ki, makam sahipleri gelince hayvan kesmek haramdır. Çünkü Allah'tan başkası için hayvan kesmek şirk olur. Keserken Allahü Teala'nın ismini söylese de haramdır. Eğer gelene yedirmek için keserse haram olmaz. Çünkü misafire ziyafet vermek İbrahim aleyhisselamın sünnetidir. Misafire ikram etmek sevaptır. Temel atılırken hastalık gelince, hasta iyi olunca hayvan kesmek helal olmaktadır. Çünkü etleri fakirlere yedirilmektedir. Hamevi de böyle demektedir. Dileği olursa Allah için hayvan kesmeyi adak yapmanın da böyle olduğu Bahrül Raik'te yazılıdır. İlmin ve alimlerin kıymeti. Hadis-i şerifte alimler arasında kıymet bulmak için ve cahillerle mücadele için ve her yerde meşhur olmak için din bilgisi öğrenen ilm adamı, cennetin kokusunu bile duymayacaktır, buyuruldu. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, mal toplamak ve bir mevki elde etmek ve hayvani arzularına kavuşmak için ilm öğrenen ve ilmiyle amel etmeyen kimse, İslam alimi değildir. Diğer bir hadis-i şerifte, dünyalık ele geçirmek için ilm öğrenen, dünyada mal ve mevki elde eder. Ahiretteki kazancı ancak cehennem ateşi olur. Böyle ilmin faydası yoktur. Böyle ilmden kaçmak lazımdır. Nitekim hadis-i şerifte, Ya Rabbi, beni faydasız ilmden koru, buyuruldu. Bir Müslümanın öğrenmesi lazım olan bilgilere, İslam ilimleri denir. İslam ilimleri iki nevdir. Din bilgileri ve fen bilgileri. Her Müslüman erkeğin ve kadının, İslam bilgilerini öğrenmeleri farzdır. Hadis-i şerifi, Allah-u Teâlâ'nın rızasına uygun ilimleri öğrenmeyi emretmektedir. Hadis-i şerifte, kıyamete yakın hakiki din bilgileri azalır. Cahil din adamları kendi görüşleriyle fetva vererek insanları doğru yoldan saptırırlar, buyuruldu. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelir ki insanlar din adamından sokakta rastladıkları eşek ölüsünden kaçar gibi kaçarlar. Bu hal, insanların hallerinin bozuk, pis olacaklarını haber vermektedir. Çünkü ilme Allahü Teala kıymet vermektedir. Fakat dünyaya tapınan ahmaklar, çocuk iken ana baba terbiyesi almamış, mektebe gitmemiş, büyük yaşındayken de hakiki din aliminin sohbetinde bulunmakla veya bunların kitaplarını okumakla şereflenememişlerdir. Dinlerinin noksan olması tehlikesinden korkmazlar ve hakiki din alimlerinin kitaplarından okuyup öğrenmezler. Bunların tek düşünceleri para, mal toplamak ve mevki elde etmektir. Helalden mi, haramdan mı geldiğini hiç ayırt etmezler. Hakkı batıldan ayırmazlar. İlmin ve hakiki din alimlerinin kıymetini bilmezler. Bir hadis-i şerifte, âlime haksız olarak hakaret eden kimseyi Allahü Teala bütün insanlar arasında hakir, rezil eder. Âlime hürmet eden kimseyi Allahü Teala peygamberler gibi aziz eder, şereflendirir, buyuruldu.
1: Bugün de sizlere turistik Antalya ilimizin tarihi ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Elmalı'da yeni bir tarihi mekandayız. Arkamda gördüğünüz gibi bir cami var. Bu caminin adı nedir? Eski cami, parantez içinde yeni cami, parantez içinde tahta mescit. Üçü de bu caminin adı. Şimdi bu cami Ramazan-ı Şeriflerde ve mübarek gecelerde en kalabalık olan camilerden birisi. Enteresan bir yer burası. Efendim, minaresine herhalde yıldırım düşmüş, külahı yanmış. Malum külahlar kurşun kaplıdır. Ama kurşun neyin üzerine kaplıdır? Ahşabın üzerine kaplıdır. Öyle bir şerare çakınca da tabii yanmış oluyor. Efendim buradan tutuşması yani kolay oluyor. Minarenin kaidesi kesme taştan yapılmıştır. Yüksekliği de herhalde bir 20-22 metre var gibi geliyor benim buradan ölçüme göre. Silindirik bir kaidesi var. Efendim, şerefesi, petek kısmı, taş tuğla, Evliya Çelebi'nin yolu buraya da düşmüş. Şimdi Evliya Çelebi rahmetullahi aleyh malum bir rüya üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görür. Hazır görmüşken onu rüyada görmek dirisini görmek gibidir. Bir dilekte bulunayım diye heyecanlanır böyle ve şefaat ya Resulullah diyeceği yerde seyahat ya Resulullah deyiverir. Dili kayar. Dili mi kaydı? Dili kaydırıldı mı? Nasıl olur bilinmez. O tarihten itibaren ömrünün sonuna kadar Balkanlarda, Hicaz'da, İran topraklarında, Anadolu topraklarında, Kırım'da gitmediği, görmediği yer kalmaz. O kadar bir etimolojik araştırma yapar ki o bölgenin her türlü ekonomik ve sosyal yaşantısını, dükkan sayısına kadar, hangi meslek daha orada gelişmişse onların tezgah sayısına kadar teker teker yazmıştır. Maalesef bazı kadir kıymet bilmeyen kimseler Evliya Çelebi'nin bir ömür boyu gezerek meydana getirdiği seyahatnamesini, ya bizim Evliya Çelebi de tatlı tatlı anlatmış. Tatlı derken hani deriz ya, hafif, kafası biraz hafif tatlı falan deriz. Yani kafadan kaçık gibi. Tatlı tatlı anlatmış da, yani çok ciddi de değil canım. Ama bugün görüyoruz ki birçok bilimsel müesseselerdeki çalışmalarda bu hususta Evliya Çelebi bir senet olarak kabul edilmektedir. Evliya Çelebi buraya da gelmiş. Ne yapmış burada? Onu da söyleyelim efendim. Evliya Çelebi tabii Ketenci Ömer Paşa Camii'ni de görmüş. O caminin güzelliklerini, çinlerini anlata anlata bitiremiyor. Caminin yapıldığından hele 50-60 sene sonra gelmiş ki taze taze böyle sıcağı üstündeyken böyle buram buram tütüyor. Bu cami o zamanların eski camii. Yani Elmalı'nın en eski tarihi yapısı deniyor. Fakat biz size bundan önceki programda gösterdik ki kesik minare. Kesik minarenin yapıldığı yer 1250'lerde Selçuklu zamanında yapılmıştır. Dolayısıyla bunun ondan da eski olduğunu bendeniz tahmin edemiyorum. Ama gerçek bilgi belki ilk yapılan yerde burasıdır. Olabilir çünkü Selçuklu yerleşim yerinde dağların yamaçlarına şehri kurardı efendim. Düzlüğe kurmazdı. Hem ziraat alanını işgal etmezdi. Hem de efendim sırtınızı dayayınca bir dağ dayayacaksınız. Dağ da yıkılır. Dağ da devrilir. Tabii şaka bunlar. Allah-u Teala'ya biz dayanacağız. Allah-u Teala'nın ipine sarılacağız. Eğer hakiki kul isek. Evliya Çelebi burayı gelip ziyaret ettiğinde bu camiyi, buradaki ruhaniyeti ve duyduğu iç hazzını anlatmadan edemez. Ve der ki bu camiyi ziyaret edenin halk arasındaki meşhur olan vasfı, özelliği, herhangi bir dileği varsa o dileği kabul olurmuş. O yüzden de bugün Elmalı'ya gelenlerin hemen hepsi bu eski camiyi, yeni camiyi, yani ikisi de aynı adı taşıyor, mutlaka ziyaret ediyorlar. Elmalı'nın içinden de çok kimse, yani küçüğünden büyüğüne kadar Ramazan-ı Şerif'te teravihini vesaire namazlarını da burada kılmaya dikkat ederlermiş. Çünkü her namazdan sonra bir elimiz açıp dua ediyoruz efendim. Evet, inşallah Allah-u Teala kabul eder. Şimdi caminin harim kısmına doğru gidelim. Son cemaat yerinden bir şeyler daha sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi caminin harim kısmındayız. Harime girmeden önce sonradan eklenti olduğu çok aşikar olan bir son cemaat yeri var. Son cemaat yerinin de yarısını şadırvan yapmışlar. Abdest alma yeri. Yarısı da işte son cemaat böyle caminin kapısı kilitliyken veya gelenler olursa namaz kılsınlar diye orada 8-10 kişinin namaz kılacağı bir yer bırakılmış. Tabii bu caminin şadırvanı son cemaat yerinin içinde olamaz. Olmaması lazımdı. Ha bugün olmuş, kaldırılsın mı? O manaya söylemiyorum. Bu cami Evliya Çelebi bu kadar methettiği halde, hatta kıble duvarı tarafında, yani mihrabın hemen önünde, mihrab önü diye ifade ediliyor. O kıble duvarı tarafında hazirede demektir, bahçede demektir. Şeyh Baba Sultan'ın kabrini gördüğünü yazıyor. Herhalde rüyada görmedi. Hiçbir şey yok. Bir santimetre kare avlusu yok. Bu meşhur caminin hiçbir taraftan avlusu kalmamış. Halbuki biz bunların misallerini çok gördük. Normal orijinal camilerde caminin harim kısmının oturduğu alan kadar şadırvanlı avlusu olur. Ondan sonra da bir dış avlusu olur. O da caminin şadırvanlı avluyla harem kısmının toplamı kadar büyük olur. Yani kalabalık namazlarda gelen insanlar sokaklarda kalmasın diye, sokakta, kaldırımda, efendim asfalt kenarında seccade serip gazete serip namaz kılmak yoktu. O zamanki namaz kılma oranı bugünkü şartlara göre çok çok yüksek bir orandı. Nispet çok yüksekti. Ne oldu? Şimdi bizim cami doldu, son cemaat yeri doldu, 10-15 kişi orası alıyor. Şadırvanın olduğu yerde zaten namaz kılamayacaksınız. Cami bitti. Olur mu? Olmaz. Yani camilerin avluları sadece Elmalı'ya has olarak kaybolmuş değil. Burada ben bugünün idarecilerinde Türkiye'ye gelende suçluyor manasına bir konuşma yapmak istemiyorum ve yapmıyorum zaten. İçimden de öyle bir şey gelmiyor. Ama zamanı gelmiş, insanlar bu vakıf olarak yapılan eserlerin üzerinde kendilerine bir tasarruf hakkı görmüşler. Kardeşim sen bir tasarruf hakkın cebindeki parayadır. Oturduğun gayrimenkulün varsa onadır. Mülküne gücün yeter. Ama başkasının Allah için vakfettiği bir yeri sen tasarruf etmeye yetkili değilsin. Bu vakıfta mütevelli misin? Değil. Efendim ben burada işte filan görevdeyim. İlde bir idareciyim, ilçede bir idareciyim. Evet, ben yıktırırım. İlçenin, ilin selameti, kusura bakmayın. Yıktıramazsınız. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin şadırvanlı avlusu bir parçacığı kalabilmiş. Geri kalanı hepsi Üsküdar Meydanı'na katılmış. Bugün otobüs durakları olmuş. Araçların gelip geçtiği yer olmuş. O meydana bir de güzel çeşme yaptırılmış. O çeşme şimdi böyle mevkuf vaziyette. Her tarafından sarılmış, mevkuf bir halde insanlar ancak onun yanından arabalardan kaçmak için geçiyorlar. Vakfa hürmet etmek gerekir. Vakıf yapan insan bunu sağlığımdayken bana desinler Ahmet yaptırdı, Mehmet yaptırdı bunu diye değil. Bunun ecrini Allah-u Teala bana ahirette versin inşallah diye yapmışlardır. Yoksa kimsenin parasının delisi yok derler. Öyle ifade ederler Anadolu. Parasının delisi mi var da yani getirdi adam buraya bunu vakfetti. Birileri de gelsin bunu yola katsın diye. Hayır, hayır, hayır. O adam bunun ecrini Allah'tan bekliyordu. Öyleyse Allah-u Teala'ya havale edilen bir şeye de tasarrufta bulunmak kimsenin hakkı, hukuku değildir. İşte Şeyh Sultan, Şeyh Baba Sultan nerede efendim? Şimdi bir de bu baba kelimesini de burada bir açıklayayım da ondan sonra geçelim camiyi anlatmaya. İşte baba adı verilen Ahmet Baba, Mehmet Baba neyse verilen kabir isimleri var. Bu baba ifadesini bazı insanlar başka manalara çekiyorlar. Efendim biz sokakta birisini görünce amca demez miyiz? Bizden yaşlıysa deriz. Öyleyse bu bizde adet. Bizden büyük olana, yaşlıca olana baba da deriz. Dede de deriz, hala da teyze de deriz. Ama onların hiçbirisi bizim ne halamız, ne teyzemiz, ne babamız, ne de dedemiz. Öyleyse bu adettendir. Böyle bir baba olduğu zaman bunların başka türlü bir insan olduğunu, yani dünya ahvalinin çok karışık olduğunu, işte burada da uyduruktan gelsin herkes ziyaret etsin, Fatiha okusun diye uyduruktan konmuş bir şey anlamına düşünmeyelim. Buradaki yatan insanların çok büyük kimseler olmasını düşünüyoruz. Caminin de kıbleye dönünce hem sağ tarafında, yani bu taraf şimdi kıble arkamda olduğu için, hem sol tarafında hem önünde çok büyük hazinesi vardı. Nice kabirler vardı. Ama bu kabirler şimdi maalesef ya söküldü ya sökülmeden toprak altında kaldı. Sökülüp başka yere nakledildiyse de orada toplu bir kabre gömülmüştür. Ecdadımız gittiği hiçbir fütuhat için gittiği memlekette, Balkanlarda olsun daha başka yerlerde olsun, hiç arkasında toplu mezar bırakmadı. Ama zaman geldi, Türkiye'de 1940 ile 50'li yıllar arasında ilçelerdeki mezarlıklar söküldü. Bunların kemikleri torba torba toplandı ve götürüldü, bir yere gömüldü. Şimdi o kemikler çürümediyse, gömüldüğü yerde bulunsa, aa işte Türklerin toplu mezarı, hem de kendi memleketindeki adamlarını öldürmüş derler. Değil efendim, 10 tane 20 tane mezardan kemik toplanmış, bir torbayla götürülmüş, bir yere gömülmüş. Yapmayalım. Malum bütün camilerimizde mihrabın sağından solundan itibaren iki kollu olarak isim levhaları vardır. Allah-u Teala'nın ismi şerifi, Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam ismi şerifi, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhların isimleri. Efendim sağlı sollu bunlar gider böyle kademe kademe geriye doğru. Sonra Hazreti Hasan ile Hüseyin efendilerimizin isimleri vardır radıyallahu anh. Burada o isimler yazılmış. Ondan sonra efendim Mikail, büyük meleklerden Mikail'in ismi yazılmış. Devam ediyor, İsrafil'in ismi yazılmış. Kıbleye dönünce solda, kıbleye dönünce sağda da Cebrail ve Azrail aleyhisselam olarak isimleri yazılmış. Bunu da bendeniz, bu kadar senedir çekimle uğraşıyorum, burada rastlamış oldum. Şimdi caminin pencereleri üzerinde, ki burada Elmalı'da çok gördük bunu, hep böyle bir yazı geçirilmiş. Hemen pencerenin üstündeki şöyle görüntü halinde bir kemer yapılmış, bir kavis yapılmış ve Besmele-i Şerif'le başlamış. Besmele-i Şerif'le başlayanı da burada gördük. Ve burada, ki Osmanlı camilerinde hep adettir, Ayet-i Kürsi çepeçevre dolaşır, türbeleri veya camileri dolaşır. Burada da başlamış Ayet-i Kürsi geliyor ve burada bitiyor. Burada tekrar başlıyor Besmele-i Şerif'le. Bu sefer Estağfirullah Hüvallahüllezi'yi almış, getirmiş buraya, hat sanatıyla yerleştirmiş. Şimdi minberi gördüğünüz gibi ahşaptan ve çok da taze değil. Yani bir 50-60 senesi var en azından. Mihrabı eskiye benziyor bayağı. Belki mihrap duvarı yıkılmadan kalmış olabilir. Çünkü mihraplar caminin en sağlam yerleridir efendim. Duvar orada genişler ya biraz. Böyle biraz daha muhkem, böyle payan dalı gibi olur. Onun için Fatih Camii bile zelzelede her tarafı yıkıldı. 3. Mustafa'nın zamanında, ama mihrap duvarı kaldı orada, böyle taş gibi durdu. Niye? Üç direkli bir duvar gibiydi, onun için kaldı. Yukarısı küçük bir kubbe yapılmış. Bu kubbenin hafif bir kubbe olduğunu, yani ahşap çıtalarla tutturulmak suretiyle sıvanmış olması muhtemel, tıpkı Marmaris Çarşısı'ndaki camiler gibi. Efendim biz burada sizlere yeni cami, eski cami ve efendim tahta mescit, eskisi, en eskisi tahta mescitmiş, üç ismi olan yeri anlatmaya çalıştık. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Ara reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, malını yemin ederek beğendiren kimseye kıyamet günü merhamet edilmeyecek, acınmayacaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Topöz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz unutkanlık. Değerli dinleyenler, unutmak nerelerde özür, nerelerde özür değildir? Buna birkaç örnek verelim. 1. Namaz kılarken farzı unutmak özür olmaz. Namazı yeniden kılmak gerekir. 2. Namazda sünneti unutmak özür olur, namaz tamam olur. 3. Namazda vacibi unutmak da özür olur. Ama secde-i sehivle tamamlanmış olur. 4. Namazda secde-i sehvi unutmak da özürdür. Unutulunca namaz tamam olur. 5. Unutunca namazın kazaya kalması günah olmaz. 6. Namazda unutarak bir önceki zamm-ı sureyi okumak özürdür, mekruh olmaz. 7. Tertip sahibi namaz içindeyken önceki vakti kılmadığını unutursa, namazdan sonra hatırlasa da kıldığı namazı sahih olur. Çünkü unutmak özürdür. Tekrar kılmak gerekmez. 8. Camiye cemaate gideceğini unutup soğan sarımsak yiyen cemaate gelmez. Unutması özür olur. 9. Ramazan'da unutup oruç tutmayınca o orucu kaza etmek farz olur. Unutmakla oruçtan kurtulmuş olmaz. 10. Oruçluyken unutarak yiyip içmek özürdür. Orucu bozmaz. Yanılmak, unutmak gibi değildir. Akşam oldu sanarak yiyip içenin orucu bozulmuş olur. Fakat kefaret gerekmez, kaza gerekir. Bunun gibi imsak vakti çıkmışken çıkmadı sanıp yiyip içenin orucu sahih olmaz. Yarın oruç tutacağım diye niyet edip de unutup tutmayan oruç tutmuş sayılmaz. 11. Yeminde unutup yapmayacağım dediği şeyi yaparsa yemini bozulmuş olur. Yemin kefareti vermesi gerekir. 12. Birine selam söyledense, selam götürmeyi kabul edenin o selamı götürmesi farzdır. Unutursa günah olmaz. Unutmalar, hatalar farklıdır. Birkaç örnek verelim. 1. Oruçluyken unutup yiyip içmekle oruç bozulmuş olmaz. Hiç hatırlamazsa oruç sahihtir. Hatırlayınca bırakması gerekir. Bırakmayıp yemeye devam ederse orucu bozulmuş olur. 2. Abdestsiz namaz kılsa, abdestsiz olduğunu hatırlamasa namazı sahih olur. Abdestsiz olduğunu hatırlarsa o zaman namazını iade etmesi gerekir. Unutmuştum demesi mazeret olmaz. Unutması günah olmaz fakat hatırlayınca iade etmesi gerekir. 3. Guslederken kuru yer kalmış olsa, kuru yer kaldığını bilmese guslü sahih olur. 4. Unutarak vaktin namazını kılamayıp kazaya kalsa günah olmaz. 5. Vitir namazında kunut dualarını unutsa, namaz içinde hatırlayınca secde-i sehivle namazı tamam olur. Secde-i sehvi de unutursa yine unuttuğu için namazı tamamdır ama bir farzı unutsa, mesela iftidah tekbirini unutsa, sonra unuttuğunu kesin olarak anlasa namazı yeniden kılması gerekir. Hatırlamazsa namazı sahih olur. Vesveseye itibar etmemelidir. 6. Elbisenin bir yerine necaset bulaşsa, bulaşan yeri unutsa, zannettiği yeri yıkasa temizlendi kabul edilir. 7. Unutarak veya yanlışlıkla başka şey diye alkol içilse günah olmaz. Unutkanlığa sebep olan çok şey vardır. Bazıları şunlardır. Günah işlemek. Günahı çok olanın unutması çok olur buyruluyor.
sabah namazı vakti uyumak, dünya için çok üzüntü, dünya ile çok meşgul olmak, tuzlu et yemek, çok sıcak yiyip içmek, çok şaka yapmak, mezarlıkta gülmek, mezar taşlarını okumak, tuvalette abdest almak, çok cünüp durmak, ellerini elbisesine silmek, camiye sol ayakla girmek, avret yerine bakmak, çok aç durmak, hep tok durmak, işlerin dağınık olması, kötü kokulu şeyler yemek, uyuşturucu kullanmak, ekşi elma yemek. Zihni açan ve unutkanlığı gideren şeyler de şöyle sıralanabilir. Kereviz, kuru üzüm, çörek otu yemek, koyun sütü içmek, başı gül yağıyla yağlamak, badem yemek, misk ve karanfil kullanmak, kimyon unu koklamak, öd buharını teneffüs etmek, bal yemek. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, hacamat aklı artırır, hafızayı kuvvetlendirir. Hafızayı kuvvetlendirmek için bal yiyin. Kabak dimağı besler, aklı artırır. Değerli dinleyenler, unutmamak için günah işlememek gerekir. Daima Allahü Teala'yı anmalı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şerife getirmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, söyleyeceği şeyi unutan, hatırlamak için bana salatu selam getirsin. Büyük bir zata bir dua et de şu olsun dediler. O da dua ediyor ve o iş oluyor. O duayı bize de öğret diyorlar. Öğretiyor. Fakat onlarınki kabul olmuyor. Sebebini soruyorlar. Bu 30 senenin mahsulüdür. 30 senedir dua ediyorum. Siz de devamlı edin, bir gün duanız kabul olur buyuruyor. Bir kimse yazı yazarken unuttuğu, hatırlayamadığı şeyler oluyormuş. Resulullah Efendimiz ona buyuruyor ki, kalemini kulağına koy, söyleneni daha iyi hatırlarsın. Ne yazacağını unutan kimse, kalemini kulağına koymalı ve Resulullah'a salavat-ı şerife getirmelidir. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için bana salatü selam getirsin. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bu yolun büyükleri, kendilerine bağlı olanlardan gafil değildir. Bu büyükler talebelerine, evlatlarından daha çok düşkündür. Dua ederken, önce talebelerine dua ederler. Bir talebe, ahirette beni cehenneme atacaklar diye çok ağlarken, hocası ona niçin böyle ağlıyorsun der. O yine ağlayarak, hocam ya beni unuturlarsa, ya ben orada kaybolursam der. Hocası da, evladım eğer sen unutursan onlar da unuturlar. Eğer sen kaybedersen onlar da seni kaybederler. Sen unutmazsan, kaybetmezsen unutulmaz ve kaybolmazsın. İş sende biter der. O bakımdan biz irtibat kurduğumuz müddetçe onların bizleri unutması mümkün değildir. Unutmazsak unutulmayız. Evliya Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmış kamil insan demektir. Cenab-ı Hakk'ın merhamet, şefkat sıfatıyla sıfatlanmışlardır. O zaman siz elinizi uzattığınızda mübarek zatın hayır demesini düşünmek bile yanlış olur. Onun için iş bizde. Büyük zatları sevmek nimeti, onların sevdikleriyle beraber olmakla, kitaplarını okumakla, kitaplarını yaymakla muhafaza edilir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ubeydullah Serhendi. Rahmetullahi aleyh. Günah zehir gibidir. Bu zat buyuruyor ki, çok korkunuz Allah'tan. Sakının, çok sakının her haram ve günahtan. Nitekim evliyadan bir mübarek zat vardı. Allah korkusu ile her günahtan kaçardı. Gençliğinde bir kadın geldi bir gün yanına. Konuşup çirkin bir iş teklif eyledi ona. O bunu işitince kan beynine sıçradı. Hiç cevap vermeyerek oradan uzaklaştı. Ve başladı kaçmaya o kadının şerrinden. O ahlaksız kadın da koştu onun peşinden. Günah korkusuyla kadından kaçar iken, birdenbire önüne bir çukur çıktı birden. Şöyle bir nazar etti, derindi içerisi. Haram işlemektense yoktu başka çaresi. O edepsiz kadın da geliyordu ardından. O çukura atlayıp kurtuldu o kadından. O hadiseden sonra geçti çok uzun yıllar. Yaşı da ilerleyip oldu hem çok ihtiyar. Gençlikte yaşadığı halleri düşünürken bir ara hatırına bu kadın geldi birden. Duydu bir an nefsinin şöyle söylediğini. Niçin kabul etmedin onun o teklifini? Peki deyip o çirkin fiili işleseydin, sonra da pişman olup istiğfar eyleseydin. Nefsinden bu düşünce gelince kendisine, çok fazla üzülerek şöyle dedi nefsine: ey günahlarla dolu, habis ve alçak nefis! Senin böyle düşünmen ne çirkindir ve ne pis! 40 yıl önce genç iken böyle düşünmedin de, şimdi mi düşünürsün bu ihtiyar halinde? 40 senedir çektiğin mücahede, riyazet, ne oldu gece gündüz o çalışma, o gayret? Gençken yüz vermedin de sen o adi kadına, pişman mı oluyorsun şimdi o yaptığına? Ey nefsim, sen ne alçak, ne hainmişsin meğer. Şu ihtiyar halinle düşünürsün bak neler. Öyle çok üzüldü ki nefsinin bu sözüne, günlerce rahat uyku girmez oldu gözüne. Halbuki girmemişti o günaha o zaman. Sırf bu düşüncesine üzülüp oldu pişman. O kadar yükseldi ki bu pişmanlığı ile, böyle yükselemezdi hiçbir ibadetiyle. Peygamber Efendimiz hadiste bildirmiştir: günaha tövbe eden hiç yapmamış gibidir. Kalp gözüyle bakanlar açıkça görürler ki günah zehir gibidir yahut da ateş gibi. Zehir yiyebilir mi bir insan bile bile yahut tutabilir mi ateşi eliyle?

Ata bin Meysere el-Horasani Hazretleri buyuruyorlar ki, cehennemin en pis kokan yeri zina yapanların bulunduğu kısımdır.

0: aklınızda bulunsun.
1: Kış mevsiminde daha fazla tükettiğimiz bitki çaylarından ada çayı, boğaz enfeksiyonlarına karşı pastil görevi görür. Yutkunma güçlüğü veya kuru öksürüğünüz varsa günde 3-4 fincan ada çayı içebilirsiniz. Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği boza probiyotiktir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Birçok sinir sistemi hastalığı ve iç hastalıkların önleyicisi özelliğine sahiptir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere bel bölgesinde şiddetli ağrılara sebep olan omurilik daralmasından bahsedeceğiz. Omurilik daralmasının belirtileri nelerdir? Tedavi seçenekleri nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz Sayın Doktor Levent Akduygu ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim Nilüfer. Sağ olun.
3: Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Hocam son yıllarda sıkça görülen bir hastalık haline geldi. Omurilik kanalı daralması. Bunun sebepleri nelerdir?
4: Şimdi omurilik kanalının daralması çok popüler olmasının sebebi bu hastalığın yapısını, insana verdiği zararı çok daha iyi anlamamızla birlikte gelişti. Evet. Bunun başta sebeplerinden birisi de görüntüleme tekniklerinin çok gelişmesiyle bu hastalık popüler oldu ve hastalara verdiği zararları daha iyi anlamaya başladık. Şimdi omurilik kanalının daralması dediğimiz zaman bir omurilik kanalı lafı var. Omurilik kanalının ne olduğunu kısaca bir anlatayım. Başın bitmesiyle birlikte ta kuyruk sokumuna kadar omurga dediğimiz bir sistem var. Bizi hem ayakta tutuyor hem de bu kuvvetli kemik sistemin içinde ortasında aşağı yukarı çapı işte 10 milimle 16 milim arasında değişen bir boşluk var. Bu boşluğun içinde beyinden çıkan yani beynin devamı olan omurilik yer alıyor ve bel bölgesinde de sinirler haline geliyor, parça parça sinirler ta aşağı yukarı leğen kemiğine kadar bu devam eden bir yapı. Şimdi bu kanalın ortasındaki bu omurilik kanalı dediğimiz şey yani beyinden çıkan emirleri aşağıya doğru iletiyor. İşte boyunda kollara yayılıyor bu iletiler. Biraz daha aşağıda göğüs kafesine, biraz daha aşağıda iç organlara, karın içi, biraz daha aşağıdan da ayaklara giden sinirlere dağıtıyor. Şimdi tabii yani bu ne? Bir beyinle gövdenin son organları arasında bir aracı. Yani bir elektrik trafosunun dağıtıcısı gibi. Dolayısıyla bu kanal daralması dediğimiz olay, birazdan sebeplerine gireceğiz. İşte boyunda da olabilir, belde de olabilir. Evet, nerede olursa ona bağlı bulgular veriyor. Yani yukarıda olursa kollara giden bir takım emirler ve alt tarafa giden emirler. Daha aşağıda olduğu zaman sadece alt tarafa giden emirler de bir kesinti olduğu için hastalık şöyle yorumlayabiliriz. Yani bu kanal daralması yukarıda çok çok tehlikeli.
3: Evet hocam.
4: Aşağıda biraz daha sadece ayakları tuttuğu için kısmen daha az zarar verebilecek bir hastalık. Şimdi kanal daralması doğuştan olabilir.
3: Evet hocam.
4: Biraz evvel dedim işte bu kanalın çapı 10 milimle 16 milimetre. Bazı kişilerin kanal çapı işte 10 milimetrenin altına indiği zaman doğuştan yapısal olarak bu kişiler doğuştan bu hastalığa sahipler. Ama kanalın bu çapta olması her zaman bir bulgu vermiyor.
3: Evet hocam.
4: İlerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Şimdi bir doğuştan olan tipi var. Bir de daha sonra yaşla birlikte işte omurganın yaşlanması dediğimiz dejenerasyonla birlikte kanal zaten doğuştan belirli bir çapa sahip. Kireçlenmeler, omurgadaki bozulmalar bu kanalı daraltıyor ve daha sonra bunda daha doğuştan olmayan, daha sonra edinsel dediğimiz, daha sonradan edinilmiş tipi oluyor.
3: Evet hocam. Hocam peki belirtileri nelerdir? Hastanın ne gibi şikayetler geliyor size?
4: Şimdi bu hastalar genelde şimdi doğuştan olan tipini bir kenara koyarsak daha nadirdir bu. daha çok halkın arasında gördüğümüz 45-50 yaşından hatta 60 yaşından sonra ortaya çıkan bir durum.
1: Evet.
4: Kanalın yaşla birlikte omurganın yaşlanması diyelim, bir takım farklı değişimler oluyor. Omurga esnekliğini ve kuvvetini kaybetmeye başladıkça yaşla onun daha sağlam olması için bir takım kireçlenmeler, bağların kalınlığında artış oluyor. Bu artışlar hep kanalı daraltmaya neden evet. oluyor ve belirtiler ortaya çıkıyor. Bizim en sık gördüğümüz belde olan tipi evet. bunun. Ve inanın 60 yaşından sonra özellikle 60-65 yaşından sonra özellikle yürüme güçlüğü yapan nedenlerin hı hı. başında geliyor.
1: Evet.
4: Şimdi bu iş nasıl yürüme güçlüğü yapıyor tabii. Bu hastalar genelde 60-65 yaşına kadar bir 10-15 senelik bel ağrısı dönemleri oluyor ama yine de yaşantılarını devam ettirebiliyorlar, öyle çok kuvvetli bir bel ağrısı değil. Kanal çapı belirli bir şeyin altına geçtiği zaman hasta dışarı çıkıp yürümek istediği zaman 50 metre 100 metre sonra durmak zorunda kalıyor. Çünkü evet. ayaklarda ciddi bir ağrı, uyuşma gibi bulgular oluyor. Duruyor, 3-4 dakikada geçiyor bu, tekrar başlıyor. Zamanla bu 100 metreler 10 metreye kadar düşen hastalar gördüm.
1: Evet.
4: Dolayısıyla yürüme güçlüğü yapması kanal darlığının başlıca belirtisidir.
1: Evet.
4: Yani bir kişi özellikle ileri yaşlarda, ben dışarı çıktığımda eskiden çok yürürdüm. Şimdi yürürken durmak zorunda kalıyorum, ayaklarım uyuşuyor, belim ağrıyor gibi bir bulguyla gelirse omurilik kanalının daralması bulgularının ortaya çıktığını varsayıyoruz. Tabii karıştığı hastalıklar
1: evet,
4: da var.
1: Var hocam.
4: Şeyle. Evet.
1: Hocam peki bel fıtığı ile omurilik kanalı daralması aynı şey mi?
4: Değil efendim. Şimdi bel fıtığı omurgaların arasındaki kıkırdağın
1: evet.
4: yırtılmasıdır. Ve bu yırtılmayla ayağa giden sinirlerden birinin üstünde baskı olur. Dolayısıyla ciddi bir, yani çok daha gürültülü bir tablodur. Hastayı çok kısa sürede zor durumda bırakır.
1: Hı hı.
4: Kanal daralması böyle değildir. Giderek ilerler. Yani önce bir hı hı. sıkıntı azdır. Birkaç sene sonra daha çok olur. Sonra tekrar artar. Bel fıtığında ise olay böyle değil. Şiddetli ağrılar,
1: evet.
4: ani başlayan ağrılar ve tek bacak ağrısı genelde olur. Kanal daralmasında ise iki bacak birden genelde
1: evet.
4: ortaya çıkar. Bel fıtığı değil olay. Ama kanal daralmasında da prensip aynı. Yani sinirin sıkışması. Bel fıtığında bir tane sinir hı hı. sıkışır. Kanal daralmasında ise bütün aşağıya giden, ayaklarımıza giden bütün sinirler sıkışır.
1: Sıkışır. Evet hocam. Peki hocam, omurilik kanalı daralmasının tedavisi mümkün mü?
4: Elbette mümkün.
1: Hı hı.
4: Yeter ki tanıyı doğru koymakla
1: evet.
4: mümkün. Bugün için kanal daralmasının tedavisi mümkün ve gerçekten etkili, yani gerekli zamanda etkili tedavi ettiğiniz zaman, ki birçok şeyde ameliyat da gerekebiliyor.
1: Evet.
4: Çünkü bir ortada yapısal bir olay var. Yani
1: hı hı.
4: bu yapısal bir kemiksel daralmayı böyle bir ilaç verelim işte veya egzersiz evet. verelim, genişletmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Ancak yeri geldiği zaman gerçekten etkili bir cerrahi tedaviyle düzeltmek hı. mümkün ve bu hastalar yürüme mesafelerinin ciddi şekilde uzadığını fark ederler ameliyat sonrasında.
1: Evet hocam. Peki ameliyat öncesi ve sonrasındaki süreç nasıldır hocam?
4: Şimdi
1: hocam
4: ameliyat
1: demeden öncesi... ben bir telefonum var. Hemen
4: tabii,
1: telefonunuzu
4: bağlayın.
1: Alo.
2: Alo, iyi günler.
1: İyi günler, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben Osman Yıldırım efendim, Fransa'dan arıyorum.
1: Buyurun efendim.
2: Benim hocama bir sorum olacaktı.
1: Tabii, sizi dinliyoruz.
2: Benim ben 6 senedir belim ağrıyor ve bacaklarımda uyuşma ve şey oluyor efendim, kas gerilmesi oluyor.
4: Evet. Evet. Başka?
2: İşte ayakta fazla duramıyorum. Bacaklarım hemen yorgun düşüyor, oturma ihtiyacı duyuyorum efendim.
4: Evet, arayan kişinin şikayetleri biraz evvel bahsettiğim
1: evet,
4: duruma uyuyor. Ancak burada sesi biraz bana genç geldi.
1: Evet.
2: Evet, 30 yaşındayım.
4: 30
2: evet.
4: yaşındasınız. İşte bu bahsettiğimiz kişi hani doğuştan olan kanal daralması denilen tabloya uyumlu. Yalnız birazdan da konuya gireceğiz.
1: Hı hı.
4: Bu hastalıkta karışan birçok hastalık var. Mesela kas hastalıkları, bir takım kas hastalıkları var. Kanal daralmasına çok benzer. Damar hastalıkları var. Hı hı. Çok benzer. Genç insanlarda bunları da göz önüne almakta ciddi olarak fayda var. Evet. Evet, durumunuz bir kanal daralması dediğimiz bir şey olabilir arayan izleyicimizin. Hı hı. Mutlaka bir beyin cerrahisi doktorunun kendisini görmesinde fayda var.
3: Evet. Peki Osman Bey, geçmiş olsun efendim.
2: Ben bir şey söyleyebilir miyim efendim?
3: Buyurun.
2: Ben Fransa'da 6 senedir nörolojiye gittim. Yani Paris'te herhangi bir hastane bırakmadım. Türkiye'ye de geldim, tedavi oldum ama herhangi bir sonuç alamadım efendim. Nöroloji doktoruna da gittim. Ama herhangi bir şey yok dediler.
3: Sonuç alamadım.
4: Yani tabii bu şimdi bir şey yok. Neden bir şey yok dediklerini bilmiyorum. Ben sadece sizin bahsettiğiniz şey omurilik kanalı daralmasının bulgularına benziyor.

0: de hastanın çok iyi muayene edilip ayak damarlarının çalışıp çalışmadığı, sadece omurganın MR dediğimiz görüntüleme tekniğiyle değil, ayak damarlarının da mutlaka ayırt edici tanıyı elde etmek lazım. Yoksa ayağına giden bir damar tıkalı olan bir kişi de omurilik kanalı da tıkalı olabilir. Birini tedavi ettiğinizde veya ameliyat ettiğinizde diğeri devam edeceği için hiçbir fayda görmeyebilir ki zaten bu damar tıkanıklıkları dediğimiz aterosklerotik damar tıkanıklıkları ileri yaş hastalığıdır. Yani ikisi de hem omurilik kanalı daralması hem damarların tıkanması dediğimiz olay aynı yaşları sever. Ameliyat öncesi en çok dikkat edilmesi gereken konu doğru tanıp konu koymadığınızı çok iyi anlamaktır. Evet. Bunun için bir sürü teknik var. İşte ayak damarlarının anjiyosu, Doppler dediğimiz ultrasonu, belinizi mutlaka MR'ı, gerekirse EMG dediğimiz sinir elektrosu, sinirlerin etkilenmesi. Artı diyabetik hastalar, şeker hastaları aynı bu bulguları verebilir.
1: Evet hocam.
0: Dolayısıyla yani hastanın şeker hastası olmaması, daha doğrusu şeker hastası elbette olabilir ama şeker hastalığına bağlı nöropati dediğimiz sinir ucu iltihabının olmaması lazım. Gerekiyor. Çünkü insanların beklentileri, yani bu ameliyatı olduğunuz zaman o yürüme mesafelerinin artması beklentisindedir. Evet. Dolayısıyla hastaya bir beklentiyi vereceğiz. Tamam, omurilik kanalı daralmış olabilir ama ayak damarları da tıkalı olabilir. Veya bir şeker hastası olduğu için polinöropati dediğimiz sinir ucu iltihabı da olabilir. Evet. Bunların hepsini gözden geçirip sadece kanal daralması varsa cerrahi denenebilir.
1: Evet.
0: Yani ameliyat öncesi mutlaka ayırıcı tanıyı çok iyi koymak lazım.
1: Evet hocam. Hocam ameliyat öncesinden bahsettik. Bir de sonrasında hastaların ne yapması gerekiyor? Yani ameliyattan sonra tekrar bu hastalık tekrar eder mi?
0: Şimdi kısaca bir ameliyattan bahsedip oraya geçeyim. Çünkü ameliyatın prensibi daralmış. Yani adı zaten omurilik kanalması, daralması. Nedir? Kanal genişletilecek.
1: Evet.
0: Burada da karar vermekte en önemli şey yani ne kadar kanalı genişleteceksiniz. Gerçekten kanal genişletmek öyle yapısal bir şeyi yani öyle kolay bir iş değil. Evet. Bunun için birçok yöntemlerimiz var. Genelde bel bölgesinde kanal darlığı hastanın bel fıtığı pozisyonunda yüzü koyun yatar tarzda arkadan girişimli oluyor. Bu kanalın arkasında bir kemik kanal var. Bu kanaldan bir takım manipülasyonlarla böyle yer alarak, kemiklerden biraz alarak kanalı genişletmemiz ve içinden geçen sinirlerin daha geniş bir ortamdan geçmesini sağlamak mümkün.
1: Evet.
0: Bunun için cerrahi tekniklerle birlikte, yani bazı malzemeler de halkın arasında platin diyorlar. Evet. Vidalama teknikleri her zaman gerekli değil ama bazen gerekli olabilir. Çünkü kanalı genişletmek için aldığınız kemik miktarı biraz arttığı zaman, fazla olursa omurganın sizin ağırlığınızı ameliyat sonrası çekme olasılığı da bir takım sıkıntılara maruz kalabiliyor. Dolayısıyla onu destekleyecek bir takım vidalama teknikleri veya başka sentetik materyaller bu ameliyatlarda biz kullanıyoruz. Genelde böyle bir ameliyattan sonra hasta bir bel fıtığı ameliyatı gibi değil, daha açık yapılan bir ameliyat. Yine de mikroskop kullanıyoruz hassas yerlerde sinirlere ağır vermemek için. Halkın hemen sorduğu açık ameliyat mı olacağım, kapalı ameliyat mı? Evet. Çok sordukları bir şey var burada. Kanal darlığında böyle kapalı, yani oradan bir iğneyle gireyim, küçük bir delikte genişte, böyle bir şey olmaz yani. Bu gayet açık ve net. Belirli bütün dar olan yeri görecek şekilde açıp orayı genişletmek gerekir. Evet. Ameliyat sonrası genelde her şey yolunda gider. Bir problem yoksa bir 24-36 saat sonra hasta ayağa kalkabilir. İleriye yönelik 2-3 haftanın sonunda bayağı eski kapasitesinden çok çok iyi olduğunu fark edecektir. Şimdi burada hastaların beklentileri dediğim gibi çok önemli. Şimdi kanal daralması ameliyatıyla bel ağrıları tamamen geçmez.
1: Evet hocam.
0: Çünkü o bel ağrısını yapan kireçlenme gibi nedenler daha devam etmektedir. Evet. Hastaların en büyük faydası yürüme kapasitelerini kazanırlar. Yani bir bakkala gideceğinde 5 kere duracağına direkt hiçbir şey yapmadan yürüyebilir. En önemli kazançları budur bu ameliyat sonucunda. Tabii başka nedenler yoksa, demin bahsettiğim gibi damar tıkanıklıkları, şeker gibi, sonuçları çok iyi bir olan ameliyattır. Tekrarlayabilir mi? Tabii biz kanalın bir kısmı

0: Bunu açıyoruz. Bütün boydan boya, işte boyundan bele evet, kadar açmak böyle bir şey mümkün değil. Evet. Bir üst mesafede veya bir alt mesafede darlıklar zamanla görülebiliyor seneler sonra. Ama benim daha çok gördüğüm, kemikten bir miktar aldığımız için hani evet, üstüne binen ağırlığa bunun dayanamıyor gibi evet, düşünüyoruz. Bu manipülasyonu yaptığımız yerlerde daha sonra bel fıtığı olabiliyor.
1: Evet hocam.
0: Ama bu da çok sık bir şey değil. Hı hı. Aldığımız kemikten kıkırdağa daha çok baskı evet, oluyor. Dolayısıyla hastaların ileriye yönelik yaşam tarzlarında bu ameliyat olanlar mutlaka kilo vermeli.
1: Evet, çok önemli değil mi hocam? Kilo
0: çok önemli. 2-3 ayın sonunda da dışarıdaki yaradan bahsetmiyorum. İçerideki yaranın tam düzelmesiyle düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmaları özellikle gerekli.
1: Evet. Hocam peki cerrahi olmayan tedavi yöntemleri nelerdir?
0: Şimdi cerrahi olmayan tedavi yöntemleri. Gerçekten kanal daralması varsa bunun tedavisi cerrahidir.
1: Evet.
0: Şimdi kanal daralmasının ara formları var. Yani işte daha hasta 304-200 metre gidebiliyor. Öyle 50 metrelere 30 metrelere düşmemiş bu olay. Bu hastalarda zaman zaman antienflamatuar, ödem giderici ilaçlar verebiliriz. Evet. Bağ dokularındaki ödem dediğimiz su tutulması biraz azalınca kanal çapı bir miktar genişleyebilir ve rahatlayabilirler. Fizik tedavi zaman zaman yine bu ödemi eklemlerin rahatlamasını sağladığı için bu hastalarda fayda olur. Kilo vermeleri çok ciddidir bu hastaların.
1: Evet hocam, az önce ondan bahsediyorum. Ha, evet.
0: Yani şimdi düşünün, bir kuvvetiniz var. Bu kuvvetiniz kilonuz nedeniyle sizi taşımıyor.
1: Evet.
0: Yani 100 kiloluk bir vücuda gereken kalori ayrı, güç ayrı. 70 kiloluk
1: evet,
0: bir vücuda gerekli olan ayrı. Dolayısıyla ciddi kilo verirlerse bu durumu daha bir dönem devam ettirebilirler. Artı birçok hastada gözlemlediğim, kan sulandırıcı ilaçlar verdiğimizde bir miktar düzelmeler oluyor.
1: Evet.
0: Kan sulandırıcı ilaçların bu düzelmeyi yapmasının sebebi de şimdi aslında o kanalın içinde sinirlerin sıkışması mekanik bir olay.
1: Evet.
0: Fakat o sinirler istediğiniz kadar sıkıştırın. Ben ameliyatta o siniri alıyorum, böyle çekiyorum, böyle yapıyorum filan. Hastada bir şey olmuyor sonunda. Evet. Ama peki o sıkıştırınca neden bir şey oluyor? Çünkü bu sinirlerin üstünde ince damarlar var. Bu damarlardaki dolaşım bozuluyor.
1: Evet hocam.
0: Dolayısıyla kan sulandırıcı verdiğiniz zaman bu dolaşımda kısmi düzelmelerle bir dönem idare edebiliyorlar. Bunun dışında standart böyle spesifik bir ilacı yok. Hani verelim o kanalı açsın. Evet. Hastada güllük gülistanlık devam etsin. Böyle bir tedavisi yok.
1: Hocam bir de seyircilerimizden bir soru gelmişti bize. Şimdi o geldi aklıma. Tam o konuya değindik. Hastada omurilikte 5 dakika bir felç süresi oluyormuş. Ondan sonra o kanda pıhtılaşmalar oluyormuş. Sizin de az önce dediğiniz gibi kanda kan sulandırıcı ilaçlar veriliyormuş. Yani böyle bir durum var mı?
0: Yok, böyle bir şey duymadım.
1: Çünkü hani 5 dakikalık bir felç durumu oluyormuş omurilik daralması olayında.
0: Yok.
1: Ondan sonra onun orada kanda pıhtılaşmasından dolayı kaynaklandığını
0: söyledi. Yok efendim, bu ütopik bir şey. Böyle bir şey duymadım. Omurilik kanalı daralmasıyla böyle bir şeyin ilgisi olmaz. Yani çok ekstrem, böyle kaç senedir bu işi yapıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım.
1: Evet. Çünkü bize de böyle bir soru geldi de onu şimdi size sorayım dedim hocam. Hocam omurilik daralmasından bahsettik. Peki omurga kayması nedir?
0: Evet, omurga kayması
1: aynı
0: da...
1: Aynı şey mi hocam bunlar?
0: Değil efendim.
1: Değil.
0: Şimdi omurga kayması da yine dediğim gibi boyundan tabele kadar aşağı yukarı aktif olan 31 tane omurga var.
1: Evet.
0: Bazı kişilerde 32 de olabiliyor. Omurga sayısı değişebiliyor. Şimdi bu kayma dediğimiz olay da yine daha çok bele mahsus bir olay. Boyunda olursa daha çok travmadır. Yani bir trafik kazasıdır. Havuzu atlama, balıklama atlama gibi bir olaydır.
1: Evet.
0: Belde olur. Üst üste dizili omurgalar ve aralarında kıkırdak var. Bel fıtığı yapan.
1: Hocam sözünüzü kesiyorum. Bir telefon bağlantımız daha var. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocama bir sorum olacaktı.
1: Tabii, sizi dinliyoruz.
2: Beyimin beli, yani bel omurgaları bir tarafı hemen hemen hepsi kemirilmiş halinde. Hani CD'sini izledik. Bir kenarı kalmış. Acaba onu hep ameliyattan da kaçıyor. Ameliyat olmak istemiyor. Ne tür bir tedavisi olabilir? Ne yapacağız bilmiyoruz yani.
0: Şimdi ne dediğinizi tam algılamadım. Omurganın bir tarafının mı kalmış dediniz?
1: Evet.
2: Evet, hemen hemen bir tarafı böyle kemirmiş halde şu an.
0: Hanımefendi, dediğinizi çok anlayamadım. Şikayetinizi
1: tekrar
0: söyleseniz...
1: Tekrar alabilir miyiz efendim?
0: Ne sıkıntınız olduğunu söyleseniz daha iyi.
1: Evet.
2: Şimdi beynimin bel sıtığı var kendisinin. Şeyi çekildi, MR'ı çekildi ve CD halinde izledik. Omurgalarının bir kenarı hemen hemen kemirilmiş hali.
0: Öyle. Hanımefendi, siz bana ne sıkıntınız olduğunu söyleyin. Bel fıtığı falan, yani bir yeriniz, hı-hı, mi ağrıyor, ayağınız mı uyuşuyor? Onu söyleseniz daha iyi.
2: Ayağı uyuş, yani sol ayağında uyuşma oluyor ve şu an hiç kıpırdayamıyor.
0: Yani ağrınız mı var aynı zaman?
2: Hı-hı, ağrısı var, evet.
0: Hanımefendi, bu durum işte biraz evvel bahsettiğimiz kanal daralması veya bel fıtığı olabilir. Omurganın bir tarafı çok eğrilmiş falan, bunlarla ilgilenmeyin. Belli ki ayağınıza giden bir sinirde sıkışma var. Bu durum kanal daralması da olabilir, bel fıtığı da olabilir, başka bir sebebi de olabilir. O nedenle yani omurganın yarısı kalmamış falan, böyle bir şey çok, evet, olası değil. CD'yi ben 26 senedir bu işi yapıyorum. Ben bile bazı zaman değerlendiremiyorum. Yani siz gördük de falan o şekle gelmiş düşünmeyin. Omurga öyle kolay kolay sizi yarı yolda bırakmaz. Sinirin üstünde nerede baskı varsa bunu tedavi ettirin veya ameliyat olun, düzelirsiniz siz.
2: İşte ameliyat olmak istemiyor. Sorun
0: ama
2: orada.
0: Yani şimdi bizim memlekette bir laf var. Hem Tekirdağ köftesi olacak, hem 2,5 porsiyon, evet, olacak, hem ucuz olacak. Yani bu gerekiyorsa, evet, bu size bu yapılacak. Özel bir şey bulunamaz sizin için.
1: Peki, geçmiş olsun efendim. İyi günler dileriz.
2: Teşekkür.
1: Hocam omurga kaymasından bahsediyorduk.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Yani o kadar güzel, evet, söylüyor ki, düzeleceksin diyorum, ameliyat olacaksın.
1: Evet hocam.
0: Yok diyor. bu konu çok enteresan bir konu. Ben birçok hastaya bunu soruyorum. Şimdi odaya giriyor, iki büktüm.
1: Evet.
0: Düzelmek istiyor musun diyorum. İlk sorum bu.
1: Evet.
0: Evet, tabii ki düzelmek istiyorum diyor. Bence sen diyorum düzelmek istemiyorsun. Çünkü elinde çok kalın bir dosya var. Birçok yere gitmiş, evet, belli. Yok diyor, istiyorum diyor.
1: Evet.
0: Her şey yapılıyor, muayene ediyoruz, karar veriyoruz. Sizin şöyle bir cerrahi işleme. Ben istemiyorum ya. Bak dedim, ben baştan haklıydım. Sen düzelmek,
1: evet,
0: istemiyorsun.
1: Evet.
0: Olay oraya,
1: evet,
0: geliyor.
1: Hocam.
0: Şimdi kayma olayına gelelim.
1: Evet.
0: Şimdi bu üst üste omurgalar var. Bunların sabit durması, bizim öne eğilmemizi, yana eğilmemizi, günlük hareketimizi, evet, oturup kalkmamızı çok etkili şeyler, bir organ. Şimdi bu omurgalar biri diğerinin önüne doğru kaymaya, hı-hı, başlayınca, ki bu doğuştan olur.
1: Evet.
0: Birçok vakada, ama 35-40 yaşından sonra bulgu vermeye
1: çıkar,
0: başlar.
1: Evet.
0: Başlangıçta vücut adeleler kuvvetlidir. Daha çok eskimemiştir. Yani makine, evet, diyelim, motor diyelim. Dolayısıyla belirli bir yaşa geldiği zaman aradaki kıkırdaklar da, o bel fıtığı yapanlar da bozulmaya başlayınca bulgular vermeye başlar.
1: Evet.
0: Bir de ileri yaşlarda olan tipi vardır. İkisi de sonuçta bir omurganın diğer önünde kaymasıyla ortaya gelir.
1: Evet.
0: Ve bu kayma omurganın yüzde şu kadarı kaydı. Yani ilk %25'lik, hı-hı, bölümü kayınca birinci derece deriz. %50'lik bölümü kayınca ikinci derece, böyle gider.
1: Evet.
0: Ama genelde üçüncü, dördüncü derecede zaten hayatla, yani,
1: evet hocam,
0: ölüm değil belki ama ayakta dolaşmak mümkün değildir. Hı hı. Sonuçta bu kaymanın ortaya getirdiği durum çok şiddetli, seneler boyu devam eden bel ağrısı.
1: Evet.
0: Ve zamanla da omurilik kanalının daralması bulguları, hı hı, ortaya çıkar. Aynı biraz evvel olduğu gibi işte hastanın yürüme zorluğu vardır, hı, öne eğik yürür, böyle hafif kambur yürür,
1: evet,
0: kendisine yanlışlıkla işte bunda kamburluk gelişiyor, kemikleri eridi falan gibi,
1: evet,
0: tanılar konulabilir. Böyle bir hastalıktır. Diğerinden kanal daralmasından farkı, 50 yaşından sonra kayma daha önce tespit edilse çok hızlı ilerler, yani birkaç sene, evet, içinde zor duruma sokar ve tek tedavisi vardır. Cerrahidir. Hasta bulgu veriyorsa.
1: Evet hocam.
0: Ama hastada hiçbir bulgu yoksa, bazen bakıyorum ben, gerçekten kayma var. ama hiçbir bulgu yok. Bunlara dokunmuyoruz. Yani şikayet evet. olmayanlara.
1: Peki hocam ilaçla tedavi mi gerektiriyor?
0: Yok. Yani bu tesadüfen başka bir nedenle çekilmiş bir MR'da kayma görülüyor. Başka bir işte böbrek filmi çekiliyor mesela, kaymayı görüyorsunuz.
1: Evet, o şekilde.
0: Onun gibi. Bu tip hastalarda bir şeye gerek yok ama çoğunlukta röntgende gördüğümüz hastaların %90'ında bir bulgular başlamış oluyor.
1: Evet.
0: Mutlaka cerrahidir. Farkı kanal daralmasından, cerrahide mutlaka bu kaymayı ilerlemesini durdurmak ya da bir miktar evet. geri çekmek için bir takım cerrahi malzemeler kullanılır ki halkın arasında bunlara platin deniyor.
1: Evet hocam.
0: Bu tip vidalar veya başka destekleyici materyaller kullanmak lazım. Kanalı genişlettikten sonra genelde hastanın şikayetini yapan bu kaymadan çok gün içinde bu kaymanın oynamasıdır.
1: Evet.
0: Yani sizin hareketlerinizde, ağırlığınızda bu hareketi durdurucu bir takım ameliyatlardır. Bunlar tabi basit bel fıtığı ameliyatına göre biraz daha komplike ameliyatlardır. Ama sonuçları iyidir ve hastanın eski kapasitesine ulaşmasına neden olur.
1: Evet hocam. Hocam eskiden de halk arasında bebeklerimizi kundaklıyorlardı omurganın düz durması için. Böyle bir şey var mı hocam?
0: Böyle bir şey
1: doğru
0: yok.
1: Mu yanlış mı?
0: Böyle bir şey yok açıkçası.
1: Evet.
0: Sonradan bildiğim kadarıyla serbest bıraktı.
1: Evet artık yok sanırım.
0: Yok. Sonra yine şimdi birkaç kişi de gördüm böyle bir şey öneriliyor ama yani çocuğun
1: doğru bir şey değil.
0: Doğru bir şey değil.
1: Evet.
0: Belki de bu biraz da şeyden mi oluyordu o zaman? Hani çocuğu kundaklamadığınız zaman çocuğun eli kolu oynar, tırnağı uzar, kendine zarar verir evet. falan gibi bir şey mi? Yani böyle bir şey doğru değil.
1: Evet hocam. Hocam bir de omurga tümörlerinden bahsetmek istiyorum ben.
0: Omurga tümörleri bunlar da günlük yaşantıda kimsenin Allah başına vermesin diyorum ama aynen verdiği de. Zaman ne kadar yorucu, sıkıntılı bir tablo olduğunu görüyorlar. Şimdi omurga dediğimiz kemik yapının tümörleri var. Bir de demin bahsettiğimiz omurilik dediğimiz içindeki
1: farklı mı hocam? Yani.
0: Farklı tabii. Şimdi omurga tümörü dediğimizde daha çok dışarıda koruyucu olan omurga ve onun kemik yapının tümörleri aklımıza geliyor. Ama bizim nöroşirurji beyin cerrahisi pratiğinde sık gördüğümüz yine bir tümörler var. İçindeki beynin devamı olan omuriliğin kendi tümörleri var. Bu tamamen farklı bir konu.
1: Evet.
0: Ama omurga tümörleri daha sık görülen bir tümörler. Omurganın kanlanması çok yoğun bir doku. Yani en çok da bu nedenle metastaz dediğimiz başka yerdeki yani bir akciğer tümörünün bir prostat kanserinin sıçraması şeklinde görüyoruz biz omurga tümörlerini. Ne yapıyor? İşte kemikte yıkım başlıyor o tümörün yerleşmesiyle. Kemik yapı bozuluyor. Tümör dokusu doluyor. Tümör dokusu saldırmayı çok sever. Yani omurgada geldiği zaman omurga dışına doğru da büyüyebildiği gibi kanal içine de yürümeye başlıyor.
1: Hocam kaldığımız yerden
0: hemen
1: devam
0: tamam
1: edeceğiz.
0: Anladım.
1: Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz. Buyurun sizi tanıyabilir miyiz?
2: Sabiha Şaşmaz.
1: Buyurun.
2: Ben doktor beyle görüşmek istiyorum.
0: Buyurun tabii. Efendim. Ben dinliyorum sizi.
2: Hocam ben belimden rahatsızım.
0: Evet geçmiş olsun.
2: Sağ ol. Kireçleme dediler. Kayma var dediler.
0: Evet.
2: Fizik gördüm. Bir fayda göremez. Şimdi yine bu sırada tedavi görüyorum. Fizik tedavisi. Eşya taşıyamıyorum. Yol yürüyemiyorum. Bacaklarım şişiyor. Ağrılarım çok.
0: Evet.
2: Bu kadar.
0: Öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Tabii bunlar sizin söylediğiniz şeyler yani kayma diyorsunuz. Bunların çok uzaktan yakından düzelmiyorsanız artık fizik tedaviyle falan bir ilişkisi yok. Muhtemelen ameliyat olmanız gerekiyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Omurilik kanalında daralma veya kayma hiçbir zaman ayaklarda şişlik yapmaz. Dolayısıyla başka bir damarsal probleminizin de buna eklenmiş olduğu belli.
1: Evet.
0: Onun için hani görmem lazım bir şey diyemiyorum ama kayma lafı varsa yani düzelmiyorsanız artık bir ameliyat gerekti gibi duruyor.
2: İyiliyorum doktor bey.
0: Ne yapıyorsunuz?
2: İyiliyorum yani böyle kamburlaşıyorum yürürken.
0: Biraz evvel hani bunların hepsinden bahsettik. Yani sizin artık bir ameliyat dönemine gelmişsiniz. Hayatınızı zehir etmeden bu işi halledin. Ne kadar rahata, önce erken rahata çıkarsanız o kadar iyi olacak tahmin ediyorum.
2: Ama doktorlar ameliyat demedi şu ana kadar hiç. Şimdiki Bakü'deyim Bursa'da.
0: Şimdi bilmiyorum efendim, yani demedilerse de
1: görmeden
0: nasıl söyleyeyim size ben?
2: Tamam hocam.
1: Geçmiş olsun Fahri.
2: Tamam, kolay gelsin.
1: İyi günler.
0: Omurga tümöründen bahsediyordum.
1: Evet.
0: Omurga tümörü, yani o kemik yapının özellikle metastaz dediğimiz,
1: evet,
0: başka yerden sıçrama tümörleri aşağı yukarı %90-%95'tir, evet, bütün omurga tümörlerinde. Ve kanalı daraltarak, sinirleri sıkıştırarak, sırt omurlarında da çok olur bu. Çok hızlı iler.
1: Neden kaynaklanıyor hocam peki?
0: Şimdi mesela bu neden metastaz dediğimiz şey, işte akciğerinizde bir kanser var.
1: Evet.
0: Veya prostatınızda bir kanser, hı hı, var, kalın bağırsağınızda bir kanser var. Bu kan yoluyla oradaki kanser hücreleri, evet, başka organlara, hı hı, sıçrıyor. Metastaz diyoruz biz bunu. Başka yere gitmesi, evet, bu tümörün. Sebep bu. Omurganın da dolaşımı, yani kan, çektiği kan miktarı fazla olduğu için bu işten fazlasıyla nasipleniyor.
1: Evet.
0: Ve tabii burada hasta bir esas başlangıçtaki o prostat, akciğer, her neyse, onunla uğraşırken bir de böyle bir darbe yediği zaman,
1: evet,
0: çok zorlaşıyor. Bir kere çok ağrılı bir durumdur başlangıçta.
1: Evet.
0: Omurgada metastaz veya tümör. İki, çok hızlı ilerleyebilir. Yani birkaç gün, birkaç hafta içinde ciddi felç olursunuz.
1: Evet hocam.
0: Şimdi böyle bir düşünün. Siz prostat kanserinden tedavi oluyorsunuz. Bir de bu ekleniyor.
1: Evet.
0: Son derece zor bir durum. Ve genelde metastaz dediğimiz bu tip tümörlerle olan felçler ameliyatta filan da bir fayda da görmez. Çünkü bizim cerrah olarak bütün omurgayı çıkartalım, yerine başka bir şey koyalım filan, böyle bir şey mümkün değil.
1: Evet.
0: Bu tip hastalarda da bazen ameliyat yapıyoruz ama geçici ameliyatlar. Yani hastanın tedavisinin devam etmesi için ona zaman kazandırma, o kanalı genişletme gibi bir ameliyat diyoruz. Arkasından genelde bu hastaların standart radyoterapi dediğimiz şua tedavisi, evet, görmesi gerekir. Omurganın metastaz dediğimiz bu tümörlerinin de görülme yaşı genelde, yani bir, kanser hastasıysa bir kere uyanık olmak lazım.
1: Evet.
0: Yani böyle bir ağrıyla geliyorsa. İki, 60 yaşının üzerinde böyle ani başlayan çok şiddetli bel ağrısı varsa, evet, mutlaka bunu bu açıdan değerlendirmek lazım.
1: Evet hocam.
0: Yani bu hastanın basit bel ağrısıdır dememek,
1: evet,
0: lazım.
1: Hocam, bir telefonumuz var.
0: Tamam.
1: Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz. Buyurun, sizi tanıyabilir miyiz?
2: Kolay gelsin. İyi günler. Ben Hüsna Kayrım. Van'dan arıyorum.
1: Buyurun.
2: Benim bir sorum olacaktı doktor bey.
1: Tabii, siz dinliyoruz.
2: Benim boynumda tıkık var. Ama çok ilerlemiş bir derecede değil. Ama düzleşme var. Düzleşme çok ilerlemiş. Yani düzleşecek bir şeyin kalmadığını söyledi doktor bey.
0: Evet.
2: Akupunktur tarzı boynuma 3 tane iğne yapıldı. Ondan sonra 10 günlük fizik tedavi. O arada da kas gevşeticiler, ağrı kesiciler falan kullandım. Yani söylenildiği şeylere uymaya çalışıyorum, iş yapmamaya falan. Yani doktor beyin önerdiği her şeyi yapıyorum ama benim ağrım hiç dinmiyor. Yani
0: evet,
2: kolumdaki ağrı avuç içine kadar indi ağrılar.
0: Hanımefendi, şunu söyleyeyim öncelikle. Boyun düzleşmesi diye bir hastalık yok. Bel omurlarının düzleşmesi diye de bir hastalık yok. Bu düzleşmenin tamamen sebebini bulmak lazım. Genelde adale spazmı veya altta yatan fıtıktır. Yani sizin düzleşme diye bir şey, hastalık yoktur. Sonuna gelmişsiniz bu hastalığın falan, böyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Alttaki, hı, boyun fıtığınız iyi tedavi edilirse ya da belki de cerrahi gerekiyordur. O cerrahi işlem uygulanırsa ne düzleşme kalır ne bir şey kalır. Düzleşmeyi falan aklınıza böyle sokmayın. Yani bu benim hastalığım düzleşme diye. Sizin hastalığınız omurganın, boyun omurlarının diski, yani boyun fıtığı,
1: evet,
0: bunun tedavi edilmesi gerekir. Düzelme olmadığına göre muhtemelen bu omurganın ameliyatta değiştirilmesi gerekiyor. Yani boyun fıtığı ameliyatı olmanız gerekiyor. Yani
2: hocam,
0: böyle değerlendirmek lazım.
2: Hocam kusura bakmayın da ben doktor beyle hani bu kaç gündür, bir 10 gündür artık fizik tedavi döneminde de konuşuyorum, yani uzman bir doktor. Yani diyor ki yani fıtık o kadar ilerlemiş bir fıtık değil diyor.
0: Hanımefendi,
2: yani
0: boyun fıtığı ameliyatı
2: şey yok diyor.
0: Boyun fıtığı ameliyatı çok ilerlediği için yapılmaz. Yani boyun fıtığının çok ilerisi gerisi falan yoktur. Sizde varsa, aha, bulgularınız düzelmiyorsa, siz de bundan, hı-hı, bıktıysanız, gerektiyse yapılır efendim.
2: Ha, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Biz teşekkür ederiz Hüsnü Hanım. Geçmiş olsun. Hocam hastamızın da bahsettiği boyun fıtığı düzleşme böyle bir şey gerçekten
0: şimdi,
1: var mı?
0: Şimdi bu gerçekten var böyle bir şey.
1: Evet.
0: Boynun şöyle bir baktığınızda arkadan şöyle bir hafif bir tatlı bir eğriliği vardır.
1: Evet.
0: Şimdi omurgada bir hastalık olduğu zaman oraya binen yükü korumak için adeliler bizi tutan,
1: evet,
0: kalın adeliler,
1: evet,
0: kasılır, düzleşme olur. Dolayısıyla siz altta yatan hastalığı düzeltmezseniz,
1: evet,
0: bu düzleşmeyi yenmek mümkün,
1: evet,
0: değildir. Özellikle gençlerde bu tip geliyor. İşte boynum düzleşti. Yani bu bir hastalık değil. Önce düzleşme bir hastalık değil. Normal 100 kişiyi alın böyle sırayla röntgen çektirin. Bunların,
1: evet,
0: aşağı yukarı 10 tanesi de düzdür ama hiçbir şikayeti yoktur bunun.
1: Evet.
0: Demek ki bu bir hastalık hali değil. Önemli olan altta yatanı tedavi etmek.
1: Evet hocam. Hocam omurga tümörlerinden bahsediyorum.
0: Şimdi omurga tümörleri metastaz dışında bir de kendi tümörleri var. Kemik tümörleri.
1: Evet.
0: Bir de omurluğun içindeki, yani omurluk dediğimiz yapının, omurluk içindeki yapının tümörleri çok yavaş bulgu veren tümörlerdir. Hatta birçoğu bel fıtığı veya sinir hastalıklarıyla karışabilir.
1: Karışabiliyor, evet.
0: Bunlar genelde iyi huylu tümörlerdir. Yani kanser değildir.
1: Hı hı.
0: Biz kanser dediğimiz zaman bulunduğu yerde çoğalan, orada bir takım hasar getirip başka yere de sıçrayan,
1: evet,
0: tümörleri diyoruz. Biraz evvel omurga tümörleri. Ama omurilik tümörleri böyle değildir. İyi huylu tümörlerdir.
1: Hı hı.
0: Yani bulunduğu yerden başka bir yere sıçrama genelde olmaz bu tümörlerde.
1: Evet.
0: Her yaşta görülebilirler. Genç yaşlarda daha çok görülürler. Bazı ailevi tümörler de var.
1: Evet,
0: yani
1: hocam,
0: aynı ailede, evet, birden, hı-hı, fazla görülen, kişide görülen tümörlerde. Bu tümörler yavaş yavaş kısmi ağrılar, kuvvetsizlikler gibi seyreder. Bel fıtığıyla bazen karışabilir.
1: Evet.
0: İyi bir cerrahi tedaviyle, yani zamanında yakalanırsa çok fazla omurluya zarar vermeden, sonuçları iyi tümörlerdir.
1: Evet.
0: Genelde tanı zamanında konursa ve bu omurilik tümörlerinin cerrahisini de bence bu işte çok iyi ilgilenen kişilerin yapması lazım. Ben başlangıçta bu mesleği öğrenirken hocalarımız şey derdi, yani omurluya bazen kem gözle bakarsan felç olur hasta diye. Yani gerçekten bu işi daha sık yapan kişilere bırakmak lazım. Her beyin cerrahının yapacağı ben bunu yaparım demekle olmuyor. Bu işte tecrübeli kişilerin
1: evet,
0: yapmasında fayda var.
1: Evet hocam. Hocam ben tekrar bir omurilik kanalı daralmasına dönmek istiyorum. Karıştığı hastalıklardan bahsettiniz. Bunlar nedir? Biraz bize açabilir misiniz?
0: Evet. Şimdi hastanın nesi var? Beli ağrıyor.
1: Evet.
0: Bu ağrı hatta arka plandadır. En çok yürüdüğü zaman problem yaratan bir şeydir. Yürüdüğü zaman durmak zorunda kalıyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi aynı şey kalpten çıkan ana damarın yine kollara dağılıyor.
1: Hı hı.
0: Aşağıya doğru geliyor. Bu sefer ayaklara damarlar veriyor. Genelde işte ayaklara doğru ayrıldığı ilyak dediğimiz, femoral dediğimiz bir takım damarlarda zamanla damar sertliği olması nedeniyle aterosklerotik daralmalar meydana,
1: evet,
0: geliyor. Yani aslında bu hastada bir damar hastalığı var. Bu damar hastalığı beyninde de olabilir. Biraz evvel yarı felç oldu, geçti,
1: evet,
0: falan diyor.
1: Evet,
0: aynı,
1: evet,
0: şey.
1: Evet.
0: Beyinle biraz kan gitmedi. Sonra durum düzeldi. Kalp damarında da olabilir.
1: Hı hı.
0: İleri aşamasında enfarktüs geçiriyorlar. Aynı şey bu ayak damarlarında da olabilir. Dolayısıyla hasta şimdi yürümek istiyor. Belirli bir mesafeden sonra aşağıya daha çok kan gidecek ki oksijen taşısın.
1: Evet.
0: Bu gidemiyor. Oksijen yeterli olmuyor ayaklarda. Durma ihtiyacı hissediyor.
1: Evet hocam.
0: Dolayısıyla bizim ayırt etmemiz gereken önemli şey bu.
1: Hı hı.
0: Genelde de hastalık, demin omurilik kanalı daralması, ileri yaşları sevdiği için bu damar sertliği de ileri yaş hastalığı.
1: Evet hocam.
0: Ben bugün artık omurilik kanalı daralması nedeniyle ameliyat edeceğim her hastaya böyle bir şey olmadığını test ettiriyorum.
1: Evet.
0: Yani bu varsa kendilerini uyarıyorum.
1: Hı hı.
0: Belki erken aşamada diyorum. Daha henüz bulgu yapmıyor ama ileride yapabilir, bakın. Veya bu da var, olmaz. Yani ikisi birden varsa sizin beklentilerinizi karşılamaz. Damarsal problemi çözdükten sonra diğerini çözmek lazım gibi.
1: Hocam son kez sizin de izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alabilirim.
0: Ben özellikle gelen telefonlarla ilgili,
1: evet,
0: özetlemek, bir hastalığın başlangıcı veya sonrası yoktur. Ya bel fıtığısınızdır ya değilsinizdir. Başlangıç demek daima hafif almayı gerektirir. İzleyicilerimin bu konularda tedavilerimiz veya cerrahi ameliyatlarımızın sonuçlarını gerçekten çok iyi anlamaları bizim başarımızı arttırıyor. Yani iletişim çok önemli ameliyatta. Ama şunu bilin ki bu biraz evvel bahsettiğimiz kanal daralması, bel fıtığı, kayma gibi ameliyatlarda en iyi ameliyatı olsanız bile daha sonra size düşen bir takım görevler var. Yaşam stilinizin değişmesi, vücudunuzda bir takım kilo değişiklikleri ve spor gibi, bunu hiç ihmal etmeyin diyorum.
1: Peki hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
3: Sağlıklı Türkiye. Reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada!
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 17, Sure, Enbiya Suresi 1-57. Ayetler, sayfa 321-325.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Masum Faruki. Rahmetullahi aleyh. Lokman'a dikkat et. Bu zat buyuruyor ki, düşmandır bize nefis. Onun tek arzusuna boyun eğmemeliyiz. Bu nefsi emmareyi terbiye etmek için İslam'a tam uyması lazım gelir kişinin. Bu dinin beğendiği ufak bir işi yapmak yahut yasak ettiği bir günahtan sakınmak, kendi arzusu ile yıllarca işlediği nafile ibadetten hayırlıdır ve iyi. Mesela kim yer ise bir lokma haram taam, yemek adabına da riayet etmezse tam, kıldığı namazlardan alamaz manevi tat. Elbette kendindedir bu kusur ve kabahat. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, ey insan, sakın günah işleme, saadet istiyorsan. Bir iş yapacağın an, kalbin rahat etmezse, yani kalbin sıkılır yahut da çarpar ise, sen onu yapma, terk et. O işte yoktur hayır. Kalbin rahat olduğu işlerde hayır vardır. Açık bildirilmiştir helal ve haram şeyler. Haram ve günahlardan sakın ve eyle hazer. Şüpheli bir şey ile eğer karşılaşırsan, kalbinin üzerine koy elini o zaman. Çarpıntı olmaz ise, hayırdır, o işi yap. Helal şey yapılırken, sakin olur çünkü kalp. Kusurlu ve noksan bil bütün taatlarını. Düşün, hiçbir taati tam yapamadığını. Yaptığı ibadeti beğenirse bir kişi, fasıkın günahından zararlıdır bu işi. Bir günde bir talebe huzuruna gelerek, dedi, alamıyorum namazdan manevi zevk. Tasavvuf hallerim de gitgide kaybolmakta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu bapta? Buyurdu ki, yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem de riayet. Araştırdı talebe yedikleri taamı. Gördü ki, helal yoldan kazanılmış tamamı. Gelip arz eyledi ki, yediğimiz her yemek helal olup, haram şey karışmış değildir pek. Buyurdu ki, evladım, git az daha araştır. Muhakkak bu hususta başka bir hata vardır. Nihayet öğrendi ki o araştırdığında haramdan bir tek odun yakılmış ocağında. Bu günahtan ötürü etti tövbe istiğfar. O iyi hallerini kazandı yine tekrar. Buyurdu ki, evladım, ye daim helal taam. Uy namaz kılarken de tadil erkana tam. Ve mutlaka düşün ki namaza durduğunda ben kimin huzurunda duruyorum şu anda?

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ahirette pişmanlık felakettir. Dünyanın görünüşü yalancı yaldızlarla süslü ve tatlıdır. Taze, güzel, körpe sanılır. Aslında güzel koku sürülmüş bir ölü gibidir. Sanki bir leştir ve böcekler, akrepler dolu bir çöplüktür. Su gibi görünen bir seraptır. Zehirlenmiş şeker gibidir. Aslı haraptır, elde kalmaz. Kendini sevenlere, arkasına takılanlara hiç acımayıp en kötü şeyleri yapar. Ona tutulan akılsızdır, büyülenmiştir. Aşıkları delidir, aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan sonsuz felakete düşer. Tadına, güzelliğine bakan nihayetsiz pişmanlık çeker. Peygamber Efendimiz, dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birbirine uymaz. Birini razı eden ötekini gücendirir buyurmuştur. Demek ki bir kimse dünyayı razı ederse ahiret ondan gücenir. Yani ahirette eline bir şey geçmez. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli. Helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar. Gözlerini kulaklarını açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresinin 6. ayetinde mealen, ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyurulmaktadır. Kabirden birisi çıkıp dünyaya gelse nasıl yaşardı? Herhalde bir anını bile boş geçirmez. Hep ahireti için çalışır, günah işlemez, kalp kırmazdı. Peki biz oraya gitmeyecek miyiz? Ahirete gidince başımıza neler geleceğini, nelerle karşılaşacağımızı dinimiz bildiriyor. Allahü Teala'ya iman etmeyenler, Peygamber Efendimiz'e inanmayanlar, İslamiyet'i reddedenler cehennemde feryat edecekler ve ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz diyeceklerdir. Onlara zaten oradan geldiniz denilecektir. Bu dinin temeli öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala hiçbir şeyi gayesiz ve hikmetsiz yaratmamıştır. Her şeyin bir hikmeti, gayesi vardır. İnsanın bile yaşarken bir gayesi, maksadı vardır. Rabbimizin her yarattığında bir hikmet vardır. Cenab-ı Hak insanı maksatsız, gayesiz yaratmamıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, ben insanları büyüklüğümü onlara tanıtmak ve bana ibadet etmeleri için yarattım buyurmaktadır. İbadet, onu tanımak, onun büyüklüğünü anlamak, insanın kendisinde bulunan çok kötü bir nefsin olduğunun farkına varmasıdır. İnsanın kendini tanıması ne kadar artarsa Allahü Teala'nın büyüklüğü o kadar iyi anlaşılır. İnsan kendini beğenirse Müslümanları, İslamiyet'i beğenmez, sonunda şirke kadar gider. Zira insanın nefsi bilmediklerini sormaz, öğrenmez, öğrenmek de istemez. Ben biliyorum der. O ben kelimesi de insanı yıkar, helak eder. Dünya hayatı çok kısadır. Her günü geçip hayal olmaktadır. Her insanın sonu ölümdür. Bundan sonrası da ya daimi azap veya ebedi nimetlerdir.
Bunların vakitleri herkese süratle yaklaşmaktadır. Bu sebeple insan kendine merhamet etmeli. Aklından gaflet perdesini kaldırmalı. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalışmalıdır. İnsanın vereceği karar çok büyük ve mühimdir. Vakitse çok azdır. Muhakkak herkes ölecektir. İnsan öldüğü vakti düşünmeli, başına geleceklere hazırlanmalıdır. Zira son pişmanlık fayda vermez ve son nefeste hakkı tasdik etmek kabul edilmez. Ahirete giden herkes muhakkak pişmanlık duyacaktır. Dünya için kanaat ve tevekkül olur, fakat ahiret için kanaat ve tevekkül olmaz. Dünyada

0: geçtikten sonra sınav gününü beklemeye başladım. Çocukluğumdan beri namazlarımı aksatmadan kıldığım ve elimden geldiği kadar günahlardan kaçındığım için gene her namazdan sonra dualar ediyordum. İnşallah hayırlısıyla iyi bir fakülte kazanırım. Kazasız belasız üniversiteyi bitirmek nasip olur diye ümitleniyordum. Üniversiteyi kazanamasam da hiç mühim değildi. Çünkü her işte bir hayır vardır. Aradan haftalar geçti. İmtihana giriş belgelerim elime ulaştı. Çok sevdiğim arkadaşım Abdülkadir'le şakalaşarak, konuşarak, hayaller kurarak günler geçti ve sınav günü yaklaştı. Birkaç gün öncesinden Abdülkadir'le sözleştik. İmtihan günü sabahleyin Abdülkadir bizim eve gelecekti ve beraberce sınav yerine gidecektik. Neyse efendim. İmtihan günü Abdülkadir erkenden bize geldi. Güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra imtihana gireceğimiz okullara gittik. Sınav da gayet iyi geçti. Çıkışta tekrar buluştuk Abdülkadir'le. Selamünaleyküm Abdülkadir.
1: Ve aleykümselam Ali. Sınavın nasıl geçti?
0: Çok iyi elhamdülillah. Ya seninki?
1: Benimki de öyle.
0: Bak aklıma ne geldi. Bu kadar beklediğimiz sınava girdik çıktık. Karnımız da aç.
1: Evet ben de açım.
0: Eve gideceğimize Nazmi abinin yanına gidelim. O ne yiyorsa ortak olalım ha. Biraz da sohbet ederiz. Olur mu?
1: Olur, neden olmasın. Ben de kendisiyle çoktandır görüşmüyorum. Bu vesileyle görüşmüş oluruz.
0: İyi, hadi öyleyse gidelim. Abdülkadir'le birlikte Nazmi abinin yanına gittik. Yemek, sohbet derken havanın güzelliği bizi dışarıda gezmeye sevk etti. Biraz gezip dolaştıktan sonra eve gitmem icap etti. Arkadaşlar, bana biraz müsaade eder misiniz? Eve kadar gitmem lazım.
2: Peki tekrar gelecek misin?
0: Tabii geleceğim. Bir saate kalmaz dönerim.
1: Tamam. Bir saat sonra sahil yolundaki Baruthane Köprüsü'nde buluşalım.
0: Olur. Hadi hoşça kalın. Ben eve gittim, işimi hallettim ve bir saat sonra buluşacağımız Baruthane Köprüsü'ne doğru yürümeye başladım. Sahil yolunu takip ediyordum. Çeşitli düşünceler içerisindeydim. Yanımdan hızla geçen arabalara bakıyor ve ya Rabbim şu arabalardan birinin şoförü bir hata yapsa ne feci bir kaza olur. Belki insanlar yaralanır, hatta ölür. Ölen insanlar mezara girecek, orada hesap verecek. Sen gerek mezardaki gerekse ahiret günündeki hesap sırasında bize merhamet eyle yüce Allah'ım. Kainatı ne güzel yaratmışsın ya Rabbim. Acaba bize verdiğin nimetlere gerçek anlamda şükredebiliyor muyuz diye düşünüyordum. Sahil yolu 3 gidiş 3 geliş şeridinden oluşan geniş bir yoldu. Randevu yerine 500 metre kadar kalmıştı ki bir gümbürtü koptu. Ben dalgın dalgın yürürken tam arkamdan gelen küt sesi beni düşüncelerimden kopardı. Ve hemen dönerek arkama baktım. Gördüğüm manzara karşısında dondum kaldım. Sanki hayal görüyordum. Siyah renkli bir araba havada takla atarak üzerime geliyordu. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti. Takla atan araba bana 10 adım kala önümde durdu.

0: araba az daha bana çarpacaktı. Arabanın şoförü ters dönmüş araçtan sürünerek dışarı çıkıyor.
1: Yardım edelim.
0: Evet evet. Hemen en yakın hastaneye gitmesi lazım bunun.
2: Benim arabayı taşıyın.
1: Tamam.
0: Hadi çabuk çabuk. Hadi çabuk olun. Hadi yardım edin.
1: Hadi tamam.
0: Yaralıyı hastaneye götürmek için arabaya bindirdikten sonra sorulacak sorulardan kaçınmak için hemen kaza yerinden uzaklaştım. Heyecandan adımlarımı bile şaşırıyordum. Nazmi abiyle Abdülkadir'in beni bekledikleri yere geldim. Selamünaleyküm.
3: Ve aleykümselam. Hayrola? Rengin solmuş. Bir şey mi oldu?
0: Hiç sormayın. Buraya gelirken feci bir kaza oldu. Kaza yapan araba az daha bana çarpıyordu. Yaralı şoförü bir başka arabaya koyduk ve hastaneye götürdüler. Ben de söz verdiğim

0: için buraya geldim.
1: Geçmiş olsun. Ali ağlama lütfen.
2: Hadi hadi sakin ol, kendine gel.
0: Çok etkilendim Nazım abi. Araba yabana çarpsaydı, arabanın takla atarak üzerime geldiğini hala görür gibiyim.
2: Hadi gel. Şu yakındaki camiye gidelim. Abdest alıp namaz kılalım, ferahlarsın.
1: Tabii ya. Hem daha öğle namazını kılmadık. Sıkıldığın zaman abdest almak ve namaz kılmak çok iyidir.
0: İyi olur. Önce camiye gittik. Namazı kıldık. Namazı kıldıktan sonra kaza yerine gittik. Kazadan eser kalmamıştı. Kaza sırasında benim bulunduğum yerle arabanın durabildiği yerin arasındaki mesafeyi adımladım. Tam 10 adım mesafe kalmıştı arabayla benim aramda. Aman Allah'ım, eğer birkaç metre daha sürüklenseydi araba bana çarpacaktı diye düşündüm. Ne kadar şükretsem azdı. Hemen hatırıma bir büyüğün şu sözü geldi. Ölüm yatınca yastığımızın altında, kalkınca karşımızda olacak kadar bize yakındır. Ne kadar doğru bir söz. Cenab-ı Hak bizleri imansız ölmekten muhafaza buyursun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Çocuk zekat verir mi?
1: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında ibadetlerin farz olabilmesi için belli şartlar var. Fakat bu şartların ilk üçü hepsinde aynı. Mesela oruç tutmak kime farz, namaz kılmak kime farz, zekat vermek kime farz, hacca gitmek kime farz, kimlere farz. İlk üç şart bunların hepsinde aynı. Ondan sonra bunların kendilerine mahsus bazı şartlar var. Bu üç şart Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak. Şimdi sizin sorunuz, çocuk zekat verir mi? Müslüman, anasına babasına duyduğu için kelime-i şehadet Müslümanım diyor çocuk. Ama geçerli olabilmesi için. Çocuk 9 yaşında, 7 yaşında akıllı. Akıllı, Müslüman akıllı. Ama buluğ çağına ermemiş daha. Dolayısıyla buna namaz kılmak farz değil, oruç tutmak farz değil, zekat vermek farz değil, kurban vacip değil, hac farz değil. Bu üç şart hepsinde var. Kurban da var. Müslüman akıllı, buluğ. Bu üç şart hepsinde mevcut. Fakat bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ama efendim işte ilmihal kitaplarında bildirilen, mesela tam ilmihal Saadet-i Ebedi kitabında da var. O nakil alınmış. Orada işte annesi babası vefat etmiş, çocuğa yüklü bir miras kalmış. Vasisi veya velisi varsa işte çocuğun malından kurban kesebilir, zekat verebilir diye bir kavil var. Fakat esas tercih edilen kavil farz olmadı. Yani vermez. Kurban da kesmez.
0: Dinleyicimizin diğer bir sorusu da şöyle. Sadaka-i fıtır, Ramazan-ı Şerif'teki sadaka-i fıtırla ilgili soruyor. Biz diyor, o zaman size soramadık ama birkaç kişi bir altınla ortak olarak fıtramızı verdik. Olur mu diyor.
1: Olur. Niye olmasın
0: birkaç
1: ki?
0: Birkaç aile demek istiyor belki de.
1: Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadaka-i fıtır da dinimizin bildirdiği fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında açıkça yazıyor. Asıl olan

0: 5 tane madde bildirilmiş. Buğday, un, bunlardan 1750 gram Hanefi mezhebinde. Arpa, kuru üzüm, hurma, bunlardan da kişi başına 3,5 kilo. Diyelim ki orta halli undan verecekler bunlar. Ne ediyor un kişi başına? Yani çok yüksek bir şey değil. 2 kilo olsa işte
1: 5 lira.
0: 5 lira.
1: 2 kilosu.
0: 5 lira. Şimdi diyelim ki 5 kişilik bir aile var. Bunlarınki 25 lira et. İkinci 5 kişi 25 dolu et de 50. Üçüncü bir aile 5 kişi. Dolayısıyla 75 lira. Diyelim ki bir altın lira. O da işte 500 ile 600 arasında değişip duruyor. 600 liraya tamamladılar. Kaç kişi? Diyelim ki 7 aile mesela. 35 kişi bir altın. Ama bunlardan birisine vekalet verecek. Mesela A şahsının başındaki veli, aile reisi, o vekil olacak kimseye şunların şunların sadakayı fıtırbasını vermek üzere seni vekil ettim, verdi parayı. Onları vekil ettim, verdi parayı. Bu kimse ne oldu? 30-35 kişi veyahut da 40 kişinin
1: vekili oldu.
0: Bunlar isimler de elinde. İsimler de elinde. Ha, paraya bir baktı, bir atalira ediyor bu. Gitti atalira aldı ve içinden baktı. Tamam dedi, işte 35 kişinin sadaka fıtırası olarak dedi. Niye etti? İçinden getirdi. Mustafa Toköz'e dedi ki bunu sana verdim. Hediye ettim de diyebilir. Olur mu? Olur. Doğru yapmışlar, tebrik ederiz. Yanlış değil yani.
1: Bir başka dinleyicimiz de yine zekat ve uşurla alakalı olarak diyor ki geçmişte işte ektik biçtik, uşurunu da verdik. Zekat olarak da diyor ben zekat nisabına maliktim. Zekatını da verdim ama şimdi de diyor hala işte birine hediye vereceğim zaman ya da altınla falan diyor birine hediye götüreceğim zaman geçmişte verememiş olabilirim falan diye zekata niyet ederek veriyorum diyor fakirlere.
0: Doğru yapıyor.
1: Yani zekat borcu olmayabilir, buna rağmen devam etsin mi bu şekilde?
0: Etsin. Hatta altınla devrini yapsın, ondan sonra devam etsin. Bak şimdi usta bey, namaz, oruç, zekat, kurban, bu gibi ibadetlerde, bu gibi ibadetlerde. Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizi de dahil etmek üzere, biz de dahiliz bu işe. Hangimiz, efendim ben 5 vakit namazı kaçırmadan kılıyorum, kazaya kalanlar da bitirdim. Buluğa erdikten itibaren namazdan orucumu tuttum, zekatımı verdim, kurbanımı kestim. Doğrudur. Biz Müslüman sözüne inanıyoruz. Bunları söyleriz. Peki şu iddiada bulunabilir miyiz? Benim bu yaptığım ibadetlerin hepsi kabul olmuştur. Hiç noksanı yoktur. Böyle bir iddia. Ya bırak aynı şekilde bizi İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala tabiindendir bu zat. Eshab-ı kiramı gördü. Eshab-ı kiramı gördü. Ta kaç sene sonra abdestin müstehaplarından birisini öğrenince 40 senelik namazını kaza ettiği, iade ettiği söyleniyor. Bize ne demek düşer o zaman? Dolayısıyla bizim gibi hele bu asırda işte yarım yamalak yapıyoruz. Diyelim kazaya kalan namaz borcumuz yok. Ama hani mübarek gecelerde, mübarek zaman dilimlerinde kalkıyoruz. Hatta camiye gittiğimiz zaman abdest almışız, tahiyyetül mescid namazı kılıyoruz. Bütün bu nafile namazların hepsine, hatta 5 vakit namazın sünnetleri de dahil, bunlara kazaya niyet etmiş olsak bir kaybımız olur mu? Kitaplarda buyuruyor ki olmaz. Niye? Ama işte sünnet de terk edilmez. Onu da yanlış anlıyorlar. Çünkü öğle namazının 4 rekat farzından önce 4 rekat namaz kılmak sünnet. Hatta bir arkadaşım birisi enteresan bir şey anlattı. Ben dedi radyoda daha önce dinlemiştim. Sonra geldi bizimle de tanışma durumu da söz konusu oldu. Ben dedi okudum da dedi. Sizin anlattıklarınızı dinledim dedi. Onu sana başladım dedi. Sünnetleri kılarken kazaya niyet etmeye. Ama insan öğrenince hem boş zamanlarımda kaza kılıyorum, sünnetleri nafileli kılarken de kazaya niyet ediyorum. Bunu dedi çevreme anlatıyorum da dedi. Bir gün dedi bizim mahallede bir imam var, onu da anlatıyordum. Böyle de tartışmalı falan oluyoruz dedi. Bir gün Müftü Efendi gelmiş dedi. Müftü Efendi'yi de almış dedi, bizim iş yerimize gelmiş dedi. İşte orada dedi Hoca Efendi açmış, İmam Efendi açmış konuyu. İşte bunların da hani sünnet yerine işte kaza kılıyor falan. Müftü Efendi de demiş olmaz. Bu arkadaş demiş ki Müftü Efendi demiş beraber öğlen namazı kıldık değil mi? Evet demiş. Farzından önce 4 rekat namaz kıldım ben demiş. Gördüm demiş kıldım. Farzı cemaatle kıldık. Kıldık. Demiş o 4 rekat farzından sonra 2 rekatta ben namaz kıldım. Gördünüz mü? Gördüm. Peki demiş bu farzdan önce 4 farzdan sonra 2 rekat namaz kılmak sünnet değil miydi? Evet. Ben demiş kıldım bunu. Şimdi sen bana diyebilir misin sünnet terk ettin diye? Çünkü 4 rekat farzından önce 4 rekat namaz kılmak, 4 rekat farzından sonra 2 veya 4 rekat namaz kılmak. Ben bunu kıldım mı? Siz de gördünüz bunu? Gördüm.
1: Sünnet olan bu.
0: Ben demiş buna demiş sünnet desem, kaza desem veyahut da adak namazı desem falan demiş ne fark eder? Tabi altyapısı olduğu için hani ilahiyatı bitirmiş, diyanetten vazife almış, müftü olmuş ama o yapı yok. Ha, müftülük makamında oturan o şahıs cevap verememiş. Demiş bir şey diyemeyeceğim. İnsaflıymış yani. Bilgi yok. Halbuki bunu tam İlmi Hasadeti Bey'de çok güzel anlatılmış bu. O Nevadiri Fıkhi kitabında da çok güzel izah edilmiş. Oradan da nakil yapılmış Saadet-i Ebediye'de. Mesele kalmadı. Sünnet terk edilmiyor ki. Nafile namaz kılarken kazaya niyet ettim. 5 vakit namazın sünnetini kılarken kazaya niyet ettim. Sünnetleri terk etmiyorum bir kere. Kazaya niyet ettim. Benim kaza borcum bitmiş. Olabilir, bitmiş olabilir. O zaman bunlar boşa mı gitti? O da yazılı. Ya Oflu Muhammed Emin Efendi'nin Necatül Mümin'in kitabında bile yazılı bu. Boşa gitmediğini. Açıkça yazılı orada. Sünnetler terk edilmediğini. Peki ne olur? Nafileye dönüşür. Zaten 5 vakit namazın sünneti de duha namazda, evvabin namazda, teravih namazda, teheccüd namazda bunların hepsi de nafile namaz. Dolayısıyla kaza namazını bitirdi ama tereddütler varsa bunları da kaza niyet etmesinin hiçbir mahsuru yok. Ölünceye kadar, evet ölünceye kadar. Bu bir. İkincisi, efendim ben oruçlarımı hep tuttum. Tuttum da yaza rastladı, kışa rastladı falan işte. Kışın üşüdün, bir sıcak bir şey dedin, yazın susadın, ağzımı çalkalayayım dedim falan filan yani. Evet. Peki bu kimse kısa günlerde, mübarek zaman dilimlerinde durumu müsaitti, vücutta yerindeydi, oruç tutuyor, nafile oruç. Peki bunlara en son kazaya kalan veya ilk kazaya kalan orucuma diye niyet etmiş olsa, kazaya kalan oruç borcunu hatırlamadığı halde bir zarar olur mu? Olmaz ya. O günlerde mübarek zaman dilimlerinde oruç tuttuğu için o sevaba kavuşuyor. Ha niyet ettim Allah rızası için oruca demiş, ha niyet ettim ilk kazaya kalan oruca demiş. Fark etmez yani, bu oruç tutuyor netice itibariyle. Bu zayi olmaz. Kazaya kalan varsa kaza yerine geçer, yoksa nafileye dönüşür. Zekat ve sadaka-i fıtır meselesinde de aynı şey. Yani benim zekat borcum, uşur borcum bu dinleyicimizin ifade ettiği gibi hani hatırladığım kadarıyla yok diyor. Ama ben yine de elimden geleni, ihtiyatla hareket ediyor, tebrik ederiz kendisini. Biriktirdi mesela, dedi ki bir altınla bir fakirle devrini yaptı. Yaptıktan sonra veyahut da altın olarak geçti. Şimdi eskiden işte mızmızlanıyorlardı. Efendim biz nerede bulacağız da bilmem ne yapacağız da falan. Ya getirdim size de gösterdim. 1 gramlık, 0.5 gramlık, yarım gramlık bile altın basmışlar. Piyasada var bu.
1: Evet,
0: var. Yarım gram bile var. Evet. Hem de böyle jelatinli paketli hatta şey bile yapmış, delik yapmışlar böyle.
1: Janjanlı.
0: Janjanlı yani albenisi var açıkçası. Öyle de yapmışlar. Dolayısıyla ben nerede bulabilirim? Bulursun. Mesela diyecek ki hani yarım gramlık diyelim vakti müsait oldu aldı öyle. Ha gördü fakir fukara diyelim ki bir sünnet oldu veya Kur'an-ı Kerim okudu, çocuğa hediye etti. Nedir? Hani 80 gramsa 80 liraysa yarım gram altın 40 liradır. 40 lira para vereceğime dedi. Tuttu yarım gramlık bir altını takıverdi. İsmi altın bir de. Veriverdi. O çocuk bayılır gider ona. Sevinir. Ne oldu? Ha bunları da geçmiş senelerde veremediğim zekat borcum varsa zekata diye kalbinde niyet etti verdi. Efendim zekat borcu yokmuş. Zaten nafileye dönüşecek o. Zaten nafileye dönüşecek. Otomatik olarak dönüşecek. Onun için çok güzel yapıyor. Tebrik ederiz.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki bitir namazında kunut dualarını okurken karıştırdım. Tekrar aldım baştan. Seyir seyircisi mi yapacaktım?
0: Yok, yapmasına gerek yok. Çünkü vitir namazında da olsa bir hüküm var. Fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında yazıyor. Kıyam kıraat mahallidir. Yanılsak, hata etsek, tekrar başa dönsek, arada hata edip tekrar geriye dönsek, o ayet-i kerime veya duayı tekrar alsak, buradaki okumak, tekrar etmek veya uzatmak rükûyu geciktirmez, farzı geciktirmez. Çünkü kıyam kıraat mahallidir. Dolayısıyla secdeyi seyir gerekmez buyuruyor.
1: Bir başka dinleyicimiz televizyonlara diyor bazı işte hoca efendiler çıkıyorlar, oralarda dua ediyorlar. Ben de bunlara beğeniyorum bazen ettikleri duayı, amin diyorum. Bunun bir mahsuru var mı bana?
0: Yok canım, mahsur olsun da. Biz de bazen böyle güzel şey duyduğumuz zaman amin diyoruz, inşallah diyoruz. Ha, onun yaptığı dua değil de o ifadenin güzelliğinden dolayı. Mesela birisi dese ki Allah-u Teala son nefese iman selameti versin. Ne denir buna? Amin denir. Hani bir zamanlar zaman zaman İslam ve Toplum programında ondan naklediyoruz da şimdi her asırda oluyor böyle yobazlar. Bir din yobazı var, bir de fen yobazı var. İkisi de zararlıdır bunlar. Dini bilmez, din cahilidir. Kendi kafasına göre fetva verir. Önceki asırlarda da var. Böyle kendine göre birazcık bir şeyler biliyor falan. Evliyadan bir zatı imtihana kalkışmış. Bazıları diyor ya işte ben işte kariyer yaptım, ilmim var, bilgim var falan. Beş para yetmez, kendisini de kurtaramaz ilmi de. O ayrı bir mesele. Halbuki ilim, din büyükleri buyuruyor ki insanı tevazu, yani alçak gönüllü yapar. Bunda alçak gönüllük yoksa, ben biliyorum diyorsa hikaye. İşte o dönemde de böyle bir yobaz, yani din cahili aslında, kalkmış bu evliyayı, gideyim ne demiş ona, demiş birkaç soru sorayım falan, veyahut da ne söylerse hepsine itiraz edeyim, hepsini reddedeyim. O niyetle gelmiş, söylediği sözlerin hepsini reddedecek, onların karşısında bir şeyler söyleyecek. O zatın huzuruna giriyor, dergaha giriyor. Daha o dergaha girerken o zat dönüyor, o mübarek zat, diyor ki Allahu Teala vardır ve birdir diyor. Hadi bunun aksini de söyle diyor. Ne diyecek şimdi? İtiraz edecekti. Allah-u Teala vardır ve birdir. Aksini söyledi. Tutulup kalıyor orada. Yani keramet, gene insaf etmişler, merhamet etmişler de. Dolayısıyla yani bazen mesela şeyin herhangi bir uygun olman, zahiren uygun değil, ağzından söyleneni söyletene bak. Uygun söz çıkar mı? Çıkar tabii ki. Hani büyüklerden bir zatın hidayetine vesile olup ve tasavvuf yoluna girmesine vesile olan bir hasi, bir mecusiyle yolculuk yapıyorum falan demiş, hayırdır işte demiş falan yerden geliyor, niçin geliyor, işte ticaret için, şey için falan derken konu İslamiyet'ten falan şey yapıyor, onun mecusu olduğunu öğrenince Allah-u Teala Rezzak'tır, Kadir'dir falan, bunun üzerine o mecusu deniyor buna, diyor ki madem diyor Allah-u Teala Rezzak'tır diyorsun, rızka kafidir diyorsun, niye bu kadar diyor aynı şekilde şehir şehir dolaşıp duruyorsun? Madem ki Rezzak'tır diyor, bulunduğun yerde de sana lazım olan rızkını gönderir diyor. Ne dolaşıp duruyorsun şehir şehir? Bu sözü söyleyen mecusi. Bu bir düşünüyor. Diyor ki söyleyene değil, söyletene bak diyor. Onun için din büyükleri, ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiram, hak söz kimin ağzından çıkarsa çıksın itiraz etmezlermişmiş. Hak söz, doğru söz. Bu diyorsun. Doğru bir söz. Mecusi söyledi söylemedi diye bakmıyor ona. Ve ondan sonra da tasavvuf yoluna girmesine vesile olmuş. Söyleneni değil, söyletene bak. O bu sözü ağzından çıkan kimseye de dua eder. Ya Rabbi buna da hidayet nasip et diye dua eder. Onun için hani bir yerde böyle güzel bir şekilde bir dua edilse amin denebilir mi? Demenebilir, denebilir. Bunun mahsuru yok.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: Badı Sabah. Seher yellerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağdı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam bugün ben münakaşa etmekle ilgili olarak sormak istiyorum. Münakaşa denilince tabii bir sertlik var, karşılıklı bir atışma söz konusu. Tartışma da diyoruz şimdi biz buna. Böyle bir durumda fayda elde edilebilir mi? Ortaya bir şey çıkabilir mi? Çünkü burada insan ister istemez diyor ki benim dediğim doğru. Öbürü de diyor ki yok benim dediğim doğru. Bir ortak sonuca varmak mümkün olmuyor neticede. Nedir münakaşa ile ilgili dini kitaplarda neler yazar?
2: Mustafa Bey, münakaşa köken itibari Arapça bir kelime. Münazara var, müzakere var, istişare var. Bunlar farklı farklı şeyler. Birbirine karıştırmamalı. Münakaşada mutlaka kavga olur. Çünkü münakaşa bir kimse ben haklıyım, haklı olduğunu karşı tarafa yani gerekirse sesini yükselterek gerekirse de kırtlağını sıkarak kabul ettirme durumu. Yani kavga var münakaşada.
1: Evet. Yani münakaşanın sonucu kavga zaten.
2: Evet kavga. Yani dolayısıyla ondan müspet bir olumlu bir netice elde edemezsin. Ha, müzakereden elde edebilirsin. Münazaradan da elde edersin. Yani karşılıklı fikir alışveriştir bunlar. Mesela münazarada. Veya müzakerede siz bir ortaya bir şey koyarsınız ama delillerinizle beraber. Münazarada esas olan odur.
1: Evet.
2: Bir şey ispat ediyorsunuz siz. Araştırmışsınız, cevabınızı getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kalem işte bunun aslı, yapısı, şeyleri falan getiriyorsun. Ha, siz de araştırmışsınız. Siz de delilleri getiriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Benim araştırmalarıma göre de bu kalemin yapısındaki maddelerin miktarları şunlar bunlar onu koyuyorsunuz falan. Ve neticede bu bizi bir yere götürür. Bu münazaradır. Nereye götürür? Ha, bu işin doğrusunu bulmaya götürür. Ama münakaşa öyle değil. Ben doğruyu aramıyorum. Ben doğruyu bulmuşum. Hani meşhur ya. Adam piyano çalıyormuş falan. Aynı yere basıyormuş falan. Demişler niye aynı yere basıyorsun? Bak demiş bu demiş çeşitli tuşları var falan. Onlar demiş arıyor. Ben demiş buldum. Buldum aynı yere basıyor. Dolayısıyla münakaşa eden kimse bulduğu veya kabullendiği ya da elde ettiği veya düşündüğü bir şeyi mutlak doğru diyor adam.
1: Karşı taraf onu dikte etmeye çalışıyor.
2: Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Bu yerine göre aynı şekilde dille, yerine göre elle, silahla neyse onu zorla kabul ettirecek. Münakaşa budur. Dolayısıyla bu şekilde olan bir kimseyi sever misin? Hiç kimse sevmez. Evet. Sevemez. Tabii abi ya ölüyorum senin için bayılıyorum falan.
1: Seninki doğru. Yok öyle.
2: Öyle bir şey olmaz yani. Ben bilemiyormuşum falan diyemezsin. Ha adam namlu şey yapmış falan. Sevin beni falan. Bağışlayın efendim emriniz olur. Sen gittikten sonra biter o yani. Biter o. O gider mi? Gider. Bunun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile dili ile kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Şaka yapmak, yanındakileri güldürmek için olsa bile yalan söylemeyenin cennete gireceğini size söz veriyorum. İyi huylu olanın cennete yüksek derecelerine kavuşacağını size söz veriyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Meymun bin Mihram Hazretleri'ne arkadaşlarından hiç ayrılmıyorsunuz ve hiç de birbirinize küsmüyorsunuz. Bu nasıl oluyor diye sual ediyorlar. Cevabında buyuruyor ki çünkü ben dostlarıma hiç husumet, düşmanlık beslemiyorum. Onlarla hiç mücadele ve münakaşa etmiyorum buyurmuştur. Zaten münakaşa sen ahmaksın, sen akılsızsın, sen anlamazsın, ben doğrusunu biliyorum düşüncesi yatar.
1: Karşıdakini mutlaka kırar yani.
2: Evet, mutlaka kırar. Ebu İshak Kazerini Hazretleri bir talebesine hitaben, sevgili yavrum, bidat sahiplerinin sohbetinden, onlarla bulunmaktan sakın, onlarla oturup münakaşa ve mücadeleye girişme. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam, bir kimse haklı bile olsa dinde münakaşa ve husumeti terk etmedikçe imanın hakikatine eremez. Yani imanı olgunlaşamaz buyuruyor. Bu kadar ağır. Ve Lokman Hakim de oğluna nasihat derken Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu oğluna nasihat dedikleri. Nasihatlar da bildiriliyor. Ey oğlum buyuruyor. Elinden geldiği kadar kavgadan, münakaşadan sakın. Dünya işleri için kendini fazla üzme. Kızdığın zaman sözlerine dikkat et. Ölçülü olmaya çalış. Çok zor iş. Zor. Ben kızacağım.
1: Ölçülü olacağım.
2: Ölçülü olacağım. Karşıdaki de onu tahrik ettiyse... Ya sen dangalan teki dediyse ben de artık ne gelirse hepsi de temenni sahibi her ihtimale karşı vurdum onu dersin de bu. Büyüklerin önünden yürüme, bir kimse konuşurken araya laf karıştırma. Ey oğlum, diline sahip olmayan sonunda pişman olur. Çok münakaşa ve münazara yapan kötülenir. Çok münakaşa yapan ve her şeyde iddialı olmaya kalkan mutlaka kötülenir. Evet. Süfyan-ı Sevri Hazretleri var, İslam alimlerin büyüklerinden. Muzaat da buyuruyor ki, münakaşa ve mücadele yapma. Haksızlık edip günaha girebilirsin. Her yerde sabırlı ol. Hakikaten öyle. Şeyde İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala Hazretleri'nin oğlu Hammad, hocasının ismini koymuş kendi oğluna. Oğlu da aynı şekilde yani alim bir zattı. Bir gün diyor ki, babacığım diyor, bize münazarayı hani bize tavsiye etmiyorsunuz. Hatta men ediyorsunuz bizden. Niye? Yavrum buraya ölçü tutturamazsınız. Tutturamayınca iş münakaşaya başlar. Ama diyor siz yapıyorsunuz. Yani biz diyor birisiyle münazara ederken biz mücadele etmiyoruz. Münakaşa da etmiyoruz. Münazara ediyoruz. Ama münazara ederken de muhatabımızın başının üzerinde bir kuş var. Biraz sert söylesem o kuş uçacakmış diye titriyorum, korkuyorum. O incelik o zaten. Münakaşa da o değil. Ne kuşu ne şeyi. Adamın kendisini kıstaklıyorsun. Dolayısıyla yani münakaşanın neticesinde dost kalmak mümkün değil. Kalp kırmamak imkan dahilinde değil. Çünkü münakaşa dostun dostluğunu giderir, düşmanın da düşmanlığını arttırır. Affedersin, ayı, eşek, namus, pezevenk. Özür dilerim, tenzih ederim ama sen şimdi muhatabına bunları saydın. Münakaşetinde. Sonra dedin ki ya gel ya, onlar işte o zaman öyle oldu.
1: Beraber çay içelim.
2: Ha, çay içelim. Ben seni çok seviyorum. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Hani meşhurdur. Bizi izleyen ve dinleyenler de bilirler. Bir yılan bir yere düşüyor da işte bir adamcağız onu kurtarıyor. Hikaye ya bu.
1: Evet.
2: Ondan sonra yılan da diyor ki sen beni diyor kurtardın. Benim sana bir vefa borcum var. Her gün gel diyor şu taşın altına, ben diyor bir altın getireceğim. Onu aynı şekilde her gün al. Her gün böyle şey yapıyor. Adam bir sefere çıkacak. Şu onunla diyor ki oğlum diyor bak her gün git işte sabahleyin şu saatte o taşın altında bir altın olacak. Geliyor çocuk bir iki falan demiş ya bunu demiş ne? Bak beklemiş, yılan getiriyor. Ertesi gün oraya pusuya yatmış demiş yılanı öldüreyim, yılanlar altınların hepsini alıvereyim. Tabii yılanı öldürmek için hücum ediyor falan. Yılan çocuğu sokuyor. Tabii bu arada yılanın da aynı şekilde kuyruğu kopuyor. Çocuk da ölüyor. Adam dönüyor bakıyor ki tamam, yapacak bir şeycik söz konusu değil. Gelmiş sonra hikaye ya, yılana demiş ki, demiş gel tekrar dost olalım. Yılan demiş vallahi ben de demiş bu kuyruk acısı, sen de o evlat acısı olduğu müddetçe demiş bizim dost olmamız çok zor. Onun için de İslam alimler buyuruyorlar ki, bize büyüklerimiz de öyle anlatırlardı. Sonra din kitaplarına bakıyorsun aynı şey. Çünkü o terbiyeyle yetişmişler. Yani en son söyleyeceğin lafı başa getirip söyleme. Çünkü en son söyleyeceğin onu yut ve hayatı o şekilde idame ettirirsin. Hani Memnun bin Mihra Hazretlerine sormuşlar ya, demişler siz arkadaşlarınızdan hiç ayrılmıyorsunuz. Yani ve işte birbirinizi diyor kötülemiyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Ben diyor münakaşa etmem. Ben münakaşa etmem. Gerçekten mesela Mustafa abi onların hayatlarını böyle okuduğun zaman hakikaten öyle. Mesela kalem burada durması gerekirken birisi diyor ki arkadaşı burada dursun diyor. Belki diyor itiraz etmiyor falan. Münakaşaya gerek yok, orada dursun. Zaten bu kalemin ezelde takdir edilen bir yeri var. Zaten evliya-i kiramın başarılı olmasının sebebi bu. Bu kalem aynı anda iki yerde bulunamaz. Yok efendim burada olacak. Hayır burada olacak. Yok burada olacak. Yok burada olacak. Hani şeyde o ilk okul kitaplarında o inatçı keçi. İnatçı keçi misali köprü üzerinde. Nasrettin Hoca merhum için de anlatılır bir şey de. Bir gün böyle tek kişilik bir köprü. O da karşısında bir adam geliyor. Bu da diyor ki bana bak geri çekilmezsen diyor geçen ki diyor ya, adama yaptığımı yaparım sana. Öyle deyince adam çekmiş, korkmuş, çekilmiş. Neyse Nasrettin Hocam merhum karşıya geçtikten sonra bu adam geçecek. Demiş çok merak ettim. Ne yaptıydın? Hiç demiş, o çekilmeyince ben çekilmiştim. Geri çekilmiştim. Yani münakaşa etmedi, didişmedi, kavga etmedi. Netice tatlı oldu. Onun için ne güzel söylemiş. Münakaşa dostun dostluğunu azaltır. İki arkadaş münakaşa ettiği zaman iki tarafın da aynı şekilde kırılmaması. Hatta gider o münakaşadan sonra ya bunu söylememesi lazımdı Mustafa Bey, niye söyledi bunu falan. O da diyecek aynı şekilde ya Osman Bey bunu söylememesi lazımdı, niye söyledi. Olsun, derinden derinden yaralar artık. O tedavi olmaz o. Hani hep anlatırlar ya bize, testi kırılmıştır, yapıştırıyorsun. Doğru, yapıştırmışsındır. Ama çizgileri bellidir. Çizgileri bellidir. Bunun için de İslam alimleri buyuruyor ki yani testiyi kırmadan, kırmamalı. Kırmak değil, kırdıktan sonra değil. Hani Nasrettin Hoca merhum için anlatırlar. Çocuğun eline testiyi veriyor, bir tane de patlatıyor falan. Demişler niye şey yaptın? Kırmasın diye. Kırdıktan sonra vurmuşum, bir faydası yoktur. Bir faydası yoktur. Onun için münakaşa dostluğu bitirir. Düşmanlığa da düşmanlığı artırır. Bunun için hikmet ehlinin söylediği bir söz var. Kötülerle münakaşa etme üzerler, iyilerle münakaşa etme küserler buyurmuşlardır. Çok güzel bir söz. Evet. Onun için zaten bu lafın üzerine de başka laf gerekmez.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Ahmet Namıkî Camii Hazretleri 3. Bölüm. Horasan'ın büyük velilerindendir. Eshab-ı kiramdan Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh soyundandır. Horasan'ın Namık köyünde 1049 Hicri 441 senesinde doğdu. Sonradan Cam kasabasına yerleşti. Bu yüzden Namıkî ve cami nisbeleriyle tanındı. Ahmet Namıkî 1142 Hicri 536 senesi Ocak ayında vefat etti. Meşhed ile Herat arasındaki yolun tam ortasında Türbe-i Cami bahçesine defnedildi. Ahmet Namıkî Camii Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Müslümanlar bir araya geldikleri vakit bileşik kaplar misali kalpten kalbe feyz akar. Kimin ihlası fazlaysa ondan diğerlerine feyz akar. Dolayısıyla bu akım durdurulamaz. Bu insanın elinde, ihtiyarında değildir. Nasıl ki fizikte bileşik kaplar usulü yüksek olan taraftaki diğer tarafa akıyor, denge buluncaya kadar sular gidip geliyorsa, müminler de bir araya geldiklerinde kalpten kalbe işte böyle akım olur. Ancak Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere kötülük iyiliğe hakim olur. O bakımdan kötülerle, imansızlarla, kâfirlerle bir arada bulunanın kalbi mutlak kararır. Çünkü kötülük iyiliğe hakim olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam İslamiyet'in başlangıcında Müslümanların kabir ziyaretini yasaklamıştı. Çünkü anne babaları kâfirdi. Onları ziyarete gidince onların zulmeti kalplerini karartıyordu. Şüphesiz ki Allahü Teala dünyaya iki güneş göndermiştir. Güneşin bir tanesi bizim bedeni ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır. Onun verdiği ışık enerjisi aracılığıyla kara topraktan rızıklarımız çıkıyor. Bu nihayet bedenimizi besliyor. Her türlü canlı bundan istifade ediyor. Ama insan sadece beden değildir ki, insan hem beden hem de ruhtur. Elbette ki ruhun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhun gıdasının kaynağı, yani ikinci güneş, Cenab-ı Peygamber'dir aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla Cenab-ı Peygamber'den aleyhissalatu vesselam gelmeyen hiçbir iyilik, hiçbir feyz değildir. Bu bir felakettir. Kaynak odur. Peki bu kaynaktan gelen feyz kime gider? Tabii ki onu en çok kim seviyorsa, ona tabi ise o kimseye gider. Feyzin kaynağından bunlar çok istifade ederler. Bir mübarek zat sohbetinde buyurmuşlardı ki, bir kumaş boyanmak üzere boyaya batırılırsa, boya artık o kumaştan çıkmaz. İşte bunun gibi Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam bir an bile sohbetinde bulunmakla o kumaşların boyandığı gibi derece kazanmışlardır. Nasıl ki boya kumaştan çıkmazsa ne yaparsa yapsınlar, Eshab-ı Kiram da kazandıkları vasıflarını kaybetmezler. Artık onlar şöyle yaptılar, şunu işlediler vesaire demek bizim haddimiz değildir. Çünkü onların kazanmış oldukları dereceler ancak Resulullah aleyhissalatu vesselamın sohbetiyle elde edilir. Sohbetin dışında hiçbir kimseye o imkan, o derece verilmemiştir. Ancak birisi o kazanılan elbiseyi çıkarırsa, yani mürtet olursa o derece elden gider. Nitekim Salebe zekatı inkar etti ve o elbise gitti. Hatta Sure-i Tevbe'de Allahü Teala ona dua edilmemesine emir buyurdu. Sonra pişman oldu ama ne fayda? Onun için iman bir bütündür. Hepsini beğendim ve kabul ettim demek şarttır. Sonra 6 şarta sıra gelir. Hepsini beğendim. Dinime aittir. Allahü Teala'nın buyurduğu, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın naklettiği ve yaptıklarının hepsini beğendim, kabul ettim derse bu imandır. Sonra 6 şeye iman etmeye sıra gelir. Eğer bunlardan birini kabul etmez, beğenmezse 6 şeye ne kadar inansa da Müslüman olamaz. Çünkü İslamiyet bir bütündür. Parçalanamaz, delinemez. Eshab-ı kiramdan sonra eshab-ı kirama en yakın olanlar, yani tabiin, onların yüksekleri, mezhep imamlarımız, onların talebeleri, onlardan bu zamana kadar gelen ehli sünnet alimlerinin kalpleri feyzin kaynağıdır. Kimin kalbinde o mübareklerin sevgisi ve itaati varsa ondan gelen feyzi alabilir ve istifade eder. Bu feyzin alınıp alınmadığı nasıl anlaşılır? Büyükler buyurmuşlardır ki, feyz alanın kalbinden dünya sevgisi çıkar. Feyz Allah sevgisidir. Dünya sevgisiyle Allah sevgisi birbirine zıttır. Birinin olduğu yerde diğeri olmaz. Eğer bir müminin kalbinde dünya muhabbeti, yani servet ve şöhret, eğlence, oyun, zinet, yani gösteriş yapmak, övünmek, yani kibirlenmek, mal ve evlat isteği artmış ve bu dünya muhabbeti o insanı Allahü Teala'ya inanmaktan alıkoyuyorsa, o büyük bir felakete düşmüştür. Bu hususu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Onlar feyz alamaz. Feyz insanı dünyadan soğutur. Tasavvufun nihai gayesi zaten budur. Cem-i zıddeyn muhaldir. Yani iki sevgi bir kalpte bulunamaz. Allah sevgisiyle dünya sevgisi bir kalpte olmaz. Biri gelirse diğeri gider. Bir mübarek zat buyurmuşlar ki, İslamiyet bir dairedir. Bu dairenin içi Müslümanlıktır, İslamiyettir. Bu dairenin dışı felakettir, küfürdür, zulümdür, bid'attir. Bu dairenin sınırları vardır ve bu sınırlar aşılmamalıdır. Bu sınırlar aşılırsa İnsan felakete gider. Dairenin içi ne kadar nurlu, aydınlıksa, dairenin dışı da o kadar karanlıktır. Kur'an-ı Kerim nurdur, aydınlıktır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam güneştir, aydınlıktır. Ehl-i sünnet alimleri aydınlıktır. Namaz aydınlıktır. İman nurdur, aydınlıktır. Dairenin içi aydınlıktır, dışı zifiri karanlıktır. İşte bu dairenin sınırı üç şeyden meydana gelmiştir. Eğer bu üç şey aşılır, dairenin dışına çıkılırsa, insanlar felakete sürüklenir. Tam tersine, dairenin dışındakiler bu üç şeyi aşıp da dairenin içine girerlerse, zulmetten aydınlığa, nura kavuşurlar. Bu üç kademe şey İslamiyetin esasıdır. Bu üç kademe İslamiyetin esasıdır. Bu kademeden birisi ilimdir. Hadis-i şerifte alimlerin iyisi, yani ehli sünnet alimleri insanların en iyisidir buyuruluyor. Din adamlarının kötüsü insanların en kötüsüdür. Allah muhafaza, böyle kötü bir din adamına düştüğünüzü düşünün. O İslam alimi olarak biliniyor ama hileli kelimeler kullanarak insanların imanını bozmaya çalışıyor. Bu melunların bir adeti vardır. Bunlar zehirli sözlerinin arasına 3-4 tane doğru bilgiler de yerleştirir. Ehli sünnet yolunun tamamını kötülemez. Bu şekilde şeytani hileler yaparlar. Maksatları tuzak kurmaktır. Onun için ulema-i su denilen bu tür kötü din adamlarıyla görüşmek, onların kitaplarını okumak, onlarla beraber olmak, tedavisi ve telafisi olmayan bir zehirlenmedir. Bu zehri alanın kat'iyen iyileşmesi mümkün değildir. Bu kademeden ikincisi ameldir. Amel, öğrendiğini tatbik etmek, uygulamaktır. Eğer öğrendiğini yapmazsa, ahirette buna bildiğin halde niçin yapmadın demezler mi? Bu kademelerden üçüncüsü tabii ki ihlastır. İhlas Allahü Teala için yapmaktır. İnsanların takdirini kazanmak, insanları memnun etmek için yapmak noksanlıktır. İnsan dediğin kimdir? İnsanın ömrü çok kıymetli ama bir o kadar da kısadır. İnsan niçin yaratıldığını bilmek mecburiyetindedir. Allahü Teala hepimizi iki maksatla yaratmıştır. Birincisi, insanın aciz olduğunu ifade etmesi içindir. Biz aciziz. Her an Allahü Teala'nın kudretine, varlığına muhtacız. Allahü Teala'nın kayyum sıfatıyla ayaktayız. Allahü Teala'nın bir an sendelemesi, dalması, uyuması yoktur. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Ayet-el Kürsi ayeti haber vermektedir. Velhasıl insanın kabul etmesi gereken yaratılış maksadının birincisi, bütün bu kudret içerisinde zavallı aciz bir mahluk olduğunu bilmesidir. Allahü Teala'nın insanları yaratmada ikinci maksadı, Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere insan ve cinlerin ancak ve yalnız kendisine ibadet etmeleridir. İbadetin birinci basamağı onu tanımaktır. Tanımak için de tanıyanlarla beraber olmak lazımdır. Onların sohbetlerinde bulunmak, onların kitaplarını okumak lazımdır. Herkes kendi kafasındakine, kendi hayalindekine göre Allah demesin. O hayal Allah değildir. Allahü Teala Habib-i Ekrem'i aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla ne şekilde kendi sıfatlarını bildirmişse o şekilde Allahü Teala'yı bilmek lazımdır. Ancak ve yalnız Cenab-ı Peygamber'in aleyhissalatu vesselam'ın vasıtasıyla Allahü Teala'nın bildirdiği sıfatlarıyla ona inanmak doğru inanmak olur. Cenab-ı Hak hakimdir. Hakim demek, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey hikmetlidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mealen, yerleri gökleri sizin emrinize verdim, size musahhar kıldım ama sizi de kendim için yarattım buyuruyor. Kainatta isabetsiz bir zerre yaratılmamıştır. Hepsinin bir faydası vardır. Bütün bu zerreler birleşiyor ve hepsinin sonuç olarak faydasının insan için olduğu görülüyor. Allahü Teala'nın insana ne kadar kıymet verdiği buradan anlaşılmaktadır. Düşünün ki yıldızlardan tutun da deniz dibindeki balıkların hepsinin faydası insanadır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan bir tanesini nakledelim. Ahmet Camii Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman nefsim benden zerdali istedi. Bir yıl oruç tutarsan zerdali veririm dedim. Nefsim bunu kabul etti. Bir yıl oruç tuttum. Bir yıl tamam olunca nefsim bana seslenip, ben hizmetimi bitirdim. Sen de verdiğin sözü yerine getir, diyordu. Babamdan miras kalan bir bağım vardı. Oraya gittim. Bağda bir hayvan öldürülmüş ve karnı deşilmişti. Midesinde çiğnenmeden yutulan zerdaliler vardı. Onlardan bir tane alıp temizledim. Nefsim feryat edip, senin bana vermeyi söz verdiğin zerdali, böyle hayvan midesinden çıkarılan zerdali değil idi, dedi. Ben, bu da zerdalidir. Eğer itiraz edersen, bunu da vermem, dedim. Nefsim kabul etmedi. Tek bana bunu verme. Başka bir şey de istemem, dedi. Sonra birkaç tane daldan kopararak elime aldım. Dostum Ebu Tahir'in yanına vardım. Getirdiğim zerdalileri önüne koydum. Bana, Ahmet, bize vakıf zerdalesi mi getirdin, dedi. Vakıf değildir, kendi ağacımdan, kendi elimle toplayıp getirdim, dedim. Vakıf zerdalesi getiriyorsun, sahibiyim diye bize veriyorsun. Bizi görmüyor sanıyorsun, dedi. Ben edepsizlik olmasın diye susuyordum. İçimden de Allah-u Teala'ya münacat edip, Ya Rabbi, sen de biliyorsun ki bu zerdalileri babamdan bana miras kalan bağdaki kendi ağacımdan toplayıp getirdim. O ise vakıf zerdalisi olduğunu söylüyor. Bu işin doğrusunu onun kalbine ilham eyle, dedim. Biraz sonra Ebu Tahir oğlunu çağırıp, git kendi süründen bir koyun getirip kes. Açlık Ahmet'in başına ve beynine vurmuş. Ne söylediğini bilmiyor. Vakıf zerdalisini kendi malı sanıyor. Çorba ve et pişirsinler, dedi. Bunlar olurken ben oturuyordum. Çorba ve eti pişirip getirdiler. Benim gönlüme bu etten ve çorbadan yememek geldi. Çünkü helal değildi. Sadece kuru ekmekten yedim. Ebu Tahir, niçin yemiyorsun, dedi. Böyle hoşuma gidiyor, dedim. Israr etti. Gönlüme gelen ilhamı anlattım. Oğlunu çağırıp koyunu nereden getirdiğini sordu. Oğlu, sürü uzak gitmişti. Siz acele istediğiniz için eti falan kasaptan aldım, dedi. Kasabı çağırdılar. Kasap dedi ki, bu koyunu bekçi haksız olarak bir yerden almış, bana getirdi. Ben de kestim. Yarısını bekçi alıp gitti. Diğer yarısını da oğlunuz gelince ona sattım, dedi. Bu hal anlaşılınca Ebu Tahir başını önüne eğdi. Ben de kalkıp yakında bulunan mağaraya gittim. Orada bana bir ağlama hali geldi. Ya Rabbi, o itin durumunu ona gösterdin. Zerdalinin de durumunu ona ihsan eyle diye münacaatta bulundum. Bu sırada Ebu Tahir mağaraya geldi. Arkasından Hızır aleyhisselam geldi ve ''Ey Ebu Tahir, Ahmet'in malına vakıf dersin, şüpheli ete helal dersin, bunu kimden öğrendin? Ahmet'in mertebesi çok yüksektir.'' buyurdu. Ebu Tahir o zaman meseleyi anlamış oldu. Ahmet Namık-ı Camii Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bil ki ehli sünnet ve cemaatin meseleleri çok olup tafsilatı uzundur. Ama esası ve temeli 10 meseledir. Bu 10

maat üzere olduğunu nasıl bilir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kendinde 10 haslet görürse, birincisi cemaati terk etmez, ikincisi eshabıma sövmez, üçüncüsü Müslümanlara kılıç çekmez, dördüncüsü kaza ve kaderi yalanlamaz, beşincisi kendi imanından şüphe etmez, altıncısı Allahü Teala'nın dininde niza, inatla münakaşa etmez, yedincisi ehli kıble olarak ölen kimsenin cenaze namazını kılmayı terk etmez, sekizincisi büyük günah işlese bile tevhid ehli bir kimseyi günahı sebebiyle tekfir etmez. Dokuzuncusu, mest üzerine mesh etmeyi seferde ve hazerde terk etmez. Onuncusu, iyi veya kötü hiçbir Müslümanın arkasında namaz kılmayı terk etmez. Bu 10 hasletten birini terk eden ehli sünnet vel cemaati terk etmiş olur. Şimdi biliniz ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse, onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan, bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince, kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez, benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem aleyhisselam bir arkadaş isteyince Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibariyle arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa iki cihan saadetine kavuşur, yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet kötü arkadaştan gelir ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş asıl nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık Adem aleyhisselamın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz Adem aleyhisselamın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. Nitekim Allahü Teala Eshab-ı Kehf'ten nerede bahsetse köpeği de onlarla beraber zikreder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 22. ayeti kerimesinde mealen o yiğitlerin sayısı 3'tür. Dördüncüleri de köpekleridir. Sayıları 5'tir. Altıncıları da köpekleridir diyecekler buyuruluyor. İyi arkadaş insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkesle oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine

0: Kese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bir kimseye, faraza, kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse pekâlâ olur. Zira bütün alimler ve tarikat şeyhleri hep bozuk kimseleri, başıboşları, hırsızları ve bid'at sahiplerini ve yoldan sapmışları kendilerinin doğru yoluna çevirmişlerdir. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş, eğer senin gönlünde ve dilinde Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa, o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa, gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımakta büyük bir kaidedir. Şerefli ve asil olan kişi kuvvetli olunca tevazu, alçak gönüllülük yapar. Düşük ve bayağı olan ise kibirli olur. Kibir insanın dindarlığını bozar, aklını noksanlaştırır, insanların kınama ve kızgınlığını çeker. Güler yüz göstermeden verilen bağıştan daha güzeldir. Her hastalığın bir ilacı vardır, tedavisi mümkündür. Fakat ahmaklığın tedavisi zordur. Bu hastalık tabipleri bile yordu. Ahmakla beraber olmaktan sakın. Çünkü ahmak yamalı elbise gibidir. Bir tarafını yama yaparsan yine rüzgarla bir tarafından yırtılıp sonunda parçalanır. Hazreti Ali Efendimiz buyurdular ki, kim kendi aybına bakarsa başkasının aybını görmez. Kardeşine kuyu kazan kimse oraya kendisi düşer. Kendi sürçmesini, hatasını unutan kimse başkasınınkini büyük görür. Başkasının perdesini yırtan kimsenin evinin gizli şeylerini örten perdesi yırtılır. İşlerinde başkasıyla yarışa kalkan kimse başkalarının kızgınlığını üzerine çeker. Kendi görüşünü beğenen kimse doğruyu bulamaz. Aklına güvenen kimse hata eder. İnsanlara karşı büyüklük taslayan kimsenin ayağı kayar. Düşük ve bayağı kimselerle beraber olan kimse hor görülür. Alimlerle beraber olan kimse ise hürmet görür. Kim kötü işlerin olduğu yerlerde bulunursa töhmet altında kalır. Ahlakı iyi olan kimsenin işleri kolay olur. Sözünü güzel yapan kimse heybetli olur. Allahü Teala'dan korkan kimse kazanır.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kendisini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allahü Teala 70 şeye muhtaç eder. Bugünkü konumuz dini İslam'ın temeli. Değerli dinleyenler, dini İslam'ın temeli imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emri maruf yapmayı emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz diyor ve nehyi anil münker emrediyor. Yani yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına razı olmayınız diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakırsanız, Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda gazaya verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da, emri maruf ve nehi anil münker sevabı yanında, denize nazaran bir damla su gibidir. Hülasa, evlat ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse, babasına da o kadar günah yazılır. Eğer çocuklara bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde mealen, kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz buyuruluyor. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çok Müslüman evladı babaları yüzünden Veyl ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasından koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım, onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Peygamber Efendimizin bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar sözüyle Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kabe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji yani çocuk terbiyesi, İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. İbni Abidin de buyuruluyor ki, kendisinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Oğluna ipek elbise giydiren, altın takan ve içki içiren, kıbleye karşı abdest bozduran, kıbleye ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Çocuklara ve gençlere şunu da öğretmek lazımdır. Allahü Teala'nın rızası, dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allahü Teala'nın gazabı, dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz, cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir.'' Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de, felaketi de, onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözlerdir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, ana babasını razı eden, beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim. Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan, yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete karşılık olur. Eshab-ı kiramdan biri gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir, onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?
0: Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Ölümü hatırlamak. İmam-ı Gazali'den ölümü sordu bir zat. Cevaben o kimseye şöyle etti nasihat. Bir mümin bilirse ki muhakkak ölecektir. Kabir, mezar, mizanı, sıratı görecektir. Ebedi kalacak yer ya cehennem ya cennet, ya ebedi bir azap ya da sonsuz saadet. Bunu iyi bilir ve inanırsa bu kişi, ölümü düşünmekten olamaz mühim işi. Nitekim Resulullah buyurdu, aklı olan ölümü hatırlayıp hazırlanır durmadan. Kim hazırlık yaparsa mahşer için bugün de cennet bahçesi olur mezarı öldüğünde. Ve her kim de ölümü etmezse hiç tasavvur, olur onun kabri de cehennemden bir çukur. Zira buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, lezzetlere son veren mevti çok yad ediniz. Yine ölüm hakkında buyurdu, ey insanlar, ölümü sizin gibi bilseydi hayvanlar, bir lokmacık yağlı et asla yiyemezdiniz. Zira kederlerinden olurlardı hiç etsiz. Biri sual etti ki Allah'ın Resulünden, şehitlik rütbesine olur mu hiç yükselen? Cevaben buyurdu ki, kim ölümü bir günde 20 kez hatırlarsa şehittir öldüğünde. Yine buyurdular ki Resulullah bir ara, ölüm vaiz olarak kafidir insanlara. Başka günde metini yaptılar bir kişinin. Buyurdu ki, kalbinde ne vardır ölüm için? Dediler ki, ölümden bahsetmez hiç o kimse. Buyurdu, iyi adam değildir öyleyse. Bir gün Resulullah'a sordu bir ensardan, en akıllı kimlerdir acaba insanlardan? Buyurdu ki, ölümü en çok yad edenlerdir ve hazırlık yapmakta acele edenlerdir. Bir veli buyurdu ki, kalbim sıkıldığında ölümü hatırlayıp rahatlarım anında. Ömer bin Abdülaziz toplayıp alimleri, ölüm ve ahiretten konuşurdu ekseri. O kadar ağlardı ki sonra da kederinden, cenaze çıkmış gibi olurdu evlerinden. Hasan-ı Basri dahi otursaydı bir yere, ölüm ve ahiretten bahsederdi ilk kere. Hazreti Ayşe'ye sual etti bir hanım. Dedi ki, kalbim katı, acaba ne yapayım? Ölümü çok hatırla, yumuşar dedi ona. Dediği gibi yapıp kavuştu muradına. Rebi bin Heysem dahi bir mezar kazdı evde. Çoğu vakitlerini geçirirdi o yerde. Derdi ki, az bir zaman unutsam ölümü ben, kalbimin karardığı belli olur halimden. Ömer bin Abdülaziz buyurdu ki bir zata, ölümü düşünürsen kavuşursun rahata. Resulullah gördü ki bir grup insanları yüksek sesle gülerek geçiyor zamanları. Yaklaşıp buyurdu ki, siz bu toplantınızda lezzetleri bozanı hatırlayın biraz da. O nedir ki deyince buyurdu ki, ölümdür. O bütün lezzetleri temelinden götürür.
2: Bağdı Sabah.
3: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Merhaba Yin Doğan Güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Sabah Meltemi.
1: Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık ılık esen Meltem rüzgarlarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz? Oğlum, oğlum Hasan, 3 aydır ki mektubunu almadın. Gece, gündüz hayır duanızdan geri kalmadın. Sen onbaşı olmuştun, Akşehir'den giderken, çavuş oldum diye yazdın, tabur cenge girerken. Zafer için her cengine 7 hatim adadım. Allah korur ocağımdan, sensin kolum, kanadım. Yaradanım sana nasip etmiş ise şehadet, odur kulluk hakka, vatan, millet için ne devlet. İmam dedi, Dobrice'de ulu şanlı cenk olmuş. Düşmanların siperleri baştan başa leş dolmuş. Derelerden, tepelerden seller gibi kan akmış. Korkak düşman geri kaçmış, topların bırakmış. Sen o kanlı derelerden topladığın sümbülü yolla, taksın yavukluna, zinet bulsun kâkülü. Geçen gece ben bu cengin rüyasını görmüştüm. Sevincimden ağlayarak hayır diye yormuştum. Plevne'de yatan şehit baban eve gelmişti. Hasan gazi oldu diye bana müjde vermişti. Sonra gördüm sağ elinde yükselmişti bir bayrak. Din hasmının kalasına dikilmişti o sancak. O sancak ki Osmanlı Osmancığın şanlı namus gömleği, cana minnet bilin anın uğrunda ölmeyi. Sen düşünme, millet bize canı gibi bakıyor. Bolluk, şükür zat zahire her taraftan akıyor. Eğer köyde ölen kalan var mı diye sorarsan, konu, komşu, eş, dost hatırlayıp anarsın. Muhtar gelin Ahmet şehit olmuş, haber geldi dün. Şenlik oldu, mevlüt oldu, düğün oldu bütün gün. Köy giyindi, kuşandı, hep namazgaha gittiler. O şehidin rahmetullah duasını ettiler. Yeri belli olmak için mezarını kazdılar. Bir taş dikip Ahmet şehit oldu diye yazdılar. Kurban kesip hatmi şerif indirip hep ona gönderildi, onun gökte uçan şanlı ruhuna.

0: Değerli dinleyiciler, şimdi sizlerle Saadettin Kaplan'ın kalemiyle tarihte bir gezintiye çıkacağız. Tarihte yeni bir çağ başlamış, İstanbul fethedilmiş, kanunsuz Konstantiniyye'ye kanun gelmişti. Güneş, surların burçlarından bir başka doğuyor, boğazın suları bir başka parlıyordu gün ışığında. Korkular, hırsızlıklar şehri terk etmiş, insanlar mutluluk ve huzuru tatmışlardı. Artık başıboşluk yoktu, eziklik yoktu. Dizlerin dermanı, her şeyin zamanı ve Fatih'in fermanı vardı. Fatih de bir insandı. O da bazen gezmek, avlanmak, halkın arasına katılmak isterdi elbette. Bir gün yanına has adamlarını almış, halkın arasına girmiş ve dertlerini dinleyerek çareler bulmuştu. Sonra da atının dizginini çevirip Mahmud'u vurmuş ve surlardan dışarıya çıkmıştı. Tabii adamları da peşi sıra at sürmüşlerdi. Surların hemen dışında başlayan ormanlar, bahçeler, bostanlar öylesine güzeldi ki genç padişah kendini alamıyordu. Gah güzel bir bahçede dinleniyor, gah ormanda at sürüyordu. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyorlardı. Hele bir pınarın başında sohbet koyulaştığında sanki zaman duruyordu. Bir zaman sonra havanın karardığını fark ettiler. Akşamın eli kulağındaydı. Güneş batmış, ufuktaki kızıllık silinmek üzereydi. Hemen atlarına bindiler. Mahmuz vurup nal dürdüler. Ve hemencecik surlara geldiler. Geldiler de biraz gecikmişlerdi. Akşam ezanı okunuyordu. Şimdi iyi ya, ne var bunda? Diyenleriniz olabilir tabii ki. Padişahın fermanı vardı efendim. İstanbul surlarındaki kapılar sadece iki ezan arasında açıktı. Sabah ezanıyla birlikte açılan kapılar akşam ezanıyla kapanıyordu. Sabaha kadar bir daha da açılmıyordu. İçeride kalan içeride, dışarıda kalansa dışarıda. Un kapanı kapısına doğru sürülen atlarını, o da kapanmıştı. Yani şimdi koskoca padişah ve yanında bulunan devlet büyükleri dışarıda mı kalacaklardı? Olur muydu öyle şey? Kumandanlardan biri kapı dibine yaklaşıp elini ağzına boru ederek seslendi.
1: Hey kapıcı başı!
0: Un kapanı kapısının kapıcı başısı Sinan Çelebi adında bir yiğitti. Sütünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemeyen biri. Kapı üstündeki burçtan eğildi ve sese cevap verdi.
1: Ne var? Ne istersin? Kimsin sen?
0: Kumandan kendini tanıttı. Sonra da kapıyı açmasını söyledi.
1: Heh. Umurundaydı sanki Sinan Çelebi'nin. Deli misin sen kumandan? Akşam ezanını duymadın mı? Ve padişah fermanından haberin yok herhalde. Var git işine, bu saatten sonra kapımı açılır, diye kükredi.
0: Bu defa diğerleri birer birer kendilerini tanıtarak kapıyı açması için ısrar edip diller döktüler. Ama nafile. Sinan Çelebi kapıyı açmayacağını söylüyor, başka bir şey demiyordu. Büyük Padişah Fatih Sultan Mehmet Han olan biteni atının üstünde gülerek seyrediyor, bundan da memnun oluyordu. Sonunda dayanamadı. Adamlarına şaka yolu takılarak
1: "Çekilin bre. Çekilin bakayım şuradan. Bir kapıyı açtıramadınız. Bakın kapı nasıl açtırılırmış."
0: Padişah öyle diyerek atını kapı dibine sürdü. O padişah ki İstanbul'u fethederken atını denize sürmüştü. Üzerinde aynı heybet, sesinde aynı kudretle seslendi.
1: "Aç şu kapıyı bre Çelebi."
0: Bu ses üzerine kısa bir sessizlik oldu. Ama sese, aynı tonda Sinan Çelebi'nin sesi cevap verdi.
1: "Bu kapıyı bana kimse açtıramaz ağalar. Fatih'in fermanı var. Varın gidin işinize.
0: Padişahın yanında bulunanlar donup kaldılar. Fatih Sultan Mehmet Han iyice öfkelendi. Daha gür bir sesle haykırdı.
1: Bre Sinan! Tanımaz mısın padişahının sesini? Fatih'in fermanı var dersin. Bu defa da fermanımdır. Hiç şu kapı açıla!

0: Kısa bir süre sessizlik oldu. Kapı açılacak sanıyla kapı dibine yaklaştılar. Ama kapı açılmadı. Kapı üstündeki burçta eğilen kapıcıbaşı Sinan Çelebi yukarıdan seslendi.
1: Devletli hünkârım, biz kapıcıbaşıyız. Ferman gereğince hareket ederiz. Fermanınız başım üstüne. Kapıyı şimdi açarım. Lakin bu nice fermandır ki kendin yapar yine kendin bozarsın. Bir buyurulup bir bozulan ferman işte bu kapıya benzer. Gel geç kapısı olur. Şimdi kapıyı açtırıyorum hünkârım.
0: Sinan Çelebi başını burçtan çekti. Aynı anda Fatih'in sesi bir top gibi patladı.
1: Açma bre! Madem fermanımızdır, madem bu kapı sabaha kadar açılmayacak demişiz, öyleyse açılmayacak. Aferin sana Sinan.
0: Sonra da yanındakilere döndü.
1: Kapı dibine serin postu. Burada sabahlayacağız. Madem ki geciktik, bu geceyi burada geçirelim de aklımız başımıza gelsin.
0: Sayın TGRT FM dinleyicileri, TGRT FM muhabirinin yaptığı tarih röportajlarından birini tarihin mikrofonunda hep birlikte dinleyeceğiz.

Tarihin Mikrofonu. Hesap Var Oğul. Yazan İslam Gemici. Yapım ve Yönetim Niyazi Hancı. Teknik Yapım Ahmet Atalay.

Sevgili TGRS FM dinleyicileri, bugünkü Tarihin Mikrofonu programında sizlerle Hindistan'a uzanacağız. Ben Fatih Çetin, bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, 1659 senesinde Hindistan'daki İslam Devleti'nin hükümdarı olan Alemgir Şah kimdi biliyor musunuz? Sizleri işitir gibiyim. Pek fazla tanımıyorsunuz herhalde. İyi, öyleyse şimdi bana kulak verin. Meşhur Taç Mahal'i sanırım hepiniz duymuşsunuzdur ya da televizyondaki belgesellerde seyretmişsinizdir. İşte o sanat harikası denen binayı inşa ettiren Şah Cihan'ın 3. oğlu olan Alemgir Şah, 1707 senesinin Mart ayının 3. günü vefat etmiştir. Neyse, bu konuya gelmeden önce biraz gerilere, tahta ilk çıktığı dönemlere gidelim. Alemgir Şah, tahta çıktıktan kısa bir süre sonra memlekette huzur ve sükunu sağladı. İslami emirlerin Hindistan'ın her tarafında eksiksiz uygulanması için gerekli düzenlemeleri yaptı. Halkın üzerindeki ağır vergileri kaldırdı. Bu uygulamadan sonra hazinenin zayıflayacağı düşünülürken bilakis hazine zenginleşti. Günümüz idarecilerinin kulakları çınlasın. Alemgir Şah, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu Muhabbet Masum Faruki'nin terbiyesinde yetiştiğinden aynı zamanda da bir İslam alimiydi. Büyük bir kütüphane kurarak Fetevai Alemgiriye isimli kanun kitabını ve anayasayı hazırlattı. Alemgir Şah'ın zamanında Osmanlı Devleti ile gayet iyi ve sıcak münasebetler kuruldu. İşte böylesine müthiş bir devlet ve hakikat adamıydı Alemgir Şah. Gelelim vefatından kısa bir süre öncesine. Bu büyük gönül ve devlet adamı ölümünden 8 gün önce oğlu Azam Şah'a ibret dolu bir mektup yazdı. Kendisi o sırada 90 yaşında bulunuyordu. Aslında sizlere o mektuptan bahsetmek istiyordum. Şayet müsaade ederseniz hep birlikte Hindistan'a gidelim.

Sevgili dinleyiciler, şu anda Alemgir Şah'ın sarayındayım. Kendileri oğlu Azam Şah'a göndereceği mektubu dikte ettiriyor. İsterseniz bu büyük devlet adamına kulak verelim.

afiyette ol. Sağlıcakla kal. Kalbim seninledir. Gözlerim iyiliğin için üstündedir. İhtiyarladım. Bedenimin gücü zayıfladı. Gözlerim az görüyor. Fakat zayıflayan her uzvumun eksikliğini düşünce ve kalbimi insanların hayır duygularıyla dolduruyor. Oğul. Oğul. Bu ihtiyarlık çağının hem tesellisi hem mükafatıdır. Cennet insanlara dünyadan ellerini çekme devrinde bir rahatlık duygusudur. Ne mutlu onun tesellisi içinde gözlerini kapayanlara. Bu dünyaya bir garip olarak geldim, gene garip olarak gidiyorum. Ne olacağımı bilmiyorum, nereye gittiğimi de. Saltanat, zafer, kudret yıllarının arkasında ne kaldı? Şimdi terazinin kefesinde iki varlık var. İşlenen iyilikler, önlenemeyen suçlar. Hangisi ağır basarsa ömrün mizanı işte bu tartıdır o. Kudret zamanında şefkatli miydin? Affetmesini bildin mi? Karşındaki suçlu da olsa onu müsamahanın okşamasına sarabildin mi? Hastaya şifa, açlara azık, çıplaklara giyecek, özlem içinde olana istediğini sağlayabildin mi? Haklıyı haksızdan ayırabildin mi? İşte terazinin hayır kefesine ağırlık olan bu altından değerli, pırlantadan özge, zümrütten pahalı kıymetler bunlardır. Olgun kişiliğe sahip insan odur ki bunların değerini ölüm anında değil, ölümün hatırlanmadığı delikanlılık çağından beri kafasına ve kalbine ışık yapmış ola. Ya terazinin keder kefesi? O günah denen şey kalbe keder verir. Bu keder yukarıda saydığım iyi şeylerin olmamasından ortaya çıkar. Hoşgörülük yerini kine ve intikama, müsamaha yerini hiddete, hak yerini haksızlığa, şefkat yerini kalpsizliğe bıraktı mı, bu keder ağacı filizlenir. Vicdan rahatının dallarından ferahlık getiren meltemler nasıl eserse, bu keder ağacından gelen samyeli ruhun varlığını öyle bir ateşle sarar ki hiçbir kevser onu söndüremez. Oğul, işte bu hesap gününde ömür terazisinin kefesine bakıyorum da acı acı başımı sallıyorum. Devletin hamisi ve müdafiği olmuşum ama hakkın ve adaletin hizmetkarı olduğumu nasıl söyleyebilirim? Şayet böyle olabilseydi şu son günlerimde sana benim yolum üzerinde yürü oğlum diyebilirdim. Fakat heyhat. Zamanım boşa geçti endişesi, kalbimde şifası olmayan bir hastalık halinde duruyor. Zaferler genişlemiş topraklar, savaşlar, dudaklarımın arasından çıkan sözlerde bağışlanan veya son bulan haklar ve hayatlar. Şimdi hepsi birer efsane. Kudretlerimin bitmez tükenmez olduğu düşüncesine kapıldığım gençlik ve iktidar çağımda zaferlerimin boş şeyler olduğunu duyabilseydim, elbette ki daha düşünceli, daha hassas olurdum. Haksızlığın ve müsamahasızlığın tortusundan daha çok çekinirdim. İnsanların en büyük zaafı nedir bilir misin oğlum? İnsanların gözleri ne önünü, ne ardını, ne içini göremiyor. Hayatın devamlı olmadığını,
ancak son nefesinin bedenden çıkmak üzere olduğu anda idrak edebiliyoruz. Ama ömür gemisi hayat limanından demir almış bulunuyor. Dinle oğlum. Ölüm istikbalden bir şey ümit edilmediği anda başlar. İnsan kendi geleceğinin böyle çaresiziyken, kalelerin ve beldelerin alamayacağı kalabalıkların yüklerini sırtlamak ne demektir? Gel gör ki bunun vebal korkusu ancak bel iki büklüm, gözler fersiz kalınca düşünülüyor. O çoban ne mutlu çoban ki eline çeşitli yollardan geçirdiği sürünün kendisine Allah'ın emaneti olduğunu kavramış ola ve kendisinden sonraki kudret sahibine gülen gözler ve aydın kalplerle üremiş, çoğalmış, bereketlenmiş olarak teslim edebilme rahatlığına ere. Bir padişah da Allah-u Teala'nın indinde milletin çobanıdır. Her mahluka nasip olacak hesap gününde Allah-u Teala ona, seni layık gördüğüm makama gerçekten sahip olabildin mi? İbadullah'a hak ve adaletle muamele ettin mi? Hareketlerinde bugünkü mukaddes sualin muhatabı olacağın endişesi hakim oldu mu? Cevap ver diye soracaktır. İşte oğlum, hikmet ve ikbal sahibinin büyük imtihan gününe hazırlan. Ben bu imtihanı vermek için Hak Teala'nın huzuruna gidiyorum. Kız kardeşlerinizi önce Allah-u Teala'ya, sonra size emanet ediyorum. Hasta olan anneniz bana refakat etmek istiyor. Bu dünyaya kendi arzumuzla mı geldik ki istediğimiz zaman gidelim? Her şeye, hadiselere istikamet vermiş olan yüce kudret sahibinin tayin ettiği an gelmeden yaprak oynamaz. Bize düşen aklımızı ve gücümüzü hayra ve iyiliğe kullanmaktır. Sizi Hakk'a emanet ediyorum. Siz de Hak yolunda olun.

Evet sevgili dinleyiciler, Alemgir Şah'ın oğlu Azam Şah'a gönderdiği mektubu bizzat kendi ağzından dinlediniz. Büyüklerimizin dediği gibi hakikaten ibret dolu bir mektuptu. Önümüzdeki Tarihin Mikrofonu programında başka bir konu ve başka bir olayla beraber olmak dileklerimle hoşça kalın efendim.

0: Bize ayrılan zaman burada sona erdi sevgili dinleyiciler. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Sabah Meltemi.

0: aklınızda bulunsun.
1: Şimdiye kadar bisikletle yapılan en yüksek hız saatte 268 kilometredir. Bu rekor Fred Pombelberg isimli Hollandalı bisikletçi tarafından bir rally aracının arkasına taktığı bisikletle kurumuş bir tuz gölü üzerinde kırılmıştır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Gül Bahçesi.
3: Sayın dinleyenler, konumuz yalan konuşmak. Yalan konuşmak günahların en büyüklerinden biridir ve çok ayıptır. Hadis-i şerifte ne büyük hiyanettir. Bir adam birisine bir söz söyler, o onu tasdik eder, inanır, oysa ki o onu aldatır buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte bir kul yalan söyleye söyleye Cenab-ı Hakk'ın indinde yalancılar defterine kaydolunur. Bir gün Peygamberimiz aleyhisselam bir sokaktan geçerken iki adamın bir koyunu pazarladıklarını görür. Birisi der ki, vallahi ben şu fiyattan aşağı vermem. Öbürü der ki, vallahi ben de şu fiyattan yukarı almam. Sonra o koyunu satın alır müşteri. Peygamberimiz buyurur ki aleyhisselam, bu ikisinden birine hem kefaret vacip oldu, hem de günahkar oldu. Bir başka hadis-i şerifte buyuruluyor, tüccarlar günahkardır. Dediler ki, ya Resulallah, ticaret helal değil mi? Alışverişi dinimiz serbest kılmadı mı? Buyurdu ki, evet, doğrudur, helaldir. Ama tüccarlar çok yemin ediyorlar ve çok yalan konuşuyorlar. Hastalar da çok yalan konuşur. Kendini acındırmak için sabaha kadar gözüme hiç uyku girmedi. Bir saat bile uyumadım der. Halbuki insan ne kadar uyuduğunu nasıl tespit edebilir? En iyisi az uyudum dese veya rahat edemedim diyebilir ama şu kadar saat uyudum, şu kadar saat uyumadım demek çoğu zaman insanı yalana sevk eder. Abdullah bin Amir Hazretleri diyor ki, bir gün Peygamberimiz aleyhisselam bizim eve teşrif ettiler. Ben de çocuktum. Sokağa çıktım oynamak için. Annem dedi ki, yavrum gel bak sana neler vereceğim dedi. Peygamberimiz de sordu, ona ne verecektin? Hurma verecektim efendim dedi. Eğer vermeseydin yalancı olurdun. Ona mutlaka vermen lazımdı. Karşıdaki çocuk bile olsa ona verilen söz mutlaka yerine gelmelidir. Hele çocuklara karşı çok hassas olmalıyız. Çünkü onlara bir şey vaat ettiğimiz zaman o vaadimizi yerine getirmezsek o çocuğa karşı yalan söylemiş oluruz ve vaadimize de hulf etmiş oluruz. Ve o çocuğa da yalan söylemenin vaadinde durmanın ehemmiyetsiz bir şey olduğunu bu şekilde anlatmış oluruz ve onu da yalana teşvik etmiş oluruz. Bir başka hadis-i şerifte buyuruluyor, münafığın alameti üçtür. Üç şey birinde varsa o münafıktır. Birincisi, konuştuğu zaman yalan söyler. İkincisi, vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Üçüncüsü, kendisine bir şey emanet olunduğu zaman hiyanet eder. Ya bu emanet bir mal, mülk olur, para olur veya bir söz olur, sır olur. Bunlara hiyanet etmemesi lazım. Ederse münafık olur. Bir başka hadis-i şerifte buyuruyor sevgili Peygamberimiz aleyhisselam, bana 6 şeyi yapmayacağınıza dair söz verin. Ben de size cennete gireceğinize dair söz vereyim. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Daima doğru şeyleri konuşun, doğru sözlü olun. Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin. Size bir şey emanet olunduğu zaman o emanete hiyanet etmeyin. Gözünüzü haramlardan sakının. Başkasının namusuna göz dikmeyin. Ve elinizi haram paradan çekin. Yani haram mala, haram paraya el uzatmayın. Emevi halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik bir gün devrenin büyük alimlerinden Ebu Hazım Hazretlerine sorar. Biz neden bu kadar ölümden korkuyoruz? Hiç ölümü hatırlamak istemiyoruz der. O da der ki iki sebebi var. Birincisi, siz malınızı dünyada bıraktınız. İnsan malından kopmak istemez, sevdiğinden kopmak istemez. Eğer sadaka olarak, hayır ve hasenat olarak ahirete göndermiş olsaydınız, ölümden korkmazdınız, bilakis severdiniz ölümü malınıza kavuşmak için. İkincisi, dünyanızı mamur ettiniz, ahiretinizi harap ettiniz. İnsan mamur yerden harap yere gitmek ister mi? Bu söz çok hoşuna gider halifenin ve der ki ne istersen iste benden. Bütün imkanlar elimizde elhamdülillah. Ne ihtiyacın varsa söyle. İki şeye ihtiyacım var diyor. Eğer bunu yapabilirsen çok memnun olurum. Nedir onlar diyor. Birincisi cehennemden çok korkuyorum. Yanmak çok zor şey. Beni cehennem ateşinden kurtar diyor. Süleyman bin Abdülmelik diyor ki o benim elimde değil diyor. Ben onu yapamam. İkincisi nedir? İkincisi cennete girmek istiyorum. Ebedi saadete nail olmak istiyorum. O da benim elimde değil diyor. Bana dünyevi şeyleri sor. Benim de bundan başka şeylere ihtiyacım yok. Bunları yapabilirsen çok memnun olurum. Yapamazsam başka bir şeye ihtiyacım yok diyor. Bunun üzerine diyor ki bana ne nasihat edersin? Ne yapayım? Nasıl hareket edeyim? O da der ki Beytülmala hazinene giren bütün paranın kuruşuna kadar helalinden olmasına dikkat et. Harcayacağın paranın da yine tek kuruşuna kadar helaline harcanmasına dikkat et. Diyor ki Süleyman bu çok zor bir şey. Bu kadar büyük paranın giriş ve çıkışını kontrol etmek ve hepsinin helalinden olmasını sağlamak çok zor şeydir diyor. Cennete girmek de kolay bir şey değil. Cennette ucuz değil diyor. Bir adam bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelir ve der ki bende üç kötü haslet var, üç büyük günahı işliyorum. Bunların bir tanesini sizin için terk edebilirim.

Hem mahcup olacağım, ayıp olacak ve hem hiçbir şeye yaramayacak. O halde hırsızlığı da terk edeyim demiş. Başkasının namusuna göz dikersem yine sen mi yaptın diyecekler, soracaklar. Ben yapmadım desem yalan olur, yaptım desem ayıp ve günah olur. Onu da terk etmek mecburiyetinde kalıyor ve geliyor diyor ki ya Resulullah, bunlar yalansız olmuyormuş. Ben her üçünü de terk ettim, bundan sonra bu günahları işlemeyeceğim der. Peygamberimiz aleyhisselam söz verdiği zaman kesin söz vermezdi. Bir yemeğe, bir ziyafete davet olunduğu zaman tamam geliyorum muhakkak, bekleyin, falan saatte oradayım demezlerdi. İnşallah mümkünse, bir manim çıkmazsa bir açık kapı bırakırlardı. Ve bize de bunu tabii ders olarak öğretiyorlardı. Biz de vaatlerimizi, sözlerimizi öyle yapalım. Mümkünse bir manim çıkmazsa gelmeye çalışırım diyelim. Bir sözü verirken onu yerine getirmezsek malum münafıkların alametlerindendir dedik. Fakat bu söz verdiği zaman onu ifa etmeyeceğini düşünen kişiler içindir. Yani söz verdiği, vaat ettiği zaman diyor ki ben bu sözümü yerine getirmeyeceğim diyor. O düşünce, o zihniyet içinde işte bunlar günah. Yoksa söz vermiş de büyük bir mazereti çıkmış, onu yapamamış. Bu münafık değil ama ondan özür dilemesi gerekir. Haber göndermesi lazım. İşte ben söz vermiştim ama yapamadım, kusura bakmasın demesi ve af dilemesi lazım. Yalan söylemenin her halükarda günah olduğu söylenemez. Bazı hallerde yalan söylemek caizdir. Bunlardan bir tanesi, mesela bir adam suçsuz yere bir adamı öldürmek istiyor. Öldürülmek istenen adamı da siz gördünüz, saklandığı yeri de biliyorsunuz. Adam elinde silahıyla geliyor ve size soruyor, falanca adamı gördün mü? O adamı görmüşsünüz, yerini söylerseniz adamı öldürecek. O zaman hayır, görmedim demeniz gerekmektedir. Çünkü bir adamın hayatını kurtarmak, hele günahsız bir adamın hayatını kurtarmak vaciptir. İnsanın hayatını muhafaza etmek söz konusu olduğu için burada yalan söylemek mecburiyetindeyiz. İki kişinin arasını ıslah etmek, onları barıştırmak için de yalan söylenebilir. Ashab-ı kiramdan Ebu Kahil Hazretleri bir gün iki tane ashab-ı kiramın arası açık, onları barıştırmak ister. Ve gider birine der ki falanca adam sizden çok iyi bahsediyordu, falanca mecliste sizi methediyordu, övüyordu. O da hayret ediyor, nasıl olur o beni metheder falan, öyle diyor. Öbürüne gidiyor yine aynı şeyi söylüyor, falanca adamı ben falan yerde gördüm, seni çok methediyordu, senden staşla bahsediyordu. Ve bu tabi ikisinin kalbine birbirlerine muhabbet hasıl etti, yakınlaşma peyda etti ve bunları barıştırdı netice olarak. Ama ondan sonra çok üzüldü, dedi ki ben bu iki Müslüman kardeşimi barıştırdım ama kendimi de mahvettim, ikisine de yalan konuştum. Halbuki birbirlerini övmemişler, methetmemişlerdi, onları barıştırmak için yaptım. Ne olacak benim halim? Bunu Resulullah aleyhisselam'a arz eder ve der ki hal mesele böyle. Onları barıştırdım ama ya ikisine de yalan söylemekle kendimi mahvettim. Ne buyurursunuz dediği zaman Peygamberimiz aleyhisselam, sen insanların arasını ıslah etmeye devam et ya Ebu Kahil demiş. Yani bunlar için yalan söyleyebilirsin ruhsatını vermiştir. Zevç ile zevce arasını ıslah etmek için yalan konuşulabilir. Bir ailenin huzuru için ikisinin aradaki husumeti unutmaları ve birbirlerine karşı muhabbetle hayatlarına devam etmelerini sağlamak için yalan konuşulabilir. Bir ailenin huzuru ne kadar önemli ki sayın dinleyenler, dinimiz bu huzur ve saadetin devamı için yalan bile konuşmaya cevaz vermiştir. Aile arasını bozan, zevç ile zevce arasını açan, araya huzursuzluk yapanlar ne büyük hıyanet ve ne büyük kötülük işliyorlardır. Bazı büyücüler, bazı fesatlar bu işi ne kadar vicdansızca yapıyorlar. Bazı insanlar akrep,

0: tabiatlıdır. Akrep sokmaktan zevk alır. Hani hiçbir insan görmeyen akrep bile, ki insanlardan hiçbir kötülük görmemiş, hiçbir sıkıntı çekmemiş, hiçbir kini ve düşmanlığı da yok, tanımıyor da görmemiş de, fakat ilk gördüğü insanı sokar. Niçin? Çünkü sokmaktan zevk alır, hoşuna gider. Bazı insanlar da böyle kötülük yapmak, insanların arasını bozmak, insanları birbirine düşürmekten zevk alır, hoşuna gider. Düşmanlığından, kininden değil, zevk aldığı için bunu yapar. Ve bu da çok kötü bir haslettir, çok kötü bir huydur. Öyle insanlar var ki bunu yaparken çok büyük fitnelere de sebep oluyorlar. Eski zamanlarda köle satılırdı. Köle satılan pazara gider bir adam, bir köle almaya ihtiyacı var. Bir köle bulur ve pazarlık eder, der ki bu kölenin kusuru var mı diyor. Sahibine sorar, hiçbir kusuru yok, çalışkandır, güçlüdür, kuvvetlidir, gençtir. Yalnız bir huyu var, söz taşıyıcısıdır. Onun sözünü ona götürür, onun sözünü ona götürür. Yani fesatlık yapar, o bir şey olmaz diyor. Bizim aramızda zaten biz aile huzurumuz devam ediyor. Hiç kimse bu huzurumuzu bozamaz diyor. Bize güçlü kuvvetli biri lazım, işimize çalışsın. Köleyi satın alıyor, evine getiriyor. Köle birkaç gün sonra hanımına diyor ki, beyin, efendisinin hanımına diyor ki, senin beyin diyor dışarıda neler yaptığını biliyor musun? Hayır diyor, bilmiyorum. Başka kadınlarla irtibatı var, ilgisi var. Evlenmek niyetinde. Hayır canım, öyle şey olmaz diyor. Ben beyimi tanırım, senelerdir beraberiz. Böyle bir şey yok onda. Yok diyor, sen bilmiyorsun, sen bütün gün evdesin. Onu ben bilirim, ben dışarıda onu görüyorum, neler yaptıklarını biliyorum diyor. Ne yapalım diyor, bana diyor sakalından birkaç kıl kesebilirsen ben onun üzerine büyü yapacağım ve beynin gönlü sana bağlanacak. Seni çok sevecek o zaman. Kolay diyor, ben onu yaparım diyor. Bu gece diyor bana birkaç kıl uyuduğu zaman kesebilirsen ben o işi hallederim diyor. Gidiyor beyine diyor ki efendisine, senin hanımından haberin var mı? Ne olmuş diyor. İşte hanımın başka erkeklerle ilişkisi var. Onlarla görüşüyor, konuşuyor. Hayır diyor, olamaz öyle şey. Ben hanımımı çok iyi tanırım. Biz senelerdir beraberiz. Hayır diyor, siz gündüz hep sabah çıkıyorsunuz, akşam geliyorsunuz eve. Onun gündüz ne yaptıklarını ben biliyorum. Ben evdeyim, görüyorum. Hatta diyor işi o kadar ileri götürmüşler ki seni öldürmeye bile karar vermişler. Bu gece işte sen uyurken gelip seni kesecekler usturayla. Olamaz diyor, yalandır, inanmam ama her ihtimale karşı bile tedbirli olayım der. Ve o gece eve gelir, biraz yorgunum, uyumak istiyorum der, yatağına girer. Fakat uyumaz, bekler. Zavallı kadıncağız da elinde usturayla birkaç sakalından kıl koparacak da büyü yaptıracak üzerinde. O da usturayla ona yaklaştığını görünce beyi, ha tamam diyor, bu kölenin dediği doğruymuş, bu beni kesmeye geliyor. Hemen yatağından fırlamış ve hanımını öldürmüş. Hanımın adamları tabi sen bu günahsız kadını nasıl öldürdün diye gelmişler, adamı öldürmüşler ve bu iki kabile birbirine girmiş. Onlarca insan öldürülmüş bir adamın fitne ve fesadı neticesinde. Yalan söylemenin caiz olduğu yerlerden biri de harplerde, muharebe esnasında yalan söylenebilir. Mesela işte bizim askerimiz diyelim 300 binse bu 500 bin askerimiz var denebilir veya silah sayımız şu kadardır diye fazla söylenip yalan söylenebilir. Burada da caizdir. Diğer başka hiçbir yerde yalan konuşmak caiz değil ve çok ayıptır, çok büyük günahtır. Bunlardan azami derecede sakınmak lazım. Konuşacağımız her söze çok dikkat edelim. Önce onun hesabını, kitabını yapalım. Nasıl bir bina yapılmadan plan projesi çizilir, biz de bir sözü söylemeden önce onu bir tespit edelim, onun muhasebesini yapalım. Eğer bizim için veya başkasının menfaatine ise konuşalım. Eğer bizim veya başkasının zararına ise onu söylemekten sakınalım. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Gül Bahçesi.
2: TGRT FM Haber.

0: paylaşacağız. Ekip arkadaşlarımla birlikte hazırız. Ve gün başlıyor oradaki 5 başlığımız geliyor. Sevgili Efsun'dan rica edeceğim. Evet efendim, yaz sağanağı etkili oldu. Yaz yağmuru derler ama bu kez romantik geçmedi açıkçası. Dün alt geçitler göle döndü. Bakar mısınız? Arabalar suyun içine gömüldü. Araçların sürücüleri güçlükle çıkarıldı. Ankara'da en işlek caddelerden birinde Altındağ ilçesinde yol çökmesi yaşandı. Bu Altındağ'da yaşanan alt geçit göle döndü ve araç sürücüsü aracı tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Bir başka ana noktada da bakın, yol çöküyor ve araç tamamen içerisine gömülüyor. Ankara'yı yaz sağanağı vurdu ve tabii rüzgarlarda tıkanıklıklar da vardı. O çarpıcı manzaralara birlikte bakacağız. CHP'de büyük kopuş yaşandı efendim. CHP içerisinden bir kopuş daha yaşandı tarih içerisinde. Çok farklı örneklerini gördük. Bu kez hikaye farklı mı olacak? Sonu ne olacak? Yeni partiye, yaşananlara, ilk günde neler olduğuna bakacağız. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da bu istifaların ardından ilk kez konuştu. İstanbul'daydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu istifalarla ilgili ne söyledi? Arınma büyük oranda gerçekleşti dedi. Yolsuzluklarla ilgili önemli açıklamaları da vardı. Göndermelerde bulundu. Yeni partide A takımı belli oldu. İlk gün nasıl geçti? Yeni parti A takımını belirledi. Başkan, Genel Başkan Özgür Özel, Anıtkabir'e gittiler ve A takımında kimler var? Fezlekelerden etkilenen isimler. Veli Ağababa özellikle bu fezleke engel oldu A takımında yer almasına. Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut, birazdan gazetelerde bakacağız. A takımı ana hatlarıyla belli oldu. Ve ATM'lerde yepyeni bir döneme merhaba diyoruz efendim. Gram altın çekebileceksiniz. Para çeker gibi ATM'ye gideceksiniz. Kuyumcuların kapalı olduğu dönemlerde çok büyük işe yarayacağı söyleniyor. Ve kuyumculardan tabii gelecek tepkiler de önemli. ATM'lerde altın satışı dönemi başladı. Ve finaldeyiz. Filenin sultanları inanılmaz bir maça imza attı. Tarih yazdılar diyebiliriz. Çin'de ev sahibi Çin'i yendi. 3-0'lık net bir skorla kazanan filenin sultanları. Yine Vargas Hava Yolları diyeceğim çünkü o saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan smaçlarla ve tabii ki bütün ekibin, Zehra Güneş'in, Hande Baladı'nın, bütün ekibin, Gizem Örgen'in imza attığı, bütün filenin sultanlarının bugün heyecanla takip edeceğimiz final maçı öncesi yaşananları, açıklamaları da paylaşacağız tabii ki. Ve Efsun, lütfen bir gazeteleri de görelim. Türkiye Gazetesi'ne şöyle bir bakacağız. İran'a ekonomi füzesi, Trump taktik değiştiriyor. Evet, Hürmüz Boğazı'nda neler yaşanıyor bakacağız. F-35'te yeniden üretici olacağız. Bu arada diplomatik kaynaklar S-400 düğümünde gelinen noktayı ve F-35'lerle ilgili şu anda hangi aşamadayız paylaştılar. Yeni Şafak gazetesine geldiğimizde CHP böyle yapar, kelepçe olmadı dana ipi. Evet, Yeni Şafak'ta bu çarpıcı bir başlık. Kuvvetli sağanak vurdu. Başkentten çarpıcı manzaralar gelecek ekranlarınıza. Yani bir kez daha, yani her zaman yaşadığımız manzaralar çok enteresan. Ne diyelim ki? Görüntüler zaten anlatacak birazdan her şeyi. Gazze ve Batı Şeria'da ateş altında zulüm devam ediyor. Milliyet gazetesine geldiğimizde finaldeyiz. Filenin sultanları bugün Brezilya ile karşı karşıya gelecekler. Evet, tarihi bir final oynanacak. Bakacağız efendim maçla ilgili ayrıntılara da. Yeni Akit gazetesi yeni kurulan yeni parti ile ilgili manşet atıyor. Evet, ve bir yandan da Gülistan Doku dosyasının peşini bırakmayacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek her an bir itiraf gelebilir diyor. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili çok önemli iddialar var. Vali Tuncay Sonel'in eşi de tutuklandı biliyorsunuz. Handan Sonel'e dair yönelik daha doğrusu çok ciddi iddialar var. Bu iddialara ne cevap verdi Handan Sonel? Onları da konuşacağız. Sabah gazetesine geliyoruz. Ahbap vurgununda gölge suç kadrosu, suç makinesi gibi bir yönetim ortaya çıktı. Sabah gazetesinin manşetinde bu sistem nasıl işliyor? Evet, belki burada ilk planda Haluk Levent'i konuşuyoruz. Kendisi de söylüyor zaten o dernek içerisinden para aldığını. Ama burada sistem nasıl çalıştı? Zaten biliyorsunuz 27 kişi tutuklandı. Haluk Levent, Oğuzhan Uğur da tutuklular arasında. Yeni parti, yeni vitrin. Evet, A kadrosu, A takımı belli oldu. Özgür Özel'in yeni partinin ilk gün ilk durağı Anıtkabir'di. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da şükür arınıyoruz dedi yaşanan bu hareketliliklerle ilgili. Hürriyet gazetesinin de çarpıcı manşeti. Efendim, 3 faili meçhul daha açılıyor. Bakan Akın Gürlek'ten gelen çok önemli bir açıklama. Uğur Mumcu hala faili meçhul. Çetin Emeç, gazeteci Çetin Emeç ve kıymetli hukukçulardan Bahriye Üçok, akademisyen. Bahriye Üçok davaları da, o dosyalar da tekrar açılıyor efendim. Çok önemli tarihi bir açıklama daha Adalet Bakanımızdan. Fanatik gazetesine geldiğimizde sultanlar yine tarih yazdı ama bu yukarıda olmalıydı diye düşünüyorum. Sultanlar yine tarih yazdı. 3-0'lık skora yer veriliyor Çin karşısında. Bugün gözler finalde olacak. Fanatik gazetesi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'taki transfer rüzgarlarını da ilk sayfasına taşıyor. Birazdan hepsine ayrıntılarıyla bakacağız. Etiketimiz gün başlıyor. Lütfen bize yazın diyoruz ve şimdi ayrıntılar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Partisinin üye katılım törenine katıldı. CHP lideri partiden ayrılarak yeni partiyi kuran isimlere hedef aldı. Yaşanan istifa dalgasını kayıp değil arınma olarak nitelendirdi. Az sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide Genel Başkan Özgür Özel'in A takımı belli oldu. Yeni partinin MYK'sında Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarında ve İmamoğlu davasında ismi geçenlerin yer almaması dikkat çekti. Az sonra. İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Dün sabah Ankara ve İstanbul güne su baskınlarıyla uyandı. Ankara'da etkili olan yaz sağanağı hayatı felç etti desek yeridir. Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar selde sürüklendi. Bir vatandaş maalesef düşen yıldırım sonucu hayatını kaybetti.
2: Ben iş yerinden çıktım. Sabah saat 7.30'du. Köprüden geçerken burada araba önümden 2-3 tane araç, 2-3 tane araç geçti. Ben de onların arkasındaydım. Onlar geçti, araç su bir anda yükselmeye başladı.
3: Yollar göle döndü, araçlar suyun altında kaldı. Burası başkent Ankara.
4: Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı. Araçlar suya gömüldü. Başkentte sağanak birçok noktada su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.
5: Gitti motorlar.
4: Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı alt geçidi kısa sürede tamamen suyla doldu. Alt geçitte bulunan hafif ticari araç yükselen su nedeniyle mahsur kaldı. Araç sahibi ise gözyaşlarına hakim olamadı.
2: Daha benim bankaya borcum var. Bu arabanın borcunu ödeyeceğim ben daha borcunu.
3: Yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Trafik adeta durma noktasına geldi.
4: Bölgeye sevk edilen ekipler alt geçidi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle trafik durma noktasına geldi.
2: Hemen arabayı stop ettim. Arabayı stop etmeme rağmen de araba yüzmeye başladı artık. Yani araba kontrolümden çıktı. Ben kontrol edemedim.
4: Şiddetli yağışın en fazla etkilediği ilçelerden biri de Mamak oldu. İmam Halim Sultan Caddesi'nde aşırı yağış nedeniyle yol çöktü. O sırada caddeden geçen bir araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan fırtına sırasında yaşlı bir adama yıldırım isabet etti. Adam olay yerinde hayatını kaybetti.
5: 10-15 tane davar aldıydı, onlar gidiyordu. Sabah 7.30'da çıkıyor, 7.35 civarında yıldırım düşmesi sonucunda vefat ediyor.
0: Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. 35 kentimiz için turuncu alarm verildi. Balkanlardan gelen yağışlı hava birçok ilimizde etkisini gösterdi. İstanbul'da alt geçitleri, İstanbul'da da su bastı. Osmaniye'de iş makinesi dereye devrildi. Yozgat ve Bursa'da yollar göle döndü. İşte yağışın bilançosu.
4: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Yurdun birçok kesimi sağanak sınavı verdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur bulutları İstanbul semalarına böyle giriş yaptı. Kara bulutlar gökyüzünü adeta ikiye böldü. Ortaya çıkan manzara da dikkat çekti. Kısa süre sonra sağanak başladı. Yağış İstanbul'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gün gören eski Londra asfaltı caddesindeki alt geçitle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma yaptı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve bina girişlerine sığındı. Şemsiyesi olanlarsa yağışa rağmen yollarına devam etti. Sağanak yalnızca İstanbul'u değil, yurdun birçok noktasını da etkisi altına aldı. Osmaniye'de sele karşı yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesi Karaçay Deresi'ne devrildi. Operatör son anda araçtan atlayarak kurtuldu.
6: Alınca bu dik duruyordu.
4: Kentte birçok iş yerini de su bastı.
7: Rezilliğe bakın. Bakın. Su dükkana girdi. Beberin gibi kaç dükkanlara daha girdi.
8: Her yeri su bastı. Elektronik dükkanımız, her şey suyun içinde kaldı.
9: Mağdur durumdayız.
4: Bazı esnaflarsa yaşananları mizahi bir dille protesto etti. Oluşan göletlerde oltayla balık tutuyormuş gibi yaparak o anları cep telefonuyla kayda aldı. Yozgat'ta vatandaşlar biriken suyu kendi imkanlarıyla ana giderlere yönlendirmeye çalıştı. Su içinde kalan araçlar da güvenli bölgelere çekildi.
10: Vatandaş kendi imkanlarıyla yapıyor ha şu anda.
11: Buralar sel oluyor. Evet. Şu yoldan geçiş yok.
4: Bursa Karacabey'de de otogardaki taksi durağının su bastı. Masa ve sandalyeler sular altında kalırken bazı yollarda hasar oluştu.
12: Yol gelmiş, yavaş geçiyor.
0: Efendim, yaz sağanakları böyleydi. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Şimdi siyasete geçelim. Orada da sert rüzgarlar esiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Partisinin üye katılım töreninde konuştu. Partiden ayrılarak yeni partiyi kuran isimleri hedef aldı. Yaşanan istifa dalgasını kayıp değil, arınma olarak nitelendirdi.
13: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifa dalgasının ardından ilk kez konuştu. Ayrılıkları arınma olarak niteledi. İsim vermeden çok sert yolsuzluk göndermelerinde bulundu.
13: Ama kardeşim, ben siyasete girdim, birdenbire zenginleştim, birdenbire köşeyi döndüm. Peki siyaset ne için yapılır? Halk için yapılır. Sizin.
4: CHP İstanbul'da partiye yeni üye katılımı töreni düzenledi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan CHP'liler üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere sert cevap verdi.
13: Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorundadır. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak, hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Kimse durmaz. Durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır.
4: Kılıçdaroğlu partiden ayrılan isimler için de sessizliğini bozdu. CHP'de parayla satın alınmayacak kadrolara ihtiyacımız var diyerek kurultay süreçlerindeki delege pazarlığı iddialarına da üstü kapalı gönderme yaptı. Sahtekarlık yapanların kendileriyle yol yürümeyeceğini belirtti.
13: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir.
0: CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ilk gün neler yaşandı bakacağız. Genel Başkan Özgür Özel'in A takımı belli oldu. Yeni partinin MYK'sında Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarında ve İmamoğlu davasında ismi geçenlerin yer almaması dikkat çekti.
6: Yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız.
4: Kurucular kuruluyla Anıtkabir'i ziyaret etti. İlk parti meclisini toplayıp A takımını belirledi. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiyi kurdu. Cumartesi günü de ilk iş olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yoldan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Özel daha sonra Anadolu Kulübü'nde parti meclisi toplantısına başkanlık etti. Parti meclisinin onayıyla Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirledi. Özel'in A takımında 9 isim yer aldı. Partinin genel sekreterliğine Yunus Emre getirildi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Ensar Aytekin üstlenirken idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan oldu. Yeni yönetim yapılanmasında parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi. Medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini ise Utku Çakır Özel üstlendi. Yaşar Tüz'ün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olurken Gizem Özcan hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Nur Hayat Altacak Kayışoğlu yurtdışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak belirlendi. Halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı ise Aylin Yaman oldu. Yeni partinin MYK'sında Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarında ve İmamoğlu davasında ismi geçenlerin yer almaması dikkat çekti. Özel yeni A takımıyla da ilk toplantısını yaptı. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre partinin örgütlenme faaliyetlerini hızla tamamlayacaklarını söyledi.
9: 81 ilde örgütlenme hızlı bir şekilde ilerleyecek. Hedefimiz Eylül sonu, Ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplayabilir halde yeni kadrolarımızı orada oluşturur şekilde bir kurultay yapmak.
0: Şimdi İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili biliyorsunuz Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 şüpheli tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Hürriyet'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını da açıkladı. İddialara göre belediye başkanının eşi Murat Hürriyet'in bazı ihale süreçlerinde gölge başkan gibi hareket ettiği ve komisyon aldığı öne sürülüyor.
12: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
14: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek
4: üzere. Önce tutuklama kararı verildi, ardından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kaplan hakkında kritik karar alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada düğmeye basılmıştı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye başkanı dahil 20 kişi tutuklanırken 10 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Kaplan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Soruşturma dosyasındaki iddialar dikkat çekti. HTS kayıtları, para transferleri ve tanık ifadeleri dosyaya girdi. İş insanı Turgut Koç, ihale için 3 kilo altın verdiğini öne sürerken Murat Hürriyet'in de süreçlerde etkili olduğu iddia edildi. İddiaya göre tutuklanan belediye başkanı Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet belediyede gölge başkandı. İş insanlarından altın olarak alınan rüşvet bazen Hürriyet'in eşine veriliyordu. Dosyadaki iddialar bununla sınırlı değil. Eski belediye çalışanları makam katında para dolu çantalar gördüklerini öne sürerken soruşturma kapsamında telefon kayıtları, banka hareketleri ve ihale dosyaları inceleniyor. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Dosyaya girecek yeni deliller ve savcılığın hazırlayacağı iddianame sürecin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.
0: Ve Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de çok önemli başka iddialar da geldi. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonunun açılmasıyla operasyon genişledi. Eski valinin eşi Handan Sonel delil karartma, sim karta müdahale eden bilişimci Mehmet Aca ise bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçundan tutuklandı. Handan Sonel'in cesedi yok etmek için tanık Güler'e 100 bin lira verdiği iddia edildi. İddiaları yalanladı. Kabul etmedi yani. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın son durumu hakkında önemli bilgiler verdi.
4: Tepkiler eşliğinde adliyeye böyle gelmişti. Eski valinin eşi Handan Sonel de tutuklandı. Sonel'in cesedi yok etmek için 100 bin lira verdiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturması her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Soruşturmada 13 kişi tutuklanmıştı. Yeni gözaltılar sonrası şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, valilik konutu çalışanlarının tanık beyanlarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği mahkemece suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Handan Sonel bana oğlunun Gülistan'ı iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Bana cesedi yok etmem için 100 bin lira verdi dedi. Handan Sonel ise Turan Güler'i tanımadığını ve adını dahi daha önce duymadığını savundu. Beni tanımaz, ben de onu tanımam, 100 bin lira vermedim diyen Sonel, tanığın iddiasını destekleyen herhangi bir somut delil bulunmadığını söyledi.
15: Açın, açın, açın, açın!
4: Operasyonun bilişim ayağında Aca Bilişim'in sahibi Mehmet Aca hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku'nun sim kartına hukuka aykırı müdahale ettiği öne sürülen Aca, bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve suç delillerini yok etme suçlarından tutuklandı. Aca'nın ifadesi ortaya çıktı. Aca, dönemin valisi Tuncay Sonel'in kendisini arayarak yetim ve öksüz çocuklar için para istediğini öne sürdü. Aca, makamında 400-500 bin lira civarı yardımda bulundum. Bu nedenle ismim Atatürk Mahallesi'nde bir caddeye verildi dedi. Başsavcılığın cesedin korucular tarafından organize şekilde gömüldüğü tespiti ve eski valinin siber verileri doğrultusunda iki kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden korucu Fatih Özmen kasten öldürme ve delil karartmadan tutuklanırken diğeri adli kontrole serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayın programında Gülistan Doku soruşturmasının son durumunu aktardı.
16: Özel bir birim kurduk, özel bir ekip kurduk. Bu alanda uzman, hem jandarma personelimiz var, hem emniyet görevlilerimiz var. Adli tıptan da uzman arkadaşlarımız var. Elbette işte bu en son operasyonda yapılan koruyucular, özellikle cenazenin gömüldüğü yeri bilen kişiler olarak başsavcılık bu şüpheden dolayı gözaltına aldı. Bilmiyoruz yani, belki onlar itirafta bulunacaklar. Soruşturma devam ediyor. İnşallah ben bunun da çözüleceğini düşünüyorum. Yani cenazenin yerinde bulunacağını düşünüyorum.
4: Gülistan Doku'nun acılı ailesinin feryadı, siber incelemeler ve derinleşen soruşturmayla nihayet karşılık buluyor. Yıllardır süren sır perdesi aralanırken karanlıkta kalan cinayet dosyasında artık sona yaklaşıldı.
17: Bu operasyonların daha üçüncü ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
0: Önceleri casusluk faaliyetleri sırasında ele geçirilen gizli yazışmalar nasıl deşifre ediliyordu? Milli İstihbarat Teşkilatı bunun nasıl yapıldığını anlatan 1933 tarihli bir belgeyi paylaştı. İşte görünmez mürekkeple yazılan mesajların tespit edilme yöntemi.
4: MİT gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde yer alan özel koleksiyon sekmesindeki istihbarat raporlarına bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan belgede 27 Ağustos 1933 tarihiyle bizzat açılacaktır ibaresi dikkat çekiyor. Belgede 2030 numaralı posta kutusundan alınan bir mektuptan söz ediliyor. Bu kutudan temin edilecek mektupların kimyevi yöntemlerle görünmez yazılarının ortaya çıkarılarak okunabilmesi için uygulanacak yöntem ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Belgenin alt bölümündeki not kısmında ise gizli yazışmaların 10 gram demir klorürle 90 gram damıtılmış suyun karıştırmasıyla elde edilen çözelti sayesinde deşifre edilebileceği belirtiliyor. Aynı notta hazırlanan karışımın bir küvete konulması ve belgenin fotoğraf kağıdı banyo edilir gibi bu çözeltiye daldırılması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca karışımın fırçayla uygulanmasının ise istenilen sonucu vermeyeceği özellikle vurgulanıyor.
0: Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin yine bir başarı hikayesi geliyor. Bir kez daha gökyüzüne imzasını attı. Türk tanker uçağı NATO görevindeki Danimarka Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş uçağına havada yakıt ikmali gerçekleştirdi.
4: Türk Hava Kuvvetleri NATO kapsamındaki havadan ikmal görevini başarıyla gerçekleştirdi. Bir kez daha gökyüzüne imzasını attı. NATO'nun Polonya hava sahasında icra edilen dinamik hedefleme görevi kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135R tanker uçağı görev aldı. Görev sırasında 10. Anajet Üst Komutanlığı envanterindeki tanker uçak, Danimarka Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş uçağına havada yakıt ikmali yaptı. Milli Savunma Bakanlığı yakıt ikmalinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlık paylaşımında göklerdeki gücümüz NATO semalarında ve birlikte daha güçlü her zaman hazır ifadelerine yer verildi.
0: Ve finaldeyiz. Filenin sultanları dün yine efsanevi bir maça imza attı. Millilerimiz Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i kendi seyircisi önünde set vermeden mağlup etti ve bugün final maçına çıkıyor. 3-0'lık net galibiyetle rakibine geçit vermeyen sultanlar şimdi gözünü altın madalyaya çevirdi. Rakip Brezilya.
18: Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kankarısı çevirme.
4: Tribün sustu, filenin sultanları konuştu. Çin'e set vermeden geçerek adını dev finale yazdırdı. Şimdi hedef altın madalya.
19: Tarihin tekerrür ettiği bir sene olacak diyorum.
20: Çin karşısında bizim 3-0 ve net bir skorla hemen hemen diyebilirim ki set sayılarına yaklaşamadılar.
4: Filenin sultanları Çin'i yıktı geçti. Sultanlar ev sahibi Çin'e kendi evinde, kendi seyircisi önünde adeta voleybol dersi verdi. 3-0'lık skorla rakibi mağlup etti.
21: Şampiyon olmak istiyorsak her zaman gerçekten iyi voleybol oynamamız gerekiyor.
4: Sahadan bir an bile kopmayan milli takımımız Çin'e göz açtırmadı. 21-25, 15-25 ve 20-25'lik skorlarla maçı set vermeden kazandılar. Bu sultanların organizasyondaki 6. yarı final zaferi oldu. Millilerimiz Çin karşısındaki son 4 resmi müsabakadan da zaferle ayrılma serisini sürdürdü.
22: Bu finale çıkmayı çok istiyordum. Oyuncularıma bu sezon bir madalya istediğimi ve bunu başarabileceğimizi söyledim. Çok büyük bir gelişim gösterdik. Bir koç için en büyük mutluluk takımını istediği oyunu oynarken görebilmektir.
4: Filenin sultanlarının finaldeki rakibi diğer yarı final mücadelesinde İtalya'yı 3-2 deviren Brezilya oldu. Altın madalya için parkeye çıkacağımız dev final karşılaşması 14.30'da oynanacak.
19: Son bir maç kaldı. Her şeyimizi koyacağız sahaya. Kupayı tekrar evimize götürebilmek için.
18: Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kankarısı çevirme.
0: Takımımız çok iyi, filenin sultanları çok formda. Bugün de saat 14.30'da çok güzel haberlere imza atacaklarına inanıyorum. Altın madalya tabii ki o güzel haber. Ve gazetelerde de bakacağız detaylı. Efendim ara zamanı geldi, birazdan buradayız. Müzik.
1: Seymen.
2: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
3: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
23: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: TGRT FM Haber.
1: Saniyeler sonra tetiğe bastım. Kan donduran görüntülerin adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli bir dondurmacının önüne geldi. İş yerindeki çalışanlardan biriyle kısa süre konuştu. Çalışan görüntülü telefon görüşmesi yaptığı sırada kameranın yönünü çevirdi. Şüpheli önce telefondaki kişiye el salladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla iş yerine peş peşe ateş açtı. Kurşunlar dondurmacının içine yağdı. İş yerindekiler canlarını kurtarmak için kendilerini yere attı. Ancak 29 yaşındaki Yusuf Erdem kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
2: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Batı Şeria'daki Sebastia arkeolojik alanını koruma altına aldı. Demir çağından Roma, Bizans ve İslam dönemine uzanan tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan alan, bölgede tırmanan şiddet ve arazi anlaşmazlıkları nedeniyle tehlike altındaki dünya mirası ilan edildi. Karar Güney Kore'nin Busan kentindeki UNESCO toplantısında alınırken İsrail yönetiminin itirazı sonuç vermedi. Kudüs'le Ramallah arasındaki kültürel miras tartışmalarına yeni bir başlık ekleyen kararın bölgede diplomatik gerilimi daha da artırması bekleniyor. Elektrik kesintisini fırsat bildi. 300 altında sıra kadem bastı. Jet operasyonla yakalanan çalışanın arkasından akıllara zarar bir takas oyunu çıktı. 22 Temmuz'da Fatih'teki bir kuyumcuda elektrik kesintisini fırsat bilen çalışan 300 tam altını çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri hemen polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık büro ekipleri takibin ardından şüpheliyi 24 Temmuz'da Fatih'teki evinde yakaladı. Aramada çalınan altınların 282 tanesiyle satıştan elde edilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin önceki hırsızlıkları gizlemek için son çaldığı altınları bozdurup yerine gram altın koyduğunu belirledi. O takas anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlara teslim edildi. Çalınan milyonluk altınlarsa sahiplerine verilmek üzere korumaya alındı.
3: Aquí estamos tratando de energizar.
2: Şili'nin Atakama bölgesindeki Pascua Lama maden sahasında çalışan 39 işçi yoğun kar yağışı nedeniyle kampta mahsur kaldı. Madenci temsilcileri işçilerin geceleri -28 derecede ısıtmasız kaldığını ve donan su boruları nedeniyle temel ihtiyaçların aksadığını açıkladı. Madeni işleten şirket ise kampta yeterli gıda, su, tıbbi malzeme ve doktor bulunduğunu duyurdu. Hava şartlarının el vermesi halinde işçilerin helikopterle tahliye edilmesi planlanıyor. İngiltere'nin Essex kentindeki bir çiftlikte çıkan endüstriyel yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanla kapladı. Yangın sırasında bir gübre ünitesinde meydana gelen patlama çevrede yaşayanlar tarafından da hissedildi. Yaklaşık 100 itfaiyeci alevlerin yakındaki evlere sıçramaması için mücadele etti. Yetkililer akşam saatlerinde yangının kontrol altına alındığını ve çevre halkı için daha geniş çaplı bir risk kalmadığını açıkladı.

0: İngiltere'deki Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıldızları 23 Haziran'da dünyaya gelen 5 Kuzey Afrika aslanı yavrusu oldu. Anne aslan Vaka yavrularını büyük bir özenle büyütürken o anlar gizli kamerayla kaydedildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri Vaka'nın yavrularını sürekli beslediğini, temizlediğini ve bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyledi. Bu deneyimli anne Vaka'nın ikinci doğumu, ilk yavrularını ise 2025 yılında dünyaya getirmişti. Sevimli yavruların önümüzdeki günlerde ziyaretçilerin en büyük ilgi odağı olması bekleniyor. Bilim dünyası büyük heyecan yaşıyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre benzeri bulunmayan bir sistem keşfedildi. Bilim insanları bir kahverengi cücenin etrafında dönen başka bir kahverengi cücenin yörüngesinde yer alan gezegen kütleli bir cisim tespit etti. Araştırmacılar bu cismin bir dış gezegen ya da güneş sistemi dışındaki ilk doğrulanmış dış aylardan biri olabileceğini belirtiyor. Yaklaşık Jüpiter büyüklüğündeki cismin 170 günde yörüngesini tamamladığı hesaplandı. Keşif doğrulanırsa gezegen ve uydu sistemlerinin oluşumuna ilişkin mevcut teoriler yeniden şekillenebilir. Muhteşem görüntüler Çin'in Ningxiahui Özerk bölgesinden. Yaz yağmurunun ardından gökyüzü eşsiz bir görüntüye sahne oldu. Atmosferin tamamen temizlenmesiyle Samanyolu tüm ihtişamıyla ortaya çıkarken uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen dönen yıldız izleri adeta Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran görüntüler oluşturdu. Yerel fotoğrafçılar yaklaşık 4 saat boyunca bu görsel şöleni kayıt altına aldı. Yıldızların memleketi olarak anılan Ningxia, berrak gece gökyüzü sayesinde astrofotoğrafçılık ve gökyüzü turizminin gözde merkezlerinden biri.
1: Gündemde çekirge var. Toplum çok korkuyor. Niye? 5. kata çıkmış, yürüyerek çıkmış, uçuyormuş, zıplıyormuş, bacakları kocamanmış, bizi yiyecekmiş vesaire.
0: Son günlerde artan çekirge yoğunluğu vatandaşlarda endişeye neden oldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Özkansa, görülen çekirgelerin istilacı değil, Türkiye'de yaşayan yerli türler olduğunu söyledi.
1: Bugün tespit edilmiş 10.000'in üzerinde çekirge türü var. Evet, bu çekirgelerin 150'den fazlası da Türkiye'de. Yani Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği çok zengin.
0: Özkan, çiftçilerin şu an için endişe etmesini gerektiren bir durum bulunmadığını ifade etti.
1: İstilacı bir tür diyebilmemiz için Türkiye'de yaşayan bir tür olmaması lazım. Egzotik bir tür olması lazım. Bu yerli tür. Yani şu anda çiftçilerin korkacağı bir durum söz konusu değil.
0: Çekirge popülasyonundaki artışın temel nedeni ise son dönemde etkili olan sıcak hava ve yağışlar.
1: 1-2 santigrat derece sıcaklık artışı bile böceklerin olağanüstü çoğalması için yeterli. Yaşadığımız bu yıl içerisinde yağışlar arttı mı? Harika. Evet, bu iki neden, yağış ve sıcaklık, böceklerin olağanüstü çoğalmasına neden oldu.
0: Evlerde görülen çekirgeler için bilinçsiz ilaçlama yapılmaması gerekiyor.
1: Evde çekirge probleminiz olursa hemen tarım ilacı kullanmayın. Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı bunlara direnç oluşumuna ediliyor, daha çok artıyor.
0: Özkan, sıcaklıkların normale dönmesiyle doğal dengenin yeniden kurulacağını ve çekirge yoğunluğunun 10 ila 15 gün içinde kendiliğinden azalmasının beklendiğini ifade etti.
1: Şu sıcaklıklar geçtiği zaman bu denge kurulacak. Belki 10-15 gün içerisinde bu düzgün davranılırsa bu ekolojik denge kurulacak ve çekirge problemi de kendiliğinden azalacak diye düşünüyorum.

0: Hamara tellerde özenle sarıldı, dev kazanda saatlerce pişirildi. Yaklaşık 280 bin bakla dolması vatandaşlara ikram edildi.
1: Armalarla kadınlarımız uğraşıyor. Şeflerimiz de sabah 4'ten beri bu kazanın hem doldurulması hem işte salçasının, soğanının hazırlanması ile uğraşıyorlar.
0: Tokat'ın Erbaa ilçesinde 23. Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali düzenlendi. Festivalin açılışı kortej yürüyüşüyle başladı. Programa Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'la çok sayıda vatandaş katıldı.
2: İzmir'de 80 bin tane Tokatlı yaşıyor. Bugün İzmir'den orada yaşayan Erbaalıların katılımıyla beraber aranızdayım.
0: Maharetli kadınlar narince adı verilen yaprakları tek tek açtı. İnce yaprakların içine baklalı iç harç yerleştirdi. Usta ellerde özenle sarılan dolmalar dev kazana dizildi.
1: Öğlen 12'den beri kazanın altını yaktılar. 12'den beri yaklaşık 7 saattir baklalı dolmamızı pişiriyorlar. Ve ben az önce tadına baktım. Gerçekten harikaydı tadı. Özellikle içerisine kuzu da koydukları için onun tadıyla beraber coğrafi işaretli ürünümüz yaprağın mayhoş tadı, o damarsız yapısı bir araya gelince içiyle beraber çok harika bir lezzet olmuş.
0: Festival kapsamında 5 tonluk dev kazanda 280 bin baklalı yaprak sarması afiyetle yendi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Guinness Rekorlar kitabına aday gösterilmesi için hazırlık yapacaklarını açıkladı.
1: Yaklaşık 280 bini geçtiğini söylüyorlar. Bu bir rekor denemesi de oldu bizim için. İnşallah ilerleyen zamanlarda yeni festival günlerinde Guinness Rekorlar kitabına girmek için de inşallah bir çalışmayı da hep beraber yine Aydın Şefimizle beraber yürüteceğiz.
0: Bakanlık takibine takıldılar. Usulsüzce çalıştıkları ortaya çıktı. 2 milyon 346 bin lira idari para cezası yediler. Amasya Belediyesi'nin sorumluluğundaki Amasya Katı Atık Birliği düzenli depolama sahasında geçtiğimiz hafta pazar günü yangın çıkmıştı. Yangın kontrol altına alınsa da atıkların içten yanması nedeniyle bölgede günlerdir tütmeler devam ediyor. Bölgede 2 hava kalitesi izleme istasyonu bulunuyor. Buna ek olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bölgeye bir mobil hava kalitesi ölçüm aracı gönderdi. Bakanlık merkez denetim ekipleri çevre kirliliğine neden olan depolama alanında incelemelerini sonuçlandırdı. Ekipler tesisin çevre izin ve lisans belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini tespit etti. Amasya Katı Atık Birliği'ne çevre kanunu uyarınca 2 milyon 346 bin lira idari ceza uygulandı.

0: pazarlar diliyoruz yeniden. Evet, gazetelere, manşetlere birazdan bakacağız. Onun öncesinde Hakkari'den hepimizi çok duygulandıran bir haber gelmişti. Yüksekova'da ailesinin tek geçim kaynağı olan ineğini uçurumda kaybeden Ayni Özbey'in çaresizliği yürekleri dağlamıştı. İhlas Haber Ajansı'nın haberiyle yankı bulan o feryada devlet ve hayırseverler hızla yetişti.
1: Ölen ineği için böyle ağlamıştı. Ayni teyzenin yüzüne gülücük geri geldi. Bir ineği yerine 7 inek 5 buzağa sahibi oldu.
2: Teyze nasılsın?
1: Hakkari Yüksekova'da tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşen 7 çocuk annesi Ayni Özbey'in çaresizliği yürekleri dağladı. İhlas Haber Ajansı'nın haberiyle yankı bulan feryada devlet ve hayırseverler hızla yetişti. Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür ve beraberindeki heyet aileye 7 inek ve 5 buzağı teslim etti. Bir ineğini kaybeden Özbek 12 büyükbaş hayvan sahibi oldu.
3: Teyzemizin ineğini kaybettik. Teyzemize bayağı bir üzüldüm. Bundan sonra da teyzemizin, ailemizin buradaki zor durumda kalan insanların yanında olduğumuzu belirtmek
1: istiyorum. İneğini kaybeden Ayni Özbey'in yüzü yeni hayvanlarıyla güldü. Aile ve köy halkı destek verenlere teşekkür etti.
4: Milletimizin bize yaptığı desteğe çok çok sağ olun. Allah onlardan razı olsun.
0: Evet, Ayni Özbey'in yüzü ve oğlunun da yüzü gülüyor. Çok mutlu oldum. Evet, çok aslında büyük bir kayıp yani. Biz çok anlamıyoruz belki o hissiyatı ama düşünün, uzun bir yol yürümüş, ona ürün vermiş, sütünü vermiş, bir yol arkadaşlığı etmiş. Dilerim yeni zamanları da güzel geçer. Evet, Türkiye Gazetesi diyoruz şimdi. Gazete manşetleri gelsin. 26 Temmuz Pazar ilk sayfalara birlikte bakacağız. Türkiye Gazetesi Beşiktaş Salah'ı bekliyor demiş. Gerçekten Mısırlı Yıldız'ın transferi çok konuşuluyor. Rüya transfer tanımlaması yapmış. Türkiye Gazetesi son teklifi yaptı artık Kartal. Salah da artık hangi cevabı verecek? Herkes bu habere kilitlendi spor camiasında. Size altın yakışır. Filenin sultanları bugün Milletler Ligi'nde yarı finalde Çin'i devirmişti. Bugün finale çıkıyor. Voleybol takımımız bugün Brezilya ile şampiyonluk maçına çıkacak. F-35'te yeniden üretici olacağız. Diplomatik kaynaklar S-400 düğümünde gelinen noktayı ve F-35'lerle ilgili devam eden süreci değerlendirdi. Körfez'den ciddi talep var. S-400'ler için Körfez ülkeleriyle temaslar devam ediyor diyor diplomatik kaynaklar. Önemli olan hangi ülkeye satıldığı değil, şu anda bir fırsat penceresi açıldı. Körfez ülkelerinin ciddi savunma sistemi ihtiyacı var. Evet, süreç bu şekilde. İki sultana yakın koruma, Rusya-Ukrayna savaşının kızıştığı ve Karadeniz'de gemilerin vurulduğu süreçte Yavuz ve Abdülhamit Han sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Biraz klimalarımızı açabilir miyiz sevgili Efsuncuğum? Çok sıcak oldu stüdyomuz. Dün görüyorsunuz bir anda ortalık yani mevsim bir anda sonbahara döndü, kışa döndü. Ama bugün tekrar güneş var İstanbul'da. Sıcaklar geri dönüyor meteorolojinin tahminlerine göre. İstanbul ve Ankara suya gömüldü. Biraz daha alta geldiğimizde zaten dünden manzaraları da görüyoruz. Fırtına ve yağış yaz ortasında kışı yaşattı. Yetersiz altyapı vatandaşları perişan etti. Araçlar çöken yollarda yolun içerisine girdi ve alt geçitlerde göle döndü. İnanılmaz manzaralar yaşandı altyapıya ilişkin ve belediyelere de çağrıda bulundu. Orada mağduriyet yaşayanlar. Hürriyet gazetesi ve finaldeyiz diyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0'lık net bir skorla yendi. Adını finale yazdırdı. Bugün saat 14.30'da Brezilya ile karşılaşacak takımımız. Tabii Melissa Vargas çok etkili oldu maçta. Ben Vargas Hava Yolları diyorum ya, sosyal medyada öyle deniyor. O yüzden zaten söylüyorum. Vargas devreye giriyor. O devreden çıkıyor. Hande Baladın giriyor. O çıkıyor. İlkin Aydın giriyor. Yani kızlarımız böyle çok enteresan bir oyun sergiledi. Santarelli de bir baş antrenör olarak çok mutluydu maç sonrasında.

sözcülüğü görevini korudu. Kemal Kılıçdaroğlu da ilk kez konuştu. Dün İstanbul'da CHP'ye yeni katılanlar da var. Orada yaptığı açıklamada istifalarla ilgili çok şükür arınma gerçekleşti büyük oranda dedi. İlk sayfada yer alıyor. Al 100 bin lirayı cesedi yok et. Gülistan Doku cinayetinin hükümlü tanıklarından Turan Güler böyle bir şok iddia ortaya attı. Handan Sonel bana cesedi yok etmem için 100 bin lira verdi dedi. Handan Sonel de Güler'i tanımadığını söyledi ve iddiayı reddetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek yakın zamanda oradaki koruculardan itiraf geleceğini söyledi efendim. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in önemli bir açıklaması daha var. Akşam gazetesinde ilk sayfada efendim 3 önemli faili meçhulün de dosyası açılıyor. Gürlek yeni büro kurulmasıyla 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirterek bunlar 20-25 yıl önce işlenmiş cinayetler, devlet mutlaka hesabını sorar dedi. Hani şöyle bir söz var ya, devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz diye, sanki gerçekten öyle. Bakın hepimizin canını çok yakan suikastlardı bunlar. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok. Burada zaman aşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi önemli dosyalar da var. Bu dosyalara da bakılıyor, ifadelerini kullandı. İnanılmaz derecede önemli, yüreklere su serpen bir açıklama. Dilerim aydınlatılır. Tabii keşke olmasaydı. Ankara'da yaz manzarası. Bakın sağanak yağmur, sonrası çöken yollar, yolların içerisine gömülen araçlar. Balkanlardan gelen yağışlı hava aslında meteoroloji uyarmıştı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 35 kentte etkili oldu. Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Mamak'ta yol çöktü ve araçtaki bir kişi yaralandı. Büyük bir hayal kırıklığı açıkçası. O kadar uyarı yapılıyor öncesinden. Ama biz yine de aynı haberleri söylemekten biz yorulduk ama yetkililer o önlemleri bir türlü almıyorlar. Onlar ihmallerden yorulmadı. Evet, Sabah gazetesine geçiyoruz. Şimdi de o kupa yine bizim olacak. Filenin Sultanları dev final bugün saat 14.30'da. Hatırlatmaya da doyamadım. Ahbap vurgununda gölge suç kadrosu. Masak'a göre Haluk Levent kağıt üzerinde derneğin yönetiminden tasfiye ettiği sabıkalı isimlerle arka planda bir yapı kurdu diyor Sabah gazetesi manşette. Deprem paraları bu kişiler üzerinden borsa ve kumar masalarında buharlaştırıldı. Suç makinesi gibi yönetim. Eski genel sekreter Haluk Levent'in danışmanı Alper Çelik, o da zaten etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Kendisine bahiste kullanması için talimatlar geldiğini söylemişti. Bu arada borsada da 1,5 milyarlık bir kayıp var. Bu önemli iddialarda manşette yer alıyor. Şehit babaya hasret mektubu. 15 Temmuz şehidi Kura Hafız İbrahim Yılmaz'ın kızı Hatice Hilfa babasına duyduğu özlemi kaleme aldı. Gittiğinde 9 aylıktım babacığım, sesini duyamadım. Dünyada senden ayrı kaldım, cennette ayrı kalmak istemiyorum. Seninle aynı mertebede olmak için hafız olmak istiyorum demiş. Allah bağışlasın, Allah bahtını açık etsin. Bu mektubu da sizlerle paylaşmış olduk. Milliyet gazetesine geldiğimizde Salah'ın adı yetti. Salah'la, Muhammed Salah'la artık transferde geri sayım başladı Beşiktaş için. Ve bu maçları biz nerede izleyeceğiz diyor. Körfez'den de böyle bir izleyici turizmi de yaşayabiliriz. Siyah beyazlar hakkında Google aramaları dünya genelinde, daha doğrusu sadece Körfez'de, Arap coğrafyasında değil, dünya genelinde taban yapmış. Premier Lig'i Asya ve Afrika'da cazibe merkezi yapan yıldız futbolcunun Süper Lig'e katkısı da büyük olacak demiş Milliyet gazetesi. Süreçte son durum anlatılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un partilerle trafiğinin ardından süreçte herhangi bir kriz ya da tıkanıklık bulunmadığı, ancak teknik hazırlıkların henüz tamamlanmadığı belirtiliyor. Yarın AK Parti MYK'da son durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılması bekleniyor. Evet, ekonomi haberlerimize de bir bakalım. İstanbul Ticaret Gazetesi diyoruz. Ekonomide top 10 için teknoloji bazlı dönüşüm manşete geldiğimizde, finansmanda kredi tek seçenek.

0: değil. Alternatif finansman yöntemleri. Çünkü faizlerde bir değişikliğe gitmedi Merkez Bankası. Piyasa faizi de %37'nin üzerinde tabii. Esnaf KOBİ'ler böyle söylüyor. Savunmada da 30 milyar dolarlık ihracat hedefi. Katsa sonrası sektör gaza basacak demiş İstanbul Ticaret Gazetesi. Vaktimiz var mı Efsuncuğum? Peki 30 saniyede de Dünya Gazetesi'ne bir bakalım birlikte. Enflasyonda Temmuz ayrışması yaşanıyor. Bu kez ekonomistler temkinli, hane halkı iyimser. Yıl sonu beklentilere baktığımızda bir yıl önce 31.1 puan olan piyasa ve hane halkı arasındaki enflasyon beklentisi farkı dezenflasyon programının etkisiyle 21 puana kadar geriledi. Hane halkında da biraz enflasyonun düşeceğine dair öngörü ya da beklenti var diyelim. Evet. Dünya Gazetesi'nden de ilk sayfayı böyle gördükten sonra yeni saate birlikte başlıyoruz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den gelen açıklamalar geliyor şimdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Partisinin üye katılım törenine katıldı. CHP lideri partiden ayrılarak yeni partiyi kuran isimlere hedef aldı. Yaşanan istifa dalgasını kayıp değil arınma olarak nitelendirdi. Az sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide Genel Başkan Özgür Özel'in A takımı belli oldu. Yeni partinin MYK'sında Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarında ve İmamoğlu davasında ismi geçenlerin yer almaması dikkat çekti. Az sonra. İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Yeni saate yaklaşırken TESK Başkanı Palandöken'in açıklamalarına gidiyoruz. Mağazalardaki indirim oyunlarına dikkat çekti. Tüketiciyi yanıltan hiçbir uygulamaya geçit verilmemesi gerektiğini söyledi. Sürekli kampanya, sürekli kampanya, bunlar mesleki odaların iznine bağlı olmalı dedi.
2: Bir mağazaya gittiğiniz zaman %50 artı %20 diyor. Kasada %10 diyor. Sonuca varacak rakamı söylüyor.
3: Mağazalardaki indirim oyunlarına dikkat çekti. Tüketiciyi yanıltan hiçbir uygulamaya geçit verilmemesi gerektiğini söyledi.
2: Gittiğiniz zaman %50'ye varacak deyince %10 olabiliyor. Yani %10 ile %50'nin arasındaki farkı mukayese eder.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yılın 12 ayı indirim olmaz dedi. İndirim kampanyaları yılda iki kez yaz ve kış sezon sonlarında yapılmalı önerisini getirdi.
2: Ticarette güven çok önemli. Güven olursa gerçekten onu alan da satan da birbirine yapmış oldukları güvenli alışverişse inanın ki bunların hepsi ne denetlemeye bile gerek kalmaz.
3: Palandöken indirimlerin de meslek odalarının iznine bağlı olması gerektiğini belirtti. Sürekli indirim yapılıyormuş algısının esnaf için haksız rekabete sebep olduğunu ifade etti.
2: Keşke yarın alsaydım felsefesiyle ürünlerdi ki esnafa vatandaşın da güveni kalmıyor.
0: Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi gençlerin yuva kurma sürecine önemli katkı sağlıyor. Deprem bölgesinde başlayan uygulama kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıldı. Bakalım detaylarda neler var.

0: Bir yuva kurmak, geleceğe güvenle bakmaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin evlilik yolculuğunda yanında olmaya devam ediyor.
1: Birinci stratejik önceliğimiz, aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır.
0: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Proje 15 Şubat 2024 tarihinde deprem bölgesinde pilot uygulama olarak başladı.
2: İnsanı merkeze alan, aileyi ve nesillerin devamını ülkemizin geleceği için temel gören bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Destek programı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeriyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerinde uygulandı. Proje 13 Ocak 2025 tarihinde ise Türkiye'nin 81 iline yayıldı. Şimdi gençler faizsiz kredi desteğine ülke genelinde erişebiliyor. Başvuru şartları gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi. Gelir kriteri asgari ücretin 2 katından 2,5 katına yükseltildi. Gençlerin evlilik hazırlıklarındaki ihtiyaçları dikkate alınarak kredi tutarları artırıldı. 18-25 yaş aralığındaki çiftlere sağlanan faizsiz kredi desteği 250 bin liraya çıkarıldı. Eşlerden birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda destek tutarı 200 bin lira olarak belirlendi. Aile kuran gençlere yönelik destekler yeni düzenlemelerle güçlendirildi. İlk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 kredi taksidi hibe kapsamına alındı. Kalan kredi ödemeleri 12 ay ertelendi. İkinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamının hibe edilmesine yönelik karar alındı. Sosyal yardım faydalanıcıları için taşınmaz kaydı şartı kaldırıldı. Ebeveyn kaybı yaşamış gençler için gelir şartının 3 asgari ücrete çıkarılması yönünde düzenleme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gençlerin güçlü aileler kurması için çalışmalarını sürdürüyor.
3: Ve Türkiye'de bankacılık sektöründe ezber bozan yeni bir dönem başladı. Bazı bankalar ATM'ler üzerinden fiziki gram altın satışını sessiz sedasız hayata geçirdi. Artık sertifikalı altınları ATM'den alabileceğiz.
4: Altın almak artık kuyumcuya girmeye bağlı kalmayacak. Gram altın artık ATM'lerden de alınabilecek. Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek dev bir adım atıldı. Müşterilerin fiziki altın alımını kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla bazı bankalar ATM'leri üzerinden ambalajlı gram altın satışını resmen başlattı. Pilot olarak seçilen merkezi noktalardaki ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Yapılan bu yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar tıpkı kağıt para çeker gibi sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını doğrudan ATM kasasından teslim alabiliyor. Özellikle kuyumcuların kapalı olduğu mesai dışı saatlerde veya hafta sonlarında büyük kolaylık sağlayan bu hamlenin kuyumculuk sektöründe nasıl karşılanacağıysa şimdiden merak konusu oldu. Uzmanlar uygulamanın özellikle düğün sezonlarında ve acil ziynet ihtiyaçlarında hayat kurtaracağını vurguluyor. Şimdilik büyük şehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulamanın gelen talebe göre kısa sürede ülke genelindeki tüm ATM ağlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.
3: Evet efendim, pazar sabahında belki de şu anda kahvaltı sofrasındasınız. Gıdayla ilgili, beyaz peynirle ilgili çok önemli hatırlatmalarımız olacak. Evet, bizim asla vazgeçilmez gündemlerimizden biri sahte gıdayla mücadele, gıda güvenliği. Son olarak Türkiye genelinde neredeyse her markette satılan, çok tanınan bir markaya ait beyaz peynirle ilgili listeria bakterisi iddiası gündem oldu. Bu bakteri nedir, ne değildir konuşacağız. Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı da aynı parti numarasına ait ürünleri toplattı ve imha edildiğini duyurdu. Peki böyle bir tabloyla nasıl mücadele edilir? Kıymetli konuğumuz gıda denetim uzmanı Nurten Sırma. Gün başlıyor da konuğumuz. Nurten Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
5: Hoş bulduk Seda Hanım, teşekkür ederim.
3: Nasıl buluyorsunuz bu haberi? Çünkü Türkiye'de yani her markette hemen hemen bulunabilecek bir üründen bahsediyoruz. Tanınmış bir markadan bahsediyoruz. Nedir bu Listeria bakterisi?
5: Şimdi firma ismi duyuldu diye, biliniyor diye dili getireceğim. Şimdi Tahsil Daroğlu'nun yaşadığı bu durum, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda sahteciliği listesinde geçen bir durum değil. Bir kere onun altını çizeyim.
3: Peki.
5: Şimdi çok fazla şey duyuyoruz biz gıda ile ilgili. İşte gıdada taklit, tarşiş, sahtecilik, ateti karıştıranlar, ne bileyim yoğurda bitkisel yağ karıştıran bir sürü. Zaten evet, bakanlık yaptığı denetimlerde onları duyuruyor. Şimdi bu durum ne? Bu tamamen bir şikayet üzerine yapılan denetim sonucunda bulunan bir uygunsuzluk. Kanser tedavisi gören bir tüketici bir peynir alıyor. 400 gramlık kırık olgunlaştırılmış beyaz peynir. Bunu paketi açtığı zaman kötü bir koku, kötü bir tat. İşte bir tuhaflık var. Hatta bir takım rahatsızlıklar hissetmiş ve bununla ilgili şikayeti bulunmuş Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na. Bu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüketici ihbar hattı olarak geçiyor. Şimdi bu ihbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işte Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü gıda kontrolörleri gidiyorlar. Bu hatta satılan zincir market de çok yaygın bir, hepimizin bildiği bir zincir market. Oradan örnek alıyorlar. Analize götürdükleri zaman Listeria denilen bir bakteri çıkıyor. Şimdi Listeria denilen bakteri nedir? Hatta kaç gündür de hep yazılıyor, çiziliyor. Nerede yaşar, nasıl bulaşır, niye böyle
3: evet,
5: bir durum
3: ciddi
5: oldu?
3: Ciddi sağlık problemi ne yol açar mı?
5: Evet, şimdi Listeria denilen bakteri çok yerde yaşıyor. Yani etrafınızda gördüğünüz, hatta sıralayayım ben, toprakta yaşar.
3: Evet.
5: Sulama kanallarında yaşar. Hayvanların ahırlarında yaşar. Yemde, gübrede, yani gıdaya bulaşabilecek pek çok yerde yaşar. Fabrikaların da korkulu rüyasıdır. Onu fabrikanın içine sokmamak için her türlü tedbir alınır. Bunu neden dolayı söylüyorum? Şimdi ben hem tüketici hakları tarafındayım. Bir taraftan gıda üretiminde çalıştım. Denetim işi yaptım. Yani masanın her tarafına oturma şansım oldu. Şimdi gıda sahteciliği konusunda en baş mücadele eden kişiyim. Fakat bu fabrikanın, Tahsil Daroğlu'nun yaşadığı fabrikaların başına gelmesini istemediği bir trafik kazası gibi düşünün. Neden dolayı bunu söyledim? Listeria fabrikaya girmesin diye her türlü tedbir alınır. Ama gözden kaçan bir yer olursa bu bakteri oradan giriş yapabilir. Neler olabilir mesela? Şimdi pastörize edilmemiş sütler çok ciddi risktir, onu söyleyeyim. Bu fabrikada pastörizasyon yapılıyor, lakin pastörizasyondan sonra da ne bileyim personelin elinden, orada doğru temizlenmemiş makine ekipmandan, taşıma bantlarından, paketlemeden vesaire bir daha bulaşırsa işte o zaman analizlerde çıkıyor. Bunun örnekleri yaşandı mı? Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen sene dilimlenmiş salatalık, onlarda dilimlenmiş salatalık paket halinde satılır Sedan. Gerçi onu da dilimlemeye de üşeniyorlar herhalde, bilmiyorum, öyle bir ürün satılıyor. Mesela o üründe Listeria denilen bakteri, Salmonella denilen bakteri bulaştı ve bununla ilgili ürünler eyaletlerden geri çağrıldı, zehirlenme yaşanmasın diye. Yani buradan şunu da görebiliyoruz, bu bakteri bitkilerde de, meyve sebzede de bulaşabilir. Et ve et ürünlerine bulaşabilir. Şarküteri ürünlerine bulaşabilir. Sadece süt ürünleri değil. Yani şu an dünyanın en iyi gıda firmasını çağırın, deyin ki bize bir garanti ver. Listeria ile ilgili hiçbir ürünün çıkmayacak. Evet. Bunun garantisini veremez.
3: Veremez.
5: Dolayısıyla bu bir ihtimal.
3: Bu bir yol kazası. Peki.
5: Kazası ama şu. Ciddi bir bakteri mi, riskli bir bakteri mi? Evet. Hatta ben size örnekler söyleyeyim. 1985 yılında Amerika'da 48 kişi bu bakteriden dolayı bir gıdaya bulaştığı için zehirlenmiş. 28'i vefat etmiş. 20'si sağlıklı birey. 7 kişide de ne görülmüş? 8 kişide de ne görülmüş biliyor musunuz? Fetal ölüm. Yani gebelerde ölü doğuma sebebiyet veriyor. gebelerde ölü doğuma sebebiyet veriyor.
3: O zaman evet, bütün ürün zaten toplatıldı. Şu anda önüne geçilmiş oldu mu bu şekilde? Markanın farklı ürünlerine sıçraması gibi bir risk var mı?
5: Şimdi bakanlık üstüne düşen görevi şöyle yapıyor. Gidiyor, analize gönderiyor. Eğer bir uygunsuzluk varsa, hatta mikrobiyolojik kriterler tebliğine aykırı bir bakteri bulduk diye bunu bildirdi. Firma da diyor ki bir saniye, bizim elimizde şahit numuneler var. Yani başka örnekler de var. İşte bir önceki ve bir sonraki imalattan örnekler de aldık, bizde çıkmadı diyor. Dolayısıyla firmalar bu gibi durumda itiraz hakkını kullanıyorlar. Orada hukuki bir süreç başlıyor. Ama şu var. Şimdi ilgili parti numaralarını bakkallarda, marketlerde görürse almasınlar. Zaten bunu firma da söylüyor. Resmi web
3: sitelerinde... Kırık beyaz peynir dediniz değil mi?
5: Hepsi değil. İlgili parti numarası. Şu an ezberimde yok ama firma açıklamasında parti numarasını söylemiş. Yani bu seriyi tedbiren diyor, toplattık. Tedbiren. Ama bütün ürünlerimize sıkıntı yok diyor. Dolayısıyla da onlar da hukuki hakkını kullanacaklar. Mesele şu. Bu bakteri dünyadan yok olabilir mi? Kurtulabilir miyiz? Hayır. Biz bu bakteriyle, bu arkadaşla beraber yaşayacağız. Ne yapmak lazım? Gıdaya bulaşmaması adına biz tüketici olarak kendi tedbirlerimizi alalım. Ben dün dışarı çıktığımda şunu gördüm. Yol kenarında bir peynir satıyordu bir amca, mavi bir leğene koymuş, üzerinde siyah benekler, yeşil benekler var. Ben de yaklaşınca bana dedi ki, ya dedi, işte köyden geldi, en doğal, en hakiki, en organik, işte bizim Ahmet emmi yaptı. Sen bunu açıkta satıyorsun, leğende satıyorsun, yerde satıyorsun, bir de sözlü vaatle satıyorsun, en doğal, en hakiki.
3: Pazarlarda da satılıyor Nurten Hanım.
5: Havada kalan cümleler. Evet. Şimdi ben size soruyorum. O mavi leğenden numune alsak sizce listeriye çıkar mı, çıkmaz mı? Büyük bir olasılıklığı içerisinde listeriye kaynıyordur. Dolayısıyla
3: ama ölümcül olduğu lütfen, için de dediğiniz gibi kendimizi nasıl koruyacağız, nasıl anlaşılır? Peyniri aldık, eve geldik. Şimdi mesela arkadaşlarım da gösteriyor. Bu şekilde evet, verildi bize. Eve geldik, bunu biz nasıl anlayacağız? Ya da orada alırken gözle nasıl kontrol edeceğiz?
5: Gözle anlamak mümkün değil. Gözle anlaşılmaz. Tadarak, koklayarak bazen anlaşılmaz, bazen de içerisine çok mikroorganizma ürediği zaman acı bir tat, ekşimsi bir koku, ekşi bir tat. Şuna dikkat etmek lazım. Bir kere peynirde bir markete gidip aldığınız zaman önce dolabın derecesine şöyle bir göz gezdirin. Ben onu çok öneriyorum. Çünkü peynir soğuk dolaplarda satılır ama ben çoğu markete gittiğim zaman bazen elektrik tasarrufu mu yapmaya çalışıyorlar ya da soğuk hava dolapları doğru çalışmıyor mu? Peynirin içi sulanmış. Bunu soğukta muhafaza etmen gerekiyordu. Ne oldu? Geceden elektrik mi kesildi? Nedir problem? Ambalajın içi sulanmışsa, poşet su doluysa almayın. Bir. İkincisi, son tüketim tarihine bakın. Son tüketim tarihi geçmemesi lazım. Onu söyleyeceğim. Bir diğeri, ambalajın içinde eğer peynir görünüyorsa siyah lekeler, yeşil lekeler, halkalar, bunlar varsa almayın. Paketi açtınız, acı bir tat, ekşi bir tat, kötü bir koku varsa tüketmeyin. Olduğu gibi bunu Alü 174 gıda ihbaratına bildirin. Eğer böyle bir ürün tükettiniz, şimdi sağlıklı bireylerde listeria ile ilgili zehirlenme belirtileri şunlar. Bulantı, kusma, ishal, her zamanki gibi zehirlenme belirtileri, denge kaybı, sersemlik hali, ensede sertlik ve ağır vakalarda ne zaman ağırlaşıyor biliyor musunuz? Kişi de bağışıklık sisteminin düşük olduğu bir dönem yaşıyorsa, bir nörolojik bir hastalığı varsa, yani bir takım tedaviler görüyorsa bağışıklık sistemini düşüren, mesela şikayette bulunan hasta onkoloji hastasıymış, yani kanser tedavisi görüyor. Buradan da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok da iyi bir şey yapmış, yani tüketici hattını arayıp şikayette bulunmak denetimleri fazlalaştırır, yani burada çok kıymetli bir şey yapmış. Dolayısıyla şimdi bu gibi hastalarda ağır seyredebilir, menenjit olabilir, beyin zarı iltihabı olabilir. Ölü doğumlara sebebiyet verir. Efendim dediğim gibi denge kaybı. Çok diğer önemli. Herhangi bir bu saydıklarımdan herhangi bir belirti varsa yediniz fark etmediniz ama bu belirtilerden biri var, beklemeyin. En yakın sağlık kuruluşu acilen başvurun. Beraberinde de eğer yapabilecek sağlıktaysanız da Alo 174 gıda ihbar hattını bildirin ki o ürünler piyasadan toplansın. Alo 174.
3: Çok teşekkür lütfen de ediyorum. Pardon sözünüzü bağla kestim. Çok da teşekkür ediyorum. Bu uyarıyı bildiren, şikayet eden her kimse ben teşekkür de ediyoruz. Yani birçok kişinin hayatını da kurtardı belki.
5: Yani sevgili tedavisini olan kendine göre belki de hayatta ilgili başka mücadeleleri var ama zaman ayırmış, aramış.
3: Evet.
5: Bu
3: evet.
5: Çok kıymetli bir şey. Bence hepimiz örnek olması lazım.
3: Ne kadar güzel.
5: Şimdi şunu söyleyeceğim. Listeria konusunda en fazla risk açıkta satılan peynirlerde ve çiğ sütten yapılan peynirlerde risk çok büyük. Orayı analiz yapsak inanın çok fazla listeria çıkar. Lütfen ben özellikle şunu söylüyorum. Çiğ sütten yapılmış peynirleri almayın. Bir. İkincisi özellikle çiğ sütten yapılmış peynirlerde eğer bir peynir yumuşaksa riski artar biliyor musunuz? Hani ekmeğe sürülen böyle kaymak yumuşa, gibi
3: evet,
5: peynirler.
3: Evet ben de sert peynir severim ama fiyatları da biliyorsunuz. Yani iyi peynirlerde evet. Rakam da çok önemli. Bu arada bununla çok ilgili yüksek. Finale gelmişken önerinizi alayım. Beyaz peynirle ilgili nasıl seçmemiz lazım? Yumuşak peynir riskli olabilir dediniz.
5: Şimdi yumuşak peynirde su oranı yüksektir. Yani olgunlaştırılmış sert peynirler. Mesela güvenliğinden çok emin değilim ama yumuşak mı seçeyim, sert mi seçeyim derseniz benim önerim olgunlaştırılmış sert peynir almak riskleri azaltır bir. Açıkta satılan peynirleri almayın. Yani toz toprak altında adam nerede üretti belli değil. Belki de çiğ süt kullandı. Çünkü pastörize etmek veya bir şeyi kaynatmak bu bakteriyi öldürüyor.
3: Anladım.
5: Onun için ciddi bir tedbir. Lütfen yine ambalajlı güvenilir firmaların ürünlerini alın. Etiket bilgileri olsun. Üzerinde son tüketim tarihini geçmesin. Ve firmanın, fabrikanın adresi, işte işletme kayıt numarası ve onay numarasının olduğu denetime tabi firmaları tercih edin.
3: Nurten Hanım, bir de lor peyniriyle ilgili sorular geldi. Şimdi tek tek peynir çeşitlerine doğru gidiyoruz. Lor peyniri de çok kullanılıyor çünkü bizde biliyorsunuz kahvaltıda, evet. Böreklerde.
5: Ya da ama lor peyniri güvenilir firmalar zaten pastörize sütten yapıyorlar. Bazen kaşar loru. Ve şunu da söyleyeyim, yani güvenilir bir markanın alırsanız çok yüksek protein oranına sahiptir. Biz lor peynirine hep burun kıvırırız. Kıymet vermeyiz. Ne olacak? Böreğe koyarız yani. Halbuki en kıymetli peynirdir biliyor musunuz? Şimdi şu günlerde sporcular, body çalışanlar whey protein kullanıyorlar. Şu tozları koyuyorlar ya.
3: Evet.
5: Çok popüler. O tozlardan daha fazla protein içeren lor peynirlerimiz var. Onu söyleyeyim.
3: Sürülebilir lor peyniri de yönetmenimden geldi o soruda. Sürülebilir lor, evet, peynirleri de giriyor mu?
5: Şöyle ama ben altını şöyle çizeyim. Çiğ sütten yapılmış yumuşak peynirler risklidir.
3: Peki.
5: Ama pastörize sütten yapılmış herhangi bir lor peynirini tüketebilirsiniz. Onda bir problem yok. Çok da kıymetlidir yani. Güvenilirdir. Ben çok tüketirim ederim. Mesela lor peynirine değer veririm. Besleyici değeri çok yüksek.
3: Yani söyleyeyim. Peynir deyince hep Fransa diyoruz ama Türkiye bambaşka bir dünyadır o konuda. Kesinlikle. Gerçekten. O nedenle nasıl mücadele ederiz böyle yol kazalarıyla? Kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum Nurten Sırma.
5: Sağ olun efendim, iyi günler.
3: Görüşmek dileğiyle, güzel pazarlar diliyorum size. Evet, Nurten Sırma'yı uğurladıktan sonra efendim biliyorsunuz dün meteorolojiden gelen uyarıların ardından İstanbul, Ankara ve birçok kentimiz de güne sağanak yağmurla uyanmıştı. Kastamonu'yu da sel vurdu. İş yerleri, evler, araçlar su altında kaldı. Kastamonu'da neler yaşanıyor? Son durum ne? İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Kamber'e dönüyorum hemen. Evet Murat, hakikaten sağanak fena vurdu ve Kastamonu'da da neler yaşanıyor? Çok ciddi yağış aldığını görüyoruz Kastamonu'nun. Nedir son durum?
6: Evet, öncelikle şundan bahsedelim. Yağış Kastamonu'da dün, hatta cuma günü akşam saatleri itibarıyla başladı ve dün gün boyunca devam etti. Özellikle Kastamonu'nun Karadeniz kıyısına şeridi bulunan ilçelerde bu yağış daha yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Dün gece saatleri itibariyle de en çok yağış alan noktalardan birisi sahil kesiminde bulunan Cide ve Doğanyurt ilçeleri oldu. Özellikle Cide ilçesinde gece saatlerinde bastıran yağış kısa sürede sele dönüştü ve ilçe merkezindeki çok sayıdaki ev, iş yeri, araçlar sel suları altında kaldı. Aslında Kastamonu Valiliği 2 gün öncesinden çok sayıda uyarı yapmıştı. AFAD tarafından vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilmişti. Sele karşı tedbirler alınması istenmişti. Aynı zamanda Kastamonu Valiliği bünyesinde de yağış öncesinde meteorolojinin verileri doğrultusunda bir toplantı yapılmış. Riskli bölgelerde güvenlik önlemleri alınmıştı. Ancak maalesef Cide ilçesinde yağış dün akşam saatlerinde etkili oldu ve ilçe merkezinden geçen çayın taşmasıyla sokaklar sular altında kaldı. Şu anda aslında ilçede durumun biraz daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Gece saatlerinden beri belediye ekipleri, karayolları ekipleri, AFAD ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip ilçe merkezinde ve su tahliyesi yürütüyorlar. Hemen önemli güzel bir haberde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması. Bugün de yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Evlerinde mahsur kalan vatandaşların birçoğu ise ekipler tarafından tahliye edildi. Şu anda bir mahsur kalan vatandaşın da olmadığını ifade edebiliriz. Şu anda ekipler dört bir yandan tahliye çalışmasını sürdürüyor. Ancak şöyle sizlere göstermek isterim. Birçok noktada sokaklar sular altında. Araçlar tamamen suya gömülmüş vaziyette. Şu anda ekipler bu noktada biraz önce tahliye çalışması yürüttü. Ancak bu noktada logarlar çamurlu sudan dolayı sık sık tıkanıyor ve araçlar tekrar sudan kurtarılamadı henüz. Şunu da bahsedelim, Kastamonu Valiliği Cide ilçesinde AFAD koordinasyonunda bir kriz noktası oluşturdu. Ekipler buradan çalışmaları anlık olarak yürütüyor ve ilçede özellikle su baskınlarının yaşandığı noktalarda anlık olarak tahliye çalışmalarını yürütüyorlar. Sel sularının çekilmesiyle birlikte iş yerlerinde de temizlik, evlerde de temizlik çalışmasını yapılacağını söyleyebiliriz. Özellikle giriş katlarında şu anda bulunduğum bu noktada sular biraz çekildi tahliyeden dolayı. Ancak neredeyse bir metrenin yukarısında bir sel sularının olduğunu söyleyebiliriz bu noktalarda. Ekipler buralarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
3: Evet, sağanak birçok kentimizi etkiledi. Kastamonu'da da manzara böyle. Dileriz bir an önce buradaki hasar giderilir. Çok şükür ciddi anlamda etkilenen bir vatandaş olmadığını söyledi Murat Kamber. Çok teşekkürler, kolaylıklar, geçmiş olsun diyelim Kastamonu'ya. Evet, dünyanın gözü Orta Doğu'daki çatışmalardayken bu kez tansiyon Hazar Denizi'nde yükseldi. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. Tahran yönetiminden de açıklama geldi.
7: Ukrayna Hazar Denizi'nde iki gemiyi vurduğunu açıkladı. Vurulan gemilerden biri İran'a aitti. Gemideki bir personel öldü, Tahran yönetimi ise sert çıktı. Misilleme yapacağız dedi. Misilleme tehdidi bölgedeki gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Akıllara ABD-İran savaşı Ukrayna'ya mı sıçrıyor sorusu geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Hazar Denizi'nde düzenlenen operasyonda İran bağlantılı askeri yük taşımacılığında kullanılan bir gemiyle bir savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı. Saldırının Rusya'nın askeri lojistiğini hedef aldığı belirtilirken, İran'a ait geminin vurulması savaşı farklı bir boyuta taşıdı. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı doğruladı. Açıklamada saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Tahran yönetimi Ukrayna'nın eylemini düşmanca bir saldırı olarak nitelendirdi. Açıklamada, meşru müdafaa hakkımız saklıdır. Bu açık bir saldırganlık eylemidir ifadeleri kullanıldı. Saldırı anına ait olduğu öne sürülen görüntüler Ukrayna'ya yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Patlamanın ardından gemiden yoğun duman yükseldiği görüldü. Bölgedeki tansiyon yükselirken İran'ın misilleme mesajı vermesi yeni bir gerilim endişesini de beraberinde getirdi. İran'ın doğrudan karşılık vermesi halinde Rusya-Ukrayna savaşı farklı aktörlerin de dahil olduğu daha geniş bir güvenlik krizine dönüşebilir.
3: Şimdi tabii Hürmüz Boğazı'nda da riskler, kriz devam ediyor. ABD-İran arasındaki saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e uzanan hatta gerilim kritik seviyede. Orta Doğu'da savaşın yayılmasından endişe ediliyor.
4: Orta Doğu'da gerilim her geçen saat daha da tırmanıyor. ABD ile İran arasındaki saldırılar devam ederken peş peşe gelen açıklamalar bölgede savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini artırıyor. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını delmeye çalışan bir tankeri vurduğunu açıkladı. CENTCOM defalarca yapılan uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen geminin makine dairesinin hedef alındığını ve ilerleyişinin durdurulduğunu duyurdu. Sahadan gelen görüntülerde ise İran'ın Ahvaz kentinde şiddetli patlamalar yaşandığı görüldü. İran devlet medyası ABD saldırılarında ölü ve yaralıların bulunduğunu açıkladı. Gerilim yalnızca İran topraklarıyla sınırlı değil. Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir ticaret gemisi telsizden füzelerle vurulduk. Acil yardım istiyoruz çağrısı yaptı. Dünyanın enerji koridorlarından biri olan bölgede alarm seviyesi yükseldi. İran devrim muhafızları ise misilleme saldırılarının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Erbil'deki ABD üslerinin hedef alındığı öne sürüldü. ABD askerlerinin bulunduğu noktaların vurulduğu ve askeri tesislerde hasar oluştuğu iddia edildi. Bahreyn'de sirenler çalarken halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı. Körfez ülkelerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın Washington'la temas kurduğunu belirterek anlaşma yapmak istiyorlar ama henüz hazır değiller dedi.
8: Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım. Fakat nükleer silaha sahip olamazlar.
4: Trump ayrıca İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savundu. Tahran'dan gelen mesajlarsa sert. İran dışişleri saldırılara destek veren tüm ülkelerin uluslararası sorumluluk taşıyacağını açıkladı. Devrim muhafızları ise ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkeleri açık şekilde uyararak askeri tesislerden uzak durulmasını istedi. Kızıldeniz'de de tansiyon yükseliyor. Husiler Suudi Arabistan'ın Hudeyde ve Kamaran Adası'na hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü. Riyad yönetimi de Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğunu doğruladı. Taraflar karşılıklı misilleme mesajları verirken deniz ticareti üzerindeki risk her geçen saat büyüyor.
3: Bütün dünya Hürmüz Boğazı'na kilitlenmiş durumda. Yani sadece Türkiye'yi ya da çevre ülkeleri değil, Avrupa Birliği ve Japonya'yı da enerji anlamında çok sarstı diyebiliriz. Ve gerilim de devam ediyor görüyorsunuz. Hafta içinde petrol fiyatları tekrar 3 haneli rakamları gördü. Şimdi hafif bir yine sakinleşti, 96 dolar seviyesinde Brent petrol. Bakın dolar TL'de de hafif hafif bir yükseliş dikkat çekiyor. 47'nin üzerine çıktı dolar TL. Euro TL'ye baktığımızda 53.85'lerde. Yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Gözler aynı zamanda altında. Tabii onsla gram altın arasındaki korelasyona da baktığımızda ons 4000 doların altına bir geriler gibi oldu, bir toparlandı. Gram altın da aynı şekilde ama tabii hayal edilen seviyenin çok altında şu anda 6168 lira gram altın. Hayal edilen derken o 7500-8000'lerden altın alanlardan bahsediyorum. Borsa İstanbul'da maalesef 14.000'de tutunamadı, 13.943. Altını şöyle genelde bir görelim lütfen. Gram altını söyledik, çeyrek 10.000'in üzerinde, yarım ve tamda da yükseliş var. Coinlere geldiğimizde de kripto varlıklarda Bitcoin 64 bin doların üzerinde, Litecoin, Ethereum, Ripple'da da yükselişler dikkat çekiyor. Peki içeride neler oluyor? Bir yandan Borsa İstanbul'u söyledik. Tadı tuzu yok açıkçası Borsa İstanbul yatırımcısının savaşı itibariyle, ama bir yandan da sanayimizde, ekonomimizde neler oluyor? İşte çok önemli bir zirveye gidiyoruz. Ekonomi müdürümüz, Türkiye'de İş Dünyası dergisinin genel yayın yönetmeni Celal Toprak'ın moderasyonunda Kayseri'de ekonomiye yön verenler zirvesi gerçekleşti. Güzel bir katılım vardı. Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç ve efendim ekonomi müdürümüz Celal Toprak, iş insanları, şehrin yetkilileri Kayseri ekonomisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundular. Medya Grup Başkan Yardımcımız Sayın Tuğba Gençay da bu toplantıdaydı. Efendim, ekonomiye yön verenler zirvesinde ortak akılla yatırımcılarla fikirler paylaşıldı ve bu özel toplantıdan görüntüleri de ekranlarınıza getirdik. Herkese kolaylıklar diliyoruz bu ekonomik yolculukta. Dileriz sağ salim gemiler limana çıkar. Ve ara zamanı geldi. Gazete manşetleriyle birazdan buradayız.
9: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: Çocuklar bayılıyor Gülsan fındık ezmesi.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Kimi ise kazayı hafif yaralarla atlattı.
5: İyiyim, zararım yok, iyiyim Allah'a çok şükür. Yok, görmedim ama istemedim yani, iyiyim.
4: Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
6: Çocuklarınız da var galiba. Aynen. Nasıl gidiyor şu an çocuklarınız?
7: İyiler, şu anda çok şükür bir şey yok.
4: Uykudaydı, kaçamadı. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından en savunmasız anında öldürüldü.
8: Bir kumarbazdı. Kumarbaz bir memurdu. Allah rahmet eylesin kız kardeşim için. Onun da Allah belasını versin diyorum.
4: Acı olay Adana Yüreğir'de yaşandı. Pozantı Belediyesi memuru Hatice Mine Kocamaz boşanma aşamasındaki bekçi eşi Hamza Eren Kocamaz tarafından 7 yaşındaki kızının yanında uykusunda öldürüldü. Katil zanlısı kocanın talihsiz kadının yüzünü yastıkla kapatarak başına ateş ettiği belirlendi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
8: 2 yıldan beri boşanma aşamasında dünya kadar borçları vardı.
4: Kaçan şüpheli koca kamera incelemeleriyle 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalandı. Otopsisi tamamlanan kadının cenazesi ailesi tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Katilin emniyetteki işlemleri sürüyor.

0: Köpekler sokakta ısırmış. 7-8 tane köpekmiş. Kızın kollarını, kafasını parçalamışlar.
1: Başıboş köpekler yine bir çocuğa saldırdı.
0: Kızı kurtaran çocuk bir dakika daha geç kalsaydı öldürürlerdi kızı.
1: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 8 yaşındaki evin bayo başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
2: Yolun üstündeydim. Onlar da çalılıkları arkasındaydı. Birden karşıma çıktığımda ısırmadan bayılmıştım. Uyandığımda kafamı ısırmışlardı. Kalçamı ısırdılar.
1: 8 köpeğin saldırdığı küçük kızın yardımına yol kenarında duran Ahmet Aydın yetişti.
3: Köpek havlaması, kızın sesi geldi. Arabayı stop ettik, hemen kıza koştum. Yarasını görünce direkt hastaneye yetiştim.
1: Yüzü ve vücudunun birçok yerinden yaralanan çocuğa 150 dikiş atıldı.
2: Çok korktum. Korkudan beni ısırmadan bayılmıştım.
1: Küçük kızın dedesi Bahri Bayo, başıboş köpeklerin toplatılması için çağrı yaptı.
0: Öyle bunların toplanması gerek. Başka canlar yanmasın. O çocuk, kızı kurtaran çocuk bir dakika daha geç kalsaydı öldürürlerdi kızı.
4: Diğer kattaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi.
5: Herkes deprem zannetti ama olay farklıydı. Binanın duvarı büyük gürültüyle çöktü. Görüntüler İstanbul Şişli'den. Nişantaşı mahallesinde 6 katlı binanın 3. katındaki dairenin duvarı çöktü. Binadan düşen parçalar yan tarafta bulunan boş arsaya düştü.
4: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem olduğunu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü. Ve demirler bizim odaya da zarar verdi.
5: Dairede yaşayan 97 yaşındaki kadının yazlığında olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bina çevresinde inceleme yaptı. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.
1: Elon Musk! Dünyanın en zengin iş insanlarından Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, The Economist dergisine verdiği röportajda geleceğe ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Musk'a göre yapay zeka ve robot teknolojilerindeki hızlı gelişim önümüzdeki 10 yıl içinde bugünkü ekonomik düzeni kökten değiştirecek. Ünlü iş insanı eğer robotlar ve yapay zeka insanların tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet üretiyorsa o durumda paraya neden ihtiyaç duyalım ifadelerini kullandı.
6: Robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume.
1: Milyonlarca işi yapay zekanın üstleneceğini belirten Musk, insanların tam zamanlı çalışmak zorunda kalmayacağını savundu. Yeni düzende evrensel yüksek gelir modelinin öne çıkacağını söyleyen iş insanı, teknolojinin üretim kapasitesinin bugünkü ekonomik kuralları geçersiz bırakabileceğini savundu. Röportajında Çin'in yapay zeka alanındaki yükselişine de dikkat çeken Musk, ülkenin küresel liderliğe oynayabileceğini söyledi. Siyasi açıklamalar da yapan Musk, 2024 ABD seçimleri sürecinde siyasetin içine gereğinden fazla girdiğini kabul ederek, yoğun eleştirilere rağmen kamu harcamalarında israfı önlemeye çalıştıklarını dile getirdi. Musk'ın 2036 öngörüleri teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar yapay zekanın geleceği kadar bu dönüşümün toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerinin de şimdiden planlanması gerektiğine dikkat çekiyor.
7: Heygo!
8: Gino!
7: Babam 10.000'den aşağı vermiyor.
8: Verdim Gino!
7: Anayı vermeyeyim.
9: Bana dediler ki başlık parası 700 bin, 800 bin. Parayı getirmezsen sana kızımız yok.
1: Aşık olduğu evlenmek istedi ancak sevdiği kızın babası başlık parası diye tutturunca çareyi büyük şehre gelmekte buldu. Tam 5 yıldır istenen tutarı biriktirmek için Ankara'da inşaatlarda çalışıyor.
9: Şanlıurfa'da Ankara'ya geldim. Başlık parasını toplamak için ama başlık parası çok olduğu için yetişemiyorum.
8: Benimki niye ötekilerden eski?
10: Onlar sendikalı.
8: Ben de Haranlı ya.
10: Git ulan içine.
8: Patron da sendikalı.
1: Bu devirde bu kadar da olmaz dedirten hikaye bir film ya da dizi senaryosuna ait değil, hayatın tam da içinden.
9: Zor bir durum, nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Kaçarsa da sıkıntı olur. De, kaçıramam da abi, oranın adeti bayağı zor.
8: 10.000 peşin 10.000 sene.
7: Yaşa teyze.
8: Ver. Verdin mi? Verdim, sen de kiloyu verdin mi?
11: Lan hayrını gör ha.
1: Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo filmini aratmayan olay Şanlıurfa'da yaşandı. Mehmet Çiftçi isimli genç memleketinde bir kıza tutuldu. Kız da onu seviyordu. Sevdiğini ailesinden istedi. Fakat başlık parası engeliyle karşılaştı.
9: Zenginin kalbi var da fakirin kalbi yok mu abi? Biz de evlenmek istiyoruz ama başlık parası yüzünden evlenemiyoruz.
1: Müstakbel gelinin ailesi Mehmet Çiftçi'den tam 800 bin lira talep etti. O parayı ödeyecek gücü olmayan genç adamsa düştü yollara. Kendisini Ankara inşaatlarında çalışırken buldu.
9: Buna bir dur diyecek bir kişi lazım bize. Gençler Şanlıurfa'da evlenemiyor. 700-800 bin lira bir başlık parası olamaz.
11: Yürümünü Hacı Yusuf fiyatı 20 bine çıkarttı.
1: Çiftçinin tek hayali sevdiği kızla sıcak bir yuva kurmak.
9: Benim sevdiğim bir parayla satın alamam. Gönlüm sevmişse sevmiş. Karşı tarafta sevmişse sevmiş. Bunu yaşayan bilir.
1: Bir de kızın ailesinden talebi var. Başlık parasından bir an önce vazgeçmeleri.
9: Ben kızınızı seviyorum. Kapten seviyorum. O da beni seviyor. Lütfen başlık parasını kaldırın.
12: 9.750.
11: 10.000 peşinden aşağı olmaz.
13: Kızını harak bezat satayım.
1: Bu açıklamalardan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mehmet Çiftçi'ye ulaştı. Çiftçinin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurabileceğini belirtti. Ailelere de evliliği kolaylaştıralım ve gençlerimizi bu süreçte destekleyelim çağrısında bulundu.
14: Mehmet kardeşimizin evlenme isteğini duyunca kendisine hemen ulaştık. Ancak öğrendik ki daha ortada bir gelin adayımız yokmuş. Olması durumunda Aile ve Gençlik Fonu'muza başvurabileceğini paylaştık.
15: TGRTHaber.com'da yapay zeka dönemi başladı. Haber çöplüğü.
16: TGRT FM Haber.
17: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
18: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
19: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
20: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: TGRT FM Haber.

0: Gün başlıyor da tekrar sizlerle birlikteyiz. 27 Haziran'da kaybettiğimiz Kadir İnanır'ın mirası ve vasiyetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Oyuncunun 3 ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. Vasiyetlerin Eylül ayında açılması bekleniyor. Mal varlığını kimlere bıraktığı da o tarihte belli olacak.
1: Asya'm, al yazmalım.
2: Selvi Boylu Mal Yazmalım'ın İlyas'ı Dila Hanım'ın Kara Dağlı Rızası'ydı.
3: Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar.
2: Türkiye'nin Kadir abisiydi. 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Mirası ve vasiyetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
4: Ama buna binemem ki.
5: İstersen benim kamyona bineriz.
4: Nerede kamyonun?
5: Yukarıda yolda.
2: Türk sinemasının efsane ismi, karizmatik jönü Kadir İnanır'ın ölümünden sonra usta oyuncunun 3 ayrı vasiyeti var.
6: Ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz.
2: İnanır ilk olarak 2015 yılında, ardından 2022 yılında noter huzurunda 2 ayrı vasiyet yazdı. İçeriği belli değil. Kadir İnanır'ın 8 kardeşi vardı. Sadece abisi Reşit İnanır hayatta. Ünlü sanatçının çok sayıda yeğeni bulunuyor.
7: Hayranlık ve şaşkınlık içindeyim. Böyle enine boyuna bir güzelle karşılaşınca kendimi tutamadım.
2: 24 yıllık hayat arkadaşı Julie'de kuralla resmi nikahları olmadığı için vasiyetlerin açıklanması mirasın hukuki süreci açısından da önem taşıyor. Usta sanatçının yıllar boyunca biriktirdiği değerli saatleri, özel tasarım aksesuarları, kişisel koleksiyonları da miras kapsamında.
7: Nereden geldiğimi unuttum seni göreli. Nereye gideceğim sana bağlı.
2: Sanatçının bankalarda yüklü miktarda parası, çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtiliyor.
7: Maşallah.
2: Vasiyetlerin Eylül ayında açılması bekleniyor. Mal varlığını kimlere bıraktığı da o tarihte belli olacak.
0: Kadir İnanır gitmiş yani mirası. Mirasını ne yapalım? Ama tabii bu konularda merak ediliyor. Allah rahmet eylesin, yeniden rahmet istedi demek ki. Mirası ile ilgili haberleri de paylaşmış olduk. Eylül'de açıklanıyor. Türkiye Gazetesi diyoruz. Manşetlere geldi sıra. 26 Temmuz Pazar ilk sayfalarda neler var? Birlikte bakalım. Sporla ilgili tabii önemli manşetler var. Bugün asıl manşet var. Filenin Sultanları final maçına çıkıyor saat 14.30'da. Rakibimiz Brezilya. Filenin Sultanları daha önce altın madalya kazanmıştı 2023 yılında Milletler Ligi'nde. Altının da bir hafızası vardır. Bakalım o hafıza tekrar canlanacak mı bugün? Size altın yakışır diyor Türkiye Gazetesi. Bir yandan da Muhammed Salah transferi merakla bekleniyor. Beşiktaş artık bekliyor demiş Türkiye Gazetesi. Rüya transfer için son teklifini yapan Kartal, Salah'tan gelecek olumlu habere kilitlendi. İran'a ekonomi füzesi. Trump taktik değiştiriyor. Petrol sahaları, enerji nakil hatları ve limanları vuran Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz'ü kuşatıp Tahran'a ekonomik olarak diz çöktürmeyi planlıyor. Ben de diyorum ki biraz zor. Evet, bu şekilde taktikler deniyor sürekli ama bu savaşı kazanamadı. Yani bunu sadece kabul etmiyor. Bunu görüyoruz ve sürekli hani böyle yenilen pehlivan güreşe doymaz misali yeni çıkıntılıklar yapıyor. Burada tabii İsrail faktörü de var, Netanyahu faktörü var. Sürekli İran'ı tekrar İran'a karşı kışkırtıyor. Ve Trump'la ilgili bir başka haber de, şapkadan adaylık çıkardı. Muhabirlerle buluşan Amerikan Başkanı cebinden Trump 2028 yazılı şapkasını çıkardı. Anayasal engele rağmen dördüncü kez aday olacağını duyurdu. Trump yarışa hazırım diyerek meydan okudu. İstanbul ve Ankara suya gömüldü. Ona da Hürriyet gazetesinden bakacağız. Ve finaldeyiz. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i 3-0'lık net bir skorla yendi. Takımımızın çok stratejik, çok formda olduğunu gördük ve ekibimiz final.

Sayılı günler kaldı. Vakıf üniversitelerinin ücretleri konuşuluyor. Bazı tıp fakültelerinde yıllık ücret 4 milyon liraya yaklaşırken birçok lisans programında 1 milyon lira sınırı da aşılmış oldu efendim. Gerçekten bununla da bir mücadele gerekiyor. Tam enflasyon dizginleniyor diyoruz. Başka bir şey çıkıyor. Tam dizginleniyor diyoruz. Üniversite eğitimleri çıkıyor ama eğitim son dönemde gerçekten enflasyona damga vuran bir alan oldu. Sağanak fena vurdu. Şiddetli fırtına ve sağanak dün Türkiye'nin önemli bir bölümünde etkili oldu. Ankara ve İstanbul'da sel suları cadde ve sokaklarda dere gibi aktı. Özellikle Ankara'da yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı, mazgallar tıkalıydı. Ekiplerin çalışmaları da fayda etmedi. En işlek caddelerden biri Mamak'ta yol çöktü. Sel sularının kapladığı yoldaki çukuru göremeyen sürücü içerisine düştü. Hala 2026'da bu görüntüleri konuşuyoruz. Sizlerden de çok mesaj geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan mesajlar geldi ama burada okuyamayacağım. Gerçekten eleştiriler var. Sadece biz aracıyız, biz dile getiriyoruz. Burada birinci sorumlu belediye yönetimidir. Biz görmek istiyoruz, bir açıklama bekliyoruz diyor yazan izleyicilerimiz. Evet, şimdi de Akşam Gazetesi'ne bakalım. Leao Aslan'a yakın Milan yıldızı Leao'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Galatasaray'ın teklifini kabul etmeye hazırlandığı öğrenildi. Şampiyonluğa 3 set kaldı. Gözler Türkiye-Brezilya final maçında olacak saat 14.30'da. 82 ülke İsrail'in kumpasına oynadı. Akşam Gazetesi'nin manşeti soykırımcı Netanyahu ve Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Kerim Han taciz iddiasıyla görevinden alındı. Katil fırsatı kaçırmadı demiş Akşam Gazetesi alt başlıkta. Han'ın görevden alınması sonrası Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlarının geri çekilmesi çağrısını yaptı İsrail Dışişleri Bakanı. İşte bu şekilde görülüyor. Tablo görünüyor yani. İsrail aleyhine iş yapan bir başsavcı görevinden alındı. Ankara'da yaz manzarası. Balkanlardan gelen yağışlı hava başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 35 kentte etkili oldu. Hafta başı itibariyle tekrar yaz sıcaklarının da geri döneceği belirtiliyor. Akşam Gazetesi'nde de bu başlıkları verdikten sonra Milliyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Bir ajanlık hikayesi manşeti var Milliyet Gazetesi'nde. Özel haber İsmail Şahin imzalı. İnsanlık yapay zeka savaşı, AI savaşı şöyle. OpenAI'ın kontrolden çıkan deneysel yapay zeka ajanı günlerce hack yapmış. Şirket kendi ajanının olayın arkasında olduğunu ancak yaklaşık bir hafta sonra anlamış. Amerikalı vekiller yapay zeka kapatma düğmesi adında yasa teklifi sundu. Ajan testten kaçtı. Yani kontrolden çıkabilir her an. Kapatma düğmesi teklifi de bu yüzden geldi. Çok önemli. Bu teklifin sürecini takip ediyoruz. Sağanak ve fırtına yıktı geçti. Yurttan çarpıcı manzaralar. Sadece İstanbul ve Ankara değil, Eskişehir'de de Kastamonu'da da çok çarpıcı görüntüleri gördük. Fotoğraflar gazetelerin ilk sayfalarında görülüyor. Sabah gazetesine geldiğimizde Ahbap vurgununda gölge suç kadrosu manşeti. Masak'a göre Haluk Levent kağıt üstünde derneğin yönetiminden tasfiye ettiği sabıkalı isimlerle arka planda gizli bir yapı kurdu. Tek oğlum var. Gülistan'ı yok et Gülistan Doku davası. Bakanlık kararlı, Tunceli Başsavcısı kararlı ve şimdi dosyanın genişlediğini görüyoruz. Eski valinin eşi Handan Sonel hakkında da çok sert iddialar, dikkat çekici iddialar var açıkçası. Tutuklu tanık diyor ki Handan Sonel bana tek oğlumun o kızla evlenmesini istemiyordum. Oğlum iki el ateş edip Gülistan'ı öldürmüş dedi. Cesedi yok etmem için 100 bin lira verdi iddiasında bulundu. 20 yıldır kullandığı telefon hattını da değiştiren Handan Sonel cinayeti bilip delilleri yok etmekle suçlanıyor. Evet, maalesef böyle bir gözü dönmüşlük yaşanmış olabilir. Bunlar iddia tabii ki. Dört gözle davayı bekliyoruz ve Gülistan Doku'nun

0: cenazesine ulaşılmasını bekliyoruz. Bakan Gürlek de her an koruculardan bir itiraf gelebilir, cenazeye ulaşma umudumuz var dedi. Aile de bir an önce cenazeyi bekliyor biliyorum. Sabırlar diliyorum tekrar. Evet, ekonomi diyelim şimdi de. İstanbul Ticaret Gazetesi ekranlara geliyor. Finansmanda çözümler aranıyor. Bankalar tek çare değil, tek seçenek değil demiş İstanbul Ticaret Gazetesi. Çikolata pazarının anahtarı markalaşma. Küresel çikolata pazarının büyüklüğü 130 milyar dolar olarak hesaplandı. Türk firmaları da 1.6 milyar dolarlık ihracat yaptılar. Burada özellikle ilerlemenin anahtarı markalaşma demiş İstanbul Ticaret Gazetesi. Çikolata dedik, ağzımızda bir tatlanmış oldu. Saat başına da yavaş yavaş gidiyoruz, devam ediyoruz. Saat başından yeniden günaydın. Meteoroloji günler öncesinden uyardı. Turuncu alarm verildi ve beklenen sağanak birçok ilde etkisini gösterdi. İstanbul'da alt geçitleri su bastı. Osmaniye'de iş makinesi dereye devrildi. Yozgat ve Bursa'da yollar göle döndü. İşte yağışın yurttaki bilançosu.
1: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Yurdun birçok kesimi sağanak sınavı verdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur bulutları İstanbul semalarına böyle giriş yaptı. Kara bulutlar gökyüzünü adeta ikiye böldü. Ortaya çıkan manzara da dikkat çekti. Kısa süre sonra sağanak başladı. Yağış İstanbul'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gün gören eski Londra asfaltı caddesindeki alt geçitle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma yaptı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve bina girişlerine sığındı. Şemsiyesi olanlarsa yağışa rağmen yollarına devam etti. Sağanak yalnızca İstanbul'u değil, yurdun birçok noktasını da etkisi altına aldı. Osmaniye'de sele karşı yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesi Karaçay Deresi'ne devrildi. Operatör son anda araçtan atlayarak kurtuldu.
2: Alınca bu dik duruyordu.
3: Hayır, işte devrildi.
1: Kentte birçok iş yerini de su bastı.
4: Evet, rezilliğe bakın. Bakın. Su dükkana girdi. Beberin gibi kaç dükkanlara daha girdi.
5: Her yeri su bastı. Elektronik dükkanımız, her şey suyun içinde kaldı.
6: Mağdur durumdayız.
1: Bazı esnaflarsa yaşananları mizahi bir dille protesto etti. Oluşan göletlerde oltayla balık tutuyormuş gibi yaparak o anları cep telefonuyla kayda aldı. Yozgat'ta vatandaşlar biriken suyu kendi imkanlarıyla ana giderlere yönlendirmeye çalıştı. Su içinde kalan araçlar da güvenli bölgelere çekildi.
7: Vatandaş kendi imkanlarıyla yapıyor ha şu anda.
8: Buralar sel oluyor. Evet. Şu yoldan geçiş yok.
1: Bursa Karacabey'de de otogardaki taksi durağının su bastı. Masa ve sandalyeler sular altında kalırken bazı yollarda hasar oluştu.
9: Yol yalnız yavaş geçiyor.
0: Efendim, 91 milletvekilinin istifa edip yeni parti kurmasının ardından gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. İlk kez yorum yaptı. Partisinin İstanbul'da üye katılım törenindeydi. CHP lideri partiden ayrılarak yeni partiyi kuran isimleri hedef aldı. Yaşanan istifa dalgasıyla ilgili kayıp değil arınma dedi.
10: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifa dalgasının ardından ilk kez konuştu. Ayrılıkları arınma olarak niteledi. İsim vermeden çok sert yolsuzluk göndermelerinde bulundu.
10: Ama kardeşim, ben siyasete girdim, birdenbire zenginleştim, birdenbire köşeyi döndüm. Peki siyaset ne için yapılır? Halk için yapılır.
2: Sizin.
1: CHP İstanbul'da partiye yeni üye katılımı töreni düzenledi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan CHP'liler üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere sert cevap verdi.
10: Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorundadır. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Kimse durmaz. Durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır.
1: Kılıçdaroğlu partiden ayrılan isimler içinde sessizliğini bozdu. CHP'de parayla satın alınmayacak kadrolara ihtiyacımız var diyerek kurultay süreçlerindeki delege pazarlığı iddialarına da üstü kapalı gönderme yaptı. Sahtekarlık yapanların kendileriyle yol yürümeyeceğini belirtti.
10: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir.
0: Efendim bugün de Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavında bir heyecan yaşanıyor. Önümüzdeki dakikalarda sınav başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AGS bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 80 çoktan seçmeli sorunun yöneltileceği ilk oturum birazdan başlıyor. Toplam cevap süresi 110 dakika olarak uygulanacak. Herhangi bir ek süre hakkı bulunmayan adaylar için saat 10.15'te başlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı AGS oturumu tam olarak saat 12.05'te sona erecek. Evet, başarılar diliyoruz, bol şans diliyoruz. Öğretmenlik alan bilgisi testi yapılacak. Aynı gün öğleden sonra, yani bugün saat 14.45'te o sınavda başlayacak. Öğretmenlik alan bilgisi testi oturumunda da adaylara alanlarına ilişkin 50 soru sorulacak. Sınav süresi branşın ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösteriyor. Öğretmenlik alan bilgisinde sınav süresi adayların katılacağı alanlara göre 70 dakika veya 90 dakika olarak uygulanacak. Efendim, Napolyon'a ithaf edilen bir söz var, biliyorsunuz. Para, para, para. Çağımızda kolay yoldan para kazanma arzusu artıyor mu? Yoksa bu her dönem yaşanan bir furya mıydı? Çağımızda insanlar, herkes neredeyse kolay yoldan para kazanmanın peşinde. O da çok büyük psikolojik ve sosyolojik sonuçlara sebep oluyor. Peki burada sebep ne? Kıymetli bir konuğumuz var gün başlıyor da. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatr profesör doktor Nevzat Tarhan hocamız bizimle. Günaydın, hoş geldiniz hocam.
6: Günaydın, iyi yayınlar Seda Hanım. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Siz de yoğun bir süreçtesiniz. Artık yavaş yavaş üniversiteler hareketlenecek. Yeni dersler başlayacak. Sizden de tabii duygularınızı yine almak isterim. Ama öncesinde hocam, yani kolay yoldan para kazanma arttı. Yani bu maalesef çok da can yakmaya başladı. Siz şu anda durumu nasıl teşhis ediyorsunuz?
6: Şimdi bu kolay yoldan para kazanma eğilimi tabii yeni bir eğilim değil. İnsan olduğu yerde var olan eğilim. Fakat bu zamanda bunun yaygınlaşması ve ciddi şekilde daha çok görünür hale gelmesini görüyoruz. Ve etki gücü çok daha arttı. Çünkü sosyal hareketlilik, ekonomik hareketlilik eskiye göre çok daha fazla. İnsan sadece kendisini komşusuyla kıyas etmiyor. Sosyal medyada bir on binlerce kişiyle, hatta milyonlarca kişiyle kendini kıyaslıyor. Böyle durumlarda emekle karşılık arasındaki bağ zayıfladığını görüyoruz. Emekle. Yani bir insan emek verir, emeğin karşılığını alır. Bu bağ zayıfladı. Bu insan beyninin bir biyolojik zaafından faydalanıyor bu. İnsan beyninin biyolojik zaafı, insan beyni enerji tasarrufuna göre çalışır. Kolay, çabuk, hızlı. Hemen olsun, çabuk olsun, tam o, kaliteli olsun. Hepsini aynı anda ister. Yani insan beyni ve bunun kalıcı olmasını, devamlı olmasını ister insan. Ve bu şekilde ve az ödülde daha yüksek beklenti sonuç elde etme eğilimi vardır. Yani insan beyninin enerji tasarrufu eğilimi nedeniyle ve bunu şu son zamanlarda çalışarak olmuyor tarzındaki bir algı artırmaya başladı.
0: Evet.
6: Özellikle böyle kolay kazançla abartılı sahte zenginliklerin olması, çeşitli şekilde hiç ummadığınız kişilerin çeşitli kripto yollara başvurarak böyle bir kolay kazançlar elde ettiğini açıkça söylemeleri insanlarda çalışma motivasyonunu, emek vererek, alın teriyle, terleyerek kazanmak motivasyonu zayıfladı. Özellikle gençlerde bu sosyal medya illüzyonu diyoruz işte. Sosyal medyada bu lüks hayatı çok etkiliyor. Zenginlik yaşantısı etkiliyor. Ben bu maaşla bu kadar çalışsam bunu elde edemeyeceğim. Kolay yolla nasıl olur diye böyle çok az bir ihtimalle işte piyango gibi yollara başvuruyor. Kaç milyonda bir ihtimal kazanma ihtimali. Ama bunun için bir evini satıp arabasını satıp bu yollara girebiliyor. İşte sanal bahis vesaire gibi kolay kazanma. İnsanın bir biyolojik zaafından faydalanıyoruz. Bir de insanlıkta değişen bir kültür var. 3H gibi diyor bunu. Hız, has ve hırs. Yani hızlı yaşantı var. Haz odaklı yaşantı var. Bir de doyumsuzluk var insan. Hırs insanın eğiliminde. Bütün bunlar teşvik edildi. Bunları yapmak sanki bu çağın özelliği gibi anlatıldı. Ya alışverişte, yemekte, yani bir saniyeler içerisinde birçok şeyi elde edebiliyorsun. Ekonomik başarıyı da aynı hızla elde etmem gerekir dedi. Beyin, yani böyle insan beyni gecikmiş böyle ödül yerine sürpriz ödüllere daha çok yatkındır insan beyninin. Beklenmeyen ödüller, beklenen ödüllerden daha fazla insan beynini harekete geçiriyor. Mesela bağımlı yasaklı maddelerde böyle yaparak.
0: Evet, yasaklı maddelerde de öyle. Bir anda sizi o anda böyle mutlu ediyor. Sizin dediğiniz gibi hız, haz, bir de ne dediniz hocam?
6: Hırs.
0: 3H. 3H, evet. 3H geldikten sonra ne oluyor? Ben onu merak ediyorum. Yani evet. O hazla kavuştun, o istediğin şeye kavuştun. O hırs sonucu istediğin sana geldi. Ne oluyor? Ondan sonra nasıl bir yol başlıyor?
6: Ondan sonra daha fazla da olabilir diyor. Hani şey gibi bu kişinin daha fazla olsun istiyor insan.
0: Ha, o bitmiyor daha ama o zaman.
6: Böyle yetinme duygusunu kaybediyor insan. Bitmiyor ki, sınırı yok ki onun. Yani temel ihtiyaçlarını, insan temel ihtiyaçlarına göre yatırım yapmıyor. Çeşitli böyle mesela takdir edilme arzusu daha çok yatırım yaptırıyor insana. O da alkış ve onay daha çok yaptırıyor insana alışveriş. Bunlar hatta böyle bir iş adamı var, bir arkadaşı anlattı. Marmaris'e balık avlamaya gitmiş hafta sonu, öve öve bitiremiyor. Çok güzel, çok güzel. Ya demiş, senin hiçbir ihtiyacın yok ki, git yerleş oraya, niye bu İstanbul'da çalışıyorsun, koşturuyorsun demiş ki, ama balıklar beni alkışlamıyor ki demiş.
0: Hmm.
6: Yani burada insan balığı alkış bekliyor insan, takdir, övgü. Yani bu insanın zayıf tarafı, hırs böyle. Hep işte kart vizit, zengin, alkış, onay beklentisi insanın doyumsuz yapıyor insan. İnsan yani bir vadi altın versen bir vadi daha olsun der. İnsanın böyle bir biyolojik zaafımız var. Nefis olarak bizim kültürümüzde, inancımızda sorulan nefis duygusu olarak bilinen bu biyolojik zaaf hepimizde, herkeste var. Bu vahşi bir at gibi insanı kamçılar, enerji verir, motive eder, ama onu hayır diyebilmek lazım ona gerektiği zaman. Bunu diyemiyor işte, önünü açıldı şu anda.
0: Hocam yani bu kadar da
6: küresel sistem, evet rekabetçilik, bunu kapital sistem teşvik ediyor bunu.
0: Teşvik ediyor, evet.
6: Evet.
0: Ve bu kadar da ibretlik hikaye var hocam. O kadar göz önünde olan kişiler, yani hatalar diyelim, yanlışlar diyelim. O hatalar sonunda çok ibretlik de hikayeler var, görüyoruz. Bu 3H'lerin de sonu aslında çok iyi olmuyor. Bu insanlar yuva kuramıyor. Sonrasında bakıyoruz işte kumar bağımlılığı olanların nereye geldiğini. Bunlardan peki insanlar neden ders, yani insanlar olarak biz neden ders alamıyoruz?
6: Tabii burada bana bir şey olmaz duygusu var. Yani insan o büyük şeylere, yasaklı madde kaçakçılığından tutun da böyle büyük riskli yatırımlara girerken bana bir şey olmaz. Yani hoşuna giden zayıf bir ihtimale inanmak, yani insanoğlunun hoşuna giden inanılmayacak kadar güzel şeylere inanma gibi bir zaafı var. Hoşuna giden inanılmayacak anda... kadar güzel bir teklif oluyor fakat o zaaf var, o zaafını kontrol edemiyor. Bir de uzun vadeli düşünemiyorsan kısa vadeli düşünüyor.
0: Artık öyle oldu hocam, evet. O kadar çok belirsizlik var ki işte sınav da orada başlıyor galiba. Nasıl iradeyi tabii, kontrol edecek insanoğlu?
6: Tabii insan böyle durumlarda yani biz böyle bu tarz dürtü kontrol bozukluğu diyoruz psikiyatrideki karşılığı. Dürtü kontrol bozukluğu, aceleci sabırsız olma eğilimi insanda var. Dürtü kontrol bozukluğu var. Hemen olacak, hatta bununla ilgili mesela çocuklarla ilgili bir duygusal zeka testi yapılıyor. Evet. 20 sene takip ediliyor çocuklar. Anaokulu çocuklarına sınıfa kutuyla lokum götürülüyor. Hemen isteyene birer tane vereceğiz. 15 dakika beklemeyi başarana bir avuç vereceğiz diye söylüyor. 15 dakika beklemeyi başaran çocuklar bir grup, diğerler bir grup. 20 sene takip ediliyor. 15 dakika beklemeyi başaran, hani lokum orada duruyor. Fakat etrafında dönüyor dönüyor yemiyor çocuk. 20 sene takip ediliyor. O çocuklar hayat başarıları, duygusal becerili, karşı cinsle ilişkiler, böyle sosyal ve duygusal başarıları, insan ilişkilerindeki başarılar, duygusal zeka puanları %20'nin üzerinde yüksek çıkıyor diğerlerine göre. Yani bu insan dayanık beynimizde sabır ve tahammülle ilgili kaslar var. Aynı kolumuz, bacağımız, kaslar gibi beynimize de bununla ilgili yollar, kas diyebileceğimiz yollar var. Onları geliştirmek gerekiyor. Bu da bir emek vererek istek de olur. Bunun için de insanlara sonuç bilinci çalışıyoruz biz. Yani böyle bu şekilde devam edersen ne kazanacaksın, ne kaybedeceksin? 5 sene sonra nerede olmak istiyorsun? 10 sene sonra nerede olmak istiyorsun? İnsan bunu düşünmüyor, o anı düşünüyor. Bu 5 sene, 10 sene sonra sonuç bilincini geliştirirse irade dediğimiz frenleme oluyor. Ya da zarar algısı çalışıyoruz. Yaptığım bu işin senin için yüzde kaç ihtimal kazanım var, yüzde kaç kaybetme ihtimali var. Hisseden beyninle değil, düşünen beyninle hareket et tarzında. Bunların eğitimi verildiği zaman çok kimse toparlıyor. Toparlayamasa da ağır bir bedel ödüyor, ondan sonra toparlıyor.
0: O ağır yani bedeller... Için bu, ödeniyor hocam, evet. Ve dediğiniz gibi orada yanlış yollar seçilince de bana bir şey olmaz diyorsun ama oluyor. Bunlarla da karşılaşılınca işte toplumda genel olarak bir anksiyete, bir huzursuzluk, böyle bir genel bir durum var hocam. Ben bu noktada sizden mutluluğun reçetesini alabilir miyim?
6: Ben mutluluğun reçetesini tabii 3A gibi söylemeye çalışıyorum. Bak, anlam, amaç, arkadaş. Bir insan hayatta uğrunda emek verilecek, çabalayacak, hayatın sonuna geldiği zaman böyle kendini aşan bir anlamı olması lazım. Hayatta ego idealinin olması lazım, amacının olması lazım. Sadece bugünü yaşamak değil. 5 sene sonra, 10 sene sonra nerede olmak istiyorum? Yani stratejik hedef planı gibi amacının olması lazım ve derin kaliteli ilişkilerin olduğu bir arkadaş bağının olması burada önemli. Bütün bu, yani şu andaki mutluluk çalışmaları, mesela Harvard'ın 75 sene süren bir mutluluk çalışması var. Yani insanı hem ileri yaşta uzun ömürlü ve mutlu olan insanları araştırıyorlar. En büyük özellikleri bu kişilerin derin sosyal ilişkilerin olduğu. Yani böyle ailesiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla böyle yahut da güçlü böyle sosyal ağ içinde oldukları tespit edilmiş. Bu böyle olanlar ne para değil, zenginlik değil, şöhret değil, makam değil, hiçbir şey değil. Bu daha çok insanın hem uzun ömürlü olmasını hem de mutlu olmasını sağlıyor. Bağ tabii insanın mesela ölüme karşı nasıl bir bağ olacak? Ölüme karşı ölüm ötesi insanın inançları. Mesela insanın biyolojik doğasında var olan bir şey var. İnsanda Mevlana'nın aşkı beka dediği böyle ölümsüzlük isteği insanda var. Ama bunu İnsan ölümü açıklama getirerek, mesela Tolstoy ölümü açıklama getirmek istiyorum diyerek İstanbul'a kadar gelmek istemiş burada. Yani buradaki mesela insanın inanç sistemleri, dini değerleri de böyle kontrol edemeyeceği, gücü yetemediği şeylerde insanın o iç huzuruna, kendine barışık olmasını sağlıyor, anlam yakalamasını sağlıyor. Bu nedenle şu anda bu üçüncü nesil psikoterapilerde hep böyle mindfulness odaklı, kendini tanımak odaklı. Daha sonra da mutluluğu dış nedene, iç nedene, dış nedene değil iç nedene bağlayın diyoruz. İç neden, dış neden. Şu bana bir gün hanımefendi gelmişti. İşte evet. Bağdat Caddesi'nde evim var, şeylerim var, her şeyim var ama mutlu değilim. Spor arabam var, plantalarım var, mutlu değilim. Aslında mutluluğu dış nedene bağlamış. Aslında mutluluğu iç nedene bağlayacak. Diyecek ki sıradan şeylerden mutlu olabilmek, bir sahip olduğun şeyleri düşünüp şükran duygusunu geliştirmek, minnettarlık duygusunu geliştirmek. Bunların eğitimini veriyoruz. Emin ol, geçerli oluyor bunlar. Kişi yani yaşam felsefesini değiştirmesi gerekir. Mutluluk bilimini yakalaması için.
0: Çok evet. Güzel söylediniz. Belki de bu pazar o pazardır ve tekrar bunlar üzerine düşünüp şükranla hayatımıza devam etmek çok farklı bir yola bizi getirebilir. Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Görüşmek üzere.
6: İyi yayınlar, iyi çalışmalar, saygılar.
0: Çok teşekkürler. Nevzat Tarhan hocamızla sohbetin ardından. Evet, YKS'de açıklandı. Tercih maratonu başladı. TÜİK'ten de öğrencilere, aday öğrencilere rehber niteliğinde bir araştırma geldi.
2: İş ağırlık öğrencisiyim. Yönetim iletişim sistemleri okumak istiyorum.
9: Uçak mühendisliği ya da tıp istiyor.
2: Sağlık bölümlerini tercih ederim.
11: YKS sonuçları açıklandı. Şimdi tercih yapma zamanı. Aday öğrenciler 29 Temmuz'la 10 Ağustos arasında üniversite tercihlerini yapacak.
12: Hangi okul benim için daha mantıklı olabilir, hangisi daha iyi olabilir onu görmeye çalışıyorum.
13: Üniversitelerin bölümler hakkında bilgiler alıyorum.
11: Aday öğrenciler ve aileler İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen tercih fuarının yolunu tuttular ve bu noktada standtan bilgiler alınıyor.
14: Öğrencilerin en önemli sorunlarından bir tanesi iş bulma kaygısı. Bizim üniversitemizde artık yapay zeka destekli uygulamalar var, programlar var. Her bir bölüm yapay zeka ile destekli olarak çalışmaya başladı.
11: Hangi bölümü düşünüyorsunuz?
15: Sağlık yönetimi.
16: Kafamızda bir tercih listesi oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Gençler mezuniyet sonrasında iş bulma olasılığını hesaplıyor. Bu sebeple en çok sağlık bölümleri tercih ediliyor.
17: Sağlığın ülkede ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir önü açık olduğunu düşünüyorum. İş bulma olarak da.
1: Türkiye İstatistik Kurumu da tercihler öncesi 2025 yılı diplomalıların istihdam raporunu açıkladı.
11: TÜİK'e göre istihdam oranı en yüksek bölümlerden ilki tıp fakültesi, ikincisi ise özel eğitim öğretmenliği, üçüncü sırada ise havacılık elektrik elektroniği bölümü var.
1: Araştırmaya göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı matematik mühendisliği, uzay mühendisliği izledi.
18: Sağlık bölümlerini tercih ederim.
11: Neden peki sağlık istiyorsun?
18: Yani iş avantajları fazla.
16: Hemşireliği de tavsiye etti.
11: O iş bulma olasılığı daha yüksek bir bölüm çünkü.
18: Diş hekimliği ya da tıp. İkisinden biri.
11: Tıpı isteyen öğrencilerden birisi de aday öğrenci Beyza. Bugün ailesiyle beraber tercih fuarına geldi. Özellikle tıpı seçmesinin, diş hekimliğini seçmesinin sebebi ise mezun olduğunda iş bulma olasılığının daha yüksek olması.
1: TÜİK'in raporuna göre iş bulma süresi en kısa olan bölüm dil ve konuşma terapisi. Tıp fakülteleri mezunları ortalama 4 ay sonra iş bulabiliyor. Onu özel eğitim öğretmenliği, eczacılık ve ergoterapi takip ediyor.
19: Dil ve konuşma terapisi.
11: Neden peki o bölüm?
19: İstihdam açısından bu bölümü araştırdım.
20: Uygun üniversite bulursaksa kayıt yaptıracağız.
0: Ve en sevdiğimiz bölümlerden biri başlıyor. Astroloji konuşacağız. Sevgili Özlem Recep stüdyomuzda, gün başlıyor da. Hoş geldin Özlemciğim.
21: Hoş buldum Sedacığım.
0: Bu arada adaylar, tercihler derken astroloji eğitimleri de çok ilgi görüyor değil mi?
21: Hem de nasıl?
0: İnanılmaz bir furya var.
21: Evet evet. Ben de 6 yıldır eğitim veriyorum astroloji evet. konusunda. Ekim ayında yeni bir eğitimimiz başlayacak. Temel Harika. Orta seviye ve uzmanlık sınıflarımızla birlikte yine pek çok öğrencimizi yetiştiriyor olacağız Neptün Akademi
0: Harika.
21: Olarak.
0: Harika, herkese uğurlu olsun diyelim o zaman. Bu eğitim süreçleri her zaman ama öğrencilik öğrenmek çok güzel. İnsanı çok diri ve dinç tutuyor. Tavsiye ediyoruz. Evet, 29 Temmuz itibariyle kova dolunayı geliyor. Hoş geliyor mu?
21: Valla gümbür gümbür geliyor bir kere.
0: Peki.
21: Bu 15 gün içerisinde yaşayacağımız olaylar ki etki alanına aslında girmeye başladık. Cuma gününden beri etki alanı içerisindeyiz kova dolunayı enerjisinin. 29'unda pik yapacak ve önümüzdeki 15 gün bizlerle birlikte olacak. Bu dönem gerçekleşen pek çok olayın 2028'in Ocak döngüsünde ve önündeki 6 ay boyuncaki olan bir tutulma enerjisi var. Orada daha fazla hissediyor olacağız göksel anlamda. Muazzam bir enerji, göksel anlamdaki olan sembolizmalar her birimizi etkileyecek. Bir kere nelerde etkileyecek? Dünya açısından çok önemli bir döngü. Çünkü dünyadaki pek çok sınırın ve kraliyetlerle yönetilen ülkeler açısından pek çok şeyin değişeceği, yasaların değişeceği, insan haklarıyla ilgili olan düzenlemelerin değişeceği bir döngü. Yani yeni bir süreç başlıyor sanki tüm dünya açısından ve buradaki olan gelişen konular özellikle senenin sonu yani Kasım ayı gibi olan gerçekleşecek olan enerjilerle birlikte büyük bir dünya ile alakalı şu an İran ve Amerika savaş döngüsü içerisinde Rusya'nın da belki işin içerisine dahil olmasıyla birlikte önemli bir kritik sürece doğru ilerleyebilirmiş gibi görünüyor. Ben çok espri yaptım sosyal medyada zombi virüsü diye bir şey paylaşmıştım. Hiç kimse korkmasın hani böyle bir şeyden hani biraz esprili bir dille bahsettim.
0: Evet evet.
21: Evet evet korkma.
0: Öyle biraz
21: birazcık şey yapıyorum evet, böyle evet. Hareketlendirmeye çalışıyorum.
0: Dikkat çekmek de gerekiyor bazı konularda
21: evet,
0: çünkü.
21: Evet evet. Aslında böyle dönemlerde pandemiler gerçekleşmiş yani istatistiklere baktığımız zaman ama şöyle bakmak lazım. Buradaki olan gerçekleşen konular belki 2028'de bir pandemi yine dünyada hani büyük bir virüs yani yine belki gribal bir enfeksiyonla alakalı olabilir gibi görüyorum. Ama genetik hastalıklarla alakalı da önemli çalışmaların olacağı da bir süreç olacakmış gibi gördüğümde bir sembolizma var. Özellikle kanser hastalarıyla ilgili olabilecek olan bir sembolizmayı görüyorum. Burada korkmasınlar yani hani zombi virüsü falan biraz onlar hani sinema vari olabilecek olan şeyler. Evet
0: ama
21: tabii
0: ki. Tedbir de alalım her zaman
21: tabii,
0: dediğin
21: tabii.
0: gibi tedbir almak. Güzel.
21: Uğraşanlar vardır ama onu da söylemeden geçmeyelim. Yani hani dünyada çünkü hani herkes insanlığın iyiliği için çalışıyor da diyemeyiz. Uğraşanların da olduğunu söyleyebiliriz ama kötü şeylerin olacağını çok düşünmüyorum. Genetik anlamda biraz dikkat edilmeli. Biyolojik silahlarla alakalı olan konular çok ön planda olacak. Havacılık ve deniz askeri yapılanmalarıyla ilgili de dünyada önemli haberler gündemdeyken.
0: Baksın, en çok istihdam edilen bölümler şu anda pilotaj, havacılık.
21: Değil mi? Tam anlamıyla önem kazanacak sevgili Sedacığım. Bir de ekonomiye girecek olursak yabancı para birimleriyle ilgili doların özellikle çok ön planda olacağı bir haftadan geçeceğiz. 15 günden geçeceğiz. Altınla alakalı belki bazı kırılmalar olabilir. Alımlarla alakalı belki hani almak isteyenler için avantajlı olabilecek olan bir süreç olabilir bu süreç. Yani ne demek istiyorum? Belki bir duruş ya da hızlı yükselişler hemen akabinde geri çekilişler, geri düşüşler gibi sembolizmalar olabilir. Gümüş biraz daha değer kazanacak ve bakırla birlikte diye de böyle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte minik notlarımızı da verelim.
0: Mesellere de bir şöyle uzaktan bir baktıktan sonra evet. Burçlara geçelim mi? Hazır mısınız? Kariyerden para kazanma dönemi kimler için? Koçlar için.
21: Evet öyle böyle bir dönem değil. Koç burcu, sevgili Koç
0: çok
21: burcu.
0: İyi.
21: Şahane bir dönem bir kere onu söyleyelim. Kariyerden para kazanmak istiyorsan güzel bir sürecin içerisinden geçeceksin. Bu süreç elbette ki zorlu. Neden zorlu? Çünkü yurt dışı planları, ithalat, ihracat sektöründen ilgileniyorsan ya da yurt dışına açılmak istiyorsan, bir eğitim öğrenim döngüsünü bitirmek istiyorsan ve önünde belirlediğim bazı planlar varsa şimdi tam zamanını gerçekleştirebileceğin bir enerji alanı içerisindesin. Öyle insanlarla karşılaşacaksın ki, öyle kişilerle karşılaşacaksın ki bu kişiler belki senin önünde önümüzdeki senelerde yol ve alanlar açacak. Hedeflerini, hayallerini gerçekleştirecek bir alana doğru seni ilerletebilirmiş gibi görünüyor. Aşk hayatın ve özel hayatınla ilgili olan konularda bir karşılaşma, bir süreçler, bir itiraflar döngüsü içerisinden geçebilirsin. Bu döngü içerisinde hata yapmamaya özen göstermek iyi olabilir. Manipülasyonlara karşı da temkinli olman gerekiyor. Koç burcunun dikkat etmesi gereken konu kariyerden para kazanacak ama yatırım yapman gerekiyorsa kariyer süreçleriyle ilgili borçlanmaman çok önemli diyebiliriz.
0: Koç harika. Burcuna. Evet, evet. Şu anda dediğin gibi öyle kritik bazı noktalar var. Yani nakit önemli. Borçlanmamak önemli.
21: Kesinlikle.
0: Boğa kariyerde de orada yine kariyer öne çıktı. Boğalarda bu ara öyle galiba.
21: kariyerde en yüksek noktaya ulaşabilecek diye bir süreç var. Çok manipülasyona uğruyorsunuz. Boğa burçları fazlasıyla çevrenizde dostunuz ve düşmanınız var ama bu döngü içerisinde büyük bir yükseliş sizinle birlikteyken arkanıza böyle gümbür gümbür bir enerji alacaksınız. Buradaki gelişen potansiyel fırsatları kaçırmamaya çalışmanız lazım. Bir şirket yönetmek istiyorsanız tam zamanı, bir terfi almak istiyorsanız tam zamanı. Uluslararası alanlarda belki yine rol oynayabileceğiniz güzel yatırımlar da bu döngü içerisinde sizinle birlikteyken düşmanlarınıza fazlasıyla dikkat etmeniz gereken önemli bir süreçten geçeceksiniz. Aynı zamanda seyahatleriniz ve tatil planlarınız da gündemde olabilir diyebiliriz. Boğa burçları sadece kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sadece boğa burçları değil de mesela ailede abileri, işte efendim söyleyeyim babaları gibi de belki sağlıklarıyla ilgili temkinli ve dikkatli olmaları da önemli diyebiliriz. Boğalara da küçük bir uyarımız olsun buradan.
0: İkizlere geldiğimizde hızlanarak gideceğiz. Alamadığın haklar şimdi yola çıktı diyebilir miyiz ikizlere?
21: Şimdi ikizler burcunda öyle bir durum var ki sevgili Sedacığım. İkizler burcunu fazlasıyla neşeli, fazlasıyla iyimser olarak gördüler ama kaybettikleri bir sürecin içerisindeler ikizler burcunu. Neden? Çünkü ikizler burcunun tepesinin attığı bir döngünün içerisinden geçiliyor.
0: Evet.
21: Çünkü iyiliğinin suistimal edildiği bazı döngülerin içerisinden geçti. Şimdi ikizler burcu dostunu, düşmanını ayıkladığı bir sürecin içerisinde sevgili ikizler burcu söylediğiniz bazı kelimeler, pek çok noktadaki işte dile getirdiğiniz noktalar belki bazı kişilerle yollarınızın ayrılmasına sebep olabilir. Hiç önemli değil. Alacağınız bazı haklar var. Hak ettiğiniz bazı haklar var. Bu zamana kadar sizi iyiliğinizden kullanan pek çok insana karşı şimdi güçlenerek hakkınızı alma döneminden geçiyorsunuz. Burada temkinli ve dikkatli olmanız gereken konu kanun ve hukuksal konularla ilgili olan süreçlerin içerisinde biraz daha hani ileride ne olabilir? Riskli olabilecek şeyler var mı? Buraları biraz analiz etmek önemli olabilir. Hak ve hukukla ilgili eğitim alanında başlangıçlar yapmak istiyorsanız ya da bir şey sonlandırmak istiyorsanız şimdi tam fırsatıyken tatil planlarınız ön planda olabilir diyelim. İkizler burcu tam anlamıyla şöyle bir enerji içerisinde olacak aynı zamanda. İlişkileri de tam anlamıyla merkezinde olurken sağlığınıza da dikkatli olun.
0: Peki yengeçlere geldiğimizde finansla ilgili bazı meseleler gündemde olabilir sanki diyor.
21: Yengeçler batmış ya Seda. Net bir şekilde onu söyleyebiliriz. Batmış vaziyette yengeçler. Çünkü izleyen yengeçler varsa, yükselen yengeçlerde yatırım yapmak istiyorlarsa, işte önlerine bakmak istiyorlarsa bir kere kredi kartlarınızı, finansal dengenizi çok ciddi anlamda dengelemeniz gerekiyor. Yoksa gerçekten bir risk var önünüzde. Özellikle bir şirket yönetiyorsanız ya da şu an özelinde bir ev alım satım döngüsü olabilir. Arazimi satsam, ne yapsam, ne etsem bir borç ödeme döngüsü içerisinden geçtiğinizi görüyorum. Burada biraz daha sakin hareket etmek daha ön planda olması gerekiyor. Çünkü hani işin içerisinden ilerleyen döngüde çıkabilirsiniz. Finansal analizlerinizi iyi yaparsanız eğer ki hani burada o planı ön planda tutalım. Ameliyat ve operasyonlar gündemde ise panik olmayın. Tekrarlayan operasyonlar gündemde olabilir ama kendinizi önemsemeniz yine ön planda olacak. Miras konusu da yine ön planınızda olabilir gibi görüyorum. Özel hayatınızı ve çocuklarınızı ilgilendiren pek çok konu, belki onların eğitimleriyle ilgili olan konularda yine belki bir hazırlık süreci içerisinden sizin merkezinizde olacağını görüyorum efendim.
0: Aslanlara yine güzel haberlerle dolu bir kova dolunayı.
21: Evet.
0: Maşallah değil.
21: Ne kadar güzel ama. Şimdi biraz da şöyle değerlendirmek lazım. Bir kere ilişkileri ön planda aslan burçlarının güçlendikleri bir döngü içerisinden geçecekler ama karşılarında tam anlamıyla manipülasyona uğradıkları bir süreç olabilir. Yani sadece kendileri değil belki özel hayatlarında eşlerinin bir manipülasyonları, eşlerine gelen bir manipülasyon döngüsü içerisinden geçebilirler. Bu sürecin içerisinde denge çok önemli. Eğer ki hayatın dengesi oturtursanız ve kariyerinize odaklanırsanız süreçlerin içerisinden başarıyla çıkabilirsiniz. Burada en hassas olduğunuz nokta aile yaşantısı, ev ve aile düzeni, anneniz ve babanızla ilgili olan konular belki sizin için çok hassas olduğunuz bir süreci temsil ederken nereye yerleşeceğim diyecek aslan burçları. Ne yapmam gerekiyor? Önümü nasıl görmeliyim? Çünkü geleceğe dair güçlenecekleri bazı fırsatlar geliyor ama bu fırsatlar belki de başka yerlerde, başka iş yerlerinde, başka şehir veya başka ülkelerde olabilir. Belki düzen değiştirmeniz gerekebilir. Bunu unutmayın.
0: Peki şöyle bir Başak dediğimizde de yine iş hayatı, iş hayatıyla ilgili bir sorun olacak senin Başaklara galiba.
21: Hem de nasıl?
0: Karar mı vermeleri gerekiyor?
21: Şimdi Başak burçlarının özellikle iş hayatıyla ilgili bir sonlanma süreci içerisinden geçebilir Başak burçları. Yani bir iş yeri merkezi kapanabilir, başka bir iş yerine geçmek için planlar, programlar yapabilir. Ya da sevgili Başak burcu bu sürecin içerisinde hakikaten sana yaramayan artık enerjilerin içerisinde olmak da istemeyebilirsin. Burada hakkın var, adaletli olduğun noktalarla ilgili, geçmişte yenen haklarınla ilgili, sıkıntı yaşadığın konularla ilgili belki iş değişikliği yapman daha sonrasında senin büyütebilecek olan potansiyellere doğru ilerletebilir. Manipülasyona uğruyorsan hiç sıkıntı yapma diyelim. Kanun ve hukuksal konularla ilgili Başak burçlarının kendileri ya da çevrelerinde olabilecek olan sıkıntılar varsa onlar çok fazlasıyla ön planda olurken biraz daha temkinli, yavaş ilerlemek, buralarda olan sıkıntıları önümüzdeki aylarda belki işte dediğim gibi sonbahar döngüsünde çözmek için fırsatlarınız olacak. Acele etmeyin, üzülmeyin diyelim. Sağlığınıza da dikkat edin.
0: Harika. Terazilere geliyoruz. Bazı hikayeler tamamlanmalı.
21: Evet.
0: Hangi hikayeler?
21: Şimdi sevgili
0: onu teraziler biliyor.
21: Evet, onu teraziler biliyor. Sevgili teraziler, yükselen teraziler özellikle özel hayatlarıyla ilgili olan bir sürecin içerisinde çalkantılı gidiyorlar. Çünkü neden? Geçtiğimiz senelerde özellikle belki 4-5 yıl, belki çok uzun süreli olan evlilikler, belki işte ayrılmışlardır ama akılları eski eşlerinde olabilir, eski beraberliklerinde olabilir. Onlara yaramayan ne varsa sevgili terazi burcu artık bitmesi gerekiyorsa, kapanması gerekiyorsa kapatmanız gereken bir dönemin içerisinden geçtiğinizin şöyle bir altını çizmek istiyorum. Özellikle kendinizi düşünmeniz lazım. Hayatınızdaki geleceğe dair planlarınızı düşünmeniz lazım. Bir şeyleri, eski defterleri, her şey, bir de bazen kimse olmaz. Mesela izleyenler vardır belki yalnız. Bizi izleyen şimdi terazi burcu diyor ki ben yalnızım ama hayatımda kimse yok, neden böyle konuşuyorsunuz diyenler olabilir. Yalnız olanlar için de her şey eskisi gibi olacağından korktuğunuz için yalnızsınız. Bu döngü bitiyor efendim ve hayatınızda belki önümüzdeki döngüde yeni bir hani belki hayatını birleştirebileceği bir ruh eşi de çıkabilir. Belki de hayatında.
0: Aa, var öyle bir
21: tabii,
0: ihtimal.
21: Tabii tabii, yani öyle bir ihtimal de var ama bazı bitişler, bazı karşılaşmalar, bazı itiraflar artık tak etti canıma diyecek terazi burcu ve noktayı koyacakmış gibi görünüyor. Sevgili terazi burcu bu sürecin içerisinde alacaklı olduğun paralara yönelmen çok önemliyken finansal dengeni koruman senin için de önemli diyebiliriz.
0: Dikkat diyelim. Akrebe geliyoruz. Hayatın dengesi. Biz Efsun'la gayet şu an dengede
21: ilerliyoruz. Maşallah diyelim.
0: Şimdi, tabii biraz zor ekip de olsa mı acaba? Şimdi, dengede miyiz?
21: Dengedesiniz. Bir kere akrepler onu söyleyebiliriz. Olarak, ama akrep burçları tam böyle bir şöyle bir enerji alanı içerisindesiniz. Kariyerde bir yükseliş döngüsü var ama nerede diyorsunuz? Aile ve yuva ile ilgili olan bir kırılım var, düzen değişikliği var ama nerede der gibi bir enerji alanı var. Yaralarınızın sarılacağı bir sürecin içerisinden geçeceksiniz ama hem iş hem de özel hayatınızla ilgili bazı kırılım ve kadersel olayları yaşayacağınız önemli bir döngüden geçtiğinizin altını çizmek istiyorum. Özellikle akrep burçları büyük bir denge içerisinde diğer 12 burca göre çok büyük bir denge içerisinden gerçekleşen hikayelere imza atacaklar. Eskilerle, şu an Merkür Retrosu'nda değiliz ama eskilerle ilgili ve yeni gelişebilecek olan konularla ilgili de bir süreç var. Özellikle özel hayatınızla ilgili belki de bu döngü yuva kurmanıza doğru sizi ilerletebilir ama bazı dengeler bitmesi ve kapanması gerekiyor. Özellikle ev alım satımlarıyla ilgilenen akrep burçları için de bazı süreçlerden geçeceklerini, ev satımlarıyla ilgili de bazı döngülerden geçeceklerini söyleyebilirim. Akrepler her an yeni bir ilişkiye ve beraberliğe başlayabilir. Şu 15 gün atlattıktan sonra bir dengeye ulaşacaklar. Ama o dengeden çıktıktan sonra ve sürpriz bir şekilde nikah masasına oturabilirler diyelim. Allah. Ama 15 gün çok önemli dengeniz açısından.
0: Bu arada Efsun hemen geçeceğim. Akreplerle ilgili Instagram'da çok teşekkür ediyoruz akrep uçları olarak. Şöyle bilirler, böyle bir hiç de öyle değildir dedi. Kıskançlık falan çok atfediliyor ya.
21: Evet evet, ama gerçekten gördüğün yorumları yani Sedacığım.
0: Teşekkür ederim. Nabzı almayın. Evet, yay burcuna geçiyoruz. Yolculuklar ve dikkat diyor
21: evet.
0: Özlem.
21: Özellikle sevgili yay burçları trafikte hız yapmamaya çok dikkat etsinler. Uçak rötar mı yapıyor? Binmesinler o uçağa. İşte tren yolculuklarına dikkat etsinler. Yolculuklarda bavul kaybetme, hırsızlıkla ilgili olan konulara temkinli ve dikkatli olsunlar. Hukuksal meselelerle ilgili de bazı konular gündeminizde olabilir gibi görünüyor. Özellikle gelecekte yaşayabileceğiniz riskli olayların içerisinde geçmemenizi de tavsiye ediyorum. Yay burcu bu döngü içerisinde bir eğitim konusu gündeminde olacak, ya kendisinin ya da çocuklarıyla ilgili olabilecek olan bir konu gündemde olurken, aynı zamanda seyahatlerinizin de yine gündemde olacağı, ama dediğim konulara çok dikkat ederek hareket etmeniz önemli diyebiliriz. Sağlığınızla ilgili olan konulara temkinli ve dikkatli yaklaşırken sevgili Yay burcu, bu sürecin içerisinde özellikle dolandırılmamaya dikkat etmenizi de yine tavsiye ediyorum. Çünkü belki hani şuraya para koysam ne olur? Bu yatırım yapsam ama, ne olur diyenler için çok özellikle yardım kuruluşlarına almayalım diyelim.
3: Aynen. Kalsın yani, elinizdekini koruyun demek istiyorum bu kadar ekonomi haberciliği de yaptığım için. Evet, oğlak diyelim, para kapıları büyüyebilir.
21: Oğlaklar bak bu konuda çok şanslı sevgili Sedacığım. Para kapınızı büyütebilecek potansiyeller yine gündeminizde olacak. Öyle bir sürecin içerisinden geçeceksiniz ki sürpriz bir belki bir miras döngüsü, sürpriz bir iş kapısında büyütebileceğiniz proje döngüsü gündeminizdeyken, bu projeler aynı zamanda daha sonrasında katlanarak size para getirebilir gibi görünüyor. Finansal dengenizi korumanız gerekiyor bu sürecin içerisinde. Özellikle ortaklı projeler yine gündemdeyse şöyle bir ortağınızın ne olup olamayacağına bir bakmak lazım. Gözünüzün göremeyeceği enerjiler de gündemde olabilir çünkü Oğlak burcu. Ama paraya para demeyeceğiniz süper bir döngü diyebiliriz.
3: Son 3 dakikada kovalara geldik. Seçimlerin gideceğin yolu belirleyecek.
21: Evet, kovalar çünkü çok büyük bir dönüşüm döngüsü içerisindeler. Zor bir döngü içerisindeler. Bir kere özellikle Ocak ayının son döngüsünde doğanlar, Şubat ayının başında doğan kova burçları için hayat onlarda hayatın yeniden kurulduğu, düzenlerin değiştiği, özellikle geçmişte yaptıkları bazı hatalar ya da bir şey hata olarak görmemek lazım bazı şeyler, ama bir şey yaparsın sonucu olumsuz gerçekleşir. Aynı şeyi 3 kere 4 kere yapmamak gerekir. Bazı şeylerden kurtulmak gerekir. Özellikle yapılan yanlışlardan dönmek gerekir. Çünkü eğer ki kova burçları bu döngü içerisinde kendilerini yenilemezler ve hala eski kalıp eski idealleri ve eski şeyleri, eski bakış açılarıyla hayata bakarlarsa, hayat onlara o noktada ben seni zorla dönüştürürüm diyebilir ve önüne zorluklar çıkartabilir. Bu zorluklar ne olabilir? Özellikle özel hayatıyla ilgili bazı zorluklar olabilir ya da hukuksal konularla ilgili bazı zorluklar olabilir. Güç verirken gücün sınandığı bazı noktalarla karşılaşacaksınız kova burçları. O yüzden çok fazlasıyla önemli, aynı zamanda sağlığınıza ve hakikaten geçmişteki yaşadığınız kronik rahatsızlıklara da dikkat etmeniz çok önemli diyebiliriz.
3: Sağlığa dikkat. Genelde burçlar için sağlık dedin ama onu fark ettim şimdi.
21: Çünkü çok zor bir dolunay aslında. Yani çok hafif anlatıyorum ama zorlu bir dolunay.
3: Peki, o zaman tedbirlerin alınması gerektiği bir dönem.
21: Evet.
3: Balıklara geldiğimizde bazı kapılar kapanıyor ve...
21: Evet, bazı kapılar
3: nasıl geliyor?
21: Balıklar için kapanıyor çünkü kapatması gerekiyor balık burcunun. Kapatmazsa ilerleyen sürecin içerisinde başınız belaya girebilir sevgili balık burçları. Nasıl girebilir? Özellikle hukuksal konularla ilgili girebilir. Özellikle işte vatandaşlık hakları bekliyorsanız, eğitimle ilgili bazı konularda safsakladığınız noktalar varsa, yani görmez balık burcu görmezden geldiği ne varsa ya yüzleşecek ya bitirecek bu döngü içerisinde. Bitirmezseniz 2028 yılında çok ciddi anlamda zarara uğrayabileceğiniz maddi manevi anlamda zorluklarınız olabilir diyebiliriz. Burada sevgili balık burcu, kimseye güvenmemeniz gereken, arkanızdan iş çeviren kişilere karşı temkinli olmanız gereken bir döngüden geçerken sizler de sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyorum efendim.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli yorumlar ve genellikle sağlıkla ilgili söyledin. Yenilenme ve finansal olarak da dikkat edilmesi gereken bir dönem. Açıkçası hep öyle. Teşekkür ediyorum. Güzelliğinle, güzel yorumlarınla renk kattın yine.
21: Teşekkür ederim sevgili Sedacığım. Haftaya görüşmek dileğiyle.
3: Mutlu pazarlar. Görüşmek dileğiyle. Evet, Özlem Recep'i de yavaş yavaş uğurlarken gün başlıyor da veda zamanı diyoruz. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mutlu pazarlar şimdiden ve saat başında birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
3: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmesin.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
6: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: TGRT FM Haber.
10: Kültür Örgütü UNESCO, Batı Şeria'daki Sebastia arkeolojik alanını koruma altına aldı. Demir çağından Roma, Bizans ve İslam dönemine uzanan tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan alan, bölgede tırmanan şiddet ve arazi anlaşmazlıkları nedeniyle tehlike altındaki dünya mirası ilan edildi. Karar Güney Kore'nin Busan kentindeki UNESCO toplantısında alınırken İsrail yönetiminin itirazı sonuç vermedi. Kudüs'le Ramallah arasındaki kültürel miras tartışmalarına yeni bir başlık ekleyen kararın bölgede diplomatik gerilimi daha da artırması bekleniyor. Elektrik kesintisini fırsat bildi. 300 altında sıra kadem bastı. Jet operasyonla yakalanan çalışanın arkasından akıllara zarar bir takas oyunu çıktı. 22 Temmuz'da Fatih'teki bir kuyumcuda elektrik kesintisini fırsat bilen çalışan 300 tam altını çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri hemen polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık büro ekipleri takibin ardından şüpheliyi 24 Temmuz'da Fatih'teki evinde yakaladı. Aramada çalınan altınların 282 tanesiyle satıştan elde edilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin önceki hırsızlıkları gizlemek için son çaldığı altınları bozdurup yerine gram altın koyduğunu belirledi. O takas anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlara teslim edildi. Çalınan milyonluk altınlarsa sahiplerine verilmek üzere korumaya alındı.
5: Aquí estamos tratando de energizar.
10: Şili'nin Atakama bölgesindeki Pascualama maden sahasında çalışan 39 işçi yoğun kar yağışı nedeniyle kampta mahsur kaldı. Madenci temsilcileri işçilerin geceleri eksi 28 derecede ısıtmasız kaldığını ve donan su boruları nedeniyle temel ihtiyaçların aksadığını açıkladı. Madeni işleten şirket ise kampta yeterli gıda, su, tıbbi malzeme ve doktor bulunduğunu duyurdu.
5: Aquí estamos tratando de energizar.
10: Hava şartlarının el vermesi halinde işçilerin helikopterle tahliye edilmesi planlanıyor. İngiltere'nin Essex kentindeki bir çiftlikte çıkan endüstriyel yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanla kapladı. Yangın sırasında bir gübre ünitesinde meydana gelen patlama çevrede yaşayanlar tarafından da hissedildi. Yaklaşık 100 itfaiyeci alevlerin yakındaki evlere sıçramaması için mücadele etti. Yetkililer akşam saatlerinde yangının kontrol altına alındığını ve çevre halkı için daha geniş çaplı bir risk kalmadığını açıkladı. İngiltere'deki Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıldızları 23 Haziran'da dünyaya gelen 5 Kuzey Afrika aslanı yavrusu oldu. Anne aslan Vaka yavrularını büyük bir özenle büyütürken o anlar gizli kamerayla kaydedildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri Vaka'nın yavrularını sürekli beslediğini, temizlediğini ve bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyledi. Bu deneyimli anne Vaka'nın ikinci doğumu, ilk yavrularını ise 2025 yılında dünyaya getirmişti. Sevimli yavruların önümüzdeki günlerde ziyaretçilerin en büyük ilgi odağı olması bekleniyor.

Bilim dünyası büyük heyecan yaşıyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre benzeri bulunmayan bir sistem keşfedildi. Bilim insanları bir kahverengi cücenin etrafında dönen başka bir kahverengi cücenin yörüngesinde yer alan gezegen kütleli bir cisim tespit etti. Araştırmacılar bu cismin bir dış gezegen ya da güneş sistemi dışındaki ilk doğrulanmış dış aylardan biri olabileceğini belirtiyor. Yaklaşık Jüpiter büyüklüğündeki cismin 170 günde yörüngesini tamamladığı hesaplandı. Keşif doğrulanırsa gezegen ve uydu sistemlerinin oluşumuna ilişkin mevcut teoriler yeniden şekillenebilir.

kontrolden çıktığı bariyerlere daldı. Sürücü kazada uzuv kaybı yaşadı. Kazanın adresi İstanbul Çekmeköy. Seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan dev kamyon önce takla attı, ardından orta refüjdeki bariyerleri biçerek karşı şeride savruldu. Sürücü kabinden fırlayarak yola savruldu.

Yangının bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın kendiliğinden alev almasıyla çıktığı açıklandı. Kabin görevlileri bagaj bölmesini açarak valizleri dışarı çıkardı ve alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken havalimanı itfaiyesi de uçağa sevk edildi. Yetkililer lityum iyon bataryalarının aşırı ısınma nedeniyle aniden alev alabileceği uyarısında bulundu. Geleceğin ulaşımı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Çin tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksi, Astana semalarında başarıyla havalandı. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen ve 200 kilometre menzile sahip araç, güvenlik nedeniyle pilotsuz ve yolcusuz olarak uçuruldu. Gösteri uçuşu Geleceğin Oyunları 2026 hazırlıkları kapsamında düzenlenirken, uçan taksi 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde Astana'da halkın ziyaretine de açılacak. Geleceğin şehir içi ulaşımına yön vermesi beklenen teknolojiyi izleyenlerden tam not aldı.

Annesi onu terk edince oyuncağını annesinin yerine koydu. Görüntüler Kolombiya'daki Cali Hayvanat Bahçesi'nden. Yeni doğan Diana isimli halka kuyruklu lemur doğumundan sadece saatler sonra annesinden ayrıldı. Uzmanlar annesinin yavrusuyla yeterli temas kurmadığını fark edince devreye girdi. Doğduğunda sadece 70 gram ağırlığında olan Diana 2 saatte bir biberonla besleniyor, özel kuvözde tutuluyor ve annesinin sıcaklığını hissettirmesi için peluş oyuncakla uyutuluyor. Şimdi 88 grama ulaşan minik lemur, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaların umut veren simgelerinden biri olarak görülüyor. Bu muhteşem görüntüler Çin'in Ningxiahui Özerk bölgesinden. Yaz yağmurunun ardından gökyüzü eşsiz bir görüntüye sahne oldu. Atmosferin tamamen temizlenmesiyle Samanyolu tüm ihtişamıyla ortaya çıkarken uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen dönen yıldız izleri adeta Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran görüntüler oluşturdu. Yerel fotoğrafçılar yaklaşık 4 saat boyunca bu görsel şöleni kayıt altına aldı. Yıldızların memleketi olarak anılan Ningxia, berrak gece gökyüzü sayesinde astrofotoğrafçılık ve gökyüzü turizminin gözde merkezlerinden biri.

0: Günaydın, mutlu sabahlar, mutlu pazarlar. Ben Seda Akbay. Hafta sonu haberleriyle yeniden birlikteyiz. Dünyanın gözü Orta Doğu'daki çatışmalardayken bu kez tansiyon Hazar Denizi'nde yükseldi. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. Tahran yönetiminden bir açıklama geldi. Misilleme tehdidinde bulundu.
1: Ukrayna Hazar Denizi'nde iki gemiyi vurduğunu açıkladı. Vurulan gemilerden biri İran'a aitti. Gemideki bir personel öldü, Tahran yönetimi ise sert çıktı. Misilleme yapacağız dedi. Misilleme tehdidi bölgedeki gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Akıllara ABD-İran savaşı Ukrayna'ya mı sıçrıyor sorusu geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Hazar Denizi'nde düzenlenen operasyonda İran bağlantılı askeri yük taşımacılığında kullanılan bir gemiyle bir savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı. Saldırının Rusya'nın askeri lojistiğini hedef aldığı belirtilirken, İran'a ait geminin vurulması savaşı farklı bir boyuta taşıdı. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı doğruladı. Açıklamada saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

0: Tahran yönetimi Ukraynalıların eylemini düşmanca bir saldırı olarak nitelendirdi. Açıklamada meşru müdafaa hakkımız saklıdır. Bu açık bir saldırganlık eylemidir ifadeleri kullanıldı. Saldırı anına ait olduğu öne sürülen görüntüler Ukrayna'ya yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Patlamanın ardından gemiden yoğun duman yükseldiği görüldü. Bölgedeki tansiyon yükselirken İran'ın misilleme mesajı vermesi yeni bir gerilim endişesini de beraberinde getirdi. İran'ın doğrudan karşılık vermesi halinde Rusya-Ukrayna savaşı farklı aktörlerin de dahil olduğu daha geniş bir güvenlik krizine dönüşebilir.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Rusya lideri Putin'le görüştü. Ukrayna ile çatışmaların dondurulması gerektiğini belirten Tokayev, İstanbul'u işaret etti. İstanbul formülü 2-0'a dönmek gerekiyor çünkü önemli sonuçlar elde edilmişti dedi.
2: Kazakistan Cumhurbaşkanı Putin'le görüştü. Ukrayna-Rusya barışı için İstanbul'u adres olarak gösterdi.
0: İstanbul 2.0 formülüne dönülmesi gerekiyor çünkü oradan önemli sonuçlar elde edilmişti.
2: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, Rusya'nın Omsk kentinde Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Tokayev, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların durması gerektiğini söyledi.
0: Bana göre bugün yaşananlar hem Rusya hem de Ukrayna'nın düşmanlarının işine gelmekte ve onları sevindirmektedir.
2: Kazakistan Cumhurbaşkanı barış için İstanbul'u işaret etti.
0: Belki bu çatışmanın dondurulması ve İstanbul 2.0 formülüne dönülmesi gerekiyor çünkü oradan önemli sonuçlar elde edilmişti. Daha sonra Rusya'nın da aralarında bulunduğu büyük güçlerin garantileri altında uzun süredir beklenen barışa doğru ilerlenebilir.
2: Rusya Devlet Başkanı Putin de geçtiğimiz ay anlaşma sinyali vermiş. Rusya'nın Ukrayna ile temeli 2022 yılında İstanbul'da atılan barış görüşmeleri kapsamında yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu dile getirmişti.
1: İstanbul Şişli'de bir binanın duvarında çökme yaşandı. Mahalleli deprem olduğunu zannetti. Neyse ki dairede yaşayan 97 yaşındaki büyüğümüz tatildeydi. Olayda yaralanan olmadı.
3: Diğer kattaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi.
2: Herkes deprem zannetti ama olay farklıydı. Binanın duvarı büyük gürültüyle çöktü. Görüntüler İstanbul Şişli'den. Nişantaşı mahallesinde 6 katlı binanın 3. katındaki dairenin duvarı çöktü. Binadan düşen parçalar yan tarafta bulunan boş arsaya düştü.
3: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem olduğunu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü. Ve demirler bizim odaya da zarar verdi.
2: Dairede yaşayan 97 yaşındaki kadının yazlığında olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bina çevresinde inceleme yaptı. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.
1: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, turuncu alarm verdi birçok kentimiz için ve dün aslında İstanbul ve başkentinde su baskınlarıyla güne uyandığını söyleyebiliriz. İstanbul'da alt geçitleri su bastı, Osmaniye'de iş makinesi dereye devrildi, Yozgat ve Bursa'da yollar göle döndü.
4: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Yurdun birçok kesimi sağanak sınavı verdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur bulutları İstanbul semalarına böyle giriş yaptı. Kara bulutlar gökyüzünü adeta ikiye böldü. Ortaya çıkan manzara da dikkat çekti. Kısa süre sonra sağanak başladı. Yağış İstanbul'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gün gören eski Londra asfaltı caddesindeki alt geçitle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma yaptı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve bina girişlerine sığındı. Şemsiyesi olanlarsa yağışa rağmen yollarına devam etti. Sağanak yalnızca İstanbul'u değil yurdun birçok noktasını da etkisi altına aldı. Osmaniye'de sele karşı yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesi Karaçay Deresi'ne devrildi. Operatör son anda araçtan atlayarak kurtuldu.
5: Alınca bu dik duruyordu.
4: Kentte birçok iş yerini de su bastı.
6: Rezilliğe bakın. Bakın. Su dükkana girdi. Beberin gibi kaç dükkanlara daha girdi.
7: Her yeri su bastı. Elektronik dükkanımız, her şey suyun içinde kaldı.
8: Mağdur durumdayız.
4: Bazı esnaflarsa yaşananları mizahi bir dille protesto etti. Oluşan göletlerde oltayla balık tutuyormuş gibi yaparak o anları cep telefonuyla kayda aldı. Yozgat'ta vatandaşlar biriken suyu kendi imkanlarıyla ana giderlere yönlendirmeye çalıştı. Su içinde kalan araçlar da güvenli bölgelere çekildi.
9: Vatandaş kendi imkanlarıyla yapıyor şu anda.
10: Buralar sel oluyor. Evet. Şu yoldan geçiş yok.
4: Bursa Karacabey'de de otogardaki taksi durağının su bastı. Masa ve sandalyeler sular altında kalırken bazı yollarda hasar oluştu.
11: Yol gelmiş yavaş geçiyor.
1: Dilan Polat yine gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda koruması öldürülen, ardından sosyal medya hesabı kapatılan Dilan Polat hakkında yeni soruşturma başlatıldı.
12: Pardon, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz?
13: Kocamın karısıyım.
12: Görüşmek üzere.
14: Can Polat'ı vurdular. Allah'ım, hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin.
2: Hapis yattı, koruması öldürüldü, sosyal medya hesapları kapatıldı. Ama yine de gündemden düşmek bilmiyor. Dilan Polat hakkında nitelikli dolandırıcılıktan yeni bir soruşturma açıldı.
15: Bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur!
2: Kara para aklama iddiası ile yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat'ın koruması, geçtiğimiz aylarda çocuklarının gözleri önünde silahlı saldırıda öldürülmüştü.
16: Deli miyiz? Deliliniz mübarek olsun.
2: Son olarak sosyal medya hesabının kapatılmasının ardından Dilan Polat bu kez de yeni bir soruşturmayla gündeme geldi.

0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Altın yaprağı değil mi? Altın
2: evet
1: tuzu.
2: Aşkım hepsini koyacağım, hepsini içeceğim.
0: Soruşturmanın odağında ise ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık iddiası yer alıyor.
3: Artık canımı da alın, bırakın beni. Gerçekten artık yaşayabilecek gücüm bu iftiralardan kalmadı. Artık tükendim, gücüm kalmadı.
4: Düğün günü bazen ve öncesi bir stres, bir koşuşturma olabiliyor. Bir de gelinliğin içerisinde güzel görüneyim isteği olunca diyetler kaçınılmaz hale geliyor. Ancak o diyetlerin ilk vurduğu çiftlerin bağlılıklarının simgesi alyanslar. Nasıl mı? İzleyelim.
5: Nişanları var.
6: Alyans aldık.
7: Altın boyutlarında son 2 yıldır ciddi bir küçülme var.
8: Alyans'ta boyutlar küçülmüş. Sizce nedendir?
9: Altın çok pahalı onun için.
10: Dertten tasadan.
11: Altın gramı çok arttı. Muhtemelen ondandır.
8: Değil.
12: Diyet yapıldığı için parmaklar inceliyor olabilir.
8: İlk de tutturan sizsiniz.
12: Gerçekten mi?
7: Yeni evlenecek gelinler de düğün diyeti yapıyor. Zayıflama diyeti yapıyor. Bu altının boyutlarını da ölçülerini de küçültüyor.
8: Olur mu?
13: Hadi ya. Evet.
8: Gelin diyetleri.
14: 17 oldu.
8: 17 oldu.
15: Benim kızım da çünkü evlenmeden önce diyete girdi. Anne ben gelinin içine girmem lazım.
8: Kilit cümle bu. Gelinliğin içine girmem lazım.
15: Evet ben o istediğim gelinin içine girmem lazım.
8: Başlıyor diyet.
7: Gelin diyeti artık altın diyetine dönüştü. Anne yüzük ölçüleri 15-16 numaraydı. Evet evet bunun gibi yani böyle normal bir ölçü vardı. Şimdi bu kadar küçüldü yani 9 numaraya kadar küçüldü. 9-10 numara.
8: Eskiden böyleydi. Evet, şimdi?
7: Böyle. Şimdi de böyle.
8: Şurada durdu bende.
7: Bilek ölçüleri de düşüyor.
6: 45 kilo ile evlendim. Evlendiğimde evet. Tam olmuyordu bile. Ama şu anda çıkmıyor.
8: Bilezikler peki oluyor mu?
6: Küçük geliyor maalesef.
8: Benim bileğime çok bol oldu. Şurada kaldı. Ne kadar bir boşluk var?
16: Koşturmacadan, düğün stresinden, sıkıntılardan kilo kaybıdır diye düşünüyorum.
8: Gelinler düğün öncesi kilo veriyor.
17: Ama sonra...
15: Olmuyor. Tekrardan yenisini almak zorunda kalacak.
8: Şurama kadar geldi sadece.
18: Bekar mısın?
8: Bekarım.
18: Hadi oğlum alayım.
4: Ve Avrupa Birliği aşırı hızı önlemek amacıyla uydu destekli yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Bakın çok enteresan, bu tasarıya göre hız sınırını aşan araçlar tespit edilecek. Sistem aracın hızını bulunduğu bölgedeki yasal limite indirebilecek. Peki bu teknoloji trafik güvenliğinde yeni bir dönem mi başlatacak? Sürücüler ne düşünüyor? Riskleri ne? İşte cevaplar.
8: Aracınızın kontrolünü yapay zekaya bırakmak ister misiniz?
19: Hayır istemem.
20: Çok fazla güvenmiyorum.
8: Yüksek hızı önlemek için yapay zeka destekli bir sistem kurulacak. Hız yaptığımızda biz uydudan, uzaydan denetlenecek aracımız ve hızımız kesilecek.
21: Arabanın kumandası bende olmalı ya.
22: Bence olumsuz, uygun değil. Neden?
8: Aşırı hız yapanlar dikkat.
0: Çünkü Avrupa Birliği trafikte aşırı hızı önlemek için yapay zeka destekli yeni bir sistemi gündemine aldı. Sürücü belirlenen hız limitini aşarsa yapay zeka devreye girecek. Motor gücünü otomatik olarak azaltacak.
8: Araç durdurulacak, hızı düşürülecek.
6: Çok kriz bir durum bence.
22: Uzaydan böyle kontrol olur mu ya?
19: Ben istemem. Çünkü kontrol çok zor.
20: Sonuçta teknoloji hata yapabiliyor.
23: 70'e mi düşürecek? 180'e mi düşürecek? 180'e düşürecekse problem yok. 70'e düşürecekse mesele var tabii ki.
19: Belli bir limiti olması lazım.
8: Avrupa Birliği elektrikli araçlardaki yapay zekayı kullanarak yeni bir sistem kuracak. Biz hız yaptıkça uydudan denetim sağlanacak.
24: Örneğin 150 ile gidiyor diyelim. Tabelada da 120 hız limiti var. Bunu yavaş yavaş sistem zaten yavaşlatır.
20: Peki bana o anda hız gerekiyorsa?
19: Bir yere yetişeceğiz, bir hastaneye gideceğiz, bir yere gideceğiz. O zaman sıkıntı olur.
20: Yapay zekayla bunun önüne geçemezsiniz diye düşünüyorum.
19: 120'nin üstü hızlarda kesilmesi güzel bir şey.
8: Sistem kazanmıyor. kazaları azaltır mı yoksa daha fazla kazaya sebep mi olur?
19: Kazaya sebep de olabilir.
22: Kazaları artırır. Fren yaparsa ne olur? Arkada araba olduğu gibi zincirleme kaza olur.
8: Peki sizce aşırı hızı önlemenin yolu teknoloji mi yoksa daha sıkı denetim mi?
19: Sıkı denetim daha iyi olur
8: değil
19: bence.
8: Mi? Türkiye'de uygulanmalı mı?
22: Mümkün değil. Türkiye'de mümkün değil.
8: Avrupa Birliği'nin uygulamaya hazırlandığı bu sistem Türkiye'de sürücüleri ikiye böldü.
1: Çoğu insan alkollü olabiliyor, dalgın olabiliyor, stresli olabiliyor. Bu da direksiyona yansıyabilir.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
13: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Nefs yaratılmasaydı. Ahmet Mekki Efendi ilimde derya idi. Hem dahi tasavvufta büyük evliya idi. Nefsin kötülüğünü bir derste anlatırken sual etti birisi dinleyenler içinden. Dedi ki, Hak Teâlâ yaratmasaydı nefsi, şerrinden kurtulurdu insanların cümlesi. Ve herkes hep hayırlı işlerde bulunurdu. Böylelikle insanlar hep cennetlik olurdu. Ona cevap olarak dedi ki, Kardeşim, bak, Rabbimizin her işi hikmetlidir muhakkak. Mesela Hak Teâlâ suyu halk eylemiştir. Suyun faydalarını saymak mümkün değildir. İnsanlar ve hayvanlar, hatta bütün nebatat, su ile yaşıyorlar. Olamaz susuz hayat. Temizlik yapmak için hem de yemek ve ilaç, yapmak için de yine su büyük bir ihtiyaç. Ama bunun yanında zararları da vardır. Denizlerde bir nice insan boğulmaktadır. Nitekim yağmurlardan biriken sel suları yıkıp harap ediyor köy ve kasabaları. Ve yine bunun gibi soğuk su içen insan hasta olabiliyor, terliyse hele o an. Ateş de insanlara nice fayda sağlıyor. Onunla yemek pişip kışın ısınılıyor. Ama bunun yanında zararları da vardır. İçine düşenleri mesela yakmaktadır. Yine elektrik de çok işlere yarıyor. Onunla makineler, aletler çalışıyor. Ama zararları da pek çok görülmektedir. Nitekim çarptığını hemen öldürmektedir. İlaçlar da dertlere deva olduğu halde fazla alınır ise zarardır fevkalade. Nitekim ekmek bile normalden fazla şayet yenilirse o zaman zararlı olur elbet. İşte nefsimiz dahi aynen bunlar gibidir. Yani nefs hem zararlı hem de faydalıdır. İnsanın yaşaması ve hatta üremesi gibi sebepler ile yarattı Allah nefsi. Dünya için çalışıp geçimini sağlamak, yine ahiret için çalışıp sevap almak, dinini namusunu koruyabilmek için nefs lazımdır insana. Doğrusu budur işin. Fakat nefsin zararlı, kötü isteklerine gem vurup mani olmak lazımdır elbet yine. Nefsin bu istekleri engellenirse eğer, ulvi mertebelere yükselir o kimseler. Hatta nefse uymamak sayesinde bir insan, melek mertebesine erişebilir bazen.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah'ın Habibi. Bütün peygamberler Allahü Teala'ya aşıktır. Peygamber Efendimize ise Allahü Teala aşıktır. Ulul Azm peygamberlerden İbrahim aleyhisselama Halilullah yani Allah'ın dostu, Musa aleyhisselama Kelimullah yani Allah'ın kendisiyle konuştuğu zat, Adem aleyhisselama Safiyullah yani Allah'ın ihsanıyla seçilmiş olarak yarattığı temiz zat, Nuh aleyhisselama Neciyullah yani hep Allah ile meşgul olan, ilahi feyizlere kavuşan zat gibi güzel isimler verdi. Peygamber Efendimiz'e ise Habibullah dedi. Hatta sen olmasaydın kainatı yaratmazdım buyurdu. Habibine çok kıymet verdiği için kendi zatına yapılanları affeder ama ona yapılanları affetmez. Kul, Resulullah'a olan sevgisi nispetinde Allah'a sevgili olur. Cenab-ı Hak Habibine uyulmadan yapılan ibadeti de imanı da kabul etmez. Arada o olmadan Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşulamaz. Peygamberimiz Miraç'ta ümmetim, ümmetim diye gözyaşı dökerken Cenab-ı Hak onlar çamurdan yaratıldı. Nedir bu bir avuç toprak için döktüğün gözyaşları? Sana aşık olan Rabbin senin için ne yapmaz ki? Senin hatırın için hepsini affeder diye nida etti. İhsan edilen bu büyük nimete ve müjdeye çok şükretmeliyiz. Bir gün bazı Hristiyanlar Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini, "Bizim peygamberimiz ölüleri diriltirdi. Sizin peygamberinizin böyle bir şeyini duymadık. Bunun için bizim peygamberimiz sizinkinden üstündür." dediler. Gavs-ı Azam, "Ben peygamber değilim. Sadece ona uyan bir Müslümanım. Eğer ettiğim dua ile ölü dirilirse Müslüman olur musunuz?" dedi. Onlar da evet dediler. Mezarlıkta çok eski bir kabir gösterdiler. Hristiyanlara bu kabirde yatan kişi dünyada şarkıcıymış, onu şarkı söyler halde dirilteyim mi diye sordu. Onlar tamam dedikten sonra ellerini açıp "Ya Rabbi, peygamberin Muhammed aleyhisselam hürmetine bu kabirdekini dirilt" dedi. Ölü şarkı söyler halde kalktı. Hazreti Gavs Hristiyanlara "Ben peygamber değilim, onun ümmetinden biriyim. Allah-u Teala onun ümmetine bunu nasip etti de kendisine niçin vermesin?" buyurunca oradaki Hristiyanlar Resulullah'ın üstünlüğünü anlayıp Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz, peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü hatırlamak sadakadır, kabri düşünmek cennete yaklaştırır buyuruyor. Büyük zatların isimleri anıldığı yerde ruhları hazır olur ve oraya rahmet yağar. Salihlerin anıldığı yere rahmet yağar hadis-i şerifi bunu gösteriyor. Bu ümmetin evliya zatlarının ruhu hazır olunca, Resulullah Efendimizin ismi geçince ruhu elbette hazır olur. Namazda "Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü" diyerek Resulullah'a selam veriyoruz. O anda Resulullah gelir, "Bana selam veren kim?" diye bakar, o kişiyi görür ve artık unutmaz. Ölürken onun karşısına gelir, "Üzülme, korkma, sana şefaat ederim" buyurur. Vefat eden mümin o güzellik ve bu müjde karşısında öldüğünü bile anlamaz. Peygamber Efendimiz, mümin vefat ederken ruhu tereyağından kıl çeker gibi acı duymadan kolayca çıkar, hiç anlamaz buyurunca bir sahabi, "Ya Resulallah, sizin her sözünüz Kur'an-ı Kerim'le ilgilidir, onun açıklamasıdır. Bu sözünüz hangi ayetle ilgilidir?" diye sorar. Yusuf suresinin 31. ayetini okuyarak şöyle cevap verir. Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar bıçakla meyve soyarken onun güzelliği karşısında ellerini doğradılar ama acısını duymadılar. Onda sabahat, bende melahat güzelliği vardır. Beni görüp iman edenin, benim muhabbetle baktığım kimsenin ciğeri yanar, aşka tutulur. Ama sabahat güzelliğimi Allahü Teala gizlemiştir. Ümmetimden biri vefat ederken ona görünürüm, o bana bakarken ruhu çıkar, haberi bile olmaz. Melahat, sevimlilik, tatlılık, can yakıcı güzellik demektir. Sabahat ise dış görünüş, yüz güzelliği demektir. Yusuf aleyhisselamın sabahat güzelliği meşhurdu. Peygamber Efendimiz'de hem melahat hem sabahat vardı. Fakat Allahü Teala onun sabahatini dünyada gizledi. Eğer açığa çıkarsaydı hiç kimse onun güzelliği karşısında duramaz, düşer bayılırdı. Peygamber Efendimiz alemlere rahmettir. Herkese iyilik için, merhamet edici olarak gelmişti. İnsanları zarara sokmak için gelmemişti. Onun için dünyada melahat güzelliği görülürken sabahat güzelliği görülemedi, o cennette görülecektir.
1: Hayatım Roman. Bir cenaze merasimi. Hikaye Ünal Bolat.

Benim adım Osman İşler. 40 yaşındayım ve askerlik hariç ömrümün büyük kısmı Sivas'ta geçti. Güzel Sivas'ımızın Halifelik ismini verdiğimiz çok eski bir mezarlığı vardır. Sivaslılar bilirler. Öyle ki bu mezarlık Sivas şehrinin kuruluşu kadar eskidir belki de. Ama artık bu mezarlık ihtiyaca cevap vermiyor. Yine Sivaslılarca meşhur olarak bilinen, rivayete göre sevgili peygamberimizin sancaktarı olan Abdülvahhabi Gazi Hazretlerinin metfun bulunduğu ve yukarı tekke adıyla anılan bir yer var. Şayet cenazelerimizi defnedecek yer bulamazsak, mecburen bu yukarı tekke dediğimiz yere defnedeceğiz. Bahsedeceğim hadise bir cenazenin defne esnasında oluyor.

0: Bizi bırakıp da nerelere gidiyorsun babam? Baba, daha geride iki gelinlik kızın vardı. Babam.
1: Evin kapısını kapatın da kadınların ağlamaları dışarıdan duyulmasın.
2: Doğru, kapatalım kapıyı.
3: Halfilik kabirliğine mezar bulmak için gidenler gelmedi mi hala?
2: Onlar da geliyor. Ama yüzlerine bakılırsa kabir bulamamışlar.
3: Evet, öyle görünüyor.
4: Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam. Ne oldu, mezar bulamadınız mı?
4: Bulduk Osman abi. Zor da olsa bir kişilik bir mezar bulduk. Şu anda mezarı kazıyorlar. Biz cenazeyi götürene kadar kabir hazır olur.
3: Peki tamam. İmam efendiye hemen haber verelim öyleyse.

0: Hocam?
1: Kabir bulunmuş. Mezarcılar şimdi kazıyorlarmış.
2: Dua edelim de eski bir kabrin üzerini kazmasınlar.
1: O şekilde olur mu hocam?
2: Eski kabirdir ama ola ki henüz mevtanın kemiklerinden çürümeyen kısımlar buluna.
1: Oh ya. Peki o zaman ne yapacağız?
2: Neyse. Hele bir mezarlığa gidelim de. Bir kolaylık bulunur inşallah. Osman Efendi fazla geciktirmeden cenaze namazını kılalım.
1: Peki hocam. Zaten hepimiz hazırız.
2: Maşallah. Cemaat de pek kalabalık. Bir de 3-4 kişiyle kıldığımız cenaze namazları geldi de hatırıma. Ey cemaati Müslümin. Şimdi er kişi olan mevtanın cenaze namazını kılarak Halfetik mezarlığına defnedeceğiz. Eş, dost, hısım, akraba, konu komşu olarak cevap verin. Mevta ahirete intikal ederek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak. Mevtayı nasıl bilirdiniz?
3: İyi bilirdim.
2: Mevtaya hakkınızı helal ediyor musunuz?
3: Helal olsun.

İmam efendinin dini vecibeleri yerine getirmesinden sonra tabut omuzlara alındı. Kalabalık ağır adımlarla cenazeyi kabristana getirdi. Biz mezarlığa ulaşıncaya kadar kabir kazılmıştı. Fakat eşilen kabirden bir kuru kafa çıkmış. Kemiklerin çürümüş olmasına rağmen kafatasına bir şey olmamış. Kim bilir kime aitti o kuru kafa? Kim bilir kaç senelikti? Neyse. Kabri kazanlar kafatasını bir kenara bırakarak işlerini tamamlamışlar. Biz mezarın başına geldiğimizde herkes bir şeyler soruyordu.

0: İmam efendi, ne yapacağız bu kulübe?
1: Kabre koyup kapatalım.
2: Sus sana. Hoca efendiye bu sual soruldu.
3: Aslında mezar kazanlar böyle henüz üzeri belli olan, toprakla aynı seviyeye gelmemiş olan kabri kazmamalılar. Kuru kafa şimdilik burada kalsın. Cenazeyi defnederken onu da ayak ucuna gömeriz.
0: Nasıl uygun görürseniz İmam efendi.

0: Bu söze kimse itiraz etmedi. Cenazeyi kabre koyma hazırlıkları başladı. Tanıdık, eş, dost, akrabalar, herkes mezarın başında. Herkesin gözü yaşlı, hafiften ağlayanlar, bir köşede mahzun mahzun duranlar. Kabre inenler, yardıma gelenler, yani anlayacağınız büyük bir kalabalık vardı mezarın başında.
1: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Hey gidi yalan dünya. Her nefis ölümü tadacaktır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Biraz sonra bu kadar kalabalık olan insanlar çekip evlerine gidecekler. Mevtayı sorgu melekleriyle baş başa bırakacaklar. Ben dalgın bir şekilde bunları düşünürken aniden bir serçenin mezarın üstünde daireler çizip durduğunu fark ettim. Hayretler içerisinde kaldım. Halbuki serçeler insanlardan ürküp kaçarlar. Bu serçe insanlardan ürkmediği gibi mezarın yanında bulunanlar da o minicik kuşu fark etmemişlerdi. Sanki elimi uzatsam serçeyi yakalayacakmışım gibi bir duyguya kapıldım. Serçe o minik kuş üzerimizde birkaç tur attıktan sonra onca insanın arasında bir anda süzülüp kabre konulmak üzere bir kenarda bekleyen sahipsiz kafatasının üzerine konuverdi. Ve beni hayretler içerisinde bırakan bir durum oldu. Serçe kuru kafanın ağız kısmından benim göremediğim veya fark edemediğim bir parça aldı. Aldığı kırıntıyı gagasının arasında tutarak havalandı ve gitti. Kuru kafanın iki dişi arasındaki mantar mıydı, böcek miydi bilemiyorum ama her neyse o parçayı alıp gitmişti işte Selçuk. Başımı iki elimin arasına alıp düşünmeye başladım. O kafatasının sahibi dünyadayken kim bilir nasıl bir hayat sürüyordu. Öleli kim bilir kaç sene olmuştu. Ömrü çok kısa olan bu Selçuk, o yaşarken dünyada bile yoktu. Orada bulunan cemaatten hangimizin aklına gelirdi ki bir cenaze sebebiyle bu kabir kazılacak, kabirden bir kuru kafa çıkarılacak, insanlardan korkan bir serçe o kadar kalabalıktan çekinmeden süzülüp bu kafatasının dişleri arasına sıkışmış olan rızkını alıp havalanacak. Hiç kimsenin aklına böyle bir şeyin geleceğini zannetmiyorum. Şahit olduğum bu hadiseden sonra bir kere daha hatırladım. Eğer Allahu Teala'ya tam olarak tevekkül etmiş olsaydınız, kuşların rızkını verdiği gibi sizin de rızkınızı gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş olarak gider, akşamsa mideleri dolmuş olarak yuvasına döner buyuruyor alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, beyim bana seni istemiyorum, defol git dedi. Bu cümleyi onu her sinirlendiğinde söyler. Ben de bir gün giderim, sen de özgür kalırsın dedim. Olaydan yarım saat sonra ciddi miydin diye sordum. Hayır dedi. Sen bana çok karışma diye böyle söyledim dedi. Bu bizim nikahımıza bir zarar verir mi?
1: Vermez. Çünkü böyle kelimeler ne niyetle söylendiğine bakılır. Hani gözüm görmesin yanında defol git dedi yani. Ama talak, boşamak niyetiyle söylemiş olsaydı bir talak, yani bir bağ kopardı. O niyetle söylememiş. Dolayısıyla da hani kadınlar burada da ne bileyim, ona hassasiyet mi, hassasiyet değil bu. İşte hemen daha o sırada işte ne niyetle söyledim, işte boşamak niyetiyle mi söyledim falan. Zaten adam kızgın, sinirli. Sen üstüne neye gidiyorsun? Orada bir yangın var, sen de üstüne boyuna benzin döküyorsun. Yani suyu dökeceğin yerde falan. Bir ortalık bir aynı şekilde sakinleşsin. Adam da bir sakinleşsin. Ondan sonra sorarsın, abi o niyetle söylemedim diye. Cem o niyetle söylediyse o zaman vesvese olur. Olmaz o. Çünkü İslamiyet diyor ki erkeğin aynı şekilde sözüne itibar edilir orada. Ne niyetle söyledin? Yani nikah hakkını feshetmek için. Hayır diyor. Şu anda gözüm görmesin kızım. Zaten kadın da aynı şekilde diyor. Ben de öldüm, sen de benden kurtul gibi falan. Karı koca arasında buna benzer sözler söyleniyor. Kitaplarda bunlar açık net bir şekilde yazılmış. Evet, talak olur ama o niyetle söylerse olur. O niyetle söylemediği müddetçe herhangi bir nikaha zarar olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz, kayınvaliden benden altında Türkçe harflerle yazılı Kur'an-ı Kerim istedi. Gerekçe olarak da yanlışlarım var mı diye kontrol etmek istiyorum demiş. Bu dinleyicimiz de Osman Hoca'dan dinledim. Böyle musaflar uygun değil. Sevap bile olmazmış, günah olabilirmiş dedim. Bana kırıldı.
1: Kırıldı diye nefsine ağır geldi. Doğrusunu yapmış. Şimdi biz kalp kırmakla nefis kırmayı karıştırıyoruz. Mesela bir kimse yalan söylüyor. Ona yalan söylüyorsun, aha kalbim kırıldı falan. Ne kalbi kırılacak? Nefsi kırıldı, adam yalan söylüyor. Veyahut da İslamiyet'i anlatıyor, adam yanlış anlatıyor. Bir dakika diyorsun, ya o öyle değil, böyledir deyince, aha herkesin içerisinde beni böyle kalbimi kırdım. Kalbimi kırmadı, doğrusunu şey yaptın. Yalan söylüyordun sen, yanlış söylüyordun. Onu düzeltmek gerekir. Burada kırılan nefis, kalp değil, nefistir. Dolayısıyla onun bir mahsuru söz konusu değil. Doğrusunu yapmış o dinleyicimiz.
0: O zaman ölçü olarak, yani dünyalık konularda bir insana bir şey söylediğin zaman kırılıyorsa veya ahiretlik bir konuda, dini bir konuda söylediğinde kırılıyorsa, bu ikisi arasında fark var demek ki. Birinde hepsinde kalp kırılmıyor yani insan.
1: Kırılmıyor. Şimdi herkes kalbim kırıldı falan. Yok, kalbi kırılmadı.
0: Kalp kırmak da kötü yani. Kalp öyle biliyoruz ya.
1: Burada kalp kırılmıyor. Burada ne yapıldı? Burada doğru söylendi. O doğru söyleyince nefsine ağır geldi. Nefsi kırıldı yani orada. Kalbi kırılmadı.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, böyle duydum diyor. İnsanlar cehennemde dünyadaki mizaçlarına uygun birer hayvan şeklinde olacaklarmış. Mesela tilki gibi kurnaz insanlar cehenneme tilki suretinde gireceklermiş.
1: Hem kitaplarda o şekilde yazılmıyor. Öyle bildirilmemiş. Ama hani bunu söyleyen veya bu dinleyicimiz kendisi okumuşsa, kitaplarda mahşer günü herkes cibilliyetine göre aynı şekilde o görünüm söz konusu olacak. Ama cennete ve cehenneme girerken o surette olacak anlamında biz bir ifadeye rastlamadık efendim.
0: Bir başka dinleyicimiz de İslam Ahlakı kitabının 523. sayfasında buyuruyor ki, Müslüman kadının yabancı erkekler ve kafir, mürtet ve fasık kadınların yanında örtünmesi farzdır. Diyelim ki diyor, bir kadının evine bu şekilde sık sık gelip giden fasık kadınlar var. Bu kadın nasıl hareket edecek bu durumda?
1: Efendim, Hanefi mezhebinde öyle. Hüküm öyle. İslam ahlakında aynı şekilde almış Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh.
0: Bunun içine fasık da dahil mi?
1: Dahil.
0: Yani burada dinleyicimiz gerçi onu nakletmiş de. Fasık. Dahil. Mürtet tamam, kafir tamam, fasık da.
1: Fasık da dahil.
0: Evet, bunu gözden kaçırmamak gerekiyor.
1: Fasık ne demek? Yani Müslümanım diyor ama İslamiyet'in emirlerine kıymet vermiyor. Öyle de olsa ne olur, böyle de ne olursa. Yani kritik, yani uçurumda dolaşıp duruyor bu. Ehemmiyet vermiyor. Çünkü mesela küçük günaha devam büyük günah olur. Büyük günaha devam da küfür olur diye yazıyor kitaplarda. Bunu hiçbir zaman aynı şekilde unutmamak lazım. Göz ardı etmemek lazım. Herkes oturup kendi halini de ortaya koyup düşünmesi lazım. Ahiretini düşünmesi lazım. Ölümden sonrasını düşünmesi lazım. Fakat İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri kafir, kadın kafir de olsa, mürtet de olsa, fasık da olsa kadın hükmündedir buyuruyor. Fakat İmam Azam ve Ebu Hazretleri, eğer kadın kafirse, kadın aynı şekilde mürtet olmuşsa, Müslümanken irtidat etmişse veya İslamiyet'in emirlerine aynı şekilde böyle ehemmiyet vermiyor da işte günahları alenen işliyorsa fasıktır. Dolayısıyla bunlar erkek gibidir buyuruyor İmam Azam ve Ebu Hanife Hazretleri. Onun için Müslüman bir hanımın bunlardan sakınması lazım buyuruyor. Fakat İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin o kavline göre, mesela diyelim ki Hristiyan bir kadın geldi veyahut da ne bileyim ben müşrik bir kadın geldi.
0: Çarşıda kadın pazarda geldi. Denk geldi.
1: Çarşıda pazarda denk geldi. Zaten çarşıda pazarda dışarıda örtülü olur da örtülü olması önemli olan. Böyle bu durumlarda İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin o kavline göre hareket edilir. Yani Hanbeli mezhebine uyarak bunu ben yapıyorum. Mesela o kadınlar geldiği zaman başı açıksa veyahut da kolları açıksa görmüşse İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin içtihadına uyarak böyle yapıyorum der. Zaruri durumlarda. Fakat bize gelen mektup olsun, mektup hala geliyor. Dinleyicilerimiz diyecekler hani mektup var mı? Var. Mektup geliyor. Mailler var, mesajlar var. Bunlar da bizim gelen telefonlar var. Siz de şahitsiniz. Orada bakıyoruz mesela işte Hanbeli mezhebi taklit edilir deyince artık bunu kapının arkası, kapıyı bile bırakmıyorlar. Söküyorlar, atıyorlar. Cam Hanbeli mezhebine uyuyoruz falan. Ondan sonra her tarafa gidiyor. O öyle değil. Zaruret zamanlarında. Mesela diyelim ki böyle birisi geldi, akrabadan birisi geldi. Ben nasıl hareket edeceğim Müslüman bir hanım? Ona uyarak hareket eder. Yoksa tamam canım biz de gidelim işte düğüne, derneğe gidelim. Orada başımızı kolumuzu açalım. İstediğimiz gibi nasıl Hanbeli mezhebine uyuyoruz denmez o. Ne gibi? Mesela erkeklerin de denize girmelerinde şimdi İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin içtihadına göre erkeklerin de kaba avret yerleri örtmesi farz. O baldırlar falan açık olabiliyor. Ama biz Hanefi mezhebindeyiz. Dolayısıyla erkeğin göbekle dizin altına kadar olan kısmını örtmesi farz. Buralar açık olan yerlere bakması da haram, günahtır. Şimdi orada bir Tam İlmen Saadettebi diye kitabı alınmış. Hani Hanbeli mezhebi taklit edilir. Nasıl taklit edilir? Şimdi diyelim ki ne bileyim mecbursun, devlette görevlisin veyahut da götürmüşler aynı şekilde. Orada çıkma durumu söz konusu, denize götürmüşler mesela. Mecburen gireceksin, girme ihtimali söz konusu değil. Böyle bir durum söz konusu. Hal öyle olunca Hanbeli mezhebinin mukavili biliyorsan ona uyarsın, kurtarırsın kendini. Canım Hanbeli mezhebinde bu varmış, onun için şortla mortlar her tarafa her zaman girilir. Değil o.
0: Yani Hanbeli mezhebine uyarak voleybol maçına gidilmez.
1: Gidilmez tabii.
0: Zaruret yok.
1: Şortla da voleybol oynanmaz tabii. Zaruret yok ortada.
0: Evet. Bir başka sorusu var bir başka dinleyicimizin. Diyor ki kadınlar arasındaki işte oturmaya gelenler, gidenler, toplantılar falan. Oradaki durumu, hareket tarzımızı diyor anlamak açısından soruyorum. Yani kadınlar arasında toplandığımız zaman süslenebilir miyiz? Makyaj yapabilir miyiz?
1: Mustafa Bey, açık, net. Saadet-i ebediyet dağılmış. Kadın kocası için süslenir. Başkası için değil buyuruluyor. O maalesef hanımlar arasında çok yaygın. Bir yere gidince birbirlerine hava atacak, cakas atacak. Ve kendi aralarında da konuşuyorlar bunu. Kız gördün mü falan, ne giymiş o? O bluzu gördün mü, o eteği gördün mü? Nereden almış onu? Veyahut da aynı şekilde kime diktirmiş?
0: Markası neymiş?
1: Markası neymiş? Onu olmaz o. Takıyor, takıştırıyor, en yenilerini giyiyor falan. En yenilerini giyiyor. Evde de onu sana pasaklı pasaklı dolaşıyor. Alınmasın hanımlar da, çok özür dilerim. Sen kocana karşı süslenmen gerekirken kocana karşı tembel, miskin, pasaklı pasaklı dolaşıyorsun. Ondan sonra hem cinsin olsa bile kime göstereceksin, kime hava atacaksın? Efendim işte ama bize derlerse ki falan. Ya el ne derse desin, niye elin ağzıyla kendini cehenneme atıyorsun ki? Niye elin görmesine itibar ediyorsun ki? Allah-u Teala seni her an görüyor ki. Onların beğenmesi, beğenmemesi ne kıymeti ifade eder? Yani son nefeste sen ölümle pençeleşirken seni beğenenler gelip senin imanını kurtarabilecekler mi? Yok. Kabirde aynı şekilde sana yardım edebilecekler mi? Yok. Mizanda mahşer günü aynı şekilde gelip senin günahlarını omuzlayacaklar mı? Zırnık vermezler. Yani zırnık almazlar, sevaplarından da vermezler. Peki bu kime bu gösteriş? Otur bir düşün bakalım bir. Ama canım falan, aman sımaması yok bu işin. Kitaplar açık net bir şekilde aynı şekilde demiş bunu. Temiz giyinmek ayrıdır. Ama süslemek, püslemek, gösteriş olarak gitmek en yenisini gibi o da pek tasvip edilmemiş yani. Efendim pasaklı mı gidelim? Hayır, pasaklı gidin denmiyor. Ama özel olarak hazırlanmak, özel olarak özel giysiler giymek, ondan sonra makyaj yapmak, bilmem neler yapmak anormal bir şey.
0: Bu zaten bir gösteriş oluyor.
1: Tabii
0: gösteriş. Bir de oluyor. Karşıdakini ilzam etmek için veya şey yapmak için, küçük düşürmek için, bak tabii, ben senden daha kaliteli yerden giyiyorum.
1: Tabii.
0: Manasına gelebilecek şeyler, hareketler neticede. Yani.
1: Takılar da o niyetle takılıyor, elbiseler de o niyetle giyiliyor. Ha, şimdi bazıları diyecek ki bizim niyeti bu değil. Elbette biz herkesi şey yapmıyoruz. Ama bugün zamanımızda hakim olan bu. Erkeklerde var o. Giyeceğim, giyinip kuşanıyor falan. Kime göstereceksin? Ha, yabancıları göstereceksin. Ha, temiz giyinirsin, disiplinli giyinirsin. Tamam, İslamiyet'in vakarını, şeyini, şerefini korursun. Bu şimdi saadeti ebediyede de yazılı. Fakat biz yanlış yerlere onu koyuyoruz. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh erkeğinde, kadınında İslam'ın vakarını giyinişiyle, oturuşuyla, kuşanışıyla neyse göstermesi lazım. İyi de sen oradaki gelen Müslüman hanımlarsa niye aynı şekilde göstereceksin ki onlara? Onları tahrik etmekten başka bir işe yaramaz. Ondan sonra onları görecek. Hani şeyde söyleyiver Enes Malik radıyallahu anh hazretlerinin annesi Hazreti Rümeysa'yı anlatan bu TGRT FM'de kaset olarak yayınlanan bir şey vardı. Sözlü olarak, resim olarak değil de, hani görüntülü olarak da, evet, televizyon değil de, orada kasetlerden şimdi orada bir aile var. Kadın zengin birisinin kızı. Ondan sonra kocası ve kızı da aynı şekilde böyle Müslüman, İslamiyet'e hizmet için, Allah'ın kullarına yardım için gayret sarf ediyorlar. Bir gün adamcağız akşam evine bir geliyor falan. Bakıyor ki surat bir karış. Adam anlıyor. Diyor ki anladım ki diyor herhalde diyor bugün kız kardeşin geldi. Kız kardeşi de zengin birisiyle evli. Yok İtalya'ya bilmem Roma'ya falan da feşmekana neyse her tarafa gidiyor. Geliyor ablasına hava atıyor. Aa bunu İtalya'da Venedik'te aldık. Aa bunu Roma'dan aldık. Aa bunu şunu şöyle. Bunlar da böyle yaptık falan. Kadın değil mi? Kadın heyleri tutuyor falan. Bugün diyor kim uğradı? Ha baldız uğradı. Tamam baldız diyor bunun kanına girmiş gene falan. Orada bir ifade geçiyor da. Yani diyor niye diyor seni bekledim ki diyor işte diyor kafama geldi diyor. Diyor hani prensler, kraplı prensler neyse beyaz atlı prensler geldi de falan da feşmeken de falan işte yok ne diyor orada 18. Cüli mi işte kocası diyor ki 16 olmasın diyor. İki şey için diyor yalan mı söylüyor?
0: İki sayı için
1: yalan mı söylüyor? Ya diliyordu böyle kendini de kaptırıyordum böyle bayağı çok güzel işlemiş senaryoyu kim hazırladıysa orada hazırladıysa hakikaten yani olan şey zengin birisi geliyor takilerle bilmem ne aa şuraya gittim aa buraya gittim aa şuraya AVM'lerden şurasını dolaştırdım bunu aldıydım şöyle şeyler bulduydum falan onu da kimyasını bozup gidiyor. Ha böylelerle görüşmek de tamam kardeşle görüşebilir. Böylelerle görüşünce dünyalık oluyor netice itibariyle gidiyor. Şimdi bunları örnek olarak kabul ediyor. Halbuki Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemiz var. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a var. On sene sahabiye olan hanımlar var. Radıyallahu teala aleyhim ecmain. Ve evliya olan hanımlar var. Saliha olan hanımlar var. Bunların hayatları kitaplarda. Niye bunlar örnek alınmaz ki? Örnek alacaksan bunlar bizi cennete götürecek. Biz de aynı şekilde salih olanlar. Saliha olanlar onlar bizim için rehberdir. Öbür fasık olan dünyalık peşinde koşanlar bizim için rehber değil, yol gösteren değil. Yol gösteren deyince de tabii yol gösteriyor da cehennemin yolunu gösteriyor birisi, öbürsü cennetin yolunu gösteriyor. Niye cehennemin yolunu gösterenin peşine takılıyorsun da cennetin yolunu gösterenin peşine takılmıyorsun?

0: Erer miydi? Buna saldırır mıydı? Bunun parmağını keser miydi? Bilmiyor ki öyle bir şeysini. Ne oldu? Kendim ettim, kendim buldum. Sonra da efendim işte böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu falan. Yani benim hiç mi suçum yok? Hani Hazreti Hoca'nın yoruma gelmişler. Demişler ki, hoca efendi pencereyi kapattın mı? Kapıyı kilitledin mi? Buraya aynı şekilde şey çektin mi? Şuna. Demiş, bir dakika demiş, komşular ya demiş. Bu hırsızın hiçbir günahı yok demiş. Hiçbir suçu yok.
1: Hepsi bana yükleniyor.
0: Hepsi bana yükleniyor. Şimdi dolayısıyla yani sen her şeyi açık açık ortaya koyuyorsun. Yani cibilliyetinde hırsızlık olanı depreştiriyorsun, tahrik ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki, efendim niye yaptı bunu? Peki sen niye yapıyorsun? Ben istediğim gibi yaparım. O da istediği gibi hareketler o zaman.
1: Yaş konusunu sorunca tabii ister istemez başka bir şey hatırladım. Çok özür dilerim, hani hesaba çekmek için değil de, siz şöyle söylediniz mi? Mesela 50 yaşının üzerindeki kadınlar isterse araba kullanabilir, mahsuru yoktur diye.
0: Tabii neler söylemişim Osman. Ben neler Sonra ben duyuyorum falan, Allah Allah diyorum falan.
1: Yani ben de şaşırıyorum, duyuyorum hani.
0: Allah Allah.
1: Yani oturuyor. Söyleseydiniz de, duyardık diye düşünüyorum.
0: Oturuyor, oturduğu yerde böyle rahatlıkla bir yalan söylüyor. Yani birisi rahatlıkla. Canım işte Osman Hoca dedi zaten falan. Nerede dedi, ne zaman dedi? Dedi, nerede dedi? Dedi, ben diyorum ya diyor falan.
1: Demiştir.
0: Demiştir. Yani tamamen yalan, biz böyle bir şey söylemedik. Bunu söyleyen de oturup tövbe istiğfar etmesi lazım. Çünkü mahşer günü bu önüne konacak. Hem yalan söylüyorsun, hem din adına aynı şekilde iftira ediyorsun. Bunun hesabı senden sorulacak. Kim olursan ol. Sorulur.
1: Evet. Yani zaten dinimizin emirleri yaş farkı gözetmeden yok. Hepsi herkese geliyor. Yani namaz tabii kılmak herkese farz mesela.
0: Ha, bir tek mesele saatte bir dedi yazıyor işte. Artık böyle hani aisi olmuş, yaşlanmış, iyice piri fani olmuş kadıncağızın hani işte eli öpülebilir. Ona izin vermiş.
1: Evet.
0: Onlara izin vermiş. Böyle yaşlı olan işte bir erkekle bir kadın yolculuk yapabilir. Dinimiz buna izin vermiş. Dinimiz buna izin vermiş. Onlar da aynı şekilde sebepleri belli, illetleri belli. Yani zaten başkasına muhtaç.
1: Yok zaten söyleyenler de hani işi garantiye almak için çok yüksekten söylemiyorlar. 40 yaş, 50 yaş falan. Yani 80 yaşındakinin araba kullanacak hali yok.
0: Yok, geçen bir tane bir mail geldi bana. Açtım baktım, karikatür var. İki tane böyle 70-80 yaşlarında karı koca, ikisi de yaşlı. Kadın erkeğe diyor ki, hadi yukarı çıkalım bir sandoz içelim mi diyor.
1: Evet.
0: Kemikler. Zaten dermanları kalmamış yani. İşi bitmiş, pili bitmiş.
1: Onlar için en romantik şey evet. Demek ki santoz içmek şey, beraber. Tabii. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Kurucular kuruluyla Anıtkabir'i ziyaret etti. İlk parti meclisini toplayıp A takımını belirledi. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek

0: yeni partiyi kurdu. Cumartesi günü de ilk iş olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yoldan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Özel daha sonra Anadolu Kulübü'nde parti meclisi toplantısına başkanlık etti. Parti meclisinin onayıyla Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirledi. Özel'in A takımında 9 isim yer aldı. Partinin genel sekreterliğine Yunus Emre getirildi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Ensar Aytekin üstlenirken idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan oldu. Yeni yönetim yapılanmasında parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi. Medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini ise Utku Çakır Özer üstlendi. Yaşar Tüzün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olurken Gizem Özcan hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Nur Hayat Altacak Kayışoğlu yurtdışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak belirlendi. Halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı ise Aylin Yaman oldu. Yeni partinin MYK'sında Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarında ve İmamoğlu davasında ismi geçenlerin yer almaması dikkat çekti. Özel yeni A takımıyla da ilk toplantısını yaptı. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre partinin örgütlenme faaliyetlerini hızla tamamlayacaklarını söyledi.
1: 81 ilde örgütlenme hızlı bir şekilde ilerleyecek. Hedefimiz Eylül sonu, Ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplayabilir halde yeni kadrolarımızı orada oluşturur şekilde bir kurultay yapmak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Partisinin üye katılım törenine katıldı. CHP lideri partiden ayrılarak yeni partiyi kuran isimleri hedef aldı. Yaşanan istifa dalgasını kayıp değil, arınma olarak niteledi. İsim vermeden yolsuzluk göndermelerinde bulundu.
3: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifa dalgasının ardından ilk kez konuştu. Ayrılıkları arınma olarak niteledi. İsim vermeden çok sert yolsuzluk göndermelerinde bulundu.
3: Ama kardeşim, ben siyasete girdim, birdenbire zenginleştim, birdenbire köşeyi döndüm. Peki siyaset ne için yapılır? Halk için yapılır. Sizin...
0: CHP İstanbul'da partiye yeni üye katılımı töreni düzenledi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan CHP'liler üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere sert cevap verdi.
3: Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorundadır. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Kimse durmaz. Durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır.
0: Kılıçdaroğlu partiden ayrılan isimler içinde sessizliğini bozdu. CHP'de parayla satın alınmayacak kadrolara ihtiyacımız var diyerek kurultay süreçlerindeki delege pazarlığı iddialarına da üstü kapalı gönderme yaptı. Sahtekarlık yapanların kendileriyle yol yürümeyeceğini belirtti.
3: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir.
2: İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İddialara göre belediye başkanının eşi Murat Hürriyet'in bazı ihale süreçlerinde gölge başkan gibi hareket ettiği ve komisyon aldığı öne sürüldü.
4: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
5: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum.
0: Önce tutuklama kararı verildi, ardından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kaplan hakkında kritik karar alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada düğmeye basılmıştı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye başkanı dahil 20 kişi tutuklanırken 10 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Kaplan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Soruşturma dosyasındaki iddialar dikkat çekti. HTS kayıtları, para transferleri ve tanık ifadeleri dosyaya girdi. İş insanı Turgut Koç, ihale için 3 kilo altın verdiğini öne sürerken Murat Hürriyet'in de süreçlerde etkili olduğu iddia edildi. İddiaya göre tutuklanan belediye başkanı Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet belediyede gölge başkandı. İş insanlarından altın olarak alınan rüşvet bazen Hürriyet'in eşine veriliyordu. Dosyadaki iddialar bununla sınırlı değil. Eski belediye çalışanları makam katında para dolu çantalar gördüklerini öne sürerken soruşturma kapsamında telefon kayıtları, banka hareketleri ve ihale dosyaları inceleniyor. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Dosyaya girecek yeni deliller ve savcılığın hazırlayacağı iddianame sürecin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.
2: Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla boğuşuyor. Fransa'da başkent Paris'in 10 katı büyüklüğünde alan küle döndü. İspanya'daki orman yangınlarında da bir kişi hayatını kaybetti.
6: Fransa ve İspanya tarihinin en ağır orman yangını felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde yaklaşık 98 bin hektarlık alanın küle döndüğünü duyurdu. Nunez, yanan alanın başkent Paris'in 10 katı büyüklüğünde olduğunu belirtti. Bunun ülke tarihinde bir rekor olduğunu açıkladı. Alevlerin Bordo şehrinin banyolarına kadar dayanması üzerine bölgede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Ülke genelinde tahliye edilenlerin sayısı 197 bine ulaştı. Yangına mücadeleye 1500 askeri personel sevk edilirken Fransa ordusu tek seferde 20 ton su bırakabilen özel donanımlı A400M nakliye uçağını da söndürme çalışmalarına devreye soktu. Bölge halkı ise traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek vermeye çalışıyor. Sınırın diğer tarafı İspanya'da da durum farksız. Ülkede yangınlar nedeniyle ilk can kaybı yaşandı. Başkent Madrid yakınlarında 3 dev yangının ikisinin birleşmesi üzerine İspanya hükümeti ülke tarihinde ilk kez orman yangınları nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. Yaklaşık 88 bin kişi evlerinden tahliye edildi ya da karantina altına alındı. Hollanda ve Portekiz'den gelen yangın söndürme uçakları da söndürme çalışmalarına katıldı. Ülkenin doğusundaki Sierra de Espadan dağlarında çıkan yeni yangınsa rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Valencia Meteoroloji Ajansı 35 dereceyi bulan sıcaklık, şiddetli rüzgar ve %20'ye düşen nem oranı nedeniyle müdahalenin güçlükle sürdürüldüğünü bildirdi. Uzmanlar aşırı sıcak dalgaları ve kuraklığın tetiklediği bu felaketlerin iklim krizinin kaçınılmaz bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor.
2: Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar selde sürüklendi. Bir vatandaş da düşen yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti.
7: Ben iş yerinden çıktım. Sabah saat 7.30'du. Köprüden geçerken burada araba önümden 2-3 tane araç, 2-3 tane araç geçti. Ben de onların arkasındaydım. Onlar geçti, araç su bir anda yükselmeye başladı.
8: Yollar göle döndü, araçlar suyun altında kaldı. Burası başkent Ankara.
0: Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı.
9: Araba gitti, bizim araba da gitti.
0: Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı. Araçlar suya gömüldü. Başkentte sağanak birçok noktada su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.
10: Gitti motorlar.
0: Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı alt geçidi kısa sürede tamamen suyla doldu. Alt geçitte bulunan hafif ticari araç yükselen su nedeniyle mahsur kaldı. Araç sahibi ise gözyaşlarına hakim olamadı.
7: Daha benim bankaya borcum var. Bu arabanın borcunu ödeyeceğim ben daha borcunu.
8: Yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Trafik adeta durma noktasına geldi.
0: Bölgeye sevk edilen ekipler alt geçidi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle trafik durma noktasına geldi.
7: Hemen arabayı stop ettim. Araba stop etmeme rağmen de araba yüzmeye başladı artık. Yani araba kontrolümden çıktı. Ben kontrol edemedim.
0: Şiddetli yağışın en fazla etkilediği ilçelerden biri de Mamak oldu. İmam Halim Sultan Caddesi'nde aşırı yağış nedeniyle yol çöktü. O sırada caddeden geçen bir araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan fırtına sırasında yaşlı bir adama yıldırım isabet etti. Adam olay yerinde hayatını kaybetti.
11: 10-15 tane davar aldıydı, onlar gidiyordu. Sabah 7.30'da çıkıyor, 7.35 civarında yıldırım düşmesi sonucunda vefat ediyor.
2: Geçen yıl kirazı don vurdu. Hem üretim hem ihracat düşmüştü. Bu yılsa hem üreticinin hem de ihracatçının yüzü gülüyor. Kiraz ve vişne rekoltesinde artış var.
12: Bahçe, bahçe, bahçe, bahçe, bahçe.
13: Hay maşallah be.
14: Kirazın biz tadına bakamadık.
15: Kiraz yok zaten.
0: Geçen yıl hasreti çekildi. Bu yıl hem üretimde hem ihracatta yüzleri güldürdü. O ürün kiraz. Bu yıl kiraz ve vişnede üretim arttı. Bu ihracata da olumlu yansıdı.
16: Geçen yıl Temmuz'a kadar yaptığımız ihracat sadece 16 bin dolardı kirazda. Bu sene 30 milyon dolar. Tabii buradaki artış miktarı %190 bin gibi bir seviyeye geliyor.
0: Üretimde yaşanan düşüşle 23 milyon 475 bin dolar seviyesindeydi ihracat. Bu yıl aynı dönemde 101 milyon 720 bin dolara ulaştı. Kiraz ve vişne ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %333 arttı. Kiraz ve vişne ihracatının yaklaşık %40'ı Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üzerinden gerçekleştiriliyor. Geçen yıl kirazı vuran don ihracatı düşürdü. Bu yıl rekolte yüksek.
16: Geçen yılın aynı dönemine göre çok ciddi bir artış yakalıyoruz.
0: Temmuz sonu itibarıyla kirazın yoğun hacmi düşebilir ama ihracat devam edecek.
16: Mayıs 20'den muhtemelen bu sene Ağustos 20'ye kadar ihracat olmasını planlıyoruz.
0: Peki kiraz ve vişne en çok nereye ihraç ediliyor?
16: Almanya, Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği ülkeleri. Üretim bölgede özellikle Isparta bölgemiz, İzmir'den başlıyor Turfan'da da işte Maraş, Andırın'a kadar bir hat üzerinde devam ediyor.
17: TGRT FM Haber.
18: Şimdi reklamlar.
19: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan evliyalarından Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin hayatını konuşmaya başlayacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Hindistan coğrafyasını irşat eden bu büyük zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri çok büyük bir evliya. Selçukluların son zamanında yaşamış tarih olarak ve aslında kendisi Horasan'da doğmuş, büyümüş. Daha sonra Hindistan'a gelmiş. Bugün bu büyük zatın hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri sizin de dediğiniz gibi miladi 1136 senesinde tevellüt etmiş. 1236 senesinde ise vefat etmiş. Ama vefat ettiği yer Ecmir, Hindistan.
0: Evet.
1: Yani Delhi'ye, meşhur Yeni Delhi diyorlar ya,
0: evet.
1: Delhi'ye uzaklığı, eski Delhi, Yeni Delhi yan yana zaten. Herhalde 300 kilometre falan var, 300-350 kilometre.
0: Çok yakın değil, çok da uzak değil.
1: Uzak değil. Seyit kendisi, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin torunlarından yani. Efendim, şimdi dedik ya Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri Horasan'da doğup büyümüş. 11 yaşında iken babası vefat etmiş. Yani Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri henüz 11 yaşındaymış babası
0: yetim
1: vefat
0: kalmış.
1: Ettiğinde. Evet efendim. Ve üç kardeş arasında mirası, babasının mirasını bölüştürmüşler. Neticede mirastan Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerine bir bağ isabet etmiş. Bağ düşmüş.
0: Üzüm bağı.
1: Evet, bağda, bağ deyince üzüm bağı anlaşılır. Ama Anadolu'da elma bahçelerine filan da bağ derler. Evet, bahçelere. Şimdi tabii bağ olunca bağıyla meşgul oluyor değil mi? Herkes bağ olan bağıyla meşgul olur. Bağında bulunduğu bir sırada bir evliya geçiyor oradan. Bu evliyayı görünce ayağa kalkıyor, ona hürmet ediyor, elini öpüyor. Ama bu evliya meczup bir evliyaymış. Sonra bağına davet ediyor o zatı ve bir tabak üzüm. Oraların üzümleri çok meşhurdur. Hani Özbekistan üzümü
0: evet,
1: falan derler.
0: Evet, çok meşhur.
1: Çok meşhurdur, güzeldir, tatlıdır. Üzüm ikram ediyor. Fakat o zat adı da İbrahim Kanduzi, o meczup evliyanın. Üzüme hiç iltifat etmiyor. Koynundan veya torbasından bir parça kuru ekmek çıkarıyor. Bu ekmekten bir parça Muhyiddin Hazretlerine veriyor. Daha genç de Muhyiddin Hazretleri. Muhyiddin Hazretleri kırar mı Kanduzi Hazretlerine? Bu ekmeği ağzına atıyor.
0: Yiyor
1: yani. Bu kuru ekmek parçasını yer yemez Muhyiddin Hazretlerinde birdenbire bir nur tecelli ediyor kalbine.
0: Manevi Allah olarak.
1: Allah. Evet. Dünyaya olan bütün bağlılıklardan soğuyor. Bağı da çok severmiş, babasından kalan bağı. Bağı filan gözü görmez oluyor yani. Efendim kalbinde çok büyük bir zevk, lezzet hasıl oluyor. Ve Allah-u Teala'ya karşı büyük bir muhabbet meydana geliyor. Bu halinden sonra ayrılıyorlar tabii efendim Kanduzi Hazretlerinden. O bağı, diğer mallarını, tamamını yoksullara, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Yani hepsini veriyor. Efendim ilim öğrenmek için o bağın bulunduğu yerden Horasan'ın merkezine gidiyor. Orada Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor Alper Bey. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim ezberleyenlere hafız deniyor ama aslında hafız diye hadis şerif, asgari 300 bin hadis şerif ezbere bilene ravileriyle beraber, bir de rivayet edenlerle beraber hafız denir. Efendim orada Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra akli ve nakli ilimleri de öğreniyor. Semerkand'a geçiyor. Semerkand,
0: evet.
1: Meşhur yer.
0: İlim merkezi.
1: İlim merkezi, evet efendim. Orada da bir miktar ilim tahsil ettikten sonra Irak'a gitmek üzere yola çıkıyor. Yani Irak dediğimiz yer
0: Bağdat.
1: Bağdat yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin ve diğer büyük alimlerin yetiştiği, bulunduğu yerler değil mi?
0: Evet.
1: İlim merkezi yani orası da. Yolu Harun diye bir kasaba var. Bu kasabadan geçerken o zamanının en meşhur evliyasından birisi olan Osman Haruni Hazretlerini tanımakla şerefleniyor. Bakıyor çok mübarek bir zat.
0: Osman
1: çok hoşuna
0: Haruni
1: gidiyor
0: evet.
1: ve seviyor. Efendim Osman Haruni Hazretlerine talep oluyor Alper Bey. Tabii hocası Osman Haruni Hazretlerine kavuşunca hocası çok rağbet ediyor. Hocası da çok seviyor. Zaten sevgi yukarıdan gelir, evet. Muhabbet yukarıdan gelir. Bir gün ona diyor ki Muhyiddin abdestini tazele. Muhyiddin Hazretleri de abdestini tazeliyor. Kıbleye karşı otur buyuruyor Osman Harun Hazretleri. Bakara suresini oku. Efendim Muhyiddin Hazretleri Bakara suresini okuyor. Sonra buyuruyor ki 20 defada salavat-ı şerife oku. Muhyiddin Hazretleri okuyor. Yüzünü semaya kaldırıp Muhyiddin Hazretlerinin elinden tutuyor. Buyuruyor ki Muhyiddin seni Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturdum ve makbullerden eyledim diyor. Osman Harun Hazretleri Allah Allah. Sonra Muhyiddin Hazretlerinin başına sarık sarıp hırka giydiriyor ve buyuruyor ki bir gece bir gün mücahede eyle. Tamam.
0: Evet.
1: Bir gün bir gece mücahede eyle ve İhlas-ı Şerif suresini 1000 defa oku. Ya Muhyiddin diyor. Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri hocasının bu emrini de yerine getirip tekrar huzuruna geliyor. Hocası diyor ki Muhyiddin başını yukarı kaldır bak bakalım diye söylüyor. Ne görüyorsun? Buyurunca Osman Harun Hazretleri Muhyiddin Hazretleri de diyor ki efendim 7 kat semayı ve arşı görüyorum. Ey mübarek hocam diyor.
0: Perdeler açılıyor.
1: Evet. Tekrar 1000 İhlas-ı Şerif daha oku buyuruyor Osman Harun Hazretleri. Okuyor. Başını kaldır diyor. Semaya bak diyor Osman Harun Hazretleri. Muhyiddin Hazretleri de başını kaldırıp semaya bakıyor. Ne görüyorsun diye soruyor talebesine.
0: Tekrar.
1: Evet. Azamet perdesine kadar her şeyi görüyorum diyor. Gözlerini yum buyuruyor. Bu sefer Muhyiddin Hazretleri gözlerini kapatıyor. Tekrar oku buyuruyor Osman Haruni. Kutsesirru. Ne görüyorsun diyor okuması bitince. Diyor ki 18 bin alemi seyrediyorum. Ey mübarek hocam diyor Muhyiddin Hazretleri. O zaman önlerinde bir kerpiç varmış. Kerpiç çamurdan olur biliyorsunuz.
0: Evet. Evet.
1: Yani tuğla
0: yerine kerpiç, evet, kerpiç eskiden kullanılan çamur.
1: Evet. Bunu al buyuruyor Osman Harun Hazretleri. Muhyiddin Hazretleri kerpiçi eline alıyor. Eline alınca kerpiç altın oluyor. Altın külçe oluyor.
0: Altına dönüşüyor.
1: Evet. Buyuruyor ki Osman Harun Hazretleri bu altını diyor buradaki dervişlere üleştir diyor. Dağıt diyor. Efendim, dolayısıyla bu Osman Harun Hazretleri'nin 20 sene hizmetinde bulunuyor Alper Bey. Tam böyle yetişiyor, kemale ediliyor. Hocasıyla beraber, bu rivayet ediliyor, hocasıyla beraber Kabe-i Muazzama'ya ziyarete gidiyorlar. Kabe yanında el açıp dua ettiklerinde Hatıf'tan bir ses duyuluyor. Muhyiddin bizim dostumuzdur. Allah Allah. Beytullah'ta, Kabe'de yani bu ses duyuluyor. Daha sonra malum Mekke-i Mükerreme'den nereyi ziyaret edilir?
0: Medine-i Münevvere.
1: Medine-i Münevvere'ye gidilir. Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar hocasıyla beraber. Peygamber Efendimiz'in mübarek Hücre-i Saadet'in başına vardıklarında hocası Muhyiddin selam ver buyuruyor. Muhyiddin Hazretleri de selam veriyor Resul-i Ekrem Efendimiz'e. Kabirden ve aleykesselam ey şeyhlerin kutbu diye ses geliyor Hücre-i Saadet'ten.
0: Peygamber Efendimiz evet, cevap veriyor selam.
1: Böyle selamına cevap verip ey şeyhlerin kutbu diye efendim söylüyorlar. Şimdi tabi senelerce Osman Harun Hazretleri'nin 20 sene dedik ya
0: evet,
1: sohbetlerine devam edip derslerine devam edip onun halifesi olmak şerefine nail oluyor. Bundan sonra 52 yaşlarında takriben iken seyahatlere çıkıyor. Bağdat'a doğru gidiyor. Hani Bağdat'a gitmemiş ya.
0: Evet.
1: Bağdat'a
0: Osman Harun gitmek, Hazretlerinin dergahında kalmış giderken.
1: Evet, giderken orada kalmış. Bağdat yolunda büyük alim Necmeddin-i Kübrevi Hazretleri ile tanışıyor. Onunla birlikte Bağdat'a gidiyorlar. Bir müddet orada kalıyor. Oradan da Hemedan'a geçiyor. Hemedan'da meşhur efendim büyüklerden,
0: Silsile Aliye
1: büyük zatlardan Yusuf-i Hemedani Hazretlerini tanıyor. Sohbetlerinde bulunup ondan da feyiz alıyor Alper Bey.
0: Evet.
1: Yetiştirdiği en büyük talebesi Kutbuddin Bahtiyar Kaki el-Uyşi. Oş veya demek ki o şehirden Oş. Oş neresi?
0: Kırgızistan'ın Oş şehri.
1: Yok efendim şeyin Özbekistan'ın Taşkent dedikleri şehir.
0: Başkenti evet.
1: Eski adı Oş oranı evet. Oş şehri. Kendi oğlu Hacı Faridüddin de büyük bir talebesi. Kızı Bibi Havza-i Cemal de yine büyük alime bir hanımefendi. O da kızı yani. Kızı da alim. Alime. Hindistan'da İslamiyet'in çok yayılmasının, Hindistan deyince Pakistan'ı da ben dahil tabii ediyorum. Bengal'de işte.
0: Eskiden bütünmüş
1: evet,
0: oralar.
1: Bengal'de işte dahil ediyorum. Oralarda çok Müslümanın bulunması, İslamiyet'in yayılmasının sebeplerinden birisi de Muhyiddin Hazretleri, Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'dir. Yani sohbetleri öyle tesirliymiş ki Alper Bey, bir kimse üç gün onun sohbetine devam etse yükselir, efendim keramet ve marife sahibi olmak saadetine kavuşurmuş. Yani böyle bir zat Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. Efendim 7 günde bir yermiş. O 7 günde bir yediği de bugünün ölçü birimiyle 24 gram kuru ekmeği suya batırıp öyle yermiş Alper Bey. 7 günde bir 24 gram kuru ekmeği. 5 miskal o da.
0: Evet. Efendim. Yani bir ekmek 200 gram desek onun onda biri kadar bir şey yani.
1: 5 miskal efendim 24 gram evet. Hırkasını, üstüne giydiği hırkasını yamayıp giyer, eskidikçe tekrar yamarmış. Her gece ve gündüz bir hatim okurmuş. Kur'an-ı Kerim'i hatmedince gaipten ey Muhyiddin hatmin kabul edildi diye bir ses işitilirmiş. Böyle büyük bir zat
0: büyük
1: yani Muhyiddin-i Çeşitli Kutsesi Hazretleri Allah-u Teala'nın sevgili
0: kullarından.
1: Evet efendim. Bir gün Mescid-i Nebi'deyken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin türbesinden Muiniddin'i çağırınız diye bir ses işitiliyor. Efendim Medine-i Münevvere'de Efendimizin türbesinin orada.
0: Evet.
1: Türbedar bağırıyor. Muiniddin, ey Muiniddin diyor. Yani kabirden böyle ses gelince tabii biz başka Muiniddinler de var demek ki.
0: Evet.
1: Bir 3-5 yerden sesler geliyor. Buyurun efendim, buyurun efendim, buyurun efendim diye.
0: Hangisi ama acaba?
1: Evet. Bir tanesi de diyor ki hangi Muiniddin'i istiyorsunuz diyor. Burada Muiniddin isimli birçok kişi var diyor. Böyle diyorlar. Bunun üzerine türbedar geri dönüyor. Hücre-i Saadet'in önünde kapısında ayakta duruyor el pençe divan. Efendim iki defa Hücre-i Saadet'ten ses geliyor. Muiniddin-i çeşdiyi çağır diye nida eden bir ses işitiliyor. Türbedar bunun üzerine cemaate karşı Muiniddin-i çeşdiyi istiyorlar diyor. Böyle sesleniyor. Muiniddin-i çeşdi hazretleri bu sözü işitince ağlayarak, gözyaşları dökerek, salavat-ı şerifeler okuyarak peygamberimizin mübarek hücre-i saadetine yaklaşıyor. Sevgili peygamberimiz aleyhisselam hazretleri tecessüm ediyorlar. Ya sevgili peygamberimiz aleyhisselam görmek şerefine nail oluyor. Efendimiz buyuruyorlar ki ya Muiniddin sen benim dinime hizmet edicisin. Senin Hindistan'a gitmen gerekir.
0: Aslında Peygamber Efendimiz görevlendiriyor
1: evet,
0: demek ki.
1: Hindistan'a git. Hindistan'da Ecmir denilen bir şehir vardır. Orada benim evladımdan, benim torunlarımdan Seyyid Hüseyin adında biri var. Orada cihat ve gaza niyetiyle oraya gitmişti. Ama o şu anda şehit oldu. Ya Muiniddin. Orası kafirlerin eline düşmek üzere. Senin oraya gitmen sebebiyle, oraya gitmen bereketiyle İslamiyet orada yayılacak. Kafirler, dinsizler, imansızlar, hakir olacaklar. Güçsüz ve tesirsiz kalacaklardır buyuruyor. Sonra sevgili peygamberimiz Muiniddin-i Çeşdi'nin eline bir nar veriyor. Nar Alper Bey.
0: Meyve nar.
1: Evet. Bu nara dikkatli bir şekilde bak ki buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri. Nereye gitmen gerekiyor görüp anla. Muiniddin-i Çeşdi Hazretleri peygamberimizin aleyhisselam verdiği nara emredildiği gibi baktı. Şarkı ve garbı gördü yani enteresan.
0: Küre gibi yani.
1: Evet. Gideceği Ecmir şehrini Ecmir'e git buyurdu evet. Ya Resulullah Efendimiz. Dağlarını da görüp dikkatle baktı. Sonra Fatiha-i Şerife okuyup dua etti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım isteyip Hücre-i Saadet'ten ayrıldı. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin emriyle Hindistan'a gidiyor. Ama kendisini seven 40 kişiyi de yanına alıyor.
0: 40 kişi var.
1: Evet. Madem sizinle beraber gelmek istiyoruz, madem Efendimiz Aleyhisselam size böyle buyurdular, ne olur biz de size dahil olalım, beraber girelim dediler. Ecmir'e doğru yaklaştıklarında tabi gözcüler var filan, bölgenin racası, raca diyorlar ya mihrace,
0: evet.
1: Efendime söyleyeyim prens yani
0: prens.
1: Orayı o Ecmir'i idare eden kişi, yani böyle heybetli bir zatın Ecmir'e geldiğini öğreniyor habercilerden, haber gönderiyor adamlarına. İlçe kaymakamlarını her neyse, hani o zamanki idari teşkilat nasılsa efendim, onlara haber gönderiyor. Efendim onu gördüğünüz yerde derhal öldürün emri veriyor Raca.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Muhyiddin Çeşti ise o yanındaki 40 kişiyle beraber korkusuzca yoluna devam ediyor Alper Bey. Hiç. Efendim o Raca'dan emir alanlar efendim Muhyiddin Çeşti'yi yolda gördükleri halde hiçbir şey yapamıyorlar. Yani yanına yaklaşmak cesaret ve gücünü bile kudretini bile kendilerinde bulamıyorlar yani.
1: Allah-u Teala muhafaza evet, ediyor demek ki.
0: Muhyiddin Çeşti Hazretleri yoluna devam ediyor. Ecmir şehrine giriyor. Yanında ki 40 kişiyle beraber şehrin yakınında ama dışında bir güzel ağaç varmış. O ağacın gölgesine konaklıyorlar. Yanındaki 40 kişiyle beraber. İstirahat ediyorlar yani. Meğersem oturdukları yer Ecmir mihracesinin, prensinin, develerinin eğlendiği yermiş. Yani otladığı ve yattığı yermiş bir meydan. Onlar orada bir müddet oturduktan sonra bir kervancı yani deveci geliyor. Kalabalık bir cemaatin oturduğunu görünce diyor ki o kervancı mihracenin adamı. Ey fakirler diyor, ey yolcular diyor. Bu oturduğunuz yer sizin yeriniz değildir. Mihracenin develerinin eğlendiği yerdir. Mihracenin develeri yatar burada. Orada bulunanlar Muhyiddin Çeşti Hazretleri ve o 40 arkadaşı hiç ses çıkartmadılar, cevap vermediler. Kızgınlıkla kervancı yaklaştı onlara.
1: Kalkın gidin diyor aslında
0: evet,
1: değil mi?
0: Muhyiddin Çeşti Hazretleri adamın böyle kızgın bir şekilde yanlarına geldiğini görünce ayağa kalkıyor. Biz buradan gidiyoruz şimdi. Fakat develeriniz buradan kalkmazlar, kalkamazlar buyuruyor. Sonra evet yollarına devam ediyorlar. Güzel bir havuz görüyorlar. Tamam. Bu havuzun başında konaklıyorlar, oturuyorlar. Burası Muhyiddin Çeşti Hazretleri'nin çok hoşuna gitmiş Alper Bey. Havuz. Evet. Efendim burada oturarak havuzdan abdest alıp burada oturarak ibadetle meşgul oldular. Sohbet ediyorlar yani. Deve bakıcısı hani o buradan kalkın dedi ya
1: kervancı.
0: İlk yerden. Tekrar geliyor oraya havuz başına. Muhyiddin Çeşti'ye diyor ki sizi kaldırdığımız yere akşam develeri bıraktık diyor. Sabah olunca kervancı develeri kaldırmak için çok uğraştı. Fakat develeri bir türlü kaldıramadı. Develer asla kalkmıyor diyor.
1: Anlıyorlar onun Muhyiddin Çeşti Hazretlerinden kaynaklandığını.
0: Evet, aynen böyle diyor. Tabii bunun devamını biraz sonra anlatacağım. İşte o havuz başındayken Muhyiddin Çeşti Hazretleri bir zat gelip ona diyor ki ey muhterem zat bu oturduğunuz yer Mir Seyyid Hüseyin'in rahmetullahi aleyh makamıdır diyor. Hani Efendimiz Mir torunlarımdan
1: evet.
0: Mir Seyyid Mir Hüseyin oraya gitti. Gaza ediyor,
1: şehit
0: cihad
1: oldu.
0: Ediyor. Şimdi şehit oldu buyurdu ya.
1: Evet.
0: O zaman yani makamıdır zamanında bu diyar onun emrindeydi diyor o zat. Muhyiddin Çeşti bunu öğrenince Allahu Teala'ya hamdolsun ki kardeşimin mülkünde bulunuyorum diyor. Muhyiddin Çeşti Hazretleri de seyittir.
1: Demiştim.
0: Başta söylemiştim.
1: Evet.
0: Efendim Ecmir'de diyor çok puthane var. Yani efendim müşriklerin ibadet ettikleri kendi akıllarınca puta taptıkları yerler var. İnşallah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin yardımı ile bu puthaneleri yıkacağım buyuruyor Muhyiddin Çeşti Hazretleri. Muhyiddin Çeşti Hazretleri o havuzun başında oturuyor. Adamları da oturuyor. Birkaç gün arayla inek satın alıyorlar. Tamam mı?
1: Yemek için değil
0: yemek
1: mi?
0: Yemek için ineği kesiyorlar. Ve yiyorlar yani pişirip. Şimdi ineğe tapanlar
1: Hindistan'da tabii
0: efendim, bunu öğrenince şiddetli bir kızgınlık ve düşmanlık içlerine doluyor yani. Toplanıp Muhyiddin'i, Çeşti ve talebelerini oradan çıkartmayı kararlaştırıyorlar. Yani o havuzun başından ellerinde taşlar, sopalar, silahlar saldırıyorlar. Muhyiddin'i Çeşti o sırada namaz kılıyormuş Alper Bey. Namaz kılıyormuş. O namazda iken kocaman bir değirmen taşını Muhyiddin Hazretlerinin üstüne doğru yuvarlıyorlar. Taş üzerine gelmek üzereyken talebeleri haber veriyor. Muhyiddin Çeşti Hazretleri selam verip namazdan çıkıyor. Ayağa kalkıyor. Bir avuç toprak alıyor. Ayet-el Kürsi'yi okuyor. Avucundaki toprağı o gelen dinsizlere karşı atıyor, fırlatıyor
1: onların
0: yani.
1: Onların üzerine doğru.
0: Evet. Şimdi o toprağın isabet ettiği Muhyiddin'i Çeşti ve adamlarını, hani 40 arkadaşını öldürmeye gelen her kim varsa isabet edenler kas katı kesiliyor, hareket edemez hale düşüyor Alper Bey.
1: Evet.
0: Tabii putperestler bunun üzerine savaşmaktan vazgeçiyorlar. Dönüp ibadethanelerine giriyorlar kendi dinlerince. Şimdi orada bir cinleri varmış. Bu cinlerinin önüne giderek ağlayıp yalvarıyorlar Alper Bey. Kimler yalvarıyor? O mihracenin adamları, askerleri. Ey dostlarım diyor cin, o cinli. Ey dostlarım diyor o gelenlere, dile geliyor. Sizin o karşılaştığınız kimse kendi dininde kemalata erişmiş, yani olgunlaşmış bir kimsedir. Onu ancak silahla milahla yenemeyiz, sihirle, efsunla, büyüyle yenebiliriz diyor. Sonra putperestlerin önüne düşüyor. O cin, Muhyiddin Çeşti Hazretlerinin ve arkadaşlarının olduğu yere doğru yürüyorlar. Muhyiddin Hazretlerine diyorlar ki işte böyle birileri geliyor filan. Şeymiş, ne derler?
1: Cin de varmış.
0: He, cin de varmış, sihir yapacak, büyü yapacak filan filan. Onun sihri batıl bir iştir diyor. Hiç tesir olmaz bize diyor. İnşallah onların cini doğru yola girecek buyuruyor.
1: Müslüman cin olacak diye aslında.
0: Evet. Sonra namaza duruyor. Yanlarına geldiklerinde hiçbirinin yürüyecek takatı da kalmıyor, dermanı da kalmıyor. Donup kalıyorlar yani. Namazı bitirince Muhyiddin Hazretleri dönüp onlara bakıyor. Önlerinde gelen cinleri Muhyiddin Çeşti Hazretleri'nin mübarek yüzünü, cemalini görünce titremeye başlıyor cin.
1: Cin.
0: Evet. Bu halden kurtulmak için hani cinler de tapıyor putlara.
1: Evet.
0: Efendim kendi putlarının adını söylemek istiyor. Putların adı da Ram'mış. Ram Ram diyecek. Fakat ne kadar Ram demek istediyse de ağzından hep Rahim, Rahim, Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim hep bu çıkıyor.
1: Allah-u Teala'nın ismi çıkıyor yani.
0: Evet efendim. Kafirler de hani cinnin peşinde gelenler de diyorlar ki Allah Allah bu ne iştir diyor ya, sen ne yapıyorsun? Yani cinni kınıyorlar. Cin ise onların bu sözleri karşısında, onlar böyle deyince elinde taş, sopa ne geçtiyse onu, o böyle diyen, kendisini kınayan o kafirlerin üstüne fırlatıyor. Allah Allah. Çoğu böyle yaralandı. Efendime söyleyeyim, dağılıp gittiler yani, şaşırdılar. Muhyiddin Hazretleri de, Muhyiddin Çeşti Hazretleri de bu cinnin yaptığı bu işlerden çok memnun kalıyor. Aferin diyor cinne. Tamam, aferin sana diyor. Sonra hizmetçilerinden birine bir bardak su veriyor. Bunu diyor bu cinne ver de içsin diyor, bardak suyu. O da alıp cinne veriyor. Cin verilen suyu İçer içmez gönlü temizlenip küfür zulmetinden kurtuluyor Alper Bey.
1: Tamamen Müslüman oluyor.
0: Artık. Evet. Ve hemen Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin ayaklarına kapanarak Müslüman oluyor, Müslüman. Sonra diyor ki Muhyiddin Hazretlerine, ey mübarek zat, bu dine girmekten son derece şadüman oldum. Yani çok sevinçli oldum, çok mesut oldum, çok bahtiyar oldum demek istiyor. Şadüman.
1: Evet.
0: Muhyiddin Çeşitli Hazretleri de buyuruyor ki bu cinne, bundan sonra senin ismin Şadi Cin olsun. Ne demek şadi? Mutlu demek, evet. Mesut demek. Yani mutlu cin olsun, mesut cin olsun buyuruyor. Nihayet putperestler çaresiz kalıyorlar. Mihrace'ye olan biteni anlatıyorlar. Mihrace de diyor ki sakın ona karşı başka bir hareket yapmayınız. Böyle kimselerle başa çıkmak kolay değildir. Düşünüp taşınalım, bir çaresini bulalım.
1: Yeni bir strateji geliştirelim.
0: Evet, aynen öyle. Bu sırada o Mihrace'nin develerine bakan kimse, onların önce develerin kaldığı gölgeliğe oturduklarını ve oradan onları kaldırıp develeri götürdüğünü, fakat develeri oraya yatırdıktan sonra ne yaptılarsa bir türlü kaldıramadıklarını, hani
1: halbuki demişti ya, Muhyiddin Çeşitli Hazretleri demişti onu.
0: Bunu anlatıyor. Kim? Deve bakıcısı Mihrace'yi anlatıyor. Mihrace diyor ki o kişiye, o bahsettiğin kimseye git yalvar diyor. Develerin kalkmadığını söyle diyor. O da, yani deve bakıcısı da, Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin huzurundan gidiyor. Durumu anlatıyor. Gelen deve bakıcısına Muhyiddin Çeşitli Hazretleri buyuruyor ki git, develerin kalkmış olacak. Git bak, develerin kalkmış olacak. Gidip baktığında develer gerçekten kalkmışlardı. Deve bakıcısı bu halde görünce Mihrace'ye anlattı. Burada bırakalım isterseniz. Önümüzdeki program devam ederiz.
1: Önümüzdeki programda devam edelim. Evet. Daha başka, çünkü kerametleri var, ilginç olaylar var. Hem de tarihi hadiseler var. Onları da dinlemek istiyoruz. İkinci programda ona devam edelim. Vaktimizin kalan kısmında da İhlas Vakfı'nın çok güzel ve çok önemli bir hizmeti var. Bahsetmenizi istiyoruz. Online eğitim hizmetleri, online dersler var.
0: Evet.
1: Yani yüz yüze değil, online olarak verilen. Evet. O dersler nelerdir? İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz nasıl başvurabilirler? Hangi dersler var? Tabii. Kabaca onları anlatırsanız memnun oluruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Şimdi efendim, 2021 senesiydi hatırladığım kadarıyla. Efendim arkadaşlar,
1: pandemiden hemen sonra, daha doğrusu pandeminin devamında yani.
0: Devamında, son anlarıydı yani. Efendim bir e-maili getirdiler bana arkadaşlar. Dediler ki efendim böyle bir e-mail geldi. E-maili okudum. Fransa'dan bir kadıncağız, bir hanımefendi yazmış e-maili. Diyor ki ben diyor Paris'in banliyösünde kalıyorum. Neden? Çünkü eşimin işi burada. Paris'in banliyösünde. Efendim iki tane de çocuğum var diyor. Bu yaşlarda çocuklarıma Kur'an-ı Kerim öğretebilirsem öğretmiş olacağım. Fakat ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum diyor hanımefendi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla diyor eğer Paris'te olmuş olsak, çok Müslüman var orada, Türkler de var.
1: Birini bulur.
0: Hemen bir apartman dairesi tutuyorlar. Orayı mescit haline getiriyorlar. Ve çocuklara da Kur'an-ı Kerim dersleri verecek hoca da bulunuyor orada. Eğer Türkler yoksa, çok da Magripli varmış.
1: Tabii,
0: yani
1: Kuzey Afrikalı, Fas, Tunus, Cezayir.
0: Evet, oralılar varmış. Onlar da aynı şekilde yapıyorlarmış. Bayağı da kalabalıklarmış yani. Fakat burası diyor, bu banliyöde maalesef
1: Türk de yok, Arap da yok demek ki.
0: Türk de yok, Kuzey Afrikalı
1: da yok,
0: kimse de yok. Ne diyor, ben nasıl öğreteceğim çocuklarıma Kur'an-ı Kerim'i? Yani siz İhlas Vakfısınız. Hani
1: eğitim,
0: insanlara iyilik filan. Şimdi en büyük iyilik Kur'an-ı Kerim öğretmektir diyor. Yani nasıl yemek yiyebiliyorsunuz, nasıl uyuyabiliyorsunuz filan. Yani
1: bu işi aslında online'da yapabilirsiniz demiş değil mi?
0: Evet. Ondan sonra ben arkadaşları topladım. Dedim ki arkadaşlar bu işi muhakkak çözmemiz lazım. Yani çünkü Allah-u Teala yevmi kıyamette bize sorar.
1: Vebal olur yani.
0: Vebal olur yani.
1: Vebal olur.
0: Cevabını veremeyiz.
1: Evet.
0: İmkanımız var çünkü.
1: Her türlü teknolojik imkan var.
0: Evet. O hanımefendinin iki tane kızı varmış. Tabii hanım hoca. Hoca derken Kur'an-ı Kerim'i öğretebilecek bir kimse bulmamız lazım. Bulduk. Efendim online olarak ilan ettik. Kur'an-ı Kerim dersi verilmeye başladı Elif Cüz'ünden başlanarak.
1: Şimdi çevrim içi dedikleri şekilde online.
0: Evet efendim online iştirak ediyorlar. Saatleri belli. Yani şöyle Gironland'dan bağlansa
1: bağlanır.
0: İnternet varsa
1: bağlanabilir yani.
0: Bağlanabilir.
1: Evet.
0: Güney kutbundan bağlansa bağlanabilir internet varsa
1: i̇nternet
0: yalnız.
1: İnternet olduktan sonra her
0: Afrika'nın yerden... herhangi bir yerinden bağlansa bağlanabilir. Dersi dinleyebilir. Tamam.
1: Evet.
0: Bununla başladık. Yani Kur'an-ı Kerim dersleriyle başladık. İlerlettik. Başka biz de vermek istiyoruz diyen
1: eğitimciler oldu.
0: Eğitimciler
1: herhalde.
0: Oldu. Erkek çocuklarımızı açtık. Yetişkin insanlara açtık. Yani yetişkin insanlar da istiyorlar.
1: Tabii.
0: Mesela tecvid öğrenmek isteyenler var. Tecvidli okuma dersleri açtık. Online bu dersler hep. Efendime söyleyeyim. Sonra Osmanlıca öğrenmek istiyorlar. Yani insanlar biraz meraklı. Dedelerimizin kabir taşlarını okuyamıyoruz diyorlar filan.
1: Evet.
0: İyi hadi sizlere de açalım. Erkekleri ayrı açtık, kızları ayrı açtık. Hatta o kadar ilerlettik ki efendim artık metin okuyabilecek, arşiv belgesi okuyabilecek seviyeye gelmiş, bizden eğitim almış kardeşlerimiz var. Düşünebiliyor musunuz? Hem hanımlardan hem erkeklerden o seviyelere kadar getirdik. Fıkıh yani nasıl namaz kılınır, nasıl abdest alınır, fıkıh kitaplarına göre, ilmal kitabına göre filan. Bunları yapan hocalarımız var, eğitimcilerimiz var. Bunlar bu dersleri de veriyorlar. İngilizce derslerimiz var. İnanın mesela biz önce ilkokul, ilk öğretim seviyesinde açtık. Sonra lise seviyesinde açtık. Bunlara hani yaş gruplarına göre.
1: Talep de geldi
0: evet,
1: değil mi?
0: Kız çocuklarına hanım eğitimci veriyor. Erkek çocuklarına erkek eğitimci veriyor. Fakat yani yaşı 50'den yüksek olan, 45'ten yüksek olan anneanne olmuş, babaanne olmuş hanımefendiler falan çok aradılar Alper Bey. Dediler ki yahu bize niye vermiyorsunuz İngilizce dersi? Yani hani Arapça falan deseler biraz anlayacağım. Yani bunlar ev hanımı illa bize de istiyoruz. Tamam size de bulalım eğitimci. Efendim bir İngilizce öğretmeni hanımefendi bulduk. O şimdi dersler veriyor.

0: Mahalle yani ile uğraşmıyorlar. Dine veya
1: Faydalı bir işle
0: dünyaya
1: uğraşıyorlar.
0: yarayacak bir
1: Faydalı bir
0: işle,
1: işle meşgul
0: faydalı bir
1: oluyorlar.
0: işle meşgul olmuş
1: Çok güzel bir
0: oluyorlar.
1: iş yani, evet.
0: Efendim, yani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz vakfımızı arayarak efendim yeni kurların, etapların ne zaman açılacağını öğrenebilirler.
1: Hangi dersi almak
0: Hangi
1: istiyorlarsa
0: dersi almak istiyorlarsa o derse iştirak
1: katılabilirler. Evet.
0: edebilirler. Bu şekilde efendim telefon numaramızı söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Web sitemizden de bilgi alabilirler. www.ihlasvakfi.org.tr web sitemiz www.ihlasvakfi.org.tr. Tamam. Bu web sitemizin adresi.
1: Adresi.
0: Ayrıca arama motorlarına İhlas Vakfı web sitesi diye yazsalar
1: Çıkar
0: yine
1: zaten.
0: karşılarına çıkar. Buradan bilgi alabilirler. Telefon numaramızı da söyleyeyim. 0212 451 49 çift 0 0212 451 49 çift 0. Bir daha söyleyeyim. 0212 451 49 çift 0. Telefonla da bilgi alabilirler
1: Alabilirler.
0: efendim. Biz arzu eden gönüllerimizin, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin derse katılma isteklerine cevap vermeye ve kaydetmeye hazırız efendim.
1: Hem İhlas Vakfı'na
0: Evet.
1: hem de bu hizmette
0: Doğru.
1: emeği geçen eğitimcilere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Önce cep telefonunun ekranındaki kişiye el salladı. Saniyeler sonra tetiğe bastı. Kan donduran görüntülerin adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli bir dondurmacının önüne geldi. İş yerindeki çalışanlardan biriyle kısa süre konuştu. Çalışan görüntülü telefon görüşmesi yaptığı sırada kameranın yönünü çevirdi. Şüpheli önce telefondaki kişiye el salladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla iş yerine peş peşe ateş açtı. Kurşunlar dondurmacının içine yağdı. İş yerindekiler canlarını kurtarmak için kendilerini yere attı. Ancak 29 yaşındaki Yusuf Erdem kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Batı Şeria'daki Sebastia arkeolojik alanı

0: koruma altına aldı. Demir çağından Roma, Bizans ve İslam dönemine uzanan tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan alan, bölgede tırmanan şiddet ve arazi anlaşmazlıkları nedeniyle tehlike altındaki dünya mirası ilan edildi. Karar Güney Kore'nin Busan kentindeki UNESCO toplantısında alınırken İsrail yönetiminin itirazı sonuç vermedi. Kudüs'le Ramallah arasındaki kültürel miras tartışmalarına yeni bir başlık ekleyen kararın bölgede diplomatik gerilimi daha da artırması bekleniyor. Elektrik kesintisini fırsat bildi. 300 altında sıra kadem bastı. Jet operasyonla yakalanan çalışanın arkasından akıllara zarar bir takas oyunu çıktı. 22 Temmuz'da Fatih'teki bir kuyumcuda elektrik kesintisini fırsat bilen çalışan 300 tam altını çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri hemen polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık büro ekipleri takibin ardından şüpheliyi 24 Temmuz'da Fatih'teki evinde yakaladı. Aramada çalınan altınların 282 tanesiyle satıştan elde edilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin önceki hırsızlıkları gizlemek için son çaldığı altınları bozdurup yerine gram altın koyduğunu belirledi. O takas anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlara teslim edildi. Çalınan milyonluk altınlarsa sahiplerine verilmek üzere korumaya alındı.
1: Aquí estamos tratando de energizar.
0: Şili'nin Atakama bölgesindeki Pascualama maden sahasında çalışan 39 işçi yoğun kar yağışı nedeniyle kampta mahsur kaldı. Madenci temsilcileri işçilerin geceleri -28 derecede ısıtmasız kaldığını ve donan su boruları nedeniyle temel ihtiyaçların aksadığını açıkladı. Madeni işleten şirket ise kampta yeterli gıda, su, tıbbi malzeme ve doktor bulunduğunu duyurdu.
1: Aquí estamos tratando de energizar.
0: Hava şartlarının el vermesi halinde işçilerin helikopterle tahliye edilmesi planlanıyor. İngiltere'nin Essex kentindeki bir çiftlikte çıkan endüstriyel yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanla kapladı. Yangın sırasında bir gübre ünitesinde meydana gelen patlama çevrede yaşayanlar tarafından da hissedildi. Yaklaşık 100 itfaiyeci alevlerin yakındaki evlere sıçramaması için mücadele etti. Yetkililer akşam saatlerinde yangının kontrol altına alındığını ve çevre halkı için daha geniş çaplı bir risk kalmadığını açıkladı. İngiltere'deki Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıldızları 23 Haziran'da dünyaya gelen 5 Kuzey Afrika aslanı yavrusu oldu. Anne aslan Vaka yavrularını büyük bir özenle büyütürken o anlar gizli kamerayla kaydedildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri Vaka'nın yavrularını sürekli beslediğini, temizlediğini ve bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyledi. Bu deneyimli anne Vaka'nın ikinci doğumu, ilk yavrularını ise 2025 yılında dünyaya getirmişti. Sevimli yavruların önümüzdeki günlerde ziyaretçilerin en büyük ilgi odağı olması bekleniyor.

Bilim dünyası büyük heyecan yaşıyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre benzeri bulunmayan bir sistem keşfedildi. Bilim insanları bir kahverengi cücenin etrafında dönen başka bir kahverengi cücenin yörüngesinde yer alan gezegen kütleli bir cisim tespit etti. Araştırmacılar bu cismin bir dış gezegen ya da güneş sistemi dışındaki ilk doğrulanmış dış aylardan biri olabileceğini belirtiyor. Yaklaşık Jüpiter büyüklüğündeki cismin 170 günde yörüngesini tamamladığı hesaplandı. Keşif doğrulanırsa gezegen ve uydu sistemlerinin oluşumuna ilişkin mevcut teoriler yeniden şekillenebilir.

Kontrolden çıktığı bariyerlere daldı. Sürücü kazada uzuv kaybı yaşadı. Kazanın adresi İstanbul Çekmeköy. Seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan dev kamyon önce takla attı, ardından orta refüjdeki bariyerleri biçerek karşı şeride savruldu. Sürücü kabinden fırlayarak yola savruldu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde sürücünün uzuv kaybı yaşadığı belirlendi. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Feci kaza nedeniyle felç olan Şile Otoyolu, devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Çin'de Lanzhou Guiyang seferini yapan yolcu uçağı piste indikten sonra kabin üstü bagaj bölmesinden alevler yükseldi. Yangının bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın kendiliğinden alev almasıyla çıktığı açıklandı. Kabin görevlileri bagaj bölmesini açarak valizleri dışarı çıkardı ve alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken havalimanı itfaiyesi de uçağa sevk edildi. Yetkililer lityum iyon bataryalarının aşırı ısınma nedeniyle aniden alev alabileceği uyarısında bulundu. Geleceğin ulaşımı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Çin tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksi, Astana semalarında başarıyla havalandı. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen ve 200 kilometre menzile sahip araç, güvenlik nedeniyle pilotsuz ve yolcusuz olarak uçuruldu. Gösteri uçuşu Geleceğin Oyunları 2026 hazırlıkları kapsamında düzenlenirken, uçan taksi 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde Astana'da halkın ziyaretine de açılacak. Geleceğin şehir içi ulaşımına yön vermesi beklenen teknoloji izleyenlerden tam not aldı. Annesi onu terk edince oyuncağını annesinin yerine koydu. Görüntüler Kolombiya'daki Cali Hayvanat Bahçesi'nden. Yeni doğan Diana isimli halka kuyruklu lemur doğumundan sadece saatler sonra annesinden ayrıldı. Uzmanlar annesinin yavrusuyla yeterli temas kurmadığını fark edince devreye girdi. Doğduğunda sadece 70 gram ağırlığında olan Diana 2 saatte bir biberonla besleniyor, özel kuvözde tutuluyor ve annesinin sıcaklığını hissettirmesi için peluş oyuncakla uyutuluyor. Şimdi 88 grama ulaşan minik lemur, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaların umut veren simgelerinden biri olarak görülüyor. Bu muhteşem görüntüler Çin'in Ningxiahui Özerk bölgesinden. Yaz yağmurunun ardından gökyüzü eşsiz bir görüntüye sahne oldu. Atmosferin tamamen temizlenmesiyle Samanyolu tüm ihtişamıyla ortaya çıkarken uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen dönen yıldız izleri adeta Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran görüntüler oluşturdu. Yerel fotoğrafçılar yaklaşık 4 saat boyunca bu görsel şöleni kayıt altına aldı. Yıldızların memleketi olarak anılan Ningxia, berrak gece gökyüzü sayesinde astrofotoğrafçılık ve gökyüzü turizminin gözde merkezlerinden biri.

0: nişanları var.
1: Alyans aldık.
2: Altın boyutlarında son 2 yılda ciddi bir küçülme var.
3: Alyans'ta boyutlar küçülmüş. Sizce nedendir?
4: Altın çok pahalı onun için.
5: Dertten tasadan.
6: Altın gramı çok arttı, muhtemelen ondandır.
3: Değil.
7: Diyet yapıldığı için parmaklar inceliyor olabilir.
3: İlk de tutturan sizsiniz.
7: Gerçekten mi?
2: Yeni evlenecek gelinler de düğün diyeti yapıyor. Zayıflama diyeti yapıyor. Bu altının boyutlarını da ölçülerini de küçültüyor.
4: On mu?
8: Hadi ya.
3: Evet. Gelin diyetleri.
1: 17 oldu.
3: 17 oldu.
0: Benim kızım da çünkü evlenmeden önce diyete girdi. Anne ben gelinin içine girmem lazım.
3: Kilit cümle bu. Gelinliğin içine girmem lazım.
0: Evet ben o istediğim gelinin içine girmem lazım.
3: Başlıyor diyet.
2: Gelin diyeti artık altın diyetine dönüştü. Anne yüzük ölçüleri 15-16 numaraydı. Evet evet bunun gibi yani böyle normal bir ölçü vardı. Şimdi bu kadar küçüldü yani 9 numaraya kadar küçüldü. 9-10 numara.
3: Eskiden böyleydi. Evet, şimdi?
2: Böyle. Şimdi de böyle.
3: Şurada durdu bende.
2: Bilek ölçüleri de düşüyor.
1: 45 kilo ile evlendim. Evet. Evlendiğimde evet. Tam olmuyordu bile. Ama şu anda çıkmıyor.
3: Bilezikler peki oluyor mu?
1: Küçük geliyor maalesef.
3: Benim bileğime çok bol oldu. Şurada kaldı. Ne kadar bir boşluk var?
9: Koşturmacadan, düğün stresinden, sıkıntılardan kilo kaybıdır diye düşünüyorum.
3: Gelinler düğün öncesi kilo veriyor.
10: Ama sonra...
0: Olmuyor. Tekrardan yenisini almak zorunda kalacak.
3: Şurama kadar geldi sadece.
7: Bekar mısın?
3: Bekarım.
7: Hadi oğlum alayım.
11: Balık, kurbağa, kuş, gökyüzünde akla gelebilecek her figür vardı. Renk renk uçurtmalar Tekirdağ semalarını bir tuvale dönüştürdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mahallesinde 4. kez uluslararası uçurtma şenliği düzenlendi. Dünyanın en büyük figüratif uçurtmaları gökyüzüne yükseldi. Sahilde yapılan şenliğe Türkiye, Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den toplam 14 profesyonel uçurtma sanatçısı katıldı. Dev balina, köpek balığı, ahtapot, kurbağa, yengeç, dev uçurtmalar gökyüzüne süzüldü. Etkinlikte Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın istakip köpeği Mercek de gösteri yaptı.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.
14: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılınç Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ederim. İlk defa alıyoruz sizi programımıza. Dinleyicilerimiz önce biraz tanısınlar. Sonra geçelim konularımıza.
1: Peki.
0: Buyurun efendim.
1: Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Herkese de merhaba diliyorum tüm dinleyicilerimize. Klinik psikolog Selin Kılınç ben. Uzman psikoloğum. Lisansımı Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitede klinik psikoloji yüksek lisansımı ergenlerle ilgili bir tez yazarak tamamladım. Şu an alanda çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. 13 ve 17 yaşında iki tane oğlum var. Sanırım bu kadar.
0: Maşallah, yeter. Allah bağışlasın.
1: Cümlemizinki.
0: Evet, 13 ve 17 yaşında.
1: Evet.
0: Evet. Maşallah. Evet hocam, bugün sizinle ne konuşacağız? Mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık rolleri üzerine sohbet edeceğiz. Doğru mu?
1: Evet. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışınca, yani hem evet, annelere temas edip hem çocuklarına temas edince bu konuyu çok gözlemliyorum. Evet. Danışanlarımda da. O yüzden bence önemli bir konu. Bunu konuşalım istedim.
0: Peki. Mükemmelliyetçi annelik. Mükemmel annelik. Var mı böyle bir şey? Ne demek hocam mükemmelliyetçilik?
1: Mükemmelliyetçilik aslında tam ve kusursuz olma yanılsaması diyebiliriz. İnsana özgü bir şey değil, tanrısal, yaratıcı, ilahi, yaratıcıya özgü bir haslet aslında. Hata yapmamak, tam, eksiksiz, kusursuz olmak, Allah'ın hasletleriyle alakalı bir şey gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla aslında bir fantaziden ibaret, sahip olamayacağımız ama olmak istediğimiz, olamadıkça da yetersiz hissettiğimiz bir durum.
0: Evet, aslında mükemmelliyetçilik bir kusur değil mi? Psikolojide öyle, yani bugüne kadar aldığım psikolog hanımlardan, beylerden duyduğum öyle. Yani mükemmelliyetçilik biraz normalin dışında olan bir şey.
1: Kusur demeyelim de mükemmelliyetçilik insanın hayatını zorlaştıran bir durum.
0: Evet.
1: Aslında kusurlu olmayı kabul etmeme durumu. Yani insan acizdir, muhtaçtır, çok da artistik yapmamalıdır diye Ah Muhsin Ünlü'nün bir sözü var. İnsan kusurludur, hata yapar. Hata evet, yapabilir olmayı, eksik olmayı kabul etmeme hali aslında.
0: Evet. Kusursuzluk, mükemmellik Allah-u Teala'ya mahsus.
1: Evet.
0: O hata yapmaz, yanlışı olmaz. Rabbimizin her şeyin en doğrusunu, en güzelini emreder, yapar, yaptırır. Evet. Evet, mükemmelliyetçi annelikle başlayalım. Mükemmel anne kavramı sizce kadınların annelik deneyimini nasıl etkiliyor?
1: Mükemmel annelik kavramı annelerin hayatını çok zorlaştırıyor. Öncelikle çok yetersiz hissettiriyor. Ama annelik aslında bir miktar yetersizliktir, bir miktar suçluluktur. Yani evrensel olarak. Dolayısıyla sosyal medyanın, toplumun beklentileri, sosyal medyada görülen manzaralar, annelerin mükemmel olma arzusunu daha da tetiklemiş oluyor.
0: Evet.
1: Ve aynı zamanda aslında kendi çocukluklarını belki tamir etme çabası, yani kendi olamadıkları, yaşayamadıkları şeylerle ben çocuğuma bunu böyle yapmayayım, bunu yaşatmayayım derken bir çukurun içine düşmüş oluyorlar aslında.
0: Evet. Siz de bir anne olarak aynı zamanda böyle mi düşünüyordunuz? Yani benim çocukluğumda annemin, babamın yahut da annemin bana yapamadıklarını ben yaparım diye mi düşünüyordunuz?
1: Aslında böyle düşünmüyordum ama ben de bir miktar kaygılı bir anneydim. Ne kadar psikolog olsak da evimizde psikolog değiliz, anneyiz ve oradaki duygular biraz evrensel. Çocuklarım bana esnemeyi öğrettiler. Bazen çok zorlandım ama bu evrensel duyguları zaman zaman ben de yaşadım. Annemin, babamın bana yaptıklarını yapmayayım gibi değil ama işte bir fantazimiz var, sağlıklı nesiller olsun, ahlaklı nesiller olsun, işte öyle yetiştirelim, her şey bizim elimizdeymiş gibi, sanki bizim kontrolümüzden çıkmaması gerekiyormuş gibi. Bu insanı zorlayan bir şey gerçekten.
0: Evet. Her şeyi yapabilme imkanına sahip değiliz.
1: Değiliz.
0: Evet.
1: Yani bizler mükemmel bir mekanizmayla yaratıldık. Evet. Yani biyolojik olarak, fiziksel olarak, ama mükemmel varlıklar değiliz. O kusurluluk halini dille söylemek değil, yani kalbinin içine de almak. Her şeyi tam yapamayabilirim. Burası da eksik kalabilir ya da işte mükemmellik ne demek, iyi annelik ne demek, bunun bir tanımı yok, kişiden kişiye değişebilir. Dolayısıyla orada bazı şeyleri kabul etmek aslında insanı rahatlatan bir şey. Çünkü günün sonunda bunun çocuğa bakan bir yönü de var. Yani ben mükemmel olacağım derken, ben kendimi yetersiz hissederken, büyüttüğüm çocuğun da işte bazı durumlarını tetiklemiş oluyorum. Belki bazı yetersizliklerini, bir şey öğretmiş oluyorum ona, yani tam olmalısın. Ya da kusursuz olayım derken bazı duygularımı saklamış oluyorum mesela.
0: Evet. Kul kusursuz olmaz diye meşhur bir sözümüz var malum. İnsanız, mutlaka kusurlarımız olacak. Annelikte de olacak bu tabii ki.
1: Evet, burada şöyle bir handikap var. Şimdi yetersizlik duygusu ister annelikte olsun, ister hayatın genelinde olsun, insanı aslında tekamüle götürecek bir duygu. Yani yetersizsem, yetersiz olduğumu düşünüyorsam optimum düzeyde bir şeyler yapmak için çabalayabilirim. Bir ucunda bu var. Diğer ucunda yetersizim ve ben bunu başaramıyorum, başaramayacağım deyip çok suçlu hissetme, hatta eylemsizliğe vurma. Annelik üzerinden sadece düşünmeyelim. Herkes yapıyor, ben yapamıyorum. Annelik üzerinden mesela şu çok karşılaştığımız bir şey. Herkes iyi anne ya da ötekiler çok iyi ama ben yapamıyorum. Çocuğuma bağırıyorum. Zaman zaman kızıyorum. İşte şunu şöyle yapıyorum, bunu böyle yapıyorum gibi insanın kendini algılayışını bozan, yani şöyle mesela şey düşünelim, böyle bir film şeridi gibi bir şey düşünelim, hayal edelim. Çocuğuna bak, onun üzerinde kareler olsun küçük küçük. Çocuğuna bakan, bakım veren bir kısım var, sevgi gösteren bir kısım var. İşte ilgilenen bir kısım var, oynayan bir kısım var, bağıran ya da zaman zaman kızan bir kısım var. Ama anne o kadar öyle olmaması gerektiğine inanıyor ki anneliğini mesela şöyle tarif ediyor: ben çok kötü bir anneyim. Neden? Bazen çocuğuma kızıyorum. Ben de diyorum ki insan bazen kızar. Çocuklar da bazen anne babalarına kızarlar. Bu da çok normal bir şey diyorum. Yani bazenler sorun değildir genelde. Sık sıklar sorundur. Evet, burada tabii değineceğiz. Yani sosyal medyanın etkisi, annelerin geçmiş zamana göre daha pedagojik olmalarının etkisi de var. Yani kitapları okuyup onları uygulamak istemeleri. Sonra biz uzmanların, öz eleştiri yapacak olursam, biz uzmanların paylaştığı şeyler, yani çocuğunuza kızmayın, çocuğunuzu okula şöyle alıştırın, böyle ayrışın, böyle bağ kurun, böyle uyutun gibi şeyler anneleri çok kaygılandırıyor açıkçası.
0: Evet, sözlerinizin arasında pedagojik eğitimli olmalarından söz ettiniz galiba annelerin.
1: Aslında pedagojik anneler, tırnak içerisinde, yani çocuğuma travma yaşatmayayım diye Çocuğumun psikolojisi iyi olsun, ben iyi bir anne olayım, çocuğum iyi bir çocuk olsun diye işte uzmanları dinleyen, kitapları okuyan falan, bu sefer daha da kaygılanan, onlara uymaya çalışan anne prototipi. Yani doğal olmak, spontan olmak iyidir. Zaman zaman hani şey duymuşsunuzdur belki, Anadolu pedagojisi diye bir şey. Yani hani bizim atalarımızın, ninelerimizin yaptığı bazı şeyler, yapmak gibi. Çok pedagojik olmak iyi bir şey değil. O da mükemmelliyetçilikle ilgili aslında. Hata yapma korkusuyla ilgili.
0: Ama bilgi sahibi olmanın bir zararı yok. Onu ama hayata geçirirken ben her şeyin en doğrusu yapacağım demek herhalde yanlış.
1: Şöyle biraz daha açabilirim. Şimdi ben bir uzmanım. Çocuklarla çalışıyorum. Fakat bir anne olmanın kaymağını şöyle yiyorum. Ben biliyorum ki her şey kitaplardaki gibi değil. Her şey kuramcıların söylediği gibi, yani gerçek hayatta bunları o şekilde, işte şunu yaparsan şöyle olur, bu kadar 2 çarpı 2 4 diye bir şey yok. Bazı şeyleri hayatın içinde öğreniyorsun ve senin doğrun başkası için yanlış olabilir. Evet, bir genel geçer doğrular vardır ama bir de o sistemin içerisinde o çocuğa iyi gelecek şeyler vardır. Atıyorum, sınır koymak her evde gereklidir. Çocuğun her dediği olmamalıdır ama nasıl sınır koyacağımız önemlidir. Sınır koyacağım derken her şeye yasak getirmek, her şeyi saatli yapmak, bunlar da aslında o kuralcılık, mükemmelliyetçilik. Aman çocuğun midesine yanlış bir şey gitmesin, aman uyku saati sapmasın falan gibi. Bazı şeylerde kurallar önemlidir, sınırlar önemlidir ama spontanlık, çok pedagojik annelik. Mesela geliyor karşıma danışanın annesi, soruyor. Ben şöyle şöyle yapıyorum, bu çocuğun psikolojisini bozar mı? O kadar aslında gereksiz bir şeyken çocuğu da kendinde yoran bir şey. Bu kadar pedagojik olmaya gerek yok. Gerçek hayat dediğim gibi, hani anneliğimde deneyimlediğim şu, kitaplardaki gibi değil. O yüzden de bazen danışanları anlamamın daha kolay olduğunu hissedebiliyorum bir anne olarak. Yani şunu şöyle yapın diyorsun, ekran süresi böyle olsun, şöyle olursa şöyle sınır koyun, ekranı alın falan, ama evin içerisinde bunlar her zaman kolay olmuyor. Bunu bildiğim için evet, günümüz anneleri, özellikle 90 nesli, daha araştıran, okuyan nesil olarak da daha okumuş nesil zaten, 80 nesli, 90 nesli, özellikle 90 nesli daha iyi ebeveynlik yapmaya çalışan, kendi üst nesillerinden daha iyi ebeveynlik yapmaya çalışan bir nesil.
0: 90 nesli ve daha sonrası tabii ki.
1: 90 nesli, hani 2000'lerde artık şu an çocuk sahibi değillerdir, yani 90'ların 25, çocuğu var.
0: 2025'teyiz.
1: 2025'teyiz. Yani 2000'de evlenmiş olsa evet olabilir. Benim neslim, 80'li yılların nesli, daha çok arada sıkışmış. Yani bir tarafı kendi anne babasından öğrendiği gibi bir yandan geçmişini temize çekmeye çalışıyor, bir yandan çocuklarıyla geleceğini temize çekmeye çalışıyor. Yani arada sıkışmış bir nesil gibi. 90 nesli birazcık daha oralardan arınmış, yani kendi annelerinden daha iyisini gördüğü için, ebeveynlerinden diyelim ya da. Tabii bu şey, genellemiyorum, daha doğrusu genelliyorum, hani herkes için geçerli bir şey olmayabilir. Nesil olarak şeye vurduğumuzda, ortalamaya vurduğumuzda böyle yani.
0: Evet, toplumun anneliğe ve kadınlık rollerine yüklediği beklentiler kadınların bireysel özgürlüğünü nasıl sınırlıyor?
1: Annelik çok kutsanıyor aslına bakarsanız. Daha anne olmadan nasıl anne olunacağına dair insanlar araştırmalar yapıyor, bu konuda kaygılanıyorlar ya da etrafta bununla ilgili şeyleri çok takip ediyorlar. Daha doğrusu maruz da kalıyorlar aslında, eğer sosyal medyayla haşır neşirse birisi. Bu yüzden mesela çocuk sahibi olmaktan kaçınan çok kişi tanıdım.
0: Size gelen danışanlardan mı?
1: Yok. Etrafımdan.
0: Etrafımızdan.
1: Diyeyim.
0: çevreden?
1: Danışanlardan da aslında, yani bu durumu erteleyen annelin dediğim gibi böyle çok kutsandığı, sonra anne olduktan sonraki hayatın, şimdi biz bir anne aynı zamanda bir kadın olarak da var, bir eş olarak var, belki mesleği var, bir meslek sahibi olarak var, ama o kadar çok sanki bütün kimliklerinin ötesinde anne olduktan sonra oraya yatırım yapması bekleniyor ki, ya da kendisi öyle o kadar buna inanıyor ki, her şeyi bir kenara bırakıp çocuğuna sadece yatırım yapması gerektiği, bunu yapamadığında da yetersiz hissettiği. Mesela yani önce bir annenin iyi olması gerekir ki erip yok olmaması için, bir de hani farklı rollerimiz var ya.
0: Evet.
1: Yani ben şimdi psikoloğum, işte diyelim eşim, arkadaşım, dostum, anneyim falan filan, ama ben benim hayattaki en büyük amacım ve görevim sadece çocuklarımı yetiştirmek olursa, bu da beni aslında yetersizliğe, o mükemmelliyetçilik algısıyla yetersizliğe itip depresyona ya da kaygı bozukluklarına sokabilir. Yani bu dünyaya, ben öyle inanıyorum, bu dünyaya sadece anne olmak için gelmedik. Sadece çocuk yetiştirmek için gelmedik, çok önemli bir şey olsa da. Annenin kendine bakım vermesi, yani bir kadının orada tükenmemesi için kendine bakım vermesi, çocuğu dışındaki bireyselliğini de kazanabilmesi önemli. Bu da birazcık işte o toplumdaki beklentiler diyelim, sosyal medyada lanse edilen, yani mesela nedir, influencer anneler var.
0: Nasıl anneler?
1: Fenomen. Fenomen anneler var. Bunlar çocuklarıyla etkinlik yapıyorlar, bir yerlere gidiyorlar, çocuklarıyla oynadıkları, ilgilendikleri videoları paylaşıyorlar. Şimdi bunu bir anne izlediğinde kötü hissediyor. Ya millet neler yapıyor ya, bir de bana bak
0: diyorlar.
1: Diyorlar. Soru cevap yapıyorum bazen mesela Instagram'da. Bu tarz şeyler geliyor, yani fenomenlerden bahsetmek değil de yetersiz anneliğiyle ilgili, kendimi suçlu hissediyorumla ilgili, yeteri kadar vakit ayıramıyorumla ilgili. Onun için belki yeteri kadar vakit 3 saattir öyle olması gerektiğine inanıyor. Halbuki hani öyle bir gerçeklik yok. Dolayısıyla biz ataerkil bir toplumuz, toplumun kadından ve anneden bekledikleri var, ne kadar meslek sahibi olursan ol. İki, sosyal medya ve uzmanlar, bunların insanlara, uzmanların hem faydası ama bir taraftan da o yetersizlik algısının tetikleyici tarafı var. Tabii burada sürekli dışarıya laf atmayalım. Yani burada kişinin karakteri de önemli. Geçmiş yaşantısı, travmaları, nasıl bir ailede yetişti. Anne olmadan önce de belki çok yetersiz hissediyordu. Çok her şeyi tam yapma durumu vardı. O zaman anne olduğunda bu semptomlar daha da artabilir.
0: Evet. Hocam bir ara veriyoruz. Aradan peki, sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılınç Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık roller üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılıç Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mükemmeliyetçi annelik ve kadınlık rolleri üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, programın birinci bölümünde mükemmel anne kavramı sizce kadınların annelik deneyimini nasıl etkiliyor sorusunu sormuştuk. Toplumun anneliğe ve kadınlık rollerine yüklediği beklentilerden bahsettiniz. Şöyle devam edelim. Medyada idealize edilen annelik figürleri sizce gerçekçi mi? Bunların değiştirilmesi için ne gibi adımlar atılabilir? Evet.
1: Evet, tekrar merhaba herkese. Tam da ilk bölümün sonunda aslında bu medyada idealize edilen annelik figürlerin konusuna bir giriş yapmıştım. Gerçekçi değil. Çoğunlukla gerçekçi değil diyebilirim. İnsanlar tabii ki güzel şeylerini paylaşıyorlar orada. Bazıları da aslında paylaşmak için, yani çok takipçisi olan, işte insanlara böyle reklam yapmak isteyen kişilerin, hani sanki bütün hayatları çocuklarından ibaretmiş gibi etkinlikler, onlar bunlar, geziler, ilgilenmeler. Ya bunları izleyen bir anne, ben olsam ben de kötü hissederim. Yani bunları izleyen anne daha çok yetersiz hissediyor. Her şey şimdi, hani daha belki bir iki nesil önce herkesin kapısının ardında yaşanıyordu. Şimdi görmüyordun kim ne yapıyor, ne ediyor. Çok da bilmiyor oluyordun yani, biraz biliyordun. Ama şimdi her şeyi görüyorsun. Herkesin evinin içini, ya da herkesin demeyelim.
0: Çoklarının,
1: belki böyle ünlü insanların evinin içini görüyorsun, ama orada gördüğün şey bir, çoğu zaman bir yanılsama. Yani şey var ya Instagram'da, burada paylaştığım gerçekte olan diye, işte böyle diyelim çocukla fotoğraf çekiniyorlar, gerçekte olan çocuk arkada ağlıyor, zırlıyor, zorla annesi getiriyor falan gibi, atıyorum, örnek veriyorum. O yüzden gerçekçi değil. Bunun değiştirilmesi için ne gibi adımlar atılabilir sorusu aslında birazcık daha belki böyle sosyal çalışmalarla ilgili bir şey. Şu an sanki beni aşan bir durummuş gibi, neler yapılabileceğiyle ilgili bir şey yapılabilir mi? Yani sosyal medyanın kısıtlanacak hali yok. İnsanlar bilinçlendirilebilir diyeceğim, fakat
0: Tabii burada devlete düşen görevler
1: devletle
0: var.
1: Devletle ilgili, evet, devletle ilgili sosyal projeler falan olabilir, ama annelik üzerinden mesela bunu da konuşacaktık belki, bilmiyorum, ama annelere destek sunmak için devlet politikaları, işte Aile Bakanlığı'nın ya da sosyal çalışmacıların faaliyetleri artırılabilir, seminerler. İşte hani annelik nedir, ne değildir, ne olması gerekir ya da olması gerekir mi? Bir kadının tek rolü bu mudur? Kendine nasıl bakım verebilir? İşte bazı duyguların üstesinden nasıl gelebilir? Kötü duygularını gizlemesi gerekir mi? Her şeyi hep dik mi durması gerekir gibi gibi, belki bu tarz şeyler artırılabilir. Bizlerin bireysel yapabileceği, uzmanlar olarak da ben buna dikkat etmeye çalışıyorum aslında. Yani bir bilgiyi verirken çok da korkutmadan, yani mesela yeteri kadar iyi annelikten bugün söz edeceğiz inşallah. Ben bunu önemsiyorum, benim için de önemli. Yeteri kadar iyi kavramı.
0: Evet.
1: Yeteri kadar iyi annelik, yeteri kadar iyi bilmem ne. Mesela bu anlatılabilir. Hani uzmanlar böyle, şunu yapmazsanız çocuğunuzla bağlanma probleminiz olur ve gelecekte şöyle olur gibi, bazı belki meslektaşlarımın böyle keskin şeyler paylaşmaması, yani bizim uzmanlar olarak böyle şeylere dikkat etmemiz. Çünkü bazen anneler şey de diyor, işte uzmanlar bize hep kötü hissettiriyor. Hep sanki biz eksikmişiz gibi hissettiriyor da diyorlar.
0: Evet. Peki hocam, toplum olarak annelere daha fazla destek sunmak için ne gibi politikalar veya uygulamalar hayata geçirilebilir? Evet, bunu aslında devletten isteklerimiz aslında, değil mi bu? Hı hı. Neler olabilir?
1: Yani devlet nezdinde az önce söylediğim gibi projeler üretilebilir. Aynı zamanda bireysel olarak biz ne yapabiliriz? Yani bağlı bulunduğumuz bazı STK'lar var, gönüllü dernekler var. Onlarla çalışmalar yapabiliriz, belediyelerle anlaşıp. Kendi bireysel hesaplarımızda daha çok bu konulara değinebiliriz. Ama aslında daha çok bu işte hani ne denir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın mı ya da devletin aileyle ilgilenen birimlerinin el atması gereken, belki hani yetersizlik, mükemmelliyetçilik olarak değil, annenin ruh sağlığı, bir kadının ruh sağlığı, annenin ruh sağlığı, bunlarla ilgili işte sadece anneliğin anlatıldığı değil de genel olarak belki bilinçlendirildiği, iyi hissettirildiği, yatıştırıldığı, öğrenildiği, yani bu böyle bir şeyde bize bir görev veriliyorsa ben seve seve destek olurum mesela. Ama biz daha mikro düzeyde kalıyoruz böyle şeylerde.
0: Evet. Sivil toplum kuruluşları var.
1: Evet.
0: Kadınlarla alakalı olanlar var. Herhalde bunlara görev düşer bu konularda.
1: Evet.
0: Evet. Annelerin kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını önceliklendirmesi neden önemli hocam?
1: Neden önemli biliyor musunuz? Şimdi düşmek üzere olan bir uçakta mesela oksijen tüpünüzü, oksijen maskenizi takın denildi. Önce anne çocuğuna takmak ister, çocuğunu düşünür.
0: Evet.
1: Ama aslında orada söylenen önce annenin takmasıdır.
0: Öyle diyor hostes hanımlar. Önce kendinize takın diyorlar.
1: Neden biliyor musunuz?
0: Tabii ki.
1: Yani yine seyircilerimize de hatırlatmış olalım bilmeyenler için. Sen kendin oksijen almazsan çocuğuna belki bir dakika, 1,5 dakika o maskeyi tutacak kadar dayanabilirsin. Çünkü senin nefes alman gerekiyor ki çocuğuna yardımcı olabilesin. Biraz sen nefes alıp biraz çocuğuna tutarsan daha uzun bakım sağlayabilirsin. Günümüzdeki aslında, yani bu eski nesilde gerçi daha fazlaydı ama meselelerden bir tanesi de kayıp anneler gibi. Hele ki çalışıyorsa. Yani bir taraftan annelik yapacağım, bir taraftan çalışacağım, para kazanacağım. Bir taraftan işte evimin işlerini yapacağım ya da kocama eş olacağım gibi. Şu bir gerçek, yani babalık da çok zor bir müessese ama kadınlara daha çok, burada pozitif ayrımcılık yapacakmışım gibi olabilir ama kadınların bu noktada işi daha zor gibi. Yani işte çocuğu karnında büyüten, ondan sonra anne sütüyle besleyen, gece daha çok hasta olunca uyanan, aynı zamanda kalkıp yine işte evinin işlerini yapması gereken ya da bazı sorumluluklarını yerine getirmesi gereken kişi olarak annelerin çok yorulduğunu söyleyebilirim. Şimdi günümüz anneleri birazcık daha şey fark ediyor. Yani işte benim çocuğum var ama benim ihtiyaçlarım da varı biraz daha içselleştirebiliyorlar. Yani daha bizim üst nesillerimiz, hatta belki benim neslim biraz daha sanki böyle işte çocuğunu bırakıp ya da çocuğunu birine emanet edip dışarıda bir şey yapmayı, kendine vakit ayırmayı bencillik olarak görebiliyordu. Ama oksijen maskesini önce kendine takmak lazım. Ben iyi olmazsam, ben tükenirsem, ben çok yorgun olursam çocuğuma bakamam. Bu şey için daha zor oluyor aslında. Evet, çalışan anneler için zor. Evde 24 saat çocuğuyla vakit geçiren anneler için de. Yani diyelim bir sosyal hayatı var. Birden sanki kendi hayatını çocuğuna adaması gerekiyor gibi düşünüp. Ya bu şey de aslında, yani biz çocuklarımızın üzerinde kontrol sahibi değiliz. Hani bir anne sürekli çocuğuyla hemhal oluyorsa günün sonunda öfkelenebilir, işte yorulabilir. Neden öfkeliyim, gerginim diye bu sefer kendilerine sonra öfkeleniyorlar. Ben niye bu kadar gerginim? Ben niye yorgunum? Çünkü insansın.
0: Elbette yorulacaksın.
1: Yorulacaksın, ihtiyaçların var. Bir kahve içme ihtiyacın var. Yarım saat dahi olsa çocuğu belki eşine emanet edip kendi başına takılma, oturmak mı istersin, kahve mi içmek istersin, dizini mi izlemek, bir şey mi okumak istersin, yoksa boş boş manzara mı izlemek istersin? Buna ihtiyacı var insanların.
0: Evet. Burada anneleri zor duruma düşüren herhalde genelde çalışan anneler olması. Yani hem dışarıda para kazanmak için çalışması, hem annelik görevi yapması bu söylediklerinizi kısıtlıyor, engelliyor. Yani sadece annelik görevini devam ettirse evinde, çalışan bir anne olmasa, o zaman bu dediklerinizi daha rahat, daha kolay yapabilir, öyle değil mi?
1: Yok, ben böyle demek istemedim aslında. Bu şeye de haksızlık olur. Evde çocuğuna bakan anneler sanki daha az yoruluyor onlar. Evet, çalışan anneler için daha zor, çünkü birçok şeyi organize etmek zorundalar. Bir taraftan da aslında hayatları daha planlı oluyor ama bir suçluluk duygusunda daha çok bulabiliyorlar kendini. Evdeki anne de sürekli çocuğuyla kalmak durumundaysa, mesela belki daha önce sosyal bir hayatı vardı, belki bir mesleği vardı, sanki hayat hep böyle gidecekmiş gibi, sanki kapana kısılmış gibi hissedebiliyor. Mesela benim bir çok yakın bir arkadaşım, şu an doktorası henüz bitmedi, evlendikten birkaç yıl sonra çocuk sahibi oldu. Onu ziyarete gittiğimde çocuk 5-6 aylıktı. Aslında ne kadar çabalayan bir anne olduğunu görmeme rağmen hep şeyden, okuldan arkadaşım şeye öykünüyordu. Ya eskiden şöyle yapardık. Ya sen şuraya gidebiliyorsun. Ne günlerdi onlar. Hiçbir şey yapamıyorum. Kendimi çok yetersiz hissediyorum. Sanki böyle hiçbir şey yapmıyormuşum gibi.
0: Annelik görevini yerine getirmiyormuşum gibi.
1: Ondan ziyade daha çok böyle şey, her şeyden uzaklaşmışım gibi, hiçbir şey yapamıyormuşum gibi ve sanki yapamayacakmışım gibi. Bu arada anneliğim konusunda da çok emin değilim. Evet, biliyorum çabaladığımı ama daha çok aslında onun yoksunluğunu şey olarak fark etmiştim. Sanki işte mesela o bir arkadaş grubumuz vardı. Onlar hepsi bekarlardı. Benim çocuklarım vardı. İlk defa bu arkadaşımız evlendi, çocuğu oldu. Sanki şimdi benim çocuklarım daha büyük. Hani artık birazcık daha rahatım. Bizler bir araya geldiğinde, ettiğinde, hepimiz gelmesek, ayrı ayrı bir arkadaşlarımızla bile geldiğimizde, sanki onun böyle bir daha böyle bir hayatı olmayacakmış. Sanki bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi. Evet, bu cümleyi söylemişti bana. Sanki hayatı kaçırıyormuşum gibi hissediyorum. Ben de dur daha, bismillah, yani çocuğun 5-6 aylık, çok normal böyle hissetmen. Bu zamanlar da geçecek. Vesaire diye konuşurken, biraz rahatlatmaya çalışırken 4 ay sonra tekrar gördüm. Daha iyiydi. Bir yandan çocuğuna bakım vermeye çalışıyor. Çok da yani yeteri kadar iyi bir anneydi bence. Çok da güzel ilgileniyordu. Bir yandan da yarı zamanlı akademisyen okuluna da başlamıştı. İki tarafı bir şekilde dengelemeye çalışıyordu. Mesela hani bu tarz şeyler yaşanabiliyor.
0: Evet. Peki buna bağlı olarak annelerin şöyle sorayım. Kendi çevremizde mükemmelliyetçilik baskısıyla mücadele eden bir anneye nasıl destek olabiliriz?
1: Öncelikle üzerimize vazife olmayan şeylerde sürekli yorum yapmayarak. İşte öyle mi yapılır?
0: Karşımızdaki kişi anlayışlıysa, bizi kabul ediyorsa, bu ön şartlarımızdan sonra diyorum. Evet.
1: Şimdi şöyle bir şey de var ya, biz eleştirmeyi çok seviyoruz.
0: Evet.
1: Eleştiri kültürü de yoğun bir toplumuz. Birinin bir şeyini görünce, yani ne bileyim, çocuğuna bakımından evinin temizliğine, kendi bakımına kadar, çocuğuna davranışına kadar, bir anneye çok böyle eleştirmemek, mobbing uygulamamak. Belki anne böyle kötü hissettiğinde, yorulduğunda mesela şeydir, bir anne için bence güzel bir hediyedir. Böyle bir yakınının ya da arkadaşının olması. Diyelim bebeği var ya da küçük çocuğu var. Çocuğunu istersen bana 2 saat bırakıp kendin için bir şey yapabilirsin. Bence bu maddi bir hediyeden çok daha büyük, anlamlı bir hediye değil mi? Böyle destek sunmak olabilir. Şimdi kadınların sosyal ağı yüksek erkeklere göre. Yani 2-3 kadın bir araya gelince kayınvalidesini konuşur, eşini konuşur, çocuklarını konuşur. Bu sosyal ağ içerisinde belki yani o yetersiz bir kadının, bir annenin yetersiz hissettiği alanlarla ilgili sen çabalıyorsun, ben görüyorum demek, elinden geleni yapıyorsun demek. Bazen de çocuk zordur çünkü. Yani sen yapamıyor değilsindir. Çocuk zordur gerçekten. Uyumayan çocuktur, odur budur, yemeyen çocuktur. Bence annelerin bunu duymaya ihtiyacı var. Sen elinden geleni yapıyorsun. Ben görüyorum seni. Yoruluyorsun, farkındayım. Ya da az önce söylediğim gibi çok hoş bir şey bence. Ya ister misin çocuğuna bana 2-3 saat bırak. Sen git ne yapıyorsan yap. Geziyor musun, uyuyor musun? Ya da eşinle çıkabilirsin istersen. Sana böyle bir teklifim var demek. Yine sosyal medya üzerinden, böyle videolar üzerinden insanları çok eleştirmemek. Bu da çok yaygın bir şey çünkü. Yani iç dünyasını bilmediğimiz her şeye yorum yapıyoruz. Genel olarak aklıma gelenler bunlar. Bir de babalar, bence babaların destek olması. Yani bir kadın için, bir anne için bu da önemli. Babanın destek olması.
0: Nasıl bir destek istiyorsunuz erkeklerden?
1: Nasıl bir destek? Yani baba çalışıyor tabii ki, o da yoruluyor. Fakat sanki şey gibi, ebeveynlik daha çok annelik üzerinden ilerliyormuş gibi. Yani mesela çocuklarını terapiye getiriyorlar, anneler getiriyor. Yani getiriyor derken, anne terapi ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Baba diyor ki ne gerek var ya diyor. Genelde fix bu. Ya ilk görüşmeye işte ikna edip getiriyor oluyorlar. Ya da tabii çok duyarlı babalarımız da var. Böyle şey gibi, tek yanlı gibi konuşmak istemiyorum. Ama genel olarak sanki şu bir gerçek yani... Burada kadının gücü tabii önemli. Yani bir, sanki bir toplumu kadın, devlet ana denir ya, kadın inşa ediyor bir çocuğu. O yüzden belki bu kadar rolü, yükü, yani karnında taşıyor.

0: En iyi yapabileceği şey bence eleştirmemek olur. En büyük yapabileceği yardım eşini. Yani hani bu çocuk işte niye şöyle, niye yatmadı, üstü niye böyle, başı niye böyle, onu yedirdin mi, bunu yaptın mı, niye hasta oldu bu çocuk, dışarı mı çıktınız, çıkmasaydın hasta olmazdı falan gibi şeyler olur ya, hani çocuğun küçük. Orada biraz belki anneyi desteklemek, evet görmek. Bir kadın görülmek ister. Evet yoruluyorsun, uğraştığını biliyorum. Elinden geleni yapıyorsun demek bile bence en büyük destektir bir erkek tarafından.
1: Evet. Peki hocam, bir ara daha veriyoruz. Aradan sonra devam
0: Peki.
1: edelim. Değerli dinleyicilerim, Tegera FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılınç Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık roller üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Önce cep telefonunun ekranındaki kişiye el salladı. Saniyeler sonra tetiğe bastı. Kan donduran görüntülerin adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli bir dondurmacının önüne geldi. İş yerindeki çalışanlardan biriyle kısa süre konuştu. Çalışan görüntülü telefon görüşmesi yaptığı sırada kameranın yönünü çevirdi. Şüpheli önce telefondaki kişiye el salladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla iş yerine peş peşe ateş açtı. Kurşunlar dondurmacının içine yağdı. İş yerindekiler canlarını kurtarmak için kendilerini yere attı. Ancak 29 yaşındaki Yusuf Erdem kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Batı Şeria'daki Sevastiya arkeolojik alanını koruma altına aldı. Demir çağından Roma, Bizans ve İslam dönemine uzanan tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan alan, bölgede tırmanan şiddet ve arazi anlaşmazlıkları nedeniyle tehlike altındaki dünya mirası ilan edildi. Karar Güney Kore'nin Busan kentindeki UNESCO toplantısında alınırken İsrail yönetiminin itirazı sonuç vermedi. Kudüs'le Ramallah arasındaki kültürel miras tartışmalarına yeni bir başlık ekleyen kararın bölgede diplomatik gerilimi daha da artırması bekleniyor. Elektrik kesintisini fırsat bildi. 300 altında sıra kadem bastı. Jet operasyonla yakalanan çalışanın arkasından akıllara zarar bir takas oyunu çıktı. 22 Temmuz'da Fatih'teki bir kuyumcuda elektrik kesintisini fırsat bilen çalışan 300 tam altını çaldı.

0: Durumu fark eden iş yeri sahipleri hemen polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık büro ekipleri takibin ardından şüpheliyi 24 Temmuz'da Fatih'teki evinde yakaladı. Aramada çalınan altınların 282 tanesiyle satıştan elde edilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin önceki hırsızlıkları gizlemek için son çaldığı altınları bozdurup yerine gram altın koyduğunu belirledi. O takas anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlara teslim edildi. Çalınan milyonluk altınlarsa sahiplerine verilmek üzere korumaya alındı.
1: Aquí estamos tratando de energizar.
0: Şili'nin Atakama bölgesindeki Pascua Lama maden sahasında çalışan 39 işçi yoğun kar yağışı nedeniyle kampta mahsur kaldı. Madenci temsilcileri işçilerin geceleri eksi 28 derecede ısıtmasız kaldığını ve donan su boruları nedeniyle temel ihtiyaçların aksadığını açıkladı. Madeni işleten şirket ise kampta yeterli gıda, su, tıbbi malzeme ve doktor bulunduğunu duyurdu.
1: Aquí estamos tratando de energizar.
0: Hava şartlarının el vermesi halinde işçilerin helikopterle tahliye edilmesi planlanıyor. İngiltere'nin Essex kentindeki bir çiftlikte çıkan endüstriyel yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanla kapladı. Yangın sırasında bir gübre ünitesinde meydana gelen patlama çevrede yaşayanlar tarafından da hissedildi. Yaklaşık 100 itfaiyeci alevlerin yakındaki evlere sıçramaması için mücadele etti. Yetkililer akşam saatlerinde yangının kontrol altına alındığını ve çevre halkı için daha geniş çaplı bir risk kalmadığını açıkladı. İngiltere'deki Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıldızları 23 Haziran'da dünyaya gelen 5 Kuzey Afrika aslanı yavrusu oldu. Anne aslan Vaka yavrularını büyük bir özenle büyütürken o anlar gizli kamerayla kaydedildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri Vaka'nın yavrularını sürekli beslediğini, temizlediğini ve bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyledi. Bu deneyimli anne Vaka'nın ikinci doğumu, ilk yavrularını ise 2025 yılında dünyaya getirmişti. Sevimli yavruların önümüzdeki günlerde ziyaretçilerin en büyük ilgi odağı olması bekleniyor.

Bilim dünyası büyük heyecan yaşıyor. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre benzeri bulunmayan bir sistem keşfedildi. Bilim insanları bir kahverengi cücenin etrafında dönen başka bir kahverengi cücenin yörüngesinde yer alan gezegen kütleli bir cisim tespit etti. Araştırmacılar bu cismin bir dış gezegen ya da güneş sistemi dışındaki ilk doğrulanmış dış aylardan biri olabileceğini belirtiyor. Yaklaşık Jüpiter büyüklüğündeki cismin 170 günde yörüngesini tamamladığı hesaplandı. Keşif doğrulanırsa gezegen ve uydu sistemlerinin oluşumuna ilişkin mevcut teoriler yeniden şekillenebilir.

Kontrolden çıktığı bariyerlere daldı. Sürücü kazada uzuv kaybı yaşadı. Kazanın adresi İstanbul Çekmeköy. Seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan dev kamyon önce takla attı, ardından orta refüjdeki bariyerleri biçerek karşı şeride savruldu. Sürücü kabinden fırlayarak yola savruldu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde sürücünün uzuv kaybı yaşadığı belirlendi. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Feci kaza nedeniyle felç olan Şile Otoyolu, devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Çin'de Lanzhou Guiyang seferini yapan yolcu uçağı piste indikten sonra kabin üstü bagaj bölmesinden alevler yükseldi. Yangının bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın kendiliğinden alev almasıyla çıktığı açıklandı. Kabin görevlileri bagaj bölmesini açarak valizleri dışarı çıkardı ve alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken havalimanı itfaiyesi de uçağa sevk edildi. Yetkililer lityum iyon bataryalarının aşırı ısınma nedeniyle aniden alev alabileceği uyarısında bulundu. Geleceğin ulaşımı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Çin tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksi, Astana semalarında başarıyla havalandı. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen ve 200 kilometre menzile sahip araç, güvenlik nedeniyle pilotsuz ve yolcusuz olarak uçuruldu. Gösteri uçuşu Geleceğin Oyunları 2026 hazırlıkları kapsamında düzenlenirken, uçan taksi 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde Astana'da halkın ziyaretine de açılacak. Geleceğin şehir içi ulaşımına yön vermesi beklenen teknoloji izleyenlerden tam not aldı. Annesi onu terk edince oyuncağını annesinin yerine koydu. Görüntüler Kolombiya'daki Cali Hayvanat Bahçesi'nden. Yeni doğan Diana isimli halka kuyruklu lemur doğumundan sadece saatler sonra annesinden ayrıldı. Uzmanlar annesinin yavrusuyla yeterli temas kurmadığını fark edince devreye girdi. Doğduğunda sadece 70 gram ağırlığında olan Diana 2 saatte bir biberonla besleniyor, özel kuvözde tutuluyor ve annesinin sıcaklığını hissettirmesi için peluş oyuncakla uyutuluyor. Şimdi 88 grama ulaşan minik lemur, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaların umut veren simgelerinden biri olarak görülüyor. Bu muhteşem görüntüler Çin'in Ningxiahui Özerk bölgesinden. Yaz yağmurunun ardından gökyüzü eşsiz bir görüntüye sahne oldu. Atmosferin tamamen temizlenmesiyle Samanyolu tüm ihtişamıyla ortaya çıkarken uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen dönen yıldız izleri adeta Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran görüntüler oluşturdu. Yerel fotoğrafçılar yaklaşık 4 saat boyunca bu görsel şöleni kayıt altına aldı. Yıldızların memleketi olarak anılan Ningxia, berrak gece gökyüzü sayesinde astrofotoğrafçılık ve gökyüzü turizminin gözde merkezlerinden biri.

0: nişanları var.
1: Alyans aldık.
2: Altın boyutlarında son 2 yılda ciddi bir küçülme var.
3: Alyans'ta boyutlar küçülmüş. Sizce nedendir?
4: Altın çok pahalı onun için.
5: Dertten tasadan.
6: Altın gramı çok arttı, muhtemelen ondandır.
3: Değil.
7: Diyet yapıldığı için parmaklar inceliyor olabilir.
3: İlk de tutturan sizsiniz.
7: Gerçekten mi?
2: Yeni evlenecek gelinler de düğün diyeti yapıyor. Zayıflama diyeti yapıyor. Bu altının boyutlarını da ölçülerini de küçültüyor.
4: Olma.
8: Hadi ya.
3: Evet. Gelin diyetleri.
1: 17 oldu.
3: 17 oldu.
0: Benim kızım da çünkü evlenmeden önce diyete girdi. Anne ben gelinin içine girmem lazım.
3: Kilit cümle bu. Gelinliğin içine girmem lazım.
0: Evet ben o istediğim gelinin içine girmem lazım.
3: Başlıyor diyet.
2: Gelin diyeti artık altın diyetine dönüştü. Anne yüzük ölçüleri 15-16 numaraydı. Evet evet bunun gibi yani böyle normal bir ölçü vardı. Şimdi bu kadar küçüldü yani 9 numaraya kadar küçüldü. 9-10 numara.
3: Eskiden böyleydi. Evet, şimdi?
2: Böyle. Şimdi böyle.
3: Şurada durdu bende.
2: Bilek ölçüleri de düşüyor.
1: 45 kilo ile evlendim. Evet. Evlendiğimde evet. Tam olmuyordu bile. Ama şu anda çıkmıyor.
3: Bilezikler peki oluyor mu?
1: Küçük geliyor maalesef.
3: Benim bileğime çok bol oldu. Şurada kaldı. Ne kadar bir boşluk var?
5: Koşturmacadan, düğün stresinden, sıkıntılardan kilo kaybıdır diye düşünüyorum.
3: Gelinler düğün öncesi kilo veriyor.
8: Ama sonra...
0: Olmuyor. Tekrardan yenisini almak zorunda kalacak.
3: Şurama kadar geldi sadece.
7: Bekar mısın?
3: Bekarım.
7: Hadi oğlum alayım.
9: Balık, kurbağa, kuş, gökyüzünde akla gelebilecek her figür vardı. Renk renk uçurtmalar Tekirdağ semalarını bir tuvale dönüştürdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mahallesinde 4. kez uluslararası uçurtma şenliği düzenlendi. Dünyanın en büyük figüratif uçurtmaları gökyüzüne yükseldi. Sahilde yapılan şenliğe Türkiye, Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den toplam 14 profesyonel uçurtma sanatçısı katıldı. Dev balina, köpek balığı, ahtapot, kurbağa, yengeç, dev uçurtmalar gökyüzüne süzüldü. Etkinlikte Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın istakip köpeği Mercek de gösteri yaptı.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin programı Bebeğimle Mutluyum'a sizi de bekliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, uzman klinik psikolog Selin Kılıç Hanım'la beraberiz. Kendisiyle mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık rolleri üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Hocam, bundan önceki bölümde en son sorduğumuz bir sorumuz vardı. Kendi çevremizde mükemmelliyetçilik baskısıyla mücadele eden bir anneye nasıl destek olabiliriz denilmişti. Şimdi ben bu soruyu sorunca şu şey geldi aklıma. Eski kayınana, kayınvalide baskıları, hani genelde pek yeni kayınvalideler zaten gelinlerini göremiyorlar ki. Evleri ayrı, yolları ayrı. Eskiden bir arada yaşandığı için onların belki bu konuda bir baskısı oluyordu herhalde. Böyle çocuk yetiştirilmez falan gibi, değil mi?
1: Güzel bir yere değindiniz.
0: Evet.
1: Evet, her çağın kendine göre zorlukları var ama eski nesilde kadının çok birey olma hakkı da yok gibiydi. Yani ister aynı evin içerisinde yaşasınlar, ister yakınlarda olsun, hele Anadolu kültüründe biraz daha o sistemin içerisinde eriyen, yani işte kaynana, kayınbaba, onların istekleri doğrultusunda hareket eden, çocuğunun yetiştirirken de büyütürken diyeyim, yine eleştirilere ve maruz kalıp beklentileri yerine getirmeye çalışan, yani ne bileyim, ne çok komşuna gidiyorsun, işte
0: ne çok geziyorsun,
1: ne çok geziyorsun, yani bu kadının buna ihtiyacı var mıdır, ya da geç kalkıyorsun, çocuğuna doğru düzgün şunu yapmıyorsun, pişirmiyorsun, kızım yapsana şunu yesin çocuk, sen yap getir madem öyle. Biz işte bizim zamanımızda biz kaç tane, bazı danışanlarımdan mesela bunu hala duyuyorum, 90'lı yılların çocukları bunlar, anneleri, ben 3 tane çocuk büyüttüm, sen bir tane çocukla mı zorlanıyorsun? Mesela bu ağır bir eleştiri, çünkü bir kere geçmiş nesillerin, bizim neslin, benden bir tık sonrasının olabilir, öncesinin olabilir, bizleri yetiştirmek, sahip çıkmak daha kolaydı. Çünkü her şeyi bilmiyorduk. Yani anneler babalar bilmiyorsa biz de bilmiyorduk. Hani tatmin olma duygusu daha kolaydı. Baş etmek daha kolaydı. Şimdi anneler de bilinçli, çocuklar da, yani görüyorlar etrafta kim neye sahip olmaları gerektiğini, neye hakları olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla hem şey var, yani hep oldurma çabası yetişkinlerin var. Bir taraftan da çocuklar da çok çabuk ulaşabiliyor her şeye. O yüzden o beklentileri karşılama isteği ya da çocukların karşılanmasını istemesi de var. Anlatabildim mi? Yani geçmişte belki 3-4 çocuğa bakmak daha kolaydı. Bu kadar uyarıcı yoktu. Çocuklar kendileriyle oynardı, belki komşu çocuklarıyla oynardı, sokak kültürü vardı. İşte daha bir yanıyla, bu çok iyi bir şey değil ama, daha itaatkar çocuklar. Yani kötü bir gözle baktığında, kaşını kaldırdığında annesinin kızdığını anlayıp ses çıkarmayan, işte bir terlikle susan. Şimdi bu bir yönüyle şey, daha kolay sınır konulabiliyordu çocuklara, ama bir tarafıyla da yani senin söz hakkının olmaması, anneye öyle denmez, babaya cevap verilmez falan. Tabii ki daha kolay büyütürdünüz o çocukları. Şimdiki nesil de öyle değil. Anne babaların çoğu bunu yapmak da istemiyor. İşte başta söylemiştim ya, benim ailem bana böyle davrandı, ben çocuğuma böyle davranmamalıyım veya davranmak istemiyorum gibi şeyler de haklı olarak buradan doğabiliyor.
0: Evet. Son 20 yılı çıkarırsak, geçtiğimiz son 100 yıl içerisinde ülkemiz çok büyük savaşlardan geçti. Birinci Dünya Harbi, gerçi İkinci Dünya Harbi'ne girmedik ama Birinci Dünya Harbi'nden devam eden yokluklar, sıkıntılar, efendim işte ailelerin birçok evladını veya eşini kaybetmiş olması çeşitli sıkıntılar doğurdu. Dolayısıyla o nesiller bu sıkıntılar içerisinde büyüdü.
1: Başka şeylerle uğraşmak evet. zorundalardı daha çok.
0: Onlara haksızlık yapmış olmayalım.
1: Evet.
0: Evet. Onlar çok büyük sıkıntıların içerisinde, çok büyük acıların içerisinde yetiştiler. Dolayısıyla bugünkü nesillerle kıyaslamamız mümkün değil. Bugünkü nesiller malum bolluk, bereket içerisinde. Ülkemiz
1: kesinlikle.
0: Tarihinde belki görmediği bir bolluk içerisinde yaşıyor şu anda. Evet.
1: Aslında insanlar yoksulluktan, parasızlıktan şikayet ediyor ama dediğiniz gibi şu an bilgiye de maddeye de ulaşmak daha kolay. Yani benim çocukluğumda bir tane ayakkabın varken, bu iki tane ayakkabın olması veya üç tane lüksken, şu gün durumu az olan bir insan da, insanın çocuğunun da ya da kendisinin de birkaç tane ayakkabısı olabiliyor. Bu ulaşmak da daha kolay. Yani hani bir şeylerin belki maliyeti de daha düşük ya da algıdan dolayı bu normal geliyor. Daha geçmişte hani bununla ilgili varlığın varsa da çok almazdın, yapmazdın. Eski nesillere kesinlikle haksızlık etmek istemem. Herkes ne görüyorsa ya o kadarını ya da üzerine biraz daha bir şeyler inşa ederek biraz daha fazlasını yapıyor. Yani çoğunlukla herkes kendi anne babasından en az bir gömlek, iyi anne baba bence.
0: Evet. Ayakkabı misalini verdiniz. Aklıma kendi yaşadığım bir hatıram geldi. Babam rahmetli bir gün yurt dışına çıkarken bizim de isteklerimizi sordu. Hı hı. Ben de bir spor ayakkabı, markasını söylemeyeyim, istedim. O zamanlar Türkiye'de yok böyle şeyler. Hı hı. Ancak dışarıdan getiriliyor. İthalatı bile yok. Hı hı. Alabilmek için. Babam döndü, o spor ayakkabısı gelmemişti. Tabii ben bir sızlandım şöyle. Neden alamadığını sordum. Evladım dedi, onunla alacağım paraya birkaç başka hediye alabilirdim size. Çünkü çok pahalı dedi. Şimdi o ayakkabılar, bu söylediğim ayakkabılar ülkemizde de belki fason olarak imal ediliyor, bilemiyorum. Gani, bütün gençlerin ayaklarında çok daha iyileri var. Böyle bir kıyaslama. Evet.
1: Ona bakarsanız benim de aklıma şu an şu geldi. Şimdi ben 40 yaşındayım. Benim lise dönemimde, üniversite dönemimde özel okul kavramı çok lüks bir şeydi. Yani insanlar maddi durumu varsa da kolay seçenek olarak bunu değerlendirmiyordu ama çok lüks bir şeydi. Bir tane çocuk özel okula gidiyorsa onların bayağı durumu, maddi durumu iyidir gibi algılanıyordu. Bugün baktığımızda, şimdi son 1-2 yıldır tabii özel okul fiyatları falan çok ilk öğretimde özellikle artınca biraz aileler geri çekildi. Ama bugünün şartlarında hem ailelerin o yetmeye çalışması, en iyisi olsun istemesi ve kendisini zorlaması da var. Hem de ulaşmak dediğiniz gibi daha kolay.
0: Evet.
1: Yani algılarımız da değişti.
0: Evet, şüphesiz tabii.
1: Evet.
0: Bunlara bağlı olarak algılar da değişiyor. Hocam şöyle bir soruya devam etmek istiyorum. Yetersizlik hissi annelikte en çok hangi durumlarda tetikleniyor? Bu hislerin kaynağına inmek neden önemli?
1: Yetersizlik hissi annelikte, eğer anne olmadan önce de kendi karakterinde böyle yetememe, yetersizlik sadece annelikle ilgili bir şey değil, işte ben psikoloğumdur, ne bileyim bir yerde CEO'yumdur, istediğim kadar diplomam olsun, içten içe diyelim ki o yetersizlik duygum geçmiyor, hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum falan. Dolayısıyla özellikle annelikten bağımsız olarak da zaten böyle çabuk suçlu hisseden, çabuk böyle o yapamıyormuş gibi hisseden, sonra dış dünyanın düşüncelerini, görüşlerini çok önemseyen, daha böyle kendi öz bakımını, kendi bireyselliğini, bireycilikten bahsetmiyorum, bireysellik başka, bireycilik başka, kendi bireyselliğini arka plana atan insanlar da daha çok tetikleniyor. Yine kendi geçmişiyle ilgili çok travmaları olduğunu düşünen ya da olan kişilerde de daha çok tetikleniyor. Yani çünkü en iyisini yapmalıyım. Sanki şey gibi aslında, bu insanlar anne olsun baba olsun kendi çocuğuna bakım verirken, kendi çocuğunu büyütürken aslında kendi içindeki çocuğu, yani kendi çocukluğunu büyütmeye çalışıyor. Kendi çocukluğunun yaralarını, işte diyelim benim böyle ayakkabım olmamıştı, ben çok üzülmüştüm, o kadar beğenmiştim ki diyen birisi, bu içinde bir yaradır, çocuğuna hangi ayakkabı istiyorsa almak ister, birkaç çeşit almak ister, aldıkça o kendi içerisindeki küçük çocuğu, o ihtiyaçları görülmemiş ya da doyurulmamış çocuğu doyurmaya çalışır, kendini iyileştirmek ister. Böyle insanlar daha çok yetersiz hissedebilirler. Ya da mesela şunu çok görürüm, şöyle bir söz var, oradan başlayayım: asla yapmayacağım dediğin yerde tam da öyle yapmaya bir adım atmış olursun.
0: Mecbur olursun.
1: Mecbur değil, asla yapmayacağım dediğin yerde asla yapmayacağım diye bir adım attığında aslında tam da öyle yapmaya doğru bir adım atmış olursun. İttiğin şey sana geri gelir. Pembe fili düşünme, gri balonu düşünme dediğimde zihninizde ne canlanıyor? Pembe bir fil.
0: Evet.
1: Canlanıyor değil mi?
0: Tabii ki.
1: Kırmızı balonu düşünmeyin dedim size, direkt kırmızı bir balon geliyor. Yapmayacağım, yapmayacağım, öyle olmayacağım, olmayacağım dediğimiz yer bizim öyle olmaya yaklaştığımız yer oluyor. Yani benim annem babam bana çok bağırırdı, babam beni döverdi gibi bir yerden mesela çocuğumun, şimdi çocuklar şey değil, minyatür yetişkinler değiller ya da böyle pamuk ipliğine bağlı değil psikolojileri. Hemen bir şey yaptık, onların psikolojisi bozuldu, öyle bir şey yok. Ya da bozulursa da düzelir, hani bunu fark ediyorsan, işte ne bileyim, sen yapamıyorsan uzmanlar var falan, en azından şu an daha fark eden anneler var. Böyle çok hassas varlıklarmış gibi bakıldığı zaman, pedagojik anneliğe o yüzden vurgu yaptım. Hı-hı. Çok hassas varlıklarmış gibi davranıldığında, spontanlık da elden gittiğinde, o zaman kaygılı da bir çocuk yetiştirmiş oluyorsun. Benim üzüldüğümü görmesin, ağladığımı görmesin, aman işte şöyle olmasın derken iyi bir şey öğretmiş olmuyoruz. Yani çocuk hayata böyle hazırlanacak. Yani ben yorulabilirim dediğinde o da yorulabilir olduğunu öğrenmiş olacak kendi hayatında. Bu mükemmellik arzusu mesela şuna da sebep oluyor. Sadece ebeveynliğe değil, çocuğun da öyle olmasını bekleme. O kadar yatırım yapıyor ki çocuğuna. Yani çocuk başarılı olsun, ahlaklı olsun, bir yere gidince işte paylaşsın, ne bileyim sorun çıkarmasın, orada dursun, burada yapsın falan. Bunlar çok olabilir şeyler değil. Orada kendinden de çocuktan da böyle bir şey, niye benim çocuğum böyle? Ya geceleri uyumuyor. Niye uyumuyor? Sen beklenti içine girdikçe çocuklar sünger, özellikle anne ile ilgili, onun karnından da çıktığı için sünger gibidirler. 0-6 aylık bir çocuk özellikle annenin duygularını emer. Depresyondaysa depresyon, kaygıysa kaygı. Sağ beynimiz duygularla ilgili, sol beynimiz dil işlevleri, mantıklı tarafımız. İşte araştırmalara göre denir ki anne ile çocuk arasında, özellikle bebekken, sağ beyinden sağ beyine devam eden bir bağlantı var. Bu özellikle de 0-6 aylık dönemde. 6 aydan sonra çocuk dünyayı keşfetmeye başlıyor. Babıldama evresiyle agu ugular başlıyor. Ötekini fark etmeye başlıyor, dışarıdaki insanları. O yüzden bizim eksiksiz ve kusursuz olma çabamız çocuklarımıza da yansıyor. Oğlum hata yapabilirsin deyip, oğlum yanlış yapabilirsin, yüz almak zorunda değilsin deyip çocuk geliyor. Diyelim 20 sorudan 18'ini yapmış. Annenin bakışından anlıyor. Sözünden anlamasa çocuk bakışından anlıyor. Diyor ki anne, oğlum sınavın nasıl geçti, ya da kızım, iki yanlışım var. Olsun, iyi. 18 tane yapmışsın. Ama biliyor musun, biraz daha çalışsaydın bence onları da doğru yapabilirdin. Bak, iyiliğin için söylüyorum. Çünkü senin o potansiyelin var. Şimdi bu çok yaygın bir şey. İyi bir şey yaptığını zannediyor insanlar. Anne ya da baba şey yapıyorlar, motive ediyoruz diyorlar. Hayır, çocukta belki buna birazdan değinecektik. Hani çocuğa nasıl, ilişkiyi nasıl etkiliyor diye, ama ben böyle aklıma geldikçe anlatmış oluyorum. 18 tane doğru var. Onu görmeyip, önce bir orayı görmeyip, yapılmayan iki taneden bahsedilip sonra da sen bizim her şekilde kabulümüzsün, sen ne yaparsan okey, olsun, hata yapsan da olur. İşte bu çocuğa geçmiyor. Ne söylediğine değil, ne yaptığına bakıyorlar.
0: Evet.
1: Evet. Kaynağına inmek önemlidir kısmına cevap, neden önemli kısmına cevap vermedim. Yani benim işlevselliğimi bozuyorsa, ben sürekli kendimi suçluluk duygularıyla buluyorsam, ben bu çocuğa yetemiyorum, niye öyle dedim, niye öyle yaptım, gelecekte o da acaba benim anneme hissettiğim gibi, şimdi bir anneyi konuşuyoruz ya, o yüzden anneme hissettiğim gibi diye örnek veriyorum, benim anneme hissettiğim gibi bana kızgın mı olacak acaba, acaba bana çok kırgın mı olacak gibi sürekli zihin buraya kayıyorsa, sanki o şey kendi annesi, çocuğu da kendi minyatürü çocukluymuş gibi. Zihin böyle durumlarda meç olur. Yani ayrı ayrı şey gibi değil. Hani ben başka biriyim, annem başka biri gibi değil. Sanki benim çocuğum benim küçüklüğüm, ben de annemim gibi.
0: Evet.
1: Şey gibi hisseder. Çocuğum da geçen gün bir danışanım, hatta ben çok kötü bir anne olacağım. Annemin yaşattıklarını ya da babamın bana yaşattıklarını yaşatmayayım derken, ben bir bakıyorum neden böyle yaptığımı anlamıyorum. Yani kızılmayacak bir şeyde çocuğa kendimi bağırırken buluyorum. Bunu bazen de yapmıyorum. Yani çocuğun kafası karışıyor. İlk başta korkuyordu, şimdi alıştı. Tamam anneciğim deyip 5 yaşındaki bir çocuk gidiyor. Ne diyorsam onu yapıyor. Ben görüyorum çocuğun korktuğunu. Mesela burada ne yapacaksın? Bunu sosyal çevrenle, yakınlarınla, seni yatıştıracak birileriyle paylaştın, olmuyor. Kendi kendine çözemiyorsun. O zaman her şeyi kendi kendimize çözemeyiz. Bu da eksiklik değil. Bir uzmandan yardım almak istemek, terapiden geçmek, bir destek almak istemek beni bu kadar ne tetikliyor acaba? Ben niye bu kadar suçlu hissediyorum ya? Ben niye bu kadar yetemediğimi hissediyorum? Niye bütün anneler iyi de ben kötüyüm? Niye ben bu kadar korkuyorum anne olmaktan ya da olamamaktan? O zaman kişinin kendisiyle çalışması gerekiyor.
0: Evet, evet hocam. Peki. Bir iki dakikamız var bu bölümde. Yeni bir soruya mı geçelim?
1: Olur.
0: Şöyle diyeyim o zaman. Mükemmel bir anne olma çabası hangi fiziksel ve psikolojik sonuçları neler olabilir?
1: Hangi sonuçları doğurabilir?
0: Evet.
1: Öncelikle yoğun kaygı, mükemmelliyetçilik eşittir kontrol etme arzusu. Kontrol edemediğini fark ettiğinde ya da eksik olduğunu fark ettiğinde yoğun bir kaygı. Kaygı bozukluğuna sebep olabilir. Mükemmel anne olma çabası değil de mükemmelliyetçilik kaygı bozukluğuna sebep olabilir. Ve oradaki mükemmelliyetçilikle mükemmel anne olmak da isteyebilirsin. Ya da bazen kişi aslında günlük hayatında biraz daha rahat biridir ama bir çocuk dünyaya geldiğinde kendinden bir parça gibi o kadar endişelenir, kaygılanır ki ona zarar vereceği için korkar ki bu işlevselliği bozuyorsa yine. Şimdi şu bir gerçek, hepimiz, bütün anneler bir miktar suçlu hisseder, bir miktar yetersiz hisseder, bir miktar çaresiz hisseder. Bunlar gerçekçi ve normal. Ben de hissettim. Evet. Hatta zaman zaman hissettiğim oluyor. Ama bu benim işlevselliğimi bozuyorsa, ben sürekli çocuğumun geldiğini, gittiğini, yediğini, içtiğini, ondan kaç aldı, bunu ne yaptı, aman ödevini çocukla birlikte öğrenci oluyorsam, çocuk yiyince ben yemiş gibi oluyorsam falan, ne olur? Kaygı bozukluğu, öfke problemleri buna sebep olabilir. Bir de çok bakım vereceğim diye sürekli çocuğun etrafında pervane olmaktan yorgun beden, fiziksel olarak beden ağrıları, baş ağrıları, mide ağrıları. Çünkü bu kadar birine yatırım yapıyorsan bir şey beklersin bir taraftan.
0: Evet.
1: Bunlara sebep olabilir.
0: Evet. Hocam bir ara daha veriyoruz.
1: Peki.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılıç Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık rolleri üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılıç Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık rolleri üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, son bölümündeyiz ve şöyle bir soruyla devam edelim isterseniz. Bir de yeteri kadar iyi annelik diye bir kavram var. Yeteri kadar iyi bir annelik. Siz sözün başında söylemiştiniz. Yeteri kadar bunu beğeniyorum demiştiniz.
1: Evet. Şimdi tekrar söyleyecektim. Evet. Yeteri kadar iyi annelik kavramını ben çok seviyorum.
0: Bunu biraz açar mısınız?
1: Evet, bunu biraz açalım. Yeteri kadar iyi olmak konforlu bir şey aslında. Yani yeteri kadar iyinin içerisinde mükemmelliğin zıttı bu. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Her şeyi kusursuz yapamazsın. Yapmak zorunda değilsin. Yeteri kadar iyi olman, aslında elinden geleni yapman diyelim. Anneyi rahatlatan, konforlu hissettiren bir şey. Bir de geçen gün bir şey paylaşmıştım, bir şey yazmıştım. Ne kadar mükemmel olacağım diye didinirsek didinelim, ya da kusursuz olacağım ya da en iyisini yapacağım diye diyelim. Kimse sözel olarak şunu demiyor, ben mükemmel bir anne olmalıyım. Genelde bunu demiyor. Fantazisinde eylem ya da eylemlerinde bakıyorsun, hani hep böyle hatasız arama, en iyisi olma, başkalarıyla kendini kıyaslayıp kötü hissetme gibi veya çocuğunu kıyaslama. Biz ne kadar uğraşırsak, didinirsek didinelim, ne kadar iyi ebeveynlik yaparsak yapalım, günün sonunda çocuklarımız bizden şikayet edecek. Bu net. Günün sonunda evet, çocuklarımız bizden şikayet edecek.
0: Bütün çocuklar için geçerli mi?
1: Bence bütün çocuklar için geçerli. Yani çocukları, bu dünya böyle bir yer değil. Çocukların evet, mutlak huzur ve mutluluğu bulduğu ve bizim bunu sağladığımız bir yer değil bu dünya. Bütün çocuklar belki yetişkinliklerinde, ya tabii ki Allah razı olsun neyi annem babam vardı falan diyebilir ama özellikle bu kadar çabalarken şunu da yapmadılar ya da çok işte üstüme gittiler ya da keşke şunu ısrar etselerdi, ben okumayacağım dedim, onlar da tamam dedi falan. Bir yerden bir şey bulur çocuklar. Bugün etrafımda baktığımda öyle küçük çocuğu olan ya da ergen çocuğu olan ya da işte ilkokul çocuğu olan anne ne kadar uğraşırsa uğraşsın, çocuk hani genel olarak memnun da olabilir ama mutlaka beğenmedikleri, işte 3 çeşit yemek yapar, çocuk onu istemez, başka bir şey ister, onu yemeyeceğim der gibi.
0: Evet. Anneler değil de babalarla ilgili şöyle bir tekerleme gibi bir şey var. İşte çocuk ilk zaman ilkokula giderken mesela, benim babam her şeyi bilir der. Efendim biraz daha büyür, ortaokul liseye gider, Benim babam epeyce çok şeyler bilir der. Biraz daha büyür, ben de babam kadar biliyorum der. Biraz daha büyür çocuk, işte 40-50 yaşlarına gelir. Ben babamdan daha çok biliyorum der. Biraz daha yaşlanır, 50-60 yaşlarına gelir. Bu defa da işte babası vefat etmiştir mesela. Keşke babam sağ olsaydı, şunu da sorabilseydim der. İnsanların evet, böyle bir gelişimi var, evrimi var.
1: Özellikle o beğenmemezlik ergenlik dönemiyle de çok ilişkilidir. Yani ergenliğe kadar bir çocuk, benim babam her şeyi bilir, benim babam var ya, benim oğlum öyle derdi küçükken. Abiş, babam değil mi? Bir eliyle bu koltuğu kaldırabilir değil mi abim? Çocuklarda vardır bu. Yani tüm güçlülük, evet, tanrısal tüm güçlülük yaratıcıya mahsus bir şeydir. Tüm güçlülük arzusu, babalarının her şeyi yapabileceği, bütün kötüleri öldürebileceği falan gibi. Yani ilkokulda falan çocuk bunu sorgulamaz. Ergenliğe gelen bir çocuk için ilkokulda benim babam her şeyi bilir. Ergen bir çocuk için benim annem babam hiçbir şey bilmiyor. Bir halt bildikleri yok. Bir şey bildiklerini iddia ediyorlar. Çok da sıkıcılar. Ergen için budur.
0: O ergenlik döneminin verdiği değişik bir atmosfer, değişik
1: evet,
0: bir durum.
1: Evet, çünkü ergen de var olmak ister. Artık uzantı olmak istemez. Anne babasının uzantısı, bir parçası gibi değil de birey olmak, ayrı bir varlık olmak istediğinden. Bu nasıl olabilir? Bir şeyi reddederek, reddederek gerçeğe ulaşma arzusu mu desem? Yani onları reddederek, beğenmeyerek, sanki kendini var etme çabası gibi. Ama tabii bu sonsuza kadar sürmez. O dönemler geçer, sonra ya babam da annem de biraz bir şeyler biliyormuş. Hmm. Özellikle çocuk sahibi falan olunca. İşte yaş ilerledikçe dediğiniz gibi, keşke
0: sağ olsaydılar
1: da, başımızda olsaydılar da, nasıl da bizi büyütmüşler, nasıl da baş etmişler gibi şeylere evrilebilir. İstisnalar olsa da böyle.
0: Evet. Biz şimdi öyle diyoruz işte. Benim yaşımdakiler, keşke annem babam sağ olsaydı da onlara şunları da sorabilseydik, danışabilseydik. Onların yol göstericiliğine ihtiyacımız var.
1: Allah rahmet gibi eylesin diyelim bu vesileyle. Anne
0: evet,
1: babanıza
0: evet,
1: da.
0: Evet, Allah rahmet eylesin. Sizin annenize babanıza da Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin.
1: Allah razı olsun.
0: Versin.
1: Teşekkürler.
0: Peki hocam, mükemmelliyetçi tutumlar çocukla ilişkiyi nasıl etkiliyor?
1: Çocuğu ya kendine bağımlı hale getiren ya da aslında çatışmaya sebep olan bir şey oluyor. Yani kontrol etme arzun var. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsun. Beslenmesi, ödevi, yemeği. Buna çocuk bir tık uyumlanabiliyorsa, yani çocuğa nüfuz ediyorsun, nefes aldırmıyorsun. Çocuk buna uyumlanabilecek bir çocuksa aslında senin uzantın olur yani. Senin gibi olur. Kaygılı olur, mükemmelliyetçi olur. Özellikle kaygılı olur ama. Ya da çocuk bunu reddeder. Şimdi her şeyi psikolojiyle açıklayamıyoruz ya, insan psikososyal bir varlık.
0: Evet.
1: Bir biyolojik yapımız var bizim, kendi kadim kültürde fıtrat denilen şeyde, mizaç denilen olay. Bir sosyal çevreden, öncelikle çekirdek olarak aile ve etraftan aldığımız sosyal, biyo, aileden gelen genetik taraf, psikoda bizim şeyimiz. İşte kendi mizacımızla ilgili. Dolayısıyla çatışmaya sebep olabilir. Anne her şeyin en iyisi olsun istiyor. Ya da çocuğu hasta olacak diye endişeleniyor. Her şeyi en iyi yapmaya çalışıyor. Nefes alamadığını düşünen bir çocuk da öfkeye sebep olur. Aslında annede de öfkeye sebep olur içten içe. Çok yoruluyordur çünkü. Ya da ben bu kadar şey veriyorum ama şey vardır ya meşhurla, sizin için saçımı süpürge ettim ama bir kıymeti olmadı. Etmeseydin kardeşim demek gibi. Yani senin görevin saçını süpürge etmek değil. Bu belki dayatılan ya da öğretilen bir şey. Kendinden vazgeçmen gerek, sanki hayattaki tek amacın buymuş gibi. Bu sonra insanlar da öfkeye sebep oluyor işte.
0: Onu herhalde çok şuurlu, bilinçli olarak söylemiyor anneler. Sizin için saçımı süpürge ettim. Yani daha öncekilerden duyduğunu ifade ediyor.
1: Şimdiki versiyonu da şey, illa o cümleyi kullanmak gerekmiyor da. Yani ben sizin için şunu yapayım, şunu yapayım, siz böyle olun. Ben sizin için işimden vazgeçtim. Ben sizin için bilmem neyimden vazgeçtim, gezmemden vazgeçtim deyip ondan sonra bunun öfkesini, karşılığını bekliyor ya. Koşulsuz sevgi diye bir şey, ya annelerin çocukları koşulsuz sevdiği söylenir. Ben buna pek inanmıyorum. Koşulsuz seven bir varlık varsa çocuklar olabilir. Yani bir çocuk babası kapkaçlı da olsa sever, hırsız da olsa sever, ne olursa olsun genelde sever, fakir de olsa sever, zengin de olsa sever. Şimdi evet, anne babalar da çocukların ne olsa sever ama biraz koşullu bir şey var orada. Yani ben bunu veriyorum, sen de böyle ol gibi bir şey var. Hmm. Yanılıyor muyum sizce?
0: Ben ifade etmeyeyim düşüncemi sizce.
1: Peki, bu benim bireysel düşüncem. Ne demiştik? Çocukla ilişkiyi nasıl etkiliyor? Ya özellikle kaygılı bir çocuk olması kuvvetle muhtemel. Ya bağımlı bir çocuk olabilir, mizacı biraz buna müsaitse, ya da bol bol çatışma yaşadığımız bir çocuk olabilir. Çocuk neleri öğrenemez? Aslında hata yapabilir, hata yapabiliteyi öğrenemez. Hata yapmanın da konforlu bir şey olduğunu. Yani biz bu yaşımıza kadar bazı hatalarımızdan ders çıkara çıkara geldik. Bazılarını tekrar yapmamayı öğrenerek, ısrar ettiğimiz hatalarımızın da sorumluluğunu almak zorunda kalarak, ya öğrenme deneyimleyerek olur. Dolayısıyla yine Ah Muhsin Ünlü'nün o sevdiğim sözü gibi, insan acizdir, muhtaçtır, çok da artistlik yapmamalıdır. Bazen gerçekten batırdın mı? Ya bunu da tölere edemedim, yani bunun da üstesinden gelemedim. Peki şimdi ne yapabilirim? Buradaki yetersizlik ya da eksik olma seni daha iyi bir yere taşıyorsa okey. Tamam, bunu böyle yaptım. Peki şimdi ne yapabilirim? Ya da bunu telafi edebilir miyim? Ya da nasıl edebilirim? Çocuklarımıza da bir şey öğretmiş oluyoruz aslında. Yani hata yapmak değil, sonrasında ne yaptığında önemli. Ya da bunu telafi edebilirsin, ya da özür dileyebilirsin. Ya da şey vardır ya, bazen şöyle şeyler duyarız, belki bizler de söylemişizdir. Babamı ilk defa ağlarken gördüm. Değil mi? İlk defa bu kadar işte çökmüş gördüm falan gibi.
0: Veya annemi ilk defa bu kadar sinirli görüyorum gibi.
1: Genelde anneler sinirli görünür ama zaman zaman. Orada yine böyle şey, hani erkek dediğin güçlü olmalı, dimdik dağ gibi ayakta durmalı falan gibi algılar vardır. Ve bazı ebeveynler çocuklarını da böyle yetiştirir ya, yine bizim ataerkil kültürümüzde erkek dediğin ağlamaz. Niye ya? O da insan, ağlasın. Ağlamak regüle edici bir şey. Yani bu erkekliğini zedeleyecek bir şey değil ki. Karı gibi ağlıyorsun, İşte kız gibi mızırdanıyorsun falan. Bu sefer bu kişi büyüyor, baba oluyor. Ağlamaması gerektiğini, yani yine böyle sanki şey gibi, bu bir kusurlulukmuş gibi. Bazı şeyler kusur değil, bizim kusurluluk algımız. Bazı şeyler de hata, yapacağız. Yani kimse, annelik öğrenilen bir şey. İçgüdüsel olduğunu söyleyen kuramcılar var, olmadığını söyleyenler var. Ama öğrenilen, deneyimlenen bir şey. Mesela şöyle bir söz vardır. Bir evdeki, az önce sizinle konuştuğumuzda da sohbet arasında, ablamla beni yetiştiren anne ile kardeşlerimi yetiştiren anne aynı değildi dediniz özet olarak. Bir çocuğu büyüten anne, bir evdeki çocukları, kardeşleri büyüten anne baba aynı anne baba değildir. Çünkü ilk çocuk daha acemiliktir. Ya çok şeydir, çok acemidir, çok bilmiyordur, ya da çok mükemmelliyetçidir. Ben mesela hatırlıyorum, İkinci çocuğumda daha rahattım. İlkinde daha kurallarım, işte daha olması gereken kendi zihnimde de yemektir, işte yoğurt mayalamaktır. Tamam, öbürüne de yaptık falan ama yanımda kavanoz kavanoz yemekler taşımaktır. Bir şeyler bir şeylerdir. Her çocuğu büyüten anne baba da aynı olmuyor dolayısıyla.
0: Tabii.
1: Değişmiş dönüşmüş oluyor. Belki daha salmış, belki de daha iyi bir düzeye gelmiş. Herhalde, o kontrolcülüğü bırakmış.
0: Herhalde genelde daha iyi bir düzeye gelir. Çünkü bir tecrübe, bir deneyim
1: evet.
0: geçirdi.
1: O yüzden yani sorumuzdan saptı mı bilmiyorum ama çocukla ilişkiyi de bozacak bir şey.
0: Evet. Eşin desteği anneyi yetersizlik duygularından kurtarabilir mi?
1: Bir yere kadar evet. Yani patolojik bir yetersizlik değilse, az önce bahsettiğim gibi eşin söylemleri, davranışları yetersizlik duygusunu bir kadında, anneliği üzerinden de kadınlığı üzerinden de çok tetikleyebilir. Yani akşama kadar ne yapıyorsun? Bu evin haline, bu çocuklar işte sen bunlara terbiye veremiyor musun? Çocuklara bakan sensin akşama kadar. Ben çalışıyorum, ben mi bakacağım? Anneleri sensin. Anne dediğin şöyle olur. Benim annem böyle yapardı. Bizim annelerimiz böyle miydi? Sen hemen yoruluyorsun veya mızmızlanıyorsun. Bunların hepsi bu kıyaslama cümleleri, bu suçlama cümleleri aslında erkeklerin işine yaramayacak şeyler. Hani bazen anneler babalar çocuklarına böyle bir şeyler söyleyip motive edeceklerini zannediyorlar ya, biz onu böyle şey yapıyoruz, gaza getiriyoruz diye. Yani belki bazen adamlar da bunu zannediyordur ama öyle olmuyor bence. Daha çok aslında eşine de kırılan, bilenen, öfkelenen, yalnız hisseden. Günün sonunda bu ne oluyor? Birçok kadında eğer bunu fark etmiyorsa eşinden çıkaramadığı öfkeyi çocuğundan çıkarıyor. Yine dönüp dolaşıp iş oraya varıyor. Oradaki hırsını da çocuğuna yansıtmış oluyor. Çoğunlukla da fark etmeden, bazen fark edenler de oluyor. Babaların yapabileceği en iyi şey ya fiziksel olarak destek olmak ama... Ya fiziksel olarak destek oluyordur ama bir yandan da söyleniyordur habire. Yani bir şeyin ucundan tutuyor ama bir taraftan daha bire söyleniyor. O zaman bir işe yaramaz ki. Fiziksel ve sözel olarak olabilir. Bence sözel olarak destek de çok önemli. Yani görüyorum mesela, diyelim olur bazen kadın oturur ağlar, yapamıyorum ben, yapamıyorum bu işi, beceremiyorum, ne yapsam olmuyor, bu çocuk sözümü dinlemiyor, şöyle niye böyle oldu ki falan. Erkek şeydir, güç, otorite figürüdür evde, kapsayıcı da bir yerden. Ya sen elinden geleni yapıyorsun, bak ben görüyorum, tamam zorlanıyorsun, farkındayım. Ama sen yeteri kadar iyi bir annesin bence, uğraşıyorsun. Belki bunları önce söyleyip sonra bir hatası varsa, sandviç taktiği gibi araya onları, ya sen çok özverilisin, çok emek veriyorsun, çok uğraşıyorsun, ben hepsinin farkındayım, seni takdir ediyorum ama ya sanki bazen bu olayları fazla ciddiye alıyor gibisin. Yani bu böyle olmak zorunda değil. Şu da olmayı versin. Şunu da yapmayı ver. Ya da sanki biraz duygularını kontrol edemiyorsun, böyle çabuk yükseliyorsun gibi. Şimdi bunları baştan söylemek hem daha çok suçlu hissettirir, yetersiz hissettirir, hissettirdiği için de öfkelendirir, savunma mekanizması. Bence önce bir görmek, anlamak, takdir etmek. Sonra bir şey söylenecekse söylemek. Fiziksel olarak da her ailenin sistemi farklı. Maddi durumları varsa bir yardımcılarının olması, ya da eşin işi, çalışma saatleri doğrultusunda destek olması. Yani şimdi annelik bence ücretsiz bir meslek. Şey gibi, hani ev hanım mısın, çalışıyor musun gibi. Ev hanımlığı da zor bir meslek bence. Şimdi bir adam gelip de eşine, ya sen akşama kadar ne yaptın ki bu evde, ne yapıyorsun ki çocuklara bakmaktan başka, dediği zaman bir kadın için, yani kadınlar duymak istiyorlar, anlaşılmak istiyorlar. Kalkıp da orada çocuklarla cebelleşirken belki babanın kendi ihtiyaçlarına odaklanması, ki onun da ihtiyaçları var, dinlenmek, yalnız kalmak gibi. Bence birbirinin hakkını gözeten iki insan, ki bu da günümüzde çok mümkün olmuyor, biraz zor oluyor, ama yani sen şöyle yaptın, ben böyle yaptım değil, şefkatli bir yerden bakabilen de bir adam, fiziksel olarak da destek olabiliyorsa, işte çok ağır bir işi yoktur vesairedir. Şey var ya, çünkü hani televizyonun karşısında da yatayım, çayım da gelsin, oyum da gelsin falan. Yani biraz zor işte o işler.
0: Evet.
1: Biraz zor, o zaman o öfke bir yerden çıkacak. Sana mı patlayacak, çocuğa mı patlayacak?
0: Evet.
1: Peki.
0: Peki hocam, vaktimizin de sonuna geldik. Bu konuyla alakalı bir tek cümle söylemek isterseniz ne dersiniz annelere, babalara?
1: Ne demek isterim? Bence zaman zaman hata yapmanın tadını da çıkartıyor.

0: bir başka programda, bir başka misafirimde sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
1: İletişim dünyamız.

0: Ödemeli reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Meclis tatile girmeden önce oldukça yoğun ve kritik bir mesaiye başlıyor. Milyonları ilgilendiren üniversite affı, çocuk suçluların cezalarını artıran yeni düzenleme ve terörsüz Türkiye hedefi için atılacak tarihi yasal adımlar bu hafta meclisin gündeminde olacak.
1: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Meclis yeni haftaya oldukça yoğun bir gündemle başlıyor. Genel kurulun öncelikli başlıkları arasında üniversite affı, çocuk suçlulara ceza artırımı ve terörsüz Türkiye için çerçeve yasa bulunuyor.
3: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Meclis terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hukuki zemini oluşturacak. Bu kapsamda çerçeve yasa parlamento tatile girmeden çıkarılacak.
4: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
2: Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Teorik dersleri verip aday hekimliğe geçiş yapamayan tıp öğrencilerini de kapsayan af teklifi binlerce kişiye üniversite kapısını aralayacak.
5: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
2: Türk üniversitelerine yurt dışında birim açma imkanı getirilecek. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranı artırılırken tecrübeli akademisyenlerin emeklilik yaşı da 67'den 72'ye yükseltilecek. Öğrenci affının ardından gözler çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeye çevrilecek.
6: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
2: 18 yaş altındaki suçlularda cezaların üst sınırı artırılacak. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda sınır 27 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak.
7: Çocuklara verilen ceza %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
0: Efendim sıcak bir gelişme var. 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni bulundu. Hemen detaylarını aktaralım. 3 çocuk annesi 21 Temmuz akşamı Kağıthane'de eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Ailesinin aktardığı bilgiye göre

0: Güzeldere Caddesi'nde bir taksiye bindi ve o andan sonra kendisinden haber alınamadı. Cep telefonuna da ulaşılamadı. Sarıyer'deki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. İlk incelemede genç kadının öldürüldüğü tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için de cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu kapsamda eşi Volkan K ile abi Gökhan G gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik olan çerçeve yasa taslağının ayrıntıları ortaya çıkıyor. 27 Temmuz Pazartesi meclise sunulması beklenen teklifte terör örgütü üyelerine 5 yıllık sürecin sonunda siyaset yolunun açılmasına ilişkin bir düzenleme de yer alıyor. İşte detaylar.
1: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
2: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak.
3: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Çerçeve yasa teklifinin 27 Temmuz Pazartesi günü meclise sunulması bekleniyor. Teklifin 10 ya da 11 madde olması öngörülüyor. Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının resmen teyit edilmesi şartıyla tanınan haklar uygulamaktadır. Konulacak.
4: Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
2: İlk aşamada suça karışmamış örgüt üyelerine dönüş imkanı sağlanacak. Üstelik bundan faydalanan örgüt mensupları 5 yılın sonunda siyasete de girebilecek. Örgüt yöneticilerine ise Türkiye'ye dönüş yolu açılmayacak.
5: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
2: Teklif PKK-KCK terör örgütünün fesi, silah bırakması ve hukuki varlığının sona erdirilmesine ilişkin kanun teklifi ya da benzer bir isimle meclise sunulacak. Yasada örgütün fesi ve silah bırakmasının hangi yöntemle teyit edileceği ayrıntılı biçimde düzenlenecek. İlk aşamada yalnızca suça karışmadığı değerlendirilen terör örgütü üyeleri yasadan yararlanacak. Bu kişiler Türkiye'ye döndükten sonra belirli bir süre adli kontrol hükümlerine tabi tutulacak. Ayrıca düzenleme kapsamında 5 yıl boyunca aktif siyaset yapmaları da yasaklanacak. Teklifte terörist Elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayacak. Öcalan'ın statü meselesi daha sonraya bırakılacak. Ancak cezaevi koşullarına ilişkin idari düzenlemeler yapılabilecek.
5: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
0: Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den koptu. CHP'de kalanlar gidenleri değerlendirdi. Gaziantep vekili Hasan Öztürkmen, şişirilmiş anketlerle iktidar hayali kuruyorlar dedi. Kars vekili İnan Akgünalp, partiyi kurmak için Merkür Retrosu'nun bitmesini bekleyip sonra cuma namazına gittiler eleştirisinde bulundu.
6: Partiyi ilan etmek için Merkür Retrosu'nun bitmesini bekleyen bir kadro retro bitince cuma namazına gidecekler. Oradan da çıkınca bir kulübe gidecekler.
2: Kalanlar gidenleri topa tuttu. Astroloji ve falcılığı yeni partilerin temel ilkeleri haline getirdiler dedi. En sert eleştiri CHP Kars milletvekili İnan Akgünalp'ten geldi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ni pavyonda ele geçirmeye çalışan kadrolar bugün kulüplerde bir kendilerine yeni bir parti kuruyorlar.
2: Alp cezaevi kadrolarının da kendilerini kurtaracağı umuduyla yeni partiye sarıldığını belirtti.
6: Şu anda cezaevlerinde bulunan rüşvet, zimmet, yolsuzluk, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, ihale, fesat, karıştırma gibi suçlardan yargılanan çok sayıda ekip arkadaşı herhalde büyük umutlarla yeni partinin kuruluşunu izliyorlar.
2: İnan Akgünalp sert açıklamalarını ağla sevgili yurdum ağla diyerek bitirdi. Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasapsa gidenleri hırsızlıkla suçladı. Baba ocağını soyup soğana çevirmekte karakterinizin parçası olmuş. Herkes kendine yakışanı yapıyor sözleriyle yeni partiye geçen vekillere yüklendi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
8: Hayır.
7: Diyemezsin onu.
8: Hayır.
7: Diyemezsin.
8: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
2: Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise yeni parti girişimini şişirilmiş anketler ve boş bir iktidar hayali olarak gördüğünü vurguladı. Giden milletvekillerinin bir sonraki seçimde adaylık kaygısıyla CHP'den ayrıldıklarını ifade etti. Dün partisinin İstanbul programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da imalı bir şekilde yeni partiye geçenlere hedef almıştı.
8: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Türkiye'nin gündemine oturan Ahbaplar suç örgütü dosyası konuşulmaya devam ediyor. Dosyayla ilgili her gün farklı bir skandal ortaya çıkıyor. Levent'in kamuoyunda güvenilirliği artırmak için sicili temiz insanları dernekte göreve getirdiği, sicili kabarık olanlarla da arka planda para transferine devam ettiği ortaya çıktı.
9: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
2: 22 adet suç kaydıyla bir anda Türkiye'nin en güvenilir insanı seçildi. Kurduğu Ahbap Derneği'ne 7 milyar Türk lirası bağış yapıldı. Hakkında başlatılan soruşturmayla gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki Ahbap Derneği nasıl Ahbaplar suç örgütü oldu? Öncelikle derneğin kamuoyunda adının kötü anılmaması gerekiyordu. Bunun için ilk adımı Şubat 2021'de Haluk Levent attı. MASAK raporlarında 4 milyar liralık para hareketliliği olan derneğin o dönem sekreteri Zafer Yayla Alper Çelik'in üyeliğini sona erdirdi.
10: Geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
2: Kasım 2022'de ise derneğin mali müdürü Emrah Göderiner dernekten ayrıldı. 2021'de dernek üyeliğinden çıkartılan Zafer Yay ise arka plana geçmiş Haluk Levent Levent'in borsa hesaplarını yönetiyordu. Dernekten ayrılan Emrah Göderinler de Levent'ten kopamadı. Kripto varlıklar üzerinden aklama trafiğini yönetti. Suç makinesi gibi bir kadroyla derneği yöneten Haluk Levent'in A takımının sicili bir hayli kabarık. Zafer Yay'ın geçmişinde resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Gödelinlerin ise 7 suç kaydı tespit edildi.
11: Git gidebildiğin yere, git gidebildiğin yere.
2: Hesaplarında 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira para hareketliliği olan bu iki ismin yerine sicili temiz isimler göreve getirilmeliydi. Haluk Levent de öyle yaptı. Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest Bıçak gibi isimler yönetim kuruluna yerleştirildi.
12: Yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: MASAK raporları temiz olan bu kişiler dernek faaliyetlerine devam ederken Levent kasası olarak asistanı Yeliz Kaya'yı belirlemişti. Tüm para Kaya hesabında toplanıyor ve oradan dağıtılıyordu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen teminat çekleriyle dernek dışına çıkarıldı.
13: Sağolsunlar dostlarım, geldiler. Birçok yerde pazarlık yaptık. Çünkü büyük alımlar yapıyor.
2: Ayrıca Yeliz Kaya'nın incelenen hesaplarından sabıkalı ekip Zafer Yay ve Emrah Gödelin'lere 1,5 milyar lira para aktarıldığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in talimatıyla Alper Çelik'in hesabına gönderilen yardımların 190 milyon 270 bin liralık kısmı dijital bahis platformlarında kaybedildi.
14: Ahbap'ın büyümesinin en büyük nedeni şu: biz parayla ilgilenmiyoruz.
2: Tüm bu raporlara bir de itiraflar eklendi. Şoför Halil Bostancı, tutuklu Haluk Levent'in Kıbrıs kumarhanelerinde tek seferde 1-2 milyon liralık jeton aldırdığını itiraf etti.
9: Bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
2: Onlarca ününün de ifadesine başvurulan Ahbap Derneği soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı toplam 28 şüpheli tutuklandı. Aşkınla düzane, içinde
0: ben mahkum. Türkiye'yi sarsan karanlık suikastlar yıllar sonra raftan iniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kurulan özel birimin 28 faili meçhul dosyayı aydınlattığını duyurdu. 1990'lardaki Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok suikast dosyalarının da araştırılacağını söyledi. İnşallah bunlar da çözülür dedi.
15: Çözülür. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor.
2: Adalet Bakanı oldu. Raflara kaldırılan dosyaları indirtti. Faili meçhul kalmayacak talimatı verdi. Şüpheli dosyalar yeniden incelendi. Akın Güllek rakamı bizzat verdi. Faili meçhul suçlarla mücadele birimi 20 ila 25 yıl önce işlenmiş 28 cinayeti aydınlattı. Kısa sürede
16: TGRT FM Haber.
17: Şimdi reklamlar.
18: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Nefs yaratılmasaydı. Ahmet Mekki Efendi, ilimde derya idi. Hem dahi tasavvufta büyük evliya idi. Nefsin kötülüğünü bir derste anlatırken, sual etti birisi dinleyenler içinden. Dedi ki, Hak Teâlâ yaratmasaydı nefsi, şerrinden kurtulurdu insanların cümlesi. Ve herkes hep hayırlı işlerde bulunurdu. Böylelikle insanlar hep cennetlik olurdu. Ona cevap olarak dedi ki, Kardeşim bak, Rabbimizin her işi hikmetlidir muhakkak. Mesela Hak Teâlâ suyu halk eylemiştir. Suyun faydalarını saymak mümkün değildir. İnsanlar ve hayvanlar, hatta bütün nebatat, su ile yaşıyorlar. Olamaz susuz hayat. Temizlik yapmak için hem de yemek ve ilaç, yapmak için de yine su büyük bir ihtiyaç. Ama bunun yanında zararları da vardır. Denizlerde bir nice insan boğulmaktadır. Nitekim yağmurlardan biriken sel suları yıkıp harap ediyor köy ve kasabaları. Ve yine bunun gibi soğuk su içen insan hasta olabiliyor, terliyse hele o an. Ateş de insanlara nice fayda sağlıyor. Onunla yemek pişip kışın ısınılıyor. Ama bunun yanında zararları da vardır. İçine düşenleri mesela yakmaktadır. Yine elektrik de çok işlere yarıyor. Onunla makineler, aletler çalışıyor. Ama zararları da pek çok görülmektedir. Nitekim çarptığını hemen öldürmektedir. İlaçlar da dertlere deva olduğu halde fazla alınır ise zarardır fevkalade. Nitekim ekmek bile normalden fazla şayet yenilirse o zaman zararlı olur elbet. İşte nefsimiz dahi aynen bunlar gibidir. Yani nefs hem zararlı hem de faydalıdır. İnsanın yaşaması ve hatta üremesi gibi sebepler ile yarattı Allah nefsi. Dünya için çalışıp geçimini sağlamak, yine ahiret için çalışıp sevap almak, dinini namusunu koruyabilmek için nefs lazımdır insana. Doğrusu budur işin. Fakat nefsin zararlı, kötü isteklerine gem vurup mani olmak lazımdır elbet yine. Nefsin bu istekleri engellenirse eğer, ulvi mertebelere yükselir o kimseler. Hatta nefse uymamak sayesinde bir insan, melek mertebesine erişebilir bazen.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah'ın Habibi. Bütün peygamberler Allahü Teala'ya aşıktır. Peygamber Efendimize ise Allahü Teala aşıktır. Ulul Azm peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah yani Allah'ın dostu, Musa Aleyhisselam'a Kelimullah yani Allah'ın kendisiyle konuştuğu zat, Adem Aleyhisselam'a Safiyullah yani Allah'ın ihsanıyla seçilmiş olarak yarattığı temiz zat, Nuh Aleyhisselam'a Neciyullah yani hep Allah ile meşgul olan, ilahi feyizlere kavuşan zat gibi güzel isimler verdi. Peygamber Efendimiz'e ise Habibullah dedi. Hatta sen olmasaydın kainatı yaratmazdın buyurdu. Habibine çok kıymet verdiği için kendi zatına yapılanları affeder ama ona yapılanları affetmez. Kul, Resulullah'a olan sevgisi nispetinde Allah'a sevgili olur. Cenab-ı Hak Habibine uyulmadan yapılan ibadeti de imanı da kabul etmez. Arada o olmadan Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşulamaz. Peygamberimiz Miraç'ta ümmetim, ümmetim diye gözyaşı dökerken Cenab-ı Hak onlar çamurdan yaratıldı. Nedir bu bir avuç toprak için döktüğün gözyaşları? Sana aşık olan Rabbin senin için ne yapmaz ki? Senin hatırın için hepsini affeder diye nida etti. İhsan edilen bu büyük nimete ve müjdeye çok şükretmeliyiz. Bir gün bazı Hristiyanlar Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini, "Bizim peygamberimiz ölüleri diriltirdi. Sizin peygamberinizin böyle bir şeyini duymadık. Bunun için bizim peygamberimiz sizinkinden üstündür." dediler. Gavs-ı Azam, "Ben peygamber değilim. Sadece ona uyan bir Müslümanım. Eğer ettiğim dua ile ölü dirilirse Müslüman olur musunuz?" dedi. Onlar da evet dediler. Mezarlıkta çok eski bir kabir gösterdiler. Hristiyanlara bu kabirde yatan kişi dünyada şarkıcıymış, onu şarkı söyler halde dirilteyim mi diye sordu. Onlar tamam dedikten sonra ellerini açıp "Ya Rabbi, peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine bu kabirdekini dirilt" dedi. Ölü şarkı söyler halde kalktı. Hazreti Gavs Hristiyanlara "Ben peygamber değilim, onun ümmetinden biriyim. Allahü Teala onun ümmetine bunu nasip etti de kendisine niçin vermesin?" buyurunca oradaki Hristiyanlar Resulullah'ın üstünlüğünü anlayıp Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz, peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü hatırlamak sadakadır, kabri düşünmek cennete yaklaştırır buyuruyor. Büyük zatların isimleri anıldığı yerde ruhları hazır olur ve oraya rahmet yağar. Salihlerin anıldığı yere rahmet yağar hadis-i şerifi bunu gösteriyor. Bu ümmetin evliya zatlarının ruhu hazır olunca, Resulullah Efendimizin ismi geçince ruhu elbette hazır olur. Namazda "Esselamu aleyke ya eyyühennebiyyü" diyerek Resulullah'a selam veriyoruz. O anda Resulullah gelir, "Bana selam veren kim?" diye bakar, o kişiyi görür ve artık unutmaz. Ölürken onun karşısına gelir, "Üzülme, korkma, sana şefaat ederim" buyurur. Vefat eden mümin o güzellik ve bu müjde karşısında öldüğünü bile anlamaz. Peygamber Efendimiz, mümin vefat ederken ruhu tereyağından kıl çeker gibi acı duymadan kolayca çıkar, hiç anlamaz buyurunca bir sahabi, "Ya Resulallah, sizin her sözünüz Kur'an-ı Kerim'le ilgilidir, onun açıklamasıdır. Bu sözünüz hangi ayetle ilgilidir?" diye sorar. Yusuf suresinin 31. ayetini okuyarak şöyle cevap verir. Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar bıçakla meyve soyarken onun güzelliği karşısında ellerini doğradılar ama acısını duymadılar. Onda sabahat, bende melahat güzelliği vardır. Beni görüp iman edenin, benim muhabbetle baktığım kimsenin ciğeri yanar, aşka tutulur. Ama sabahat güzelliğimi Allahü Teala gizlemiştir. Ümmetimden biri vefat ederken ona görünürüm, o bana bakarken ruhu çıkar, haberi bile olmaz. Melahat, sevimlilik, tatlılık, can yakıcı güzellik demektir. Sabahat ise dış görünüş, yüz güzelliği demektir. Yusuf aleyhisselamın sabahat güzelliği meşhurdu. Peygamber Efendimiz'de hem melahat hem sabahat vardı. Fakat Allahü Teala onun sabahatini dünyada gizledi. Eğer açığa çıkarsaydı hiç kimse onun güzelliği karşısında duramaz, düşer bayılırdı. Peygamber Efendimiz alemlere rahmettir. Herkese iyilik için, merhamet edici olarak gelmişti. İnsanları zarara sokmak için gelmemişti. Onun için dünyada melahat güzelliği görülürken sabahat güzelliği görülemedi, o cennette görülecektir.
1: Hayatım Roman. Bir cenaze merasimi. Hikaye Ünal Bolat.

Benim adım Osman İşler. 40 yaşındayım ve askerlik hariç ömrümün büyük kısmı Sivas'ta geçti. Güzel Sivas'ımızın Halifelik ismini verdiğimiz çok eski bir mezarlığı vardır. Sivaslılar bilirler. Öyle ki bu mezarlık Sivas şehrinin kuruluşu kadar eskidir belki de. Ama artık bu mezarlık ihtiyaca cevap vermiyor. Yine Sivaslılarca meşhur olarak bilinen, rivayete göre sevgili peygamberimizin sancaktarı olan Abdülvahhabi Gazi Hazretleri'nin metfun bulunduğu ve yukarı tekke adıyla anılan bir yer var. Şayet cenazelerimizi defnedecek yer bulamazsak, mecburen bu yukarı tekke dediğimiz yere defnedeceğiz. Bahsedeceğim hadise bir cenazenin defne esnasında oluyor.

0: Bizi bırakıp da nerelere gidiyorsun babam? Baba, daha geride iki gelinlik kızın vardı. Babam, babam.
1: Evin kapısını kapatın da kadınların ağlamaları dışarıdan duyulmasın.
2: Doğru, kapatalım kapıyı.
3: Halfelik kabirliğine mezar bulmak için gidenler gelmedi mi hala?
2: Onlar da geliyor. Ama yüzlerine bakılırsa kabir bulamamışlar.
3: Evet, öyle görünüyor.
4: Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam. Ne oldu, mezar bulamadınız mı?
4: Bulduk Osman abi. Zor da olsa bir kişilik bir mezar bulduk. Şu anda mezarı kazıyorlar. Biz cenazeyi götürene kadar kabir hazır olur.
3: Peki, tamam. İmam efendiye hemen haber verelim öyleyse.

0: Hocam,
1: kabir bulunmuş. Mezarcılar şimdi kazıyorlarmış.
2: Dua edelim de eski bir kabrin üzerini kazmasınlar.
1: O şekilde olur mu hocam?
2: Eski kabirdir ama ola ki henüz mevtanın kemiklerinden çürümeyen kısımlar buluna.
1: Oh ya. Peki o zaman ne yapacağız?
2: Neyse, hele bir mezarlığa gidelim de bir kolaylık bulunur inşallah. Osman Efendi fazla geciktirmeden cenaze namazını kılalım.
1: Peki hocam, zaten hepimiz hazırız.
2: Maşallah, cemaat de pek kalabalık. Bir de 3-4 kişiyle kıldığımız cenaze namazları geldi de hatırıma. Ey cemaati Müslümin, şimdi er kişi olan mevtanın cenaze namazını kılarak Halfetik mezarlığına defnedeceğiz. Eş dost, hısım akraba, konu komşu olarak cevap verin. Mevta ahirete intikal ederek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak. Mevta'yı nasıl bilirdiniz?
3: İyi bilirdim.
2: Mevta'ya hakkınızı helal ediyor musunuz?
3: Helal olsun.

İmam efendinin dini vecibeleri yerine getirmesinden sonra tabut omuzlara alındı. Kalabalık ağır adımlarla cenazeyi kabristana getirdi. Biz mezarlığa ulaşıncaya kadar kabir kazılmıştı. Fakat eşilen kabirden bir kuru kafa çıkmış. Kemiklerin çürümüş olmasına rağmen kafatasına bir şey olmamış. Kim bilir kime aitti o kuru kafa? Kim bilir kaç senelikti? Neyse. Kabri kazanlar kafatasını bir kenara bırakarak işlerini tamamlamışlar. Biz mezarın başına geldiğimizde herkes bir şeyler soruyordu.

0: İmam efendi, ne yapacağız bu kulübe?
1: Kabre koyup kapatalım.
2: Sus sana. Hoca efendiye bu sual soruldu.
3: Aslında mezar kazanlar böyle henüz üzeri belli olan, toprakla aynı seviyeye gelmemiş olan kabri kazmamalılar. Kuru kafa şimdilik burada kalsın. Cenazeyi defnederken onu da ayak ucuna gömeriz.
0: Nasıl uygun görürseniz İmam efendi.

0: Bu söze kimse itiraz etmedi. Cenazeyi kabre koyma hazırlıkları başladı. Tanıdık, eş, dost, akrabalar, herkes mezarın başında. Herkesin gözü yaşlı, hafiften ağlayanlar, bir köşede mahzun mahzun duranlar. Kabre inenler, yardıma gelenler, yani anlayacağınız büyük bir kalabalık vardı mezarın başında.
1: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Hey gidi yalan dünya. Her nefis ölümü tadacaktır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Biraz sonra bu kadar kalabalık olan insanlar çekip evlerine gidecekler. Mevtayı sorgu melekleriyle baş başa bırakacaklar. Ben dalgın bir şekilde bunları düşünürken aniden bir serçenin mezarın üstünde daireler çizip durduğunu fark ettim. Hayretler içerisinde kaldım. Halbuki serçeler insanlardan ürküp kaçarlar. Bu serçe insanlardan ürkmediği gibi mezarın yanında bulunanlar da o minicik kuşu fark etmemişlerdi. Sanki elimi uzatsam serçeyi yakalayacakmışım gibi bir duyguya kapıldım. Serçe o minik kuş üzerimizde birkaç tur attıktan sonra onca insanın arasında bir anda süzülüp kabre konulmak üzere bir kenarda bekleyen sahipsiz kafatasının üzerine konuverdi. Ve beni hayretler içerisinde bırakan bir durum oldu. Serçe kuru kafanın ağız kısmından benim göremediğim veya fark edemediğim bir parça aldı. Aldığı kırıntıyı gagasının arasında tutarak havalandı ve gitti. Kuru kafanın iki dişi arasındaki mantar mıydı, böcek miydi bilemiyorum ama her neyse o parçayı alıp gitmişti işte serçe. Başımı iki elimin arasına alıp düşünmeye başladım. O kafatasının sahibi dünyadayken kim bilir nasıl bir hayat sürüyordu. Öleli kim bilir kaç sene olmuştu. Ömrü çok kısa olan bu serçe o yaşarken dünyada bile yoktu. Orada bulunan cemaatten hangimizin aklına gelirdi ki bir cenaze sebebiyle bu kabir kazılacak, kabirden bir kuru kafa çıkarılacak, insanlardan korkan bir serçe o kadar kalabalıktan çekinmeden süzülüp bu kafatasının dişleri arasına sıkışmış olan rızkını alıp havalanacak. Hiç kimsenin aklına böyle bir şeyin geleceğini zannetmiyorum. Şahit olduğum bu hadiseden sonra bir kere daha hatırladım. Eğer Allahu Teala'ya tam olarak tevekkül etmiş olsaydınız, kuşların rızkını verdiği gibi sizin de rızkınızı gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş olarak gider, akşamsa mideleri dolmuş olarak yuvasına döner buyuruyor alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, beyim bana seni istemiyorum, defol git dedi. Bu cümleyi onu her sinirlendiğinde söyler. Ben de bir gün giderim, sen de özgür kalırsın dedim. Olaydan yarım saat sonra ciddi miydin diye sordum. Hayır dedi. Sen bana çok karışma diye böyle söyledim dedi. Bu bizim nikahımıza bir zarar verir mi?
1: Vermez. Çünkü böyle kelimeler ne niyetle söylendiğine bakılır. Hani gözüm görmez şu anda defol git dedi yani. Ama talak boşamak niyetiyle söylemiş olsaydı bir talak yani bir bağ kopardı. O niyetle söylememiş. Dolayısıyla da hani kadınlar burada da ne bileyim ona hassasiyet mi, hassasiyet değil bu. İşte hemen daha o sırada işte ne niyetle söyledim, işte boşamak niyetiyle mi söyledim falan. Zaten adam kızgın, sinirli. Sen üstüne üstüne neyi gidiyorsun? Orada bir yangın var, sen de üstüne boyuna benzin döküyorsun. Yani suyu dökeceğin yerde falan. Bir ortalık bir aynı şekilde sakinlesin, adam da bir sakinlesin. Ondan sonra sorarsın abi, o niyetle söylemedim diyor. Cem o niyetle söylediyse o zaman vesvese olur. Olmaz o. Çünkü İslamiyet diyor ki erkeğin aynı şekilde sözüne itibar edilir orada. Ne niyetle söyledin? Yani nikah hakkını feshetmek için. Hayır diyor. Şu anda gözüm görmesin kızım. Zaten kadın da aynı şekilde diyor. Ben de öldüm, sen de benden kurtul gibi falan. Karı koca arasında buna benzer sözler söyleniyor. Kitaplarda bunlar açık net bir şekilde yazılmış. Evet talak olur ama o niyetle söylerse olur. O niyetle söylemediği müddetçe herhangi bir nikaha zarar olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz, kayınvaliden benden altında Türkçe harflerle yazılı Kur'an-ı Kerim istedi. Gerekçe olarak da yanlışlarım var mı diye kontrol etmek istiyorum demiş. Bu dinleyicimiz de Osman Hoca'dan dinledim. Böyle musaflar uygun değil. Sevap bile olmazmış, günah olabilirmiş dedim. Bana kırıldı.
1: Kırıldı diye nefsine ağır geldi. Doğrusunu yapmış. Şimdi biz kalp kırmakla nefis kırmayı karıştırıyoruz. Mesela bir kimse yalan söylüyor. Ona yalan söylüyorsun da kalbim kırıldı falan. Ne kalbi kırılacak? Nefsi kırıldı. Adam yalan söylüyor. Veyahut da İslamiyet'i anlatıyor, adam yanlış anlatıyor. Bir dakika diyorsun ya, o öyle değil, böyledir deyince herkesin içerisinde beni böyle kalbimi kırdım. Kalbimi kırmadı, doğrusunu şey yaptın. Yalan söylüyordun sen, yanlış söylüyordun. Onu düzeltmek gerekir. Burada kırılan nefis, kalp değil, nefistir. Dolayısıyla onun bir mahsuru söz konusu yok. Doğrusunu yapmış o dinleyicimiz.
0: O zaman ölçü olarak yani dünyalık konularda bir insana bir şey söylediğin zaman kırılıyorsa veya ahiretlik bir konuda, dini bir konuda söylediğinde kırılıyorsa bu ikisi arasında fark var demek. Birinde hepsinde kalp kırılmıyor yani insanın.
1: Kırılmıyor. Şimdi herkes kalbim kırıldı falan. Yok, kalbi kırılmadı.
0: Kalp kırmak da kötü yani. Öyle biliyoruz ya.
1: Burada kalp kırılmıyor. Burada ne yapıldı? Burada doğrusu söylendi. O doğrusu söyleyince nefsine ağır geldi. Nefsi kırıldı yani orada. Kalbi kırılmadı.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, böyle duydum diyor. İnsanlar cehennemde dünyadaki mizaçlarına uygun birer hayvan şeklinde olacaklarmış. Mesela tilki gibi kurnaz insanlar cehenneme tilki suretinde gireceklermiş.
1: Hem kitaplarda o şekilde yazılmıyor. Öyle bildirilmemiş. Ama hani bunu söyleyen veya bu dinleyicimiz kendisi okumuşsa, kitaplarda mahşer günü herkes cibilliyetine göre aynı şekilde o görünüm söz konusu olacak. Ama cennete ve cehenneme girerken o surette olacak anlamında biz bir ifadeye rastlamadık efendim.
0: Bir başka dinleyicimiz de İslam Ahlakı kitabının 523. sayfasında buyuruluyor ki, Müslüman kadının yabancı erkekler ve kafir, mürtet ve fasık kadınların yanında örtünmesi farzdır. Diyelim ki diyor, bir kadının evine bu şekilde sık sık gelip giden fasık kadınlar var. Bu kadın nasıl hareket edecek bu durumda?
1: Efendim Hanefi mezhebinde öyle. Hüküm öyle. İslam alakında aynı şekilde almış Hüseyin İbni Efendi rahmetullahi teala aleyh.
0: Bunun içine fasık da dahil mi?
1: Dahil.
0: Yani burada dinleyicimiz gerçi onu nakletmiş de. Fasık. Dahil. Mürtet tamam, kafir tamam, fasık da.
1: Fasık da dahil.
0: Evet, bunu gözden kaçırmamak gerekiyor.
1: Fasık ne demek? Yani Müslümanım diyor ama İslamiyet'in emirlerine kıymet vermiyor. Öyle de olsa ne olur, böyle de ne olursa. Yani kritik, yani uçurumda dolaşıp duruyor bu. Ehemmiyet vermiyor. Çünkü mesela küçük günaha devam, büyük günah olur. Büyük günaha devam da küfür olur diye yazıyor kitaplarda. Bunu hiçbir zaman aynı şekilde unutmamak lazım. Göz ardı etmemek lazım. Herkes oturup kendi halini de ortaya koyup düşünmesi lazım. Ahiretini düşünmesi lazım. Ölümden sonrasını düşünmesi lazım. Fakat İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri kafir, kadın kafir de olsa, mürtet de olsa, fasık da olsa kadın hükmündedir buyuruyor. Fakat İmam Azam Übani Hazretleri, eğer kadın kafirse, kadın aynı şekilde mürtet olmuşsa, Müslümanken irtidat etmişse veya İslamiyet'in emirlerine aynı şekilde böyle ehemmiyet verip de vermiyor da işte günahları alene işliyorsa fasıktır. Dolayısıyla bunlar erkek gibidir buyuruyor İmam Azam Übani Hazretleri. Onun için Müslüman bir hanımın bunlardan sakınması lazım buyuruyor. Fakat İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin o kavline göre, mesela diyelim ki Hristiyan bir kadın geldi veyahut da ne bileyim ben müşrik bir kadın geldi. Müşrik
0: çarşıda pazarda geldi. Denk geldi.
1: Çarşıda pazarda denk geldi. Zaten çarşıda pazarda dışarıda örtülü olur da örtülü olması önemli olan. Böyle bu durumlarda İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin o kavline göre hareket edilir. Yani Hanbeli mezhebine uyarak bunu ben yapıyorum. Mesela o kadınlar geldiği zaman başı açıksa veyahut da kolları açıksa görmüşse İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin içtihadına uyarak böyle yapıyorum der. Zaruri durumlarda. Fakat bize gelen mektup olsun, mektup hala geliyor. Dinleyicilerimiz diyecekler hani mektup var mı? Var. Mektup geliyor. Mailler var, mesajlar var. Bunlar da bizim gelen telefonlar var. Siz de şahitsiniz. Orada bakıyoruz mesela işte Hanbeli mezhebi taklit edilir deyince artık bunu kapının arkası, kapıyı bile bırakmıyorlar. Söküyorlar, atıyorlar. Cam Hanbeli mezhebine uyuyoruz falan. Ondan sonra her tarafa gidiyor. O öyle değil ya. Zaruret zamanlarında. Mesela diyelim ki böyle birisi geldi, akrabadan birisi geldi. Ben nasıl hareket edeceğim Müslüman bir hanım? Ona uyarak hareket eder. Yoksa tamam canım biz de gidelim işte düğüne, derneğe gidelim. Orada başımızı kolumuzu açalım istediğimiz gibi. Nasıl Hanbeli mezhebine uyuyoruz den. O. Ne gibi? Mesela erkeklerin de denize girmelerinde şimdi İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin içtihadına göre erkeklerin de kaba avret yerleri örtmesi farz. O baldırlar falan açık olabiliyor. Ama biz Hanefi mezhebindeyiz. Dolayısıyla erkeğin göbekle dizin altına kadar olan kısmını örtmesi farz. Buralar açık olan yerlere bakması da haram, günahtır. Şimdi orada bir Tam İlmen Saadet'te bir diye kitabı alınmış. Hani Hanbeli mezhebi taklit edilir. Nasıl taklit edilir? Şimdi diyelim ki ne bileyim mecbursun devlette görevlisin veyahut da götürmüşler aynı şekilde orada çıkma durumu söz konusu denize götürmüşler mesela. Mecburen gireceksin. Girme ihtimali söz konusu değil. Böyle bir durum söz konusu. Hal öyle olunca Hanbeli mezhebinin bu kavli biliyorsan onu uyarsın, kurtarırsın kendini. Canım Hanbeli mezhebinde bu varmış, onun için şortla mortlar her tarafa her zaman girilir. Değil o.
0: Yani Hanbeli mezhebine uyarak voleybol maçına gidilmez.
1: Gidilmez tabii.
0: Zaruret yok.
1: Şortla da voleybol oynamaz tabii. Zaruret yok ortada.
0: Evet. Bir başka sorusu var bir başka dinleyicimizin. Diyor ki kadınlar arasındaki İşte oturmaya gelenler, gidenler, toplantılar falan. Oradaki durumu, hareket tarzımızı diyor anlamak açısından soruyorum. Yani kadınlar arasında toplandığımız zaman süslenebilir miyiz? Makyaj yapabilir miyiz?
1: Mustafa Bey, açık, net. Saadet-i ebediye dağılmış, kadın kocası için süslenir, başkası için değil buyuruluyor. O maalesef hanımlar arasında çok yaygın. Bir yere gidince birbirlerine hava atacak, cakas atacak. Ve kendi aralarında da konuşuyorlar bunu. Aa kız gördün mü falan, ne giymiş o? O bluzu gördün mü, o eteği gördün mü? Nereden almış onu? Veyahut da aynı şekilde kime diktirmiş?
0: Markası neymiş?
1: Markası neymiş? Olmaz o. Takıyor, takıştırıyor, en yenilerini giyiyor falan. En yenilerini giyiyor. Evde de onu sana pasaklı dolaşıyor. Alınmasın hanımlar da çok özür dilerim. Sen kocana karşı süslenmen gerekirken kocana karşı tembel, miskin, pasaklı dolaşıyorsun. Ondan sonra hem cinsin olsa bile kime göstereceksin, kime hava atacaksın? Efendim işte ama bize derlerse ki falan. Ya el ne derse desin, niye elin ağzıyla kendini cehenneme atıyorsun ki? Niye elin görmesine itibar ediyorsun ki? Allah-u Teala seni her an görüyor ki. Onların beğenmesi, beğenmemesi ne kıymeti ifade eder? Yani son nefeste sen ölümle pençeleşirken seni beğenenler gelip senin imanını kurtarabilecekler mi? Yok. Kabirde aynı şekilde sana yardım edebilecekler mi? Yok. Mizanda mahşer günü aynı şekilde gelip senin günahlarını omuzlayacaklar mı? Zırnık vermezler. Yani zırnık almazlar, sevaplarından da vermezler. Peki bu kime bu gösteriş? Otur bir düşün bakalım bir. Ama canım falan amansız maması yok bu işin. Kitaplar açık net bir şekilde aynı şekilde bildirmiş bunu. Temiz giyinmek ayrıdır. Ama süslemek, püslemek, gösteriş olarak gitmek, en yenisini gibi, o da pek tasvip edilmemiş yani. Efendim pasaklı mı gidelim? Hayır, pasaklı gidin denmiyor. Ama özel olarak hazırlanmak, özel olarak özel giysiler giymek, ondan sonra makyaj yapmak, bilmem neler yapmak anormal bir şey.
0: Bu zaten bir gösteriş oluyor. Tabii gösteriş. Bir de oluyor. Karşıdakini ilzam etmek için veya şey yapmak için, küçük düşürmek için. Bak, tabii, ben senden daha kaliteli yerden giyiyorum.
1: Tabii.
0: Manasına gelebilecek şeyler, hareketler neticede. Yani.
1: Takılar da o niyetle takılıyor. Elbiseler de o niyetle giyiliyor. Ha, şimdi bazıları diyecek ki bizim niyeti bu değil. Elbette biz herkesi şey yapmıyoruz. Ama bugün zamanımızda hakim olan bu. Erkeklerde var o. Giyeceğim, giyinip kuşanıyor falan. Kime göstereceksin? Ha, yabancılara göstereceksin. Ha, temiz giyinirsin, disiplinli giyinirsin. Tamam, İslamiyet'in vakarını, şeyini, şerefini korursun. Bu şimdi saadeti ebediyedir yazılı. Fakat biz yanlış yerlere onu koyuyoruz. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, erkeğinde, kadınında İslam'ın vakarını giyinişiyle, oturuşuyla, kuşanışıyla neyse göstermesi lazım. İyi de sen oradaki gelen Müslüman hanımlarsa niye aynı şekilde göstereceksin ki onlara? Onları tahrik etmekten başka bir işe yaramaz. Ondan sonra onları görecek. Hani şeyde söyleyiver, Enes Malik radıyallahu anh hazretlerinin annesi Hazreti Rümeysa'yı anlatan bu TGRT FM'de kaset olarak yayınlanan bir şey vardı. Söz olarak, resim olarak değil de, hani görüntülü olarak da, evet, televizyon değil de, orada kasetlerden şimdi orada bir aile var. Kadın zengin birisinin kızı. Ondan sonra kocası ve kızı da aynı şekilde böyle Müslüman, İslamiyet'e hizmet için, Allah'ın kullarına yardım için gayret sarf ediyorlar. Bir gün adamcağız akşam evine bir geliyor falan. Bakıyor ki surat bir karış. Adam anlıyor. Diyor ki anladım ki diyor herhalde diyor, bugün kız kardeşin geldi. Kız kardeşi de zengin birisiyle evli. Yok İtalya'ya bilmem Roma'ya falan feşmekana neyse her tarafa gidiyor. Geliyor ablasına hava atıyor. Aa, bunu İtalya'da Venedik'te aldık. Aa, bunu Roma'dan aldık. Aa, bunu şunu şey yaptık. Bunları da böyle yaptık falan. Kadın değil mi? Kadın heyleri tutuyor falan. Bugün diyor kim uğradı? Ha, baldız uğradı. Tamam, baldız diyor, bunun kanına girmiş gene falan. Orada bir ifade geçiyor da. Yani diyor, niye diyor seni bekledim ki diyor, işte diyor kafama geldi diyor. Hani prensler, kralı prensler neyse, beyaz atlı prensler geldi de falan da feşmeken de falan. İşte yok ne diyor orada 18. Lüyi mi? İşte kocası diyor ki 16 olmasın diyor. İki şey için diyor yalan mı söylüyor?
0: İki sayı için.
1: İki sayı için yalan mı söylüyor? Ya değil diyordu, böyle kendini de kaptırıyordum böyle. Bayağı çok güzel işlemiş. Senaryoyu kim hazırladıysa orada. Ya, hazırladıysa. Hakikaten yani olan şey, zengin birisi geliyor takilerle bilmem ne. Aa, şuraya gittim. Aa, buraya gittim. Aa, şuraya. AVM'lerden şurasını dolaş dedim. Bunu aldıydım. Şöyle şeyleri bulduydum falan. Onu da kimyasını bozup gidiyor. Ha, böylelerle görüşmek de tamam, kardeşle görüşebilir. Böylelerle görüşünce dünyalık oluyor, netice itibariyle gidiyor. Şimdi bunları örnek olarak kabul ediyor. Halbuki Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemiz var. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a var. Ondan sonra sahabiye olan hanımlar var. Radıyallahu teala aleyhim ecmain. Ve evliya olan hanımlar var. Saliha olan hanımlar var. Bunların hayatları kitaplarda. Niye bunlar örnek alınmaz ki? Örnek alacaksan bunlar bizi cennete götürecek. Biz de aynı şekilde salih olanlar, saliha olanlar, onlar bizim için rehberdir. Öbür fasık olan, dünyalık peşinde koşanlar bizim için rehber değil, yol gösteren değil. Yol gösteren deyince de tabii yol gösteriyor da cehennemin yolunu gösteriyor birisi, öbürsü de cennetin yolunu gösteriyor. Niye cehennemin yolunu gösterenin peşine takılıyorsun da cenneti gösterenin, cennetin yolunu gösterenin peşine takılmıyorsun? Nefs ağır geliyor. Aa, bunları söyleyince işte ben de işte kalbim kırıldı. Ne kalbin kırıldı? Nefsin kırıldı. Hadise bundan ibaret. Hadise bunlar ibaret.
0: Bütün bu anlattıklarınızda yaş sınırı var mı?
1: Yani, hayır, yok.
0: İşte 50 yaşın üzerindeki kadınlar süslenebilir veya yok, süslenemez.
1: Öyle bir durum yok yani. Öyle bir durum söz konusu değil. Hem bir kere bakın Mustafa Bey, özür dilerim sözünü kestim, tamam, ama şimdi tam ilmihan saadeti ebediydi de buyuruyor ki kadının bilezik takması, yüzük takması bunlar caiz. Ama orada bir ifade geçiyor. Bunlar başkasına göstermesi de caiz değildir. İyi düşündüğün zaman, İslamiyet bu kadını koruyor.
0: Evet, doğru.
1: Bileziği görülse, bu zamanda dışarıda bileziği görüldü, boynuna taktıkları görüldü, parmağındakiler görüldü. Adam parmağını kesiyor, kolunu kesiyor, bileğini kesip alıp götürüyor. O eve hırsız olarak da giriyor. Göstermeseydi kötü kimselerin aynı şekilde o düşünceleri depreşip de gelip bunun evine girer miydi? Buna saldırır mıydı? Bunun parmağını keser miydi? Bilmiyor ki öyle bir şeysini. Ne oldu? kendim ettim, kendim buldum. Sonra da efendim işte böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu falan. Yani benim hiçbir suçum yok. Hani Hasiyet Hoca yoruma gelmişler. Demişler ki hocaefendi pencereyi kapattın mı, kapıyı kilitledin mi, buraya aynı şekilde şey çektin mi şuna. Demiş bir dakika demiş komşular ya demiş, bu hırsızın hiçbir günahı yok demiş, hiçbir suçu yok.
0: Hepsi bana yükleniyor.
1: Hepsi bana yükleniyor. Şimdi dolayısıyla yani sen her şeyi açık açık ortaya koyuyorsun. Yani cibilliyetinde hırsızlık olanı depreştiriyorsun, tahrik ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki efendim niye yaptı bunu? Peki sen niye yapıyorsun? Ben istediğim gibi yaparım. O da istediği gibi hareketler o zaman.
0: Yaş konusunu sorunca tabii ister istemez başka bir şey hatırladım. Çünkü özür dilerim hani hesaba çekmek için değil de siz şöyle söylediniz mi? Mesela 50 yaşının üzerindeki kadınlar isterse araba kullanabilir, mahsuru yoktur diye.
1: Tabii neler söylemişim Osman. Ben neler söylemişim. Sonra ben duyuyorum falan, Allah Allah diyorum falan.
0: Yani ben de şaşırıyorum, duyuyorum hani.
1: Allah Allah.
0: Yani oturuyor. Söyleseydiniz duyardık diye düşünüyorum.
1: Oturuyor, oturduğu yerde böyle rahatlıkla bir yalan söylüyor. Yani birisi rahatlıkla. Canım işte Osman Hoca işte dedi zaten falan. Nerede dedi, ne zaman dedi? Dedi, nerede dedi? Dedi, ben diyorum ya diyor falan.
0: Demiştir.
1: Demiştir. Yani tamamen yalan, biz böyle bir şey söylemedik. Bunu söyleyen de oturup tövbe istiğfar etmesi lazım. Çünkü mahşer günü bu önüne konacak. Hem yalan söylüyorsun hem din adına aynı şekilde iftira ediyorsun. Bunun hesabı senden sorulacak. Kim olursan ol. Sorulur.
0: Yani zaten dinimizin emirleri yaş farkı gözetmeden hepsi herkese geliyor. Yani namaz tabii kılmak herkese farz mesela.
1: Ha bir tek mesele saatte bir dedi yazıyor işte artık böyle hani aisi olmuş, yaşlanmış, iyice piri fani olmuş kadıncağızın hani işte eli öpülebilir. Ona izin vermiş.
0: Yani.
1: Onlara izin vermiş. Böyle yaşlı olan işte bir erkekle bir kadın yolculuk yapabilir. Dinimiz buna izin vermiş. Dinimiz buna izin vermiş. Onlar da aynı şekilde sebepleri belli, illetleri belli. Yani zaten başkasına muhtaç.
0: Yok zaten söyleyenler de hani işi garantiye almak için çok yüksekten söylemiyorlar. 40 yaş, 50 yaş falan. Yani 80 yaşındakinin araba kullanacak hali yok.
1: Yok geçen bir tane bir mail geldi bana. Açtım baktım karikatür var. İki tane böyle 70-80 yaşlarında karı koca, ikisi de yaşlı. Kadın erkeğe diyor ki hadi yukarı çıkalım bir samboz içelim mi diyor.
0: Evet.

0: Saniye, ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber.

0: Önce cep telefonunun ekranındaki kişiye el salladı. Saniyeler sonra tetiğe bastı. Kan donduran görüntülerin adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli bir dondurmacının önüne geldi. İş yerindeki çalışanlardan biriyle kısa süre konuştu. Çalışan görüntülü telefon görüşmesi yaptığı sırada kameranın yönünü çevirdi. Şüpheli önce telefondaki kişiye el salladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla iş yerine peş peşe ateş açtı. Kurşunlar dondurmacının içine yağdı. İş yerindekiler canlarını kurtarmak için kendilerini yere attı. Ancak 29 yaşındaki Yusuf Erdem kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Batı Şeria'daki Sevastiya arkeolojik alanını koruma altına aldı. Demir çağından Roma, Bizans ve İslam dönemine uzanan tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan alan, bölgede tırmanan şiddet ve arazi anlaşmazlıkları nedeniyle tehlike altındaki dünya mirası ilan edildi. Karar Güney Kore'nin Busan kentindeki UNESCO toplantısında alınırken İsrail yönetiminin itirazı sonuç vermedi. Kudüs'le Ramallah arasındaki kültürel miras tartışmalarına yeni bir başlık ekleyen kararın bölgede diplomatik gerilimi daha da artırması bekleniyor. Elektrik kesintisini fırsat bildi. 300 altında sıra kadem bastı. Jet operasyonla yakalanan çalışanın arkasından akıllara zarar bir takas oyunu çıktı. 22 Temmuz'da Fatih'teki bir kuyumcuda elektrik kesintisini fırsat bilen çalışan 300 tam altını çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri hemen polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık büro ekipleri takibin ardından şüpheliyi 24 Temmuz'da Fatih'teki evinde yakaladı. Aramada çalınan altınların 282 tanesiyle satıştan elde edilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin önceki hırsızlıkları gizlemek için son çaldığı altınları bozdurup yerine gram altın koyduğunu belirledi. O takas anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlara teslim edildi. Çalınan milyonluk altınlarsa sahiplerine verilmek üzere korumaya alındı.
2: Aquí estamos tratando de energizar.
1: Şili'nin Atakama bölgesindeki Pascua Lama maden sahasında çalışan 39 işçi yoğun kar yağışı nedeniyle kampta mahsur kaldı. Madenci temsilcileri işçilerin geceleri eksi 28 derecede ısıtmasız kaldığını ve donan su boruları nedeniyle temel ihtiyaçların aksadığını açıkladı. Madeni işleten şirket ise kampta yeterli gıda, su, tıbbi malzeme ve doktor bulunduğunu duyurdu.
2: Aquí estamos tratando de energizar.
1: Hava şartlarının el vermesi halinde işçilerin helikopterle tahliye edilmesi planlanıyor. İngiltere'nin Essex kentindeki bir çiftlikte çıkan endüstriyel yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanla kapladı. Yangın sırasında bir gübre ünitesinde meydana gelen patlama çevrede yaşayanlar tarafından da hissedildi. Yaklaşık 100 itfaiyeci alevlerin yakındaki evlere sıçramaması için mücadele etti. Yetkililer akşam saatlerinde yangının kontrol altına alındığını ve çevre

halkı için daha geniş çaplı bir risk kalmadığını açıkladı. İngiltere'deki Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıldızları 23 Haziran'da dünyaya gelen 5 Kuzey Afrika aslanı yavrusu oldu. Anne aslan Vaka yavrularını büyük bir özenle büyütürken o anlar gizli kamerayla kaydedildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri Vaka'nın yavrularını sürekli beslediğini, temizlediğini ve bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyledi. Bu deneyimli anne Vaka'nın ikinci doğumu, ilk yavrularını ise 2025 yılında dünyaya getirmişti. Sevimli yavruların önümüzdeki günlerde ziyaretçilerin en büyük ilgi odağı olması bekleniyor.

Bilim dünyası büyük heyecan yaşıyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre benzeri bulunmayan bir sistem keşfedildi. Bilim insanları bir kahverengi cücenin etrafında dönen başka bir kahverengi cücenin yörüngesinde yer alan gezegen kütleli bir cisim tespit etti. Araştırmacılar bu cismin bir dış gezegen ya da güneş sistemi dışındaki ilk doğrulanmış dış aylardan biri olabileceğini belirtiyor. Yaklaşık Jüpiter büyüklüğündeki cismin 170 günde yörüngesini tamamladığı hesaplandı. Keşif doğrulanırsa gezegen ve uydu sistemlerinin oluşumuna ilişkin mevcut teoriler yeniden şekillenebilir.

Kontrolden çıktı, bariyerlere daldı. Sürücü kazada uzuv kaybı yaşadı. Kazanın adresi İstanbul Çekmeköy. Seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan dev kamyon önce takla attı, ardından orta refüjdeki bariyerleri biçerek karşı şeride savruldu. Sürücü kabinden fırlayarak yola savruldu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde sürücünün uzuv kaybı yaşadığı belirlendi. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Feci kaza nedeniyle felç olan Şile Otoyolu, devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Çin'de Lanzhou Guiyang seferini yapan yolcu uçağı piste indikten sonra kabin üstü bagaj bölmesinden alevler yükseldi. Yangının bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın kendiliğinden alev almasıyla çıktığı açıklandı. Kabin görevlileri bagaj bölmesini açarak valizleri dışarı çıkardı ve alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken havalimanı itfaiyesi de uçağa sevk edildi. Yetkililer lityum iyon bataryalarının aşırı ısınma nedeniyle aniden alev alabileceği uyarısında bulundu. Geleceğin ulaşımı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Çin tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksi Astana semalarında başarıyla havalandı. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen ve 200 kilometre menzile sahip araç güvenlik nedeniyle pilotsuz ve yolcusuz olarak uçuruldu. Gösteri uçuşu Geleceğin Oyunları 2026 hazırlıkları kapsamında düzenlenirken, uçan taksi 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde Astana'da halkın ziyaretine de açılacak. Geleceğin şehir içi ulaşımına yön vermesi beklenen teknoloji izleyenlerden tam not aldı. Annesi onu terk edince oyuncağını annesinin yerine koydu. Görüntüler Kolombiya'daki Cali Hayvanat Bahçesi'nden. Yeni doğan Diana isimli halka kuyruklu lemur doğumundan sadece saatler sonra annesinden ayrıldı. Uzmanlar annesinin yavrusuyla yeterli temas kurmadığını fark edince devreye girdi. Doğduğunda sadece 70 gram ağırlığında olan Diana 2 saatte bir biberonla besleniyor, özel kuvözde tutuluyor ve annesinin sıcaklığını hissettirmesi için peluş oyuncakla uyutuluyor. Şimdi 88 grama ulaşan minik lemur, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaların umut veren simgelerinden biri olarak görülüyor. Bu muhteşem görüntüler Çin'in Ningxia Hui Özerk bölgesinden. Yaz yağmurunun ardından gökyüzü eşsiz bir görüntüye sahne oldu. Atmosferin tamamen temizlenmesiyle Samanyolu tüm ihtişamıyla ortaya çıkarken uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen dönen yıldız izleri adeta Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran görüntüler oluşturdu. Yerel fotoğrafçılar yaklaşık 4 saat boyunca bu görsel şöleni kayıt altına aldı. Yıldızların memleketi olarak anılan Ningxia, berrak gece gökyüzü sayesinde astrofotoğrafçılık ve gökyüzü turizminin gözde merkezlerinden biri.

0: nişanları var.
1: Alyans aldık.
2: Altın boyutlarında son 2 yılda ciddi bir küçülme var.
3: Alyans'ta boyutlar küçülmüş. Sizce nedendir?
4: Altın çok pahalı onun için.
5: Dertten, tasadan.
6: Altın gramı çok arttı. Muhtemelen ondandır.
3: Değil.
7: Diyet yapıldığı için parmaklar inceliyor olabilir.
3: İlk de tutturan sizsiniz.
7: Gerçekten mi?
2: Yeni evlenecek gelinler de düğün diyeti yapıyor. Zayıflama diyeti yapıyor. Bu altının boyutlarını da ölçülerini de küçültüyor.
4: Olma.
1: Hadi ya. Evet.
3: Gelin diyetleri.
0: 17 oldu.
3: 17 oldu.
0: Benim kızım da çünkü evlenmeden önce diyete girdi. Anne ben gelinin içine girmem lazım.
3: Kilit cümle bu. Gelinliğin içine girmem lazım.
0: Evet ben o istediğim gelinin içine girmem lazım.
3: Başlıyor diyet.
2: Gelin diyeti artık altın diyetine dönüştü. Anne yüzük ölçüleri 15-16 numaraydı. Evet evet bunun gibi yani böyle normal bir ölçü vardı. Şimdi bu kadar küçüldü yani 9 numaraya kadar küçüldü. 9-10 numara.
3: Eskiden böyleydi. Evet, şimdi?
2: Böyle. Şimdi böyle.
3: Şurada durdu bende.
2: Bilek ölçüleri de düşüyor.
1: 45 kilo ile evlendim. Evet. Evlendiğimde evet. Tam olmuyordu bile. Ama şu anda çıkmıyor.
3: Bilezikler peki oluyor mu?
1: Küçük geliyor maalesef.
3: Benim bileğime çok bol oldu. Şurada kaldı. Ne kadar bir boşluk var?
5: Koşturmacadan, düğün stresinden, sıkıntılardan kilo kaybıdır diye düşünüyorum.
3: Gelinler düğün öncesi kilo veriyor.
8: Ama sonra...
0: Olmuyor. Tekrardan yenisini almak zorunda kalacak.
3: Şurama kadar geldi sadece.
7: Bekar mısın?
3: Bekarım.
7: Hadi oğlum alıyorsun.
9: Balık, kurbağa, kuş, gökyüzünde akla gelebilecek her figür vardı. Renk renk uçurtmalar Tekirdağ semalarını bir tuvale dönüştürdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mahallesinde 4. kez uluslararası uçurtma şenliği düzenlendi. Dünyanın en büyük figüratif uçurtmaları gökyüzüne yükseldi. Sahilde yapılan şenliğe Türkiye, Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den toplam 14 profesyonel uçurtma sanatçısı katıldı. Dev balina, köpek balığı, ahtapot, kurbağa, yengeç, dev uçurtmalar gökyüzüne süzüldü. Etkinlikte Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın istakip köpeği Mercek de gösteri yaptı.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Tup turuncu Teknosa'da.

Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için ford.com.tr.

Şehrain'den hepinize merhabalar. Evinde, işinde, açık havada ya da arabada, nerede olursa olsun şu anda bu programı dinlemeyi seçen bütün değerli dinleyicilerimize selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hayatı edebiyat üzerinden okumak, ülkemizde ve dünyada kaleme alınmış en güzel satırları, mısraları paylaşmak için çıktık yola bir kez daha. Bu yolculukta istiyoruz ki siz de bize katılın. Yaşam hepimiz için daha anlamlı, dünya daha güzel, biz birbirimize karşı daha hoşgörülü, daha düşünceli ve duygulu olalım. Programı Vehbe Arbas yönetiminde hazırlayıp sunan ben Umay Aygut. Teknik sorumlumuz Ufuk Karcı ile birlikte keyifli, şehrainli dakikalar geçirmenizi diliyoruz.

programda konumuz yok, konularımız var. TGRT FM'den sizlere seslendiğimiz süreç boyunca Şehrain'in de kendine özgü bir tarihi oluştu. Bu Şehrain'li anılardan seçilmiş parçaları kaçıranlar ve daha önce dinleyip de tekrarlanmasını isteyenler için bir mozaik halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlangıç noktamız edebiyattı, kitaplardı. Türk ve dünya edebiyatının zengin yazılı eser hazinesinden ulaşabildiklerimizi bir konu çerçevesinde işlemeye çalıştık her hafta. Bu arada malzememizin kendi de başlı başına bir program konusu olmuştu. Kitaplar hayatımızda neleri karşılıyor sorusunu sorunca nelerle karşılaşmamıştık ki? Ama her şeyden önce uzak ufuklara açılan pencerelerdi kitaplar, Nermi Uygur'un kalemince.

Odamın içinde dönenip dururken bana dışarıyı gösterir pencere. Kitap da öyle, beni dışarıya açar. Öylesine bir konumda ki oradan dışa açılırım. Çıkıştır, ötedir, genişliktir. Kitap penceresinden aydınlıktır sağladığı. Kim kapanık yaşama katlanabilir? Oysa pencereyle ufka uzanır belirtik sınırlar. Ufuk, uzağa, öne, arkaya, başkaya, bilinmeze uzanma olanağıdır. Kitap penceresiyle gerçekleşen bir olanak bu. Görünmezi görünür kılan bir atılım. Okuduğum kitapla, kitabın gösterdikleriyle göğe, doğaya, geçmişe, geleceğe, kendime, topluma, nesneye, evrene, derine, yüzeye, yalına, karmaşa gidebilirim. Okuma çabalarımı kitapların bakışı önceliğine dayata yaslaya kitabın götürebildiği yere giderim. Kitaplarda gitiklere karışırım bazen. Bazen de bir yere gitmemişim, hep buradaymışım gibi gelir bana. Gene de o pencereye yaklaşmadan önceki insan değilimdir artık. Işınlar insanı o pencere. Kitabı bir kez tattıktan sonra onsuzken meğer iyi görmüyormuşum kanısına varırım. Hep değilse bile çoğun gerçek bu. Sayısız pencereler, kitaplar, var gücümle birinden öbürüne doğruluyorum. İyi ki var bu pencereler. Ne yapardık kitap pencereleri olmasaydı?

Okumak yazmayı beraberinde getiriyor. Kişide yazma isteği uyandırıyor. Fakat yazıya nasıl başlamadı? Bir cesaret işi elbette ki bu. O ilk cümle adına ister ilham diyelim, ister başka bir şey, nerelerden çıkıp gelecek? Yazının başına oturmak ve bu konuda kararlı olmak çok önemli. Hele bir ilham gelsin, sonra oturur yazarım diye düşünen birinin başarıya ulaştığı görülmemiştir sanırım. Çünkü yazmak ciddi bir emek ürünü. Üstünde yoğunlaşmak, ona mesai harcamak gerek. Bu konuda gözümüzü korkutmayacak bir yazar, deneme türünün ustası Montaigne'den bir alıntı yapmıştık 10. bölümde. Gelin şimdi onun yazarken nasıl bir yol takip ettiğini kendi satırları aracılığıyla bir kez daha hatırlayalım.

Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım. Kendi gidişimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar üstüme fena abanır, yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına dükkana hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkı tembih edermiş. Ben de öyle. Hatta çalgıcı Antigenides'in bulduğu çare benim daha işime gelirdi. Bir şey çalacağı zaman kendinden önce ve sonra halka doyasıya kötü şarkılar dinletilmiş. Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyorum. Kimsenin bana el uzatamayacağı, söz edemeyeceği yabancı bir ülkede oturuyorum. Başka yerde yazsam daha iyi yazardım ama yazdığım şey daha az benim olurdu. Oysa ki benim yazımda asıl aradığım tam anlamıyla kendimin olmasıdır. Ben yazarken rastgele gittiğim için bol bol hatalara düşerim. Bunları pekala düzeltebilirdim ama o zaman benim adetim balım olmuş kusurları düzeltmekle kendi kendimi yanlış tanıtmış olurdum. Yazı yalnızlığın da ilacı. Yazarak çoğalıyor sesimizi, hiç görmediğimiz, belki hiç görmeyeceğimiz dünyanın öbür ucundaki bir insana bile ulaştırabiliyoruz. Ama bu da olmayınca elde, başka pek çok şey gibi, yalnızlığın karanlık sularına gömülünce her sabah merhaba hüzün, merhaba yalnızlık diye başlıyor. Ahmet Telli'nin Yalnızsan Eğer şiirinde dile getirdiği üzere.

Hayatın devraldığı sessiz bir öz sudur acı. Birikir yüreğinin kıvrımlarında ve ağır gözlerine ağır ağır. Bulutlar yere inmiştir artık ya da gurbettesindir, unutma. Bir hayalet gibi kapındadır yalnızlık denen şey. Ufkun kararabilir birden, için çöleşebilir. Kaçışın bile bir adımdır ya da dönüşündür kendine, unutma. Her sayfası kederle kararan bir hüzün defterine döner günler ve her sabah merhaba hüzün, merhaba yalnızlık diyerek başlarsın hayata. Ama hayat bağışlamayacaktır seni, unutma. Üstelik günlüğü yoktur hüznün, hiçbir zamanda tutulmayacaktır. Serüvenlerin yorgun yeniği, elleri titreyen yaşlı bir kadındır hüzün ya da hasta bir tanıdıktır ancak. Hepsi o kadar, unutma.

Yalnızlığın belirtileri vardır, sonra mevsimi vardır. Yaz sıcağında yalnız kalınmaz demiştim yalnızlığı konu ettiğim bölümde. Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte başlar ilk yalnızlıklar. Yazın bitişiyle bir hüzün perdesi iner üstümüze. Anlarız ki artık nafiledir geçen günleri aramak. Giden gitmiştir, peki ya bıraktıkları? Bölüm 18, şair Murat Anmungan, şiir Yaz Bitti.

Yazın bittiği her yerde söylenir. Söylenmeyen şeyler kalır geriye. Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi ağır, usul bir hazırlık başlar. Uykuya benzer yeni bir mevsime. Orada burada, ev içlerinde, kır kahvelerinde, deniz kenarlarında, incelen yazın akşam esintilerinde zaman usulca sıyrılır aramızdan. Ta içimizde duyarız gelecek günlerin geçmişini. Başka ne gelir elimizden? Büyük bir uzaklığa gülümseyerek geçiştiririz ıskaladığımız şeyleri. Yatıştırıcı rüzgarlar dışa vurur içimizdeki lodosu, poyrazı, gün batımlarını. Saklar bizi. Gözlerimizdeki hüzne dinginlik adını verir. Seni iyi gördüm diyenler. Biz de iyi hissederiz kendimizi. Elimizden başka ne gelir ki? Köşe başları, akşam üstleri, kokular, tozar gider zamanın boşluğunda. Karışır anların kuytu belliğine. Belki sonraları bir gün hatırlanır aynı kederle. Yazın bittiği her yerde söylenir. Söyleyenler inanır bir şeylerin sahiden bittiğine. Yaz biter, eski geceler, serin, hüzünlü. Yeni mevsime hazırlık ömrün teğer yerleri. Bir yanı telaş, bir yanı ürperten yaz sonu ikindileri çıkarır sizi dalgın derinliğinizden. Yaşadığınızı duyarsınız teninizde. Bir zamanlar okumuş olduğunuz kitapları özlersiniz. Sıcak odaları, beyaz temiz yastıkları, ahşap panjurları. Yaz bitti. Bitmeyen şeyler kaldı geride. Yaz bitti. Yaz bitti. Yüksek sesle söylüyorum bunu kendime. Her yerde söylendiği gibi. Yaz bitti. Yaz bitti. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Yalnızca üşüyorum şimdi. Yaz bitti. Bunu kendimize yüksek sesle söyleyip yeni mevsime alışmaya çalışıyoruz. Sarı sonbahara. Düşen yapraklarla beraber ömrümüzün de harcandığını duyumsuyoruz. Bir tenhalık çöküyor üstümüze. Ayrılık gelip kapıya dayanıyor. İyiden iyiye farkına varıyoruz ki saadet saatleri sona ermekte. Bu duyguları okuruna yoğun olarak yaşatan bir kitaptan, Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı kabul edilen Eylül'den söz etmiştik sonbahar konulu ilk bölümümüzde. Şimdi bir kere daha romanın kadın kahramanı Suad'ın Eylül üzerine düşüncelerini paylaşalım.

Eylül. Öyle bir ay ki güzel geçen birkaç günü için ona minnettar olmak gerek. İçine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için o güzel havaların devamlı yazın artık nasıl geçmiş, yalnızca bir mazi olmuş olduğunu hissettiren bir esef ve hasret ayı. Kendi hayatı da böyle değil miydi? Son günlerin güzelliğinden sonra şimdi yine imkansızlığa, yine hüzün ve iç sıkıntısına düşmemiş miydi? Tıpkı şimdi düşündüğü gibi yaz da farkına bile varmadan nasıl elindeki saadeti kaçırıp ilk kış hücumuyla teessüf ediyorsa o da demin anlayıp hasret çekmemiş miydi? Hayata yeniden başlamak arzusu bugün tekrar yaz olsun isteği gibi değil miydi? Bir senedir onu harap eden endişelerin, acıların ne olduğunu artık görüyor, işte benim Eylül'üm diyordu. Eylül, henüz renk ve güzel kokular bitmemiş fakat baharın bol renkleri hissedilmez şekilde kaybolmuştu. Bu kayboluşta geri gelmek ister bir tavır vardı ama bu hoş, acı, hırçın bir tavırdı ve buna rağmen baharın rengi soluverdi. Artık uyanmış, doğanın ruhunu görüyordu. Yaprakların nasıl sararmış, birçoğunun düşüp çamurlarda çürümüş olduğunu görüyor ve şimdi hava ne kadar güzel olsa o bir iki güzel günün verdiği acılıkla bu güzel havaların ne kadar geçici, bu renk ve güzel kokuların ne kadar vefasız, ne kadar ele avuca sığmaz, evdeyken kıymeti bilinmemiş, öylece harcanmış bir hazine olduğunu acı acı görüyordu. İşte artık ne bir çiçek kalmıştı ne de güzel bir koku. Artık tahammül de kalmamıştı, hepsi çürümüştü. Evvelden yağsa umursamazlardı, yağmurdan sonra yeni bir hayat, yeni bir tazelik gelirdi. Şimdi ise işte yağmur, işte kış her şeyi çürütüyordu, her şeyi. Mehmet Rauf'un kalemiyle can verdiği karakterler acının yolunu seçiyor. Eğer sıkıntının yolundan gitselerdi büyük acılar, büyük pişmanlıklar yaşamayacak fakat büyük mutluluklardan da bir haber kalacaklardı. Onlar tek düze, sürprizsiz bir yaşam yerine her an hüznün acıya dönüşebileceği, ip üstünde yürüyen bir cambaz gibi en küçük bir hatanın geri dönüşsüz kayıplar getireceği tehlikeli bir hayatı seçmişlerdi. Hayatta iki seçenek var. Sıkıntının yolu ve acının yolu. Acının yolu Morse alfabesi gibi. Bir küçük nokta mutluluğun, ardından gelen uzun çizgi ise acının karşılığı. Acı ve hüzün başlıklı 14. bölüme dönüyoruz.

Sıkıntı dümdüz, hiç kesintisiz uzayıp giden bir çizgidir. Bazı insanlar sıkıntının uzun ve kesintisiz çizgisini seçerler. Sürprizsiz, tehlikesiz, acısız bir çizgi. Ne büyük patlamalar, ne korkunç çöküşler, ne belalı acılar, ne rengarenk mutluluklar. Rahat ve tek düzedir sıkıntının yolu. Acının yoluysa Morse alfabesi gibidir. Uzun bir çizgi acı, küçük bir nokta mutluluk. Uzun bir çizgi acı, küçük bir nokta mutluluk. Uzun bir çizgi acı, küçük bir nokta mutluluk. Acılar sarsıcı ve uzun, mutluluklar çıldırtıcı ama kısadır. Her uzun acı kısa bir mutlulukla ödüllendirilir. Her kısa mutluluk uzun bir acıyla cezalandırılır. Sıkıntıya ve sıkılmaya yer yoktur. Acıyı seçenler hiç sıkılmazlar. Ama acılarla mutlulukların gitgelinde çalkalanıp dururlar. Acı çizgilerinde mutluluk noktalarını bekler. Mutluluk noktalarında şimdi bitecek diye endişelenirler. Ve acıyı seçenler sıkıntıyı seçenlerin arasına girdiklerinde bir gemi güvertesine inmiş albatros gibidirler. Acıya ve mutluluğa açılan kanatları kapanır, sarsaklaşırlar. Sıkıntı çekenlerin acıyıp alay ettikleri zavallılara dönerler. Sonra birden havalanırlar, kanatlarını açıverirler. Sıkıntıyı seçenler onlara imrenir o zaman. Rüyalarında albatrosları görür ve ertesi gün durup dururken ağlama krizlerinden birine tutulurlar. Hayat bu iki yoldan birini seçmektir işte. Uzun, upuzun, kesintisiz bir çizgi mi seçeceksiniz, yoksa bir çizgi bir nokta, bir çizgi bir noktayı mı seçeceksiniz?

0: Acı ve hüzünler başımızı sardığında yalnız kalmak istediğimiz de olur. Ama saati gelince içimizde birikenleri engin denizlere karışacak sakin bir suya söyleme ihtiyacı duyarız. O vakit bir dost yetişir imdada. Dostluk da Şehrain'de işlediğimiz konulardan biriydi.
1: Şimdi reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Saate bakmaksızın kapısını çalabileceği bir dostu olmalı insanın. Nereden çıktın bu vakitte dememeli. Bir gece yarısı telaşla yataktan fırladığında. Gözünün dilini bilmeli. Dinlemeli sormadan, söylemeden anlamalı. Arka bahçede varlığını sezdirmeden mütemadiyen dikilen vefalı bir ağaç gibi köklenmeli hayatında. Sen her daim onun orada olduğunu hissetmelisin. İhtiyaç duyulduğunda gidip müşfik gövdesine yaslanabilmeli, kovuklarına saklanabilmelisin. Kucaklamalı seni güvenli kolları, dalları bitkin başına omuz, yaprakları kanayan ruhuna merhem olmalı. En mahrem sırlarını verebilmeli, en derin yaralarını açıp gösterebilmelisin sorgusuz sualsiz. Onca dal kavuk arasında bir tek o sözünü eğip bükmeden söylemeli, yanlış anlaşılmayacağını bilmeli. Alkışlandığında değil sadece, asıl yuhalandığında yanında durup koluna girebilmeli. Övmeli alem içinde baş başayken sövmeli ve sen öyle güvenmelisin ki ona övdüğünde de sövdüğünde de bunun iyilikten olduğunu bilmelisin. Hak ettim diyebilmelisin. Teklifsiz kefili olmalı hatalarının, günahlarının yegane şahidi. Seni senden iyi bilen, sana senden çok güvenen bir sırdaş. Göz bebekleri bulutlandığında yaklaşan fırtınayı sezebilmelisin. Ve sen ağladığında onun gözünden gelmeli yaş.

İstanbul'un edebiyatımızda tartışılmaz bir yeri var. Gerek şiirlerde, gerekse roman ve öykülerde öyle sık karşımıza çıkıyor ki ona bir bölüm ayırmak kafi gelmeyecekti. Biz de bu yüzden önce ilk programlarımızdan birini, daha sonra da peş peşe iki bölümü İstanbul'da anlatan şiir ve yazılara ayırmıştık. İstanbul şairi Yahya Kemal'den mısralarla o programları analım. Erenköy'ünde Bahar.

Canan aramızda bir adındı, şiirin gibi hüsnü ana unvan. Bir sahile hem şerefti hem şan, çok gece hayalimizde Canan bir şiiri hatırlatan kadındı. Doğmuştu içimde ta derinden yıldızları mavi bir semanın. Hazıyla harap idim edanın, hala mütehayyilim sadanın, gönlümde kalan akislerinden. Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı, bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

İstanbul'a bahar geldi mi deniz mevsimi de gelmiş demektir. Uzakta olunsa o maviliğe nereden bilinmez bir yerlerden çıkar gelir tuz kokusu, yosun kokusu. İstanbullu için deniz vazgeçilmezdir. Yalnızca varlığı bile ruha huzur verir. 11. bölümde edebiyatta denizi ele almıştık. Açılış şiirimiz ise maviye sevdalı şairimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndandı. Deniz dediğin bir tarladır. Gülü gül, dikeni diken, tohumu tohum. Toprak gibi verimli, toprak gibi cömert, betine bereketine kurban oldu. Deniz dediğin bir tarladır. Uçsuz bucaksız bir tarla. Göbeği insanlarla kesilmiş, çilesi insanlarla. Deniz dediğin bir tarladır, sözü pek, eli ağır. Dost gibi güldürür insanı, dost gibi ağlatır. Deniz dediğin bir tarladır, anadır, babadır, kardeştir. İnsan eline hasret, insan eli değer değmez ürperir. Bin bir yerinden çatlar sevincinden. Nesi var, nesi yok çıkarır verir. İnsan eli değmemiş denizlere bir damla alın teri bulutlar dolusu rahmetten mübarektir. Deniz dediğin bir tarladır, bulutlar güneşler dibindedir, gecelerle gündüzler dibindedir, yıldızlar mevsimler dibindedir. Edebiyatımızda özellikle divan şiirinde çok özel bir konuma sahip Gül de Şehrai'nin geçmiş bölümlerinden birinde geniş yer bulmuştu. Gül üstüne yazılanlar, gül bülbül aşkı, gülün taşıdığı anlamlar ve baştan başa gül kokulu dizeler, satırlar. Onların içinden birini olsun yeniden hatırlayalım mı? Nurullah Genç'in kaleminin ürünü Gülnare'den bir bölüm var sırada.

Yıpranmış sokaklar ortasında avare. Sen, kırgın bir ülkenin süreyyası, Gülnare. Honçalı Novroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name, dudağında çarpılmış karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıstandığın bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesi tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den esen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında, mahülya ve hüzün. Bazen korku ve sevda, çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzak, bazen yakın bir duvar. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma Gülnare. Soluğun ağabey hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kakül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini, kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden. Hazar acılarınla ağlıyor kederinden. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkârı. Haber gönder, neredesin? Neredesin ey Gülnare?

Aslında bütün bir edebiyat hayatı daha iyi anlamamız yolunda bize ipuçları sunuyor. Yaşam üzerine düşündürtüyor bizi, acılarımızı hafifletiyor, dünyanın dört bir yanında hiç tanımadığımız insanların dertlerini bizimle paylaşarak başkalarının duygularına, fikirlerine karşı hoşgörü geliştirmemize yardımcı oluyor ve de dünyayı daha iyi anlamamıza. 7. bölümde edebiyatçıların yaşam üzerine söylediklerini bir programa ne kadar sığarsa o kadarıyla aktarmaya çalışmıştık. Bir Orhan Veli şiiriyle özetleyelim o bölümü. Biliyorum kolay değil yaşamak. Biliyorum kolay değil yaşamak, gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan. Her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak. Birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Şehrain'de edebiyatla ilişkisine değindiğimiz konulardan biri de zamandı. Geçmiş takıntıları, gelecek kaygıları ve korkularla nasıl bugünü heba ettiğimiz üzerinde durmuştuk. Şairler hep bugünün kıymetini bilin demiyor muydu? Ama biz nedense geç kalıyorduk yaşadığımız anı derinleştirmeye. Hani derler ya, gençlik bilseydi, ihtiyarlık yapabilseydi diye. Bizimki de o hesap. Zamanın ne kadar değerli olduğunu anladığımızda artık onu kullanmak için ne enerjimiz ne de o eski heyecanımız, şevkimiz kalmış oluyordu. Bu büyük yanlışı terk etmek umuduyla bir kez daha Behçet Necatigil'in unutulmaz dizelerine kulak verelim. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar zamanlarda bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Yarınlara bırakılmayan, ertelenmeyen, el ele büyütülen sevgiler de yaşanıyor. Ve ne büyük talih ki kağıda dökülüp okurla buluşturuluyor. Her sevgi kendi yolunda akar, her sevgi ayrı toprakta büyür, yeşerir. Her sevginin dile getirilişi farklıdır. Sevgi ayırdığımız programda değişik dil ve üsluplarda yazılmış örnekleri paylaşmaya çalışmıştık. Bülent Ecevit'in El Ele Büyüttük Sevgiyi adlı şiiri de vardı aralarında.

Birlikte öğrendik Selin'de avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi. El ele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi. Tırtılları tanıdık seninle baharda. Tırtılken daha sevmeyi öğrendik sevgiden üreyen kelebeği. Toprağı evimiz gibi sevdik seninle. Birlikte sevdik kuru toprakta ev kuran köstebeği. Köstebeğinden toprağına, taşına, tırtılından kelebeğine, kuşuna el ele sevdik bu dünyayı. Acısıyla, sevinciyle sevdik. Yazıyla, kışıyla sevdik. Köy köy, ülke ülke, gökler gibi sardı dünyayı. Yağmur gibi sızdı dünyaya. Dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp, el ele derdik. El ele derip, insana verdik. Verdikçe çoğalan sevgimizi.

Bir başka tarihte aşkla boyanan koskoca bir edebiyattan neler sığdırabilmiştik programa, hatırlayanınız var mı? Aşkın tanımlarıyla başlamış yazılar ve şiirlerle ne büyük bir ilham kaynağı olduğuna şahitlik etmiştik. Aşk var mı sorusunu soranları utandıracak derinlikte nice eser çıkmıştı karşımıza. Nice kalem erbabının yazdıklarıyla süslemiştik programı. O yazılardan biri İskender Fala imzalıydı.

Sensizlikte hasretin hüzzamlarını öğrendik kucak kucak ve aşkın nihavend saltanatını arar olduk köşe bucak. Bildiğimizi sandıkça yandık da yolunda, yolunda yandığımızı sandıkça bildik sonunda. Aşkın gerçeği değildi bildiğimiz ama aşkın ateşiydi yandığımız. Artık şüphedeyiz, canları yâre ulaştıran bir sel miydi aşk, şekeri güzele sunup ağıyı kalbe bulaştıran bir el miydi? Sana varacak yolların çilesi miydi, tutkular ötesi tutkunun zirvesi, hasretle yanışların sesi miydi? Galiba varlığın çekim alanına giren en ulvi acıydı aşk ve maddeyi manaya veren en cömert sancıydı. Ruhların çeşitli varlıklar arasında bölüştürülen süsüydü belki, belki ötelere yazgılı yitirişlerin türküsüydü. Kalp kalbe konan kelebek kanatlarında renk, kudümlerde düşünüp neylerde ağlayan ahenkti aşk. Şarkın bütün şiir macerasıydı, belki Yesribli sevgililer için tutulan bir Anadolu yasıydı. Yağmur yağmur belaya başını tutmaklar ve ateş ateş denizlere kendini atmaklardı. Mansur'u dağra takan da, Halil'i oda yakan da oydu ve oydu Eyyub'u derde bırakan da. Tuz kadar mübarek, ekmekçe azizdi, toprak liğin bereket, su gibi temizdi. Kitabı Aşk'ta yer alan bir yazıdan küçük bir bölümü dinledik. Sevgi ve aşkın konakladığı yürekler mutluluğa da yelken açar. Sıkıntılar, hüzünler bir yaz yağmuru gibi gelir geçer de ardında mutluluğun sıcacık güneşi kalır. Öyle gözümüzde büyütmeyelim mutluluğu, çok şeyler beklemeyelim ondan. Asıl küçük mutluluklardır hayatı güzelleştiren, onlardır birike birike büyüyen, bir yaşamı çevreleyen. Üstünde durmadığımız küçük sevinçlere dikelim gözümüzü bundan böyle ve yüreğimize neler kattığına dikkat kesilelim. Küçük derelerdir büyük nehirleri oluşturan. Küçük mutluluklar, küçük, küçücük derelerdir. Büyük nehre ararken üzerinden atladığın, arkana dönüp de bakmadığın. Küçük mutluluklar, çıtır çıtır Kızılay simididir çayın yanında. Aniden karşına çıkan şarkı, kar yağdığında tatil olan okul, başarılı bir rejimin birinci günü. Sokakta sevebildiğin kedi, yürüyen güvercinin kafası, tenekedeki fesleğen. Kurumuş çamaşırlar belki bir kış ikindisi. Geri gelen elektrik, babanın hikayeleri, annenin yemeği, tamir ettiğin bir alet, yeşil tişörtün belki de yatarken giydiğin. Bir dostun başarısı neler çektiğini bildiğin, elini sımsıkı tutan minik el. Dudağında ıslık yürüdüğün yol, birden çıkıverdiğin yolculuk. Sana açılan kapılar, sana kapıyı açanlar, hoş gelenler, hoş buldukların. Yalnız kalabilmek dilediğinde, konuşabilmek özlediğinde. Gerisini ve milyonlarca mısrayı boş bırakıyoruz. Kendi küçük mutluluklarınızı yazmanız ve bundan da küçük bir mutluluk duymanız dileğiyle.

Şehrai'nin ikinci bölümünden Yalçın Ergir'in Küçük Mutluluklar şiiri geçmiş programlardan parçalarla örülü bir mozaiğin son parçasıydı. Bugüne dek hangi konuları ele almışız, hangi yazarları, şairleri konuk etmişiz programa ana hatlarıyla hatırladık. Tabii süre gereği bütün bölümlerden parçalara yer veremedik ama en azından Şehrai'nin kısa tarihinden özet verebilmiş olduğumuzu sanıyorum. Programı Vehbi Arvas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sundum. Teknik masada ise Ufuk Karcı görev aldı. Yeniden buluşuncaya dek Şehrai'nin yansın üstünüze hem gündüz hem gece.

0: Şehrain.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Önce cep telefonunun ekranındaki kişiye el salladı. Saniyeler sonra tetiğe bastı. Kan donduran görüntülerin adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli bir dondurmacının önüne geldi. İş yerindeki çalışanlardan biriyle kısa süre konuştu. Çalışan görüntülü telefon görüşmesi yaptığı sırada kameranın yönünü çevirdi. Şüpheli önce telefondaki kişiye el salladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla iş yerine peş peşe ateş açtı. Kurşunlar dondurmacının içine yağdı. İş yerindekiler canlarını kurtarmak için kendilerini yere attı. Ancak 29 yaşındaki Yusuf Erdem kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Batı Şeria'daki Sevastiya arkeolojik alanını koruma altına aldı. Demir çağından Roma, Bizans ve İslam dönemine uzanan tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan alan, bölgede tırmanan şiddet ve arazi anlaşmazlıkları nedeniyle tehlike altındaki dünya mirası ilan edildi. Karar Güney Kore'nin Busan kentindeki UNESCO toplantısında alınırken İsrail yönetiminin itirazı sonuç vermedi. Kudüs'le Ramallah arasındaki kültürel miras tartışmalarına yeni bir başlık ekleyen kararın bölgede diplomatik gerilimi daha da artırması bekleniyor. Elektrik kesintisini fırsat bildi. 300 altında sıra kadem bastı. Jet operasyonla yakalanan çalışanın arkasından akıllara zarar bir takas oyunu çıktı. 22 Temmuz'da Fatih'teki bir kuyumcuda elektrik kesintisini fırsat bilen çalışan 300 tam altını çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri hemen polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık büro ekipleri takibin ardından şüpheliyi 24 Temmuz'da Fatih'teki evinde yakaladı. Aramada çalınan altınların 282 tanesiyle satıştan elde edilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin önceki hırsızlıkları gizlemek için son çaldığı altınları bozdurup yerine gram altın koyduğunu belirledi. O takas anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlara teslim edildi. Çalınan milyonluk altınlarsa sahiplerine verilmek üzere korumaya alındı.
2: Aquí estamos tratando de energizar.
1: Şili'nin Atakama bölgesindeki Pascua Lama maden sahasında çalışan 39 işçi yoğun kar yağışı nedeniyle kampta mahsur kaldı. Madenci temsilcileri işçilerin geceleri eksi 28 derecede ısıtmasız kaldığını ve donan su boruları nedeniyle temel ihtiyaçların aksadığını açıkladı. Madeni işleten şirket ise kampta yeterli gıda, su, tıbbi malzeme ve doktor bulunduğunu duyurdu.
2: Aquí estamos tratando de energizar.
1: Hava şartlarının el vermesi halinde işçilerin helikopterle tahliye edilmesi planlanıyor. İngiltere'nin Essex kentindeki bir çiftlikte çıkan endüstriyel yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanla kapladı. Yangın sırasında bir gübre ünitesinde meydana gelen patlama çevrede yaşayanlar tarafından da hissedildi. Yaklaşık 100 itfaiyeci alevlerin yakındaki evlere sıçramaması için mücadele etti. Yetkililer akşam saatlerinde yangının kontrol altına alındığını ve çevre halkı için daha geniş çaplı bir risk kalmadığını açıkladı. İngiltere'deki Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıldızları 23 Haziran'da dünyaya gelen 5 Kuzey Afrika aslanı yavrusu oldu. Anne aslan Vaka yavrularını büyük bir özenle büyütürken o anlar gizli kamerayla

kaydedildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri vakanın yavrularını sürekli beslediğini, temizlediğini ve bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyledi. Bu deneyimli anne vakanın ikinci doğumu, ilk yavrularını ise 2025 yılında dünyaya getirmişti. Sevimli yavruların önümüzdeki günlerde ziyaretçilerin en büyük ilgi odağı olması bekleniyor.

Bilim dünyası büyük heyecan yaşıyor. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre benzeri bulunmayan bir sistem keşfedildi. Bilim insanları bir kahverengi cücenin etrafında dönen başka bir kahverengi cücenin yörüngesinde yer alan gezegen kütleli bir cisim tespit etti. Araştırmacılar bu cismin bir dış gezegen ya da güneş sistemi dışındaki ilk doğrulanmış dış aylardan biri olabileceğini belirtiyor. Yaklaşık Jüpiter büyüklüğündeki cismin 170 günde yörüngesini tamamladığı hesaplandı. Keşif doğrulanırsa gezegen ve uydu sistemlerinin oluşumuna ilişkin mevcut teoriler yeniden şekillenebilir.

Kontrolden çıktı, bariyerlere daldı. Sürücü kazada uzuv kaybı yaşadı. Kazanın adresi İstanbul Çekmeköy. Seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan dev kamyon önce takla attı, ardından orta refüjdeki bariyerleri biçerek karşı şeride savruldu. Sürücü kabinden fırlayarak yola savruldu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde sürücünün uzuv kaybı yaşadığı belirlendi. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Feci kaza nedeniyle felç olan Şile Otoyolu, devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. Yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Çin'de Lanzhou Guiyang seferini yapan yolcu uçağı piste indikten sonra kabin üstü bagaj bölmesinden alevler yükseldi. Yangının bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın kendiliğinden alev almasıyla çıktığı açıklandı. Kabin görevlileri bagaj bölmesini açarak valizleri dışarı çıkardı ve alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken havalimanı itfaiyesi de uçağa sevk edildi. Yetkililer lityum iyon bataryalarının aşırı ısınma nedeniyle aniden alev alabileceği uyarısında bulundu. Geleceğin ulaşımı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Çin tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksi, Astana semalarında başarıyla havalandı. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen ve 200 kilometre menzile sahip araç, güvenlik nedeniyle pilotsuz ve yolcusuz olarak uçuruldu. Gösteri uçuşu Geleceğin Oyunları 2026 hazırlıkları kapsamında düzenlenirken, uçan taksi 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde Astana'da halkın ziyaretine de açılacak. Geleceğin şehir içi ulaşımına yön vermesi beklenen teknoloji izleyenlerden tam not aldı. Annesi onu terk edince oyuncağını annesinin yerine koydu. Görüntüler Kolombiya'daki Cali Hayvanat Bahçesi'nden. Yeni doğan Diana isimli halka kuyruklu lemur doğumundan sadece saatler sonra annesinden ayrıldı. Uzmanlar annesinin yavrusuyla yeterli temas kurmadığını fark edince devreye girdi. Doğduğunda sadece 70 gram ağırlığında olan Diana 2 saatte bir biberonla besleniyor, özel kuvözde tutuluyor ve annesinin sıcaklığını hissettirmesi için peluş oyuncakla uyutuluyor. Şimdi 88 grama ulaşan minik lemur, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaların umut veren simgelerinden biri olarak görülüyor. Bu muhteşem görüntüler Çin'in Ningxiahui Özerk bölgesinden. Yaz yağmurunun ardından gökyüzü eşsiz bir görüntüye sahne oldu. Atmosferin tamamen temizlenmesiyle Samanyolu tüm ihtişamıyla ortaya çıkarken, uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen dönen yıldız izleri adeta Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran görüntüler oluşturdu. Yerel fotoğrafçılar yaklaşık 4 saat boyunca bu görsel şöleni kayıt altına aldı. Yıldızların memleketi olarak anılan Ningxia, berrak gece gökyüzü sayesinde astrofotoğrafçılık ve gökyüzü turizminin gözde merkezlerinden biri.

0: nişanları var.
1: Alyans aldık.
2: Altın boyutlarında son 2 yılda ciddi bir küçülme var.
3: Alyans'ta boyutlar küçülmüş. Sizce nedendir?
4: Altın çok pahalı onun için.
5: Dertten tasadan.
6: Altın gramı çok arttı, muhtemelen ondandır.
3: Değil.
7: Diyet yapıldığı için parmaklar inceliyor olabilir.
3: İlk de tutturan sizsiniz.
7: Gerçekten mi?
2: Yeni evlenecek gelinler de düğün diyeti yapıyor. Zayıflama diyeti yapıyor. Bu altının boyutlarını da ölçülerini de küçültüyor.
3: Olur mu?
8: Hadi ya. Evet.
3: Gelin diyetleri.
1: 17 oldu.
3: 17 oldu.
0: Benim kızım da çünkü evlenmeden önce diyete girdi. Anne ben gelinin içine girmem lazım.
3: Kilit cümle bu. Gelinliğin içine girmem lazım.
0: Evet ben o istediğim gelinin içine girmem lazım.
3: Başlıyor diyet.
2: Gelin diyeti artık altın diyetine dönüştü. Anne yüzük ölçüleri 15-16 numaraydı. Evet evet bunun gibi yani böyle normal bir ölçü vardı. Şimdi bu kadar küçüldü yani 9 numaraya kadar küçüldü. 9-10 numara.
3: Eskiden böyleydi. Evet, şimdi?
2: Böyle. Şimdi de böyle.
3: Şurada durdu bende.
2: Bilek ölçüleri de düşüyor.
1: 45 kilo ile evlendim. Evlendiğimde evet. Tam olmuyordu bile. Ama şu anda çıkmıyor.
3: Bilezikler peki oluyor mu?
1: Küçük geliyor maalesef.
3: Benim bileğime çok bol oldu. Şurada kaldı. Ne kadar bir boşluk var?
9: Koşturmacadan, düğün stresinden, sıkıntılardan kilo kaybıdır diye düşünüyorum.
3: Gelinler düğün öncesi kilo veriyor.
10: Ama sonra...
0: Olmuyor. Tekrardan yenisini almak zorunda kalacak.
3: Şurama kadar geldi sadece.
7: Bekar mısın?
3: Bekarım.
7: Hadi oğlum alayım.
11: Balık, kurbağa, kuş, gökyüzünde akla gelebilecek her figür vardı. Renk renk uçurtmalar Tekirdağ semalarını bir tuvale dönüştürdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mahallesinde 4. kez uluslararası uçurtma şenliği düzenlendi. Dünyanın en büyük figüratif uçurtmaları gökyüzüne yükseldi. Sahilde yapılan şenliğe Türkiye, Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den toplam 14 profesyonel uçurtma sanatçısı katıldı. Dev balina, köpek balığı, ahtapot, kurbağa, yengeç, dev uçurtmalar gökyüzüne süzüldü. Etkinlikte Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın istakip köpeği Mercek de gösteri yaptı.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz TGT FM'de. Bebeğimle Mutluyum da buluştuk. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte, ben Hülya. İki bölümde iki ayrı konuk ağırlayacağız. Gündemden çok önemli başlıklar aktaracağız size. Özellikle sıcak havalarda nasıl davranmamız gerektiğini, anne adaylarının yazı nasıl rahat geçirebileceğini konuşacağız bugün. Sevgili dinleyiciler, Şişli Hamidiyet Fal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ekin Pasinlioğlu bizimle birlikte. Ekin Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler size de.
0: Bugün çocuklardan konuşacağız. Aslında çocuklar demeyelim, 0-1 yaş dediğimizde biraz daha bebek tanımını kullanmak doğru olacak herhalde. Bebeklerde beslenme ve bu dönem için doktorların önerdiği takviyelerden bahsedeceğiz. Annelerin ciddi anlamda kafa karışıklığı yaşadığı, kullansam mı kullanmasam mı dediği markalarında bu anlamda annelere hem biraz tanıtımla, biraz sosyal medyayla daha kolay ulaştığı bir alandan bahsediyoruz. Bir kere biz 0-1 yaş bebeğin beslenmesini nasıl başlatıyoruz?
1: Evet, öncelikle hepimizin tahmin ettiği gibi anne sütü çok değerli, çok kıymetli bebeklerimiz için. Bu anne sütü hem bebeklerin bağışıklığını koruyucu, hem birçok hastalıktan koruyucu etkilere sahip. Bebek doğar doğmaz, ister sezeryanla ister normal doğumlu olsun, olabilecek en kısa sürede bebeği anne memesine koyarak bir an önce o ilk sütün, kolostrum dediğimiz ilk sütün alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve olabildiğince ne kadar çok emzirirse anne, o kadar iyi bebek için. Yani ilk başta, özellikle ilk bir ayda bebek istemiyorsa bile, ağlamıyorsa bile, en az 3 saatte bir, hani gece uyuyorsa uyandırarak, gün içinde uyuyorsa uyandırarak mutlaka emzirmek gerekiyor. Ama bunun dışında da bebek her istediğinde, her ağladığında memeye tutmak ve olabildiğince onu anne sütüyle doyurmak en büyük amacımız ilk bir ayda özellikle.
0: Peki bir parantez açalım buraya. Anne sütü deyince annelerin çok sorusu var. Bir kere her annenin sütü bebeğine yeter mi? Yani en büyük sorumuz bu. Doyuyor mu acaba? Ya bu kadar çok ağlıyor. Daha yeni emdi, yine ağlıyor. Emiyor, sonra gazı oluyor. Gaz sancısından bu sefer ememiyor. Ağlaması bitmiyor. Bu böyle bir kısır döngüye dönüşüyor sanki. Siz de bir annesiniz. Bu anlamda da belki kendi tecrübelerinizi de katarak bize neler söylersiniz?
1: Şöyle, klinik anlamda, yani çocuk doktoru olarak tıbbi anlamda anne sütünün bebeğe yetmemesi gibi bir durum çok çok çok nadir karşılaştığımız, hani belli durumlarda annenin belki sütünün kesilmesiyle olabilecek şeyler. Ama biz günlük rutinde klinikte bir annenin sütünün bebeğe yetmediğini hiçbir zaman neredeyse düşünmüyoruz. Bebeğin ağlaması ilk bir ayda çoğunlukla açlıktan, ama bunun yanında yani anne sütünü sadece doyurucu olarak düşünmemek gerekiyor. Anne ile bebek arasındaki duygu, duygusal bağ kurmada, güven duygusunu sağlamakta birçok şeyde etkisi var. Onun için sürekli memeye tutarak beslemek gerekiyor. Evet, her beslenmeden sonra gazını çıkarmak mümkünse sırtına pat pat vurarak rahatlatmak bebek için çok iyi olacak. Ama yeni emmiş olsa bile yine bir saat sonra tekrar bebek gerçekten annesi isteyebilir. Bunu sadece doymak olarak, dediğim gibi, düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda duygusal bir açlık da var o bebekte. Hani annesine sürekli bağlanmak ve onunla sürekli temas halinde olmak istiyor. O yüzden her istediğinde, her ağladığında mutlaka memeye tutmak gerekir. Özellikle ilk bir ayda.
0: Bir de tabii çok büyük bir mide kapasitesi varmış gibi düşünüyoruz. Ya işte yarım saat emdi, bir saat emdi. Halbuki ne kadar emdi, ne kadarını yutabildi, ne kadarını dışarı çıkarttı. Midesi zaten çok küçük. Belki doyduğunu hissetti. Sonra çok çabuk acıktı. Bunlar bilemediğimiz şeyler. Dolayısıyla biz prensip olarak bebek her ağladığında acıktığını düşünerek onu emzirmeliyiz. Doğru bir cümle mi bu?
1: Evet, çok doğru bir cümle ve çok güzel bir yere parmak bastınız gerçekten. Şimdi anneler şöyle zannediyor, işte doyurayım, vereyim süt vereyim, ama aslında bebeğin midesi o kadar küçük ki, en başta böyle bir ceviz tanesi kadar neredeyse, sonra gittikçe büyüyor. Hani bir aylık bir bebeğin bile midesi bir su bardağı kadar sadece. Onun için çabuk doyması da hani beklenen bir şey. Burada önemli olan şey şu, bebekler genellikle ilk bir ayda özellikle memeyi emerken uyuyakalıyorlar ve uyuyakalmayla aktif bir emme süreci gerçekleştiremiyor aslında bebek. Anne de yorgun, fark edemiyor olabilir, anlayamıyor olabilir. Hani bu çocuk 40 dakikadır mememde diye düşünüyordur ama aslında bebek çok zayıf emiyordur. Özellikle ilk günlerde emmeyi çok iyi bilmedikleri için çok daha uzun bir süre geçirmeleri gerekiyor doymaları için. Şu önemli, ilk memeyi emme sırasında ilk başta gelen süt, su oranı daha yüksek, yavrum daha düşük bir süt. Ama ilerleyen dönemlerde bebek emmeye devam ettikçe sütün daha yağlı, daha doyurucu, daha yağ şeyi
0: oranı yüksek.
1: Daha yüksek. Evet, ve doyurucu kısmını aldıysak aslında o son kısmı aldığında bebek doyabiliyor. Ama biz bu 5-10 dakika emzirip bırakmalarla bebeğin doyduğunu düşünürsek yanlış bir düşünceye kapılmış oluruz. O sondaki sütü almaları çok önemli, yağlı kısmı.
0: O ilk kısmı susuzluğunu gidermek, ikinci kısmı açlığını gidermek gibi tanımlayabiliriz belki.
1: Evet, evet, çok güzel bir yaklaşım olur bu, doğru bir yaklaşım.
0: O zaman doydum diyene kadar, yani kendisi memeyi bırakana kadar emzirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu ilk bir hafta gelen kolostrum, bu çok kıymetli bir süt dediniz. Bu sütün fazlası, eğer fazlaysa saklanabilir mi? Mesela sosyal medyada çok görüyoruz. Bu sütü ziyan etmeyin, bebeğinizin bağışıklığına katkı sağlar. İleride bebeğiniz hasta olduğunda bundan kaşıkla bile verseniz iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz der kimileri. Doğru mudur bu?
1: Şöyle, kolostrumun çok kıymetli olduğu doğru ama ne kadar taze bu çocuk bunu alırsa o kadar iyi. Yani o kolostrumu alıp saklamak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Hani yanlış bir şey değil ama zaten bebek onu emiyorken, o kolostrum geliyorken bir an önce onu vücuduna alması çok önemli. Ama tabii ki biz sütü sağıp dışarıda hava oda sıcaklığında, buzdolabında veya buzlukta 3 aya kadar saklayabiliyoruz. Hani tabii ki de saklayıp sonra vermekte bir sıkıntı yok. Ama taze gelmişken
0: önceliğimiz
1: tabii daha güzel olur.
0: Önceliğimiz anında emzirmek olacak. Peki ne kadar devam edecek anne sütü bebek için, ne kadar yeterlidir ve ne kadar, hangi zamandan itibaren, hangi aydan itibaren artık biz su vermeye ya da ek gıdayı konuşmaya başlayabiliriz?
1: Şöyle, ilk 6 ay herhangi bir sıkıntı yoksa, annenin emzirmeme gibi bir durumu yoksa, ilk 6 ay mutlaka sadece anne sütü diyoruz. Tabii anne sütünün olmadığı durumlarda mutlaka mamadan destek alıyoruz. 6 aydan sonra ek gıdaya başlayabiliriz. Aslında kaynaklar şöyle söylüyor: 4. aydan önce, 6,5 aydan sonra olmayacak şekilde ek gıdaya başlanmalı. Ama en uygun zaman 6. ay. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor: bu tam olarak tamamlayıcı beslenme, ek gıda. Yani bu bebeğin yine ana öğünü, karnını doyuracağı besin anne sütü veya mama. İlk aşamada, ilk bir ay özellikle verdiğimiz her şey deneme, tadına bakma, çocuğun tepkisini ölçmek üzerine kurulu. Yani çocuğu doyurmaya çalışmak, bunun için ağzına işte haşlanmış sebzeleri tıkmak, bunu yemedi daha çok vermeye çalışmak asla değil. Çünkü midesi çok küçük ve ana öğünü dediğim gibi anne sütü. Ama denemelere özellikle en uygun zaman 6. ay olacak şekilde başlıyoruz.
0: Nasıl başlıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Yani emzirdikten sonra mı tadına baktırıyoruz? Açken mi veriyoruz? Burada bir prensibimiz var mı? Ve ilk gıda ne olmalı genelde?
1: Şöyle, haşlanmış sebzelerle başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü meyvelerle başlandığında o tatlı şey hoşlarına gidiyor ve sebzeyi bu sefer reddedebiliyorlar. O yüzden sebzelerle başlamak daha uygun. Diğer soru neydi, affedersiniz?
0: Başlayacağımız ilk sebze ve bu arada aç mı tok mu olacak? Yani emzirdikten önce mi sonra mı vereceğiz?
1: Evet, şimdi bu tam deneme süreci olduğu için bebek ne çok açken ne de yeni emmişken, çok tokken olmaması gerekiyor. Yani bebek emmiş, üzerinden bir saat gibi bir süre geçmiş, ondan sonra haşladığımız bir sebzeyi denemeyerek başlayabiliriz. Genelde 3 gün kuralıyla ilerliyoruz. Hani ilk başta o mevsimde hangi sebzeler varsa, kabak olabilir, patates olabilir, havuç olabilir, mevsimine uygun sebzeyi haşlayıp 3 gün onu teklif edip alerji olmadığını görünce başka sebzeler ekleyerek devam edebiliyoruz.
0: En uygun öğün hangisidir Ekin Hanım? Yani bir kahvaltıyla mı başlamak lazım, yatmadan önce mi vermek lazım, denemek lazım? Çocuğun uyku durumunu bu noktada göz önünde bulundurmak mı lazım? Çünkü bazen çocuk uyku ihtiyacı içinde oluyor. Anne de hadi şunun tadına bir baksın diyor. Halbuki uykusuzluk huzursuzluğuyla reddediyor o sebzeyi. Burada bir düzen kurmak lazım mı?
1: Evet, şöyle, gün içinde aslında en keyifli olduğu anı yakalamaya çalışmak gerekir. Öyle söyleriz annelere. Yani çünkü her şey çok yeni bebeksin. İlk defa ağzına anne sütü dışında farklı tatta ve farklı küçürlükte diyeyim, farklı yapıda bir şey alıyor. Onun için keyfi yerinde olmalı. Oyununu oynarken oyun ortasında almak değil de keyfi yerinde ve karnı çok aç değil veya çok emmiş de değil, tam böyle keyifli bir anda yakalayıp denemelere başlayabiliriz bu şekilde.
0: Bunun dışında mesela paketli ürünler var çocuklara hazırlanmış. Cam kavanozlarda ya da toz halinde siz onu karıştırıyorsunuz. Bir mama kıvamına dönüyor. Bunlar da ek gıda olarak denenebilir mi? Ne önerirsiniz annelere?
1: Ben klinik pratiğimde paketli gıdayı hani hem bebeklik döneminde hem çocukluk hiçbir dönemde önermiyorum. Olabildiğince sağlıklı, mevsimine uygun sebze, meyvelerle evde hazırlanmış, temizliğine emin olduğumuz ürünleri teklif etmek her zaman daha faydalı olacaktır çocuk için. Ama tabii ki bazı durumlar olabiliyor, yolculuk olabiliyor veya hazırlanamamış olabiliyor. Bir şekilde yani bir afet geçirdik, Allah korusun, bu tarz durumlarda hani mecbur kalınca tabii ki verilebilir. Bebeğin aç kalmasından iyidir ama ön planda evde hazırlanmış sağlıklı besinler önceliğimiz.
0: Gelelim yağ, tuz, şeker bunlara. Bunlar ek gıdanın içinde olmalı mı? Olacaksa ne kadar olmalı? Bununla ilgili bir formül var mı annelere önerebileceğiniz?
1: Şöyle, bir yaş öncesinde tuz ve şekeri önermiyoruz tabii ki. Tuz, şeker, baharat, bunlar bir yaş öncesinde bebeklere sunduğumuz besinler değil. Yağı da şöyle yapıyoruz. Başta sadece sebze haşlaması şeklinde veriyoruz. 8. ay itibariyle, 9. ay itibariyle haşladığımız sebzelere minik bir zeytinyağı ekleyerek bu şekilde de teklif edebiliriz. Zeytinyağı zararsız ama tuz, şeker, baharat, onları bir yaş sonrasına saklıyoruz.
0: Bal için ne söylersiniz? Bal ve inek sütü.
1: Bal tabii, balın içinde botulinum toksini dediğimiz bebekler için toksik olabilecek bir gıda olduğu için bir yaş öncesinde kesinlikle önermiyoruz. En önermediğimiz besin bu olabilir. İnek sütü de yine aynı şekilde bir yaş öncesinde önermiyoruz. Hatta inek sütünü neredeyse, yani inek sütü yerine bir yaşından sonra da çocuğun peynir, yoğurt, ayran, bunları tüketmesi çok daha faydalı onun için. Çünkü hem sıvı bir şey olduğu için midesini dolduruyor, çok tüketilmesi kabızlığa sebep olabilir. Demir eksikliği anemisine sebep olabiliyor. Onun için bir yaştan önce zaten vermiyoruz. Bir yaştan sonra da daha çok yoğurt, peynir gibi ürünleri tercih ediyoruz inek sütü yerine.
0: Gelelim kıvamına. Şimdi bazı anneler çorba yapıyorlar diyelim, o kadar pütürsüz oluyor ki. Bazen köfteyi bile pütürsüz yapmayı başarabiliyorlar. Sonrasında çocuk günlük hayatta pütürlü bir şey ağzına geldiğinde bunu atıyor. Kimi anneler tamamen pütürsüz verirken, kimileri de önüne sebzeleri koyuyor. Kendisi eliyle alsın yesin diyor. Buradaki yol haritamız ne olmalı?
1: Burada farklı görüşler var tabii. Bu bebeğin önüne koyup tamamen kendisinin yemesini istemesi BLV dediğimiz yöntem, baby led weaning deniyor. Bu da denenebilir ama bazı avantajları, dezavantajları var. Ayrıca bir ayrıntılı konu. Biz ilk aşamada şöyle öneriyoruz annelere ek gıdayı anlatırken. Bebek o zamana kadar, 6. aya kadar sadece anne sütü aldı ve sıvı. Onun dışında bir şeyle karşılaşmadı. İlk başlarda pütürlü, yani pütürlü de verilebilir ama anne korkuyorsa, daha yavaş ilerlemek istiyorsa blenderdan getirilmiş, böyle püre haline getirilmiş şekilde verebilir. Ama bunu çok kısa bir sürede, yani nasıl söyleyeyim, belki 2 hafta gibi bir sürede bir an önce haşlanmış ve sadece çatalla ezilmiş şekilde pütürlü kıvamda verilmeye başlanmalı. Çünkü dediğiniz gibi bu süreç uzadığı zaman, bu pütürlü gıdayla bebeği tanıştırmadığımız zaman ileride beslenme sorunları, yutma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani belki 1-2 hafta gibi kısa bir süre sadece püre, sonrasında hemen çatalla ezilmiş bir şey. Hatta 9. ay itibariyle, 8.5-9. ay itibariyle bebek oturabiliyor ve kendi elini tutabiliyor. Parmak gıdalar deriz. Parmak gıdalarla bebekleri tanıştırırız. İşte adı üstünde, parmağı kadar minicik bir havuç, patates eline vererek hani onu ısırması, kendi kendine yemesini de teşvik etmek önemli bu aşamada.
0: Peki ek gıda ile beslemede biberonun yeri nedir?
1: Biberonu biz genel olarak hiç önermiyoruz desem yeridir. Hele ki 2 ayın altındaki bebeklerde mama verilecekse, bu durumlarda da biberonla değil, kaşıkla veya bardakla veya enjektörle, şırıngayla dediğimiz şekilde verilebilir. 2 ayın altında özellikle biberon en sık kullanımları meme reddine çok sık sebep oluyor. Onun için biberonu olabildiğince hayatına sokmadan, olabiliyorsa kaşıkla ve bardakla besinlerin sunulmasını öneriyoruz annelere.
0: Tabii bu anneler açısından bakıldığında hani o emme refleksi sanki tatmin olmuyormuş gibi geliyor. Biberon sanki o bebeğin doğasına daha uygunmuş gibi algılanıyor ama tam tersi kaşık, şırınga.
1: Evet.
0: Bu noktada bardak daha çok ya da küçük kaplar tercih edilmeli. Peki bebeğin beslenmesinde bir problem olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani anne sütü alıyor olsun, ek gıdaya geçmiş olsun. Özellikle anne sütüyle ek gıda arasındaki dönemde bakıyoruz, o geçiş tamamlanmadığında bebeğin bir damak tadı oluşacak belki. O oluşmadığında bebek kilo kaybı gösteriyor. İşte anne sütü alırken yanakları tombul tombul olan bebek ek gıdaya geçiyor. Biraz da belki hareketleniyor. Aa, o yüz, o yanaklar süzülmüş, yerine böyle sanki beslenme problemi var gibi başka bir çocuk gelmiş. Bu süreçte anneler çok üzülüyorlar.
1: Evet, şöyle, şimdi ilk 6 ayda kilo alımı çok hızlı tabii. Günde ilk başlarda 30-40 gram gibi, sonra 20-30 gram gibi günde kilo alımını bekliyoruz. Ama bu kilo alım hızı yavaşlıyor 6. aydan sonra. Zaten hani işin oluru bu şekilde. Aynı zamanda tabii yeni ek gıdalar denenmesiyle de hani bir beslenmede değişiklik, dalgalanma olabilir ama burada zaten özellikle onun için vurgulamıştım. Asıl gıda yine anne sütü. Anne sütünü çocuk mutlaka alacak. Diğerlerinin yanında deneyerek devam edeceğiz. Bunun yanında çocuk hekimi kontrollerinde boy kilo takipleri yapılıyor çocukların. Günlük idrar çıkımı, gayta çıkımı, bunlar takip ediliyor. Bunlara bakarak yeterli büyüme sağlayıp sağlamadığını kontrol edebiliyoruz.
0: İlk 1000 gün çok önemli, çok kıymetli bebekler için. Anne karnında geçirdiği süre üzerine ilk iki yaş. Bu dönem içinde bebeklere mutlaka verilmesi gereken bir gıda var mı, ya da bir grup gıda var mı? Bunu sormak istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde farklı öğretiler var. Japonya'da bakıyorsunuz çocukları arı sütüyle daha erken tanıştırıyorlar. Propolis'te daha erken tanıştırıyorlar. Ama bazı ülkelerde işte alerjen olduğu için uzak tutuyorlar gibi. Farklı kültürlerde farklı yaklaşımlar var. Biz bebeklerimizi büyütürken ilk bir yaşta, özellikle bugün ilk bir yaşı konuştuğumuz için soruyorum. Mutlaka şunu vermeliyiz dediğiniz bir şey var. Mutlaka bir meyve, mutlaka yumurta, mutlaka bir sebze ilave etmemiz gereken bir şey var mı?
1: Evet, şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Yumurta bizim için çok önemli. Hem ulaşılması kolay, sindirmesi kolay, bebekler için çok iyi bir protein kaynağı. Yumurta mutlaka olmalı. Yoğurt özellikle ilk ek gıda başlangıç sürecinde hem probiyotik etkisi olması, mayalanması, hem özellikle anne kendi mayalıyorsa evde hazır yoğurtlar yerine, bunların probiyotik bakteri oranları daha yüksek olur ve daha sağlıklı oluyor. Yoğurt mutlaka olmalı. Sonra tabii sebzelerle tanıştırıyoruz bebekleri ve tahılları, mesela mercimek, nohut, fasulye olsun, yulaf. Yulaf çok güzel bir gıda bebekler için. Ondan sonra farklı meyveler, avokado olsun. Avokado mesela lif oranı da yüksek, sindirilmesi de kolay, güzel bir gıda. Yani bütün çeşitliliği sağlamamız gerekiyor. Özellikle şunu şunu alsın. Yani olabildiğince her şeyden alsın bebek. Ama dediğiniz gibi yumurta, yoğurt özellikle bunlar çok önemli. Onlara özellikle dikkat ediyoruz alabilmelerine.
0: Şimdi avokado dediniz diye söyleyeceğim. Genç anneler var bizi şu anda dinleyen. Bir de onların anneleri, büyükleri var. İşte avokado verelim dediğinde biz muhallebiyle büyüttük çocuğumuzu. Ne var? Bak kocana, bak kızına, kız kardeşine ya da kendine bak. Taş gibisiniz, hiçbir şeyiniz yok. Şimdi burada bir görüş ayrılığı var ve bir çatışma ortamı var. Hele de çocuklara anneanneler, babaanneler bakıyorsa.
1: Yani evet, çok haklısınız. Ben de çoğu zaman çocuğu büyütürken böyle çıkmaza girdiğimde şey diyorum. Ya annem bana bunları yapmadı ama ben gayet sağlıklı büyüdüm. Sadece böyle düşünceler geliyor aklımıza. Yani avokado tabii şimdiki zamanımızda daha popüler bir gıda. Eskiden var mıydı? Yoktu. Onun yerine olabilen şeyler vardı. İlla ki avokado alsın değil tabii ki. Ama hem kolay sindiriliyor hem böyle nasıl diyeyim, yani bulamaç yapmayı çok önermiyoruz ama pirinç gibi böyle bir şeylerle karışıp bebeğe rahat yedirebildiğimiz bir gıda ve besleyiciliği de yüksek, onun için öneriyoruz. Yeni anneler çok bunu
0: seviyorlar.
1: Soruyorlar. Evet, seviyorlar avokadoyu gerçekten.
0: Bir de pancarı çok seviyorlar benim gördüğüm. Dışarıda mesela karşılaştığımızda çocuklarına bir şey yedirmeye çalışıyorlarsa mutlaka içinde pancar görüyorum. Evet. Bir özelliği var mı pancarın?
1: Pancarın A vitamini değeri yüksek ve o da besleyici bebekler için çok iyi. Pancarda şöyle bir şey dikkat etmek gerekiyor. Pancar yiyen bir bebeğin idrarı kırmızı çıkabilir. Hmm. Anne bunu bilmiyorsa bezinde bir kırmızılık gördüğünde korka, panik olup aa kan mı geliyor, kan mı oldu, bebeğin idrarında bir şey var gibi panik olabiliyor. Biz diyoruz ki pancar mı yedi? Evet hocam pancar yedi. Tamam o zaman bu normal. Onu
0: o zaman rahatlayabiliriz. Evet. Şimdi hazır dışkılamaktan bahsetmişken son olarak belki biraz da ondan bahsedelim. Yedi içti bebek. Tabii ki bunları dışarı çıkartacak. Aslında o dışkılama sayısı, oranı, idrarın miktarı da bebeğin doyup doymadığını bize gösteriyor. Burada neye dikkat etmeliyiz diye artık yavaş yavaş röportajımızı da sonlandıralım.
1: Kaka çok değişebiliyor. Kakanın rengi, kıvamı bebekken böyle ilk başta siyah oluyor, sonradan sarıya dönüyor, yeşil oluyor, sonra normal bir renge geliyor vesaire. Ya farklı farklı gaytalar aslında normal olabilir anneye, aileye farklı gelse de. Önce bunu bilmek gerekiyor. İlk başlarda, ilk bir ayda özellikle bebeğin günde en az bir kere kakasını yapmasını önemli bir şey bizim için. 5-6 kez çişli, bir kere de kakalı bez almalıyız altından. Hani yeterli beslendiğini görmemiz açısından. Sonra arasında özellikle böyle 2-3 ay ile 9 ay arasında bebeklerin dışkılamasında bir seyrelme olabilir. Bazen 10 güne kadar kaka yapmayan bebekler görebiliyoruz. Bu bebeğin karın kaslarıyla hani popo kasları arasındaki iletişim bozukluğu diyeyim, hani tam oturmamış bir sistemden kaynaklanıyor olabilir diyeyim. Bunda da panik olmamak gerekiyor. Böyle bir şey olabileceğini bilmek aile için önemli. 10 güne kadar kakasını yapmadığı olabilir. Hmm. Böyle bir durumda bebeği popodan uyarmak, ağızdan zeytinyağı içirmek gibi bir şeyi asla önermiyoruz. Onun yerine karnına böyle sadece masaj yaparak, saat yönünde karnını ovalayarak, dizlerini karnına böyle bastırıp çekerek masaj yaparak rahatlamasını sağlayabiliriz. Bunun geçici bir süreç olduğunu, bebek büyüdükçe kendiliğinden geçeceğini bilirsek içimiz daha rahat olur. Evet. Bir de tabii anne de yediklerine dikkat edecek ve bebeğe özellikle mesela dediğimiz ya pirinç, lapa, bu tarz şeyler, hani bunlar bebeğin dışkılama sayısını azaltabilecek gıdalar. Sebze ağırlıklı beslenip suyunu, anne sütünü veriyorsak bebeğe hani çok karşılaşmayız bu durumla.
0: Yani anne sütü alıyorsa kabızlık pek de olan bir durum söz konusu olmuyor herhalde. Dikkat çekmiyor. Peki çok teşekkür ediyorum bugün için, aktardığınız bilgiler için. Bir gün özellikle sadece bebek neden kusar diye konuşalım. Bu çok önemli bir konu. Bugün ona giremedik ama önümüzdeki günlerde belki ondan da konuşuruz.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekim Pasilinoğlu bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Benimle Mutluyum devam ediyor. Bugün yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşacağız sizinle birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikte olacak. Nihan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de aynı şekilde size.
0: Teşekkür ederiz. Nihan Hanım, bugün yaz gebelerini konuşacağız. Sıcak bir yaz devam ediyor. Bazı yerler için hava yağışlı ve serin geçse de orada da nem gebeleri rahatsız ediyor. Bir kere yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşalım. Beslenmeyi konuşalım. Egzersizi, yürüyüşü konuşalım. Su içmeyen gebeleri, tatil planlayan gebeleri. Bu yayında anne adaylarının bu mevsimde dikkat etmesi gereken her şeyin altını çizelim istiyoruz.
1: Tabii ki. Ben de elimden geldiğince sorularınızı bilgilerimle yanıtlamaya çalışırım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yaz gebeleri deyince aslında gebeliği ilk 3 ay olarak planlıyoruz. 3 ay, ikinci 3 ay ve üçüncü 3 ay. Her 3 ay içinde baktığınızda hangi ayda olursa olsun tüm gebelerin yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenler nedir diye sorayım. Sonra da belki aylara göre dikkat edilmesi gerekenleri özelleştirmek istersiniz.
1: Tabii. Şimdi ilk etapta yaz aylarında bütün aylardaki gebelerimizin İlk dikkat etmesi gereken şey su içimi, yani sıvı alımımız. Özellikle su olarak söyledim çünkü biz sıvı dediğimizde gebelerimiz bunu işte içtiği çay, kahve, meşrubat gibi şeyleri de sıvıya dahil edebiliyorlar. Ama bunun özellikle ve özellikle günde 3-4 litre su tüketimi şeklinde olması lazım. Çünkü yaz aylarındaki fark aslında fark etmeden terlemeyle de kaybettiğimiz sıvının yerine konma ihtiyacı. Bunun dışında bütün aylardaki gebelerimizin gene dikkat etmesi gereken ki az sonra bundan daha detaylı olarak da bahsedeceğim. Konusu özen. Yaz aylarında özenimiz çok daha fazla olacak. İlk 3 ayda da, ikinci 3 ayda da, son 3 ayda da. Bu özeni de azaltmak için aynı şekilde sıvı alımının günde 3-4 litre olması çok çok önemli. Bütün aylar için özellikle söyleyebileceğim bu.
0: Öncelikle sıvı alımını bu mevsimde anne adayları ihmal etmemeli. Başka sıvılar tüketmeyi suyla karıştırmamalı ve mutlaka 3-4 litre su tüketmeli. Peki anne adayı yeterince su tüketmezse bebek bundan olumsuz etkilenir mi?
1: Evet, bundan evet olumsuz olarak etkilenir. Özellikle ilk 3 ayda her ne kadar olmasa da ikinci 3 ay ve son 3 ayda bebeğin suyunun azalması direkt olarak etkiler. Annenin sıvı alımının azalması. Çünkü bu bir denge içerisinde. Annemiz sıvı alacak, bebeğin suyu da bunun dengesinde olacak. O yüzden bu direkt olarak bebeğin de suyunu etkiler.
0: Dolayısıyla bu su eksildiğinde özellikle son 3 ayda belki de erken doğumu tetikleyecek bir takım istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
1: Kesinlikle öyle. Zaten erken doğum katılmalarımızın bu NST takiplerinde özellikle karşılaştığımız en büyük sebebi annenin dehidrate, yani vücudunun susuz kalması oluyor.
0: Yani biraz belki su içtiğinde kendisi de daha rahat oluyor. Bebeğin hareketleri de daha rahatlıyor. Bebeğin su içinde olduğunu anne adayının yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her ayda mutlaka hatırlaması lazım.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Peki gelelim annelerin çok şikayeti olan yaz mevsiminin şişliklerine. Yine ilk 3 ayda belki çok fark etmiyoruz ama sonra mevsim ilerledikçe, aylar ilerledikçe bakıyoruz ki anne ister istemez kendini şiş hissediyor. Eller, ayaklar çok kötü, hareket kabiliyeti azalmış. Bu ödemler için yapabileceği bir şey var mı annenin ve neden oluşur?
1: Ödemler genellikle özellikle ilk 3 ayda çok karşılaşmıyoruz. Karnımız büyümeye başladıktan sonra tabii ki alt bacak tarafına doğru giden damarlarımızdaki baskıdan dolayı oluyor. Yaz aylarında olmasının sebebi özellikle sıcaklıkta vücudumuzun dengesinin değişmesi tabii ki. Ama karın büyüdükçe de zaten normalde ödem karşılaştığımız bir problem. Ödem yapmak için tabii ki yapabileceğimiz bir sürü yöntem var. En önemlisi bunların içerisinde hareketli olmak. Yani hareketsiz kalmak ödemimizin bizim özellikle oturarak masa başı çalışan gebelerimizde en büyük karşılaştığımız problem oluyor. Onların ben her zaman masa başı işte yapmalar, saat başı kalmak, 10 dakika yürümelerini öneriyorum. Onun dışında zaten hareketli olan bir gebede ödem daha az karşılaştığımız bir durum. Ama burada amaç bizim vücudumuzda nasıl değil de yukarıya doğru kanı yöneltmek olduğu için ayakları hafifçe kaldırarak akşamları uzatmak. Onun dışında masaj bacaklara çok önemli. Tabii şimdi ödemde atlamamamız gereken bir nokta da var. Bazen ödem ilk zehirlenmesi dediğimiz rahatsızlığın bir parçası olabiliyor. O yüzden günlük salçanın ölçümleri özellikle yazılarında karşılaşıyoruz. Gebelik zehirlenmesi durumuyla mutlaka günde bir kez salçanın ölçümü de eğer böyle ciddi bir ödem varsa öneriyorum.
0: Eğer ödem ciddiyse ve hareketli olmaya rağmen geçmiyorsa mutlaka bunu doktoruyla paylaşmasını da önerelim değil mi Nihan Hanım?
1: kesinlikle doktoruyla paylaşacak. Tansiyon ölçümünü de günde bir kez yapacak. Bir de ödemin tabii ki nerelerde olduğu da çok önemli. Ayaklarda en çok gerekli bir ödemi bekliyoruz. Ama bu ödem göz çevresine yerleştiyse, ellerde bir ödem varsa, bu hareketleri engelleyecek şekilde oluyorsa bunu mutlaka doktorumuzla paylaşmalıyız.
0: Bu durumda aslında bir de tuz tüketimini gündeme getirelim mi? Yaz mevsiminde tuz tüketmek ya da tuzu tamamen kesmek anne adayı için ne ifade eder?
1: Aslında bunu çok yanlış bilinen, yani doğru bilinen yanlışlardan diyebilirim. Ödemim var, ben tuzu kesinlikle kesmeliyim şeklinde. Ama değil, çünkü vücudumuzun o tuza da ihtiyacı var, bir dengeye ihtiyacı var. Ve aslında aldığımız, tükettiğimiz tuzla ilgili değil bu. Tuzu evet bir miktar azaltabiliriz tabii ki yemeklerimizde ödemimiz varsa, ama azaltsak da o ödem geçmeyecektir. O yüzden dengeli bir beslenme programıyla günde bir saadet olan, mesela ben mutlaka ve mutlaka öneriyorum vücudumuzda sodyuma da ihtiyacı olduğu için. Yani şöyle söyleyebilirim, tuzu kesmek ödemin geçmesi için bir çözüm değil aslında.
0: Beslenme konusunda belki buna tekrar değineceğiz. Çünkü yaz beslenmesi nasıl olmalı diye detaylı olarak soracağım, ama şu hareket kısmı ile ilgili özellikle çalışan anneler için, bütün gün oturuyorlar, saat başı bir 10 dakika yürüsünler dediniz. İş yerinde dışarıda çıkmadan bu sıcak havada rahatlıkla bir 10 dakika yürüyüş yapabilirler. Belki işte ofisler arasındaki yolu biraz uzatabilirler.
1: Evet, merdiven inip çıkabilirler. Ben özellikle ödem konusunda merdiven inip çıkmayı öneriyorum. Tabii ki doktoru tarafından belirtilmiş bir erken doğum tehlikesi ya da düşük tehlikesi gibi bir durum yoksa gebe anne adayımızın. Mutlaka ofiste de çalışıyorsa, ofis ortamında o kadar bir yeterli alan bile yoksa, en azından iki kat merdiven inip çıkması bile bacaklarındaki kan bulaşımını arttıracaktır.
0: Peki gelelim bu hareketliliğin güne yayılmasına. Özellikle bu sıcak havalarda anneler pek dışarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü hava sıcak, sıcak çarpmasına karşı da korunmaya çalışıyorlar. İki canlılar, hareketleri daha zor. Ama hiç yürüyüş yapmamak, hiç hareketsiz, tamamen hareketsiz kalmak da önerilmiyor. Peki anne adayları yazın hangi hareketleri nasıl yapmalı?
1: Anne adayları aslında eğer evdeyse, ben şöyle öneriyorum. Tabii ki hani bu noktada özellikle ülkemizin sıcak, çok sıcak, yani mesela güney bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi gündüz dışarı çıkılamayacak durumlarda bir alışveriş merkezlerini tercih edebilirler yürüyüş için. Onun dışında aslında internette çok güzel gebe pilatesi, gebe yogası, gebe egzersizleri şeklinde egzersizler bulabilir. Bunları evde yapabilirler. Ama akşam saatlerinde hava serinlediğinde yine bir imkanı var yürüyüş yapmak. Gerçekten çok önemli. Yani ev içinde de olsa hareketli olmak, oturup kalkmak tam ziyade, yani bir takım işte bu mat pilates, mesela eve bir mat alınabilir ve gebe pilatesi videoları çok yaygın artık. Bu tür egzersizleri mutlaka yapmalılar.
0: Hangi aylar için daha çok pilatesi öneriyorsunuz?
1: İlk 13 hafta genellikle bizim düşük tehlikeli hastalarımız olduğu için bunu bir eğitmen kontrolünde yapmak daha doğru. Evde yapılacak hareketler bilmeden bir tehlikeye sebep olabilir. Ama ilk 13 haftadan sonraki 2. 13 hafta ve 3. 13 hafta döneminde kesinlikle ve kesinlikle bu egzersizler aslında doğumun kolaylaşması için de önemli.
0: Peki o egzersizler içinden böyle anlatabileceğimiz, yani özellikle pilates topu artık bütün gebelerin neredeyse hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren evlere giren bir şey oldu. Doğum yaklaştıkça da pilates topuyla paylaşılmış pek çok sosyal medyada video görüyoruz. Biz de Bebeğimle Mutluyum da paylaşıyoruz zaman zaman. Sizin de belki sayfanızda var. Bu anlamda evet. Pilates topu doğum yaklaştıkça daha mı kıymetli hale geliyor?
1: Pilates topu kesinlikle daha kıymetli hale geliyor. Bu aslında oturup kalkıp yaylanma hareketi dediğimiz hareket. Perine bölgesine, bizim perine masajı olarak önerdiğimiz bir yöntem var. Perine bölgesine masaj yapmış oluyor. Aynı zamanda bizim doğum bölgesindeki pelvik taban kaslarımızın güçlenmesi açısından da çok önemli. Pilates topu bence de gerçekten her gebenin evinde ilk gebeliğini öğrendiği andan itibaren mutlaka bulunması gereken bir şey.
0: Yaz kış demeyelim o zaman, pilates topundan vazgeçmeyelim. İlk 3 ay eğer düşük riski yoksa bununla ilgili eğitim veren kurumlar da var. Hatta ben şöyle görüyorum, belki sizin de böyle bir gebe okulunuz vardır ya da hazırlanıyorsunuzdur.
1: Evet, çok... bir gebe okuluna hazırlanıyoruz.
0: Pek çok doktorun kendi gebelerine, takip ettiği gebelere biraz daha fazla bilgi aktarabilmesi, muayene sırasında belki zaman kalmıyor ama sorularını daha geniş cevaplayabilmesi, bu tür egzersizleri uygulamalı gösterebilmesi için okulları var. Bunların sosyal medyaya da yansımaları var. Bu okullardan birine gidemiyorlarsa onun videolarını takip ederek de yine mutlaka bilgi edinebilirler diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yalnız dediğim gibi bu noktadaki en önemli şey, doktorluk tarafından belirtilmiş bir dışı tehlikesi. İlk 13 hafta için söylüyorum. Son 13 hafta için de erken doğum tehlikesi gibi bir riski olmayan gebelerin kendini evde tehlikeye atmayacak şekilde yapması gerekiyor bu egzersizleri.
0: Gelelim yaz beslenmesine. Anne adayları hangi mevsimde olursa olsun mutlaka dikkatli beslenmeli. Ama yaz mevsimi söz konusu olduğunda kışın o protein ağırlıklı yemekleri pek de sofralara gelmiyor. Daha hafif, daha böyle su bazlı, daha yoğurt bazlı, ayran bazlı gıdalar sofraya geliyor. Meyve daha çok tüketiliyor. Bu anlamda yaz gebesi beslenirken tüm besin gruplarından dengeli almak için nelere dikkat etmeli? Ve sizin özel önerileriniz, mutlaka yemesi gerekir dedikleriniz var mı?
1: Şöyle, evet, aslında yaz aylarında gebelerimiz aynen sizin de söylediğiniz gibi mesela meyveyi çok tüketerek, tabii yaz seçeneğiniz de çok fazla, besin ihtiyacının birçoğunu karbonhidrat grubundan sağlamış oluyor. O yüzden biz yaz aylarındaki gebelerimizde gelişme geriliği bebekte çok sık rastladığımız bir durum. Çünkü bir protein eksiğimiz var. Zaten ödem aslında bir protein kaçığı demek. Ödemden dolayı da olan bir protein kaçığı var. O yüzden mutlaka bitkisel proteinleri, özellikle bitkisel proteinler dedim. Çünkü et, balık, tavuk zaten bir şekilde herkes hani evet bunu günde bir kez tüketmem gerekiyor diye düşünerek bir ana öğününe ekliyor. Ama ara öğünlerde bitkisel proteinleri almak çok önemli. İşte ceviz, badem, kaju içerikli ya da çok yazın tüketmeyiz ama kuru fasulye, nohut, bakliyat, giller, bunlar çok önemli. Bitkisel proteinleri kesinlikle ve kesinlikle yaz diye menülerinden eksik etmemeliler.
0: Benim hep önerim, yemek olarak yapamıyorsanız işte kuru fasulye yemeği yazın pek pişmiyor ama piyaz yapılabilir. Mercimekler çorbalara, salatalara ilave edilebilir. Bunlardan kendinizi uzak tutmayın anne adayları. Çok güzel tarifler çıkartabilirsiniz ortaya.
1: Kesinlikle, çünkü bitkisel proteinden aldığımız protein aslında etten aldığımız, et, balık, tavuk gibiler aldığımız proteinden çok daha fazla protein içeriyor. Ve bizim bebeğimizi aslında içeride geliştiren de protein grubu. Ben meyveyi çok tükettim, yani kilo da almayacağım diye düşünerek bir de böyle bir sıkıntımız var. Aslında gebelerimiz en fazla kiloyu yaz aylarında alıyorlar. Çünkü meyvenin de fazlası içerisindeki şeker onun da karbonhidrata dönüşüyor.
0: Bir de gebelikte mesela de şeker riski var. Nihan Hanım, sözünüzü kestim ama gebelikte şeker riski de ciddi bir yönetilmesi gereken ciddi bir durum.
1: O zaten evet çok ciddi bir durum. Biz böyle bir durumda diyetisyenle birlikte çalışıyoruz. Diyetisyen mesela meyveyi bile dengeliyor. Gece öğününe meyve koymuyor. Çünkü meyvedeki şekerin fazlası vücudumuzda direkt olarak şeker olarak ortaya çıktı. Meyve deyip geçmemek lazım aslında.
0: Dolayısıyla mutlaka bunu da, diyabet riski yoksa da, dengeli tüketmek lazım. Çünkü bakıyorsunuz şey, iki tane meyve yemiş ama başka bir şey yememiş ve bunu öğün gibi sayan anne adayları da var. Şimdi bununla beraber özellikle tüketilmesi gereken bir meyve var mı yaz meyveleri arasından? Sizin en çok önerdiğiniz nedir?
1: Yaz meyveleri açısından bir sıvı desteğini de aynı zamanda %90 üstü olarak kaptığı için karpuzdan çok öneriyorum. Karpuz dışında kayısıyı çok öneriyorum. Çünkü gebelerimiz zaten bağırsak hareketleri yavaşlaması sebebiyle kabızlığa yatkınlar. Bu durumda bizim kayısı yememiz çok güzel bir besin desteği sağlamış oluyor. Hem vitamin açısından hem de aynı zamanda bağırsakları çalıştırması açısından. Kayısıyı, karpuzu, tabii ki erik, kiraz, hiçbirimizin karşı koyamayacağı gebelerimizin de özellikle aşerdiği en çok besinler olarak. Bu mevsimde kirazı da çok öneriyorum ama en çok önerdiğim şey özellikle mevsiminde yenmesi. Çünkü içerisindeki hormon vesaire gibi durumlar hiç bizi kendimizi etkilediği kadar içerideki bebeği aslında daha çok etkiliyor. Biliyorsunuz hormonlar artık her mevsim her şey bulunabiliyor. Benim buradaki en büyük önerim, evet kayısı çok önemli. Ekstra bir tek onu söyleyebilirim ama onun dışında mutlaka mevsiminde olan sebze ve meyvenin tüketilmesi.
0: Peki gelelim tatile. Şimdi pek çoğumuzun tatil planladığı dönemdeyiz. Anne adayları da tatil planlıyor. Bir kere anneler tatile çıkabilir mi? Uçağa binebilir mi? Oradan başlayalım. Sonra tatili nasıl planlaması gerektiğini konuşalım.
1: Evet, ben genellikle tatile gebelerimizin eğer imkanları varsa 32 hafta öncesine planlamalarını öneriyorum. Çünkü 32 hafta sonrasında artık neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama tabii ki çalışan insanlarız vesaire, bir sürü bununla ilgili durum olduğu için ister istemez o haftalardan sonra da gerek ediyor. Bir kere çoğunlukla yurt içi uçuşları için uçak firmaları 34 haftaya kadar kabul ediyorlar. Tabii ki bir doktor raporuyla birlikte. 25. haftadan sonra bizlerden, kadın doğum uzmanlarından alabilecekleri bir raporla uçuş yapabilir. Uzun uçuşlarda mutlaka valiz çorabı dediğimiz bir çorap desteği öneriyoruz. Ve gittikleri yerde bir ada gibi bir yer olmaması gerekiyor ki 32 haftadan sonrasında tatil planı yapan gebelerin için özellikle bir doktor ulaşımını mutlaka sağlamalılar. Bunun haricinde güneşten korunma tatil döneminde çok önemli. Gerçi her dönemde özellikle öneriyorum ama 50 faktörlü bir güneş koruyucu. Çünkü birlikte cildiniz lekeleri çok daha fazla yatkın. Ve bu lekeler daha sonrasında kalıcı hale dönüşmesi diye mutlaka güneşten korunma önemli. Bunun dışında uzun yola çıkacak. Mesela herkes uçakla gitmiyor ama arabayla seyahat ediyor. Şimdi Kurban Bayramı sürecinde özellikle herkes memleketine gidiyorum şeklinde sorular ben çok alıyorum. Uzun süreli araba yolculuklarında biz ilk 12 hafta doktorunuzdan bir düşük tehlikesi olmadığına dair mutlaka bir öneri almanız gerekiyor. Eğer düşük tehlikeniz yoksa ilk 12 hafta en rahatlık seyahat edebileceği dönem bir göbe. Ondan sonraki haftalar için mutlaka ve mutlaka saat başı durup özellikle bu bahsettiğim bacaklardaki kan dolaşımının yavaşlanmaması adına 10 dakikalık yürüyüşler yapılması lazım.
0: Bu aralarda biraz sıvı tüketmek, biraz yürüyüş yapmak, ayakları şöyle hafifçe açmak öneriliyor. Peki çok sorulan bir soru, biz de bebeğimle mutluyumda çok sık karşılaşıyoruz. Tatile gideceğim, havuza girebilir miyim, denize girebilir miyim? Bu konudaki yönlendirmeniz nasıldır?
1: Deniz olarak denizi kesinlikle güvenli buluyorum. Sonuçta açık deniz her zaman için tabii ki yine bir gök içerebilir ama havuz, termal, sauna bu tarz yerlerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Temizliğine ve testlerine yapılmış havuzlar olması gerekiyor. Çünkü gebelikte karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonları özellikle mantar enfeksiyonları en büyük kaynağı aslında bu yazın girilen havuz, termal, sauna gibi yerler oluyor. Ve çok güvenli bir yer olması lazım. Yüzme anlamında zaten hiçbir sıkıntı yok. Her dönemde yüzmek güvenli. Ama havuzda mutlaka çok insan aynı anda olmamalı. Ve aynı zamanda temizliğine, hijyenine dikkat edilmiş. Özellikle bazı yerlerde havuzun yanında klor değeri vesaire bir şeyler yazar. Bu tür havuzları tercih etmeliler.
0: Deniz için
1: bir sıkıntı görmüyorum.
0: Yine yüzerken böyle sırt üstü, yüz üstü nasıl bir yüzme stili öneriyorsunuz? Var mı bir sınırlamanız?
1: Aslında biz köpekleme pozisyonunu gebelerde en çok öneriyoruz. Bu aynı zamanda doğuma hazırlık için de yüzme bizim en sevdiğimiz egzersizlerden biri. Sırt üstünü çok önermiyoruz. Zaten normalde de sırt üstü yatış pozisyonu 20. haftadan sonra bizim çok önerdiğimiz bir pozisyon değil. Yanlara dönme şeklinde. Kulaç atmak da zor olduğu için bir gebe için köpekleme pozisyonunu da öneriyoruz biz yüzüşlerde.
0: Bu aynı zamanda egzersiz yerine geçiyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki şimdi gelelim yaz mevsiminde kilo kontrolü yapması gereken gebelere. Biraz önce diyetisyenden destek alıyoruz dediniz ama şu anda bu desteğe ulaşamayacak olanlar için bir öneriniz var mı? Yaz mevsiminde anne adayları ki özellikle de bu mevsimin biraz önce söylediğimiz gibi meyveleri çok lezzetli. Bir de tabii anne adayısınız, tatile gittiniz, pek çok şey görüyorsunuz. İnsan sanki şöyle düşünüyor. Ya zaten hamileyim, zaten kilo alıyorum. Ne yersem yiyeyim, sonra nasıl olsa doğumun ardından veririm. Bu psikoloji anneyi nereye götürüyor?
1: Bu psikoloji anneyi öncelikle ben kendim de ilk gebeliğimde 26 kilo almış bir anne olarak şöyle söyleyebilirim. Doğum sonrasında zaten hüzünlü olan annenin hüznünü biraz daha fazla arttırıyor. O yüzden aslında gebelikte kilo kontrolü çok önemli. Sağlık açısından da her doğum hangi şekilde olursa olsun, normal veya sezaryen, yara iyileşmemizin iyi olması anlamında. Alınan kiloların fazlası her zaman bize zarar. Benim beslenme önerim, hani bir diyetisyene ulaşamayacak olan tüm anne adaylarımız için, her zaman 3 ana, 3 ara öğün şeklinde. Kahvaltıyı kesinlikle atlamamalıdır. Kahvaltıda dengeli bir kahvaltı, işte peyniri özellikle. Tabii ki bu peynirden kastım özellikle bu memlekete gidildiğinde köy peyniri çok yeniyor. Çok önemli bir nokta. Pastörize edilmemiş sütten yapılmış peynir, yoğurt, ayran gibi şeylerden gebelerimizin uzak durması gerekiyor. Güzel bir kahvaltı. Kahvaltıdan 2 saat sonra bir ara öğün, bu bahsettiğim bitkisel proteinlerle özellikle kuru yemiş grubuyla ya da meyve grubuyla olabilir. Öğlen işte dediğimiz gibi bir piyaz, işte mercimekle yapılmış bir yine bitkisel protein alınan grup. Tekrar ara öğünde bir meyve olabilir. Onun biz akşamında da mutlaka bir et, balık, tavuk grubundan bir yemek. Ve gece yatmadan ki ara öğünde bir kere şunu söyleyeyim, gece yatmadan bir saatten kısa bir sürede bir şey yiyip içilmesini önermiyoruz. Çünkü gebelikteki en büyük problemi reflü. Reflü olmaması için bizim yatmadan önce, yatar pozisyona geçmeden önce bir saatte yediğimiz, içtiğimiz her şeyi sindirmemiz gerekiyor. Ha, suyu bunun dışında bırakıyorum sadece. Ama bir meyve suyudur, işte limonatadır, özellikle bu asit içeren şeyler için. C vitamin tüketiminde de bu arada çok dikkat etmek lazım. Ben genellikle C vitamin tüketimi, yani yaz meyvelerinde C vitamini çok bulunmuyor. Daha çok kış meyvelerinde karşılaştığım bir şey. O yüzden C vitamin desteğinde mutlaka limonla, limonatayla, soğuk böyle buz gibi bir limonatayı ara öğünlere katarak desteklemelerini öneriyorum.
0: Peki biz şimdi normal bir beslenmeden bahsettik. Aslında belki başka bir yayında annelerin alması gereken takviyelerden de bahsedebiliriz. Çünkü sanki bunlar alınmadığı zaman bebeğin sağlıklı gelişimini desteklemiyoruz gibi düşünülüyor. Onu başka bir konuda konuşacağım. Ama annelerin kendi evet. sağlığı için alması gereken vitaminin bir saati var mı? Reflü açısından sormak istiyorum.
1: Genellikle bizim en çok gebelikte verdiğimiz bir demir ilaçlarımız. Çünkü bebek annenin demir depolarını tamamen sömürüyor. Yani evet demir hazmı da çok zor. Bağırsaklarda çok değişik kabız, kimin de kabız isminin de ihbar yapabilen bir ilaç grubu. Ama demiri mutlaka almamız gerek ve demiri aç kaynağı almamız gerek. C vitaminiyle alındığı zaman limonata gibi ya da taze sıkılmış portakal suyu gibi bir C vitaminiyle demirin emilimi vücudumuzu artıyor. O yüzden demirimizi sabah saatlerinde aç kaynağı alıyoruz. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini de desteklemek adına mutlaka doktorların verdiği bir multivitamin grubu oluyor. Bunun içerisinde omega 3 içerikli, B12 içerikli bu tür multivitaminler de sabah tok karnı alınmasını öneriyorum. Ama bu özellikle omega 3'lerde balık yağı kokusu, o balık kokusu çok rahatsız edip gündüz kusmaları olan özellikle ilk 3 aydaki gebelerde gece yani akşam yemeğinden sonra gece dediğim ama akşam yemeğinden sonra alırlarsa onun herhangi bir reflüye sebep olmayacaktır. Ama demir hatlarımızda özellikle akşam saatlerine reflü olmaması adına bırakmamalıyız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyorum Nihan Hanım.
1: Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Ben de size aynı şekilde iyi günler diliyorum.
0: İyi günler. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler.

0: Ve Filenin Sultanları ile şampiyonluğun aslında o en özel anlarını ekranlara getirdik efendim. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Amilli kadın voleybol takımımız finalde Brezilya'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazmış oldu. Amilli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ikinci şampiyonluğunu kazandı. Turnuva Çin'in Macao bölgesinde bugün düzenlendi ve Türkiye finale kalarak Brezilya ile karşılaştı. İlk seti 25-23 kaybetmişti Filenin Sultanları ama hemen ardından 3 seti 25-23, 26-24 ve 25-21 kazandı. Maçtan da 3-1 galip ayrıldı milliler. 2023'ten sonra ikinci defa şampiyonluğa ulaşmış oldu. Melissa Vargas ise 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu maçtan hemen sonra Filenin Sultanları'nı bizatihi arayıp telefonla tebrik etti. Sınırlarımız ötesine uzanalım şimdi akşam haberlerinde. İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da yüzlerce noktaya baskın yaptı. 70'ten fazla Filistinli gözaltına alındı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ise saldırıları protesto eden çok sayıda kişi gözaltında.
1: İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da zulüm sürüyor. Nablus şehri yakınlarındaki Tel köyünde yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede çıkan çatışmalardaysa 2 İsrailli öldü. Olayların ardından İsrail ordusu Batı Şeria genelinde geniş çaplı baskınlar başlattı. Cenin, Ramallah, Tul Kerim, Beytüllahim ve El Halil dahil olmak üzere yüzlerce adrese düzenlenen operasyonlarda 70'ten fazla Filistinli gözaltına alındı, yüzlerce kişi sorgulandı. Filistinlilere ait mülkler ve tarım arazileri ise yerleşimciler tarafından ateşe verildi. Fanatik yerleşimciler Nablus şehrindeki Rahma Camisi ile Tul Kerim şehrindeki Koğur Camisi'ni yaktı. Saldırılarda camilerde hasar meydana geldi. İsrailli yerleşimciler camilerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Yaşanan tırmanmanın ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dikkat çeken bir adım attı. Netanyahu, Batı Şeria'daki kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin resmi olarak tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. Artan yerleşimci şiddeti ve ordunun saldırıları İsrail içinde de protestolara yol açtı. Başkent Tel Aviv'de toplanan İsrailli ve yabancı aktivistler işgale karşı çıkın ve Gazze'de soykırımı durdurun yazılı pankartlarla sokağa döküldü. Batı Şeria'daki şiddetin durdurulması ve barışın sağlanması çağrısında bulunan göstericilere İsrail polisi sert müdahalede bulundu. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı.
0: Amerika-İran savaşı akaryakıt fiyatlarını uçurmakla da kalmadı. Küresel ticareti de sekteye uğratmış durumda. Hürmüz krizi alternatif ticaret yollarını gündeme taşıdı ve bu yüzden Körfez'i Türkiye üzerinden bağlayacak kalkınma yolu projesi hızlandı. İlk kazma bu yıl vurulacak.
2: Artık dünyada uzak batı vardır, uzak doğu vardır ve bir orta dünya vardır. Bu orta dünyanın merkezinde de Türkiye vardır.
1: ABD ile İran savaşıyor, bedelini tüm dünya ödüyor. Bir yanda akaryakıt fiyatları tavan yapıyor, diğer yandan deniz ulaşımı ve küresel ticaret taksıyor. İşte bu tablo alternatif ticaret rotalarının önemini artırıyor. O rotalar arasından Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak kalkınma yolu projesi öne çıkıyor.
3: Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
1: Hürmüz krizi kalkınma yolu projesini hızlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dev projede

0: ilk kazmanın bu yıl vurulacağını açıkladı.
1: Türkiye bir koridor olmaktan çıkıyor. Bu savaşın etkileri neticesinde Türkiye bir enerji ve ticaret merkezi oluyor.
0: Kalkınma yolu projesinin Türkiye ayağı 1923 kilometre karayolu ve 2099 kilometre demiryolundan oluşacak. Irak'tansa 1200 kilometre kara ve demiryolu geçecek. Şırnak'taki Ovaköy sınır kapısı üzerinden ilerleyecek olan hat, Kapı Kule'ye kadar uzanacak, kesintisiz bir gümrük koridoru olacak.
1: Türkiye 20 yıldır aslında bütün altyapısını kalkınma yolu projesiyle ilgili oluşturdu. O sebeple orta dünyada artık Türkiye için enerji koridoru kelimesini de kullanmamamız lazım.
0: Projenin finansmanı için Irak'ın yeraltı zenginlikleri devreye sokulacak. Planlamaya göre inşaat maliyetleri petrol veya maden geliriyle karşılanacak. Finansman modelinin netleşmesinin ardından gerekli izinler alınacak. Türk müteahhitleri de projeye güçlü katılım sağlayacak. Dev proje 4 ila 5 yıl gibi iddialı bir sürede tamamlanacak. Kalkınma yolu sadece kara ve demir yolundan ibaret olmayacak. Enerji, nakil ve petrol boru hatları da projeye entegre edilecek. Bu güzergah Hürmüz Boğazı'na güçlü ve güvenli bir alternatif oluşturacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye alım törenine paralı figüranlar getirip slogan attığına iddiasına da sert bir tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. FETÖ var, tezgahını sorumluları kimse bulacağız dedi. Ayrıca CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiaları ahlak ve vicdan dışı iftira olarak niteledi.
3: Bu kurulan tezgah FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız. Hiç kimse merak etmez.
0: CHP İstanbul'da üye alım töreni yaptı. Törene Kılıçdaroğlu da katıldı. O törene oyunculuk ajansından paralı figüran getirilip slogan attırıldığı iddia edildi. İddialara CHP'den çok sert tepki geldi.
3: Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
0: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin bunu kirli bir tezgah olarak tanımladı.
3: Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz. Bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz.
0: Tekin salon sınırlı olduğu için yüzlerce CHP'nin dışarıda kaldığını belirtti. Koskoca salonda 70 kişi eksik ya da fazla olsa ne olur diyerek paralı figürana ihtiyaçları olmadığının altını çizdi.
3: 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
0: Gürsel Tekin'e göre bu kişiler salona kasıtlı şekilde getirildi. Tezgahı kuranlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken negatif slogan atmalarını istedi.
3: İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Gece hemen, hiç bugünü beklemeden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.
0: Tekin getirilenlerin CHP'li bile olmadıklarını belirtti. Savcıları göreve davet etti.
3: Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz.
0: CHP İstanbul İl Başkanı, ne zaman yolsuzluk dosyalarındaki itirafçılarla ilgili laf etsem, kirli medyanın bütün kimyası bozuluyor dedi. Bir de uyarıda bulundu.
3: Nezaketimiz buraya kadar geldi. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı da sosyal medyadan iddiayı ortaya atanlara tepki gösterdi. Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz dedi.
4: Partimizin İstanbul'da gerçekleştirdiği kitlesel ve coşkulu üye katılım törenini karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddialar ahlak ve vicdan dışı birer iftiradan ibarettir.
0: Sarı asılsız iddialara karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade etti.
2: Adli tatil başladı ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbiren verdiği mutlak butlan kararına ilişkin ön incelemeyi aldı.
5: Yaklaşık 1,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir şaibedir alıp gidiyor. Ben bunun açıkla kavuşmasını istedim. Bu nedenle açtım yani.
0: Lütfü Savaş, CHP 38. olan kurultayında hile var dedi. Seçim sonuçlarının yok hükmünde sayılmasını istedi. Yani mutlak butlan talep etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de şaibeyi tescil etti. Hem de tedbirli olarak mutlak butlan kararı verdi. Özgür Özel kararı temiz etti ancak Yargıtay'ı beklemedi. CHP ikiye bölündü. Yeni parti doğdu. Üst mahkeme ise adli tatile rağmen dosyayı ön incelemeye aldı.
6: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
0: Dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri sürüyor. Mutlak butlan dosyası kayıt aşamasından ön inceleme aşamasına geçti. Dosyayı tetkik hakimi inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. O raporu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacak.
7: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
0: Tetkik hakiminden gelecek rapor ışığında dosya heyet tarafından değerlendirilecek. Esasa ilişkin incelemenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül sonrasında yapılması bekleniyor.
8: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
0: Yargıtay kararı bozacak ya da onayacak. Karar gerekçesi önemli bir siyasi içtihat oluşturacak.
2: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde kazandı dedik ve bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce X üzerinden bir yazı paylaştı ve gönülden tebrik ettiğini belirtti. Aynı zamanda X üzerinden yazmış olduğu o yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup eden ve şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum dedi. Tam da şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu o çok anlamlı tebrik mesajını ekrana getirmiş olduk. Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den koptu. CHP'de kalanlar gidenleri değerlendirdi. Gaziantep vekili Hasan Öztürkmen şişirilmiş anketlerle iktidar hayali kuruyorlar dedi. Kars vekili İnan Akgün Alp partiyi kurmak için Merkür Retrosu'nun bitmesini bekleyip sonrasında cuma namazına gittiler eleştirisinde bulundu.
9: Partiyi ilan etmek için Merkür Retrosu'nun bitmesini bekleyen bir kadro retro bitince cuma namazına gidecekler. Oradan da çıkınca bir kulübe gidecekler.
0: Kalanlar gidenleri topa tuttu. Astroloji ve falcılığı yeni partilerin temel ilkeleri haline getirdiler dedi. En sert eleştiri CHP Kars milletvekili İnan Akgün Alp'ten geldi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'ni pavyonda ele geçirmeye çalışan kadrolar bugün kulüplerde bir kendilerine yeni bir parti kuruyorlar.
0: Alp cezaevi kadrolarının da kendilerini kurtaracağı umuduyla yeni partiye sarıldığını belirtti.
9: Şu anda cezaevlerinde bulunan rüşvet, zimmet, yolsuzluk, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan yargılanan çok sayıda ekip arkadaşı herhalde büyük umutlarla yeni partinin kuruluşunu izliyorlar.
0: İnan Akgün Alp sert açıklamalarını "Ağla sevgili yurdum ağla" diyerek bitirdi. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasapsa gidenleri hırsızlıkla suçladı. Baba ocağını soyup soğana çevirmekte karakterinizin parçası olmuş. Herkes kendine yakışanı yapıyor sözleriyle yeni partiye geçen vekillere yüklendi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
11: Hayır.
10: Diyemezsin ona.
11: Hayır.
0: Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmense yeni parti girişimini şişirilmiş anketler ve boş bir iktidar hayali olarak gördüğünü vurguladı. Giden milletvekillerinin bir sonraki seçimde adaylık kaygısıyla CHP'den ayrıldıklarını ifade etti. Dün partisinin İstanbul programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da imalı bir şekilde yeni partiye geçenlere hedef almıştı.
12: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: Yeni partiye ilişkin külliyeden ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Başdanışmanından geldi. Mehmet Uçum yeni partinin siyasi magazin tartışmasından öteye gidemeyeceğini söyledi. CHP sonuçta yine CHP'dir, sergider kum kalır dedi.
13: Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun.
0: Özgür Özel imzayı attı. Yeni partinin siyasi ufku tartışılmaya başladı. O tartışmaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da katıldı. Politik açıdan önemsiz dedi, siyasi magazinden öteye gidemeyeceğini söyledi. Uçum yeni partiye en ufak şans vermedi.
14: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
0: 91 vekil CHP'den istifa etti. Türk siyasi hayatına yeni parti geldi. Mehmet Uçum bu ayrışmanın dünya görüşüyle ilgili olmadığına işaret etti. Tartışmaların kalanlar ve gidenlerin kişisel ajandalarına odaklandığına dikkati çekti. CHP'den 13. partinin çıkmasından başka bir sonuç ifade etmez dedi.
4: Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor.
15: Yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız.
0: Uçum yeni partinin özgün bir politika üretemeyeceğini vurguladı. Çünkü politik bir tutum değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kuruldu ifadelerini kullandı.
4: O yüzden siyasi magazin tartışmasından öteye gidemez. CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir. Ser gider, kum kalır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik olan çerçeve yasa taslağının ayrıntıları ortaya çıkıyor. 27 Temmuz Pazartesi meclise sunulması beklenen teklifte terör örgütü üyelerine 5 yıllık sürecin sonunda siyaset yolunun açılmasına ilişkin bir düzenleme de yer alıyor.
16: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
0: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak.
17: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Çerçeve yasa teklifinin 27 Temmuz Pazartesi günü meclise sunulması bekleniyor. Teklifin 10 ya da 11 madde olması öngörülüyor. Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının resmen teyit edilmesi şartıyla tanınan haklar uygulamaya konulacak.
18: Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
0: İlk aşamada suça karışmamış örgüt üyelerine dönüş imkanı sağlanacak. Üstelik bundan faydalanan örgüt mensupları 5 yılın sonunda siyasete de girebilecek. Örgüt yöneticilerine ise Türkiye'ye dönüş yolu açılmayacak.
19: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
0: Teklif PKK-KCK terör örgütünün fesi, silah bırakması ve hukuki varlığının sona erdirilmesine ilişkin kanun teklifi ya da benzer bir isimle meclise sunulacak. Yasada örgütün fesi ve silah bırakmasının hangi yöntemle teyit edileceği ayrıntılı biçimde düzenlenecek. İlk aşamada yalnızca suça karışmadığı değerlendirilen terör örgütü üyeleri yasadan yararlanacak. Bu kişiler Türkiye'ye döndükten sonra belirli bir süre adli kontrol hükümlerine tabi tutulacak. Ayrıca düzenleme kapsamında 5 yıl boyunca aktif siyaset yapmaları da yasaklanacak. Teklifte terörist Elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayacak. Öcalan'a statü meselesi daha sonraya bırakılacak. Ancak cezaevi koşullarına ilişkin idari düzenlemeler yapılabilecek.
19: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
2: Meclis tatile girmeden önce oldukça yoğun ve kritik bir mesaiye başlıyor. Milyonları ilgilendiren üniversite affı, çocuk suçluların cezalarını artıran yeni düzenleme ve terörsüz Türkiye hedefi için atılacak tarihi yasal adımlar bu hafta meclisin gündeminde olacak.
16: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
0: Meclis yeni haftaya oldukça yoğun bir gündemle başlıyor. Genel kurulun öncelikli başlıkları arasında üniversite affı, çocuk suçlulara ceza artırımı ve terörsüz Türkiye için çerçeve yasa bulunuyor.
17: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Meclis terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hukuki zemini oluşturacak. Bu kapsamda çerçeve yasa parlamento tatile girmeden çıkarılacak.
20: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
0: Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Teorik dersleri verip aday hekimliğe geçiş yapamayan tıp öğrencilerini de kapsayan af teklifi binlerce kişiye üniversite kapısını aralayacak.
21: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
0: Türk üniversitelerine yurt dışında birim açma imkanı getirilecek. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranı artırılırken tecrübeli akademisyenlerin emeklilik yaşı da 67'den 72'ye yükseltilecek. Öğrenci affının ardından gözler çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeye çevrilecek.
22: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
0: 18 yaş altındaki suçlularda cezaların üst sınırı artırılacak. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda sınır 27 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak.
23: Çocuklara verilen cezanın %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
2: Adana'da 24 saatte 4 ayrı cinayet vakası meydana geldi. Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde yaşanan olaylarda 3'ü kadın, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri kente alarma geçti.
0: 24 saatte kan gölüne dönen bir kent, 4 ayrı cinayet vakası sonrası gelen acı bilanço. 3'ü kadın, 6 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Adana'da 24 saatte 4 ayrı cinayet vakası meydana geldi. O olaylardan ilki Seyhan ilçesi Gülbahçesi mahallesinde yaşandı. 24 yaşındaki Reyhan Acar, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diğer olay ise Yüreğir ilçesi Kışla mahallesinde yaşandı. Pozantı Belediyesi çalışanı Hatice Mine Kocamaz eşiyle boşanma aşamasındaydı. 7 yaşındaki kızının yanında uyuduğu sırada çarşı ve mahalle bekçisi olan kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kaçan saldırgan gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri devam ediyor. Üçüncü cinayet vakası Ceyhan'da bir dondurmacıda gerçekleşti. Dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı an be an güvenlik kamerasına yansırken polis saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olaysa Çukurova ilçesinde meydana geldi. Osman Ataş isimli silahlı saldırgan Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ataş'ın Semra Yılmaz'a ilgi duyduğu, reddedilmesi üzerine cinayeti işlediği öğrenildi. Ali Can Demir ve Sinan İlbey ise cinayete tanık oldukları için öldürdüğü ortaya çıktı. Silahların konuştuğu 4 olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. 6 kişinin ölümü Adana'da neler oluyor sorusunu akıllara getirdi.
2: Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü. 150 dikiş atılan çocuğun dedesi sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyor.
0: Sahipsiz köpekler bu kez Şanlıurfa Suruç'ta çocuğa saldırdı. 8 yaşındaki Evin Bayo ölümden döndü.
24: Kaçma çıktığında korkudan bayıldım. Sonra uyandığımda yerdeydim. Galiba kafamı ısırmıştı.
0: Minik vücudundaki köpek ısırıklarından dolayı 150 dikişin atıldığı 8 yaşındaki çocuk yaşadığı dehşet anlarını böyle anlattı.
24: Sonra yavaşça ayağa kalktım. Kan hepsi suratıma damlıyordu. Önümü göremiyordum. İlk aile geldim.
1: Bir sürü dikiş attılar. İki hemşire 45 dakikada önce bitirdi dikişlerini. Şunlardan bu sokak köpeklerinin toplu olmasını istiyoruz. Başka kimseyi ısırmasınlar.
2: Eşiyle tartıştıktan sonra evi terk eden 3 çocuk annesi, genç kadının cansız bedeni günler sonrasında ormanda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında 27 yaşındaki kadının eşi ve abisi gözaltına alındı.
0: Eşiyle tartışıp evden çıkan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'dan acı haber 4 gün sonra geldi. Genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Kadının eşiyle abisi gözaltına alındı. İstanbul Kağıthane'de eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni 4 gün sonra Sarıyer'deki ormanlık alanda bulundu. 21 Temmuz akşamı evden ayrılan genç kadın taksiye bindi. Cep telefonunu kapattı. Bunun üzerine aile durumu polise bildirdi. Günlerce süren arama çalışmaları acı haberle sonlandı. Şüpheli ölüme ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında genç kadının eşi ve abisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
2: Mahallenin ortasına yapılmak istenen gasilhane tepkiye neden oldu. Başlayan inşaat sonrası mahalleli soluğu ilçe kaymakamının yanında aldı.
0: Tüm mahalle bir oldu. Yapımına başlanan gasilhaneye tepki gösterdi. Mahallelilerin iddiasına göre gasilhanenin yapılacağı konum son anda değiştirildi. Mahallenin içine yapılmasına karar verildi. Bu da tepkilere neden oldu.
3: Gasilhanenin esas yeri daha ilerisinde mezarlıkta, orada uygun olmamakla beraber oradan sonra tekrar değiştiriyorlar kalenin yamacına. Kalenin yamacında çocukların psikolojileri bozuluyormuş.
0: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mahallenin içine yapılmak istenen gasilhane tepki çekti.
3: Düğün olurken cenaze gelirse biz cenazeyi davulla zurnayla mı karşılayacağız?
0: İlçe belediyesi gasilhane ihtiyacından dolayı ihaleye çıktı. İhaleyi kazanan firma inşaatın yapılacağı yerde trafo olduğu için proje adresini değiştirdi. Yeni yer olaraksa mahallenin tam ortası belirlendi.
5: Gasilhane dendiğinde işte cenaze olayı, insanların matem anı, yaslı halleri, yeri gelecek ağlayan, sızlayan, bağırıp çağıran olacak burada. Etrafa baktığınızda etraf ev dolu.
0: Belediye başkanından istedikleri dönüşü alamayan Yıldırım Mahallesi sakinleri bu kez de Şarkışla kaymakamının kapısını çaldı.
5: O da sağ olsun karşıladı. Yarım saat 45 dakika bizi dinledi. Elinden bir şey gelmeyeceğini fakat bunun da ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunu ben yatırım olarak görmüyorum. Bugüne kadar karşı çıkmadım, muhalif olmadım. Yaptığınız her şeyin arkasında durdum. En ufak söz etmedim ama şuraya yaptığınızı ben yatırım olarak kabul etmiyorum da görmüyorum da.
2: Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış ve dolu kent merkezi ve çevre köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak, fırtına ve dolu tarım alanlarıyla bağ ve bahçelere zarar verdi.
0: Önce sağanak ve fırtına, sonra dolu yağışı. 6 aylık emeklerini dolu vurdu. Vatandaşlar köylerinin afet bölgesi olmasını istedi.
6: Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi. Nohutlarımıza, mercimeklerimiz tarlalarda destek halinde kaldı. Köyümüzün afet bölgesi olmasını istiyoruz.
0: Yurtta birçok kenti etkisi altına alan şiddetli yağış Yozgat'ta da etkili oldu. Merkeze bağlı Lök köyünde yağışın etkisi güvenlik kameralarına yansıdı. 5-6 dakikalık sağanak ve fırtına bir evin bahçe duvarını yıktı. Dolu bağ ve bahçelerde büyük zarara yol açtı. Sebze ve meyve bahçelerinde hasar böyle görüntülendi.
7: Bahçeyi falan hep bitirdim, şey olmadı. Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz, bahçe, hepsi de zarar gördü.
0: O köylerden biri de Dere Mumlu köyü oldu. Fırtınayla birlikte bir anda dolu bastırdı. 15 dakika süren yağış tarım alanlarına zarar verdi. Hasat dönemindeki arpa, mercimek ve nohut tarlalarında hasar oluştu.
6: Mercimek hasatı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza bir şeyler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi. Gerisi de bu saatten sonra zaten hasarımız çok ekinlerimizde. Yetkilerden yardımlarını bekliyoruz.
0: İl Özel İdaresi, Emniyet, Belediye, AFAD ve Karayolları ekipleri şiddetli yağışlar sonrası kentte hasar tespit çalışmalarına başladı.
2: Kantarın topuzunu kaçırıyorlar, ihtiyaç olsun olmasın cepte para bulunsun bulunmasın alıyorlar. Kredi kartına yükleniyorlar. Ödeme günü geldiğinde kara kara düşünüyorlar. Borçlanıp bankalara sürekli faiz ödüyorlar. İşte onlar bankaların en sevdiği müşteriler.
8: Kredi kartı cebimizde, kredi ise birkaç dokunuş uzağımızda. Ama işin sonunda hesabı yine vatandaş ödüyor. Özellikle gereksiz harcama yapanlar, yani ayağını yorganına göre uzatmayanlar bankaların baş tacı. En son kredi kartıyla ne aldınız?
9: En son kredi kartıyla ayakkabı aldım. Kredi kartıyla ne aldım? Elektronik eşya.
8: Asgari ücret almasına rağmen lüks tüketimden vazgeçmeyenlerin sayısı da az değil. Gösteriş uğruna kredi ve kredi kartı borçları her geçen gün biraz daha büyüyor.
10: Görüyorum gençlerin elinde kullandıkları telefonlar, giydikleri kıyafetler hep genelde kazandığından fazla paradan şeyler.
11: Hesapta para kalmasa da sorun yok. Kredili hesap devreye giriyor. Vatandaş olmayan parasını harcıyor, hesabı eksiye düşüyor. Yani bankaya borçlanıyor. Sonraki ay onu faiziyle ödüyor. Eksi hesap toplamı Temmuz'da toplam 908 milyar 705 milyon liraya çıktı.
12: Yani ihtiyacın olan bir şey paran yoksa da alabiliyorsun. Ya da olmayan bir şey indirimde diye alabiliyorsun. Daha fazla harcama yapıyoruz.
25: Limitler artırıldıkça insanların harcama bütçeleri de artıyor. Çünkü ellerinde olmayan parayı harcama şansları oluyor. Ona güvenerek de daha çok harcama yapılabiliyor, evet.
11: Borçlanan ve faiziyle ödeyeni en çok bankalar seviyor. Hatta bu yüzden kredi notunu bile yükseltiyor. Ama hesabı şaşanların bir kısmı da borcunu ödeyemeyince icraya ve mahkemelere düşüyor. Nitekim yasal takibe düşen borçların toplamı 799 milyar lira çıktı.
26: Normal şartlarda harcama yapıyorum. Yani ne diyelim, ayağımı yorganıma göre uzatıyorum.
27: Türkiye'de yaşamıyorum ben ama. Almanya'da genelde insanlar hesabındaki parayı harcıyorlar. Ama Türkiye'de kredi kartına bildiğim kadarıyla çok yükleniyorlar.
28: Yani emekli maaşım diyelim 30 lira. Yani geçti mi geçmedi mi ona göre hesaplıyorum. Hayır, geçiyor da borcum da var.
29: Yönetmeyi bilmek lazım. Mesela babamın kartı bende, kullan 200 harcıyorum, 300 yatırıyorum öyle. Ben kendi paramı kullanıyorum, onların parası değil.
2: 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra siyaseti ve İyi Parti Genel Başkanlığını bırakan Meral Akşener, adına kurulan vakıfla sahalara tekrar dönüyor. Vakıf eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan çevre projelerine kadar birçok alanda faaliyet yürütecek.
30: Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü.
0: Bu sözlerle İyi Parti Genel Başkanlığına ve siyasete veda etmişti. İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, kendi adını taşıyan bir vakıfla sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Akşener, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından genel başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bıraktı. Sessiz sedasız köşesine çekildi, İstanbul'a taşındı. Torunlarıyla ilgilenip gözlerden uzak hayatına devam etti. Akşener, şimdilerde adını taşıyan bir vakıfla yeniden aktif bir yaşama merhaba diyecek. Meral Akşener Vakfı, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve çevre alanlarında toplum yararına projeler geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca araştırma ve incelemeler yürütmek, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirmek de vakfın faaliyet alanları arasında yer alıyor.
30: Bedeli ben ödedim, artık hesabı siz tutacaksınız.
0: Vakfın kuruluşunda başlangıç mal varlığı olarak 5 milyon lira nakit sermaye tahsis edildi. Yönetim kadrosunda kurucu Meral Akşener'in yanı sıra Akşener'in eski özel kalem müdürü Esma Bekar ve oğlu Fatih Akşener de yer aldı.
2: Eskiden casusluk faaliyetleri sırasında ele geçirilen gizli yazışmalar nasıl deşifre ediliyordu? Milli İstihbarat Teşkilatı bunun nasıl yapıldığını anlatan 1933 tarihli bir belgeyi paylaştı. İşte görünmez mürekkeple yazılan mesajların tespit edilme yöntemi.
11: MİT gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı. MIT'in resmi internet sitesinde yer alan özel koleksiyon sekmesindeki istihbarat raporlarına bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan belgede 27 Ağustos 1933 tarihiyle bizzat açılacaktır ibaresi dikkat çekiyor. Belgede 2030 numaralı posta kutusundan alınan bir mektuptan söz ediliyor. Bu kutudan temin edilecek mektupların kimyevi yöntemlerle görünmez yazıların ortaya çıkarılarak okunabilmesi için uygulanacak yöntem ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Belgenin alt bölümündeki not kısmındaysa gizli yazışmaların 10 gram demir klorürle 90 gram damıtılmış suyun karıştırmasıyla elde edilen çözelti sayesinde deşifre edilebileceği belirtiliyor. Aynı notta hazırlanan karışımın bir küvete konulması ve belgenin fotoğraf kağıdı banyo edilir gibi bu çözeltiye daldırılması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca karışımın fırçayla uygulanmasının ise istenilen sonucu vermeyeceği özellikle vurgulanıyor.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında adeta bir lezzet şöleni yaşatan Konya, belirlenen 53 ayrı lezzet noktasıyla birlikte bu festival tarihinin en çok adres seçilen şehri oldu. Selçuklu'nun asırlık mutfağıyla o lezzet şölenine gidelim.
0: Bamya çorbasından etli ekmeğe, fırın kebabından küflü peynire uzanan asırlık lezzet yolculuğunda damak çatlatan rekor geldi. Konya mutfağı lezzet noktalarıyla festival tarihine geçti. Türkiye Kültür Yolu Festivali gastronomi rotasında rekoru Konya'nın oldu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hayata geçirdiği projeyle Konya, tam 53 farklı adresle festival tarihinin en fazla lezzet noktası seçilen şehri unvanını aldı.
4: Bu sene Konya'da Kültür Yolu Festivali'nde 53 lezzet noktası seçtik. Yani o kadar çok değinilecek farklı yemekler, farklı ürünler var ki.
0: Fırın kebabından etli ekmeğe, bamya çorbasından küflü peynire uzanan asırlık mutfak mirası, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin beğenisine sunuluyor.
13: Konya mutfağının kültürü çok güzeldir. En önemli özellikleri de biz etçiliz, et olması yani. Mesela yaprak sarsak bile etle sardığımız için daha çok et öneririz.
0: Fırın kebabının 4. kuşak işletmecisi eşsiz lezzetin sırrını şu sözlerle paylaştı.
14: Fırın kebabının da özelliği olarak sadece ön kol, boyun, kuzu eti kullanılmasıdır. Fırın kebabı gece saat 5'te fırınlarımız yanar, saat 11 gibi hazır olur. Özelliği kaya tuzu, kuzu eti, bakır leğen ve meşe odunudur.
0: Coğrafi işareti ürünleri, geleneksel düğün yemekleri ve ev yemeği kültürünü yaşatan zengin restoran altyapısıyla Konya, Türkiye Kültür Yolu Festivali sayesinde dünya gastronomisinde adını bir kez daha altın harflerle yazdırıyor.
2: Dev balina, devasa bir köpek balığı, ahtapot, kurbağa ve yengeç. Tekirdağ'da dev uçurtmalar gökyüzünde adeta bir denizaltı masalı gibi süzüldü. Sizi şimdi Tekirdağ'daki uluslararası uçurtma şenliğine götürelim.
11: Balık, kurbağa, kuş, gökyüzünde akla gelebilecek her figür vardı. Renk renk uçurtmalar Tekirdağ semalarını bir tuvale dönüştürdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mahallesinde 4. kez uluslararası uçurtma şenliği düzenlendi. Dünyanın en büyük figüratif uçurtmaları gökyüzüne yükseldi. Sahilde yapılan şenliğe Türkiye, Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den toplam 14 profesyonel uçurtma sanatçısı katıldı. Dev balina, köpek balığı, ahtapot, kurbağa, yengeç, dev uçurtmalar gökyüzüne süzüldü. Etkinlikte Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın istakip köpeği Mercek de gösteri yaptı.
2: ...18.38 saatler, bülteni burada noktalıyoruz efendim ve saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
15: TGRTHaber.com'dan yapay zeka dönemi başladı. Haber çöplüğünde kaybolmayın. Benim sayfamda ilgi gösterdiğin haberlere göre sana özel içerikleri keşfet, sayfanı özelleştir. TGRT Haber robotu ile ilgilenmediğiniz haberleri geride bırakın. Kişiselleştirilmiş haber deneyimine hemen başlayın.
1: TGRT FM Haber.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
16: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
17: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TGRT FM Haber.

0: Önce cep telefonunun ekranındaki kişiye el salladı. Saniyeler sonra tetiğe bastı. Kan donduran görüntülerin adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli bir dondurmacının önüne geldi. İş yerindeki çalışanlardan biriyle kısa süre konuştu. Çalışan görüntülü telefon görüşmesi yaptığı sırada kameranın yönünü çevirdi. Şüpheli önce telefondaki kişiye el salladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla iş yerine peş peşe ateş açtı. Kurşunlar dondurmacının içine yağdı. İş yerindekiler canlarını kurtarmak için kendilerini yere attı. Ancak 29 yaşındaki Yusuf Erdem kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Batı Şeria'daki Sevastiya arkeolojik alanını koruma altına aldı. Demir çağından Roma, Bizans ve İslam dönemine uzanan tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan alan, bölgede tırmanan şiddet ve arazi anlaşmazlıkları nedeniyle tehlike altındaki dünya mirası ilan edildi. Karar Güney Kore'nin Busan kentindeki UNESCO toplantısında alınırken İsrail yönetiminin itirazı sonuç vermedi. Kudüs'le Ramallah arasındaki kültürel miras tartışmalarına yeni bir başlık ekleyen kararın bölgede diplomatik gerilimi daha da artırması bekleniyor. Elektrik kesintisini fırsat bildi. 300 altında sıra kadem bastı. Jet operasyonla yakalanan çalışanın arkasından akıllara zarar bir takas oyunu çıktı. 22 Temmuz'da Fatih'teki bir kuyumcuda elektrik kesintisini fırsat bilen çalışan 300 tam altını çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri hemen polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık büro ekipleri takibin ardından şüpheliyi 24 Temmuz'da Fatih'teki evinde yakaladı. Aramada çalınan altınların 282 tanesiyle satıştan elde edilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin önceki hırsızlıkları gizlemek için son çaldığı altınları bozdurup yerine gram altın koyduğunu belirledi. O takas anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlara teslim edildi. Çalınan milyonluk altınlarsa sahiplerine verilmek üzere korumaya alındı.
2: Aquí estamos tratando de energizar.
1: Şili'nin Atakama bölgesindeki Pascualama maden sahasında çalışan 39 işçi yoğun kar yağışı nedeniyle kampta mahsur kaldı. Madenci temsilcileri işçilerin geceleri -28 derecede ısıtmasız kaldığını ve donan su boruları nedeniyle temel ihtiyaçların aksadığını açıkladı. Madeni işleten şirket ise kampta yeterli gıda, su, tıbbi malzeme ve doktor bulunduğunu duyurdu.
2: Aquí estamos tratando de energizar.
1: Hava şartlarının el vermesi halinde işçilerin helikopterle tahliye edilmesi planlanıyor. İngiltere'nin Essex kentindeki bir çiftlikte çıkan endüstriyel yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanla kapladı. Yangın sırasında bir gübre ünitesinde meydana gelen patlama çevrede yaşayanlar tarafından da hissedildi. Yaklaşık 100 itfaiyeci alevlerin yakındaki evlere sıçramaması için mücadele etti. Yetkililer akşam saatlerinde yangının kontrol altına alındığını ve çevre halkı için daha geniş çaplı bir risk kalmadığını açıkladı. İngiltere'deki Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıldızları 23 Haziran'da dünyaya gelen 5 Kuzey Afrika aslanı yavrusu oldu. Anne aslan Vaka yavrularını büyük bir özenle büyütürken o anlar gizli kamerayla kaydedildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri Vaka'nın yavrularını sürekli beslediğini, temizlediğini ve bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyledi. Bu deneyimli anne Vaka'nın ikinci doğumu, ilk yavrularını ise 2025 yılında dünyaya getirmişti. Sevimli yavruların önümüzdeki günlerde ziyaretçilerin en büyük ilgi odağı olması bekleniyor.

Bilim dünyası büyük heyecan yaşıyor. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre benzeri bulunmayan bir sistem keşfedildi. Bilim insanları bir kahverengi cücenin etrafında dönen başka bir kahverengi cücenin yörüngesinde yer alan gezegen kütleli bir cisim tespit etti. Araştırmacılar bu cismin bir dış gezegen ya da güneş sistemi dışındaki ilk doğrulanmış dış aylardan biri olabileceğini belirtiyor. Yaklaşık Jüpiter büyüklüğündeki cismin 170 günde yörüngesini tamamladığı hesaplandı. Keşif doğrulanırsa gezegen ve uydu sistemlerinin oluşumuna ilişkin mevcut teoriler yeniden şekillenebilir.

kontrolden çıktığı bariyerlere daldı. Sürücü kazada uzuv kaybı yaşadı. Kazanın adresi İstanbul Çekmeköy. Seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan dev kamyon önce takla attı, ardından orta refüjdeki bariyerleri biçerek karşı şeride savruldu. Sürücü kabinden fırlayarak yola savruldu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde sürücünün uzuv kaybı yaşadığı belirlendi. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Feci kaza nedeniyle felç olan Şile Otoyolu, devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Çin'de Lanzhou-Guiyang seferini yapan yolcu uçağı piste indikten sonra kabin üstü bagaj bölmesinden alevler yükseldi. Yangının bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın kendiliğinden alev almasıyla çıktığı açıklandı. Kabin görevlileri bagaj bölmesini açarak valizleri dışarı çıkardı ve alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken havalimanı itfaiyesi de uçağa sevk edildi. Yetkililer lityum iyon bataryalarının aşırı ısınma nedeniyle aniden alev alabileceği uyarısında bulundu. Geleceğin ulaşımı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Çin tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksi Astana semalarında başarıyla havalandı. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen ve 200 kilometre menzile sahip araç güvenlik nedeniyle pilotsuz ve yolcusuz olarak uçuruldu. Gösteri uçuşu Geleceğin Oyunları 2026 hazırlıkları kapsamında düzenlenirken, uçan taksi 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde Astana'da halkın ziyaretine de açılacak. Geleceğin şehir içi ulaşımına yön vermesi beklenen teknoloji izleyenlerden tam not aldı. Annesi onu terk edince oyuncağını annesinin yerine koydu. Görüntüler Kolombiya'daki Cali Hayvanat Bahçesi'nden. Yeni doğan Diana isimli halka kuyruklu lemur doğumundan sadece saatler sonra annesinden ayrıldı. Uzmanlar annesinin yavrusuyla yeterli temas kurmadığını fark edince devreye girdi. Doğduğunda sadece 70 gram ağırlığında olan Diana 2 saatte bir biberonla besleniyor, özel kuvözde tutuluyor ve annesinin sıcaklığını hissettirmesi için peluş oyuncakla uyutuluyor. Şimdi 88 grama ulaşan minik lemur, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaların umut veren simgelerinden biri olarak görülüyor. Bu muhteşem görüntüler Çin'in Ningxiahui Özerk bölgesinden. Yaz yağmurunun ardından gökyüzü eşsiz bir görüntüye sahne oldu. Atmosferin tamamen temizlenmesiyle Samanyolu tüm ihtişamıyla ortaya çıkarken uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen dönen yıldız izleri adeta Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran görüntüler oluşturdu. Yerel fotoğrafçılar yaklaşık 4 saat boyunca bu görsel şöleni kayıt altına aldı. Yıldızların memleketi olarak anılan Ningxia, berrak gece gökyüzü sayesinde astrofotoğrafçılık ve gökyüzü turizminin gözde merkezlerinden biri.

0: nişanları var.
1: Alyans aldık.
2: Altın boyutlarında son 2 yılda ciddi bir küçülme var.
3: Alyans'ta boyutlar küçülmüş. Sizce nedendir?
4: Altın çok pahalı onun için.
5: Dertten, tasadan.
6: Altın gramı çok arttı. Muhtemelen ondandır.
3: Değil.
7: Diyet yapıldığı için parmaklar inceliyor olabilir.
3: İlkte tutturan sizsiniz.
7: Gerçekten mi?
2: Yeni evlenecek gelinler de düğün diyeti yapıyor. Zayıflama diyeti yapıyor. Bu altının boyutlarını da ölçülerini de küçültüyor.
4: O mu?
8: Hadi ya. Evet.
3: Gelin diyetleri.
1: 17 oldu.
3: 17 oldu.
0: Benim kızım da çünkü evlenmeden önce diyete girdi. Anne ben gelinin içine girmem lazım.
3: Kilit cümle bu. Gelinliğin içine girmem lazım.
0: Evet ben o istediğim gelinin içine girmem lazım.
3: Başlıyor diyet.
2: Gelin diyeti artık altın diyetine dönüştü. Anne yüzük ölçüleri 15-16 numaraydı. Evet evet bunun gibi yani böyle normal bir ölçü vardı. Şimdi bu kadar küçüldü yani 9 numaraya kadar küçüldü. 9-10 numara.
3: Eskiden böyleydi. Evet, şimdi?
2: Böyle. Şimdi de böyle.
3: Şurada durdu bende.
2: Bilek ölçüleri de düşüyor.
1: 45 kilo ile evlendim. Evet. Evlendiğimde evet. Tam olmuyordu bile. Ama şu anda çıkmıyor.
3: Bilezikler peki oluyor mu?
1: Küçük geliyor maalesef.
3: Benim bileğime çok bol oldu. Şurada kaldı. Ne kadar bir boşluk var?
9: Koşturmacadan, düğün stresinden, sıkıntılardan kilo kaybıdır diye düşünüyorum.
3: Gelinler düğün öncesi kilo veriyor.
10: Ama sonra...
0: Olmuyor. Tekrardan yenisini almak zorunda kalacak.
3: Şurama kadar geldi sadece.
7: Bekar mısın?
3: Bekarım.
7: Hadi oğlum alıyorsun.
11: Balık, kurbağa, kuş, gökyüzünde akla gelebilecek her figür vardı. Renk renk uçurtmalar Tekirdağ semalarını bir tuvale dönüştürdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mahallesinde 4. kez uluslararası uçurtma şenliği düzenlendi. Dünyanın en büyük figüratif uçurtmaları gökyüzüne yükseldi. Sahilde yapılan şenliğe Türkiye, Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den toplam 14 profesyonel uçurtma sanatçısı katıldı. Dev balina, köpek balığı, ahtapot, kurbağa, yengeç, dev uçurtmalar gökyüzüne süzüldü. Etkinlikte Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın istakip köpeği mercek de gösteri yaptı.
12: TGRT FM Haber.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
15: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi.

0: yaptınız. Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Şimdi hocam, diyabet çok önemli bir sorun. Hem Türkiye'de hem de dünyada birçok kişinin sağlığını tehdit ediyor. Ve vücutta da aslında bu sistematik hastalık birçok olumsuzluklara neden oluyor. Özellikle damar sistemini etkilediği için böbrek, beyin ve gözde hasara neden olabiliyor. Biz tabii bugün gözü konuşacağız. Gözde küçük damarlarca çok zengin bir organ. Dolayısıyla gözü nasıl etkiliyor? Bunu size soracağım.
1: Evet. Diyabet gerçekten günümüzün en önemli hastalıklarından birisi. Çünkü tek başına tedavi edilebilir bir hastalık değil. Başlangıcından itibaren çok kronik seyreden, sizin ömrünüzün sonuna kadar sizin hayat kalitenizi etkileyebilen bir hastalık. Hem dünyada hem ülkemizde çok sık görülen bir hastalık aynı zamanda. Günümüzdeki yapılan çalışmalarda yaklaşık 300 milyon diyabetik hasta olduğunu biliyoruz dünyada ve bunun hızla artacağını da biliyoruz. Yaklaşık 15-20 yıl içinde bu sayının 400 milyon civarına çıkacağı araştırmalar sonucunda bulunmuş. Tabii ki bu kadar geniş bir kesimi etkileyen bir hastalık ve de hastanın hayat kalitesini çok etkileyen bir hastalık olması nedeniyle de bizim çok üzerinde durduğumuz ve tedavi konusunda da çok çalışmalar yapılan bir hastalık. Diyabet birçok sistemi sizin de söylediğiniz gibi tutuyor. Yani böbreklerimizden, kalbimizden, beynimizden bütün damarları etkilediği için yani vücutta her sistemi etkilemesi mümkün. Bizim açımızdan tabii ki en önemli tutulum yeri de göz. Gözde yaptığı tahribatlar özellikle retina tabakasında daha yoğun oluyor.
0: Evet.
1: Retina tabakası nedir? Gözümüzün iç yüzeyini kaplayan ve bizim A tabaka, sinir tabaka dediğimiz asıl görme yeteneğimizi sağlayan bir tabaka. Bu tabakanın içinde şeker hastalığının yüksek kan şekeri düzeyinin yaptığı damarlardaki tahribat sonucu çok farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Öncelikle başlangıç devresi diyelim. Bir hasta şeker hastası olduğunu öğrenmeden bile vücudumuzda bir takım sıkıntılar başlayabiliyor.
0: Ne gibi sıkıntılar oluyor?
1: Ne gibi sıkıntılar olabiliyor? Hastanın genel şeker sıkıntıları, işte çok su içme, çok idrara çıkma, kilo kaybı veya aşırı kilo alımı gibi bir takım sıkıntılarının yanı sıra görmede bulanıklık yaşamaya başlıyor. Hmm. Birkaç gün net görüyorum, daha sonra bu görüntüm açılıyor. Yani dalgalı bir görme seyri tarif ediyor hasta.
0: Aslında bu tarif çok da tehlikeli çünkü önlem alınmasını geciktiren de bir durum, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani hasta bunun çok bilincine varmıyor. Bunun sebebi de kan şekeri düzeyinin gösterdiği aslında iniş çıkışlar, düzensizlik. Hastanın kan şekeri bazen çok yükselebiliyor, bazen çok düşebiliyor aldığı tedaviye göre veya beslenmesine göre o sırada. Ve bu İniş çıkışların gözümüzde yaptığı görsel bir takım şikayetler oluyor. Birçok hastamız hatta bize şeker hastası olduğunu bilmeden geliyor ve biz yaptığımız muayenede sizde şeker var tanısını koyabiliyoruz. Şeker ana hatlarıyla zaten çokça da konuşuldu, biliniyor. İki tipi var. Bir tip 1 dediğimiz insüline bağımlı tipi var. Tip 2 dediğimiz daha geç yaşta başlayan ve insülin direnciyle ortaya çıkan bir tipi var. Her iki hastalıkta da diyabetik retinopatiyi biz görüyoruz. Ne kadar süre içinde yaklaşık bu ortaya çıkıyor derseniz, tip 1 hastalarda hastalığın ortaya çıkışından yaklaşık 10 yıl sonra biz retinopati başlangıcını görüyoruz. Ama tip 2'lerde, daha ileri yaşta ortaya çıkan hastalıklarda, hastalığın başlangıcından sonraki 5 yıl içinde bu ortaya çıkabiliyor. Küçük bir not vermek istiyorum. Ergenlik dönemi öncesinde biz diyabetik retinopati görmüyoruz. Özellikle küçük diyabetik hastaları olan anne babalar için söylemek
0: evet,
1: istiyorum.
0: Evet, aslında hangi yaş aralıklarında daha sıklıkla görülür diye soracaktım ama diyabet hastası olup da daha ergenlik öncesi çağlarda bu hastalığı,
1: görmüyoruz evet. Ama yine de biz rutin kontrollerimizi istiyoruz bu hastalardan. En sık görüldüğü yaş grubu 25-60 yaş grubu. Bir ülkenin en üretken olan, en çok çalışan grubu. Ve bu çalışan grubun içinde de en sık körlük nedenidir diyabet. Dolayısıyla bir ülkenin sosyoekonomik varlığı için de çok

0: büyük bir tehdittir aynı zamanda. Çünkü çalışan kesimin sahip olduğu bir diyabet oranı sizin her türlü sosyal ve ekonomik standardınızı da etkiliyor.
1: Hı hı. Hem sağlık harcamaları konusunda çok büyük bir külfet oluşturuyor. Kesinlikle. Hem de tabii çalışma hayatını olumsuz etkiliyor, iş kaybına neden olabiliyor. Şimdi ben aslında bu konuyu araştırırken özellikle dikkatimi çekti. Mesela bu gelişmiş ya da az gelişmiş ülkeler arasında şunda sık görülür, bunda sık görülmez gibi bir durum söz konusu olmadığını gördüm. Çünkü İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta özellikle diyabetik retinopatiden körlük yaşayan hasta sayısı çok daha fazlaymış. Kesinlikle. Gelişmiş ülkelerin de çok büyük bir sorunu aslında.
0: Kesinlikle. Hı? Çünkü bizim hayat tarzımız, beslenme şeklimiz, fiziksel aktivitemizin artık giderek daha azalıyor olması gibi etkenler mutlaka şeker hastalığının artmasına yol açıyor. Bu gelişmiş ülkelerde tabii ki daha fazla.
1: Peki hocam, şöyle başka bir durum daha var tabii ki. Hem siz az önce belirtilerini saydınız, dediniz ki görme kaybı olabilir, görme kaybı zaman zaman yaşanabilir. Dolayısıyla hasta bunu anlamakta güçlük çekebilir. Gözde peki başka gözle görülür etkileri ya da göstergeleri var mıdır?
0: Katarakt gelişimini hızlandırdığını biliyoruz. Yani ileri yaşta katarakt gelişimiyle de ortaya çıkabiliyor. Hasta katarakt oldum diyor. Bu şekilde bize geliyor.
1: Mesela kanlanma gibi belirtisi
0: hayır,
1: ya da başka bir şekilde.
0: Siz hastaya baktığınız zaman diyabet olduğunu anlamanız mümkün değil. Biz sadece bunu özel bir muayene yöntemiyle tespit edebiliriz. Hastanın göz bebeğinin büyümesiyle göz dibi muayenesi dediğimiz özel bir muayene yaptığımız zaman biz bu bulguları tespit edebiliyoruz. Dışarıdan baktığınızda gözünüzdeki herhangi bir belirti size diyabet olduğunuzu ne yazık ki göstermiyor. Hı hı. O yüzden biz şeker hastalığı tanısı konan hastalarda mutlaka düzenli takipler istiyoruz veya check-up'lar istiyoruz. Aile öyküsü varsa bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Ama bir takım belirtiler saptadığımız zaman da o hastayla artık çok sıkı bir bağ kuruyoruz.
1: Peki bir takım göz hastalıklarının da tetikleyici özelliği var mıdır? Mesela göz tansiyonu gibi ya da işte katarak
0: kesinlikle
1: oluşumu gibi.
0: Kesinlikle.
1: Veya bir takım kırma
0: kesinlikle
1: kusurlarının.
0: Kesinlikle. Şeker hastalarının bazı risk gruplarında daha fazla görüldüğünü, bazı gruplarda ise daha az görüldüğünü biliyoruz. Nedir? Mesela yüksek tansiyonu olan hastalarda, lipid düzeyi, trigliseritleri, kolesterolü yüksek olan hastalarda, nefropati dediğimiz böbrek rahatsızlığı olan hastalarda, bu tür diyabetik retinopatinin ortaya çıkışının ve seyrinin daha hızlı olduğunu biliyoruz. Ama bir diğer grup, yüksek miyopsunuz diyelim. Bu hastalarda daha az görülüyor.
1: Avantajlı oldukları doğru mu?
0: Bir tür avantaj diyebiliriz evet buna. Miyopun da kendi içinde çok sıkıntıları var ama şeker hastalığını daha az görüyoruz. Glokom hastalarında, göz tansiyonu yüksek olan hastalarda daha az görülebiliyor. Karotis arter darlığı dediğimiz boyundan göze doğru kan akımı sağlayan damarların darlığında veya o gözümüzde bir optik atrofi dediğimiz göz sinirinin az çalışması durumu varsa, santral retinal arter tıkanıklığı dediğimiz ciddi bir arter tıkanıklığı varsa, bu tür durumlarda da biz bu hastalığı daha az görüyoruz.
1: Peki her diyabeti olan hastada illa diyabetik retinopati olacak diyebilir miyiz?
0: Böyle bir kesin %100 bir sonuç yok. Ancak biz biliyoruz ki tip 1 ve tip 2 diyabetik hastaların yaklaşık 20 yıllık bir diyabet öyküsünün sonunda %60-70 oranında bu hastalık gelişiyor. Dolayısıyla yüksek bir oran ve birçok hastada gelişiyor demek, yani 4 hastanın 3'ünde bu hastalık gelişiyor demek mümkün.
1: Kaçış yok gibi bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Tabii nasıl önlem alınabilir onu soracağım ama siz az önce dediniz ki çok gelişmiş yöntemlerle aslında teşhisi yapılıyor. Nasıl teşhis ediliyor?
0: Şimdi biz önce hastayı muayene ediyoruz ve muayene bulguları olarak gözünde eğer çok erken evre ise kanamalar tespit ediyoruz. Bunlar çok küçük ve dağınık kanamalar. Bu kanamaların oluşma sebebi damar hastalığı demiştik diyabet için. Damar duvarında oluşan küçük fıtıklaşmalardır aslında. En erken evrede oluşan. Daha sonra bu fıtıklaşmalardan oluşan kanamalar veya sızıntılar sonucunda gözün içinde bazı sıvı birikintileri olur. Bir damar düşünün. Bu damarın çeperinin zayıfladığını, artık kanı içeride koruyamadığını ve kanın yavaş yavaş dışarıya sızmaya başladığını düşünün. Ne olacak? Bu dışarıya çıkan sıvı bir yerde birikecek. Biz buna ödem diyoruz. Bu özellikle görme merkezinde birikir. Bunu görebiliriz. Bu damarın içindeki kolesterol, trigliserit dediğimiz yağ molekülleri dışarıya sızarak birikebilir. Sert eksude dediğimiz sarı, sert görünümlü bir takım eksudasyonlar, noktalar belirebilir. Biz bunları gördüğümüz zaman artık diyoruz ki siz bir şeker hastasısınız ve biz bunun daha ileri tetkiklerini yapmak zorundayız. Çünkü biz sadece muayene bulgusuyla hastalığın hangi evrede olduğunu tespit edemiyoruz ne yazık ki. Hastalığın kendi içinde birkaç evresi var. Bir erken evre, tıp dilinde söyleyeceksek non-proliferatif diyabetik retinopati devresi ve ileri devre proliferatif diyabetik retinopati devresi. Non-proliferatif dediğimiz erken döneminde biz sadece kanamaları, ödemi, eksudasyonları görüyoruz. Fakat ileri evresinde artık gözün içinde normalde var olmayan küçük tomurcuk damarların oluşmaya başladığını görüyoruz. Artık bunu gördüğümüz zaman çok keyfimiz kaçıyor bizim. Çünkü biliyoruz ki bu işin gidişatı biraz daha sıkıntılı, tedavisi daha sıkıntılı.
1: Peki o evrede de tedavi o seçeneği ya da o olasılığı yüksek mi?
0: Tabii.
1: Son evrede de.
0: Tabii.
1: Çünkü hani erken evrede teşhisin çok daha başarılı sonuçlara neden olduğu söyleniyor ama.
0: Kesinlikle. Erken evrede saptadığınızda biz hastalardan öncelikle bazı tetkikler istiyoruz. Bu bir göz anjiyosu ve OCT dediğimiz bir tür retina tomografisi. Bu tetkikleri yaptığımız zaman orada bulduğumuz bulgulara göre hastaya diyoruz ki biz sizi belli aralarla takibe alalım. Bu bir grup hasta. Bir takım belirtileriniz var ama çok kötü değil. Sizi seyir altında tutalım. Fakat bu arada hastaya küçük ve önemli bir şey söylüyoruz. Kan şekerinize, tansiyonunuza, kolesterol düzeyinize mutlaka dikkat edin. Çünkü bunların normal düzeylerde olması bir hastalığın yani diyabetik retinopatinin gelişimini neredeyse %20 oranında azaltıyor bir hastada. Ve hastalara şunu söylüyorum ben. Tedavinin yarısı bizim tarafından, yarısı sizin tarafınızdan yapılacak. Siz kendi şeker düzeyinize, tansiyonunuza, kolesterolünüze çok iyi dikkat ederseniz biz de geriye kalan diğer kısmını toparlayacağız diyorum. Bu evreden sonra eğer lazer anjiyo yaptığımız bir hastada biz hastanın tedavi edilmesi gerektiğine kanaat getirirsek de bu hastaya uygulayacağımız tedavi şemalarını çiziyoruz. Bunlar neler olabilir? Bizim için hala daha günümüzde altın standart lazerdir.
1: İlaç tedavisi var mı öncesinde hocam?
0: İlaç tedavisini sadece diyabetin genel regülasyonu için kullanıyorsunuz. Ama göz için biz bir ilaç tedavisi ne yazık ki kullanamıyoruz. Böyle bir şansımız yok. Bizim yapabileceğimiz en etkili tedavi yöntemi lazer tedavisi.
1: Peki tedaviye geçmeden önce her iki gözle de aynı anda mı görülür? Yoksa yani hani bağımsız olarak?
0: Tabii birbirinden farklı evrelerde olabilir. Yani bir göz daha ileri evre olabilir. Bir göz daha az belirti veriyor olabilir. İkisinin aynı anda aynı belirtileri vermesi, simetrik olması gerekmiyor.
1: Tedaviye gelince lazer tedavisi uygulanıyor. Lazer tek seçenek midir?
0: Lazer tek seçeneğimiz değil ama en önemli seçeneğimiz. Ve son yaklaşık 8-10 yıldır yine uygulamaya giren göz içi enjeksiyonlarımız var. Bunlar da bizim için çok kurtarıcı tedaviler artık. Bunları gerekli olduğu durumlarda uyguluyoruz ve lazerle kombine ediyoruz.
1: Lazer tedavisinin sonuçları ne oluyor? Hemen hasta mesela yaşadığı görme kaybından kurtulabiliyor mu? Daha doğrusu görme kaybını önleyici bir tedavi şekli mi yoksa sadece durdurmaya yönelik mi ya da hastalığın yavaşlamasına yönelik mi?
0: Genellikle çok fazla geri dönüş olmuyor. hastalığın vermiş olduğu belli bir tahribat oluyor gözünüzde. Ve biz bu tedavileri yaparken hastalarımıza mevcut görmenizi korumak adına biz bu tedaviye başlıyoruz diye söylüyoruz. Yani çok daha iyi görmenizi beklemiyoruz ama şu anda gördüğünüz mevcudu korumak bizim için en önemli nirengi noktası. Lazer tedavisini yaptığımız zaman hastalarda bir miktar görmede kötüleşme de olabilir.
2: Geçici midir bu durum?
0: Maalesef çok, yani bir süre geçici olabilen de var, fakat biraz daha kalıcı olabilenler de olabilir. Hastalarımızdan çok sıklıkla duyduğumuz bir şikayettir. Hastaya lazer tedavisi önerirsiniz. Fakat hasta ama benim komşum lazer olmuş ve kör olmuş der, size böyle bir karşı yanıt verir ve hastanın aklındaki o sabit fikri siz rahatlatıncaya kadar bir hali zorlanırsınız.
2: Peki gerçekten riski var mıdır lazer tedavilerinin?
0: Lazerin riski yoktur ama hastalığın iyi bir kontrolünün olmamasının riski vardır. Biz lazer tedavisini mutlaka ve mutlaka gerektiği durumlarda yapmak zorundayız. Hastaların bundan kaçması demek, hastalığın daha kötü evrelere doğru ilerlemesi demektir. Hastalarımız hep lazerden kaçma eğilimindedir. Fakat bu ne yazık ki çok yanlış bir düşünce ve o korkunun da bir faydası yok. Tek ve en iyi, en altın standart tedavi günümüzde lazer. Bunun yanında kullandığımız diğer göz içi enjeksiyonları bize çok yardımcı. Göz içi enjeksiyonlarını hangi durumlarda kullanıyoruz? Özellikle makula ödemi dediğimiz gözün biraz önce de bahsettiğim damarlardan sıvı kaçaklarının olmasıyla birlikte görme merkezinin sıvıyla dolması ve artık net bir görüntü sağlayamadığı durumlarda özellikle biz göz içi enjeksiyonlarını sıklıkla kullanıyoruz. Lazer tedavisini yapılması ile ilgili bazı küçük notlar verecek olursam, biz bir gözü bütün olarak düşünürseniz bir anda bütün lazeri yapmıyoruz. Yani hasta gelecek, ben bugün lazerim olacağım, bitecek ve eve gideceğim gibi bir düşünce içinde olmasın. Çünkü lazerin de bir enerji olarak göze verebileceği bir takım zararlar var. O yüzden bunu belli seanslara bölerek yapıyoruz. Bunu 3 veya 4 seansta yapıyoruz. Yaklaşık ortalama 1500-2000 şut gibi bir lazer şutu göze uyguluyoruz.
2: Kaç dakika sürüyor bu operasyonlar? Bir de acı hissediyor mu hasta?
0: Bir miktar acı hissediyor hastalarımız. Eğer çok ağrı hisseden hastalarımız olursa bir lokal anestezi işlemi uygulayabiliyoruz. Ama genellikle çok da ağrılı olmuyor ve bir 5-10 dakikalık işlem içinde biz bir seansımızı tamamlıyoruz. Her iki göze gerekiyorsa her iki göze de aynı anda yapabiliyoruz.
2: Peki seanslar arasında ne kadar bir süre oluyor?
0: Seanslar arasında en az bir hafta olmasını istiyoruz. Yani peş peşe günler içinde yapmıyoruz. Gözün biraz bunu hazmetmesini, biraz sakinleşmesini bekliyoruz. Akabinde tekrar bir ikinci seansı en erken bir hafta içinde. Süreyi biraz daha açmak bizim için daha avantajlı.
2: Peki mesela hastalığın hangi evresinde lazeri öneriyorsunuz? İleri evrelerde vitrektomi operasyonları var değil mi? İleri evrelerde mutlaka bu operasyonun yapılması gerekiyor mu?
0: Şimdi çok ileri evre dediğimiz durumlarda, göz içinde çok yoğun kanamalar olduğunda, gözün retina tabakasının artık yerinde olmadığı, yoğun çekintilerle yerinden kalkmış olduğu durumlarda biz vitrektomi ameliyatı yapıyoruz. Fakat öncesinde bunlara gelmemesi için bir gözün gerektiği gibi bir lazer tedavisini mutlaka yapıyoruz. Bunu hangi evrede yapıyoruz? Tabii ki başlangıç evresinde değil. Bu başlangıç evresinin bir hafif, orta ve ağır dönemi vardır. Biz bunları gene göz anjiyosunu yaptığımız zaman saptırırız. Damar hastalığı demiştik şeker için. Damarların iki tür problemi olabiliyor. Birincisi damar cidarındaki bozulmaya bağlı sızıntı ve damar içindeki bazı bazal lamina dediğimiz kısmın kalınlaşarak damarı tıkaması. Damar tıkandığı zaman gözün içinde belli bölgelere biz oksijen, kan götüremiyoruz. Çünkü o damarın uzantısı yok artık. Böyle olduğu zaman o bölgelerden göz böyle acil durum şeklinde bazı maddeler salgılamaya başlıyor. Ben besin alamıyorum, oksijen alamıyorum. Buraya bir şekilde bana kan getirmelisiniz diyor. Hı hı. Bu evre artık bizim için ileri evreye geçiştir. Gözün içinde salgılanan bu maddeler gözün içinde küçük yeni damarlar oluşmasına neden oluyor. Fakat bu damarlar bizim normal damarlarımız gibi değil. Çok ince, çok kırılgan, çabuk kanayabilen damarlar. Bu damarların oluşması evresinde bunların yarattığı bir takım komplikasyonları tedavi etmek için biz vitrektomi ameliyatını uyguluyoruz. Hmm. Ama bu evreye gelmemek amaç bizim için. Hmm. Yani hastaları özellikle buna hazırlıyoruz.
2: Peki gelinli diyelim, bu ameliyatlar riskli midir ya da iyileşmeye ne gibi katkısı olur? Hep biz aslında görme kaybını ve körlükten yola evet. çıkarak tabii ben bu soruları soruyorum. Çünkü hani birçok hasta var bununla ilgili ve gerçekten büyük oranda görme kaybını yaşayan hastalar var. Aslında onlar için bir umut ışığı olabilir mi diye açıkçası kesinlikle. Israrla soruyorum.
0: Kesinlikle. Bu özel bir cerrahi gerçekten çok tecrübe gerektiren ve göz için çok kurtarıcı olabilen bir cerrahi. Çok ileri evrede artık bu damarlar gözün içinde yoğun kanamalar yapıyor. Bu kanamanın hastanın görüşünü çok ciddi oranda etkilediğini biliyoruz. Çünkü göz saydam ortamlardan oluşur ve gözün içine kırmızı bir kan, bir pıhtı dolduğu zaman hastanın görmesi mümkün olmaz. Bu durumda biz hastaya biraz süre tanıyoruz açıkçası. Bu kanın göz tarafından temizlenebilmesi için yaklaşık 1-2 aylık bir süre tanıyabiliyoruz. Göz bunu temizleyebiliyorsa biz daha sonra tekrar klasik tedavilerimize devam ediyoruz. Eğer temizleme mümkün olmuyor ise o zaman vitrektomi ameliyatını yapıyoruz. Hı hı. Vitrektomi ameliyatı nasıl? Bir tür endoskopik cerrahi gibidir. Kapalı sistemdir. Göze 3 tane küçük delik açılır. Bunlar toplu iğne kalınlığındadır. Çok küçük deliklerdir. Bu deliklerden içeriye bazı kanüllerle gireriz ve kanamayı temizleriz. Bu arada kanamanın dışında eğer retinayı yerinden kaldıran zarlar varsa onları da temizleriz. Ve o sırada gözü retinayı yatıştırır, lazerlerini yapar ve ameliyatı sonlandırırız. Hı hı. Tabii ameliyattan sonra hastalarımız çok mutlu ve hani hastalığından büyük oranda kurtulmuş olarak bizim karşımıza geliyor. Bizler de çok mutlu oluyoruz.
2: Hangi konforu yaşıyorlar? Bir de ameliyat sonrası nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Çünkü hani bu ameliyatlar yapıldı. Evet, bir şekilde bir rahatlama da sağlandı, hı hı. ama tekrar etmesi mümkün mü tabii aynı durumu?
0: Tekrar etmesi mümkün mü? Şeker hastalığını vücudunuzdan söküp atmanız mümkün değil. Bu sizinle birlikte ömür boyu devam edecek bir hastalıktır. Dolayısıyla şeker kontrolünüz de çok iyi değilse, evet siz ameliyat ettiniz, toparladınız. Ama düşük bir oranda da olsa, evet bir takım sıkıntıların yeniden nüksetmesi mümkün. Böyle bir durumda bir ikinci operasyon tekrar hastalara uygulanıyor. O açıdan hani ameliyat başarılarımız oldukça iyi. Hastalar oldukça mutlu. Ama küçük bir not daha, bu evreye gelen hasta genellikle artık çok ileri evre hastadır. O yüzden ileri evre hastanın retinası bir hayli zarar görmüştür. Yani biz hasta çok mutlu derken %100 bir görmeyle çıkacak demek istemiyoruz. Biz hastalara gene diyoruz ki şu mevcudun biraz daha iyisini elde etmek için biz sizi ameliyat ediyoruz. O yüzden hayat çok görecelidir her zaman. Yani bir şeker hastasının bazen önünü görebilmesi bile onu çok mutlu edebiliyor. Evin içinde kendisini dolaştırabilir halde olması bile onu çok mutlu ediyor. Bunlar bile bizim için çok büyük başarılar, inanın.
2: Peki ikinci operasyonun bir riski var mıdır?
0: Hayır. Yani her operasyonun kendi içinde olduğu kadar risk taşır. İkinci bir operasyon daha riskli değildir.
2: Peki korunma yollarını da soracağım. Aslında hani gönül ister ki hiç bu aşamalara gelinmesin, hı-hı. ve cerrahi herhangi bir müdahale yapılmasın. Dolayısıyla diyabet olduğunu ya diyabet hastası olduğunu anlayan, öğrenen bir hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor da gerekiyor ki ileride bu tür sorunları yaşamasın?
0: Öncelikle sistemik kontrol. Mutlaka şeker doktoruyla, diyabetoloğuyla çok yakın takip içinde olacak. kan şeker düzeylerini çok iyi kontrol edecek, tansiyonu kontrol edecek, lipid düzeylerini kontrol edecek, sigara kullanmayacak.
2: Bu sigara çok ve önemli. Alkolün etkisi var
0: sigara mı? Sigara ve alkolün tabii ki kesinlikle çok etkisi var. Bu tür alışkanlıklardan uzak durmaya çalışacak. Beslenme şekline çok dikkat edecek. Dediğim gibi bunlar hastalığın ilerlemesini %20-25 oranında geriletiyor. Daha sonra bunlar yapılmasına rağmen gözümüzde bir takım bulgular saptandı. Tetkikler yapıldı. Göz anjiyosu çekildi. Göz tomografileri çekildi. Burada biz erken evrede takip ediyoruz. Hastaları 6 aylık veya daha ciddi ise 3'er aylık, gerekirse ayda bir hastaları mutlaka kontrole çağırıyoruz. Yani bir şeker hastası bilmeli ki uzun yıllar bir göz doktoruyla bu süreç yaşanacak. Yani doktor hanım, doktor bey, beni niye bu kadar sık çağırıyorsunuz gibi bir söylem onlarda olmamalı. Çünkü onların iyiliği için biz onları bazen çok sık aralıklarla görmek zorundayız. Bu tedavi veya takip süreleri içinde de biz gerekli tedavileri uyguluyoruz. Gerekiyorsa lazer tedavisi yapıyoruz. Gerekirse iğne tedavilerini yapıyoruz. Lazerin kendi içinde çeşitleri var. Daha çevre retine uyguladığımız pan lazer fotokoagülasyon dediğimiz bir tür var. Onları yapabiliyoruz. Veya görme merkezinin üzerinde küçük kaçak noktaları üzerinde fokal veya grid lazer dediğimiz daha ince, daha küçük çaplı lazer uygulamalarımız var. Bunların hepsini aşama aşama yapmak zorundayız. Son dönemde bizim daha çok popüler olan bir tedavi seçeneğimiz de bu göz içi enjeksiyonlar. Yani lazerle birlikte bunları kombine ediyoruz ve bunlar bize çok yüz güldürücü güzel sonuçlar veriyorlar. Özellikle bu genç kesimde tip 1 diyabeti olan hastalarda ve erken başlangıçlı tip 2 hastalarda makula ödemi dediğimiz göz merkezinde sıvı birikimi çok sık karşımıza çıkan ve ciddi olarak hayat kalitesini düşüren bir şikayet ne yazık ki.
2: Şimdi hastalar bu tür operasyonlardan sonra hemen normal hayata dönebiliyor mu? İşte mesela hastanede kalması gerekiyor mu?
0: Gece hastanede biz misafir ediyoruz genellikle. Çünkü genel anestezi altında yapılan bir ameliyat bir tür mikro cerrahidir, vitrektomi. Mikro cerrahi dediğinizde çok hassas bir doku üzerinde siz cerrahi yapıyorsunuz. Hastanın çok hareketli olmasını sevmiyoruz. O yüzden eğer aksi bir durum yoksa genellikle biz genel anestezi kullanarak hastayı ameliyat ediyoruz. Bir gece hastanede kendisini misafir ediyoruz. Daha sonra ameliyat sonrasında hastanın ameliyatı sırasında doktorumuz bazen karar verebiliyor. Bu gözün içine bazı tamponatlar koyuyoruz. Bu bir silikon tamponat olabiliyor. Bu bir gaz tamponat olabiliyor. Yani ameliyat ettik, gözün kendi sıvısıyla bıraktık çıktık. Bu da olabilir.
2: Hocam isterseniz önce kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız sevgili izleyiciler.
3: Şimdi reklamlar. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
4: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda değerli uzmanımız Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Çolpan Ovalı ile birlikteyiz. Kendisi göz hastalıkları uzmanı, diyabetik retinopatiyi konuşuyoruz. Önemli bir hastalık. Tedavisi mümkün, en azından ilerlemesini önlemek mümkün. Bu dakikaya kadar konuştuğumuzdan algıladığım en önemli husus buydu hocam. Çünkü çok ileri aşamalarda gerçekten çok hiç istenmeyecek durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi siz az önce lazer operasyonlarından ve vitrik Tomi'den bahsettiniz. Sonrasında hastanın yapması gerekenleri konuşuyorduk ki reklam arasına gittik. Mesela hareketli bir yaşam önermiyoruz dediniz siz. Sonrasında spor yapabilir mi? Çünkü hani diyabet hastalarının biraz da hani hareket etmelerini öneriyor doktorlar. Öneriyoruz.
2: Biz ameliyattan sonraki erken dönemde eğer bazı tamponatlar kullanmış isek ameliyattan sonraki birkaç hafta özellikle hareketlerini biraz kısıtlıyoruz hastanın. Ama daha sonra artık iyileşti. Bundan sonra istediği her türlü fizik aktiviteyi, sporu yapabilir. Tam tersine biz artık öneriyoruz da bunu. Çünkü kan şekerini regüle edebilmesi için mutlaka fiziksel aktivite yapması gerekiyor hastaların. Bir yürüyüş en azından. Evet. Kilo vermesi gerekiyor ki kan şekerini, tansiyonu biraz daha regüle edebilsin. Bunlar mutlaka bizim önerdiğimiz şeyler.
1: Şimdi hocam bir soru gelmiş. Az önce siz belirtilerinden bahsettiniz ama birazdan da ekrana zaten sizin de önünüzde var. Görüntüler gelecek. Gözde hangi deformasyona neden oluyor ve biz bunu hani gözümüzle, çıplak gözle görebiliyor muyuz? Çünkü siz bir takım teşhis için aletler ve teknolojik cihazlar kullanıyorsunuz. Bunlar nasıl teşhis ediliyor? Muhtemelen bir izleyicimizin kafası karışmış ve bir soru yöneltmiş. Tülay Topçu diyor ki gözümde, retina bölümünde sanki içinde küçük su varmış ya da sivilce benzeri bir oluşum fark ettim diyor. Gözyaşı kanalının dokunduğu retinada görünüyor diye söylüyor sevgili izleyicimiz. Bende diyabet yok ama diyor, hani bu durumun acaba sizin bahsettiğiniz rahatsızlıkla bir alakası olmuş olabilir mi?
2: Yok, hayır. Bu bahsettiğimiz durum daha gözün ön yüzey tabakası ile alakalı bir durum. Biz retinayı dışarıdan görme şansına sahip değiliz. Ancak dediğim gibi bizim yaptığımız özel muayenelerde bunu görüyoruz. O yüzden hastamızın fark ettiği şey daha farklı. Özellikle gözyaşı kanalı ile ilgili bir takım şikayetleri de var. Bunu daha çok ön segment diye adlandırıyoruz. Biz gözün ön tarafında oluşan bir şikayet. Retinayla bir alakası yok. O yüzden içi rahat olabilir.
1: Yine de ama bir göz doktoruna
2: gitmesi
1: de fayda.
2: Mutlaka bir göz doktoruna gidip tedavi olması gerekiyor bunun için.
1: Şimdi hocam ekrana görüntüler de gelecek. Şimdi retinanın, retinada yaşanan bu olumsuzluğun aşamaları da var dediniz. Evet. Erken aşaması ve ileri evreler. Galiba ilk olarak bu evreler gelecek ekrana. Şu anda gelen görüntü nedir? Size sormak isterim.
2: Bunlar şimdi çok ileri evre bir göz görüyoruz burada. Bu ileri evrede gözün siniri de çok etkilenebiliyor. Evet. Göz sinirinin tutulumu da ne yazık ki biz ne kadar hastayı tedavi edersek edelim. Her şey çok iyi. Ameliyatlar da yapıldı. Ancak hem damarları hem sinirleri tutan bir hastalık olduğu için sinir yapıdaki zayıflık ve işlev bozukluğu sizin görme yeteneğinizi ciddi oranda azaltıyor. Biraz önce gördüğümüz o göz sinirinin soluk olduğu görüntüde artık çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki. Buralarda bazı şemalar göstermek istiyorum. Tip 1 hastalarda ve tip 2 hastalarda şeker hastalığının gözdeki bulguları. Bunlar bir göz dibi. Biz baktığımız zaman hastada neler görüyoruz? İşte sarı noktalar, sert eksudalar, kolesterol birikintileri. Burada bir ileri evre retinopatiyi görüyoruz. Artık yeni damarlar oluşmuş. Ve bu evrede biz artık anjiyo çektiğimiz zaman damarların genel durumunu görüyoruz. Ekranın sağ alt tarafında daha siyah koyu gördüğümüz bölge iskemik bölgedir. Damar tıkanıklıkların yol açtığı bir görüntü. Burada daha beyaz parlak görünenler ise göz içinde oluşan damarlar. Burada gözün içine açılmış bir kanama, farkındaysanız damarları görme şansımız yok.
1: Artık yok. Evet, tamamen
2: kapanmış. Burada ise taze, daha yeni yapılmış bir lazer tedavisini görüyorsunuz. Spotları görmeniz mümkün. Daha çevre perifere kadar bu lazer spotlarını uyguluyoruz. Sık yapılması gerekiyor. Az yapıldığı zaman da çok yetersiz bir tedavi oluyor. Ben lazer oldum, artık tedavi oldum dememek gerekiyor. Biz lazer yaptığımız hastalarda da belli dönemlerde anjiyolar çekerek acaba ilave lazer yapmalı mıyız'ı belirliyoruz. Çünkü her zaman hani 4 tane lazer yaptık, artık bitti, bir daha yapılmayacak gibi bir durum yok. Ne kadar yaparsanız yapın, eğer hastalık çok agresif seyrediyorsa arada mutlaka boşlukları doldurmak gerekecektir. Hı hı. Burada bir ameliyat sonrası görüntüydü bu. Ameliyattan önce çok yoğun kanamaları olan bir hastanın ameliyattan sonra gözünün ne kadar sakinleştiğini, retinanın görünür hale geldiğini görüyoruz.
1: Normalde de görüntü bu şekilde midir?
2: Evet.
1: Mesela sağlıklı bir insanın.
2: Evet, evet, bu şekilde. Burada gene bir takım küçük kanamaları olan bir göz görüyoruz. İskemik bir retinayı görüyoruz, daha siyah. Damarlar kesilmiş, artık ilerlemiyor. Biz damarların uzantılarını artık göremiyoruz. Bu bölgeler mutlaka lazerlenmeli. O bahsettiğim kötü maddeler, medyatörler buralardan salınıyor. Çünkü bu lazer tedavisi sonrasında bu medyatörlerin salınımı azalacaktır ve gözümüzde yeni damar oluşumları engellenecektir. O yüzden biz bunu gördüğümüz zaman bir anjiyografide mutlaka sizin artık lazer olmanız gerek diyoruz hastaya.
1: Peki hocam, şimdi tabii bu hastalar çok fazla da insülin kullanıyorlar. Evet. Hatta çok ileri evrelerde günde birkaç tane insülin yapan hastalar var. İnsülinin, yoğun insülin kullanımının ne gibi etkisi var bu rahatsızlıkta?
2: Yoğun insülin kullanımının eğer hasta beslenmesine çok dikkat etmiyorsa hipoglisemi atakları olabiliyor. Bu nedir? Kan şekeri 40'lara 50'lere düşebiliyor ve bu inişler göze çok büyük zararlar veriyor. Hı hı. O yüzden insülin dozunun da mutlaka hastanın şekerini belli bir düzeyde tutacak şekilde ayarlanması gerekiyor.
1: Hı hı. Mesela hep kanamalardan bahsettik. Bir de yani aklım ne kadar tabii doğru bilmiyorum ama sormak istiyorum. Aspirin kullanan hastalar çok fazla. Özellikle kalp rahatsızlığı yaşayanlarda doktorlar öneriyor. Aspirin kullanımının bir yan etkisi ya da olumlu bir etkisi var mı?
2: Yapılan çalışmalarda çok fazla olumlu ya da olumsuz bir etkisi olduğu tespit edilememiş. Hı hı. Ama eğer hastanın bir takım kalp rahatsızlıkları varsa ve bunları kullanması zaruri ise biz mutlaka bunları kullanmaya devam edin diyoruz. Ancak ameliyat önermiş isek bu hastaya, aspirinin kanamayı artırıcı etkisi olduğunu bildiğimiz için ameliyatlardan yaklaşık 5 gün 1 hafta önce biz mutlaka aspirinin kesilmesini istiyoruz. Bazen çok daha ciddi kumadin tarzı kan sulandırıcı kullanan hastalarımız oluyor. O zaman bunu anestezi departmanımızla görüşerek o dönemde kanama riskini azaltabilecek farklı ajanlarla biz hastayı ameliyata hazırlıyoruz. Ama normal bir şeker hastasının kullanacağı bir aspirinin gözünde olumlu ya da olumsuz bir etkisi çok olmayacaktır. Hı
1: hı. Ama operasyon öncesinde
2: kesilmesini istiyoruz. Evet.
1: Peki şimdi tabii bu bir hastalık ve diyabet hastalarında sıkça görülen bir hastalık ama bunun yanı sıra belli bir yaştan sonra bir takım yine göz bozuklukları da ortaya çıkıyor. Mesela okuma gözlüğü 40'ından sonra birçok hasta, evet, birçok kişi kullanıyor maalesef. O da hani doğal bir süreç herhalde, yaşlanmanın getirdiği. Onlara da presbiyopi ameliyatları var. Mesela bu ameliyatlar uygulanabiliyor mu? Tek tek soracağım. Mesela birazdan da katarakta geçeceğiz.
2: Evet, uygulanabilir. Bir sakıncası yok. Uygulanabilir. Kornea bizim açımızdan önemli. Retinanın mutlaka stabilize edilmiş olması, tedavilerinin yapılmış olması gerekli. Bu tür bir hastada siz presbiyopiye uygun bir kornea cerrahisi yapabilirsiniz. Hı hı. Bir sakıncası olmayacaktır.
1: Katarak konusuna gelecek olursak yine aynı şekilde söz konusu mudur?
2: Katarak cerrahilerini de yapıyoruz. Fakat burada bizim dikkatli olmamız gereken bir şey var. Katarak cerrahilerinden sonra şeker hastalarında retinopatinin biraz daha hızlı ve kötü bir seyir gösterdiğini biliyoruz. Hı hı. O yüzden ameliyat olacak olan bütün hastalarımıza biz ameliyat öncesi bir genel kontrol yapıyoruz. Hı hı. Eğer gözün durumu çok iyi değil ise önce arkayı, retinayı mutlaka düzeltiyoruz. Hı hı. Gerekirse lazerlerini yapıyoruz, gerekirse göz içi enjeksiyonlarını yapıyoruz. Makula ödemi varsa bunu mutlaka geriletiyoruz ve katarakt ameliyatına veriyoruz. Hı-hı. Ve ameliyattan sonra çok erken dönemde başlamak üzere sık kontrollere çağırıyoruz. Yani ben gittim, işte katarakt ameliyatı oldum, gözüm daha da kötü oldu diyerek bize başvuran birçok hastamız olabiliyor ve bunu mutlaka bilelim. Şeker hastalarında katarakt ameliyatı biraz daha özenerek yapılmalı. Yani hastanın bu bilinçte olması gerekiyor. Hem öncesinde hem ameliyat sonrasında belli bir dönem retinopatisinin daha agresif seyredebileceği, daha kötü seyredebileceğini bilmesi gerekiyor. O yüzden de biz hemen evet olabilirsiniz demiyoruz hastalara. Belli bir kontrol altında tutarak hastayı ameliyata veriyoruz.
1: Tabii bu operasyonlarda mercek de bir takım hani göz bozukluklarının tedavisinde kullanılıyor. Aynı şekilde bunların yerleştirilmesinde
2: de... Aynı şekilde normal bir katarak cerrahisi prosedüründen farklı bir uygulama yapılmıyor. Her hastada olduğu gibi bu hastalarda da FAKO yöntemiyle yapıldıktan sonra gözün içine saydam bir mercek yerleştiriliyor. Ve bu merceğin retinopatiyi arttırıcı bir etkisi yok. Hı hı. Tam tersine hani hastanın daha net, daha iyi görebilmesi için biz bu merceği mutlaka istiyoruz. Bizim açımızdan daha sonra retinada oluşan problemleri kontrol altına almak önemli. Katarakt ameliyatını olabilirler ama bir retinacının kontrolü dahilinde.
1: Peki bir soru gelmiş hocam. Tabii farklı aslında hani diyabetik retinopati ile alakalı değil ama biz körlüğü de konuştuğumuz için zaman zaman görme kaybına da tamamen değindiğimiz için gelmiş zannediyorum bu soru. Uğur Garip göndermiş. Diyor ki NMO hastalığı yani DEVİK körlük yapma olasılığı var mıdır?
2: DEVİK'in biz nörolojik bir hastalık olduğunu biliyoruz ve bu daha çok optik siniri tutan bir hastalık. Hı hı. Optik sinirde enflamasyona yol açarak, optik nörit tablosuna yol açarak, belirli dönemlerde ataklar göstererek bir görme kaybı da yaşanabilen bir hastalık ne yazık ki. Ama bunu biz hem gözcülerle hem de nörologlarla kombine olarak tedavi ediyoruz.
1: Evet. Başka bir soru daha var. Caner Ar Caner göndermiş. Diyor ki ben 2002'de benim retinam yırtıldı. Göz sinirimi kaynattılar. Silikon koydular diyor. Gözüm çok iyi oldu. Belirli zaman sonra gözümün içindeki silikon yani 6 ay sonra patladı diyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
2: Patladı demeyelim ama bozuldu diyelim. Ha. Bozulabiliyor evet.
1: Şu anda da açtırmak istiyor. Herhalde tekrar ameliyat olmak istiyor. Olabilir
2: evet,
1: mi?
2: Olması diyor. Gerekiyor zaten.
1: Bir risk teşkil eder mi sonrasında bu ameliyatı?
2: Hayır. Yapımı? Biz retina dekolmanı geçiren hastalarda, yırtığa bağlı dekolman geçiren hastalarda retinanın yerine yatışabilmesi için silikon kullanıyoruz belli Hı-hı. durumlarda. Bu silikonun gözde kalıcılığı yaklaşık 3 ila 6 aydır. Bu dönemde silikonun yapısı bozulmaya başlar. Ve artık faydadan çok zarar vermeye başlar göze. Çünkü göz tansiyonuyla ilgili bir takım sıkıntılar da yaratır. Biz bu evrede artık silikonu alırız. İkinci bir cerrahiyle mutlaka silikonu temizleriz.
1: Sonra
2: olması gerekiyor.
1: Tekrarlanır mı sonra bu operasyon? Mesela tekrar silikon uygulaması mı yapılır?
2: Eğer
1: başka
2: göz
1: bir şey?
2: İçindeki durum tekrar silikon vermeyi gerektiriyorsa evet tekrar silikon koyarız. Yeni, taze bir silikon koyarız. Ama eğer retinası bizi mutlu ediyorsa, bize güven veriyorsa tekrar bir problem yaşatmayacağına dair o zaman silikonsuz olarak normal kapatarak çıkabiliyoruz.
1: Peki hocam artık hani tamamen görme kaybına değinelim isterseniz. Bu durumda yine de siz ameliyat öneriyor musunuz? Hasta artık hani çok son evrede gelmiş. Yapılabilecek bir şey var mı bu evrede de gelse?
2: Şimdi son evreden kastımız şu. Eğer hasta hiç ışık seçemiyorsa bizim ışık negatif dediğimiz hasta grubunda biz ne yazık ki hastayı ameliyat edemiyoruz artık. Yani hastaya sizin vaat edebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama hasta çok hafif bir ışık hissi bile alabiliyorsa bu hasta için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Yani onun biraz daha ışığı rahat görebilmesi için, biraz daha önündeki hareketleri seçebilmesi için bile biz ameliyatlar yaparız. Dediğim gibi hayat çok göreceli. Çok uzağa net göremiyorum diye hayıflananlar olduğu kadar bizim hastalarımızın birçoğunda biz yani birazcık önümü göreyim doktor hanım. Hani bir metre iki metre önümü göreyim en azından ayağa kalktığım zaman hani yürüyebileyim diyen birçok hastamız da var. Orada tabii ki hastalarımıza şanslanıyoruz. Hı hı. Ama ışık hiç görmüyorsa eğer artık orada bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok ne yazık ki.
1: Peki diyelim ki hani dediğiniz gibi ışığı çok az gördü. Hı hı. Size bu operasyonu yaptınız. Aslında hani konuşmanızın birçok noktasında siz bahsettiniz. Görme kaybı tekrar hani görme olasılığı daha doğrusu görmeyi artıramıyoruz. mesafe açısından
2: mevcudu
1: koruyoruz.
2: Amaç
1: ama hiç mi, yani çok az da olsa bir ilerleme kaydedilmiyor.
2: Ediliyor, hayır. Yani buradan böyle bir yanlış anlama çıkmasın. Yani biz hastayı mevcut görmede tutuyoruz demeyelim. Çok yoğun bir göz açık kanaması var hastanın. Siz gözüne baktığınız zaman retinası ile ilgili hiçbir ayrıntı seçemiyorsunuz. Bu hastayı ameliyat ettiğiniz zaman bu çok ciddi bir görme artışı sağlıyorsunuz bu hastaya. Bu güzel bir şey. Yani hasta gözünün içinde kalın bir pıhtı şeklinde kan tabakasından dolayı sizi seçemiyor. Çok az bir görmesi var ışık hissi düzeyinde. Fakat siz bu hastayı ameliyat ettiğiniz zaman arkadaki retinanın da sağlamlığı oranında çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. O yüzden çok az görüyorum demek her zaman hani bu ameliyattan sonra da çok az göreceğim anlamına gelmiyor. O yüzden hastalarımız daha cesur olsunlar, daha iyi, pozitif düşünsünler. Biz onlara gerçekleri söyleyip en azından nelerin beklediğini anlatarak ameliyatı alıyoruz. Çünkü hiçbir hastaya çok toz pembe olmak da gerekmiyor ama çok negatif olmak da gerekmiyor. Beklentilerini söylediğiniz zaman hastalar bunu anlıyorlar.
1: Belki de şunun da altını çizmek gerekiyor. Bu operasyonlardan sonra artık diyabet hani hastanın ömür boyu taşıyacağı bir rahatsızlık olduğu için sürekli kontrol altında olması gerekiyor, öyle değil
2: kesinlikle
1: mi?
2: Kesinlikle.
1: Şimdi aslında lazerle ilgili bir soru gelmiş. Hocam zaman zaman lazere değindiğimiz için galiba Gülay Işık göndermiş. 4 ay önce lazer ameliyatı olmuş. Etrafa bakınca kıpır kıpır görmeler ve de sol gözümde kayma var. Doktor lazer olunca geçer demiş ama geçmiyor diyor. Düz olarak bakabiliyorum diyor ama kayma ameliyatı olursam gözüm düzelir mi? Bu tabi lazerle ilgili konuştuğumuz lazer için mi? Bu soru geldi,
2: evet,
1: ama ben
2: gözün,
1: de yönelteyim.
2: Çok farklı lazerleri var. Bir bizim korneayı uyguladığımız gözlükten kurtulmak için uyguladığımız bir tür lazerimiz var. Bir de bizim şu anda bahsettiğimiz retinaya uygulanan lazerler var. Glokom hastası olanlara uygulanan lazerler var. Bunlar çok farklı şeyler. Burada hastamızın bahsettiği sanıyorum gözlük takıyordu. Ondan kurtulmak için yapmış olduğu bir lasik işlemi. Fakat bunun göz kaymasını düzeltici bir etkisi çok olmayacaktır. Bunun için ayrıca bir şaşılık ameliyatı gerekecek gibi görünüyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye programının sonuna geldik. Bir sene ayrılmayın.
0: Sağlıklı Türkiye.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ekini hasat ettiğiniz zaman fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin. Allahü Teala israf edenleri elbette sevmez.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz vehbi ilim ve ilham. Sevgili dinleyicilerimiz, dinde senet yalnız edille-i şeriyedir. Bunlar kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Akıl, ilham, rüya dinde senet olmaz. Çünkü ilhamlara ve rüyalara vehim, hayal ve şeytan karışabilir. Karışmamış olanları da tevilli, tabirli olabilir. Doğruları eğrilerinden ayırt edilemez. Evliyanın ilhamı başkalarına senet olamaz. İlham, Allah tarafından kalbe gelen bilgi demektir. Ehlullah'ın ilhamlarının doğruluğu, İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından anlaşılır. Dine sarılmayan, bidatten sakınmayan kimsenin söyledikleri, nefsten ve şeytandan gelen bozuk fikirlerdir. İlmin ledünni ve ilham, Muhammed aleyhisselama uyanlara ihsan olunur. Bu ihsana kavuşanlar, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri iyi anlar. Her sözü bunlara uygun olur. Bugün din bilgileri ancak ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. Ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki, ilhamla dinimizin hükümleri anlaşılamaz. Yani Allah-u Teala'nın evliyanın kalplerine verdiği bilgiler, helal ve haramlar için delil, senet olamaz. Resulullah Efendimizin mübarek kalbine gelen ilham, her Müslüman için senettir. Her Müslümanın bunlara uyması gerekir. Evliyanın ilhamı İslamiyet'e uygunsa, yalnız kendisine senettir. Başkalarına senet olamaz. Buhari'deki hadis-i şerifte, ilim üstattan öğrenilir buyuruldu. Marifetse ilhamla hasıl olur. İlim, ilhamla hasıl olmaz. İlmin kaynağı Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdir. Me'arif-i ilahiye bilgileri ilhamla hasıl olur, hocadan öğrenilmez. İbadetlerin yapılması ve bütün din bilgileri ise üstattan öğrenmekle elde edilir. Din bilgileri ilhamla hasıl olsaydı, Allah-u Teala'nın peygamberler ve kitaplar göndermesine lüzum olmazdı. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, kıyas ve içtihat dinin dört temelinden birisidir. Buna uymaya emrolunduk. Evliyanın keş ve ilhamları böyle değildir. Bunlara uymaya emrolunmadık. İlham yalnız sahibi için delildir. Başkaları için delil değildir. Evliyanın keşfinde hata etmesi, yanılması, müçtehitlerin içtihatta yanılması gibidir. Kusur sayılmaz. Bundan dolayı evliyaya dil uzatılmaz. Müçtehitlere uyanlara, onların mezhebinde bulunanlara da hatalı işlerde sevap verilir. Evliyanın yanlış ilhamlarına uyanlara sevap verilmez. Çünkü ilham ancak sahibi için senettir. Müçtehitlerin sözü ise mezhebinde bulunan herkes için senettir. O halde evliyanın yanlış ilhamlarına uymak caiz değildir. Müçtehitlerin hata ihtimali olan sözlerine uymaksa vaciptir. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı kendilerini hal ve sekr kaplayınca doğru yolun alimlerinin bildirdiklerine uymayan bilgiler, marifetler söylemişlerse de keşf yoluyla anladıklarını bildirmişlerdir. Bunun için suçlu sayılmazlar. Bunlar içtihadında yanılan müçtehitler gibidir. Onlar gibi bunların yanılmalarına da sevap verilir. Böyle birbirine uymayan bilgilerde hep ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri doğrudur. Çünkü bunların bilgileri peygamberlik kaynağından alınmıştır. Bu bilgiler vahiy ile bildirilmiştir. Elbette doğrudur. Tasavvuf büyüklerinin marifetleri ise keşf ve ilhamla anlaşılmaktadır. İlhamın doğruluğu kesin değildir. İlhamın doğru olup olmadığı ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamasıyla anlaşılır. Kıl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa yanlış demektir. İşin doğrusu böyledir. İşin doğrusu bilinince buna uymayan ilhamların sapıklık oldukları anlaşılır. İslam dini dört vesikayla bizlere gelmiştir. Bu dört vesikaya edille-i şeriye denir. Tasavvuf büyüklerinin yani büyük evliya zatların kalplerine gelen ilhamlar, keşifler,
ahkam-ı İslamiye için senet ve vesika olamaz. İlhamların doğru olup olmadığı, İslamiyete uygun olup olmamalarıyla anlaşılır. Tasavvufun, vilayetin yüksek tabakalarında bulunan evliya da, ilmi olmayan, aşağı derecelerdeki Müslümanlar gibi bir müçtehide tabi olmak mecburiyetindedir. Bayezid-i Bistami, Cüneyd-i Bağdadi, Celaleddin-i Rumi ve Muhyiddin-i Arabi gibi evliya, herkes gibi bir mezhebe tabi olarak yükselmişlerdir. Bugün dinimizi ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından okuyup öğrenmemiz gerekiyor. Din bilgileri ancak bunların kitaplarından öğrenilir. Keşfle, ilhamla ilim elde edilmez. Bunların kitaplarını okuyan hem ilim öğrenir hem de kalpleri temizlenir. İslamiyet'in hükümleri ilhamla anlaşılmaz. Evliyanın ilhamı başkalarına hüccet olamaz. İlhamın doğruluğu İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından anlaşılır. Fakat evliya olmak için İslamiyet bilgilerini öğrenmek ve bunlara uymak şarttır. Takva sahiplerine Allahü Teala ilim ihsan eder mealindeki ayet-i kerime bunu bildirmektedir. İslamiyete sarılmayan, bidatten sakınmayan kimsenin kalbine ilham gelmez. Bunun söyledikleri nefsten ve şeytandan gelen bozuk şeylerdir. İslamiyet bilgileri rüya ile de anlaşılmaz. İslamiyete uymayan rüyanın şeytani olduğu anlaşılır. İlim ancak üstattan öğrenilir. İlmi kendi kendine kitaptan öğrenenler çok yanılır. Yanlışı doğrusundan çok olur. Bugün içtihad edecek kimse yoktur. İmam-ı Rafii ve İmam-ı Nevevi ve İmam-ı Razi dediler ki, bugün hiç müçtehit kalmadığında alimler söz birliğine varmıştır. Hülasa fetva kitabında fıkıh kitabı okumak geceleri namaz kılmaktan daha sevaptır deniyor. Çünkü farzları, haramları ehl-i sünnet alimlerinden veya onların yazmış oldukları kitaplardan öğrenmek farzdır. Kendisi yapmak ve başkalarına öğretmek için fıkıh kitapları okumak, tesbih namazı kılmaktan daha sevaptır. İslam bilgileri ancak üstattan ve kitaptan öğrenilir. İslam kitaplarına ve rehbere lüzum yoktur. Bana ilham geliyor, ben direkt Allah'tan öğreniyorum diyenler yalancıdır. Müslümanları aldatmakta, felakete sürüklemektedir. Din kitaplarındaki bilgiler İslam alimleri tarafından Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılmıştır. İbadetlerin yapılması ve bütün din bilgileri üstattan öğrenmekle elde edilir. Din bilgileri ilhamla hasıl olsaydı Allahü Teala'nın peygamberler ve kitaplar göndermesine lüzum kalmazdı. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki ilim üstattan öğrenilir. Ey insanlar, biliniz ki ilim alimden işiterek öğrenilir. Üç türlü baba vardır. Dünyaya getiren baba, kayın baba ve ilim öğreten baba, bunların hayırlısı üstadıdır. İlim öğrenin, ilim öğrenmek ibadettir. Alimden ilim öğrenmek, teheccüd namazı kılmak gibidir. İlim öğrenmek isteyen ilmin kapısına gelsin, Ali ilmin kapısıdır. İmam-ı Ebu Yusuf'un çok sevdiği bir oğlu vardı. 15 yaşındayken ansızın vefat etti. Talebelerine defin işini size bıraktım, ben üstadımın dersine gidiyorum. Bugünkü dersi kaçırmayayım dedi. İmam-ı Ebu Yusuf'u vefatından sonra rüyada gördüler. Cennette büyük bir köşkün karşısında duruyordu. Köşkün yüksekliği arşa varmıştı. Bu köşk kimindir dediler, benimdir buyurdu. Buna nasıl kavuştun denilince, ilme ve ilim öğrenmeye ve öğretmeye olan sevgimle buyurdu.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, müminin alameti gülen yüzdür. Münafığın alameti çatık kaşlı olmaktır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Ali Rodbari rahmetullahi aleyh. Hangi kitaplar okunur? Bu zat buyuruyor ki, her Müslüman en evvel bir iman ve itikat edinmeli mükemmel. Ehl-i sünnet denilen o büyük insanların bildirdiği imandan kıl kadar ayrılanın azaptan kurtulması asla mümkün değildir. Bunun böyle olduğu pek kat'î ve bellidir. Zira Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ve din büyüklerimiz verdiler böyle haber. Yani ehl-i sünnetten biraz ayrılanların maksatları din değil, dünyalık olanların sözleri, kitapları sanki zehir gibidir. Onlara aldananlar imanını yitirir. Dünya makamı için dini alet ederek, kendine din adamı edasını vererek, her aklına geleni söyleyip yazanların hepsi din hırsızıdır. Onlara aldanmayın. Yazdıkları kitap ve dergiler ile bunlar, okuyan kimselerin imanını çalarlar. Bu bozuk kitaplara aldanan nice insan vardır ki, kendisini sanır yine Müslüman. Oruç tutar ve kılar 5 vakit namazını. Bilmez ki, çaldırmıştır dinini, imanını.

kendisi, dünya ve ahiretin iyisi, efendisi olan Resulullah'a uymakla olur mümkün. Bu da ehli sünnetin yoludur ancak bugün. Mühim olan doğru bir iman ve itikattır. Sonra ibadetleri öğrenmek ve yapmaktır. Kalpte doğru imanın olduğuna alamet, müminlere sevgidir, kâfirlere adavet. Çünkü İslam ve küfür zıttır birbirlerine. Bir kalpte biri varsa yer kalmaz diğerine. İki zıt şey bir anda bir yerde bulunamaz. Bunlardan biri varsa öteki gider, durmaz.

Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, günahlar gaflet getirir. Gafletse kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Allahü Teala'dan uzaklıksa cehenneme götürür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı din büyükleri için dinde reform yaptı deniyor. Ama hani biz biliyoruz ki dinde reform yoktur. Yani reform yapılamaz. O din olmaktan çıkar artık. Hani öyle bir şey yapılırsa da. Bazı din büyükleri için niye böyle ifadeler kullanılmıştır peki? Yani yasak olduğu halde reform mu yapmışlardır veya yanlış mı anlaşılmıştır?
1: Şimdi reform kelimesi sonra kullanılmaya başlandı.
0: Fransa'dan geldi.
1: Evet, Batı'dan geldi.
0: Batı'dan geldi.
1: Din kitaplarında müceddit diye geçiyor bu.
0: Müceddit.
1: Evet.
0: Yenileyici mi hala?
1: Yenileyici. Şimdi zaten kitaplarda da çok güzel bir şekilde ifade edilmiş bu reform kelimesi her tarafta yaygınlaşınca. Yaygınlaşınca bu deniyor ki dinde reformcu olarak bilinenler üç kısma ayrılıyor. Birinci kısmı dinde reformcu denilenlerin birinci kısmı Ehl-i Sünnet mezhebinin derin alimleridir. Bunlara müceddit deniyor. İçtihat makamında bunlar. Bunlar cahil halk ve İslam düşmanları tarafından Müslümanlar arasına sokulmuş olan hurafeleri, yanlış inanışları ve yanlış işleri düzeltirler. Müştehit alimlerin Eshab-ı Kiram'dan işleyerek bildirmiş oldukları doğru bilgilerin meydana çıkartırlar. Kendilerinden bir şey söylemezler. Bunlara müceddit denir. Ya sonra bazıları bunlar işte hem şey demiş. Reform değil bunlar ki. İslamiyet'i sokulan yanlış. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua etmiştir. Ya Rabbi ümmetimden kıyamet

0: ne kadar hak ve doğru üzere bir cemaat hep bulunsun. Bu bulunacak.
1: Hatta bir de Peygamber Efendimiz bir sünnetimi ortaya çıkarana diye bir hadis var.
0: 100 şeyin sevabı vardır. Evet. 100 şeyin sevabı vardır. Ve Peygamber Efendimiz benden sonra her 100 senede bir alim çıkar, dinimi kuvvetlendirir, haber veriyor. Bunlar müceddittir. Ve ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberler gibidir. Hadis-i şerifleri bu müceddidleri övmektedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii ve bunlar gibi mezhep imamı olan mutlak müçtehitler, İmam-ı Rabbani, her asırdaki dört mezhepten birinde olan alimler ve ileride gelecek olan Hazreti Mehdi bu müceddidlerdendir. Bu büyük alimlere reformcu değil, müceddit denir. Reformcu değil bunlar. Müceddit denir. İkinci kısımda olanlar, dinde reformcuların ikinci kısmı, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şerifle inanırlar. Saygı da gösterirler. Fakat İslam alimlerinin kitaplarında bildirilen bilgileri kabul etmezler. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden kendi kısa görüşlerine göre manalar çıkarırlar. Bunlara bidat veya dalalet fırkalar denir. Bunların meydana geleceğini de Peygamber Efendimiz haber vermiş ve ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehenneme gidecek, biri inanışı sebebiyle cehenneme girmeyecektir buyurmuştur. Bu 72 bidat fırkası, bunlar Kur'an-ı Kerim'den çıkardılar. Ama müştehit içtihat makamına yükselmediler. Rehberler de yoktu. Tamam, Kur'an-ı Kerim'e saygı gösteriyor, hadis-i şerifler saygı gösteriyor. Ama kendisini merkez kabul ediyor. Kendi anladığını doğru kabul ediyor.
1: Hüccet kabul ediyor.
0: Kendini. Dolayısıyla bunlara bidat ehli denmiş. Yani reformcuların ikinci kısmı deniyor buna da. Üçüncüsü, tehlikelisi. Bunlar reformcu. Dinde reformcuların üçüncü kısmı sinsi İslam düşmanı olanlardır. Çok önemli. Bunlar sarıklıdır, sakallıdır, kravatlıdır, akademik kariyerlidir ama din düşmanıdır. İslamiyet'in azılı düşmanları hem de. Çünkü bunlar hani şimdi bazı haberlerde var ya, işte içeride işte 3 kişi, 4 kişi daha yakın zamanda kurşunlanmış falan. Ama kapı zorlanmamış. İçeride boğuşma da olmamış. Ha, tanıdık birisi geldi. Değil mi?
1: Tabii.
0: Tanıdık birisi geldi. Onlar seve seve kapıyı açtılar.
1: Kapı içeriden açılmış.
0: Kapı içeriden açıldı. Adam çıkardı, da vurdu gitti. Sen şimdi sarıklısı, sakallısı, ondan sonra aynı şekilde etiketlisi, ilahiyat fakültesi, imam okulunda öğretmendir. Ha diyorsun, kapıyı açarsın içeriye. Kalbini açarsın. O da seni zehirler, öldürür gider. Öldürür gider. Bunlar böyledir. Bunlar Müslüman görünerek dini ıslah ediyoruz. Ana kaynaklarını meydana çıkarıyoruz. İlk haline getiriyoruz gibi yaldızlı sözler söyleyerek İslam dinini yıkmaya, Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin doğru manalarını değiştirmeye, bozmaya çalışıyorlar. İslamiyet'i içeriden yıkmak istiyorlar. Müslüman göründükleri ve dini ıslah ediyoruz, hurafelerden temizliyoruz dedikleri için cahil halk bunları gerçek müceddit sanıyor ve bunlara da maalesef aldanıyor. Maalesef aldanıyor. Çünkü diyor ki arkadaş, sarığı var, sakalı var. Arkadaş, bu ilahiyat fakültesi öğretim üyesi. Bu Kur'an kursunda aynı şekilde öğretmen. Bu aynı şekilde immatli öğretmen. Bu işte Esher mezunu. Bu işte Suudi Arabistan'da okumuş gelmiş falan.
1: O bilmeyecek de ben mi bileceğim? Ha,
0: o şekilde daha yani senden hatla kapıyı açıyorsun işte. O da geliyor senin imanını çalıp götürüyor. Haberin bile olmuyor. Ama George olarak gelse, Yorgi olarak gelse sen tavır olursun. Dersin bu kafirdir ya. Söylediğine inanılmaz dersin peşin. Kapılar kapatırsın. Ama öbürsüne de kapıları ardına kadar açarsın. Peki bunlara karşı korunma durumu nasıl olacak? Bunlara karşı ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktan başka çare yok. Yok başka çare. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırlamış olduğu Hakikat kitabı, yayınladığı kitabı, faydalı bilgiler kitabı. Orada ölçüler bildirilmiş, şablonlar bildirilmiş. Yani efendim şu şahıs nasıl, bu şahıs nasıl diye sormana gerek yok. Ölçüyü şey yapıyorsun, adam başlıyorsa bana göre böyle, bana göre böyle, bana göre böyle diyorsa ve tek kaynak sadece Kur'an, başkalarını kabul etmiyorsa bil ki bu adam aynı şekilde zındığın tekidir. Ne demek zındık? Din adamı kılığındaki İslam düşmanıdır.
1: Evet.
0: Efendim işte ilahiyattadır, başında sarığı vardır. Ya mason aptığında sarığı vardı, sakalı vardı, cübbesi vardı değil mi? Adam 33 derecelik masondu. Değil mi? Ve onu mason yapan da Cemalettin Efkani. O da sarıklı, sakallı, cübbeliydi. Dolayısıyla efendim sarık, sakal, cübbe, ondan sonra ilahiyatta öğretim üyesi, İmmat Okulu'nda öğretmen veyahut da televizyonda din anlatıyor. Tamam abi işte canım din anlatıyor falan filan, kapıları açma. Ahir zamandayız. Adam ne diyor? Kendi yorumunu mu söylüyor? Kendi anladığını mı söylüyor? Mesela İslamiyet'in 4 kaynağı var. Kitap, Kur'an-ı Kerim, sünnet, hadis-i şerifler, icma, eshab-ı kiramın ittifakı, kıyas. Bu 3 kaynakta olmayan şeyi müştehit alimin buna bakarak aynı şekilde kıyas etmesi. Adamlar bu üçünü yok ettiler. Geriye Kur'an-ı Kerim kaldı. Kur'an-ı Kerim'de de her şey var diye anlatıyorlar. Yalan söylüyorlar. Ben ilahiyat mezunuyum. Yıllardır aynı şekilde. Dedem de medreseliydi. Dedemden kalan kitaplar da vardı. Kur'an-ı Kerim'de şey yazılmaz. Yok da. Anayasa için Kur'an-ı Kerim. Öğle namazı kaç şeket? Kur'an-ı Kerim'de göster bakayım. Yok. Adam zaten sana onu öğrendiğin zaman ya Kur'an-ı Kerim'de öğle namazının ikindi namazı kaç rekat olduğu yazılı değil. Ya zaten namaz emredilmedi. Boş ver namazı kılma diyecek adam. Tamam mı?
1: Orada yoksa burada
0: orada
1: da yok.
0: Yoksa da yok.
1: Burada da yok.
0: Ha, mesela şeyde var mı? Kur'an-ı Kerim'de rakı, viski, bira yazıyor mu böyle?
1: Tek yazıyor mu değil mi?
0: Yok yazmıyor. Yani. Yazmadığına göre diyor ki bu serbest diyor. Tamam mı? Bu serbest diyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Bu dinsizlere karşı nasıl insanlar hastalıklara karşı aşı yapıyorlar ve kendilerini o şekilde koruyorlarsa, önceden aynı şekilde sağlıklarını korumak için gayret ediyorlarsa, din düşmanlarına karşı da Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarındaki bilgileri okuyarak, öğrenerek, hazmederek hazır olması gerekir. Ondan sonra diyeceksin ki bu arkadaş bu ne mezhepsi, bunlar ne dalalet fırkası, bu zındığın teki. Ondan sonra kapıları buna kapatırsın. Dinlemezsin, kitabını almazsın, okumazsın da. Ve Allah-u Teala şerlerden muhafaza buyursun. Sessiz sedasız alır götürür mü? Evet, sessiz sedasız alır götürür. Ha, bazıları şöyle der Mustafa Bey. Bana bir zararı dokunmaz. Benim aklım, ben okurum, bakarım, hakkı doğruyu hepsini bilirim, ben anlarım falan. Halbuki bir kimse bir kitap okuduğu zaman o kitabı yazan kimse habisse, pisse, zındıksa, senin haberin olmadan onun kalbindeki o bilgi senin kalbine akarmış. Haberin bile olmaz. Bir müddet sonra aynen o zındık gibi konuşmaya başlarmışsın. Yani kalpten kalbe akıntı olur deniyor İslam alimleri. Allah-u Teala şerlerinden muhafaza eylesin.
1: Amin hocam. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her iyilik için 10 mislinden 700'e kadar sevap yazılır. Her kötülükse 1 misliyle yazılır. Allah onu affederse hiç yazılmaz. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Emirül Müminin Ali Kerramallahu veçeh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ı defnettikten sonra bir köylü geldi. Kendini kabri şerifin üzerine bıraktı. Topraklarını başına saçtı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, emir buyurdun, emrine itaat ettik. Allahü Teala sana Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Biz de senden kabul ettik. O Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimede Allahü Teala Nisa suresi 64. ayetinde mealen, nefslerine zulmedenler sana gelip Allahü Teala'dan af dilerse ve Resulüm de onlar için af dilerse Allahü Teala'yı tövbeleri kabul edici ve merhamet edici bulurlar buyurmaktadır. Biz kendi nefsimize zulmettik. Şimdi bizim için af dileyesin diye geldik dedi. O anda kabri şeriften affettiler diye bir ses işitildi. Abdurrahman el-Amberi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir arefe günü hutbe okuyordu. ve sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir genç kalkıp, "Ya Resulallah, bu deve fakirlerin olsun," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o deveye baktı ve emreyledi, satın aldılar. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, "Sana acayip bir haber vereyim mi?" buyurdu. O da "Buyurun," dedi. Buyurdular ki, "Bu gece dışarıya çıkmıştım. O deve bana, "Esselamu aleyke ya Resulallah," dedi. Ben, "Allahü Teala sana bereketler versin," dedim. Dedi ki, "Ya Resulallah, benim anam Kureyş'ten bir kişinin devesiydi. Sütünü sağacağı zaman yem verir doyururdu. Sağmayacağı zaman hiçbir şey vermezdi. Ben onun 5. yavrusuyum. Cahiliye zamanında bir deve 5 defa doğurursa 5. yavrusunu putlar için ayırıp ona binmezler ve yük yüklemezlerdi. Beni köylüler ariyet verdiler. Onlardan kaçtım. Kırlarda otladım. Otlar bana, "Önce bana gel, bana gel. Sen Muhammed'insin," diye seslenirlerdi. Geceliğin yırtıcı hayvanlar, "Ona dokunmayın, o Muhammed'indir, sallallahu aleyhi ve sellem," derlerdi. "Allahü Teala beni sana kavuşturuncaya kadar böyle oldu," dedi. "Sahibinin adı nedir?" dedim. "Gadba'dır," dedi. Ona sahibinin adını verdim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaştığı sırada Gadba, "Bana ne vasiyet edersin?" diye sordu. "Sen kızım Fatıma'nınsın. Sana dünyada ve ahirette o binecektir," buyurdu. Gadba, "Bana senden başkasının binmesini istemezdim," deyince, "Sana kızım Fatıma'dan başkası binmez," buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anha bir gece dışarı çıkmıştı. Gadba selam verip, "Ey Resulullah'ın kızı, artık dünyadan ayrılma zamanım yaklaştı. Resulullah'ın vefatından sonra yiyeceğe ve içeceğe hiç ihtiyaç duymadım," dedi.

Üçüncü cilt, 41. mektup. Allahü Teala kadınları şirkten men ettikten sonra ikinci olarak hırsızlıktan men buyurdu. Çünkü bunu helal sanarak çoğu kâfir olur. Bundan dolayı bu günah kadınlar için başka günahlardan daha büyük oldu. Böyle kadınlar kocalarının mallarını her zaman alarak hıyanete alıştıklarından, böylece başkasının malını kullanmanın çirkinliği kalplerinden kalkar. Başkalarının mallarını da habersiz kullanmak kendilerine hafif gelir. Çekinmeden başkalarının mallarına hıyanet ve hırsızlık eder. İyi düşünülürse böyle olacağı açıkça anlaşılır. O halde kadınları hırsızlıktan men etmek dini İslam'da çok ehemmiyetlidir. Şirkten sonra onlar için ikinci çirkin şey bu oldu. Bir mü'min, kendine sadık ve emin olan zevcesini bu büyük günahtan kurtarmak için malını istediği şekilde sarf etmesine önceden izin vermelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eshab-ı kiramına sorarak, "Hırsızların büyüğü kimdir bilir misiniz?" buyurdu. "Bilmiyoruz. Siz buyurun" dediklerinde, "Hırsızların büyüğü namazından çalandır ki namazın erkanını tamam yapmaz" buyurdu. Bu hırsızlıktan da sakınmalıdır ve büyük hırsız olmaktan kurtulmalıdır. Kalbe hiçbir şey getirmeyerek niyet etmelidir. Niyet doğru olmazsa ibadet sahih olmaz. Kıraati doğru okumalıdır. Rükû, secdeleri, kavmeyi ve celseyi itminan ile yapmalıdır. Yani rükûdan kalkınca tam dikilip bir tesbih miktarı durmalı ve iki secde arasında doğru oturup yine bir tesbih miktarı öyle durmalıdır. Böylece kavmede ve celsede itminan yani tumaninet hasıl olur. Öyle yapmayanlar hırsızlardan olur ve çok azaplara yakalanır. Tezellül. Tevaduğun aşırı miktarına tezellül, bayağılık, kendini aşağı tutmak denir. Tezellül haramdır. Başka haramlarda olduğu gibi bu da zaruret ile caiz olur. Dinini, canını, malını, ırzını korumak, zalimden kurtulmak zarurettir. Meşakkat, haraç bulununca kolaylık aramak caiz olur. Tezellül, kötü huylardan biridir. Bir alimin yanına bir kunduracı geldiği zaman, alimin ayağa kalkıp yerine bunu oturtması ve gideceği zaman kapıya kadar yanında yürümesi ve kunduralarını önüne koyması tezellüle bir misaldir. Yalnız ayağa kalkıp otursaydı, ona yer gösterseydi ve işini, halini ve niçin geldiğini sorsaydı ve suallerine güler yüzle cevap verseydi ve davetini kabul etseydi ve sıkıntısını giderecek şey yapsaydı, tevadu göstermiş olurdu. Nafakası, yani bir günlük yiyeceği, içeceği olan kimsenin dilenmesi tezellül olur, haram olur. Bunun bir günlük nafakası olmayan başka bir kimse için veya borçlu için yardım toplaması tezellül olmaz. Fazla hediye almak için az bir şeyi hediye vermek de tezellül olur. Davet olunmadan ziyafete gitmek de tezellüldür. Hadis-i şerifte, davet edilen yere gitmemek günahtır. Davet olunmadığı yere gitmek, hırsızlık etmek olur buyuruldu. Nikah sahibinin davet ettiği yerde haram şeyler yoksa, bu davete gitmek vacip olur. Başka davetlere gitmek sünnettir. Riya ve iftihar için, yani gösteriş ve övünmek için yapılan davetlere gitmek caiz değildir. Kendinin ve çoluk çocuğunun nafakasını temin için çalışmak farzdır. Başkalarına yardım için her türlü kazanç yolunda çalışarak daha fazla kazanmak mübahtır.

Bugün de sizlere turistik Antalya ilimizin Elmalı ilçesinin Kaş'a doğru olan bölgesindeki dağlık araziden sesleniyorum. Yani ormanların içerisindeyiz. Peki ormana niye geldik? Ormana insan piknik yapmaya gelir diyeceksiniz. Yok artık piknik yapmaya, ormana gelmek, hele hele ateş yakmak pikniğinde biliyorsunuz yasaklandı tamamıyla. O uygun değil. Biz burada işte orman içinde ateş yakmayarak bu güzellikleri koruyan bizden önceki ecdadımızın bir hatırasını görmeye geldik. Hemen yanımda bulunan sedir ağacı. Antalya ilimizin hudutları içindeki ormanlarda 8 tane anıt ağaç var, tescilli. Başka tescilliler de var da bunlar başa güreşenler efendim. Benim şimdi şu anda sağ elim yanında bulunan ve beni böyle ufacık gösteren bu koç sedir efendim. Adı koç sedir. Yaşı 650 seneyi geçti. Herhalde 660-65 gibi şu anda yaşı. Her sene tabii yaş tespiti yapılmıyor. Bir yapılıyor, onun üstüne artık bina ediliyor. Kalın ve uzun bir sedir ağacı. Uzunluğunun 40 metreye yaklaştığını zannediyorum. 40 metre yüksekliği var hemen hemen. Ve çevresi herhalde 7 metreyi geçti. Yani 3 insan el ele verse elleri birleşemez. Denemedik. Bir dördüncüye ihtiyaç olur. 650 senedir yaşayan bir canlı. Hani eskilerin ifadesiyle uzvi bir bitki. Yani organik olarak yaşıyor. Kurutulmuş beklemiyor. Ve bunun içindeki o selüloz lifleri, odun lifleri 650 senedir kocamamış. Biz insanoğlu 100 yaşına varmış birisini bulduk. 100 yaşına kadar yaşamış. Ya nasıl yaşıyor, nasıl yürüyor bu insan falan diyoruz. Bu dipdiri duruyor. Bir çürümesi yok. Lifin bir eskimesi yok. Bu eskimezliğini ne veriyor onu bilmiyoruz. Allah-u Teala böyle yaratmış. 35-40 yaşından sonra kozalak vermeye başlıyor. Kozalağından bir parçayı boyumuz yetip de çıkamadık. Şöyle sizlere göstermek için taş atarak düşürdük bir tane. Böyle içerisinde kat kat ilerliyor bu. Palamut peşesinin palamutundan biraz farklı. Kat kat böyle yaprakları şöyle ayrı ayrı düşebiliyor. Şunlar düşebiliyor. Efendim. Esas tohum verecek, yeşerecek, dolu tohum verecek yaşı, yani bir manada ne diyelim, blue çağı, bir canlının blue çağı 100 yaşında başlıyormuş efendim. Sedir ağaçlarının. Sedir ağaçları kalem gibi büyüyebilen ağaçlardır. Yani gemilerin seren direkleri bunlardan yapılırdı. Daha başka böyle ahşap yük taşıyacak bir inşaatta ahşap da kullanmak istiyorsanız işte bu yükü taşırdı sedir ağaçları. Şu anda buralar tamamıyla çok emniyetli bir şekilde korumadadır. Efendim zaman gelmiş Lübnan dağlarında bu sedir ağaçlarından bulunurdu rahmetli Selahaddin Eyyubi zamanında. Efendim Akdeniz'de seyredecek gemileri inşa eden Kıbrıs dahil tersanelerin gemi direkleri Osmanlı'nın da Lübnan dağlarından gelirdi. Şimdi Lübnan dağlarında sedir çok fazla kalmamış. Bir tek Lübnan'ın bayrağında işte sediri görüyorsunuz. Şam'a doğru giderken sağ tarafta ki dağlar o kadar kuru ki Urfa'nın takır tukur dağlarına benzemiş. Hani bunlarda sedir yetişirdi. İnsanoğlu engellenmezse tahrip ediyor bunları. Biz burada Elmalı bölgesinde olan
7 tane anıt ağacın birkaçını arazi durumu dolayısıyla görebileceğiz, sizlere anlatabileceğiz. Şimdi bir ardıç ağaçları var, bir de sedir ağaçları var bu ormanda. Önemli olan, efendim, bu ardıç ağaçları malum ardıç kuşunun çalışmasıyla soylarını devam ettirebiliyorlar. Allah Teala onu ona bağlamış. Ardıç kuşu tohumlarını yiyor ve o tohumları kursağına götürdükten sonra dışarı atıyor. Dışarı attığında da işte oradan ardıç tohumu artık çimlenebiliyor. Normal ağaçtan düştükten sonra çimlenemiyor. Kuşa onun için ardıç kuşu denmiş veya ardıç kuşundan dolayı ağaca da ardıç denmiş. Ardıç ağacı sert bir ağaçtır. Buna çivi çakan marangoz çırağı artık kalfa olabilirdi. Çivi çakmayı bilen. Kolay kolay çiviyi içerisine almaz, dokusu çok serttir. Sedir ağacı o kadar değil. Ama sedir ağacı da Anadolu'da birçok evlerimizde eskiden bu koltuklar, mobilyalar yokken insanların toprak zemin olan odalarında oturacakları yerler tahtadan bir divan olurdu, sabit bir divan. Buna sedir denirdi. İşte sedir ağacı o divanların yapımında da kullanıla artık yapıldığı ağaçla adı anılmaya başlamıştır. Şimdi tabii orman idaresinin işi disipline almasından çok önceleri, yani 1950'lerden öncesi uzun süre, o Birinci Dünya Harbi sırasında kargaşalık zamanında maalesef Antalya'dan başlamak suretiyle ta Alanya ve diğer yerlere kadar, yani Akdeniz kıyıları tamamen İskenderun'a kadar diyelim, bu bölgedeki sedir ağaçlarının ormanı olan yerlerde yağmalandığını görüyoruz. Yurt dışından gelmiş kaçakçılar buralardan gemi direği inşası, gemi direğinde kullanmak üzere, gemi direği yapmak üzere, gemi inşasında kullanmak üzere bu ağaçları alıp kaçırıyorlar idi. Çeşitli şekillerde bunu paraya çeviriyorlardı. Şu anda Türkiye'deki Çevre ve Orman Bakanlığımızın aldığı tedbirleriyle bütün teşkilatında bir, böyle fiziki olarak baltalı düşmanları, hızarlı düşmanları bir defa ormanlara sokmuyorlar. Müteşekkiriz. Disiplinde. Burada kesim dahi yapılmıyor. Sadece hani ağaca bir ufak budama yaparsınız ya efendim, ormanda bir ağaca rahatsızlık veriyorsa onun dallarından ufak kırpıntılarla bir düzeltmeye gidiyorlar. Birincisi bu. İki, yangını önleyecek tedbirler alınmıştır. Her tarafı kameralarla takip edilen Türkiye ormanları inşallah bundan sonra çok daha güzel şeyleri bizlere sunmuş olacaklar veya bizden sonrakiler çok daha iyi şartlarda yaşamış olacaklar. Bu ağaçların adlarını şöyle sizlere söyleyeyim. Birisi koca sedir. Bu değil. Koç sedir. 5 tanesi sedir efendim. Anıt ağacın 5 tanesi. Koca katran var. Lübnan sediri var. Katil sedir var. İhtimal ki bu katil sedir hani kalkıp da geceleri ormandan gidip sağda solda insanları öldürüyor anlamına değil. Herhalde tırmanan birisi ondan düştü, öldü. İnsanlar da böyle bir at koymuş olabilirler katil sedir diye. Ben şöyle şu tohumu atayım da notlarımı tutmakta zorlaştırıyor işimi. Efendim, iki tane de ardıç var. Aslan ardıçla şah ardıç. Şimdi biz bu ardıç ağaçları da orada görmeye inşallah gideceğiz. Böylece sizlere yolunuz tatil beldesi olan Antalya'ya düştüğünde veya Kaş'a yahut da Finike'ye, ne bileyim ben, bu bölgelerde tatil yaparken buralara kadar araçla biz çıktık. Hoş, özel bir araçla çıktık, ciple çıktık ama bu bölgelere geldiğinizde girişinde herhangi bir şey yok. Gelip bunları görüp
dibinde resim çektirebilirsiniz. Hakikaten bu herkese nasip olmuyor. Ben bu yaşıma geldim. İşte ilk defa böyle yaşlı ağaçları gördüm. Korunduğu zaman demek ki olabiliyor efendim. Ya bu kadar olabilir mi? Burada çok daha yaşlı ağaçlar var. Ben size yaşlarından bahsetmedim. Müsaade ederseniz onları da birazcık bahsedeyim. Koca Sedir 1070 yaşında. Bu Koç Sediri biraz önce söyledik 650 yaşında. Koca Katran var. Yanına gitmeye çalışacağız inşallah. 2000 yaşında. 2000 sene efendim. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğduğu döneme denk geliyor. Düşününüz. Hem canlı bir yapı, bünye, hem de çok uzun asırlar görmüş, çok uzun devirler görmüş. Bunlardan efendim şu mesela sedir ağacının yaşı Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethinden çok önceleri. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını görmüş. Osmanlı atlıları buralarda da dolaşmışlardır efendim. Şimdi devam ediyoruz. Lübnan sediri var efendim. Lübnan sediri. Cedrus Libani diyorlar. 1500 yaşında. Katil sedir 500 yaşında. Aslan ardıç 1700 yaşında. Ve şah ardıç da 800 yaşında. Bu zenginliklerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bunlar topluca korunursa burası böyle şirin yaşanacak bir ülke olarak kalır. Ama egoizmi öne alırsak, aman benim olsun da başkasına yaramasın diye kaçak kesim olsun, daha başka şekillerde olsun, sadece bir iki saatlik bir burada yapacağımız pikniğin uğruna, buralarda sönmemiş bir sigara atma uğruna bunların yanmasına sebep olursak, hani ecdadımız kara kurum çöllerinden kalkmış gelmiş, onlar sigara içerek orman yakarak gelmediler ama mutlaka oralarda böyle ağaçları katleden bir zihniyet başkalarında vardı. Kuru bir ülke bırakmışlar, ecdadımıza mecburen geldi. Buralarda her an için bu nimet elimizden gider ve Allah-u Teala bizleri çöl ortasında bırakmayı nasip ederse hiç de üzülmememiz lazım. Efendim, biz buraya gelirken Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'nün imkanlarını kullandık. Sağ olsunlar, hemen ikiletmediler, bize bir araç tahsis ettiler. Özel araçla geldik mecburen. Zaten yağışlı bir mevsimdeyiz. Daha öncesine planlamıştık ama yağıştan ormana giremedik. Çevre ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere bütün orman teşkilatına bizlere yaptıkları bu destek ve katkılardan dolayı huzurunuza teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzellikleri gösterdiler ve biz de sizlere bu güzellikleri bu vesileyle göstermeye çalıştık. Yeni tarihi yerlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları.
2: Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 143. bölüm. Artık Ruslar muhasarayı, çemberi tamamlamak için harekete geçtiler Todleben'in emriyle. Ve 3 noktada Ahmet Hıfzı Paşa'nın birliklerinin karşısında Gurko birlikleri vardı. Gurko birlikleriyle Orhaniye yolunu 3 noktadan işgal etti. Dolna Dubnik ile Gorna Dubnik arası, Gorna Dubnik ile Teliş arasını, Teliş ile Radomirci arasını. Arada hiç boşluk kalmadı. Gorna Dubnik'e hücum için 20 tabur, 6 süvari bölüğü, 20 bin kişi ve 60 top ayrıldı. Bunun karşısında 6 tabur, 4 süvari bölüğü, yani 3500 kişi ve top vardı. 20 bin kişiye karşı 3500 kişi, 60 topa karşı 4 top. 1 bölü 15'i topların bizde, 14 bölü 15'te onlarda mevcut toplardan. Varın hesap edin. Bu kuvvetin kumandanı olan Ahmet Hıfzı Paşa'nın muavini de yardımcısı da İzzet Bey'di. Teliş'e hücum için, şimdi Teliş yolu Radoviç'te kapatıldı ya efendim. Hücum için 4 tabur, 2 süvari bölüğü, yani 6500 kişi ve 20 top ayrılmıştı. Ayrıca bunun karşılığında Hakkı Paşa'nın emri de 6 tabur, 3000 kişi, 4 top vardı. Buradaki Türklerin hiç süvarisi yoktu. Süvariler, malum zırhlı birlikler, evvela zırhlı süvari olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdi. Sonra zırhlı birlikler olarak devam ediyor. Oynaktır, hızlıdır, korunaklıdır. Neticeye çabuk varır. Keşif hizmetlerini çok güzel yaparlar. Taarruzu hızlı bir şekilde icra ederler. Ama Türklerin orada hiç süvarisi yoktu. Radomirci ile Dolna Dubnik'e karşı ancak bir nümayiş yapmak kafiydi. Bir gösteri taarruzu. Nümayiş demek, hani çıkıp da sokak gösterileri. Maalesef 21. asrın, hatta 20. asrında insanlık tarihinin kültürüne koyduğu nümayiş sokak hareketleridir. Ben sokak hareketlerini göre göre büyüdüm. Yani bunun 80'in 10'unu çık, 70 senesinde hep sokak hareketlerini gördüm. Sokak hareketlerinin içinde bulundum. Onların bastırmasıyla uğraşan, işleri görenlerin arasındaydım veya onların emri kumandasıyla uğraşan birisiyim. Bu savaştaki gösteri taarruzuna benzemez. Bu acayip bir şeydi. Memleketleri yıkar bunlar. Bunu çıkaran devletler batılılardır. Hani Hristiyanların medeniyetine Müslümanlar mani oluyordu. Dünya insanlarının huzuruna, saadetine şu anda Batı mani oluyor. Onları huzura, saadete hasret halde yaşatıyor. Bilmiyorum 8 milyar oldu mu? 7 milyar küsur, 7,5 milyar insanın belki 0,5 milyarı, 500 milyonu işte birazcık sorsan mutlu musun diye, onlar da doymadıkları için, her şeyleri tamam olsa da onlar da öyle mutlu demiyorlar. Geri kalan insanlar mutluluğa haset, kendilerini soğuk okyanus dalgalarına, Akdeniz dalgalarına bırakıyorlar. Kucağında bebeğiyle beraber Ana diyor ki ölürsem bebeğim öleyim. Siz bu insanlara Allah-u Teala onu kul olarak yaratmış, mutluluğa müstahak yaratmış, elinden mutluluğunu almaya niye çalışıyorsunuz ya? Siz sanki ihya olacak mısınız? Abad olacak mısınız? Olamayacaklar. İşte biz de bu harplerden birini konuşuyoruz sizinle. Bu hatıraları, kan, gözyaşı, efendim yokluk, kıtlık falan, bunları niye anlatıyor bu bir anı bir hikayede diye merak eden gençlerimiz varsa bundan sonrasına dikkat edelim diye anlatıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sizden öncekilerin, Celle Celaluhu, sizden öncekilerin başına gelenleri inceleyiniz buyuruyor. Ona göre de tedbir alın buyuruyor. Ahmet Hıfzı Paşa, Plevne ordusunun kendisinden bütün beklediği şeyleri göstermiş, askerleri de kahramanlık ve yararlılıkta çok cömert davranmışlardı. Bu kadar güçlü seçme birliklerin karşısında Türk askeri, Ahmet Hıfzı Paşa'nın Türk askerleri emrindeki, hakikaten onlara iyi direndiler. O akşam saat 6'da iki Rus taburu karanlıktan istifade Türk tabiasına sokulup ani baskınla tabiayı aldılar. Ahmet Hıfzı Paşa, İzzet Bey ve 2000 asker son kurşunlarını yakıp teslim oldu. 1500 şehit ve yaralımız vardı. Bu arada hala sebebini öğrenemedim. Ruslar Türk zabitlerini kurşunu dizmeye karar vermişler. Fakat General Gurko'nun buraya tam vaktinde varması bunu önledi. Kazaklar içinde yaralılar ve hastalar olan bazı kulübeleri ateşe verdiler. Rus kazaklar efendim. Ve 100 kadar zavallı, yaralı ve hastayı diri diri yaktılar. Bu vahşeti görenler sonra esaret için bu Von Herbert hatıraları yazan kimse Harkov'a götürülmüştü esir Osmanlı subayı olarak. Bu vahşeti görenler sonra Harkov'ta bana anlattılar. Rusların yaralı ve ölü olarak zayiatı 3400 kişiydi bu seçkin birliklerin. Demek ki müdafilerden her biri vasati savunma yapan Osmanlı kuvvetlerinden her bir nefer başına bir düşman öldürme düşüyordu. Büyük bir hadise ya. Evet. Burada Türkler kahramanca çarpıştı. Netice ne olursa olsun bu Türklerin lehine çok mühim bir hadiseydi. Aynı günde, yani 24 Ekim'i anlatıyoruz ya efendim, Teliş'e tekrar tekrar hücum etti Ruslar. Fakat bu saldırılara rağmen Hakkı Paşa, evet, burayı kahramanca müdafaa etti ve ettirdi askerine. Ruslar burada 900'ü hücum eden taburlardan, 100'ü ise topçu ve süvarilerden 1000 kişi zayiat verdiler. Türklerin zayiatı ise 200 kişiydi. Ya saldıran sizsiniz, seçkin ordu sizsiniz. Karşınızdaki ordu aylardır bu hadiseyi yaşıyor. Ta Temmuz ayının başından beri artık muharebe onlar için evcilik oynamaya dönmüş. Verdiğiniz zayiat 900 kişi. Yüzde topçulardan, süvarilerden 1000 kişi. Türklerin kaybı ise o cılız, aç, ilacı yok, bir ilaç olanların ise zayiatı 100 kişiydi. Dedik ve 144. bölümde buluşmak üzere veda ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM radyosundan sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programa hoş geldiniz. Programımızı açmadan evvel her zaman olduğu gibi sizleri sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, sancak ve bayrak. Her ikisi de Türkçe sözlerdir. Ve bir devlet için çok ehemmiyetli Türk devletlerinin hakimiyet sembolleridir. Sancak, sançmak, saplamak kelimesindendir. Bayrak ise batırak, batırmak kelimesindendir. Yani sancılan, saplanan şey, batırılan şey manasına gelir. Arapçası livadır değerli dinleyiciler. Eski sancaklar hakkında tarih kayıtlarımız azdır ve bu kayıtlar birbirini pek tutmamaktadır. Bunlardan toplanan bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin sancağı 19. asır başlarına kadar bir ak sancak idi. Buna livayı Ali Osmani veya alemi padişahi veya sancağı şerif denirdi. Livayı Ali Osmani Osmanlı Hanedanı'nın bayrağı, sancağı demek. Alemi padişahi yine aynı, aslında alemi padişahi olacak. Alemi padişahi padişah sancağı, sancağı şerif ise mukaddes mübarek sancak demektir. Etrafı altın sırma ile saçaklı, ortasında altın sırma ile Sure-i Fetih ilk ayeti, yani İnna fetahna leke fethan mübina yazılı ve de Zülfikar resimliydi bu sancak. İnna fetahna, fethin sembolü olan bir suredir Kur'an-ı Kerim'de ve sancaklarda bunu kullanmak adetti. Zülfikar ise değerli dinleyiciler, Hazreti Peygamber'e ait olan ve onu Hazreti Ali'ye hediye ettiği bir kılıçtır. İki ucu vardır. Böylece düşmana karşı galebe gelme ihtimali fazla olan bir kılıçtır Zülfikar. Bu vardı. Zülfikar iki kaburga sahibi demektir. Kaburga gibi, yani böyle iki kemik gibi ucu açılan kılıçtır. Bu sancak böyleydi. Aynı zamanda padişahları da temsil ederdi bu ak sancak. Bunun yerine sonraları Münhasıran devleti temsil eden kırmızı sancak kabul edilmiştir. Kırmızı da eski Türklerde hanedan rengidir değerli dinleyiciler. Böylece Osmanlı Devleti'nin iki bayrağı olmuştur. Ak sancak ve kırmızı sancak. Ak sancak hanedanı, kırmızı sancak devleti temsil etmektedir. Bu kırmızı sancağı Ay Yıldız ilavesi sonradan Sultan 3. Selim zamanında yapılmıştır tahminen. Bundan ilgili çok çeşitli hikayeler anlatılır. Malum bir harpte çok muazzam bir telefat verilmiş. Şehitlerin kanları üzerine ay ve yıldız aksetmiş. Bu bayrak ittihaz edilmiş. Bu biraz efsane gibi geliyor. İşin hakikati şudur değerli dinleyiciler. Hilal ve yıldız Türk İslam kültüründe ehemmiyetli yeri olan iki işarettir. Bunlardan hilal, hafif şöyle sola yukarıya doğru bakan hilal, zaten hilal o şekilde doğar. Allah yazısını sembolize eder. Zaten hilal kelimesiyle Allah kelimesi aynı harflerle yazılır. Bir de lale kelimesi böyledir. Şu işe bakın ki lale motifi de Allah yazısıyla birbirine benzer. Yıldız ise değerli dinleyiciler, Muhammed isminin Arap harfleriyle yazımını sembolize eder. Böylece ayla yıldız, bayraktaki ayla yıldız Allah ve Muhammed demektir. Ki ve Osmanlı Devleti'nin bir İslam devleti olduğunu sembolize eder. Bu ay yıldızlı bayrak tahammüm etmiş ve 19. asırda artık Osmanlı Devleti'nin sancağı ve bayrağı haline gelmiştir. Bu zamana kadar orduya ait çok çeşitli sancaklar ve bayraklar vardı. Ama esas olan beyaz ve siyah iki bayraktır.

Yavuz Sultan Selim Han değerli dinleyiciler Mısır seferine çıktığı zaman kat'i muzafferiyet kazandıktan sonra Kahire şehrinde kurulan Otay-ı Humayun'un önünde biri ak sancağı şerif, diğeri kırmızı bir sancak olmak üzere iki gönderli, altın gönderli iki tane sancak dikilmişti. Hem beyaz sancak hem kırmızı sancak. Yani al sancak ve ak sancak. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han da ilk seferi olan Belgrad seferine çıktığı zaman otağının önünde 7 tuğ ve 7 sancak diktirilmişti. Bu 7 sancağın 3'ü ak sancaktı, 4'ü kırmızı sancaktı. Ortada sancağı şerif, beyaz sancağı şerif. İki yanında 2 kırmızı sancak, sonra 2 ak sancak ve sonra tekrar 2 kırmızı sancak dikilmişti. Mamafi bu renkler hakkında rivayetler muhteliftir. Kazasker ve tarihçi Karaçelebizade Abdülaziz Efendi Süleymanname diye bir eser kaleme almıştır. Orada Kanuni Sultan Süleyman'ın seferlerini anlatıyor. 13 defa sefere gitmiş olan bu büyük hükümdarın önü sıra altın gönderli 7 tane sancağın çekildiğini teyit etmektedir. Devleti temsil eden bu ak sancağı şerif seferlere ancak padişahlarla beraber veya sadrazamların bizzat serdarlıkla sefere memur oldukları zaman giderdi. Sadrazam olmayan bir vezir, serdar olup da sefere gitse, askeri rütbe ve şöhreti ne olursa olsun sancağı şerif sefere götüremezdi. Serdarlıkla sefere memur olan sadrazamın padişah elinden sancağı şerifi alması tespit edilmiş bir protokole, teşrifata tabi idi. Sadrazam başına selimi giyerdi, selimi isminde bir kavuk vardır. Üzerine seraser kaplı kürk ve kırmızı kadife şalvar bulunurdu. Huzur humayuna çıktığında padişah başındaki selimisinin üzerine 2 adet murassa toplu sorguç takardı. Ayrıca sırtına da biri kürklü, diğeri sade hilatı fahire giydirirdi. Osmanlılar zamanında şimdiki plaket vermenin, madalya vermenin yerine taltif edilecek bir kimseye hilat giydirilirdi. Hilat ne kadar ihtişamlıysa taltif de o kadar ihtişamlı olurdu. Şahsın rütbesine göre farklı hilatlar giydirilirdi. İşte bu merasimde sancağı şerifi, yani ak sancağı, devleti temsil eden ak sancağı padişah bizzat kendi eliyle sadrazama teslim ederdi. Hayır dualar ederdi. Sadrazam da sancağı şerifi omuzuna alırdı. Dualarla, tekbirlerle Topkapı Sarayı'ndaki Bab-ı Saade'den çıkarır ve kendi sancaklarına teslim ederdi. Harp meydanında padişahın yahut sadrazamın otağı önünde altın gönder üzerinde dalgalanırdı bu ak sancak. Bu sancağı şerifi sancaktar ve maiyetinden başka en az 1000 kadar namlı cengaver muhafaza ederdi. Çünkü sancağı şerifin muhafazası çok mühimdi. Sancağı şerifin kaybolması veya çalınması ordunun maneviyatında büyük bir çöküntü meydana getirir ve harbin kaybedilmesine müncer olabilirdi.

Devlet hazinesinde bir başka sancak var, sancağı şerif var. Çok kimse sancağı şerif deyince onu hatırlar ama o değildir. O Hazreti Peygamber'in sancağıdır. Buna Livai Resulullah dendiği gibi halk arasında sancağı şerif de denirdi.

istimdat için kafi sayılırdı. Siyah sancağı şerif, yani Hazreti Peygamber'in sancağı, bazen sadrazamlarla sefere gönderilirdi. Bu sancağı Emevi halifeleri Şam hazinesinde muhafaza ederlerdi. O zamandan beri Şam hazinesinde muhafaza oluna gelinirdi. Hatta Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a giderken Şam'ı fethettiğinde Livai Resulü ziyaret etmiştir ve olduğu yerde muhafazasını emretmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki büyük seferlerde Şam'dan getirilir ve harpten sonra tekrar yerine Şam'a gönderilirdi. Hicri 1003 yılında, yani 1595'e tekabül eden 1003 yılında Sultan 3. Murat Sur Kalesi muhafızlarından bir Yeniçerin, 1000 kadar Yeniçerinin himayesinde bu sancağı şerifi Şam'dan getirtmiş ve orduyla Macaristan'da seferde bulunan sadrazama göndermiştir. Sefer dönüşünde bu sancak Topkapı Sarayı'ndaki mübarek emanetler arasında, emanat-ı mukaddisi arasında Hırka-i Şerif Dairesi'ne konulmuştur ve sancak bir daha Şam'a dönmemiş ve İstanbul'da kalmıştır. Sancağı Şerif'in İstanbul'da kalışının başka bir rivayet daha var. Ona göre de Livai Resul, yani Sancağı Şerif, Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra Hicaz Emiri Mekke Şerifi Ebu'l-Berekat Nümey tarafından gönderilen mukaddes emanetlerin arasındaydı ve diğer iki sancakla beraber getirilmişti. Bu sancaklardan biri Hazreti Ebu Bekir'in, diğeri Hazreti Ömer'in sancaklarıydı. Anlaşılıyor ki her hükümdar, her halife tahta çıktığında ayrı bir sancak çekmiş. Hazreti Peygamber'in sancağını çekmeyi edebe mugayir görmüştür. Değerli dinleyiciler, asırlar boyunca İstanbul şehri birçok kanlı Yeniçeri ihtilali görmüştür. Yeniçeriler, Sultan Orhan zamanında kurulan Hacı Bektaş-ı Veli'nin duasıyla da gelişen, tekemmül eden bir muhafız ordusuydu. Osmanlı ordusunun tamamı Yeniçerilerden teşekkür etmezdi. Osmanlı ordusu daha ziyade eyalet askerlerinden, tımarlı sipahilerin kumandasındaki Anadolu askerlerinden teşekkür ederdi. Yeniçeriler bugünkü Riyaset-i Cumhur Muhafız Alayı gibi padişahın korunmasına mahsus bir piyade tümeniydi. Bunların atlıları da vardı. Süvari tümeni de vardı. Tımarlı, bunlara kapıkulu süvarileri denir. Bunlar belli sayıda İstanbul'da bulunur, padişahı korur. Savaşlarda da padişahın otağının etrafından ayrılmaz. Ve bunlardan belli sayıda büyük şehirlerde ve sınır muhafazasına memur şehirlerde de bulunurdu. Zamanla İstanbul'da polis teşkilatı görevi ifa etmişler. Sayıları giderek artmıştır. İran ajanlarının tesiriyle Bektaşi tekkelerinde dejenerasyon başlayınca bu dejenerasyon Yeniçeri Ocağı'na da sızmıştır. Ve Yeniçeri Ocağı zamanla Şii mezhebinden ajanların cirit attığı bir grup, topluluk, güruh haline gelmiştir. Osmanlı padişahları zaman zaman bu güruhu ıslah etmek veya ortadan kaldırmak teşebbüsünde bulunmuşlarsa da çoğu bunu canıyla veya tahtıyla ödemiştir. Ta Sultan II. Osman'dan beri böyle. Bu hayırlı işe Sultan II. Mahmud hayırlı iş ona müyesser olmuştur. Son isyan onun zamanında cereyan etmiştir. Padişah yeni bir ordu kurmuştu, Sekban-ı Cedid diye. Bu orduyu kurmasına karşı çıkan Yeniçeriler ayaklandılar ve padişah kendisine sadık bazı asker ocaklarının ve bilhassa İstanbul halkının yardımıyla ve kanlı bir şehir muharebesi yaparak Yeniçerileri kırmıştır. Bu tarihi asker ocağı ilave edilmiştir. İşte Vakayı Hayriye, hayırlı vaka denilen bu şehir muharebesinde de Sultan Mahmud sanki düşmana yürünüyormuş gibi sancağı şerifi çıkartmıştır. Hatta Tarabya'daki bir camiden açılmıştır bu sancağı şerif ve kendisine sadık tebasını asi askere karşı sancak altına davet etmiştir. Şan ve ulviyetine nakise vermemek için Vakayı Hayriye'de sancağı şerif adı altında çıkarılan bayrak başkaydı. Bu sancak Hazreti Peygamber sancağı değildi değerli dinleyiciler. Bu sancak altın gönder üzerine evvela Bab-ı Saad önüne dikilmiştir. Sonra padişahla beraber Sultanahmet Camii'ne götürülerek caminin minberine asılmıştır. Ve Yeniçeri kışlaları yerle bir edilip de Yeniçeriler yok edilinceye kadar bu camide kalmıştı. Bu vakada her iki tarafın dellallarından Yeniçeriler Yeniçeri olan et meydanında kazan başına gelsin diye bağırmıştır. Padişah tarafındakiler ise Ümmet-i Muhammed'den olan sancağı şerifin altına gelsin diye bağırmışlardır. Malum

Padişah, halife, Hazreti Peygamber'in vekili ve yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Binaenaleyh sancağı şerif denmesinin bir hikmeti de odur padişah sancağına. Ve böylece bu sancağı şerifin nüfuzu halkın ve padişaha bağlı askerlerin Yeniçeri Ocağı gibi bir zorba güruhunu ortadan kaldırmasına vesile olmuştur.

Sancağı Şerif'in en son sahneye çıktığı devir Osmanlı Devleti'nde son devridir değerli dinleyiciler. Osmanlı Devleti Sancağı Şerif'ten en son 1. Cihan Harbi'nde faydalanmak istemiştir. Fakat şuna bakın ki tarih boyunca harplerde, seferlerde açılan sancak hep Sancağı Şerif denilen padişah sancağıyken, bu devirde Livai Resul Hazreti Peygamber'in sancağı açılmıştır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Almanlarla beraber harbe girmiştir. Ve Osmanlı vatandaşlarından çoğu başta bulunan iddiaçılara muhalif olduğu için bu harbi de tasvip etmemişlerdir. Ve harbe karşı bir isteksizlik hasıl olmuştur. Hakikaten bu son derece mantıksız ve manasız harp ki Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla sona ermiştir. De halkın desteğini alabilmek için İttihat ve Terakkiciler bir hileye, bir kurnazlığa başvurmuşlardır. Kendilerine bağlı ulemadan bu harbin cihad-ı ekber olduğuna dair fetvalar almışlardır. Böylece Müslüman halkın bu harbe rağbet edeceğini zannetmişlerdir. Hatta bu oyunlarını takviye etmek için de o zamana kadar hiç açılmayan sancağı şerifi, Hazreti Peygamber sancağını da açmışlardır. Halbuki 1. Cihan Harbi cihat değildi değerli dinleyiciler. Çünkü meşru hükümdar olan Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiş ve hapsedilmişti. Meşru hükümdarı tahttan indirmeye hiç kimsenin salahiyeti yoktur. Türk-İslam amme hukukunda. Dolayısıyla padişah padişahlığını devam eder ve onun zamanında açılan harplerde meşru cihat olmaz. Hele hele Cihad-ı Ekber hiç olmaz. Cihad-ı Ekber değerli dinleyiciler, İslam literatüründe nefis ile yapılan mücadeleye verilen isimdir. Hiçbir tarihte, tarihin hiçbir devrinde Cihad-ı Ekber denilmemiştir. Cihad cihattır. Cihad-ı Ekber nefisle yapılan cihattır ve tasavvufi bir tabirdir. İddiaçılar bu mukaddes kelimeyi de kullanarak bu hadiseyi istismar etmişlerdir. Üstelik buna bir de cihad-ı mukaddes demişlerdir. Cihad zaten mukaddestir. Ve mukaddes tabiri zaten İslam literatüründe çok kullanılmaz. Mukaddes takdis edilmiş demektir. Halbuki İslam kültüründe ruhban sınıfı olmadığı için takdis edilecek bir şey de yoktur. Binaenaleyh İslamiyet'te kutsi vardır. Şimdi kutsal diyorlar fakat mukaddes yoktur. Mukaddes tabiri Hristiyanlardan alınmadır. İddiaçıların buna cihad-ı mukaddes demeleri bu bakımdan da çok manidardır. Üstelik o zamana kadar hiç açılmamış olan Sancağı Resulullah'ın, Livai Resul'un açılması da çok büyük bir edepsizlik ve terbiyesizlik olarak değerlendirilmiştir. İddiaçıların bu kurnazlığını halkın çoğu yutmamıştır. Araplar bunun aslında göstermelik bir harp olduğunu, Almanları için harbe girdiğimizi, İttihat ve Terakkicilerin kendilerini güçlendirmek için bu harbe girdiklerini çok iyi bilmişler ve bu cihat kurnazlığına imtisal etmemişlerdir. Ve bundan dolayı da çok kimse Araplar bizi arkadan vurdu diye Araplar hakkında çok enteresan ve lüzumsuz beyanlara girişmişlerdir. Halbuki işin aslında pek çok bozukluklar vardır ve neticede zaten Sancağı Şerif'i de açsalar harpte muvaffak olamamışlardır. Çünkü harbin çok farklı politik, ekonomik ve tarihi dezavantajları vardı bu harbe girmenin. Ama İttihat ve Terakki muhalifleri ve diğer halk iddiaçıların bu kurnazlığı ve Hazreti Peygamber sancağını edepsizce açmalarından son derece infiale uğramışlar ve bu çirkin hadise bir daha tekrarlanmamıştır.

Değerli dinleyiciler, eskiden bir yere serdar olarak gönderilen vezirlerle ümeranın seferden dönüşlerinde padişaha kendilerine düşen ganimetlerden hediye takdim etmesi kaideydi. İşte bu hediyeler padişah hazinesini teşkil ederdi. Osmanlılarda iki hazine vardı değerli dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi hazine-i amire denilen devlet hazinesidir. Bunun gelirleri bellidir. Bu hazinenin dört sandığı vardır, dört kalemi vardır. Birinci kalemde zekat malları toplanır ve zekat verilmesi gereken 8 sınıfa dağıtılırdı. Başka yere verilmezdi. Fakirler, yolda kalmışlar, azatlanacak köleler, zekat memurları, borçlular, miskinler hep buradan zekat fonundan para alırlardı. Hazinenin, devlet hazinesinin ikinci kalemi ganimetlerden devlet hissesine düşen 1/5'di değerli dinleyiciler. Savaşlarda elde edilen menkul ve gayrimenkul malların 1/5'i devlet hazinesine alınır, 4/5'ü gazilere dağıtılırdı savaşa katılanlara. O devlet hazinesine alınan 1/5'in 1/5'i de padişaha, halifeye tahsis olunurdu. Devlet hazinesinin 1/3 kısmı gayrimüslimlerden alınan toprak ve baş vergisiydi. Gayrimüslimler Osmanlı ülkesinde kalmak, rahatça ziraatle meşgul olmak karşılığında ürünlerinin 1/10'ını ayni olarak devlet hazinesine verirlerdi. Buna haraç denirdi. Bir de eli silah tutan gayrimüslimler askere gitmemenin karşılığı olarak cizye öderlerdi. Cizye kadınlardan, çocuklardan, hastalardan, ihtiyarlardan ve ruhban sınıfından alınmazdı. Bu da hazinenin 3. kalemini oluştururdu. Buradan da devlet memurlarının maaşları verilirdi. Devlet hazinesinin son kalemi lukatalar ve sahipsiz terekelerdi. Yani yolda bulunmuş mallar, sahipsiz mallar, sahibi bilinmeyen mallar daha doğrusu ve mirasçısı bulunmayan terekeler devletin hazinesinin 4. kalemine gelir ve burada çalışamayacak olanlara ve hastalara tahsis edilirdi. Şimdi bu Beytülmali Müslümin denilen devlet hazinesidir. Osmanlılar'da buna hazine-i amire denirdi. Padişah hazine-i amireyi hukuk kuralları çerçevesinde ve maslahata göre harcamakta tasarruf yetkisi nihaizdi. Bunu defterdar ve hazine emini vasıtasıyla yapardı. Yani maliye nazırı vasıtasıyla yapardı. Bir de hazine-i hassa denilen Enderun hazinesi vardı. O da padişahın kendi hazinesiydi değerli dinleyiciler. Padişahın kendi hazinesi, padişahın maaşı, ganimetlerden ona düşen hisse ve padişaha gelen hediyelerden ve padişahın anne ve babasından kalan miraslardan oluşurdu. Padişahlar hayatlarını ve ailelerin geçimini buradan sağladıkları gibi yaptırdıkları hayır eserlerini, camileri, kervansarayı, medreseleri de buradan yaparlardı. Çok zaman devlet hazinesinde para bittiği zaman hazine-i hassadan makbuz mukabilinde devlet hazinesine borç para verilirdi. Ve tarihi hadiseler ve evraklar bize gösteriyor ki bu borç verilen paralar hiçbir zaman geri dönmemiştir. Yani çok zaman devlet hazinesi hep borçlu olmuştur. İşte değerli dinleyiciler, hazine-i hassa denilen Enderun hazinesinin, padişah hazinesinin gelir kaynaklarından bir tanesi de bu seferden dönenlerin getirmiş oldukları hediyelerdi. Mesela Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa bir sefer dönüşünde değerli dinleyiciler omuzlarında birer top çuha ile 2000 esir, omuzlarında birer kese akçe ile 200 gulam yani oğlan köle, başkaca ellerinde gümüş tepsi içine konmuş atlas keselerde biner altın bulunan 100 gulam yani erkek köle, gene ellerindeki altın tepsiler içinde inci ve mercan tesbihler, gerdanlıklar, altın kadehler ve sair nefis eşya taşıyan 200 cariye takdim etmişti zamanın padişahına.

Zamanla harpler azalıp da ganimet malı da ortadan yavaş yavaş çekilince İstanbul'dan tayin edilen vezirler ve beyler beyleri padişaha hediyeler getirirlerdi. Mesela silahtarlıktan Mısır valisi olan İbrahim Paşa kubbe veziriyle İstanbul'a davet edildiği vakit padişaha getirdiği hediyelere o zamanki parayla 2 milyon altın kıymet takdir olunmuştu. Bu hediyeler 80 bin miskal altından yapılmış bir taht, altın ve mücevherlerle süslü silah ve at takımları ve diğer eşya ile birkaç yüz attan mürekkep idi. Zenginliğiyle meşhur Koca Sinan Paşa Gülhane'de Sultan 3. Murat için İncili Köşk adıyla maruf köşkü yaptırmıştır ve büyük bir takdim ziyafeti tertibiyle ve pek çok mücevherlerle beraber padişaha hediye etmiştir. Sultanahmet Devri vezirlerinden Hacı İzzet Paşa zenginliğiyle meşhurdu değerli dinleyiciler. Ve herkes bu vezirin suistimal ve rüşvetle de adı çıkmadığı için simya ilmine vakıf olduğunu zannederdi. Simya ilmi bakırdan altın yapılma ilmidir. Efsanevi bir ilimdir. Böyle bir ilmin varlığı var ama kendisi adı var ama kendisi ortada yoktur. İzzet Paşa'nın da bu ilmi bildiğine herkes hükmetmişti. O kadar zengindi ki ve varisi olan oğlu da kendinden önce vefat ettiği için bütün malını zamanın padişahı Sultan Abdülhamit'e vasiyet etmiştir. Bunu garipseyenlere de benim padişaha vasiyet etmem mal varlığımı milletin iyiliği nedir? Çünkü padişah bu malları milletin iyiliği için sarf eder. Onun için padişaha bırakılan mal halka bırakılmış demektir. Gerçekten değerli dinleyiciler, padişaha gelen hediyeler hep hayır eseri olarak yine halka dönmüş veya borç olarak hazine-i amireye, devlet hazinesine verilmiştir. Sultan Abdülaziz'i bir gün iftara davet etmiş Kamil Paşa diye meşhur Yusuf Kamil Paşa, Zeynep Kamil Hastanesi'ni karı koca yaptırmışlardır. Şehzade başındaki konağına padişah teşrif etmiş. Padişah yemek yedikten sonra büyük bir tepsi içinde mücevherler, altınlar, keseler ve bir yığın tapularla Kamil Paşa, efendim demiş, sizin gibi bir padişaha bizim diş kirası vermek ne haddimize? Gelen misafire diş kirası vermek adettir. Biz de size diş kirası vermek isteriz ama padişaha verilen hediye ne olur? Biz de bütün mal varlığımızı bu tepsiye yığdık ve size hediye ediyoruz demiştir. Sultan Abdülaziz bu ince iltifattan çok memnun olmuş ve o tepsi içindekilerle beraber tekrar aldım, kabul ettim ve tekrar size hediye ettim diyerek o da kendi cömertliğini göstermiştir. Hediyeler çoğu zaman tersine olurdu değerli dinleyiciler. Padişahlar tahta çıktıkları zaman cülüs bahşişi adıyla kapı kulu askerlerine, yani yeniçerilere ve süvarilere para dağıtırlardı. Nitekim Fatih Sultan Mehmet henüz 21 yaşındayken tahta çıkınca yeniçerilere muazzam bir cülüs bahşişi dağıtmışlar. Ve ondan sonra adet olmuş, her padişah tahta çıktığında yeniçerilere cülüs bahşişi dağıtmışlardır. Bazen cülüs bahşişi dağıtacak para olmadığı zaman da işte hazineyi hassadaki altınlar, kapkacaklar eritilerek para bastırılmış ve cülüs bahşişi dağıtılmıştır. O devlet hazinesinde bulunan altın, gümüş, eşya da çok kimsenin kafasını karıştırır değerli dinleyiciler. Görenler onu padişahların günlük hayatında kullandığını zanneder. Onlar birer ihtişam sembolüdür. Hazinenin varlığıdır, devletin gücünü sembolize eder. Bir sefer veya fevkalade hal olduğu zaman bunlar darphaneye gönderilerek eritilir ve bunlardan para bastırılırdı. Bunun örneğini Osmanlı tarihinde çok görmüşüzdür.

0: şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Değerli dinleyiciler, tarihte öyle delilikler, öyle hatır ve hayale sığmaz çılgınlıklar olmuştur ki normal hayat ve mantık ölçüleriyle yaşayan insanların bunlara inanamayacağı gelir. Roma imparatorlarından bazılarının da şimdi sizlere arz edeceğimiz gibi şımarıklık ve küstahlıkları vardır ki bunlar akıl ve mantık hudutlarının dışındadır. Şimdi sizlere bu Roma imparatorlarından bazılarının acayip hayat ve halleriyle şaşılacak icraatından bazı parçalar nakletmek istiyoruz.

Evet, Caligula asıl adı Gaius'tu. Miladın 37. yılında imparator olduğu zaman 25 yaşında bir delikanlıydı. Yakışıklı, hatta güzel denilebilecek bir gençti. Ayağına daima Galyalıların giydiği kunduralardan giydiği için asker arasında Caligula lakabını almıştı. Yani galli demek. Saltanatının daha 3. ayında hunhar bir deli olduğu anlaşıldı. Evvela öz kız kardeşiyle evlendi. Sonra kendisini mabut, tanrı ilan etti. Inquitatus isminde çok sevdiği bir atı vardı. Bu atı senatoya konsül ve devlet bakanı seçtirtti. Gece gündüz içki içerdi. Ağır masraflara mal olan ziyafet ve eğlencelerinde bulunan yakın dostlarını, arkadaşlarını hep ayak takımından seçerdi. Arabacılar, gladyatörler, pandomime oyuncuları, nehir kayıkçıları hep onlarla düşer kalkardı. Onlarla en bayağı şekilde şakalaşır, en çirkin münasebetlerde bulunurdu. Fakat dostluğuna zerre kadar güvenilmezdi. Bir seferinde 2 gün 2 gece süren bir ziyafet ve eğlenceden sonra davetlilerini Tiber ırmağına attırarak boğdurtmuştu. Parası tükendikçe Roma zenginlerinden birkaçını idam ve servetlerini müsaade ettirirdi. Buna da hesap temizleme derdi. Bir gün bir tek kılıç darbesiyle uçurabilmek için Roma milletinin bir tek başı olmasını isterdim demişti. Bir seferinde hastalanmış bazı saf diller Roma adetince imparatorun sıhhati için hayatlarını nezretmişlerdi, adamışlardı. Caligula iyileşince bu adamları adaklarını ifaya davet etti ve hepsini zorla intihar ettirtti. Emirnamelerini küçücük harflerle yazdırır, çok yüksek yerlere astırırdı. Onun için bunları kimse okuyamazdı. Sonra da imparatorun emrine muhalif hareketten dolayı bir takım masumlar yakalanır, idam olunurdu. İtalya'da en sevdiği yer Nemi Gölü'ydü. Bu göl üstünde büyük ve muhteşem bir kadırga yaptırmıştı. Bu gemi adeta içinde parkları, köşkleri bulunan bir yüzer adaydı. Kadınlı erkekli, çeşitli ırklardan seçilmiş en güzel oyuncular, çalgıcılar ve şarkıcılarla mest bir halde gölde dolaşırdı. Bir gün bunlardan da bıkan Caligula, hesaplarını temizleyeceği zengin zadegandan birkaçını Nemi Gölü kadırgasında ziyafete davet etti. Ziyafetin en coşkun bir anında kendisi gizlice bir kayığa binip sahile çıktı ve dibini deldirttiği kadırgayı davetli zenginler, çalgıcılar, oyuncular ve kürekçileriyle beraber dibe batırttı. Kendisini büyük bir asker olduğunu zanneden Caligula, Cermanya seferine çıktı fakat Cermen cengaverlerinin karşısına çıkmadı. Galya köylerinden uzun boylu gürbüz delikanlılar toplattı. Saçlarını sarıya boyattı, hepsini zincire vurup Cermen esirleri diye muhteşem bir zafer alayıyla döndüğü Roma'da teşhir ettirdi. Roma bu imparatorun deliliklerine 4 yıl tahammül etti. Bir gün zabitlerinden Geras kalbine vurduğu bir hançerle Caligula'yı cansız olarak yere serdi. Roma'da bu deliden kurtuldu.

Değerli dinleyiciler, çılgınlıklara, cinayetlere, dillere destan olan Neron'a ayrı bir bahis lazım. Burada Tuna ordusu kumandanı iken sonradan imparator olan Vitellius'un, tarihteki ismiyle Şişko Vitellius'un üzerinde durmak istiyoruz. Açgözlülüğüyle ve müthiş oburluğuyla meşhurdur ve kısa bir zamanda herkesin nefretini kazanmıştır Vitellius. Roma'da onun üstüne aşçı başı bulunmaz derlerdi. Minerva kalkanı denilen bir yemek keşfetmişti. Bu yemek balık ciğeri, tavus kuşu ve sülün beyni, havyar ve turna kuşunun diliyle yapılırdı. Minerva kalkanıyla beslenen yağlı ve semiz Vitellius bir ihtilalde parça parça edildi.

Geldik Karakalla'ya. 3. asır imparatorlarındandı Karakalla. Esas adı Marcus Antonius idi. Aslı da Afrika'dan, Tunus'tandı. Kısa boylu, kara, çirkin bir adamdı. İlk işi Roma halkına Karakalla denilen kukuletalı bir harmani giydirmek olduğu için bu lakabı almıştır. Karakalla ruhun ebedi olduğuna inanır, kendisinin de Anibal ile Büyük İskender'in ruhunu taşıdığını iddia ederdi ve Asya kıtasını fethetmek hülyasını beslerdi. Her şeyden evvel askerlerin gönlünü alırdı. Sizin sayenizde saltanat sürüyorum, hazinelerim sizindir derdi. Askerlerinin eğlencesi için Roma'da milyonlar harcayarak kendi lakabına nispetle anılan meşhur Karakalla hamamını yaptırmıştı. Karakalla hamamı bir alem idi. Zabitlerle neferler imparatordan yüz bulmuş, şımarık ve laubali buraya gelirler, beraberlerinde kadın ve erkek dilediklerini de getirirlerdi. Soyunma yerinde eşyalar demir sandıklara konulup kilitlenir, içeriye anadan doğma çırılçıplak girilirdi. Hamamın içinde güreş salonları, kumarhaneler, lokantalar ve bahçeler vardı. Birine soğuk, diğerine sıcak su doldurulmuş iki tane de gayet büyük yüzme havuzu mevcuttu. Karakalla da kimseye yaranamadı ve bir gün kumandanlarından Macrenius'un hançeri altında can verdi. Evet, Heliogabalus'a geldik. Karakalla'nın Suriyeli olan teyzesinin torunuydu bu, Heliogabalus. İmparator olduğu zaman henüz genç yaşındaydı. Bir çocuktu hatta. Bu çocuk sureti mahsusa da ahlaksız ve iffetsiz biri olarak yetiştirilmişti. Suriye'de Helios mabedinde rahiplik yapmıştı. Bu mezhepte küçük rahiplerle rahibelerin kendi vücutlarını mukaddes şehvet şanına teslim etmeleri bir ibadetti. O kadar ahlaksızlardı yani. Heliogabalus imparator olduktan sonra da altın pullarla süslenmiş kadın fistanı giymekte devam etti. Yüzüne düzgün, yanaklarına allık sürer, gözlerine de sürme çekerdi. Hükümet annesinin eline bırakarak yalnız eğlenceleriyle meşgul oldu. Çok pahalıya mal olan esvaplarını yalnız bir gün giyer, sonra çıkarıp atardı. Onun zamanında Roma saraylarına sokak kıyafetiyle girilmezdi. Sokaktan gelen evvela bir hamam dairesine girer, soyunur, yıkanır, kokular sürünür ve bir togaya, bir harmaniye bürünülür. Yerlere döşenmiş ipek halılar üzerinde yalın ayak dolaşılırdı. İmparator Heliogabalus gül suyunda yıkanırdı. Narin ayaklarını ipek rahatsız ettiği için sarayında geçeceği yerlere havanda ezilmiş incecik altın tozu döktürürdü. Nazik vücudunu da kuş tüyü doldurulmuş ipek şilteler incittiği için gül yapraklarının üzerinde uyurdu. Muazzam imparatorluğunun her köşesinden her mevsimde imparator için sureti mahsusa da gül gemileri gelirdi. Akşamları binlerce çiçek yolunup şımarık kötü çocuğun yatağı bunlarla hazırlanırdı. Yemekleri de cennet kuşunun but ıskarası, bülbül dili tavası, tavus beyni haşlaması, istakoz yumurtası gibi şeylerdi. Bu çocuğun saltanatı da 4 yıl sürdü. Anası ve dostlarıyla beraber çıkan bir ihtilalde parça parça edildiler.

Bu Coco Helio Gabalos'un yerine Maximinianus geçti değerli dinleyiciler. Bu Helio Gabalos'un tam zıttıydı. Trakyalıydı. Çocukluğu domuz çobanlığı yaparak geçmişti. Nefer olarak girdiği orduda generalliğe kadar yükselmiş, nihayet bir hükümet darbesiyle imparator olmuştu. Dev yapılı bir pehlivandı. Vücudu ömrü boyunca su görmemişti. Bir teke gibi kokardı. Bir oturuşta 10 kilo et yer, 20 litre şarap içerdi. Bir dolu öküz arabasını sürüyüp çeker, bir yumrukta bir beygirin dişlerini dökerdi.

Değerli dinleyiciler, Roma İmparatorlukla o imparatorlarının çılgınlıklarından bahsettik. Akla bizim Deli Petro dediğimiz meşhur Rus çarı geldi. Buna Türkler Deli Petro derler. Esas adı Piotr'dur. Ruslara göre büyük Piotr'dur. Rusya için hakikaten önemli işler yapmıştır. Fakat çılgınlıkları ve anormal hareketleri de dillere destandır. Gençleştirdiği ve ıslah ettiği yeni ordusundan 31 bin kişiyle Azak Kalesi'ne hücum etmişti. Fakat kalede bulunan 8 bin Türk muhafızdan çok acı bir darbe yemiş, perişan olan ordusunun arkasından gözyaşları dökerek Moskova'ya çekilmişti. Türklerin indirdiği bu darbe müthişti ve bunun en feci tarafı da yıllardan beri uğraştığı ıslahatın daha ilk tecrübede muvaffakiyetsizlikle neticelenmiş olmasıydı. Islahat Rusya'nın asırlardan beri alışmış olduğu hayatı alt üst etti. Halkı fena halde sinirlendirdi. Vaka Petro'nun korkusundan hiç kimse şikayetçi değildi. Fakat herkes Petro'ya karşı içten içe bir kin beslerdi ve el altından da bu kin ve nefretini izhar ederdi. Değerli dinleyiciler, Piotr küçük yaşta Hollanda'ya gitmiş. Hollanda'da bir tersanede çalışmış. Bu memleketin tecrübelerinden, bilim ve teknikteki ilerlemelerinden haberdar olmuştu. Memlekete dönüp de çar olduğu zaman bunları memleketinde tatbik etmek istemişti. Ancak tabii bu kolay bir şey değildi. Son derece zekiydi Petro. Delilikle zeka nasıl bir arada olur dersiniz, oluyor. Halkın kendisine karşı beslediği hisleri iyi biliyordu. Fakat o tasavvur ettiği ıslahatı velev hayatı pahasına da olsa tatbik etmek istiyordu. Bunun için de cebir ve şiddet siyasetine devam ediyordu. Neticede kazanacağı parlak zaferleriyle, muvaffakiyetleriyle halk bunları görünce kendisine hat vereceğine inanıyordu. Fakat Azak Kalesi önünde duçar olduğu hezimet onu derin endişelere sevk etti. Hatta halkın iyi bir netice vermeyen askeri ve içtimai ıslahat aleyhine bir kıyama, bir isyana kalkışmasını bekledi. Tabii buna mani olmak için de birçok tedbirler ittihaz etti. Neyse, bu müşkül vaziyeti kolayca geçiştirdikten sonra ıslahata daha ciddi, daha sıkı bir surette girişti. Bir taraftan Almanya'dan, Venedik'ten, Hollanda'dan topçu zabitleri, mühendisler, lağımcılar, doktorlar ve cerrahlar getirdi. Ordunun noksanlarını ikmale çalıştı. Bir taraftan da içtimai hayat üzerinde daha şiddetli bir reforma devam etti. Petro'yu en çok sinirlendiren rahiplerdi. Kendisi rahiplerin düşmanıydı. Bunun için manastırları dolduran ve halkın dini hislerine hakim olan rahiplerle şiddetli bir mücadeleye girişti. Bir gün Petersburg'dan birkaç kilometre uzakta yeni açılan bir kanalı görmeye gitmişti. Petersburg'u da o kurmuştu. Bugün Petrograd veya Petersburg denilen şehir Çar Petro tarafından kurulmuş. Bir ara başşehirlik yapmış. Sonra ismi Leningrad olmuş. Rusya'da komünizm düştükten sonra tekrar Petersburg ismine dönülmüştü. Petersburg Almancası, Petrograd Rusçası. Bir gün işte bu Petersburg'dan birkaç kilometre uzakta yeni açılan bir kanalı görmeye gitmişti Çar Petro. Büyük halk kitlelerinin akın akın oradaki bir manastırın kilisesine girdiklerini görünce merak etti. Bunun sebebini sual etti. Ahmet Mahap dediler, bu kilisede bulunan Meryem Ana resmi birkaç günden beri ağlıyor. Halk da büyük bir teessür içinde, heyecan içinde onu ziyarete geliyor. Bu cevabı alınca atının başını derhal kiliseye çevirdi. Kapının önünde atından indi. Rahipler tarafından parlak bir surette karşılandı. Ağlayan Meryem Ana'yı ben de görmek istiyorum, dedi. Rahipler ürktükleri halde bir şey diyemediler. Ama hoşa gitmeyecek bir hadisenin zuhura geleceğini de hissettiler. Fakat itiraz mümkün değil. Çarın önüne düştüler. Gözlerinden hafifçe yaşlar sızan duvardaki büyük bir ikonanın önüne götürdüler. İkona Ortodoksların önünde dua ettikleri mukaddes resimlerdir değerli dinleyiciler. Hazreti İsa'yı, güya Hazreti Meryem'i tasvir eden, azizleri tasvir eden resimlerdir. Her böyle resim mukaddes değildir. Mutlaka takdis edilmesi lazımdır. Takdis edilen resme ikona adı verilir. Ortodoks kiliselerinde heykel bulunmaz. Sadece resim vardır. Çünkü Ortodokslar gölgeli resim denilen heykele karşıdırlar. Katolik kilisesi ise bol miktarda heykelle süslüdür. Protestanlar her ikisini de kiliselerine sokmamaktadırlar. Rusların ise, Ortodoksların ise dinine bağlılıkları, hamsofulukları meşhurdur. Neyse, çar resmin önüne geliyor. Duvardaki resmi kendi eliyle indiriyor. Evvela resmin gözlerini muayene ediyor. Orada küçük birer delik görünce gülümsüyor. Sonra resmin arkasını çeviriyor.
Oradaki küçük bir kutu içinde ıslak bir sünger buluyor. Onu etrafında toplananlara gösteriyor. İşte Meryem Ana'nın gözyaşlarının kaynağı diyor. Ve bit tabi köpürüyor. Charpetro en ziyade gece çalınan kilise çanlarına sinirlenirdi. Bunun önüne geçmek için geceleri kiliselerin kapanmasını emretti. Fakat aradan çok zaman geçmeden bir gece yarısına doğru bir oğlu dünyaya geldi. Çarların bir çocukları dünyaya geldiği zaman derhal şehirdeki bütün kilisenin çanlarının çalınması adetti. Tabidir ki bu adet icra edilecekti. Nitekim Petro da kiliselerin açılarak çanların çalınmasını emretti. Fakat sonradan düşündü ki bu emir yeniden geceleri çan çalınmasına yol açabilir. Şimdi kalsın, çanlar yarın sabah erkenden çalmaya başlasın dedi.

Artık değerli dinleyiciler, rahipler de Çar Petro ile gizli bir mücadeleye girişmişlerdi. Kendisine karşı açıktan açığa muhalefet etmeye cesaret edemedikleri için Çar'ın büyük oğlu ve veliaht, yani Çareviç, Alexei'yi elde etmeye karar verdiler. Alexei babasıyla taban tabana zıt bir tabiata malikti. Her şeyden evvel sakin, sessiz bir kimseydi. Tahsili yoktu. Hocalarına masal söyletir, dinlerdi. Henüz çocuk sayılacak bir çağdan beri her gün, günün her saatinde içki içerdi. Onun alakadar olduğu bir şey varsa o da rahipler ve dilencilerdi. Bunlarla görüşmekten son derece haz duyardı. Daha küçük yaştan itibaren tereddüye uğramış, çöküntüye uğramış, düşüklüğe uğramış Çareviç, papazların da tesiri altında kalarak babasının icatlarına düşman kesilmişti. O bu ıslahatın aleyhinde bulunan eski Ruslarla ve rahiplerle birleşmişti. Bunlar Çar Petro'yu dinin ahkamına riayet etmemekle, tütün içmeye müsamaha göstermekle, memlekette ecnebilere mühim mevkiler vermekle, dar ve kısa elbise giymekle, en mühimi de sakalını tıraş etmekle, adi bir adammış gibi başka memleketlere seyahat etmekle itham ediyorlardı. Onları bu hareketlerini Çar'ın rezalet kelimesiyle tavsif ediyorlardı. Hatta daha ileri gittiler. Ana Çariç'e bir ölü çocuk doğurmuş, bunun yerine bir Alman çocuğunu koymuşlar. İşte o Çar Petro'dur diyorlardı. Çareviç bunları dinliyor, kahkahalarla gülüyordu. Kendisi de bu sözlere iştirak ettikten sonra, hele babam vefat etsin, yaptığı donanmayı çatır çatır yaktıracağım, mukaddes Moskova'yı körletmek için kurduğu Petersburg şehrini de batakların içine batıracağım diyordu. Tabii Çar istihbaratı kuvvetli, bunların hepsini haber alıyordu. Zaman zaman oğlunu kırbaçtan geçiriyordu ve onu saltanat mirasından, yani tahttan mahrum bırakmakla tehdit ediyordu. Fakat Alexei'yi ne rahiplerle dilencilerden ayırmaya ne de çenesini tutmaya imkan yoktu.

Çareviç Alexey sakalını kesmiyordu. Çar Petro bütün Rusların sakalını kesmesini emretmişti. Hatta sakalını kesmemek için Rusya'dan akın akın başka ülkelere hicret edenler oldu. Bu arada Türkiye'ye de gelip yerleşenler olmuştur. Mangas ve havalisinde bu sebeple Türkiye'ye gelen Ruslar yakın zamana kadar yaşardı. Bunlardan şu anda Mangas civarında çok az kalmıştır. 200 yıl kadar burada yaşadıktan sonra peyderpey Rusya'ya geri dönmüşlerdir. Alexey sakalını kesmemiş. Babası kendisini için sakal kesmediğini sorunca da sakalın Allah tarafından erkeklere verilmiş bir hediye olduğunu, bu hediyeyi geri çeviremeyeceğini söylemiştir. Bunun üzerine Petro çok kızarak onu yola getirebilmek için bir manastıra kapatmaya karar vermiştir. Fakat Alexey bu karardan haberdar olur olmaz firar etti. Babasının kendisine karşı tatbik ettiği zalimane muamelelerden dolayı Roma'ya gidip Papa'ya iltica etmeye karar verdi. Lakin Petro'nun gönderdiği memurlar Alexey'e Napoli'de yetiştiler. Tevkif edildi, sıkı bir muhafaza altında Moskova'ya geri getirildi. Bu vaka üzerine Çar Petro oğlunu veliahtlıktan istifaya mecbur etti. Sonra da ecnebilerle işbirliği yaparak devlet aleyhinde entrikalar çevirmek, reformlara muhalefet göstermek, çarlığın haysiyetini ve şerefini ihlal eylemekle itham etti ve Petersburg'da teşekkül eden hususi bir mahkemeye verdi oğlunu. Alexey kendisini müdafaa edecek kudrette ve kabiliyete değildi. Onun için kolayca idam cezasına mahkum olundu. Fakat Petro acıdı, bu cezayı tatbik ettirmedi. Onu iç kalenin zindanına hapsettirdi. Her gün 5 defa huzuruna getirtti. Gözlerinin önünde kırbaçlatarak kanlar içinde yerlere serilmesini seyretti. Bu bedbaht veliahtın bütün vücudu kunt denilen uçları kurşunlu kırbacın altında lime lime edilmişti. Alexey bu vahşi işkenceye ancak 5 gün mukavemet edebildi. 26 Haziran 1718 günü gene Çar Petro'nun huzurunda son bir işkence yapıldı. Bu işkenceden sonra o gece zindan köşesinde vefat etti.

Gece Çareviç feci bir şekilde öldü. Ertesi günü tersane tezgahlarından denize yeni bir gemi indiriliyordu. Ve bu şerefe de parlak bir ziyafet veriliyordu. Çar Petro'nun Nedim'i hassı Prens Menchikov bu ziyafetten sonra hatıra defterine şu satırları kaydetmiş. Bugün denize indirilen yeni bir harp gemisinin şerefine muhteşem bir ziyafet verildi. Bu ziyafete Haşmetlü Çar Hazretleri de iştirak etti. Zat-ı Haşmethaneleri ziyafet esnasında çok neşeliydi. Evet, Menchikov böyle diyor. Çar, oğlunu öldürdüğü gecenin ertesi gününde katıldığı ziyafette hiçbir şey olmamış gibi hareket edecek kadar da mahirdi.

İşte değerli dinleyiciler, Türkler Çarpetro'ya deli demekte haklılar mı, değil mi, değiller mi? Ona siz karar verin. Evet, Rusya için yaptığı çok şey vardır. Çok büyük ıslahatlar ve reformlar yapmıştır. Rusya'yı Avrupa'nın güçlü devletleri arasına sokmuştur. O zamana kadar Rusya geri kalmış bir Asya ülkesiydi. Çarpetro Alman asıllı bir hanedandan geliyor değerli dinleyiciler. Rus hanedanının varisi kalmayınca yerine bu evlilikle aslen Alman olan bir prens, Romanovlar akraba bir prens getirilmiştir. Bundan sonra da bu Alman kanı devam etmiştir. Bu hanedana Romanov hanedanı deniyor. Çarpetro Rusların Çarp Büyük Piotr dedikleri, Avrupalıların da böyle tanıdıkları, fakat tarihçilerin Deli Petro diye andıkları Çarpetro, Rusya için yaptığı mühim işler yanında hayatı boyunca vazgeçemediği çılgınlıkları ve delilikleriyle de tanındı. Ve Deli Petro ismini hakkıyla ihraz etti.

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.

Değerli dinleyiciler, vaktiyle muntazam sınıflara ayrılmış olan sanatkarlar, dükkancılar esnaf olarak bilinir. Malum sınıf çoğuludur esnaf. Yorgancı esnafı gibi, bakırcı esnafı gibi ve dükkanlarda veya bir iş işleyen veya öteberi satan kimselere esnaf denirdi. Esnaf ketüdaları vardı. Her esnafın hükümetçe efendim işlerini gören ve kendilerinin kefaret işlerine, sahil işlerine bakan esnaf ketüdaları vardı. Vergilerini toplardı. Esnaf loncaları vardı. Bugünkü odalar gibi. Eski cemiyet hayatımızda geçim yolunu devlet kapısı dışında arayıp da ticaretle, zanaatle meşgul olmak ve bir dükkan açıp da imalathane kurmak öyle kolay değildi. Gedik denilen bir tahdit vardı. Her sınıf esnaf ve sanat erbabı 17. asır sonlarına kadar tariki fütüvvet veya tariki hirfet denilen topluluklar kurmuşlardır. 18. asır başında da onların yerine esnaf loncaları kurulmuştur. Orta çağ usulüdür bu gedik. Ticaret ve zanaati belli tahditlere tabi tutar. Nedir bu gedik? Dükkan veya imalathane, serbest iş yeri, bunun sayısı dondurulmuştur. Mesela İstanbul'da 200 tane terlikçi dükkanı vardır. 18. asır için söylüyoruz. Hatta 17. asır için söylüyoruz. Yeni bir terlikçi dükkanı açılamaz. Bu dükkanlardan bir tanesi de kapatılamaz. Hatta dükkanlar hüviyet de değiştiremez. Mesela Çemberlitaş'ta bulunan bir terlikçi dükkanı çarşı kapıya nakledilemez. Böyle bir nakil için devletin izni şart. Kontrol altında tutuluyor. Neden böyle yapılıyor? Ekonomiyi kontrol altında tutmak için. Her esnaf zümresinin tariki fütüvvet veya tariki hirfetleri, sonraları da esnaf loncaları, o zümrenin gedik sahibi ustalarıdır. Bir Türk lonca kurabilmek için bir esnaf ve zanaatkar erbabının zümresinin gereği kadar kalabalık olması lazım. Gereği kadar kalabalık olmayan zanaatkarlar müstakil lonca kuramazlardı. Ve iş bakımından, zanaat bakımından kendilerine en yakın olan kalabalık esnafa tabi olurlardı. Yamak esnaf denirdi bunlara. Mesela kaltakçılar, gedelekçiler, tekelciler, yularcılar, kamçıcılar, palancılar Saraç esnafının yamaklarıydı. Kaltakçı eğerci demek, gedelekçi de onlara köseleden büyük ok kuburları dikenlere gedelekçi derler. Tekelciler de eğerin altına, hayvan sırtına örtülen pamuklu bez dikenlere verilen isim. Yular, kamçı malum, palancı malum, eşek semeri. Bunlar hep Saraç esnafının yamaklarıydı. Paşmakçılar, kavaflar, çizmeciler, mesçiler, terlikçiler, eskiciler de papuççu esnafının yamaklarıydı. Bazı büyük işlerde de esnaf loncası patronlar tarafından kurulurdu. O patronlar sayesinde yaşayan esnaf, aynı yolda müstakil çalışan fukara esnaf onlara yamak olurdu. Mesela natırlar ve dellaklar hamamcıların, kalafatçılar, gemi marangozları, urgancılar, yelkenciler, ziftçiler, katrancılar, serenciler, başka gemi tulumbacıları, pusulacılar, efendim gemi saatçileri, haritacılar, dalgıçlar hep kaptanların yamaklarıydı. Pereme kayık marangozları, kayıkçılar, mavnacılar da Akdeniz kaptanlarının yamaklarıydı. Öbürleri Karadeniz kaptanlarının, bunlar da Akdeniz kaptanlarının yamaklarıydı. Aynı loncaya bağlı yamak esnafın ayrı gedikleri olurdu. Yani her bir esnafın gediği olurdu. Eski esnaf teşkilatının ve eski esnafın ve zanaat erbabının İslam akidesine ve İslam terbiyesine göre tabi olmaya mecbur tutulduğu bir nizam vardır. O da sizlere biraz evvel arz ettiğimiz Tariki Fütüvvet ismine nispetle Fütüvvetname adı verilmiş eserlerde tespit edilmiştir. Yani bir nevi esnaf ahlakı kitaplarıdır bunlar. Cemiyet hayatımızda ilk İslami esnaf nizamnameleridir aynı zamanda. Müslüman esnafın ve zanaat erbabının da bir ilmihal kitabıydı bunlar. Fütüvvetnamelerde herhangi bir işin veya zanaatin en önce kimin tarafından icra edildiği ve Hazreti Peygamber'in zamanında ilk İslam cemiyeti içinde
işlerin ve zanaatlerin, eshab-ı kiramdan kimin tarafından işlendiği yazılırdı.

nizamı fermanlarıyla İstanbul'da, dolayısıyla Türkiye'de tariki fütüvet, tariki hırfetlerde ve onların yerini alan esnaf loncalarında her lonca mensubu sıkı ve zincirleme kefalete bağlanmıştı. Bir esnaf gediğinin sahibi ölünce dükkanı veya imalathanesi o işin başında bulunmak, çalışmak şartıyla evladına kalırdı. Evladı yok ise veya baba mesleğini terk etmiş ise o gedik mahlul, boş sayılırdı. Lonca tarafından kendi başına dükkan veya imalathane sahibi olmaya layık bir kalfaya devrolunurdu. Çırak olarak ustanın yanına giriyor, çalışıyor, çalışıyor, kalfa oluyor. Usta olması için bir gediğin boşalması lazımdır. Bu gedikte ya sahibi ölecektir veya satılacaktır. Yoksa kendisi gidip bir dükkan açamaz. İşte gedik sahibi ölmüşse, evladı da yoksa, kalfa olup da ustalığa layık birisi oraya sırayla tabii devrolunuyor o gedik. Eski gedik sahibinin mirasçılarına, işi terk etmiş olan evladına da dükkanda veya imalathanede kalan malın, alet edevatın değer bedeliyle gediye takdir edilen bir peştemallik bedeli ödenirdi. Yani bunlar da babalarının mirası şeklinde bunu alırlardı. Herhangi bir esnafın veya zanaat ehlinin çırağı, gelenekle tespit edilmiş çıraklık müddetini, işin zanaatin güç oluşuna göre, ağır oluşuna göre en çok 3 yıldır bu, doldurunca ve ustası da işi öğrendiğini tasdik ederse, fütüvetnamelerin tespit ettiği şekilde çırak oğlanının beline merasimle bir şet, bir peştemal bağlanırdı ve çırak aynı dükkanda, aynı atölyede kalfa olurdu. Kalfanın ustalığa çıkması biraz evvel size arz ettiğimiz gibi o işte, o zanaatte bir gedik mahlulünün bulunmasına bağlıydı. Yani boş bir gediğin bulunmasına bağlıydı. Bunu ekseriye kalfanın kendisi arardı. İşi veya zanaatı terk edecek bir ustayla anlaşır. Ona eğer boş bir gedek yoksa peştemaliye adı verilen bir bedel öder, geliği satın alırdı. Parası çıkışmazsa loncanın yardım sandığından karz-ı hasen ile faizsiz borç para alır, peştemaliyeyi öderdi. Ehemmiyetle tekrar edelim, gedik arayan kalfanın ustalığa layık olduğu, önceden mensup bulunduğu lonca tarafından kabul edilmiş olması gerekir. Yani her önüne gelen kalfa gidip de gedik alamaz. Bir kalfa ustalığa yükseltilirken yine beline bir şet, bir peştemal kuşatılır ve bu münasebetle çırak çıkarma merasiminden çok daha parlak bir merasim yapılırdı ve bu merasime de çırak çıkarma merasimi denirdi. Ama çırakların kalfa olmasından daha ihtişamlı bir merasim olurdu.

Efendim 17. asrın sonlarına kadar Lonca zamanında İstanbul'da ve dolayısıyla Türkiye'de esnaf teşkilatını kimler idare ederdi? En başta şeyh bulunurdu. 17. asır sonuna kadar Tariki Fütüvvet, Tariki Hirfet'in yani loncaların reisiydi. Bu tariki, bu loncayı kuran esnaf tarafından kaydı hayat şartıyla seçilirdi. Bu seçime o tarike bağlı yamak esnaf katılmazdı. Şimdi mesela kavaf esnafıysa, mesela sahtiyancılar katılmazdı. Sadece ayakkabıcılar katılırdı. Biraz evvel arz ettim ya, yamak esnaf, onlar katılmıyor. Tariki kuran esnaf zümresinin namlı, yaşlı ve faziletli bir siması şeyh olurdu. Esnaf şeyhlerini dini tarikat şeyhleriyle karıştırmamak lazımdır. Bir tarikat şeyhleri vardır, bir esnaf şeyhleri vardır. İşte bu ahi şeyhleri hep esnaf şeyhleridir. Şeyhin sözü o tariki kuran esnaf zümresiyle tarike bağlı yamak esnaf üzerinde kat'i bir kuvvetteydi. Tariki fütüvetlerin yerine loncalar kurulunca loncada şeyhlerin yerini aynı vasıflar aranılarak seçilen lonca ustası almıştır. Evliya Çelebi 17. asır ortalarında İstanbul'da 105 nefer esnaf şeyhi vardı diyor. İstanbul Kadılığı'nın sicil defterlerindeki bir kayıt da gösteriyor ki yalnız berber esnafı loncasının reisi için şeyh unvanı 17. asır sonlarına kadar muhafaza edilmiştir. Loncalarına ait bir mesele için şer'i mahkemeye

başvuran berber esnafı idarecileri şöyle sıralanıyor. Asitane-i Aliye'de, yani İstanbul'da, Berberan berber esnafının Ketüda vekili Seyit Mehmet Usta, Yiğitbaşıları Mehmet Sadık Usta ve Şeyhleri Abdullah Efendi ve Duacıları Seyit Osman ve Çavuşları Salih ve ihtiyarlarından İsmail, böyle gidiyor. Tarih 1210, yani 1795-1796 yıllarına tarihleniyor.

Şeyh'ten başka bir de Nakip vardı değerli dinleyiciler. Nakip, tariki fütüvvetlerin, tariki hirfetlerin, yani esnaf topluluklarının idare amiriydi. O tariki, o esnaf takımını, topluluğunu teşkil eden esnaf zümresiyle ona yamak olan esnaf zümrelerinin bütün işlerini bu görürdü. Tariki kuran esnaf arasından seçilirdi. Doğruluğuyla tanınmış kimse olması şarttı. Loncalar kurulunca nakiplik, eski bir isimdir nakiplik, kaldırıldı. Bunun vazifesi ket hüdaya devredildi. Bazı yamak esnafı kalabalık olurdu. Onların ayrıca kendi nakipleri olurdu değerli dinleyiciler. 17. asır ortalarında İstanbul'da 300 nefer esnaf nakibi bulunduğunu Evliya Çelebi bildiriyor. 105 şeyhin yanında 300 nakip var. Arada büyük fark var. O da yamak nakiplerinden geliyor. Yamak esnafının şeyhi yok ama nakipleri var.

duacılar var. Duacıların esnaftan olması şart değildi. Salih bir kimse duacı veya duagü olarak seçilirdi ve kendisine tarikin sandığından, orta malından yıllık bir ücret ödenirdi. Bazı esnaf zümreleri duacıların loncalar devrinde de muhafaza etmiştir. Berber esnafında çırakların peştemal kuşanması, kalfalık imtihanında kalfa olacak çırak oğlan lonca odasında ve berber ustalarının huzurunda duacı efendiyi tıraş ederdi. Böyle bir adet vardı. Bu duacı, duagü veya duacı denilen kimse duası makbul, herkes tarafından sevilen saf temiz bir kimse olurdu. Bunun duasıyla esnafın berekete kavuşacağı umulurdu.

de çavuş vardı değerli dinleyiciler. Esnaf tarikinde bir nevi inzibat zabitiydi. Mesul, suçlu olan esnafı şeyhin riyasetinde nakip ve esnaf ihtiyarlarının teşkil ettiği tarik divanında sorguya çekilmek üzere çavuşlar gider çağırır ve alıp getirirlerdi. Esnaf ve zanaat erbabı çavuşun davetini hemen uyarak gitmeye mecbur idi. Yamak esnafının çavuşları kendi zümreleri içinden seçilirdi. Evliya Çelebi kendi devrinde, yani 17. asır ortalarında 415 nefer esnaf çavuşu vardı diyor İstanbul'da. Aynı yüzyılın sonlarında çavuşların yerini yiğitbaşılar almıştır. Bir de ket hüda vardır. Ket hüda halk arasında kahya haline dönüşmüş. Ket yardımcı, hüda da efendi demektir. Efendi yardımcısı, kahya yani. Eski esnaf teşkilatında önceleri tariki fütüvet, tariki hirfetlerde ve sonraları esnaf loncaları zamanında bunlarla hükümet arasında vasıta olan kimseydi ket hüda, kahya. Esnaf ket hüdalığı, kahyalığı loncada hükümeti temsil eden resmi bir memuriyet idi. Hükümet tarafından tayin edilir veya azledilirdi. Önceleri tarik, sonra da lonca sandığından gündelik hesabıyla maaş alırlardı. Tarikin veya loncanın zenginliğine göre maaşları değişirdi. İşi de mesuliyeti de çok ağır bir memuriyet idi. Esnaf ketüdalarını kendi işlerinden birisi olarak esnaf seçerdi. İstanbul kadılığına da bunu arz ederdi. Kadılık tahkikatını yapar. O zaman çünkü İstanbul kadısı belediye başkanıydı. Bütün kadılar bulundukları yerde belediye reisiydi. Seçilen zatı eğer ketüdalığa, esnaf ketüdalığına layık görürse hükümetçe tayini yapılırdı. Bazen de bir esnaf ketüdalığına o esnaf zümresinin dışından birini hükümet münasip görür ve tayin ederdi. Mesela 17. asırda meşhur Mustafa Itri Çelebi, bestekar, musikişinas, esirciler ketüdalığına böyle tayin edilmişti. Kendisi esirci olmadığı halde esirciler ketüdalığına hükümet tarafından tayin edilmişti. Çünkü esirci esnafı kritik, stratejik bir esnaftır. Hükümetçe esnafa yapılacak olan tembihler, esnaftan istenecek yardımlar, narhlar esnafa bu ketüdaları vasıtasıyla bildirilirdi. Esnafın hükümetten istekleri ve bazı şikayetleri de hükümete keza ketüda, yani kahya vasıtasıyla arz olunurdu. Bir esnaf ketüdasının başlıca vazifesi de ketüdası bulunduğu esnaf zümresinin esnaf nizamına ve narha, yani kar haddine riayetini temin etmek ve esnafın haklı isteklerini, yerinde şikayetlerini hükümete layık olduğu ehemmiyetle duyurmak ve bunların tahakkuk etmesini de temin etmekti. Bu bakımdan bir esnaf kahyasının, esnaf ketüdasının hem esnaf arasında hem de hükümet nezdinde itibarlı, şerefli bir kişi olması lazımdı. Vazifesinin şerefini müdrik olmayan bir ketüda, uygunsuz esnafın türlü yollardan hilelerine, hırsızlıklarına rüşvet karşılığı göz yumabilirdi ve böylece sonu kendisi için çok tehlikeli de olsa büyük menfaatler sağlayabilirdi. Esnafı murakabe, kontrol bahanesiyle esnafa zulmedebilir ve bu yoldan bazı menfaatler sağlayabilirdi. İşte onun için esnaf kahyasının çok dürüst, güvenilir, şerefli bir kimse olması lazımdı. İstanbul Kadılığı sicil defterlerinde ketüda tayini ve ketüda azli ile alakalı çok sayıda evrak vardır. Esnaf ketüdalığı devletin son zamanlarına kadar devam etti. İttihat ve Terakki başa gelince 24 Nisan 1328 tarihinde, yani 7 Mayıs 1912 tarihinde bir talimatname çıkararak esnaf ketüdalığını kaldırdı. Fakat İttihat ve Terakki fırkası siyasi mücadelelerinde ve bilhassa mebus seçimlerinde esnafın servetinden ve esnaf kalabalığının reylerinden istifade etmek için esnaf teşekküllerinin başına katibi mesul ünvanı ile birer ketüda, birer esnaf kahyası tayin etmek zorunda kaldı. Cumhuriyet ilan edilince artık esnaf ketüdalığı kati olarak kaldırıldı. Fakat zamanımızda iskelelerde sandalcı nöbetlerini, durak yerlerinde taksi ve otomobil nöbetlerini ve bazı faal iş yerlerinde arkalıklı hammal nöbetlerini idare eden kimseler hala kayıkçılar kahyası,
taksi kahyası, hammallar kahyası ünvanlarını taşımaktadır. Esnaf çavuşları 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Yiğitbaşı adını almıştır. Loncalar kurulduktan sonra da loncadaki mevkii Ketüdağ'dan sonra gelirdi Yiğitbaşı'nın. Yiğitbaşılar da esnaf arasından seçilirdi. Bir de esnaf ihtiyarları vardı değerli dinleyiciler. Tariki fütüvet zamanında veya tariki ihfet zamanlarında, yani loncalardan önce esnaf topluluklarında şeyh, nakip, ketüdağ ve çavuşun, esnaf loncalarında da ketüdağ ve yiğitbaşıların iştirakıyla kurulan idare heyetleri vardı. İşte bunların azalarına esnaf ihtiyarları denirdi. Bir idare heyetinde kaç ihtiyar ustasının bulunduğu tespit edilememiştir. Bunlar mensup oldukları esnaf zümresi tarafından seçilirlerdi. Ve daima işine, zanaatine yıllarca emek vermiş, namusuyla, doğruluğuyla, şerefiyle mutena bir mevki kazanmış kimselerden olurlardı. Esnaf ihtiyarları günümüzdeki köylerin ve mahallelerin ihtiyar heyeti azaları gibi, fakat onlardan çok daha nüfus sahibi kimselerdi. Çünkü esnafın kendi arasındaki bir takım meselelerin hallinde bunların sözü geçerdi. Esnafın usulüne uygun iş yapıp yapmadığının murakabesinde, standartlara uygun mamül üretip üretmediğinde, esnaf ahlakına uyup uymadığının tespitinde de esnaf ihtiyarları icabında hüküm verecek, ceza verecek seviyede kimselerdi.

Loncalardan evvel, loncalar kurulmadan evvel, yani tariki fütüvet ve tariki hirfet zamanlarında, yani 17. asırdan önce esnaf zaviye ve dergahlarda toplanırlardı. Zaviye ve dergah adı verilen yerlerde toplanırlardı. Her tarikin vakıf, demirbaş eşyası ve esnaf sandığı vardı. Bunlar da o dergahta, o zaviyede bir odada muhafaza edilirdi. Çırağa peştemal kuşatma, kalfayı usta yapma, yani çırak çıkarma merasimleri de işte buralarda yapılırdı. Tariki fütüvet, tariki hirfet, bunlar 17. asrın ikinci yarısına kadar devam etti. Onların yerine 17. asır başlarında esnaf loncaları kurulmaya başlandı. İşte bunun başlıca sebebi, esnaf zümreleri içinde bulunan ve büyük kalabalık teşkil eden gayrimüslim esnaf ve zanaat erbabının durumudur. Bu esnaf zümresinin Müslüman olsun, Müslüman olmasın, gayrimüslim olsun, bütün mensuplarını ilgilendiren meseleleri tam bir serbestlik içinde konuşabilmek için bir buluşma yeri, bir toplanma yerine ihtiyacı vardı ve bunun da dini bir müessese olmaması icap ediyordu. Eski zamanlarda tariki fütüvvetler, tariki hirfetler aynı zamanda bir tarikatın kolu olabiliyordu ve bunlarda dini hava hakimdi. Ancak gayrimüslim esnafı da içine alabilmesi için bunların yerine loncalar kuruldu. Loncalar daha dünyevi müesseselerdi ve azaları hem Müslüman hem gayrimüslimlerden müteşekkildi. Loncalar her esnaf zümresinin toplu olarak bulunduğu ve aynı zanaatı işler kişilerin çalıştığı bir çarşı boyunda, bir han içinde açıldı. Ve idarelerinin başına da şeyh ile nakip yerine ketüda ile yiğitbaşı geçti. Esnaf loncaları bir müddet sonra aynı ketüdanın reisliği altında Müslüman ve gayrimüslim loncalar olarak bölündü ve bu loncalar kendilerine ayrı ayrı Müslüman ve gayrimüslim birer yiğitbaşı seçtiler. Bir ferman var İstanbul Kadısı'na gönderilmiş 1764 tarihli. O ferman niçin loncaların böyle ikiye ayrıldığını sebebini gösteriyor. Diyor ki İstanbul Kadısı'na hüküm ki İstanbul'daki zimmi, yani gayrimüslim terzi esnafı, Divan-ı Humayun'a arzahal verip ketüdaları olan İsmail ile onun oğlu ve yiğit başıları olan Halil'den şikayet etmişlerdir. Sizi küreye attırırım tehdidiyle zimmi terzi esnafından gayrimeşru kuzu parası, bayram parası, ziyafet parası diye para alıp zulmederlermiş. Bu zulümlerini güna gün arttırıp istenilen parayı vermeyenleri veremeyenleri falakaya koyup bazılarını değnek, bazılarını sille yumruk ile döverlermiş. Terziler ketüdası İsmail ile yiğit başısı Halil'in bu hallerden şiddetle men'i, hilafına hareketten sakınmaları emrolunmuştur. İşte anlıyoruz ki iki esnaf grubu arasında but gibi çekişmeler eksik olmamış ve loncalar ikiye ayrılmıştır. Esnafın yeni içtima yerine verilen lonca ismi İtalyanca hücre, oda manasına gelen loggia kelimesinden alınmıştır. Esnaf loncalarına adının lügat manasıyla esnaf odaları denilebilir. Çünkü o zamanlar İtalyanlar İstanbul'da bilhassa ticarette mühim bir gelenek kurmuşlardı. Ticari örfler ve adetler hep İtalyan ticari örf ve adetlerine benziyordu. Bu sebeple yeni kurulan tariki fütüvvetlere, tariki hirfetlere bu sebeple esnaf loncası adı verilmiştir 17. asır ortalarından itibaren. Meşrutiyetin ilanında esnaf ketüdaları kaldırılırken esnaf loncaları da kapatılmıştır.

Yeri gelmişken esnaf sandıklarından da bahsedelim. Her esnaf zümresinin bir yardımlaşma teavün sandığı vardı değerli dinleyiciler. Tariklerde şeyhin ve nakibin. Sonra loncalarda ketüda ile yiğitbaşının nezareti ve mesuliyeti altındaydı. Neydi esnaf sandıklarının gelir kaynakları? Çırağın kalfalığa, kalfanın ustalığa peştemal kuşanma merasiminde kadim gelenek icabı ustalarının verdiği paralar buraya gelirdi. Çırak, kalfa ve ustalardan keselerinin tahammülü derecesinde haftalık yahut aylık aidat kesilirdi. Ayrıca sandıktan yapılan ikrazların %1'i nispetinde faiz demeyelim ona da muamele parası. O para işletilerek muamele yoluyla %1 gelir nema alınırdı. İşte bunlar sandık gelirleriydi. Başka zengin esnaf vasiyetnamelerinde sandığa para bırakırdı. Varis bırakmadan ölen zengin esnafın yine vasiyetname ile tarikine veya loncasına emlakını bıraktığı olurdu. Bazen de hiç umulmayan yerden bağışlar gelirdi. Buna da tayyarat adı verilirdi. Bunlar vakfın gelirleriydi. Loncaların bir gelenek olarak esnaf tarafından verilmiş, vakfedilmiş ve zaman ile de büyük bir maddi kıymet almış demirbaş bakır takımları vardı. Bunlar peştemal kuşanma merasimlerinde verilen ziyafetlerde ve esnafın toplu olarak yaptıkları kır gezintilerinde kullanılırdı. Halkın yaptığı düğünlere de birkaç günlüğüne kira ile verilirdi. İşte bu da sandığın bir geliriydi. Bu sandıklardan esnafa borç verilir. Çalışamayacak durumda olan esnafa da buradan maaş bağlanırdı. Bunlara orta malı, esnaf sandığı veya orta sandığı denilir. Muhtemet bir kimse bunu idare ederdi. Bu sandıklar eski zamandaki vakıflara dahildir. Hanlardan ve çarşılardan da bir nebze bahsedelim. Aynı işle meşgul zanaat ehli ve esnaf umumiyetle bir han içinde yahut bir çarşı boyunda veya bir çarşının bir bölümünde toplanırdı eskiden. Mesela İstanbul'da Büyük Saraç Hanı vardır, Saraçhane. Ketenciler Hanı vardır. Fermeneciler Çarşısı vardır. Dökmeciler Çarşısı vardır. Mısır Çarşısı vardır baharatçılar için. Küpçü Hanı vardır. Yağ Kapanı, Bal Kapanı vardır. Örücüler Hanı vardır. Başka Sırmakeş Hanı vardır. Daha bunlara benzer yüzlerce isim var. Bunlar hep işte bunu göstermektedir. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, zanaat ehli ile esnaf arasındaki bekar uşakları da bekar hanlarında, bekar odalarında bir arada barınırlardı. Bu hanlara, odalara da önceleri tarik, sonraları loncanın kefaletiyle alınırlardı. Her önüne gelen elini kolunu sallayıp İstanbul'a gelip de kalamazdı. Bekar odalarında kalmaları mecburi, onlara da lonca kefil olurdu. Bekar hanlarına, bekar odalarına bazen o bekar uşaklarının mensup oldukları zümreye göre isim verilirdi. Mesela saraç odaları, papuççu odaları, tabak odaları yani debba odaları, kayıkçı odaları, yelkenci odaları denirdi. Ve şehrin asayişini ve huzurunu bozacak hallere mani olacak çok sıkı inzibat tedbirleri alınırdı. Bekar uşağı nizamı denirdi buna ve bu çok teferruatlı hükümlere tabiydi. Yeri gelmişken peştemal kuşatma ve çırak çıkarma merasiminden de bir nebze bahsedelim. Sonra vaktimiz kalırsa eski İstanbul esnafının da makbul olan ahlaktan, edepten bir nebze bahsedelim. Değerli dinleyiciler, Tanzimat'tan önceki esnaf hayatında bir zanaata, bir işe intisap eden çırak çocuğun, delikanlının o zanaat için, o iş için kabul edilmiş bir çıraklık müddeti var. O müddeti tamamlayarak kalf olması mümkündü. Ve kalfası ve ustası tensip edince aynı zanaata mensup bir heyet huzurunda mesleki bir imtihana tabi tutulurdu. Zamanımızın diploması gibi bunun yerine beline bir peştemal kuşatılırdı. Peştemal önlük demektir. Peşt Farsça ön demektir. Mal de bağlı demektir. Öne bağlı, önlük yani. Peştemal kuşanan çırak kalfa olurdu. O zanaatin, o işin loncasında kayıtlı esnafından sayılırdı. Artık o loncanın esnafındandır o. Esnaflık gedik usulüyle sınırlanmış olduğuna göre müstakil dükkan sahibi usta olması bir dükkan gediğinin mahlule çıkmasına, boşalmasına bağlıydı. Bir kalfa ya varis bırakmadan ölen ustasının yerine
yahut aynı zanaat, aynı iş üzerinde diğer bir ustanın ölümü üzerine mensup olduğu lonca erkanınca ustalığa layık görülürse, ikinci defa olarak bir ustalık peştemali kuşanırdı. Esnaf arasında bu ustalık peştemali kuşatma merasimine çırak çıkarma denilirdi. Yani kalfa da aslında çırak sayılıyor. Müstakil bir dükkanı olmadıkça, imalathanesi, dezgahı olmadıkça kalfa da çırak sayılır. Çırak çıkarılan, yani dükkan sahibi olan kalfa da peştemal kuşanır iken, İslami akidelere, İslami geleneklere dayanan esnaflık ahlak ve terbiyesine bir imtihan verirdi. Bu vesileyle bir nevi tarikat ayinine benzeyen merasim yapılırdı. Tanzimattan önceki devirde her Müslüman esnaf zümresinin kadim hatıralara dayanarak dini bir tarikat ile yakın münasebetleri vardı. İslami Esnaf Teşkilatı, İslami akide ve ananelere dayanan esnaflık ahlak ve terbiyesinin esasları ve peştemal kuşanma, çırak çıkarma gibi merasim bir nevi esnaf ilmihali denilen kitaplarda tespit edilmişti. Daha önce sizlere arz ettik, bu kitaplara fütüvvetname denirdi. Çırak çıkarma merasimindeki imtihan işte bu fütüvvetnamelerdeki malumat üzerine olurdu. Esnaf peştemalini hamam peştemalinden ayırt etmek için mutasip titiz yazarların elinden çıkmış eski metinlerde esnafa kuşatılan peştemal aynı manada şet kelimesiyle ifade edilmiştir. Fütüvvetnamelerde de bu kelime kullanılmıştır. Şet de Arapça kuşanma manasına gelir. Evliya Çelebi fütüvvetnamelerin kaydıyla kendi müşahedelerini birleştirerek çırağı peştemal yani şet merasimini, peştemal kuşatma yani şet merasimini şöyle anlatıyor. Evvela o esnaf zümresinin nakibi Şakirdin, yani çırağı Şakirt denirdi, sağ elini kendi sol eline alıp mecliste hazır olanların huzurundan geçirip seccadesinde oturan pirin, yani esnaf tarikinin şeyhinin önüne getirir. Esselamu aleyküm ya ehlüş şeria der. Pir de aleyküm selam ya ehlüt tarika vel marife vel hakika diyerek dört kapı selamı ifa eder. Nedir dört kapı? Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bunlar tasavvufi mefhumlar. Sonra şakirt yani çırak besmele çekip geri geri giderek kapının yanına varır. Çünkü büyüklere arka dönmek ayıptır. Orada durur. Şakirdin sağ tarafında nakip, sol tarafında da çavuş olduğu halde tekrar ortaya gelirler. Ve şakirt meclis huzurunda zenaati, işi üzerine marifetini arz eder. Yani yaptığı bir işi, bir eseri arz eder. Ayakkabıcı esnaf ise bir ayakkabı arz eder. Makbule geçerse meclisi teşkil edenler bu zatı posta müstahak gördük, Allah mübarek eyliye derler. Fatiha okunur, tekbir alınarak Allahu Ekber, Allahu Ekber denilerek ve Hazreti Peygamber'in dört yâri aşkına zikir söylenir. Kerbela şehitleri ve 12 imamda yağ dolunur çünkü tarikatlarda onların hep silsilesi vardır. Nakip 170 tarikatın kurucularını teker teker yad ederek ruhlarını şad eder. Sonra şakirdi ustasına teslim eder. Ustası da artık manevi evladı olan şakirdini tekrar meydana getirerek kendi belindeki peştemali çıkarıp şakirdin beline bağlar, yani şeddeder. Sağ el sağ ele, iki baş parmakları dışarıda kalmak üzere biat ve ahd ederler. Yani sadakat, bağlılık yemini yaparlar. Sonra mecliste bulunanlardan birisi innellezine yubayiuneke ayeti kerimesini, Kur'an-ı Kerim'de alım satım ve esnaflığı bildiren ayeti kerimeyi okur. Fatiha okunur, merasim biter. Pir, yani loncanın şeyhi, şakirdi çırağı önüne alır ve nasihat eder. Ey oğul der. Evvela harama bakma. Yalan söyleme. Haram yeme. Haram giyme. Haram içme. Ekmek ve tuz hakkına ihanet etme. İhtiyarları hor görme. Uluların önünden gitme. Sabretmesini bil. Tahammül etmesini bil. Bir şey koymadığın yere el uzatma. Emanete hıyanet etme, kanaat sahibi ol diyerek bu sözlerinin kulağına küpe olması için şakirdin çırağın kulağını çekerek ensesine hafifçe bir tokat atar. Ve gafil olma, gözünü aç, gün akşamlıdır der. Evliya Çelebi kalfayı çırak çıkarmada, dükkan sahibi usta yapmada bağlanan şed için bunun ayrı bir merasim olduğunu aydınlatmadan, belirtmeden şunları yazıyor. Ustanın şakirdi çırağı beline bağladığı şetten gayri bir şet daha vardır. İpekten, kutnudan, softan, bu ikinci şet
Şakirdin. Şakir kelimesi burada artık çırak değil, kalfa içindir. Beline değil, sağ koltuğunun altından ve sol omuzu üzerinden geçirilerek hamail tarzında bağlanır. Bu şet bağlandığı zaman mecliste hazır bulunanlar, yürü, Allah yardımcın olsun, postun mübarek olsun, kazancın helal olsun diye hayır dua ederler. Şakir yani kalfa, besmele çekerek kendi pirinin, nakibinin, çavuşunun ve ketüdasının ve mecliste misafir olarak bulunan sair esnaf ihtiyarlarının ve pirlerinin ve esnaf amirlerinin ellerini öper. Sonra arka arka yürüyüp kapıdan edeple çıkar ve bu mecliste bulunanlar için bir ziyafet verir. Benim üstadlarımdan gördüğüm budur. Fütüvvetname'de böyle yazar diyor Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin ikinci şet tabirinden şöyle bir mana çıkıyor. İlk sahne bir çırağın peştemal kuşanma merasimidir. Aynı merasim kalfaya ustalık peştemali kuşatılmasında da tekrar ediliyor. Fakat kalfaya ikinci bir şet peştemal hamail tarzında bağlanmaktadır. Yani hacdakilerin remel yaptıkları şekilde bağlamaktadır. Evliya Çelebi'nin kullandığı post kelimesi de dükkan, tezgah, iş manasınadır. Bir kalfa usta olurken fütüvvetname ile verdiği imtihanda sorular ve cevaplar muayyendir. Mesela eşref-i mahlukat olan Beni Adem'in ceddi Adem Safiyullah'tan Hatemül Enbiya Efendimiz Hazretlerine kadar peygamberler hangi sanatı işlediler diye sorulur. Talebe, çırak, Hazreti Adem çiftçiydi. Hazreti Şit kazzaz ve hallaç idi. Hazreti Hud tüccar idi. Hazreti İbrahim Halep'te sütçüydü. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama yaparken mimar idi. Hazreti İsmail avcıydı. Hazreti İshak çoban idi. Hazreti Yusuf zindanda günlerini bilmek için saat yapardı. Zülküfül peygamber ekmekçiydi. Üzeyir peygamber bahçıvan idi. Hazreti İsmail tercüman idi. Hazreti İlyas çulha idi. Hazreti Davud zırh. Hazreti Süleyman hurma yaprağından zembil yapardı. Ermiya peygamber cerrahtı. Hazreti Daniyal müneccim idi. Hazreti Lokman hekim idi. Hazreti Yunus balıkçı idi. Hazreti Musa çoban idi. Hazreti İsa seyyah idi. Mefhar mevcudat Efendimiz de mücahidi fi sebilillah idi. Şimdi yeni bir sual geldi. Sanat sahibi olmak için ne lazımdır? Cevap: söz sahibi ve şet sahibi, peştemal sahibi olmak lazımdır. Söz kimden kaldı? Efendimiz Muhammed Mustafa'dan kaldı. Şet kimden kaldı? 10 kişiden kaldı. Hazreti Adem cennetten çıkınca melaikelerden utanıp edep yerine incir yaprağı kuşandı. İkincisi Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken şet kuşandı. Üçüncüsü Nuh peygamber gemi yaparken şet kuşandı. Dördüncüsü Peygamber Efendimiz ki Miraç gecesi şet kuşandı. Beşinciden onuncuya kadar Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Hazreti Halid bin Velid peygamberlerden mezun olup şet kuşandılar. Sual: şeddin manası nedir? Cevap: şeytani nefs ile daim mücadele edip vesveseden kurtulmadır. Sual: sanat karındaşlığı kimden kaldı? Cevap: Hazreti Adem'den kaldı ki Cebrail aleyhisselam ile karındaş oldular. Sual: dört kapı selamı nedir? Şeriat, tarikat, hakikat, marifettir. Sual: marifet nedir? Kendi nefsindeki eksikliği bilmektir. Sual: bunu bilmeyenin kazandığı para ne olur? Cevap: haram olur. Evet, Evliya Çelebi kaydetmiyor. Fütüvvetnamelerde yazılıdır. Çırak oğlan kalfalık imtihanında meclis huzurunda mutlaka yalın ayakla çıkardı. Eşiği atlamadan yüksek sesle şu kıtayı söylerdi: eşiğimde komşum ben canuser, ta vücudum ola safi hemçüzer. Eşiğimde hacetim budur benim, kim kılasın ben fakire bir nazar. Sonra eşiği önce sağ ayağını atarak atlardı ve selamün aleyküm ey erenler ki dünya varlığını terk edenler derdi. Sonra el öpmek üzere pirin yani şeyhin önüne vardığı zaman da şu kıtayı söylerdi: şem-i tevfiki hidayettir yüzün, sureti haktan işarettir yüzün, ehli tevhide beşarettir yüzün, haccu ihramu ziyarettir yüzün. Bu merasim değerli dinleyiciler esnaflığın tariki fütüvvet ve hırfetler devrine aitti. Hiçbir kayıt olmamakla beraber loncalar devrinde de kısmen tatbik edilmiş olduğu zannedilmektedir.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: yapmak istedikleriniz ve daha fazlası için.
1: TGRT FM.
2: Tek başına bir ordu. Deli Balta. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan Gürbüz Azar. Senaryo Hanefi Söztutan. Yayını hazırlayan Hüseyin Aydemir.
3: Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Hoş geldin deli balta. Geç otur şöyle. Görürüm ki yüzün güler, şen dönmüşe benzersin. De hele, nereleri gezip dolaştın? Ne haberler getirdin?
1: Sizin de gönlünüz Şenol Paşam. Anadolu'dan gelirim. Köylere vurdum, yaylalara vurdum. Dostları ziyaret edip dualarını aldım. İznik'ten, Bursa'dan, Bilecik'ten selamlar getirdim efendim. Bir de yeni kılıç edindim.
0: Mübarek ola deli balta. Mübarek ola.
1: Paşam, sizi pek düşünceli bulurum, merakımı bağışlayın.
0: Haklısın deli balta. Şu Frenk elçileri son günlerde benim şerefli milletime iftira etmeyi marifet sayarlar. Ağız birliği etmişçesine her yerde hep aynı düzmece. Neymiş efendim? Türkler çok barbar bir milletmiş de esirlere eziyet etmekten zevk alıyorlarmış. Şu nankörlerin ettiğine bak. Kaç gecedir hayıflanmaktan gözlerime uyku uğramaz.
1: Üzülmemek elde değil. Lakin çare de değil. Bu Frenk kafirlerini utandırmak gerek.
0: Evet ama nasıl?
1: Bana 3 hafta mühlet verin paşam. Öyle zannediyorum ki onları yerin dibine geçirebiliriz.
2: Bu konuşmadan bir gün sonra, serin bir sonbahar sabahı, Meriç nehrini uçarcasına geçen deli balta batıya doğru rüzgarla at sürdü. Kah bir tepenin başında dolunayı yakalıyor, kah bir ovada esenyeli okşuyordu. Ne bu yerler ona yabancıydı, ne de o bu yerlere. Nice günler ve gecelerden sonra uzaklara ulaştı. Ansızın bastıran yağmurun farkında bile değildi.

0: Hoş bulduk Frankistan. Ben geldim.
1: Kendi yurdundaymış gibi alacakaranlıkta bir Frankistan şehri sokaklarından süzülüp geçti. Gittikçe şiddetlenen yağmurun çatısını dövdüğü, kapısı penceresi sıkı sıkıya kapalı bir evin önünde durduğunda şöyle bir soluklandı.
0: Aklımda yanlış kalmadıysa burası olmalı. Rokero evde olsa bari. Rokero, aç kapıyı, ben geldim.
2: Deli balta, sen ha?
0: Ben ya. Halk misafiri ummadığın zamanda gelir, bilmez misin?
1: Rokero, Deli Balta'nın has adamıydı. Sık sık İstanbul'a haberler ulaştırır, paşalara selam yollardı.
0: Sizin o meşhur kuyulardan bir esir kaçırmaya geldim Rokero. Biliyorum, çok zor iş. Ama mutlaka başarmalıyım. Bana yardım edersin değil mi?
2: Yapma Deli Balta. Bu sefer yakacaksın beni. Şüpheleniyorlar zaten. Vazgeç.
0: Kırma beni Rokero. Dostumsan göster dostluğunu. O kuyulardan birine inmem lazım.
2: Sana da hayır denmez ki. Neyse, neyse. Şimdi sen rahatına bak. Biraz vakit geçsin hele. Karnını doyur. İyice bir dinlen. Madem bu işe kararlısın bari Abdullah'a kaçır.
1: Rokero'dan gerekli bilgiyi aldıktan sonra o gece dinlenen Deli Balta sabah namazından sonra yola koyulmak için hazırlandı.
0: Hoşça kal dostum. Bir gün bu iyiliğini öderim.
1: Şehrin uzağındaki bir vadiye atını gizleyen Deli Balta tarif üzerine esir kuyularının bulunduğu yere doğru yürüdü.
0: İşte kuyular. Her yerde rastlanan su kuyuları gibi çıkrı, kovası ve urganıyla ne kadar da masum görünüyorlar. İnsanlık mı bu? Ama görecek onlar. İlerideki şatonun zindancılara ait olduğu kesin. Dikkatli olmalıyım. Bismillah. Vay canına. Amma derinmiş.
1: Çıkrağa bağlanan urgana tutunan Deli Balta korkusuzca kuyunun derinliklerine daldı. Ortalıkta ses seda yoktu. Kuyunun diplerinden ağır bir koku geliyordu.
0: Çok dikkatli olmalıyım. Yer altında esir saklamak. Böyle bir kalleşliği ancak bu alçaklar düşünebilir.
1: Boşlukta süren çeyrek saate yakın bir yolculuktan sonra nihayet gözleri önünde uzayan bazı koridorlara takıldı.
0: Aman yarabbi, burada koskoca bir şehir var. Koridorlar, kapılar. Şuradan gidelim bakalım. Geçtiğim yerleri unutursam yandım. Çatallaşan yollar. Allah'ım bana yardım et, yoksa öfkeden çıldırabilirim. Çekin, çekinin başımdan. Sizinle uğraşacak vaktim yok. İçimden bir ses şu tarafa git diyor.
1: Deli Balta yanılmamıştı. Gittiği yönde önüne çıkan kapının ardında Türk esirleri vardı. Hepsi de bir deri bir kemik kalmış, saçları sakalları birbirine karışmıştı. Yaşlarını kestirmek mümkün değildi. Deli Balta gördüğü bu manzara karşısında bir an hayret etmekten kendini alamadı. Neden sonra toparlandı ve fazla vakti olmadığını düşünebildi.
0: Çabuk cevap verin. Abdullah hanginiz?
2: Yine bizi dövmeye geldiler.
3: Birbirimize sokulalım. Yaklaştırmayalım onu.
4: Vurulacak yerimiz mi kalmış sanki?
2: Allahu Ekber.
3: Ne yapacaksın Abdullah? Abdullah benim. Asacak mısın beni?
0: Ben Müslümanım karındaşlar. Çabuk cevap verin. Vaktimiz yok.
3: Nasıl olur? Bu buraya kimse ulaşamaz ki.
1: Sonunda Abdullah'ı ikna eden Deli Balta, gecikmeden doğacak her türlü tehlikeyi göze alarak diğer esirlere de moral vermek istedi.
5: Çok yakında sizler de kurtulacaksınız inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun.
2: Güle güle.
4: Allah yardımcınız olsun.
2: Nice seneden sonra bir dost yüzü gördük. Buna da şükür.
5: Abdullah, buralarda sıkışıp kalmayalım sakın.
3: Hayır, doğru yoldayız.
5: Ya urganı çekmişlerse?
3: İşte o vakit cıra gibi yandık efendim. Seni de beni de sağ komaz bunlar.
5: Eyvah, aklımıza gelen başımıza geldi. İpi yukarı çekmişler Abdullah. Kala kaldık burada.
3: Yukarıdan sesler geliyor beyim.
5: Her an tepemize inebilirler.
2: Gel, gel şuraya saklanalım.
5: Sesini çıkarma Abdullah. Bir patates çuvalı indi aşağıya. Ben şuna bir görüneyim. Yukarıda havalar nasıl Ahbap? Çıkmayı düşünüyoruz da.
2: Olamaz. Kimsin sen? Nereden girdin buraya?
5: Senin girdiğin yerden girmiştim. Kim olduğuma gelince.
2: Bir çekmelik canım var zaten. Al bakalım.
5: Ver bakalım.
2: Bırak bacağımı. Şeytan.
5: Şeytan değil. Adım Deli Balta. Rastgele bir Osmanlı. Hatırında bulunsun. Soran olursa söylersin. Kısmetimiz açılmış Abdullah. Bak bir zindancı daha. Gidin merhametsiz hınzırlar. Bu taş benden bir hatıra bırakacak şimdi suratında.
3: Amanın. Bu nasıl iş Deli Balta? Hiç kılıcını kullanmadın. Yoksa süs olsun diye mi taşırsın onu yanında?
5: 3-5 kişi için kılıç çekmek bize yakışır mı Abdullah? Hadi şimdi işimize bakalım.
3: İnanamıyorum. 2 yıl sonra gün ışığı. Heyecandan öleceğim Deli Balta.
5: Sakin ol ve merak etme. Önce ben çıkayım, sonra ipi sarkıtırım, beline bağlarsın. Oldu mu?
3: Hadi bismillah.
1: Deli Balta yukarıya çıkarken esir Abdullah aşağıda dualar okuyordu. Bir çeyrek saat kadar sonra yukarıdan boş urganın salına salına geldiğini gördü.
2: Hazır mısın Abdullah?
3: Bağladım yiğidim. Döndür çıkrı.
1: Az sonra ikisi de yukarıdaydılar.
3: Ne büyüksün Allah'ım. Şükürler olsun. Sana şükürler olsun.
5: Geçmiş olsun yiğit Abdullah.
1: Deli Balta vakit geçirmeden atını sakladığı yerden aldı. Zaman öylesine dardı ki artık oyalanmaya gelmezdi. Ve sisli bir sabahta Frengistan'ın esir kuyularından 4 nala uzaklaştılar.
3: Biraz daha hızlı sür atını Deli Balta. Frenk kafirleri peşimize düştüler bile. Bak 3 atlı geliyor.
5: Yüreğini ferah tut Abdullah. Benim kara kıza kimse yetişemez.
1: Deli Balta doğru söylüyordu. Nitekim biraz sonra arkadaki atlılar görünmez oldular. Bizimkiler az dinlenip çok yol alıyorlardı. Ve bir gün Silivri'de sabahı, Çekmece'de ikindiyi kıldılar. İstanbul'sa o akşam bir rüya gibiydi.
6: Hoş geldin yiğidim. Hoş geldin Deli Balta. İnşallah ayrılırken söylediğin gibi Frenk kafirlerini mahcup edecek bir iş becermişsindir. Zira neticeyi Padişah Efendimiz de merakla beklemektedir.
5: Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin efendim. Frengistan'dan bir Türk esiri getirdim. Mahmudoğlu Abdullah, 22 yaşında.
1: Hemen o dakika haber salınıp derhal saraya çağrılan yabancı elçilerin etekleri tutuşmuştu.
2: Böyle apar topar ne aceleleri var sanki?
1: Süslü püslü elbiseler içindeki gösterişli elçiler az sonra sarayın kabul salonunda yan yana dizilmiş bekleşiyorlardı. Hepsinin gözü de salonun öbür ucundaki kadife perdedeydi. Heyecandan titriyor, kendi aralarında öfkeyle homurdanıyorlardı.
2: Yani ne biçim iş bu?
7: Düpedüz saygısızlık.
2: Gecenin bu saatinde.
7: Olacak iş değil azizim.
1: Çok geçmeden perde aralandı ve iki gölge belirdi. Biri dolgun, diğeri çöp gibi incecikti. Elçilerin merakları artık had safhaya gelmişti.
2: Nedir bu kusum? Gösteri falan mı yapacaklar?
7: Hiç sanmam. Bu işin içinde bir iş var gibime geliyor.
1: Elçilerin gözlerini üzerlerine diktiği o iki kişi salonun tam orta yerinde durdular. Söze ilk olarak şişman olan başladı.
8: Ben Avrupalıyım beyler. 2 yıl önce Türklere esir düştüm. Diğer esirler gibi Yedikule'de bana da bir ev ve bir bahçe verdiler. Sebze ve meyve yetiştirip satıyorum. Yaşım 50. Esir değişiminde ülkeme zengin olarak döneceğim.
9: Ben Mahmudoğlu Abdullah. Frangistan'da esirdim. 2 yıldır yer altındaydım. Güneş yüzü görmedim. Yaşım 22.
10: Olamaz.
11: 22 yaşında mı?
10: Olamaz.
11: Şu hale bakın. Şimdi söyleyin beyler. Asıl barbar kimmiş?
1: İçlerinde en süslü olanı titremeye başladı. Ve
2: asıl barbar biziz efendi.

0: Hazreti Rümeysa.
1: Of, ne sıcak ne sıcak. Şu klimayı, ay pardon, camı aralasana biraz.
2: Böyle iyi mi abla?
1: Aman iyi iyi, işte. Hem biliyor musun, bu yüzükte nasıl terletiyor insanı?
2: Nefis bir şey bu.
1: İyi ki görebildin yani. Sabahtan beri Sophia Loren edaları ile parmak figürleri yapmaktan yoruldum ayol. Çenemi mi kaşımadım, omuzlarımın tozunu mu almadım? Ay sen kör müsün?
2: Kör değilim ama biraz daha şaşı olacağım galiba.
1: Ne o? Parıltısı gözünü mü kamaştırdı? Çok hoşsun yani.
2: Nereden aldın kız bunu? Çok değişik bir şey.
1: Bil bakalım.
2: Kapalı çarşıdan. Kemer altından.
1: Geç bir kalem.
2: Nişantaşı'ndan.
1: Hayır.
2: Başka. Başka da bir yer gelmiyor ki aklıma. Hergele meydanından değil herhalde.
1: Anlaşıldı, bilemeyeceksin.
2: Meraklandırma beni ne olur.
1: Dikkat söylüyorum. Bağla kemerini, bayılabilirsin. Bak.
2: Çatlatma insanı, uzatma ne olur.
1: Dıt, cevap veriyorum.
2: Buyurun.
1: İtalya'dan.
2: İtalya'dan mı? Ay sen İtalya'da mıydın? Ayol tevekkeli değil, arıyorum telefonun duvar. İnsan bir haber verir değil mi? Hani böyle ne bileyim kaçak gibi yani.
1: Ay vallahi biliyorsun eniştenin deliliklerini. Bayılır sürpriz yapmaya. O akşam güya dışarıda bir şeyler yemeye çıkmıştık. Birden Transatlantik'te buldum kendimi. Bırak bavulu, çantam bile yoktu yanımda. Sonracıma şaşkın baka kaldım limana. Hızla uzaklaştık Karaköy'den.
2: Sonra
1: Pire, Venedik, Marsilya, Barcelona, Trabzon.
2: Bir Akdeniz turu yani.
1: İyi bildin, tam bir Akdeniz turu.
2: Bak sen.
1: Aslında ben takıyı ve kokuyu Fransa'dan alırım. Le Paris'den. İtalya'dan sadece ayakkabı ve çanta. Ama o Cenova'daki antik dükkan birden büyüledi beni. Ah İtalya bambaşka. Ah keşke bir görebilsen. O daracık sokaklar, mermer basamaklar, pencerelerden sarkan sardunyalar, odalara sığamayan şen insanlar ve uçuk mavi panjurlardan taşan kahkahalar. Sütunlar, kemerler, hipodrom, heykeller, resimler. O insanı saran ılık Akdeniz nostaljisi. Palmiyeli plajlar, zeytin ormanları. Gündüz alışveriş ve gezinti, gece dans ve müzik. Dolu dolu neşe, bıkasıya eğlence. Oh, una città bellissima.

0: kavururdu cumaları. Gidi. O günü nasıl da hasretle beklerdik. Heyecanlı. Kaplar bakırdı, pırıl pırıl kalaylı. Annem tahta kaşığı ile çevirir dururdu. Ben ve kardeşlerim kedi gibi dizilir sabırla beklerdik şerbetin dökülmesini. Sırayla pompalardık ispirto ocağını. Annem hiç acele etmez. Fıstıkların nar gibi kızarmasını beklerdi.
1: Babacığım, isterseniz bir deneyeyim. Gerçi annemin kalitesini tutturamam ama.
0: O ne mümkün canım. Nurten hanımlar helva ana bilim dalında öğretim görevlisidirler. Doçentlik tezlerini irmik üzerine vermişlerdir ve...
2: Gülmek mecburi mi?
0: Anlayamadım.
2: Eğer ısrar ederseniz kendimi zorlayıp sırıtabilirim bu bayat esprilerinizi.
0: Sana ne oldu kuzum? Dün akşamdan beri tuhaflaştın. Sirke satıyor yüzün. Yoksa yine...
1: Bildiniz babacığım, teyzem uğradı yine.
0: Şu mesele. Desene bu hafta ananın krizi tutacak. Ne yapalım, katlanacağız.
1: Bu seferki fazla sürebilir.
0: Neden?
1: Çünkü gündem dolgun. Gemiyle Akdeniz seyahati, elbiseler, takılar.
2: Sen kimi ineliyorsun kız? Kalkarsam ayağı cart diye yırtarım o ağzını. Edepsiz müzevir.
1: Özür dilerim anne, kırmak istememiştim sizi.
2: Özür dilerim anne, kırmak istememiştim sizi. Hay kırım kırım kırılasın. Anan kadar taş düşsün başına.
0: Beddua etme be kadın, celallenme. Zehir etme şu güzelim sofrayı.
2: Sofra zehir olsa ne olur, olmasa ne olur. Sen hayatımı zehir ettin bana. Ev zindan, sen gardiyan.
0: Hoppala. Ben ne etmişim be kadın sana?
2: Ne etmedin ki? Tek bir gün mü gösterdin bana?
0: Yahu şükür halimize aç değiliz, açıkta değiliz. İyi kötü sığınacağımız bir çatı altımız ve tıngırdayan bir tenceremiz var.
2: 20 yıldır hep aynı laflar. İnsan böyle konuşurken utanır be. Elini vicdanına koy. Koy da bir bak şu halimize.
0: Ne varmış halimizde? İyi de ne olmuş bize?
2: Şu yamalı kilim, boyası dökük çingene sobası, tahta sedirler, rengi solmuş basma perdeler, tavandan sallanan çıplak ampul ve hala sofra bezi, hala sini.
0: Daha ne olsun istiyorsun? Allah'a şükür, neyimiz eksik?
2: El alem karısının kıymetini biliyor. İşte ablam gözümün önünde. Etilerde saray yavrusu gibi bir ev ve etrafında nefis bir bahçe. Acem ve Afgan halıları, kristal avizeler, daha neler neler.
0: Bu avize denen şey akıl işi değil be. Bir ampulle aydınlanacak odayı 10 ampulle gölgelemenin mantıki izahı olamaz bence.
2: Ay sen ne anlarsın ayol ışık oyunlarından.
0: Boş ver. Işıklarımız oynamayı versin bizim.
2: Sonra o ağır oymalı mobilyalar. Ah ah, hem 18. Louis.
0: 16. olmasın sakın.
2: Hayır. Bayağı da 18 işte. 2 Louis'lik bir fark için yalan söyleyecek değilim herhalde.
0: Şimdi bununla Fransız tarihi tartışılmaz. Neyse. 3 tane fincan sergilemek için 3 tonluk dolaplara ne hacet var canım? Hem o ağır mobilyaları yerinden kımıldatmaya cerazkar lazım. Hatta vinç. Kim bilir arkaları ne biçim toz tutmuştur. Böcek yuvasıdır. Hani o alametlere bir tahta kurusu da dansa.
2: Ya evet. Zaten bütün tahta kuruları elde adres bizim eve arıyorlar. Bir mobilya alıversek ertesi gün damlayacaklar.
0: Yahu diyelim ki aldık. Söyle nereye koyacağız onca eşyayı? He?
2: Ayol bu kümeste oturalım diyen kim? Önce evden kurtulmamız lazım, evden.
0: Rabbime şükürler olsun. İhsan etti buncağızı bana. Evet eğri büğrüdür, ufak tefektir ama olsun. Yine de kendi evim. Her taşında emeğim var. Her kumunda terim. Hem ne borcum kaldı ne de harcım.
2: İçime sıkıntılar sokuyor şu köhne virane. Bazen şeytan dök diyor benzini, çak gitsin kibriti.
0: Azıcık sevmeye çalışsan. Bak bacası çeker, çatısı akmaz.
2: Yok bir de tütü baksaydı. Sen beni ne zannediyorsun ayol? Çocuk mu kandırıyorsun? Millet karısının ayağına ipekler, kadifeler yığıyor. Altınlara, pırlantalara garg ediyor. Aşçısı, dadısı, şoförü, kahyası fır dönüyor herkesin etrafında. Yurt dışı geziler, sayfiyeler, kredi kartları, alışverişler. Söyle, Allah aşkına söyle. Benim ablamdan neyim eksik he? Söyle, neyim?
0: Hüserin.
2: Sen insanı kanser edersin.

0: misin?
1: Sana hiçbir şey vaat ettiğimi hatırlamıyorum. Üstelik mütevazi bir hayata katlanman gerektiğini söyledim açık açık. Düşünseydin zamanında. Zorlamadım ya.
0: Ah aptal kafam. Ah aptal kafam. Acemilik işte. Senin neyine kapıldım bilmem ki. Sen kapında bekleyen beyaz atlı prensleri itele, kara merkepli bir sefilin peşine takıl git. Üstelik ayakları da kapan. Ne olur beni götür diye.
2: Anne.
0: Sus kız. Başlamayayım annenden. Sana da sinir oluyorum zaten.
2: Baba. Babacığım. Niçin kalkıyorsunuz? Bir şey yemediniz henüz. Lokmanız da yarım kaldı.
0: Baba. Baba. Niçin kalkıyorsunuz? Bir şey de yemediniz henüz. Yarım kaldı lokmanız.
1: Gitsem iyi olacak kızım.
2: Ama babacığım.
0: Bırak kız bu artistik figürleri. Defolsun gitsin. Aklını başına devşirsin gerizekalı. 3 kuruş fazla kazanmanın yollarını düşünsün. Onun mıymıntılığının faturasını burada biz çekiyoruz. Biz. Tokatlana tokatlana tokatlamasını öğrenir dedik ama nerede? Şamar oğlanına döndü. Ne biçim esnaflık bu böyle? Gelen çakıyor, giden takıyor. İki yakası bir türlü bir araya gelmiyor. Hiç bilmez korkak. Ne olacak?
2: O çok değil, helal kazanmanın peşinde.
0: Siz baba kız bambaşka dünyalardansınız zaten. Romanlarda mı yaşıyorsunuz ne?
2: Ya siz? Fotoromanlarda mı yaşıyorsunuz anneciğim?
0: Bana bak. Cevap yetiştirme bana. Tıkmayayım ağzına biberi.
2: Özür dilerim anne. Ağzımdan kaçtı.
0: Ağzından kaçanlar da nedense hep cuk diye oturuyor yerine. Hazır cevaplıkta da ona çekmişsin besbelli.

0: Anne.
1: Ne var kız yine?
0: Kursa gidiyorum.
1: İyi iyi. Nereye istersen git. Cehennem olasıca. Kursun biter mi senin? Bilgisayar, İngilizce. Yok efendim hat, ebru, dikiş, nakış, sonra tevcid.
0: Tevcid değil, tecvid. Tecvid.
1: Molla başladı yine derse.
0: Anne.
1: Efendim ne var yine?
0: Kırdın mı seni?
1: Neyimi kıracaksın ayol? Ben zaten kırıla kırıla un ufak olmuşum. Moleküllerimi ayıracak değilsin ya.
0: Hakkını helal ediyor musun bana?
1: Şimdi de bu çıktı. Başlama yine.
0: Hadi helal ettim deyiver de gönül rahatlığıyla çıkayım evden.
1: İyi iyi tamam, dediğin gibi olsun.
0: Helal ettim de.
1: Üf, uzatma ama. Ettik gitti işte canım.
0: Ah be anne, neden böylesin? Kendini de kahrediyorsun, bizi de.
1: Ne yapayım yani? Zil takıp oynayayım mı?
0: Ne bileyim ben. İnsan ararsa mutlu olacak. O kadar çok şey bulabilir ki. Mesela şu sobadaki çıtırdayarak yanan kozalaklar. Üzerindeki güğümün ahenkli cızırtısı. Sonra...
1: Sonra?
0: Kitaplarımız. Her biri ayrı dünyalara, ayrı iklimlere götüren üslup şaheserleri. Her satırında ufuk açıp irtifa kazandıran nurlu eserler. Ebedi saadet kılavuzları. Bence meşguliyetsizlik huzursuz ediyor seni. Gün boyu oturup kuruyorsun. Halbuki...
1: Bu yaştan sonra okuyamam Rümeysa.
0: İstersen okursun. Sonra nasıl söylesem?
1: Söyle, dinliyorum.
0: Evet, kendimize göre problemlerimiz var tabii. Ama hiçbiri aşılmayacak şeyler değil. Aksine lüzumlu sıkıntılar. Hani bize istikamet ve ivme kazandırmaları açısından. Tevekkül ve sabredebilirsek derece alabiliriz pekala. Bence ne bileyim, insan dertlerini de sevmeli ve...
1: Dertlerim zevk edindim. Bende neşe
0: anne.
1: Ne arar?
0: Anne!
1: Bak kızım, Rümeysa'cığım, anlamıyorsun beni. Şimdi ciddi konuşalım seninle. Baban malum, vurdum duymazın teki. Evet, ondan sık sık bir şeyler istediğimin ve onu bunalttığımın farkındayım. Belki de sen bunu benim dünyaya olan aşırı düşkünlüğüme ve bencilliğime veriyorsun. Ki bu kısmen doğrudur.
0: Estağfurullah.
1: Mesele benimle de bitmiyor kızım. Bak, yaşın 18. Bugün yarın yolcusun. Çeyizinde tek çul bile yok.
0: Olmasın, çul peşinde koşan kim?
1: Dul kadınlar gibi basma entariyle ve at arabasıyla uğurlayacak değilim ya seni.
0: Hiç önemli değil. Fazlasını beklemiyorum zaten.
1: Ah ah ah. Dünyayı toz pembe sanıyorsun benim salak kızım. Sen bu kafayla gidersen eğer, baban gibi bir şaşkına düşersin ancak. O zaman anlarsın dünyayı da münyayı da.
0: Ah ah. Nerede o günler? Babam gibisine köle olurum.
1: Hadi git. Kursa mı gideceksin, nereye gideceksen git. Sinirlerimi tepeme çıkarma benim. Kalbini kırmayayım. Kaybol gözümden hadi. Deli mi ne?

0: Anlamıyorum şu kızı. İnsan hiç mi kendini düşünmez? Sen kalk yıllardır göz nuru döktüğü yatak ve masa örtülerini sat kermeste, bağışla parasını Saraybosna'ya. Kendi karnının guruldadığından haberi bile yok. Ta Filistin'deki Keşmir'deki açın tabağına lokma koymak peşinde. Bu defa da bileziklerine taktı. Topu topu üç parça şey zaten. Efendim dünya Müslümanları kan ağlarken o takamazmış kulağına koluna teneke parçalarını. Kurtaramadım küpelerini. Onları vermiş bir yerlere. Eritre mi dedi, Moro mu dedi, ne dedi anlamadım ki. Ama uyanık davrandım. Sakladım bileziklerini. Bana bir şey demedi ama didik didik aradı durdu evi. Bir bulsa anında bağışlayacak onları da. Of of of of. Yer kitap gök defter. Ne bıktılar ne usandılar okumaktan. Baba kız bir daldılar mı satırların arasına erirler zevkten. Spatula ile kazısanız ayıramazsınız döşemeden. Bir gün atacak kafam, tıkacağım hepsini sobaya. Kim o?
1: Rahatsız ediyorum efendim. Türkiye gazetesinden geliyorum. Abonelerin hediyelerini dağıtıyoruz da.
0: Aa, neler getirdin yine?
1: Ciltli olanı genel kültür ansiklopediniz. Şu ilahiler kaseti, şu evliyalar ansiklopedisi, şu da rehber insanlar dizisinden son kaset.
0: Sağ olasın evladım. Zahmet oldu. Şey parasını ben...
1: Ben Yusuf Bey amcadan aldım efendim. Müsaadenizle.
0: Güle güle yavrum. Sağlıcakla. Gözü yerde mahcup ve kibar. Bayılıyorum şu çocuğun efendiliğine. Tam beş... Yo, dur bakayım. Ne beşi? Tam 6 yıldır getirir gazetemizi. Kurulmuş saat gibidir o. Kar, yağmur, tipi, fırtına. Bir tek gün aksatmaz işini. Dakika sektirmez. Ezanlarla, horozlarla çıkar yola. Sessizce atar kapının altından. Çaydanlığı ocağa sürdüm mü... Eşikte bulurum gazetemi. Aa, bu da ne? Bak hele şu kasede. Hiç aklıma gelir miydi? Bizim kızın ismi yazıyor üstünde. Rümeysa'nın ismi. Hazreti Rümeysa radıyallahu anha. Rümeysa. Rümeysa. Sahi bizimki nasıl da diretmişti bu isim için. Bir bildiği varmış demek ki. Dinlemeli şunu. Hele bir şöyle oturayım. Yo. Önce bir kahve pişireyim kendime. Şöyle okkalı, güzel bir kahve.

0: Sevgili dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Eshab-ı Kiram dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Hazreti Rümeysa. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Senaryo Rabia Akyüz. Seslendirme yönetmeni Elif Baysal.
1: Görülmemiş bir heyecan var Medine'de. Gözler Veda Dağı'nda. Eller gözlere siper. Bir büyük yolcu bekleniyor. Önde ufukta beliriverecek noktayı kucaklamaya hazırlanan yiğitler, ardında kadınlar, genç kızlar, çocuklar. Ve beklenen görünüyor. O görünüyor. Güneş bulutların ardına siniyor. Güneşten parlak olan doğuyor. Nur kaplıyor ortalığı. Güpegündüz dolunay. Müminler sevinç içinde ve şaşkın. İnanamıyorlar. Bu bir rüya olmasın sakın. Bu öyle, öyle büyük bir nimet ki Allahu Teala'nın Habibim dediği geliyor. Alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı. Bocalama ve kargaşa. Gülmeli mi şimdi yoksa ağlamalı mı? İkisini de yapıyor müminler. Gülerken ağlayıp ağlarken gülüyorlar. Sevinç gözyaşı denen şey bu. Medine oluk oluk akıyor muhteremlerin en muhteremine, alemlerin efendisine, Seyyidül Mürseline. O güne kadar hiç yazılmamış, hiç söylenmemiş mısralar dolanıyor müminlerin dillerinde. Tek hecesini şaşırmadan haykırıyorlar birlikte. Ahenk üstü ahenk. Ve işte Talâ'l-Bedrû.

Medine'de heyecan dorukta. İnsanlar akın akın koşarlar kurtuluşa, koşarlar felaha. Rümeysa da katılır nasipliler kervanına. Ve sıradan bir Rümeysa, Hazreti Rümeysa radıyallahu anha olur. Bir sahabedir artık o. Peygamber Efendimizin ifadesiyle, karanlık gecelerde yol gösteren bir yıldız.

0: ağzından çıkan sözü kulağın duyuyor mu senin? Ne yaptığının farkında mısın?
1: Evet. Bu oyuncak parçalarına tapınmayacağım artık. Putları kıra kıra yürüyeceğim hakikate. Bu saçmalıklara bir daha dönmemek üzere bitti. Ne güzel son. Elhamdülillah.
0: Ey Neccar oğullarının en güzeli, ey şerefli Milhan bin Halid'in kızı, nasıl reddedebilirsin atalarımızın, dedelerimizin dinini? Sen ki bu...
1: Güneş doğdu mu yıldızın hükmü olmaz. Hak geldi, batıl zail oldu. Her şey gün gibi ortadayken kendini bir hiç uğruna ateşe
0: bak,
1: atmanı...
0: Bak döverim seni.
1: Buyur döv. İstersen kırbaçla. Kırbaçla ki Mekkeli kardeşlerimin yaşadıklarını yaşayayım. Bu ıstırabı tatmak isterim doğrusu. Kardeşlerimin hissettiklerini hissetmek benim için...
0: İpekliler alayım sana. İnci, mercan, akik, zebercet...
1: 3-5 tane taş parçası için cehenneme rıza ha. Dünya yaldızlanmış necaset, şekerle kaplı zehir. Sen sonsuzluk nedir bilir misin? Deryadaki damlanın da bir sayısı vardır. Gökteki yıldızın da. Çöldeki kum taneleri sayılarak bitirilebilir. Ama sonsuzluk asla. Şu kısa hayat için ebedi olandan fedakarlık isteme benden. Dilediğini yapabilirsin bana. İşte sopa, işte hançer, işte. Ben de karşındayım. Hadi.
0: Seni öldürmeyeceğim.
1: Keyfin bilir. Korkan da yok zaten.
0: Ama ölmekten beter olacaksın. Terk edeceğim. Sürüm sürüm sürüneceksin. Enes açlıktan kıvrandıkça alev alev yanacak için. Düşün sen de bir annesin. Evlat acısını iyi bilirsin. Sefil olacaksın. Muhtaç
1: yoktan
0: olacaksın.
1: Yoktan var eden rızkımızı da verir. Bizi merak etme sen. Kendini düşün. Hakikate gel ve kurtul.
0: Son kez söylüyorum sana. Vazgeç bu sevdadan. Seni bağışlamaya hazırım bak.
1: Sen bağışlasan ne olur, bağışlamasan ne? Rabbim bağışlasın bizi. Cümlemizi.
0: Pekala. Kendin istedin. Bütün olacaklara katlanacaksın.
2: Evde işe yarayacak ne varsa toplayan Malik yola çıktı. Niyeti Şam'a gitmekti. Yolda hasımlarıyla karşılaştı ve öldürüldü. Ne kocasının ölüm haberini aldırdı Hazreti Rümeysa, ne de içine düştükleri fakru zarurete. Kısa zamanda eriştiği korkunç irtifanın şuurundaydı o. Baş döndürücü bir hızla yükseliyordu manevi zirvelere. Artık minik damlalarla işi yoktu onun. Deryadan içiyordu kana kana. Hazreti Rümeysa bir duldur artık. Sıradan bir dul. Ne tek dinarı kalmıştır ne de bir pulu. Zor günler başlar. Rümeysa açlığa, sefalete, yoksulluğa gülüp geçmektedir. Ne kemirenin dişini zedeleyen kuru ekmek, ne bir ipini çekince yamaları dağılacak elbise. Ne de kum yüklü, yakıcı rüzgarlara dur diyemeyen iskelete dönmüş virane. Bunların hiçbiri, ama hiçbiri ilgilendirmiyordu şanı yüce kadını.
1: Ne güzel bir gece değil mi Enes? İşte şairleri yazdırıp hatipleri söyleten çöl akşamı. Lacivert derinliklerde parlayan yıldızlar, eflatun ufuklar ve ak yeleli dolunay. Sonra ılık Hicaz rüzgarı.
3: Ben en çok kameri severim anne.
1: Ben de, ben de oğlum. Kim bilir? Belki alemlerin efendisi de ona bakıyordur şimdi. Nurlu halesine. Ya Rabbi, varsın ve birsin. Kudretin sonsuzdur. Şu kainatın içinde bir zerre bile olmayan beni benden koru Allah'ım. Gözlerinle ufuktaki mor dağları tara oğlum. Onun ardında ovalar var. Sonra gene dağlar. Dağlar, ovalar, dağlar, ovalar ve deryalar. Gün gelecek köyler, vahalar değil, şehirler, ülkeler Müslüman olacak. İslam sancakları dalgalanacak okyanusların ardında. Emirler, sultanlar, hakanlar omuzlayacak bu kutlu sancağı. İşte o gün kim neylesin garip Rümeysa ile küçük Enes'i. Biz bugün için lazımız oğul. İslam'ın garip olduğu şu gün. An bu an oğlum, dem bu dem. Cihattan başka hiçbir şey düşünmeyesin. Bire milyon veren tohumları ekelim toprağa. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahiret için çalışalım. Köle ve hizmetçi olalım alemlerin efendisine.
3: Anne, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellemin yanına versene beni. İşe yararım belki. Ola ki hizmetim dokunur ona.
1: Bunu düşünmedim değil. Bazen hanlar, kervanlar sahibi olsam diyorum, götürüp tepeleme altın yığsam Efendimizin ayaklarına. Buyurun desem, kullanın dilediğinizce, kullanın Allah yolunda. Kenara tek dinar ayırmadan bağışlayabilsem servetimi, sadece hırkamla dönsem geri.
3: Halimiz ortada anne. Şu kulbu kırık çömlekle yırtık asırdan başka neyimiz var?
1: Canımız oğul, canımız. Doğrusu çok isterdim silahlar kuşanıp huzura varmayı. Bu can yolunuza feda olsun ya Resulallah deyip cihat dilemeyi.
3: Cihat?
1: Cihat mücadeledir oğul. İnsanları ebediye ateşe itenlerle mücadele. Felakete sürüklenenleri felaha, kurtuluşa çağırma çabası. Ateşe koşanlara dur diyen şefkatli bir ses. Zalime tokat, mazluma nefes.
3: Biraz evvel bir şey söylemiştim anne. Beni Efendimizin yanına vereceksin değil mi?
1: O ne hoş söz oğul. O ne hoş teklif. Bir değil bin Enes'in feda olsun ona. Rabbim mücahid etsin seni. Dereceni âlâ etsin. Evet, yarın ilk işim bu olmalı. Şükürler olsun Allah'ım. Artık Habibine verecek bir şeyim var. Kıymetliye kıymetli gerek. En kıymetliye çok kıymetli.
2: Geceyi ibadetle geçirdi Rümeysa radıyallahu anha. Seher vakti uyanıktı hala. O, tevbelerin ve duaların feyzi ve bereketi bol saatlerde ellerini açtı. Enes'inden başladı, tüm Enes'lere dua etti. Bütün müminlere. Seher yeli serin esiyordu. Esiyordu Eba Eyyub el-Ensari'nin kutlu hanesine doğru. Bir rüzgar titretti içini. Bir hıçkırık. Gıpta etti esintiye. Kim bilir, belki de o birazdan ulaşacaktı alemlerin efendisine. Kır çiçeklerinden imbiklediği nefis üsareler sunacaktı huzura. Eğdi boynunu, başı düştü göğsüne doğru. Halleşip dertleşti seher yeliyle.
1: Ey Bağdı Sabah, var git o kutlu haneye. Salat ve selamlarımı ulaştır Nebiyül Muhterem'e.
2: Bu içli yakarış bir İslam klasiği oldu. Şekillene şekillene kıvama erdi. Gün geldi, ona, Allah'ın Habibine aşık olanların tesellisi oldu. Trablus'ta, İspanya'da, Orta Asya'da ve Anadolu'da kara sevdalılar seher yeline ısmarladılar selamlarını. Rüzgar harameyne ulaştı mı bilinmez. Ama salatlar da ulaştı, selamlar da.

0: Oh şükür, elhamdülillah. Alemlerin efendisi, yaradılmışların en efdali kabul buyurdu ciğerparemi. Bir baba şefkatiyle saçını okşayıp bastılar bağırlarına. Enes'im Eba Eyüp El Ensari'nin evinde artık. Bu şanı yüce dinin karargah merkezinde. Memleketlerin, beldelerin kalbinde. Allah'ın Habibi'yle lokma paylaşacak. O nur üstüne nur yağan, kutlu hanenin havasını soluyacak. Bu ne şeref ya Rabbi, bu ne bahtiyarlık. Şükürler olsun sana, binlerce, yüz binlerce.
1: Enes bir memur sadakatiyle devam ediyordu mesaisine. O Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin muhabere eriydi sanki. Hatta haberleşme bakanı. Efendimizin mesajlarını iletiyordu gönderildiklerine. Son derece zekiydi. Söylenileni tek harf sektirmeden hafızasına kaydediyor, ancak muhatabının kulağına fısıldıyordu. Bir gün geç geldi eve. Akşam karanlık olduktan sonra.
0: Allahü Teala sana iyilikler versin Enes'im. Meraklandırdın. Bu vakte kadar neredeydin?
2: Söyleyemem anne. Bir daha Resulullah Efendimizin beni nereye yolladığını sorma. Er sır vermez.
0: Maşallah, maşallah. Sevindirdin beni. Aslan oğlum, yiğidim. Sen en doğrusunu yapıyorsun. Resulullah'ın sırrını kimseye açma. Hatta bana bile. Mesuliyetini bil, gafil olma. Sen yaman bir mücahid olacaksın inşallah.
3: Ey Milhan bin Halid'in kızı.
0: O da kim?
3: Benim yavrum Eysa. Ne o? Dalgın gibisiniz. Dirseğiniz dizinizde, eliniz şakağınızda. Bir dal parçasıyla çizgi çekiyorsunuz çizgi üstüne. Çomakla kum karıştırmak, ne bileyim, sıkıntı ifadesi.
0: Rabbime şükürler olsun, hiçbir sıkıntım yok.
3: Yok, eğer yapabileceğin bir şey varsa açıklayabilirsin bana. Komşuyuz nicedir, hakkımız hukukumuz var.
0: Siz bir şey söyleyeceksiniz bana, buyurun.
3: Bakın ben...
0: Sözü dolaştırmanıza gerek yok.
3: Evet, söylemeliyim. Zaten duygularımı saklamayı beceremem ki. Senden ne gizlenir ki?
0: Sizi dinliyorum.
3: Bak Ümmü Süleym, Ebu Talha'yı tanırsın. Biliyorsun o kabilemizin reisidir. Okçuların piri, zengin, genç, yakışıklı ve muharip. Bir el hareketiyle yüzlerce kız koşar. Kapanırlar ayaklarına. Lakin hiçbirini görmez gözü.
0: Bunları niye anlatıyorsunuz bana?
3: Durun kalkmayın. Bak kızım, bilmem farkında mısın? Güzellikten öte bir güzellik, asaletten öte bir asalet var sende. Cezbeden ve hatta diz çökmeye cebreden muazzam bir vekar.
0: Müsaadenizle.
3: Lütfen. Henüz anlatamadım meramımı. Bakın, siz eskiden değildiniz böyle. Söyle, söyle seni böyle değiştiren ne? Elle tutulup gözle görünmeyen bir şeyler var sende. Bende ve benim gibilerde olmayan bir şey. Dudak uçuklatan bir heybet. Söyle farkımız ne?
0: İmanım.
3: İman mı? Bu kelime sıkça duyulmaya başladı Medine'de. Öyle şaşırtıcı haller yaşıyoruz ki içlerimiz kıpır kıpır. Bir şeyler olacak sanki. Müjde yüklü bir şeyler ama ne?
0: Hakikat ortada. Neyi bekliyorsunuz hala? Müslüman olmak...
3: Bakın buraya İslam'ı tartışmaya gelmedim. Bir elçiyim ben.
0: Bir elçi mi? Ne elçisi?
3: Evet. Ebu Talha adına geldim.
0: Ne istiyormuş benden? Derdi neymiş?
3: Onunla evlenir misin?
0: Bakın efendim, Ebu Talha'nın meziyetleri malum. O kaçırılacak bir insan değil. Akıllı tanınıyor, zeki, anlayışlı. Ama şaşarım ona ve onun gibilere ki putlardan medet umarlar hala. Düşünün bir kez. O çürümüş tahtaları ateşe attığınızı düşünün. Koruyabilirler mi kendilerini?
3: Koruyamazlar elbet.
0: Kendini korumaktan aciz olan mı koruyacak sizi? Halbuki yerlerin ve göklerin yaratıcısı, alemlerin Rabbi öyle mi ya? O vardır ve birdir. Zamandan ve mekandan münezzehtir. Kulların halini bilicidir. Dahası merhametlilerin en merhametlisidir. Affedici ve bağışlayıcıdır. Her nimet ondandır.
3: Yavaş konuş. Bunlar öyle duyulup geçilecek şeyler değil. Üstüne mütalaa gerek.
0: Mufassal bilgi için mescide yollayabilirsin Ebu Talha'yı. Resul-i Ekrem'i tanımasında sayısız faydeler var. Bakın, ona samimiyetle açılabilir. Sanırım dağıtır şüphelerini. Felaha kavuşturur onu da sizi de.
3: Ama cevap vermedin sualime.
0: Açık konuşayım. Önce Müslüman olsun. Sonra gitsin Efendimiz'den izin alsın. Olur buyururlarsa olur bu iş. Mihr dahi istemem. Ama küfrünüzde inat ederseniz kendiniz bilirsiniz. Ne onunla ne de sizinle bir daha tartışmak isterim bu mevzu. İzninizle.
3: Aa, gitti. Ne kadar kararlı. Ne yapayım? Gideyim anlatayım olanları Ebu Talha'ya. Kararı kendi versin.
4: Kendine gel Ebu Talha. Her inkarcı gibi sen de biliyorsun putların acizliğini. Muhammed yalan söylemeyin, can yakmayın, kalp kırmayın, kan dökmeyin, hırsızlık yapmayın. Kız çocuklarını kuma değil bağrınıza gömün diyor. Akrabayı ziyareti, anne babaya itaati ve hürmeti emrediyor. Köleler efendileriyle oturuyorlar sofraya. Mescitte omuz omuza duruyorlar saflara. Sonra yerleri gökleri yaratan bir Rab'den bahsediyor ki... Düşündükçe titriyorum korkudan. Hayır, hayır, hayır. Onu inkar edecek kadar cesur değilim. Öyleyse... Oh. Evet, evet, hakikat apaçık ortada. Muhammed yalan söyleyecek bir insan değil. İnanıyorum ki o güzel yüzün, o tatlı sözlerin sahibi Allah'ın Resulüdür. Ya Kur'an-ı Kerim? Belagat ve fesahat harikası. Evet, ben de edip geçinirim ama o sözler başka. Bambaşka, erişilmez, ulaşılmaz. Her ayetinde kitaplar dolusu mana gizli. Bak Ebu Talha, sen acizsin. Aczini bil, kulsun kulluğunu. Ben deme, seni senden ziyade düşünene teslim ol. Dikilip kaybetmektense eğil ve kazan. Eğil, eğil, kır nefsini. Hakkın önünde eğil. Aslında müşrikler de biliyorlar hatalarını. İslam'ı red, ha? Bu ne mümkün hem ne yüzle. Ama kuru bir inattır, sürüyor. Kabul ettim sözünü deneklik zannediyorlar. Hakkı red ve cehalette ısrar. Küstahlık. Haza küstahlık. Ahmaklık. Ey Ebu Talha, yürü mescide. Diz çök Resulullah'ın önüne. Bir an önce gir bu kutlu halkaya. Kalkmalıyım. Hatta koşmalıyım. Zaman aleyhime işliyor. Yarın çok geç olabilir.
5: Ebu Talha radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gül yüzüne aşık oldu. Ben kabilemin reisi değil, İslam'ın askeriyim dedi. Vazife diledi nurlu kumandandan. Rümeysa'yı bile unuttu. Cihat aşkı bir kor gibi yandı bağrında. Çevresinden, arkadaşlarından, akrabalarından hala puta tapan zavallılar vardı. Tek tek dolaştı onları. Kimisi hak verdi ona, kimisi alay etti, incitti. Neden sonra Rümeysa validemizle evlendiler. Bu bereketli evlilikten Ebu Umeyr adında bir erkek çocukları oldu. Ama ne çocuk! Bakmaya kıyılmayacak güzellikte, okka burunlu, ak tenli, zeytin gözlü, sevimli mi sevimli, akıllı mı akıllı. Zeka pırıltıları ışıldıyordu gözlerinde. Lisanı fasihti. Bazen edipler gibi konuşuyordu, beyitlerle.
1: Onda büyüklerin hali vardı. Ebu Umeyr bizzat Peygamber Efendimizin latifelerine, teveccühlerine ve dualarına mazhar olmuş ender nasiplilerden biriydi.
0: Zavallı Ümeyr, nasıl da dalgın uyuyor. Beti benzisi olmuş evladımın. Birkaç gündür çok hasta. Dur, üstünü örteyim. Ümeyr. Hey Ümeyr. Ümeyr.
6: Ölmüş bu. Ya Rabbi, ya Rabbi sabır ver. Seni incitecek kelimelerden ve hareketlerden koru beni. Koru beni ya Rabbi. Sakin olmalıyım. Evet. Evet. Veren aldı emanetini. Mülk senin Allah'ım. Şu sabiyi şefaatçi eyle bize. Biliyorum ya Rabbi. Bu bir imtihan. Çetin bir imtihan. Kaderine razıyım Rabbim. Sen dahi razı ol bizden. Oh, yıkama işi bitti. Şimdi kefenlemeliyim onu. Sonra buhurlayıp yatırmalıyım köşeciğine. Üstünü örteyim. Vakit geliyor. Bugün efendim oruçlu. Zavallı Ebu Talha bizim için çalışıyor. Yorgun ve bitap geliyor akşamları. Sofra başında üzmemeliyim onu. İftar vakti kaçmasın neşesi. Her zamankinden farklı bir şeyler hazırlamalıyım. Herise yapmalıyım mesela. Sonra bal şerbeti ve hurma. Enes'i yollayayım, üzüm alsın bulursa. Geliyorum.
4: Selamün aleyküm hatun.
0: Ve aleyküm selam.
4: Nasıl oldu Ümeyr?
0: Artık rahatladı. Tamamen dindi ıstırabı. Bak yerinde yatıyor. İstersen sofraya gel. Yemek soğumasın.
4: Oo, maşallah bir ziyafet sofrası bu. Özenmiş bezenmişsin. Allah nazardan saklasın, neşelisin bugün.
0: Duanızı alayım dedim.
4: Allah razı olsun hanım. Sen beni ferahlandırdın ya. Rabbim de seni ferahlandırsın. Âlâ isim makamını.
0: Artık dayanamayacağım. Hakikati söylemeliyim efendime. Eninde sonunda öğrenecek zaten. Birazdan sabah namazı için mescide gidecek. Sonra gün boyu göremem onu. Evet evet. Şimdi söylemeliyim çıkmadan. Tam sırası.
4: Buyur hanım.
0: Bakın efendim. Bir kimseden emanet verdiği bir şeyi geri isterse ödünç alanın kızmaya hakkı olur mu?
4: Yoksa Umeyr mi?
0: Evet. Evet. Allah-u Teala geri aldı emanetini. Çocuğumuzu, Ümeyr'imizi.
4: İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne zaman?
0: Dün ikindi vakti.
1: Ebu Talha radıyallahu anh mescide gitti. Hadiseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize anlattı. Alemlerin efendisi açtı ellerini. Cenab-ı Hak bu gecenizi hakkınızda mübarek eylesin diye dua ettiler. Talha radıyallahu anh savaşlarda fevkalade faydalı oluyordu. Zira o ok atmada erişilmez bir zirveydi. Zırhtaki iki parmaklık açığı affetmiyor, İki kaşının arasından vuruyordu müşrikleri. Rümeysa validemiz cihatta yalnız bırakmıyordu efendisini. Huneyn harbinde savaşa katıldığında Abdullah'a hamileydi. Nurlu yavru zafer müjdesiyle birlikte doğdu. Peygamber Efendimiz bizzat koydular adını ve dua buyurdular. Bir anne için bundan büyük şeref ne mümkün? Hazreti Rümeysa bu oğlundan Abdullah bin Talha'dan tam 9 erkek torun sahibi oldu ki hepsi de hafızdılar. Rümeysa validemiz dünyayı çok iyi tanıdı. Ona asla güvenmedi. Dünyadan çıkmadan sevgisini çıkardı kalbinden. Ona sorarsanız dünya haraptı, şerbetleri serap. Nimetleri zehirliydi, sefaları kederli. Fani olanı verdi, baki olanı aldı. Bedeniyle dünyada oldu, kalbiyle ahireti buldu. Çok sıkıntı yaşadı. Lakin buna asla üzülmedi. Derdini sevdi, nefsini tanıdı. Rabbini buldu. O ömrünün her anında İslam için ne yapabilirim endişesiyle yaşadı. Daima omuzlarında hissetti bu mesuliyeti. Eline iğne batan müminin acısını hissetti yüreğinde. Ümmet-i Muhammed'i evlatlarına beslediği şefkatle seviyor, bir anne hassasiyetiyle titriyordu üzerlerine. Resulullah Efendimiz'e şeksiz, şüphesiz, tevilsiz, tahlilsiz tabiydi. İttiba, onu dinlemek uğruna çocuğunun cesedini tebessümle kucaklayacak derecede. İşte itaat denen şey bu. Rümeysa validemiz kabri Kıbrıs'ta bulunan büyük mücahide Ümmü Hiram Hazretlerinin kız kardeşi ve süt cihetinden Resulullah Efendimizin teyzesidir. Mütevazı kulübesi iki cihan serverinin bizzat ziyaret edip dinlendikleri nadir evlerden biriydi. Bir mektepti bu şanlı mekan. Medineli kadınlar Hazreti Rümeysa validemizin vesilesiyle ulaşıyorlardı Resulullah'a. Sual süzüp cevap nakleden berrak bir kaynaktı o. İlim imbikleyen bir cevher. Özellikle hadis ve usul-i hadis ilminde aranan bir otoriteydi. Güvenilir bir ravi. Cömertti, cesurdu, mütevazıydı. Yumuşak huylu, şefkatli ve anlayışlıydı. Bir muallimdi o. Gökteki yıldızlardan biriydi. Yol gösterici. Özellikle çocuk terbiyesinde de emsaldi o. Pedagoglara numune. Peygamber Efendimiz'e ve hanımlarına çok hizmet etti. Çok dua aldı. Resul-i Ekrem bir hadisi şeriflerinde "Rüyamda cennete girdim. Bir de baktım, Ebu Talha'nın hanımı Rümeysa da oradaydı," buyurdular. Bu ne büyük müjde Allah'ım, ne büyük saadet. Sadece bu şeref yeter ona. Ya Rabbi, sevdiklerinin sevgisini yerleştir kalbimize, şefaatlerine nail eyle. Sanırım şimdi tam sırası. Buyurun. Alemlerin efendisinin mübarek ruhuna, âline ve eshabına, ehli sünnet alimlerine ve hasreten Rümeysa validemize El Fatiha.
2: Anne! Anne!
7: Geldim, geldim. Patlama kız. Açtım işte.
2: Ah! Ah! Bu koku da ne böyle? Bildim, bildim helva kavurmuşsun sen.
7: Baban istemişti ya. 40 yılın başı canı çekmiş adamcağızın.
2: Oo, hangi dağda?
7: Hadi hadi uzatma. Kurt filan ölmedi.
2: Sana bir şeyler olmuş anne.
7: Ne olacak ayol? Bilirsin, ara sıra tutar iyiliğim.
2: Babam sevinecek bu işe.
7: Rümeysa.
2: Buyur anne.
7: Adının nereden geldiğini biliyor musun?
2: Biliyorum anne. Ümmü Süleym'in ismi bu. Ebu Talha'nın hanımının. Hem Peygamber Efendimiz'in süt teyzesi olur kendileri.
7: Ha, iyi iyi.
2: Allah Allah. Anneme ne olmuş böyle? Muamma gibi bugün.
7: Rümeysa. Kız Rümeysa.
2: Buyur anne, geldim.
7: Bileziklerin çalışma masasının çekmecesinde.
8: Ne? Anlayamadım.
7: Canım, Bosna Mosna lafları ediyordun ya hani. Şey diyorum, kime vereceksen ver. Hatta benimkileri de.

0: Niçin Müslüman oldular?
1: Ben İngiliz Mavish Jolly. İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum, vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minberde yanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahibeler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanımda ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sualler hasıl olmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşmaya başladım. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz ateist olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yes, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri tetkik etmeye başladım. Bu sırada İkinci Cihan Harbi sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım. Fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden insanların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansa çok merak ettim çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı münakaşa edilecekti. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ancak şu da bilinmeli ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek bir şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini diğer insanlar gibi kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların uluhiyetle bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan belli ki aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatımla kabul ettim. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: Önce cep telefonunun ekranındaki kişiye el salladı. Saniyeler sonra tetiğe bastı. Kan donduran görüntülerin adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli bir dondurmacının önüne geldi. İş yerindeki çalışanlardan biriyle kısa süre konuştu. Çalışan görüntülü telefon görüşmesi yaptığı sırada kameranın yönünü çevirdi. Şüpheli önce telefondaki kişiye el salladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla iş yerine peş peşe ateş açtı. Kurşunlar dondurmacının içine yağdı. İş yerindekiler canlarını kurtarmak için kendilerini yere attı. Ancak 29 yaşındaki Yusuf Erdem kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Batı Şeria'daki Sebastia arkeolojik alanını koruma altına aldı. Demir çağından Roma, Bizans ve İslam dönemine uzanan tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan alan, bölgede tırmanan şiddet ve arazi anlaşmazlıkları nedeniyle tehlike altındaki dünya mirası ilan edildi. Karar Güney Kore'nin Busan kentindeki UNESCO toplantısında alınırken İsrail yönetiminin itirazı sonuç vermedi. Kudüs'le Ramallah arasındaki kültürel miras tartışmalarına yeni bir başlık ekleyen kararın bölgede diplomatik gerilimi daha da artırması bekleniyor. Elektrik kesintisini fırsat bildi. 300 altında sıra kadem bastı. Jet operasyonla yakalanan çalışanın arkasından akıllara zarar bir takas oyunu çıktı. 22 Temmuz'da Fatih'teki bir kuyumcuda elektrik kesintisini fırsat bilen çalışan 300 tam altını çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri hemen polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık büro ekipleri takibin ardından şüpheliyi 24 Temmuz'da Fatih'teki evinde yakaladı. Aramada çalınan altınların 282 tanesiyle satıştan elde edilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin önceki hırsızlıkları gizlemek için son çaldığı altınları bozdurup yerine gram altın koyduğunu belirledi. O takas anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlara teslim edildi. Çalınan milyonluk altınlarsa sahiplerine verilmek üzere korumaya alındı.
2: Aquí estamos tratando de energizar.
1: Şili'nin Atakama bölgesindeki Pascualama maden sahasında çalışan 39 işçi yoğun kar yağışı nedeniyle kampta mahsur kaldı. Madenci temsilcileri işçilerin geceleri -28 derecede ısıtmasız kaldığını ve donan su boruları nedeniyle temel ihtiyaçların aksadığını açıkladı. Madeni işleten şirket ise kampta yeterli gıda, su, tıbbi malzeme ve doktor bulunduğunu duyurdu.

Ki Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nin yeni yıldızları 23 Haziran'da dünyaya gelen 5 Kuzey Afrika aslanı yavrusu oldu. Anne aslan Vaka yavrularını büyük bir özenle büyütürken o anlar gizli kamerayla kaydedildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri Vaka'nın yavrularını sürekli beslediğini, temizlediğini ve bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyledi. Bu deneyimli anne Vaka'nın ikinci doğumu, ilk yavrularını ise 2025 yılında dünyaya getirmişti. Sevimli yavruların önümüzdeki günlerde ziyaretçilerin en büyük ilgi odağı olması bekleniyor.

Bilim dünyası büyük heyecan yaşıyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre benzeri bulunmayan bir sistem keşfedildi. Bilim insanları bir kahverengi cücenin etrafında dönen başka bir kahverengi cücenin yörüngesinde yer alan gezegen kütleli bir cisim tespit etti. Araştırmacılar bu cismin bir dış gezegen ya da güneş sistemi dışındaki ilk doğrulanmış dış aylardan biri olabileceğini belirtiyor. Yaklaşık Jüpiter büyüklüğündeki cismin 170 günde yörüngesini tamamladığı hesaplandı. Keşif doğrulanırsa gezegen ve uydu sistemlerinin oluşumuna ilişkin mevcut teoriler yeniden şekillenebilir.

Kontrolden çıktığı bariyerlere daldı. Sürücü kazada uzuv kaybı yaşadı. Kazanın adresi İstanbul Çekmeköy. Seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan dev kamyon önce takla attı, ardından orta refüjdeki bariyerleri biçerek karşı şeride savruldu. Sürücü kabinden fırlayarak yola savruldu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde sürücünün uzuv kaybı yaşadığı belirlendi. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Feci kaza nedeniyle felç olan Şile Otoyolu, devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. Yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Çin'de Lanzhou Guiyang seferini yapan yolcu uçağı piste indikten sonra kabin üstü bagaj bölmesinden alevler yükseldi. Yangının bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın kendiliğinden alev almasıyla çıktığı açıklandı. Kabin görevlileri bagaj bölmesini açarak valizleri dışarı çıkardı ve alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken havalimanı itfaiyesi de uçağa sevk edildi. Yetkililer lityum iyon bataryalarının aşırı ısınma nedeniyle aniden alev alabileceği uyarısında bulundu. Geleceğin ulaşımı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Çin tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksi Astana semalarında başarıyla havalandı. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen ve 200 kilometre menzile sahip araç güvenlik nedeniyle pilotsuz ve yolcusuz olarak uçuruldu. Gösteri uçuşu Geleceğin Oyunları 2026 hazırlıkları kapsamında düzenlenirken, uçan taksi 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde Astana'da halkın ziyaretine de açılacak. Geleceğin şehir içi ulaşımına yön vermesi beklenen teknoloji izleyenlerden tam not aldı. Annesi onu terk edince oyuncağını annesinin yerine koydu. Görüntüler Kolombiya'daki Cali Hayvanat Bahçesi'nden. Yeni doğan Diana isimli halka kuyruklu lemur doğumundan sadece saatler sonra annesinden ayrıldı. Uzmanlar annesinin yavrusuyla yeterli temas kurmadığını fark edince devreye girdi. Doğduğunda

Sadece 70 gram ağırlığında olan Diana 2 saatte bir biberonla besleniyor. Özel kuvözde tutuluyor ve annesinin sıcaklığını hissettirmesi için peluş oyuncakla uyutuluyor. Şimdi 88 grama ulaşan minik lemur, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaların umut veren simgelerinden biri olarak görülüyor. Bu muhteşem görüntüler Çin'in Ningxiahui özerk bölgesinden. Yaz yağmurunun ardından gökyüzü eşsiz bir görüntüye sahne oldu. Atmosferin tamamen temizlenmesiyle Samanyolu tüm ihtişamıyla ortaya çıkarken uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen dönen yıldız izleri adeta Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran görüntüler oluşturdu. Yerel fotoğrafçılar yaklaşık 4 saat boyunca bu görsel şöleni kayıt altına aldı. Yıldızların memleketi olarak anılan Ningxia, berrak gece gökyüzü sayesinde astrofotoğrafçılık ve gökyüzü turizminin gözde merkezlerinden biri.

0: nişanları var.
1: Allianz aldık.
2: Altın boyutlarında son 2 yılda ciddi bir küçülme var.
3: Allianz'da boyutlar küçülmüş. Sizce nedendir?
4: Altın çok pahalı onun için.
5: Dertten tasadan.
6: Altın gramı çok arttı, muhtemelen ondandır.
3: Değil.
7: Diyet yapıldığı için parmaklar inceliyor olabilir.
3: İlk de tutturan sizsiniz.
7: Gerçekten mi?
2: Yeni evlenecek gelinler de düğün diyeti yapıyor. Zayıflama diyeti yapıyor. Bu altının boyutlarını da ölçülerini de küçültüyor.
8: On mu?
9: Hadi ya. Evet.
3: Gelin diyetleri.
1: 17 oldu.
3: 17 oldu.
0: Benim kızım da çünkü evlenmeden önce diyete girdi. Anne ben gelinin içine girmem lazım.
3: Kilit cümle bu. Gelinliğin içine girmem lazım.
0: Evet ben o istediğim gelinin içine girmem lazım.
3: Başlıyor diyet.
2: Gelin diyeti artık altın diyetine dönüştü. Anne yüzük ölçüleri 15-16 numaraydı. Evet evet bunun gibi yani böyle normal bir ölçü vardı. Şimdi bu kadar küçüldü yani 9 numaraya kadar küçüldü. 9-10 numara.
3: Eskiden böyleydi. Evet, şimdi?
2: Böyle. Şimdi de böyle.
3: Şurada durdu bende.
2: Bilek ölçüleri de düşüyor.
1: 45 kilo ile evlendim. Evet. Evlendiğimde evet. Tam olmuyordu bile. Ama şu anda çıkmıyor.
3: Bilezikler peki oluyor mu?
1: Küçük geliyor maalesef.
3: Benim bileğime çok bol oldu. Şurada kaldı. Ne kadar bir boşluk var?
10: Koşturmacadan, düğün stresinden, sıkıntılardan kilo kaybıdır diye düşünüyorum.
3: Gelinler düğün öncesi kilo veriyor.
8: Ama sonra...
0: Olmuyor. Tekrardan yenisini almak zorunda kalacak.
3: Şurama kadar geldi sadece.
7: Bekar mısın?
3: Bekarım.
7: Hadi oğlum almışsın.
11: Balık, kurbağa, kuş, gökyüzünde akla gelebilecek her figür vardı. Renk renk uçurtmalar Tekirdağ semalarını bir tuvale dönüştürdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mahallesinde 4. kez uluslararası uçurtma şenliği düzenlendi. Dünyanın en büyük figüratif uçurtmaları gökyüzüne yükseldi. Sahilde yapılan şenliğe Türkiye, Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den toplam 14 profesyonel uçurtma sanatçısı katıldı. Dev balina, köpek balığı, ahtapot, kurbağa, yengeç, dev uçurtmalar gökyüzüne süzüldü. Etkinlikte Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın istakip köpeği Mercek de gösteri yaptı.
12: TGRT FM Haber.
13: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
14: Alo alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
15: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
14: Bir
16: yiğit, bir şükredeceğiz inşallah. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
17: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
14: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
13: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
18: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
19: Türkiye'nin sesi. Türkiye'nin frekans listesi.
20: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
19: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.

Şehrain'e hoş geldiniz. Merhaba. Yeditepe'li şehirden yola çıkan sesimiz bir kez daha buluşuyor soluğunuzla. TGRT FM'desiniz ve bilerek ya da bilmeden bu programı dinlemeye koyuldunuz. Vaat ediyorum ki hoşnut kalacaksınız. Çünkü dakikaları boşa savurmayacağız. Özenle işleyeceğiz onları. Sözcükler çağlayıp akacak, geçerken geride bir şeyler bırakacak ve dilerim size kalan bir hoş seda olacak. Konuyu önünüze sermeden önce henüz tanışmadığımız dinleyicilerimize kendimizi tanıtalım. Şehraini Vehbi Arbas yönetiminde bendeniz Umay Aygut hazırlayıp sunuyorum ve bu yayının size ulaşmasında Mustafa Özcan yardımcı oluyor.

Programımızın bu bölümü Yalnızlığa ve Yalnızlara adandı. Edebiyatın kuytu köşelerine, ıssız sahillerine, kimsesiz sokaklarına yapacağımız yolculukta bakalım hangi yalnız kalplere rastlayacağız? Siz içinizdeki müzeviyle göz göze gelecek misiniz?

Dünyaya ağlayarak gelir insanoğlu. Hiç düşündünüz mü neden ağlar doğar doğmaz bebekler? 9 ay boyunca anneleriyle aralarında kurulan bağın bir süreliğine de olsa koparılışı değil midir onları böyle hassas kılan? Yalnız doğar insan, yalnız ölür. Bir avuntu arar yalnızlığını unutturan. Bebeklerin hışkırıkları anne kucağında diner. Yetişkinliğe eriştiğinde aile kurar, dostlar edinir, çocuklar yetiştirir. Çevresi hep kalabalıktır. Sonra çocuklar büyür, yuvadan uçar, kalır eşiyle bir başına. Hele onu da kaybettiyse başlar yalnızlığın en acısı, ölümü bekler.

Kaç türlü yalnızlık vardır? Her yalnızlık birbirine benzer mi? Yalnızlık içimizde hiç kaybolmayan bir his. Bazen depreşen, bütün diğer duyguların önüne geçen, bazense kaybolan, varlığını bile unutturan. Bizim dilimizde yalnızlık sözcüğüne çoğunlukla olumsuz anlamlar yüklenir. Bir terk edilmişlik, bırakılmışlık hissi uyandırır, acıma duygusu doğurur. Yalnızlık sanki bir hastalıktır, bulaşmasından korkulur. Bu yüzden belki müzmin yalnızlardan köşe bucak kaçılır. Oysa unutulur yalnızlığın kalabalıklar içinde de gizlendiği, en yalnızların en kuşatılmışlar arasından çıktığı ve hepimizin az ya da çok ama mutlaka gönüllü yalnızlıklara ihtiyaç duyduğumuz. O halde yalnız insan çevresinde sayıca az insan bulunan mıdır, ruhu tenhalaşan mı? Tıpkı çok söz söylemenin değil, ne söylendiğinin önemli olması gibi, bizim aradığımız sessizlikleri paylaşabilmek, ruhumuzun susuzluğunu gidermektir. Bu susuzluk sürdükçe kendi kendimizi mahkum ederiz yalnızlığa, gönüllü sürgün oluruz. Ya yalnızlığın üçüncü ve en hüzünlü türü, hani o farkına bile varmadan yaşadığımız, o nasıl başlar?

İnsanın yeryüzündeki macerası ne kadar yalnız olduğunu keşfetmesiyle başlamış olabilir. Sanki atalarımızdan biri evinin yakınındaki tepeye tırmanıp etrafa bakmış ve birden pek küçük, pek önemsiz hissetmiş kendini. Her şeyin dokunamayacağı kadar uzak, tırmanamayacağı kadar yüksek, uzanamayacağı kadar derin, dövüşemeyeceği kadar güçlü olduğu bir dünya bulmuş karşısında. Manzarayı seyrederken yalnızlığının farkına varmış.

Tepeden indikten sonraki halini hayal etmeye çalışıyorum. Ne yapmış olabilir? Belki mütevazı evine döndü ve dalgın dalgın düşündü. Zavallının aklında mesafeler, oranlar ve biçimler birbirine karıştı. Çocukken her şeyin kendisine daha yakın ve tanıdık göründüğünü hatırladı. İnsan büyüdükçe küçülüyor bu dünyada dedi belki de. Dünyanın ilk kötü şiirini yazdığının farkında bile olmadan.

Peki sonra ne yaptı? Bildiğimiz tek şey onun yalnızlığın iki halini sırayla yaşamış olduğu. Yani gönüllü yalnızlığı ve mecburi yalnızlığı. Onu tepeye tırmanırken düşünelim. Çamura bata çıka, elleri taşlara sürtünüp kanıya kanıya, daha önce yapmadığı bir şey yapmaya çalışıyor. Bu işe kalkışmadan önce mağarasından tepeye günlerce bakmış olabilir. Büyük ihtimalle onun hakkında uzun uzun düşünmüş, tırmanmanın ne kadar harika ve korkunç olacağını kestirmeye çalışmıştır. Ama şimdi burada, hava iyice ısınmadan zirveye varmak istiyor. Sabahın derin sessizliği içinde tepe ve o baş başalar. Etrafta başka kimse yok. Adamımız yalnız olmanın tadını çıkarıyor.

Elleri, ayakları, toz içindeki sakallarıyla, bedeni ve ruhuyla yalnız. Üstelik bu tırmanışta yaşama karşı koyan bir şeyler de var. Tepe onun karşısına bir engel, doğuştan gelen bir duvar gibi konmuştu çünkü. Adamımıza iyi hissettiren bir şey daha, aşağı baktığında yola çıktığı noktayı görebiliyor henüz. İşte baharda ektiği tohumlar şimdiden yeşermiş bile. Kadın birazdan uyanıp ateşi canlandıracak. Yani tepenin yalnızlığından istediği zaman çıkabilir adam. Bu kadar kırılgan olması hoş ve istenir bir şey haline getiriyor yalnızlığı. O kendi istediği için yalnız. İstediği zaman yalnızlıktan vazgeçebilir. Vazgeçene kadar da kafa dinleyebilir, kendisini tanıyabilir, hayatı yeni gözlerle görmeyi öğrenebilir. Ama ufka baktığında işler değişmeye başlıyor.

Buradaki yalnızlık biraz farklı. Uzak bir gökyüzünün, düşman bulutların, yabancı canlıların dünyasında olmanın getirdiği bir şey. Daha yoğun, daha boğucu, en ufak bir şakası ya da romantizmi olmayan öldürücü bir yalnızlık. Yalnızlığın bu iki türü birlikte nefes almaya devam ediyor. Tabii milyonlarca kişilik şehirlerde her duygu gibi onlar da başka boyutlar kazanabiliyor. O ilkel insana yaşattıkları çelişki şimdi bazılarımızın hayatına çok daha farklı yansıyor. Çünkü hem yalnızlık arıyoruz biz, hem de yalnızlıktan öcü gibi korkuyoruz. İstiyoruz ki yalnızlık yuvamız olsun. İçeri kimse girmesin. Biz dışarı çıkabilelim ama. Hatta mümkünse yakınlarda başkaları da olsun. Biz de bu evcil yalnızlığı tatlı tatlı yaşayalım. Tıpkı binlerce yıl önceki insanlar gibi biz de tepenin eteklerinde durup bütün duygularımızı uyuşturan o yalnızlık korkusunu hissediyoruz. Kitaplar bu yüzden yazılıyor biraz da. Filmler, oyunlar, resimler, hepsi de mecburi yalnızlığı gönüllü yalnızlığa çevirebilmek için. Tabii kendi içimizdeki tepeye tırmanacak cesaretimiz varsa geçerli bunlar. Yoksa yalnızlığın üçüncü ve en hüzünlü türü bekliyor bizi. Ne mecburi ne de gönüllü. Çoğu zaman farkında bile olmadığımız bir yalnızlığı yaşayıp gidiyoruz.

Tuna Kiremitçi iki yalnızlık isimli denemesinde böyle tanımlamış yalnızlık hallerini. Bütün karamsar duygular, karanlık ruh halleri gibi yalnızlık da yazarların, şairlerin en önemli besinlerinden biri. Zaten yazma eylemi tek başına yapıldığından başlı başına bir yalnızlık. Kağıt kalemle ya da bilgisayar ekranıyla göz gözeyken her yazar aynı zamanda bir yalnız. Belki de yalnızlıktan kurtulmak için yazıyor, konuşarak söyleyemediklerini yazıya döküyor. Bizse o yazılanları okuyarak yalnızlığımızı unutuyoruz. Peki nereden gelip yakamıza yapışır yalnızlık? Hangi duygular bizi ona hazırlar? Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiirinde arayalım cevabı. Büyük yalnızlık.

Önce çaresizlik çaldı kapıları, sonra yoksulluk. Bütün aşina çehreler silindi aynalardan. Bir anda boşaldı dünya, yapayalnız kaldık. Tez tükendi umut ekmeği, bitiverdi suların hayali. Çevirdik derin bir karanlığa gözlerimizi. Sen ey büyük yalnızlık, bir sen terk etmedin bizi.

Önce çaresizlik diyor şair, sonra kimsesizlik, ardından ümitsizlik, hayalsizlik ve kaçınılmaz durak yalnızlık. Sanki tek vefalı sevgili. Yalnızlık bir başına gelmez, onu anlatan işaretler vardır. Mevsimi, zamanı vardır. Temmuz sıcağında yalnız kalınmaz mesela, ya da kalınmamalıdır. İlle sonbahardır, kıştır yalnızlığın mevsimi. Tıpkı ayrılık gibi acı bir sarıdır rengi. İnadına durmaksızın yağmur yağar, yağmur olmasa da gökyüzü bulutludur, karanlıktır. Sokaklar alabildiğine tenhadır. Diğerleri, yani yalnız olmayanlar çoktan kabuğuna çekilmiştir. Sıcak yuvalarında güvende ve huzurludurlar. Sokaklar yalnızlarındır. Yalnızlıksa en çok akşamları ağır gelir insana.

Bir akşam ışıkların dağlara güldüğünü, bir akşam bulutların seyre döküldüğünü, görürsün hasretiyle sabah ezgilerinin. Bir akşam gözlerin ufka dalar pek derin. Kuşlar öter, uçuşur yeşil dağlara konar. Umutlar yaprak yaprak alevlenir de yanar. Son mutluluk sesleri dökülür dudaklardan. İnsanlar gölge gibi çekilir sokaklardan. Rüzgar okşamaktayken anne gibi telini, gecenin kollarında sessizce yakalar seni. Anlarsın gözlerinin dolup boşaldığını, anlarsın yalnızlığı ve yalnız kaldığını.

Yalnızlık acısını yaşarken her yeni gün merhaba hüzündür. Ahmet Telli yüreğimize kazırcasına sıralar yalnızlığın acılarını, yalnızsan eğer şiirinde.

Hayatın devraldığı sessiz bir öz sudur acı. Birikir yüreğinin kıvrımlarında ve ağır gözlerine ağır ağır. Bulutlar yere inmiştir artık ya da gurbettesindir, unutma. Bir hayalet gibi kapındadır yalnızlık denen şey. Ufkun kararabilir birden, için çöleşebilir. Kaçışın bile bir adımdır ya da dönüşündür kendine, unutma. Her sayfası kederle kararan bir hüzün defterine döner günler ve her sabah merhaba hüzün, merhaba yalnızlık diyerek başlarsın hayata. Ama hayat bağışlamayacaktır seni, unutma. Üstelik günlüğü yoktur hüznün, hiçbir zamanda tutulmayacaktır. Serüvenlerin yorgun yeniği, elleri titreyen yaşlı bir kadındır hüzün ya da hasta bir tanıdıktır ancak. Hepsi o kadar, unutma.

Her karanlık aydınlığa, her gece sabaha çıkar. Biliriz bu gerçeği hepimiz ama yine de eğer uzak düşmüşsek insanlara, uzak düşmüşsek kendimize, gözümüz hiçbir şeyi görmez olur. Taptaze bir günü bile. Mustafa Şerif Onaran bu duygularla artık tadalamadığını söylüyor dünyadan.

Dışımda yağmur yağıyor, sessiz. İçimde yalnızlık öyle yorgun. Gökyüzü genişler birazdan, yağmur diner. Mindere uzanır misafir güneş. Camlarda ışıldayan altın aydınlık masadaki sürahiye yansır. Bütün tazeliğiyle yeniden cömert bir gün doğar şehrin üstüne. Güzeldir bu tabiat güzelliğine. Oysa insanları da sevmek isterdim. Böyle uzak oldukça kendimden bile tadalamıyorum canım dünyadan.

buraya kadar hep yalnızlığın kaçınılan, korkulan, kederli yanından söz ettik ama bir de onun seçilen, ilham veren tarafı var. Ara sıra kendimizle baş başa kalıp söyleşmek, içimizdeki sesi dinlemek de gerekli. Bütün bir koşturmacanın, durup dinlenmeden çalışmanın ortasında nefes almaya ihtiyacımız var ve kendimiz için bir evren olmayı öğrenmeye. Bakın Montaigne ne diyor bu konuda?

İnsanın imkan varsa karısı, çocuğu, parası ve hele sağlığı olmalı ama mutluluğunu yalnız bunlara bağlamamalı. Kendimize dükkanın arkasında yalnız bizim için bağımsız bir köşe ayırıp orada gerçek özgürlüğümüzü, kendi sultanlığımızı kurmalıyız. Orada yabancı hiçbir konağa yer vermeksizin kendi kendimizle her gün baş başa verip dertleşmeliyiz. Karımız, çocuğumuz, servetimiz, adamlarımız yokmuş gibi konuşup gülmeliyiz. Öyle ki hepsini yitirmek felaketine uğrayınca onlarsız yaşamak bizim için yeni bir şey olmasın. Kendi içine çevrilebilen bir ruhumuz var. Kendi kendine yoldaş olabilir. Kendi kendisiyle çekiş dövüş, alışveriş edebilir. Yalnız kalınca sıkılır, ne yapacağımızı bilmez oluruz diye korkmamalıyız.

Bakışlarımızı kendimize çevirerek buluruz kendi gerçeğimizi. Önce iç sesimizi dinleyerek başkalarını dinlemesini öğrenebiliriz. İnsan evreni tanımada ilk adımı kendini tanıyarak atar. Oysa ne çok gürültü var dışımızda. Yollar yürüyen insanlarla değil, vızır vızır işleyen arabalarla yüklü. Her yönden ses ve görüntü yağıyor üzerimize. Artık kendi sesimizi güç işitir olduk. Biraz irademizi kullansak, seçim yapmayı bilsek, bizim için neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda düşünmeye zaman ayırsak, biraz biz bize kalsak olmaz mı? Uzak bir kır evinde 3 gün boyunca elektriksiz kaldığınızı hayal edin. Tek başınasınız. Ne televizyon çalışıyor, ne bilgisayar ve ne de ısınabiliyorsunuz. Ne yapardınız? Önce paniğe kapılırdınız ama ya sonra? İtalyan yazar Susanna Tamaro bu deneyimi yaşamış ve Sevgili Matilda, İnsanın Yürümesini Dört Gözle Bekliyorum adlı kitabında okurlarıyla paylaşmış.

Sevgili Matilda, geçtiğimiz günlerde sık sık elektrik kesildi. Buralarda pek çok kez görülen bir durum bu. Çünkü ya fırtınalar sırasında direkler veya hatlar zarar görüyor ya da basit onarımlar söz konusu oluyor. Birkaç kış önce tam 3 gün boyunca elektriğin kesildiğini anımsıyorum. Şiddetli bir rüzgarın estiği fırtınadan sonra bir de kar yağmıştı. Buralar için bile ender sayılabilecek bir havaydı. Başlangıçta birkaç saatlik bir kesinti olduğunu düşünmüştüm. Ancak öğleden sonra güneş ışığı da yok olup ev karanlığa gömülünce kaygılanmaya başladım. Genellikle çağdaş rahatlıklara nedenli bağımlı olduğumuzun farkına varmıyoruz. Yazılarımı yazdığım bilgisayarım, buzdolabı ve ne yazık ki kalorifer elektrikle çalışıyor. Evde birkaç tane mumum vardı ve otomobilim de karların altında kalmıştı. Telefon bile kesilmişti. Bu durumdan ne kurtulmak mümkündü ne de isyan etmek. Başlangıçta itiraf etmeliyim ki oldukça huzursuzdum. Hareket ettikçe mum sönüyordu. Evin pek çok köşesi tuzaklar ve tehlikelerle doluydu sanki ve ben gidip oralara çarpıyordum. Rüzgar aralıklardan buz gibi içeriye sızıyor, ev hızla soğuyordu. Bunun üzerine çini sobamı doldurdum ve oyalanmak için sıkıntılı bir biçimde mektuplarımın başına oturdum.

Ama birkaç saat sonra keyfim yerine gelmişti bile. Alev yazdığım kağıdı aydınlatırken ve düşüncelerim bütünüyle oraya, o minik ışığa ve kağıdın beyazlığına yoğunlaşıyordu. Fırtına dışarıda sürerken evde ise sobanın içindeki odunlar çıtırdıyordu. Var olan dinginlikti, zaman mutlak bir şekilde durmuştu. Düşüncelerim soluğumun rahatlamış terassızlığını izliyordu. Binlerce yıl boyunca diye düşündüm, insanoğlunun akşamları ve geceleri böyle geçti. Loş bir ışıkta, sessizlikte, kendi kendiyle baş başa kalmanın tadını çıkarttılar. Yavaş yavaş ben de bu durumdan hoşlanmaya başladım ve üçüncü günün akşamında ışık geri geldiğinde küçük çaplı bir şok yaşadım. Çevrede pek çok şey vardı ve hepsi de esrarından sıyrılmıştı. Artık 7 yıldan bu yana sürekli kır evimde yaşıyorum. Buraya gelmeden önce Roma gibi bir kentte çok uzun süre kaldım. Roma'yı seviyorum ve inanıyorum ki dünyada aynı tutku, aynı yoğunluk ve aynı heyecanlarla yaşayabileceğim başka bir kent yoktur. Gene de öyle bir an geldi ki orayı terk etmek zorunda kaldım. Büyük bir adım atmamı zorunlu kılan bedenimdi. Bronşit astımım artık solumama engeller olmuştu ve benim temiz havaya gereksinmem vardı. Bu değişim hiç de basit olmadı. Doğanın yalnızlığı içinde yaşamanın bazı bisküvi reklamlarındaki gibi bağlı bir varoluş biçimi olduğunu düşünenler çok yanılıyorlardır. Kentin gürültü ve patırtısından kırların sessizliğine geçivermek sinir sistemini harap edebilir. Kentte insan kolayca oyalanabilir, oysa kırda bu çok güçtür. Kırda insanın kendinden kaçması için pek az olanak vardır ve yaşam pek çok kez sürekli ve yorucu, bir o kadar da basit ve kurnazca bir kendinden kaçış değil de nedir? Dikkatin dağılması hem kolay hem de doğaldır. Bunu yapabilmek için fırsatlar neredeyse sonsuzdur ve hiçbir zahmet gerektirmezler. Herhangi bir uzaktan kumandanın düğmesine basmak yeterlidir. Ama düşüncelerin dağılması, oyalanmak aynı zamanda çok da tehlikelidir. Oyalanırken sonunda bir sabah uyanırsın, aynaya bakarsın ve tanımadığın bir kişiyi görürsün karşında. Ben kimim? Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Bilmiyorum. Başkalarının yaptığını yapıyorum. Böyle yaşayıp gidiyorum ve bu yetiyor. Bunun bana yetmesini sağlıyorum.

Bu tür bir yaşantıda bir zamanların maddi yoksulluğundan farklı bir yoksulluk vardır. Bu içsel bir yoksulluktur ve korku vermekten çok küçük düşürücüdür. Her birimizin içinde var olan büyük zenginliği, büyük kudreti küçük düşürür. Mektubumun başında yazdığım ışık yoksunluğunu neden bu sözlerimle bağlıyorum biliyor musun? Çünkü inanıyorum ki insanın bu kendinden kaçışının en temel unsurlarından biri sessizlik ve kendi kendiyle baş başa kalma halinin ortaya çıkardığı durum ve yerlerin yokluğundan kaynaklanıyor. Yalnızlık insanın kendi kendiyle bir içtenlik yaşayabilmesi için bulunabilecek en olağanüstü yoldur. Ve belki yadırganabilir ama yalnızlık aynı zamanda iletişim kurmayı öğrenebilmek için de en iyi araçtır. Sadece kendi kendimi tanıyarak, yani kendi içsel dünyamı tanıyarak bir başkasının içselliğine hitap edebilirim. Bizler çevremizde havada uçuşan sözcüklerin sürekli hedefiyiz. Onların çemberine kıstırılmış, sözcüklerce boğulmuş ve boğazlanmış durumdayız. Söyleyecek şeyler azaldıkça söylemek için üretilen teknik araçlar artıyor. Belki trajikomik ama böyle işte. Hiçbir şey söylememek için sözcük ırmakları akıyor. Kendimizi giderek daha yalnız hissetmek için akan sözcük ırmakları.

Tamaro ve onun gibi düşünenler yalnızlığı bir özgürlük alanı olarak algılıyorlar. Bu duyguya sahip çıkılmasını, feda edilmeden yaşanması gerektiğini söylüyorlar. Onların sözüne ettiği yalnızlık, istenildiği zaman dışına çıkılabilecek, programın başında da bahsettiğimiz o gönüllü yalnızlık. Adına ne dersek diyelim, zorunlu ya da gönüllü yalnızlık var ve Özdemir Asaf'ın şiirinde dediği gibi paylaşılmıyor.

Yalnızlık yaşamda bir an, hep yeniden başlayan, dışından anlaşılmaz. Ya da kocaman bir yalan, kovdukça kovalayan, paylaşılmaz. Bir düşünde beni sana ayıran, yalnızlık paylaşılsa yalnızlık olmaz.''

Yalnızlık içine gönüllü girilen bir evrense o zaman bir nevi özgürlük ve şaire göre paylaşılması zor. Ama bir başka şair bunun tam aksini söylüyor ve soruyor bir şiirinde. Tek başına özgürlük ne işe yarayacak diye. Özgürlüğün mutlaka paylaşılması gerektiğini savunan bu şair, bir süre önce aramızdan ayrılan Türk Edebiyatı'nın en usta kalemlerinden biri Atilla İlhan, ayrılığı da sevdaya dahil ettiği şiirinde yalnızlığı sorguluyor.

Yalnızlık hızla alçalan bulutlar, karanlık bir ağırlık. Hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır. Su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatun'a çalar puslu lacivert, bir sis kuşattı ormanı, karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir, fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele? Elini bir tutan, bilekleri bembeyaz, kuğu boynu, parmakları uzun ve ince, sımsıcak bakışları suç ortağı, kaçamak gülüşleri gizlice. Yalnızların en büyük sorunu, tek başına özgürlük ne işe yarayacak? Bir türlü çözemedikleri bu. Ölü bir gezegenin soğuk tenhalığına benzemesin diye özgürlük mutlaka paylaşılacak, suç ortağı bir sevgiliyle.

Tıpkı ayrılık gibi yaşlılığın da yalnızlık tecrübesini zorunlu kıldığı söylenebilir. Zira kuşlar uçmuştur yuvadan, zaman daha ağır akar. Mutlu anılar varsa elde azalır yalnızlık. Ya yoksa? Gül mevsimidir Firuza'nın uzun bir öyküsü. Öyküde hayatı anlatılan Mesadet Hanım ömrünün son yıllarında yalnız ve mutsuzdur. 16 yaşındayken sevdalanıp Kurtuluş Savaşı'nda yitirdiği Rüştü Şahin hayatında kalıcı iz bırakan yegane kişidir. O güne dek bir dediği iki edinmeyen, uşaklarla hizmetçilerin etrafından ayrılmadığı genç kız aşk acısıyla birdenbire olgunlaşır ve o kısacık dönem ailesinin onu hiç tanımadığı biriyle evlendirme kararıyla son bulduğunda bir anlamda Mesadet'te ölür. Ondan beklenen daima şık, bakımlı olması, davranışlarında ölçüyü kaçırmaması, yüksek görgü ve terbiyesine uygun bir hayat sürmesidir. Mesadet onu kendi kalıbına sokmaya çalışan annesini mahcup etmez, bütün hayatı olması gerektiği gibi geçer. ...70 yaşına geldiğinde geçmişine dair tek canlı hatıranın ilk ve son aşkı Rüştü Şahin olduğunu bir kez daha duyumsar. Mesadet üzerinde söz hakkı olmayan hayatının son deminde ismiyle çelişir biçimde mutsuzdur. Sırf parasını paylaşacakları için kendisine baktıklarına inandığı çocuklarına, gelinine ve torunlarına veryansın eder için için. Günlerini sızlanma ve şikayetle geçirir. 5 yıldır bir odanın içinde 4 duvara bakıp etrafını saran pahalı eşya yığınından medet umarak yaşayan Mesadet Hanım, konuşacağı kimsesi yokken şapkalarına, mücevherlerine, elbiselerine sığınır. Onlarla birlikte yeniden geçmişe, o şaşalı günlere geri döner. Kaybolan gençliğini arar aynalarda. Hiç solmayacağını sandığı o güzellik nasıl da uçup gitmiştir elinden. Pahalı elbiseler, lüks daireler, uşaklar ve hizmetçilerle geçen bir ömrün sonunda şimdi küçümsediği bir taşralı kadının bakımına muhtaçtır.

Eldivenlerle koltuğuna gitti. Brokar ipek perdeleri çekti, uca dek dayadı iki yanında camın. Komodinin üstünden fil dişi sırt kaşıyacağını aldı, sapını gümüşle kapatıp fil dişini açıkta bırakmışlardı. Koltuğa oturdu, eldivenleri dizlerinin üstüne koydu. Sırt kaşıyacağıyla tülleri dürteledi oturduğu yerden. Tam o sırada kar yumuşacık uçuşarak yeniden yağmaya başladı. Gece dinmişti, sabah erimişti ama işte yeniden başlamıştı yağmaya. Aynaya baktığından beri yüzünde beliren yumuşaklığı andıran anlam bir süre sonra yağan karlara dönüp gözlerine de yerleşti. Dalgınlıkla hüzün arası bir acıyla büküldü dudakları. Eldivenlerin birini bakmadan alışkın ellerine geçirmeye kalktı. Parmak uçlarında dertop olup kaldı eldiven. Bıkkın bıraktı kucağına. Okşar gibi gezdirmeye başladı parmaklarını dizlerinde. Odanın kimsesizliğini dönüp bir kez daha gözden geçirdi. Of mesadet, of dedi, sustu.

Ve Saadet Hanım'ınki belki de yalnızlıkların en acısı. 16'sında büyük bir sevgiyle bağlandığı Rüştü Şahin'in ölümünden sonra başlayan ve bütün bir ömrü içine alan bir yalnızlık. Kalbine kilit vurmuş ve bir daha kimseye açmamış Saadet Hanım, bütün diğer sevgileri reddetmiş ve tek bir anının yaşamasına izin vermiş yüreğinde. Bu onu katılaştırmış, giderek kendi ailesinden uzaklaştırmış ve büyük bir yalnızlığın içine gömmüş.

Yalnızlığın edebiyattaki iz düşümlerini paylaştık ve bir kez daha anladık ki bize kattıkları, bizden alıp götürdükleriyle yaşamımızın en önemli gerçekliklerinden biri bu duygu. Zorunlu yalnızlıklara düşmedikçe yolumuz ara sıra kendimizle baş başa kalmak bizi zenginleştiriyor. Hani o şarkıda dediği gibi, yalnızlığımız yaşamak zorunda olduğumuz beraberliğimiz, bugünümüz, yarınlarımız, hüzünlerimiz. Bir yalnızlık şarkısı söyleyerek gökyüzünde yalnız gezen yıldızlara eşlik ettik bu defa. Onlara dost, arkadaş olduk. Şimdi ise veda zamanı. Şehrain, her daim ışıtsın göğünüzü. Hoşça kalın.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Gölge Sultanlar, Şeyh Edebalı,
1: Osman Gazi Ertuğrul'un ocağında doğar. Destanlarla, menkıbelerle büyür. Babasının silah arkadaşlarını adeta esir eder. Ayaklarına dolanır, önlerini keser. Ne eder eder, cenk hatıralarını anlattırır onlara. Akranlarının çelik çomak oynadıkları çağlarda ata biner, yay gerer. Bıyıklarının terlediği günlerde akınlar düzenler. Bu coğrafyada zemin kaypaktır. İmparator ne kadar entrikacıysa, tekfurlar da dönektirler bir o kadar. Şefkate şiddetle, ihsana ihanetle karşılık verilen bir iklimde, insan kurt olmalıdır. Gün gelir, tehlikeyi hisseder, pusuları koklar. Osman Gazi tam bir muhariptir. Atiktir, tetiktir. Attığını vurur, vurduğunu devirir. Cengi satır satır okur ve bin türlü hile bilir. Ama o sadece aşiretini düşünür. Devlet mi dediniz? Yo, hayır. Henüz hayali bile yoktur zihninde. O yıllarda Derviş Gazi denilen hak aşıkları Anadolu'ya sızar. Bunlar genellikle Horasan asıllıdırlar. Hekimdirler, demircidirler, debbadırlar. Hasılı sanat sahibidirler ve işlerini iyi bilirler. Dürüst ve emindirler. Hristiyan ahali bunlara sarıklı der ve çok güvenirler. Emanetlerini onlara bırakır, hakemliklerine inanırlar. Öyle ya, bu diyarda yalan bilmeyen, haram yemeyen kaç kişi kalmıştır? İşte bu gönül erlerinden biri de Ebdal Kumral'dır. Manevi ikramlarla donatılmış bir hal ehlidir. Bir gün Ermeni Derbenti denen mevkide Hızır Aleyhisselam'la karşılaşır. Hızır Aleyhisselam Osman Gazi'yi kastederek, "O yiğidin istikbali çok parlak," der ve "Var bul onu ve müjdeyi ver." "Nasıl bir müjde?" "Yakında rüyasını görür." "Sırrı bileydik, tabirini yapardık." Tabir Şeyh Edebali'ye yakışır. Ebdal Kumral dergaha koşar. Vardığında sohbet başlamıştır. Bir köşeye sokulur, diz çöker. "Bakın şu işe ki Osman Gazi de oradadır." Genç mücahit kelimesini kaçırmadan şeyhini dinler. Edebali Hazretleri, "Toprağa bağlanın," der. "Su kullanın, ağaç dikin, bahçelerinizi elden geçirin. Fukaraya sahip çıkın, alimlere hürmet edin." Ve bir sır fısıldar. "Heybetli görünmek isteyen Kur'an okusun." Gecenin ilerleyen saatlerinde Osman Gazi el öper, müsaade ister. Edebali Hazretleri gözlerini kısar, geceyi dinler. Sonra nedendir bilinmez, "Sabah ola, hayrola," der. "Gelin kalın burada." Bu diyarda ona itiraz ne mümkündür? Baş üstüne der, baş eğerler. Derhal döşekler serilir, kandiller çekilir. Avludaki takunya tıkırtıları azala azala kaybolur. Ocaktaki meşe kütüğü çıtırtıyla yanar, duvarda kızıl lekeler dolaşır. Dolunay ak gölgelerle ilişir ılık zemine. Uzaktan uzağa ulumalar duyulur ve ıslık dilli bir rüzgar. Osman Gazi ayağını uzatıp yatamaz. Zira odada Musaf-ı Şerif vardır. Bir köşeye bağdaş kurar, tesbihiyle baş başa kalır. Ama bir ara içi geçer. Edebali Hazretlerinin göğsünden çıkan bir nurun kendini kuşattığını görür. Sonra vücudu çınara döner. Dallanıp budaklanır ve çok büyür. Yaprakları bulutlara varır, kökleri kıtaları tutar. Dağlar, ovalar, nehirler, şehirler. İnsanlar fevç fevç gelir gölgesine girerler. Huzurlu ve neşelidirler. Osman Gazi rüyanın heyecanıyla gelir kendine. Avluda tıkırtılı takunyalar, su sesi ve şıngırtılı ibrikler. Derken müezzinin yanık sesi odayı doldurur. Mescide geçerler. Osman Gazi rüyanın tesirindedir hala. Ebdel Kumral sorar. Ne oldu sana? Bir rüya gördüm hocam. Garip bir rüya. İyi ya, işte fırsat. Şeyhimize arz eyle. Hata etmeyiz değil mi? Söylediğin şeye bak. Osman Gazi, hani o meydanlara sığmayan yiğit edebali hazretlerinin yanında sesini çıkaramaz. Bırakın konuşmayı, nefes almaktan çekinir. Ama bu kez derdini söylese gerektir. Mahcup mahcup rüyasını anlatır. Edebali hazretleri kısa bir tefekkürün ardından, "Ey oğul, sana müjdeler olsun," der. "Göğsümden çıkan nur kızımdır. Seni kuşatması evleneceğinize işarettir. Ağaca gelince sen büyük bir devlet kuracaksın. Evlatların adaletle hükmedecekler. Allahu Teala seni ve neslini insanların İslam'la şereflenmesine vesile edecek." Ebdel Kumral heyecanlıdır. "Vallahi doğru söylüyorsun," der. "Hızır Aleyhisselam'ın bildirdiği müjde bu olmalı." Aradan yıllar geçer. Anadolu'daki çalkantılara rağmen beylik büyümektedir. Osman Gazi ihlaslıdır, gayretlidir ama o bir aşiret reisidir hala. Hoş, dahasına da talip değildir. Zaman zaman şu beyliğin bile vebalinden çekinir. Ama ulema cihangirliğe teşvik eder. Gelir gider devlet fikrini işlerler ki Dursun Fakih bunlardan biridir. Dursun Fakih çok alim görür, ilim meclislerinde bulunur. Ama gönül gözü Edebali Hazretlerinin dergahında açılır. Onun akıllara durgunluk veren bir hafızası vardır. Öyle ki bir kere okuduğunu alır ezberine. O yıllarda Moğollar tam bir beladırlar. Nitekim Anadolu Selçuklularını dağıtır, sultanı tutsak alırlar. İnsanlar korku içinde ve kararsızdırlar. Şöyle tutunacak sağlam bir dal, sığınacak müşfik bir gölge ararlar. Ortalık beyden geçilmez ama ehilleri nerede? Dursun Fakih Osman Gazi'ye çıkar. "Beyim," der. "Evet, bugüne kadar Selçuklu'ya sadık kaldık ama Selçuklu kalmadı artık. Siz

0: dahası sağlam temeller üstüne oturtur. Bu ne temeldir ki bir imparatorluğu 6 asır taşır? Dikkat ederseniz Osman Gazi'nin aklında bir devlet fikri yoktur. Onu buna hazırlayan, inandıran, sürükleyen, gayretlendiren hep veliler olur. Hoş, sultanlar onların gölgesinde ağır.
1: TGRT

Bakınız Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasıl edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Waters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dinine

hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyete olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri. 2. Bölüm. Abdülfettah-ı Bağdadi el-Akri Hazretleri, İstanbul'un en yüksek üç evliyasından biridir. 1778, Hicri 1192 senesinde doğdu. Kendilerine Silsile-i Aliye adı verilen alim ve evliyanın en meşhurlarından olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip olgunlaştı. Onun emriyle İstanbul'a gelip senelerce insanlara hak yolu öğretmek vazifesiyle meşgul oldu. 1865 Hicri 1281 senesi Muharrem ayının 9. cuma günü vefat etti. Kabri şerifi Üsküdar'da eski Valide Camii'nden Karaca Ahmet mezarlığına çıkan yol ile Selimiye Bağlarbaşı Caddesi'nin kesiştiği köşedeki Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in kabristanındadır. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh şöyle nasihat etmiştir. Ey oğul! Sana gizlide ve açıkta Allahü Teala'dan korkmayı, doğruyu söylemeyi, zenginlikte ve fakirlikte iktisatlı olmayı, dosta düşmana adaletli davranmayı, çalışkan olmayı, darlıkta ve genişlikte Allahü Teala'nın takdirine rıza göstermeyi tavsiye ederim. İstemediğim bir şeyin sonu cennet ise buna şer denmez. Hoşuna giden bir şeyin sonu cehennem ise buna da hayır denmez. Ey oğul, bil ki kim kendi aybına bakarsa başkalarının aybıyla uğraşmaz. Allahü Teala'nın taksimine razı olan kimse kaybettiği şeyden dolayı üzülmez. Azgınlık ve taşkınlık kılıcını çekenin kendisi öldürülür. Kim başkasının kuyusunu kazarsa oraya kendisi düşer. Başkasının perdesini yırtanın kendi çoluk çocuğunun gizli şeyleri ortaya çıkar. Kendi hatasını unutan başkasının hatasını büyük görür. Denize dalan boğulur. Kendi görüşünü beğenen sapıtır, yolunu şaşırır. Aklını kâfi gören, aklım bana yeterlidir diyen, ayağa kayar ve düşer. İnsanlara karşı kibirlilik gösteren, hor ve hakir olur. Nefsinin arzu ve isteklerini terk eden, hür olur. Hasedi bırakanı insanlar sever. Ey oğul, kanaat bitmeyen maldır. Ölümü çok hatırlayan dünyada az bir şeye rıza gösterir. Sözünde ve işinde kendisine itibar edildiğini bilen kimsenin faydalı sözleri dışında konuşması az olur. Sait kimse başkasından nasihat alandır. Edep en iyi bir mirastır. Güzel ahlak en hayırlı arkadaştır. Ey oğul, sıla-i rahmi, akrabayı ziyareti kesme. Afiyet 10 parçadır, 9 parçası susmaktır. Fakat bundan Allahü Teala'yı zikretmek, hatırlamak müstesnadır. 10 parçadan birisi ise düşük ve bayağı kimselerle oturup kalkmayı terk etmektir. Allahü Teala'nın yasak ettiklerini yapan sermayesi bunlar olan kimse kendisine zilleti getirmiş olur. Ey oğul, ilmin başı rıfktır, yumuşaklıktır. Onun afeti ahmaklıktır. Bela ve musibetlere sabretmek imanın hazinelerindendir. İffet fakirliğin, şükür zenginliğin süsüdür. Çok konuşan çok hata eder. Hatası çok olanın hayası az olur. Hayası az olanın verası da az olur. Verası az olanın kalbi ölür. Kalbi ölen cehenneme gider. Ey oğul, günahkar kimseye ümidini kestirme. Nice günaha devam eden kimse vardır ki sonu hayır olur. Nice taat üzere olan kimse vardır ki ömrünün sonunda bozulur ve cehenneme gider. Orta yolu tutan kimseye işlere hafif gelir. Ey oğul, kişinin kendini beğenmesi aklının zayıf olduğuna delalet eder. Nice bakış vardır ki hasret getirir. Nice söz vardır ki nimet getirir. İslam'dan daha büyük bir şeref yoktur. Takvadan daha üstün bir şey yoktur. Afiyetten daha güzel bir elbise yoktur. Kendisine yetecek miktardaki rızk ile yetinen kimse, kısa zamanda rahata, genişliğe ve huzura kavuşur. Bir işi yapmadan önce tedbirini almak, sonra pişman olmamayı temin eder. Yorulmadan rahatlık olmaz. Dertlerle, sıkıntılarla karşılaşınca şikayetçi olup sızlanmak çok sabırsız olmanın alametidir. Çok münakaşa etmek düşmanlığın çokluğundandır. Kendini dağıtmak hüznün şiddetli olmasındandır. Sözü yumuşak olana sevgi beslenir. Hayası ve cömertliği olmayan kimseye ölmek yaşamaktan daha hayırlıdır. Başka bir sohbetinde buyurdular ki, bize nübüvvet mirasından bahşeden Rabbimize hamd ederiz ve ona şükürler olsun ki bize doğru itikada, ehl-i sünnet itikadına sahip olmayı ihsan etti. Bu doğru itikat her şeyden kıymetli ve kazanılan şeylerin en üstünüdür. Bu itikada sahip olmak, dünyada üstün ve kıymetli olan ne varsa, onların hepsinden kat kat kıymetli ve üstündür. Kim bu doğru itikada sahip olursa, bütün şerefleri ve üstünlükleri kendi üzerinde toplamış olur. Kim bundan mahrum olursa, bütün hayırları ve üstünlükleri kendinde toplayan şeyden mahrum olur. Zayıflar bu doğru itikatla kuvvetli olur. Şerefler onunla artar. Fakirler onunla zengin olur. Hakir olanlar onunla yükselir. Allahü Teala'nın rızasına bu doğru itikatla, ehl-i sünnet itikadıyla kavuşulur. Cennet kapıları bu itikada sahip olmakla açılır. Dünyada ve ahirette üstünlük onunladır. Peygamberler bunun için gönderilmiş olup, onların sonuncusu Seyyidül Mürselin, İmamül Müttekin, Muhammed sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibindir. Bütün alimlere göre, doğru itikada sahip olduktan sonra işlerin en faziletlisi ve en şereflisi, dinde imam olan müçtehit alimlere, mezhep imamlarına uymaktır. Onlar hükümlerin anlaşılması için pek çok çalışanlardır. Helali ve haramı bilmek, anlamak ancak onlara uymakla mümkün olur. Fıkıh ilmi çok faziletlidir. Şu kadar var ki, fıkıh ilmi üç şey ile tamam olur. Biri, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bilmek. İkincisi, bu bilginin çok sağlam bilinmesidir. Bu da naslara, dinin kaynaklarına, manalarıyla birlikte tam olarak vakıf olmakla mümkündür. Üçüncüsü, bildikleriyle amel etmektir. Maksadın tam hasıl olması, fıkıh ilmine gerçekten sahip olmak, ancak bilinen bu fıkıh ilmiyle amel etmekle mümkün olur. Kim din bilgilerini iyi anlamadan ezberlerse, o anlamayıp rivayet edenlerdendir. Kim iyi öğrenir de öğrendikleriyle amel etmezse, o da bir bakımdan fakihtir, bir bakımdan değildir. Fakat tam öğrenip anlayan ve bununla amel edenler, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şeytana karşı 1000 abidten daha kuvvetlidir buyurduğu fıkıh alimlerindendir. İşte bu vasıf mezhep imamlarımızdan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin ve talebeleri İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'in ve diğer mezhep imamlarının vasfıdır. Onların böyle olduğunu, onların sözlerini ve hallerini dikkatle ve insafla düşünenler açıkça anlarlar. İşlerin en hayırlısı onlara tabi olmaktır. En şerli iş ise bid'at çıkarmak ve bid'at işlemektir. Sehl bin Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyurdu ki, bizim yolumuzun esası 3 şeydir. Helal yemek, her hareketinde Peygamber Efendimiz'e tabi olmak ve bütün amellerinde halis niyet etmektir. Tevekkül imana yakındır. Herkesin tevekkülü imanı miktarıncadır. O halde tevekkül etmek isteyenin imanını amel ile beraber sağlam bulundurması gerekir. Ebu Abdurrahman es-Sülemi Hazretleri fütüvveti şöyle izah etmektedir. Fütüvvet Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, güzel huylu olmaktır. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman dostlarıyla sohbet eder. Onların ihtiyaçlarını giderir. Kendisine yapılan kötülüklere bile iyilikle karşılık verir. Kabahatlileri cezalandırmaz, başkalarının kusurlarını araştırmaz. Kimsenin hatasını yüzüne vurmaz. Hiç kimseyi azarlamaz. Misafir gittiği yerde ikram edilen yemekte kusur bulmaz. Bütün güzel huyları kendinde toplamıştır. Dostlarını ziyaret edip dostluk bağlarını kuvvetlendirir. Komşularının, akrabalarının, dostlarının haklarını gözetir. Yemek adabına dikkat eder. Arkadaşlarının yemeğe önce başlamasını kendisine tercih eder. Günah olmayan hususlarda arkadaşlarına uyar. Dostlarının kendi malından tasarruf etmelerine müsaade eder. Kendisini ziyaret için gelenlere yer verir, ikramda bulunur, ziyafet verir, güler yüz gösterir. Fütüvvet sahibi iyi bir Müslüman, Allahü Teala'nın dostlarını sever, düşmanlarını sevmez. Sevdiğini Allahü Teala'nın rızası için sever. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmaz. Dostlarının sevincine katılır. Onlara karşı asık suratlı durmaz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala dostlarının yüzüne karşı somurtan insana buğz eder buyurdu. İyi bir Müslüman iyiliklerini görmez ve yaptığı işlerden karşılık beklemez. Tövbe etmeyi geciktirmez ve tövbesinde sebat eder. Allahü Teala'nın emri olduğu için çok çalışır. Hiçbir zaman rızkından endişeye düşmez. Tevekkül sahibidir. Başkalarının kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa, insanlara da o şekilde muamelede bulunur. Nefsi için istediğini başkaları için de ister. Dua ederken duanın edeplerine uyar. Kulluk vazifelerine dört elle sarılır. Her an kendini hesaba çeker. Bu ana kadar geçen zamanının isyan ile geçtiğini düşünerek tövbe ve istiğfara devam eder. Haramlardan sakınır, Allahü Teala'yı hiç unutmaz, zamanlarını ibadet ile geçirir. Nefsinin ve şeytanın hilelerinden sakınır. Dünyaya meyletmekten, yani dünyayı sevmekten Cenab-ı Hakk'a sığınır. Allahü Teala'yı unutturan her şeyden şiddetle kaçar. Bütün uzuvlarını yaratılış gayesine uygun kullanır. Her Müslümana hüsnü zan eder. Hakiki bir Müslüman devamlı nasihat eder. Emri bil maruf ve nehy-i anil münkerde bulunur. Kendi kusurlarını düşünür. Merhamet sahibidir. Şehvetlerine uymaz. Baş olma sevdasına kapılmaz. Parmakla gösterilmekten kaçınır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta, yasaklarından sakınmakta ve buna devam etmekte sabırlıdır. Dini İslam'a hizmet etmekten zevk duyar. Bu konuda karşısına çıkan her türlü zahmete katlanır. Başına gelen belaya sızlanmaz. Fütüvvet sahibi, iyi huylu bir Müslüman, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle ve başkalarının aybını araştırmakla uğraşmaz. Dünyaya tamah etmez. Doğru sözü kabul eder, itirazda bulunmaz. Zengin ise fakir olanlardan ücretsiz hizmet beklemez. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, talebelerinden birinin pazardan aldığı yiyecekleri fakire verip taşıttığını görünce, o yiyeceği yemeyip dağıttırmıştır. İyi bir Müslüman, dünya malı için arkadaşlarına kırılmaz. Kimseden bir şey istemez, kanaat sahibidir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere daima hamd eder. Kalbinin kırık olduğu zamanlarda Müslüman kardeşlerine dua eder. Onlar için af ve afiyet temennisinde bulunur. Cimrilikten sakınır. Allahü Teala için vermekten zevk alır. Kendisi için baki olan cebinde sakladığı değil, Allahü Teala için vermiş olduğudur. Müslümanların huzurunu kendi huzuruna tercih eder. Onların verdiği zahmetlere sabırla karşı koyar. Kimseye karşı kibirlenmez, böbürlenmez ve kimseyi hor görmez. Fütüvvet sahibi hakiki bir Müslüman yarım iş yapmaz, başladığı işi bitirir. Anne ve babasına öf bile demez. Onların günah olmayan emirlerini yapar. Çocuklarına iyi bir terbiye verir. Dinini öğretir. Şefkatlidir. Ailesiyle iyi geçinir. Onu iyi idare eder. Haram olmayan isteklerini gücü yettiği kadar yerine getirir. Akrabalarını ziyaret eder. Uzak olanlara gidemezse mektupla gönüllerini alır. Onlara iyilik etmekten geri kalmaz. Herkese güler yüzlüdür. Kalp kırmanın Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günah olduğunu bilir. Zenginlere zenginliğinden dolayı hürmet etmez. Her Müslümana karşı tevazu sahibidir. Alimlerin buyurduğu gibi hareket eder. Evliyalık hallerini inkâr etmez. Bid'at sahiplerinden, insanların Allahü Teala'ya ulaşmasına engel olan kimselerden, arslandan kaçar gibi sakınırlar. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman, kimseyi özür dilemeye mecbur etmez. Sır saklayıcıdır. İhanet etmez. Haset etmekten sakınır. Ebu Bekr el-Varrak Hazretleri, eskiden fütüvvet sahipleri, arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezler, hatta kötülerlerdi. Rahatlığı dostlarına, zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise herkes kendilerini övüp, dostlarını kötülüyor. Zahmeti kardeşine, rahatı kendilerine seçiyorlar, buyuruyor. Yahya bin Muaz Hazretleri de, üç huy vardır ki, kişinin amelini ve ahlakını düzeltir. 1- zengin olanlara düşman gözüyle bakmayıp nasihat verici olmak. 2. Fakirlere karşı kibirli olmayıp tevazu üzere olmak. 3. Hanımlara karşı kaba davranmayıp şefkat ile muamele etmektir, buyurdular. Hakiki bir Müslüman kötü arkadaşlardan sakınır. Alimlerin sohbetlerini kaçırmaz, kendisinden daha fakir olanlarla oturup kalkar ve bunu kendisi için bir aşağılık olarak düşünmez. Allahü Teala'dan korkar, ümidini kesmez ve kadere rıza gösterir. Verdiği sözü yerine getirir. Yaptığı iyiliği başa kakmaz. Fitne çıkarmaktan şiddetle kaçar. Kulağını kötü söz işitmekten, dilini de kötü söz söylemekten korur. Yani bunlara riayet edilmeyen yerlerde bulunmaz. Malı ve mevkisiyle onlara elinden gelen her iyiliği yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz, akrabanızın haklarını gözetiniz, gece uyurken namaz kılınız, bunları yaparak selametle cennete giriniz. Tasavvuf, Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse yardım etmemeyi, onun isteklerini yapmamayı kalbe yerleştirmektir. Nitekim hadis-i kutsîde Allahü Teala buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et, çünkü nefsin benim düşmanımdır. Tasavvuf, kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesidir. Yani kalbin Allahü Teala'nın sevgisinden başka her sevgiden tasfiye edilmesi, nefsin de Allahü Teala'nın her emrine uyar hale getirilmesidir. İtikadı düzeltmedikçe, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymadıkça, haramlardan sakınıp ibadetleri yapmadıkça kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesi mümkün değildir. Ahmak olan nefsi ezip küçültmek tasavvufun adabındandır. Kimin nefsi kendisine şerefli görünürse, dini ona küçük görünür. Dünyalık isteklerden sıyrılmak, nefsin arzularını men etmek, rızkının helal yoldan gelmesine gayret göstermek, bid'at sahipleriyle, dünyaya düşkün olanlarla arkadaş olmamak, mal toplamaktan, dünyayı mamur etmekten sakınmak, İnsanların doğru yola gelmesine gayret etmek ve güzel huylara sahip olmaya çalışmalıdır. Hayırlı mal, namusun korunmasına vesile olanıdır. Her şeyin fazlası israftır. Fakat iyilik böyle değil. Bir söze sabretmeyen, çok sözler işitir. Cennet bahçelerini, yani Allahü Teala'nın anıldığı yerleri gördüğünüz zaman oralardan istifade ediniz. Gözleri yummak nefsin arzu ve isteklerine iyi bir engeldir. Dünya rüya gibidir. Ahiret uyanıklıktır. Ölüm orta bir haldir. Dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzere kurulmuştur. Sıkıntının ise sabretmekten başka çaresi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Üç sabır çok sevgilidir. İbadet yapmaya sabır, günah işlememeye sabır, bela ve mihnete sabırdır. Gıybet ile ilgili olarak Hazreti Cabir'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, gıybet etmek, zina etmekten şiddetlidir buyuruldu. Ya Resulallah, gıybetin zinadan daha şiddetli olması nasıl olur diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan zina eder ve sonra tövbe eder. Allahü Teala da onu mağfiret eder. Ama gıybet ettiği kimse ondan razı olmayınca bağışlamaz buyurdu. Amr bin As yanında birkaç kişiyle beraber ölü bir katırın yanından geçiyordu. Yanında bulunanlara, sizden birinizin bu kokmuş katırın etinden yiyip midesini doldurması, Müslüman kardeşinin etinden yemesinden iyidir. Yani Müslüman kardeşini gıybet etmekten iyidir. Allah'tan korkunuz ve gıybet etmeyiniz. Tövbe ediniz. Allahü Teala tevvaptır. Tövbeleri kabul edicidir buyurdu. Bir mübarek zat buyurdular ki, gıybet kanser gibidir. Allahü Teala bizleri bu illetten muhafaza buyursun. Amin. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat ettiler. Ey cemaat! Salih kimseler gibi siz de Allahü Teala'nın yolunda olun. Eğer böyle yaparsanız Allahü Teala onlara yardım ettiği gibi size de yardımını lütfeder. Eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Onun rızasını kazanmak için sabırlı olunuz. Gerek sizin, gerekse başkalarının hakkındaki işlerine rıza gösteriniz. Salih kimseler dünyaya rağbet göstermediler. Dünyadaki nasiplerini aldılar. Fakat haramlara ve şüphelilere dalmadılar. Sonra ahireti istediler. Ahiretlerini iyi edecek amelleri yaptılar. Nefislerinin arzu ve isteklerine karşı çıktılar. Rablerine itaat ettiler. Hem kendilerine hem de başkalarına nasihatte bulundular. Evladım, önce kendine, sonra başkalarına nasihat et. Nefsine dikkat et. Nefsini terbiye etmeden başkasını ıslah etmeye çalışma. Çünkü daha senin ıslaha muhtaç yerlerin var. Yazıklar olsun sana. Başkasına nasıl kurtulacağını öğretiyorsun, fakat kendin körsün. Bu durumda başkasına nasıl yol gösterebilirsin? Ancak basiretli kimse insanlara yol gösterir ve onları ıslah edebilir. Nitekim denizde boğulmak üzere olanları da ancak iyi bir yüzücü kurtarabilir. İşte insanları da Allahü Teala'ya ancak Allahü Teala'yı tanıyan marifet sahipleri ulaştırabilir. Allahü Teala'nın tasarrufları hakkında sen konuşamazsın. Allahü Teala'yı seveceksin. Başkası için değil, sadece onun için amel yapacaksın. Yalnız ondan korkacaksın. Bunlar ise kalb ile olur, dil ile olmaz. Yazık sana. Dilin takva sahibi, fakat kalbin günah işliyor ve kötülük yapıyor. Dilin şükrediyor, fakat kalbin itiraz ediyor. Ey insan! Yazık sana ki, sen Allahü Teala'nın kulu olduğunu iddia ediyorsun, lakin ondan başkasına itaat ediyorsun. Eğer sen gerçekten iyi bir kul olsaydın, Allah için buğz eder, onun için severdin. Hakiki mümin nefsine, şeytana ve hevasına itaat etmez. Şeytan ile zaten alakası olmadığı için ona itaat etmez. Dünyaya itibar etmez ki ona boyun eğsin. Bilakis o dünyaya önem vermez. O ahireti ister. Onun için dünyayı terk etmek mümkün olup Rabbinin rızasını kazanınca artık her zaman yaptığı ibadetleri sırf Allahü Teala için yapma mertebesine erer. Allahü Teala'nın yarattıklarıyla ona ortak koşma. Allahü Teala'nın birliğine olan imanını sarsacak şeylerden sakın. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şey onun kudretindedir. Ey isteklerini Allahü Teala'dan başkasından isteyen, sen akıllı değilsin. Allahü Teala'nın hazinelerinde olmayan bir şey var mı ki sen ondan başkasını istiyorsun? Ey oğul, kaza ve kadere rıza göster. Bu niçin böyle oldu diye karşı çıkma. Rahatlık zamanının geleceğini bekleyerek ibadet et. Böyle yaparsan Allahü Teala'nın öyle nimetlerine ve ihsanlarına kavuşursun ki istemekten ve temennisinden bile haya ettiğin şeylere nail olursun. Ey cemaat, geliniz Allahü Teala'ya, onun kaderine ve bütün yaptıklarına boyun eğelim. Hepsine rıza gösterelim. İçimizle ve dışımızla baş eğelim. Kaderine muvafakat gösterelim. Ey oğul, takvaya iyi sarıl. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uy. Nefsine, hevaya, şeytana ve kötü arkadaşlara uyma. Onlara muhalefet et. Mü'min onlarla devamlı mücadele içindedir. Bunun için başından miğferi çıkarmaz, kılıcını kınına koymaz, atının sırtı semerden hiç kurtulmaz. Onlar uykuyu yenmek için uyurlar, nefse karşı çarpışmak için yerler, zaruret olmadan konuşmazlar. Onların adeti umumiyetle susmaktır. Nasıl kıyamet gününde Allahü Teala azaları konuşturduğu gibi onları da Allahü Teala konuşturur. Allahü Teala onlara konuşmaları için sebepler hazırlar, onlar da konuşurlar. Allahü Teala emir ve yasaklarını bildirmek, kullarına doğru yolu göstermek için peygamberler ve nebiler gönderdi. Onlar vefat edince Allahü Teala onların yerine ilimleriyle amel eden alimleri getirdi. Onlar peygamberin vekili olarak Allahü Teala'nın kullarına dünya ve ahiret saadetlerine vesile olacak şeyleri anlattılar. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, alimler peygamberlerin varisleridir buyurdu. Ey Allahü Teala'nın nimetleri içerisinde dönüp duranlar, hani nerede bu nimetlere şükrünüz? Allahü Teala'nın verdiği nimetleri bazen başkasından gelmiş gibi görürsünüz. Onlara sadece siz sahip olur, elinizde bulunmayanlar için de bekler durursunuz. Bazen de o nimetleri Allahü Teala'nın yasak ettiği, razı olmadığı işleri yapmak için bir vasıta edinirsiniz. Ey oğul, sana bir hastalık geldiği zaman onu sabırla karşıla. İlacı buluncaya kadar sükûn üzere ol. Feryat ve figan edip şikayette bulunma. İlacını bulunca da Allahü Teala'ya şükret. Böyle yaparsan hayatın güzellik kazanır. Cehennem korkusu müminlerin ciğerlerini yakar, yüzlerini söndürür, kalplerini mahzun eder. Bu haller müminlerde yerleşince kalplerine Allahü Teala'nın feyz, rahmet ve lütuf suları akar. Onlara ahiretin kapıları açılır. Ey oğul, senin düşüncen yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede? Nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü Teala'dır. Senin düşüncen Rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan, haram ve şüphelilerden ne terk edersen mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap. Sen genişlik ve nimet zamanında Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Fakat sana bir bela geldiği zaman da onu sevmiyormuş gibi ona isyan edersin. Şüphesiz kulun sevgisinde samimi olup olmadığı başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Allahü Teala'dan gelen bir bela ile karşılaştığında eğer sabır ve sükûn üzere olarak halini muhafaza edebiliyorsan, sen Allahü Teala'yı gerçekten seviyorsun. Eğer halinde değişiklik olursa Allahü Teala'yı seviyorum demekle yalancı olduğun ortaya çıkar. Birisi Peygamber Efendimize gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben seni seviyorum." deyince Resul-i Ekrem, "Fakirlik için bir elbise hazırla." buyurdu. Bir başkası gelip Peygamber Efendimize, "Ben Allahü Teala'yı seviyorum." deyince Resul-i Ekrem, "Bela için elbise hazırla." buyurdu. Allahü Teala'yı ve Resulullah'ı sevmek fakirlik, bela ve musibetler ile yan yanadır. Bunun için salihlerden birisi, sadece dil ile sevme iddiasında bulunulmaması için bela sevgiye vekil yapıldı. Böyle bir sevgiyi bela ve musibet takip eder. Eğer böyle olmasaydı herkes Allahü Teala'yı sevdiğini iddia ederdi. Bela ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Aldanma içerisinde bulunuşun seni Allahü Teala'dan uzaklaştırdı. Bu bakımdan hor ve hakir olmadan bela ve musibet yılanları ve akrepleri sana musallat olmadan Rabbine dön. Bela ve musibetleri tatman seni Allahü Teala'ya karşı aldanmaktan korur. Sahip olduğun iyi hallerden dolayı sevinme. Çünkü bunlar kısa zamanda geçen ve yok olan şeylerdir. Allahü Teala'nın indinde bulunan şeylere sabırla kavuşulur. Bunun için Allahü Teala sabrı emretti. Fakirlik ve sabır ancak müminde bir araya gelir. Allahü Teala'yı ve Resulünü sevenler bela ve musibetlerle karşılaşırlar fakat sabrederler. Bela ve musibet içerisinde olmakla birlikte Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yaparken Rablerinin indinden zaman zaman gelen bela ve musibetlere tahammül ederler. Ey oğul, sen dünyada devamlı kalmak için yaratılmadın. Öyleyse Allahü Teala'nın razı olmadığı işleri bırak. Allahü Teala'ya taatte sadece la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söylemekle kanaat ettin. Sadece bunu söylemekle iş bitmiyor. Sen la ilahe illallah dediğin zaman bir şey iddia etmiş oluyorsun. Bu durumda sana ey bu sözü söyleyen, senin için bu sözüne delil var mı? Bu delilin nedir denir? Elbette bu delil Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak, başa gelen bela ve musibetlere sabretmek ve kadere rıza göstermektir. İman edip bu amelleri de yaptığın zaman yine başka bir şey daha lazımdır. Bu da bütün yaptıklarını ihlasla ve sırf Allahü Teala'nın rızasını gözeterek yapmandır. Ameller ancak bu takdirde kabul olur. İman amelle parlar. Ameller ihlas ve sünnet-i seniyyeye uygun olmakla kabul olur. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri başka bir sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat ettiler. Elinizde bulunan Allahü Teala'nın size ihsan ettiği şeylerle fakirlere yardım edin. Az veya çok bir şey vermeye gücünüz yetiyorsa sizden bir şey isteyeni geri çevirmeyiniz. Allahü Teala vermeyi sever. Bu hususta Allahü Teala'ya muvafakat gösteriniz. Sizi vermeye muktedir kıldığı için ona şükrediniz. Sen vermeye muktedir iken Allahü Teala'nın hediyesi olan isteyen birisini geri çevirirsen yazık sana. Halbuki şimdi sözümü dinliyor ve ağlıyorsun. Sana fakir geldiği zaman kalbin katılaşıyor ise bu senin dinleyip ağlamanın Allah için olmadığını gösterir. Ey cemaat, günahların manevi kiriyle kirlenmiş olduğun halde müminin yanına girme. Çünkü mümin Allahü Teala'nın nuru ile bakar. Bu yüzden sendeki nifak ile bozukluğu anlar. Giydiğin elbise seni onların nazarından saklayamaz. Allahü Teala'ya boyun eğ, ihtiyaçlarını ona arz et. İşlerinde nefsine pay çıkarma. Günahkar olduğunu bilip kusurlarından dolayı Allahü Teala'dan af dile. Fayda veren de, zarar veren de, mani olan da Allahü Teala olduğuna bütün kalbin ile inan. O zaman kalp gözündeki körlük gider, görme meydana gelir. Allahü Teala'nın nimetlerini şükürle karşılayınız. Onun emirlerine ve yasaklarına kulak verip onlara riayet ediniz. Zorlukları sabırla, kolaylığı şükür ile karşılayınız. Geçen nebiler, resuller ve salihler Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlere böyle şükretmiş, bela ve musibetlere de öylece sabretmişlerdir. Rahatlık ve genişlik zamanlarında Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet ediniz ve ona şükrediniz. Zorluk ve meşakkatli durumlarla karşılaştığınız zaman da günahlarınıza tövbe ediniz. Nefsinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala kullarına asla zulmetmez. Ölümü ve ölüm ötesinde başınıza gelecekleri hatırlayınız. Allahü Teala'yı ve onun kullarını hesaba çekmesini ve sizi gördüğünü devamlı hatırlayınız. Bu gaflet uykusunun, bu cehaletin, batıl ve boş şeylerle uğraşmanın, nefis ve hevanın, isteklerin ne zamana kadar devam edeceği hususunda uyanık olunuz. Allahü Teala'ya ibadette, onun emir ve yasaklarına uymakta niçin ona karşı edebinizi muhafaza etmezsiniz? Ey oğul! İnsanlar arasına gafletle, manevi körlükle ve cehaletle karışma. Onlar arasında basiret, ilim ve uyanıklık haliyle bulun. Onların senin hakkında beğendikleri bir şeyi görürsen, ona iyi sarıl. Sende kötü gördükleri şeyden de uzak dur. Onları da o kötü hareketten alıkoy. Siz Allahü Teala'dan gafil bulunuyorsunuz. Sizin uyanmanız, camilere devam etmeniz, Resulullah'a çok salatü selam getirmeniz lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, eğer gökten ateş yağmış olsaydı, ondan sadece camilere devam eden namaz ehli kurtulurdu, buyurdu. Namazda gevşek olmayınız. Gevşek olduğunuz zaman Allahü Teala ile olan irtibatınız kesilir, kaybolur. Bunun için Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şerifte kulun Allahü Teala'ya en yakın olduğu an secde halidir buyurdu. Ey Muhammed aleyhisselam'ın ümmeti, Allahü Teala'ya şükrediniz. Çünkü sizden öncekiler pek çok amel yaptılar. Halbuki Allahü Teala sizin için az ameli kâfi gördü. Sizler en son gelen ümmetsiniz. Kıyamet günü ise önde olacaksınız. Siz iyi olduğunuz zaman sizin gibisi yoktur. Sizler idareci veya emir durumundasınız. Diğer ümmetler ise idare edilen halk derecesindedir. Eğer siz nefsinize, hevanıza, şehvetinize uyarsanız, riya ve ikiyüzlülükle insanların elinde bulunan şeyleri elde etmek gayretine kapılırsanız, dünyaya düşkün olursanız, kalbinizle Allahü Teala'dan başkasına bağlanırsanız, bu yüksek dereceye kavuşamazsınız. Ey cemaat! Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tövbe kapısı açık iken ve elinizde bu imkan var iken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Ey cemaat! Bozduklarınızı tekrar yapınız. Kirlettiğiniz şeyleri yıkayınız. Bu kadar kaçmanızdan ve uzaklaşmanızdan sonra Rabbinize dönünüz. Ey oğul! Tembel olma. Çünkü tembel kimse devamlı mahrum kalır. Pişmanlıktan kurtulamaz.

0: A günü talebelerinin başında okudukları Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek son nefesini verdi. Bütün alimler ve evliyalar söz birliğiyle Eyüp'te metfun bulunan Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari ve diğer eshab-ı kiram radıyallahu anhüm hariç İstanbul'un en yüksek üç velisinden birinin Abdülfettah-ı Akri Hazretleri olduğunu bildirdiler. Aşıkları onun feyz ve nur saçan mübarek kabri şerifini ziyaret etmekte, bereketlenmektedirler. Diğerleri ise Edirne Kapı Eyüp arasındaki Murad-ı Münzavi ile Zeyrek'teki Mehmed Emin Tokadi Hazretleridir.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
0: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Bebeğimle mutluyum.

0: merhaba, hoş geldiniz TGT FM'de. Bebeğimle Mutluyum da buluştuk. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte, ben Hülya. İki bölümde iki ayrı konuk ağırlayacağız. Gündemden çok önemli başlıklar aktaracağız size. Özellikle sıcak havalarda nasıl davranmamız gerektiğini, anne adaylarının yazı nasıl rahat geçirebileceğini konuşacağız bugün. Sevgili dinleyiciler, Şişli Hamidiyet Fal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ekin Pasinlioğlu bizimle birlikte. Ekin Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler size de.
0: Bugün çocuklardan konuşacağız. Aslında çocuklar demeyelim, 0-1 yaş dediğimizde biraz daha bebek tanımını kullanmak doğru olacak herhalde. Bebeklerde beslenme ve bu dönem için doktorların önerdiği takviyelerden bahsedeceğiz. Annelerin ciddi anlamda kafa karışıklığı yaşadığı, kullansam mı kullanmasam mı dediği markalarında bu anlamda annelere hem biraz tanıtımla, biraz sosyal medyayla daha kolay ulaştığı bir alandan bahsediyoruz. Bir kere biz 0-1 yaş bebeğin beslenmesini nasıl başlatıyoruz?
1: Evet, öncelikle hepimizin tahmin ettiği gibi anne sütü çok değerli, çok kıymetli bebeklerimiz için. Bu anne sütü hem bebeklerin bağışıklığını koruyucu, hem birçok hastalıktan koruyucu etkilere sahip. Bebek doğar doğmaz, ister sezeryanla, ister normal doğumlu olsun, olabilecek en kısa sürede bebeği anne memesine koyarak bir an önce o ilk sütün, kolostrum dediğimiz ilk sütün alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve olabildiğince ne kadar çok emzirirse anne, o kadar iyi bebek için. Yani ilk başta, özellikle ilk bir ayda bebek istemiyorsa bile, ağlamıyorsa bile, en az 3 saatte bir, hani gece uyuyorsa uyandırarak, hı hı, gün içinde uyuyorsa uyandırarak mutlaka emzirmek gerekiyor. Ama bunun dışında da bebek her istediğinde, her ağladığında memeye tutmak ve olabildiğince onu anne sütüyle doyurmak en büyük amacımız ilk bir ayda özellikle.
0: Peki bir parantez açalım buraya. Anne sütü deyince annelerin çok sorusu var. Bir kere her annenin sütü bebeğine yeter mi? Yani en büyük sorumuz bu. Doyuyor mu acaba? Ya bu kadar çok ağlıyor. Daha yeni emdi, yine ağlıyor. Emiyor, sonra gazı oluyor. Gaz sancısından bu sefer ememiyor. Ağlaması bitmiyor. Bu böyle bir kısır döngüye dönüşüyor sanki. Siz de bir annesiniz. Bu anlamda da belki kendi tecrübelerinizi de katarak bize neler söylersiniz?
1: Şöyle, klinik anlamda, yani çocuk doktoru olarak tıbbi anlamda anne sütünün bebeğe yetmemesi gibi bir durum çok çok çok nadir karşılaştığımız, hani belli durumlarda annenin belki sütünün kesilmesiyle olabilecek şeyler. Ama biz günlük rutinde klinikte bir annenin sütünün bebeğe yetmediğini hiçbir zaman neredeyse düşünmüyoruz. Bebeğin ağlaması ilk bir ayda çoğunlukla açlıktan, ama bunun yanında yani anne sütünü sadece doyurucu olarak düşünmemek gerekiyor. Anne ile bebek arasındaki duygu, duygusal bağ kurmada, güven duygusunu sağlamakta birçok şeyde etkisi var. Onun için sürekli memeye tutarak beslemek gerekiyor. Evet, her beslenmeden sonra gazını çıkarmak, mümkünse sırtına pat pat vurarak rahatlatmak bebek için çok iyi olacak. Ama yeni emmiş olsa bile yine bir saat sonra tekrar, hı hı, bebek gerçekten anne sütü isteyebilir. Bunu sadece doymak olarak, dediğim gibi, düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda duygusal bir açlık da var o bebekte. Hani annesine sürekli bağlanmak ve onunla sürekli temas halinde olmak istiyor. O yüzden her istediğinde, her ağladığında mutlaka memeye tutmak gerekir. Özellikle ilk bir ayda.
0: Bir de tabii çok büyük bir mide kapasitesi varmış gibi düşünüyoruz. Ya işte yarım saat emdi, bir saat emdi. Halbuki ne kadar emdi, ne kadarını yutabildi, ne kadarını dışarı çıkarttı. Midesi zaten çok küçük. Belki doyduğunu hissetti. Sonra çok çabuk acıktı. Bunlar bilemediğimiz şeyler. Dolayısıyla biz prensip olarak bebek her ağladığında acıktığını düşünerek onu emzirmeliyiz. Doğru bir cümle mi bu?
1: Evet, çok doğru bir cümle ve çok güzel bir yere parmak bastınız gerçekten. Şimdi anneler şöyle zannediyor, işte doyurayım, vereyim süt vereyim, ama aslında bebeğin midesi o kadar küçük ki en başta böyle bir ceviz tanesi kadar neredeyse, sonra gittikçe büyüyor. Yani bir aylık bir bebeğin bile midesi bir su bardağı kadar sadece. Onun için çabuk doyması da hani beklenen bir şey. Burada önemli olan şey şu, bebekler genellikle ilk bir ayda özellikle memeyi emerken uyuyakalıyorlar ve uyuyakalmayla aktif bir emme süreci gerçekleştiremiyor aslında bebek. Anne de yorgun, fark edemiyor olabilir, anlayamıyor olabilir. Hani bu çocuk 40 dakikadır memende diye düşünüyordur ama aslında bebek çok zayıf emiyordur. Özellikle ilk günlerde emmeyi çok iyi bilmedikleri için çok daha uzun bir süre geçirmeleri gerekiyor doymaları için. Şu önemli, ilk memeyi emme sırasında ilk başta gelen süt, su oranı daha yüksek, yavrum daha düşük bir süt. Ama ilerleyen dönemlerde bebek emmeye devam ettikçe sütün daha yağlı, daha doyurucu, daha yağ şeyi
0: oranı yüksek.
1: Daha yüksek. Evet, ve doyurucu kısmını aldığı için aslında o son kısmı aldığında bebek doyabiliyor. Ama biz bu 5-10 dakika emzirip bırakmalarla bebeğin doyduğunu düşünürsek yanlış bir düşünceye kapılmış oluruz. O sondaki sütü almaları çok önemli, yağlı kısmı.
0: O ilk kısmı susuzluğunu gidermek, ikinci kısmı açlığını gidermek gibi tanımlayabiliriz belki.
1: Evet, evet, çok güzel bir yaklaşım olur bu, doğru bir yaklaşım.
0: O zaman doydum diyene kadar, yani kendisi memeyi bırakana kadar emzirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu ilk bir hafta gelen kolostrum, bu çok kıymetli bir süt dediniz. Bu sütün fazlası, eğer fazlaysa saklanabilir mi? Mesela sosyal medyada çok görüyoruz, bu sütü ziyan etmeyin, bebeğinizin bağışıklığına katkı sağlar. İleride bebeğiniz hasta olduğunda bundan kaşıkla bile verseniz iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz der kimileri. Doğru mudur bu?
1: Şöyle, kolostrumun çok kıymetli olduğu doğru ama ne kadar taze bu çocuk bunu alırsa o kadar iyi. Yani o kolostrumu alıp saklamak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Hani yanlış bir şey değil ama zaten bebek onu emiyorken, o kolostrum geliyorken bir an önce onu vücuduna alması çok önemli. Ama tabii ki biz sütü sağıp dışarıda hava oda sıcaklığında, buzdolabında veya buzlukta 3 aya kadar saklayabiliyoruz. Hani tabii ki de saklayıp sonra vermekte bir sıkıntı yok. Ama taze gelmişken
0: önceliğimiz
1: tabii daha güzel olur.
0: Önceliğimiz anında emzirmek olacak. Peki ne kadar devam edecek anne sütü bebek için, ne kadar yeterlidir ve ne kadar, hangi zamandan itibaren, hangi aydan itibaren artık biz su vermeye ya da ek gıdayı konuşmaya başlayabiliriz?
1: Şöyle, ilk 6 ay herhangi bir sıkıntı yoksa, annenin emzirmeme gibi bir durumu yoksa, ilk 6 ay mutlaka sadece anne sütü diyoruz. Tabii anne sütünün olmadığı durumlarda mutlaka mamadan destek alıyoruz. 6 aydan sonra ek gıdaya başlayabiliriz. Aslında kaynaklar şöyle söylüyor: 4. aydan önce, 6,5 aydan sonra olmayacak şekilde ek gıdaya başlanmalı. Ama en uygun zaman 6. ay. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor: bu tam olarak tamamlayıcı beslenme, ek gıda. Yani bu bebeğin yine ana öğünü, karnını doyuracağı besin anne sütü veya mama. İlk aşamada, ilk bir ay özellikle verdiğimiz her şey deneme, tadına bakma, çocuğun tepkisini ölçmek üzerine kurulu. Yani çocuğu doyurmaya çalışmak, bunun için ağzına işte haşlanmış sebzeleri tıkmak, bunu yemedi daha çok vermeye çalışmak asla değil. Çünkü midesi çok küçük ve ana öğünü dediğim gibi anne sütü. Ama denemelere özellikle en uygun zaman 6. ay olacak şekilde başlıyoruz.
0: Nasıl başlıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Yani emzirdikten sonra mı tadına baktırıyoruz? Açken mi veriyoruz? Burada bir prensibimiz var mı? Ve ilk gıda ne olmalı genelde?
1: Şöyle, haşlanmış sebzelerle başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü meyvelerle başlandığında o tatlı şey hoşlarına gidiyor ve sebzeyi bu sefer reddedebiliyorlar. O yüzden sebzelerle başlamak daha uygun. Diğer soru neydi, affedersiniz?
0: Başlayacağımız ilk sebze ve bu arada aç mı tok mu olacak? Yani emzirdikten önce mi sonra mı vereceğiz?
1: Evet, şimdi bu tam deneme süreci olduğu için bebek ne çok açken ne de yeni emmişken, çok tokken olmaması gerekiyor. Yani bebek emmiş, üzerinden bir saat gibi bir süre geçmiş, ondan sonra haşladığımız bir sebzeyi denemeyerek başlayabiliriz. Genelde 3 gün kuralıyla ilerliyoruz. Hani ilk başta o mevsimde hangi sebzeler varsa, kabak olabilir, patates olabilir, havuç olabilir, mevsimine uygun sebzeyi haşlayıp 3 gün onu teklif edip alerji olmadığını görünce başka sebzeler ekleyerek devam edebiliyoruz.
0: En uygun öğün hangisidir Ekin Hanım? Yani bir kahvaltıyla mı başlamak lazım, yatmadan önce mi vermek lazım, denemek lazım? Çocuğun uyku durumunu bu noktada göz önünde bulundurmak mı lazım? Çünkü bazen çocuk uyku ihtiyacı içinde oluyor. Anne de hadi şunun tadına bir baksın diyor. Halbuki uykusuzluk huzursuzluğuyla reddediyor o sebzeyi. Burada bir düzen kurmak lazım mı?
1: Evet, şöyle, gün içinde aslında en keyifli olduğu anı yakalamaya çalışmak gerekir. Öyle söyleriz annelere. Yani çünkü her şey çok yeni bebeksin. İlk defa ağzına anne sütü dışında farklı tatta ve farklı küçüllükte diyeyim, farklı yapıda bir şey alıyor. Onun için keyfi yerinde olmalı. Oyununu oynarken oyun ortasında almak değil de keyfi yerinde ve karnı çok aç değil veya çok emmiş de değil, tam böyle keyifli bir anda yakalayıp denemelere başlayabiliriz bu şekilde.
0: Bunun dışında mesela paketli ürünler var çocuklara hazırlanmış. Cam kavanozlarda ya da toz halinde siz onu karıştırıyorsunuz. Bir mama kıvamına dönüyor. Bunlar da ek gıda olarak denenebilir mi? Ne önerirsiniz annelere?
1: Ben klinik pratiğimde paketli gıdayı hani hem bebeklik döneminde hem çocukluk hiçbir dönemde önermiyorum. Olabildiğince sağlıklı, mevsimine uygun sebze meyvelerle evde hazırlanmış, temizliğine emin olduğumuz ürünleri teklif etmek her zaman daha faydalı olacaktır çocuk için. Ama tabii ki bazı durumlar olabiliyor, yolculuk olabiliyor veya hazırlanamamış olabiliyor. Bir şekilde yani bir afet geçirdik, Allah korusun, bu tarz durumlarda hani mecbur kalınca tabii ki verilebilir, bebeğin aç kalmasından iyidir. Ama ön planda evde hazırlanmış sağlıklı besinler önceliğimiz.
0: Gelelim yağ, tuz, şeker bunlara. Bunlar ek gıdanın içinde olmalı mı? Olacaksa ne kadar olmalı? Bununla ilgili bir formül var mı annelere önerebileceğiniz?
1: Şöyle, bir yaş öncesinde tuz ve şekeri önermiyoruz tabii ki. Tuz, şeker, baharat, bunlar bir yaş öncesinde bebeklere sunduğumuz besinler değil. Yağı da şöyle yapıyoruz. Başta sadece sebze haşlaması şeklinde veriyoruz. 8. ay itibariyle, 9. ay itibariyle haşladığımız sebzelere minik bir zeytinyağı ekleyerek bu şekilde de teklif edebiliriz. Zeytinyağı zararsız ama tuz, şeker, baharat, onları bir yaş sonrasına saklıyoruz.
0: Bal için ne söylersiniz? Bal ve inek sütü.
1: Bal tabii, balın içinde botulinum toksini dediğimiz bebekler için toksik olabilecek bir gıda olduğu için bir yaş öncesinde kesinlikle önermiyoruz. En önermediğimiz besin bu olabilir. İnek sütü de yine aynı şekilde bir yaş öncesinde önermiyoruz. Hatta inek sütünü neredeyse, yani inek sütü yerine bir yaşından sonra da çocuğun peynir, yoğurt, ayran, bunları tüketmesi çok daha faydalı onun için. Çünkü hem sıvı bir şey olduğu için midesini dolduruyor, çok tüketilmesi kabızlığa sebep olabilir. Demir eksikliği anemisine sebep olabiliyor. Onun için bir yaştan önce zaten vermiyoruz. Bir yaştan sonra da daha çok yoğurt, peynir gibi ürünleri tercih ediyoruz inek sütü yerine.
0: Gelelim kıvamına. Şimdi bazı anneler çorba yapıyorlar diyelim, o kadar pütürsüz oluyor ki. Bazen köfteyi bile pütürsüz yapmayı başarabiliyorlar. Sonrasında çocuk günlük hayatta pütürlü bir şey ağzına geldiğinde bunu atıyor. Kimi anneler tamamen pütürsüz verirken, kimileri de önüne sebzeleri koyuyor. Kendisi eliyle alsın yesin diyor. Buradaki yol haritamız ne olmalı?
1: Burada farklı görüşler var tabii. Bu bebeğin önüne koyup tamamen kendisinin yemesini istemesi BLV dediğimiz yöntem, baby led weaning deniyor. Bu da denenebilir ama bazı avantajları, dezavantajları var. Ayrıca bir ayrıntılı konu. Biz ilk aşamada şöyle öneriyoruz annelere ek gıdayı anlatırken. Şimdi bebek o zamana kadar, 6. aya kadar sadece anne sütü aldı ve sıvı. Onun dışında bir şeyle karşılaşmadı. İlk başlarda pütürlü, yani pütürlü de verilebilir ama anne korkuyorsa, daha yavaş ilerlemek istiyorsa blenderdan getirilmiş, böyle püre haline getirilmiş şekilde verebilir. Ama bunu çok kısa bir sürede, yani nasıl söyleyeyim, belki 2 hafta gibi bir sürede bir an önce haşlanmış ve sadece çatalla ezilmiş şekilde pütürlü kıvamda verilmeye başlanmalı. Çünkü dediğiniz gibi bu süreç uzadığı zaman, bu pütürlü gıdayla bebeği tanıştırmadığımız zaman ileride beslenme sorunları, yutma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani belki 1-2 hafta gibi kısa bir süre sadece püre, sonrasında hemen çatalla ezilmiş bir şey. Hatta 9. ay itibariyle, 8.5-9. ay itibariyle bebek oturabiliyor ve kendi eliyle tutabiliyor. Parmak gıdalar deriz. Parmak gıdalarla bebekleri tanıştırırız. İşte adı üstünde, parmağı kadar minicik bir havuç, patates eline vererek hani onu ısırması, kendi kendine yemesini de teşvik etmek önemli bu aşamada.
0: Peki ek gıda ile beslemede biberonun yeri nedir?
1: Biberonu biz genel olarak hiç önermiyoruz desem yeridir. Hele ki 2 ayın altındaki bebeklerde mama verilecekse, bu durumlarda da biberonla değil, kaşıkla veya bardakla veya enjektörle, şırıngayla dediğim şekilde verilebilir. 2 ayın altında özellikle biberon en sık kullanımları meme reddine çok sık sebep oluyor. Onun için biberonu olabildiğince hayatına sokmadan, olabiliyorsa kaşıkla ve bardakla besinlerin sunulmasını öneriyoruz annelere.
0: Tabii bu anneler açısından bakıldığında hani o emme refleksi sanki tatmin olmuyormuş gibi geliyor. Biberon sanki o o bebeğin doğasına daha uygunmuş gibi algılanıyor ama tam tersi kaşık, şırınga,
1: evet,
0: bu noktada bardak daha çok ya da küçük kaplar tercih edilmeli. Peki bebeğin beslenmesinde bir problem olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani anne sütü alıyor olsun, ek gıdaya geçmiş olsun, özellikle anne sütüyle ek gıda arasındaki dönemde bakıyoruz, o geçiş tamamlanmadığında bebeğin bir damak tadı oluşacak belki. O oluşmadığında bebek kilo kaybı gösteriyor. İşte anne sütü alırken yanakları tombul tombul olan bebek ek gıdaya geçiyor. Biraz da belki hareketleniyor. O yüz, o yanaklar süzülmüş yerine, böyle sanki beslenme problemi var gibi başka bir çocuk gelmiş. Bu süreçte anneler çok üzülüyorlar.
1: Evet, şöyle, şimdi ilk 6 ayda kilo alımı çok hızlı tabii. Günde ilk başlarda 30-40 gram gibi, sonra 20-30 gram gibi günde kilo alımını bekliyoruz. Ama bu kilo alım hızı yavaşlıyor 6. aydan sonra. Zaten hani işin oluru bu şekilde. Aynı zamanda tabii yeni ek gıdalar denenmesiyle de hani bir beslenmede değişiklik, dalgalanma olabilir ama burada zaten özellikle onun için vurgulamıştım. Asıl gıda yine anne sütü. Anne sütünü çocuk mutlaka alacak. Diğerlerinin yanında deneyerek devam edeceğiz. Bunun yanında çocuk hekimi kontrollerinde boy kilo takipleri yapılıyor çocukların. Günlük idrar çıkımı, gayta çıkımı, bunlar takip ediliyor. Bunlara bakarak yeterli büyüme sağlayıp sağlamadığını kontrol edebiliyoruz.
0: İlk 1000 gün çok önemli, çok kıymetli bebekler için. Anne karnında geçirdiği süre üzerine ilk iki yaş. Bu dönem içinde bebeklere mutlaka verilmesi gereken bir gıda var mı, ya da bir grup gıda var mı? Bunu sormak istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde farklı öğretiler var. Japonya'da bakıyorsunuz çocukları arı sütüyle daha erken tanıştırıyorlar. Propolisle daha erken tanıştırıyorlar. Ama bazı ülkelerde işte alerjen olduğu için uzak tutuyorlar gibi. Farklı kültürlerde farklı yaklaşımlar var. Biz bebeklerimizi büyütürken ilk bir yaşta, özellikle bugün ilk bir yaşı konuştuğumuz için soruyorum. Mutlaka şunu vermeliyiz dediğiniz bir şey var. Mutlaka bir meyve, mutlaka yumurta, mutlaka bir sebze, ilave etmemiz gereken bir şey var mı?
1: Evet, şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Yumurta bizim için çok önemli. Hem ulaşılması kolay, sindirmesi kolay, bebekler için çok iyi bir protein kaynağı. Yumurta mutlaka olmalı. Yoğurt özellikle ilk ek gıda başlangıç sürecinde hem probiyotik etkisi olması, mayalanması, hem özellikle anne kendi mayalıyorsa evde hazır yoğurtlar yerine, bunların probiyotik bakteri oranları daha yüksek oluyor ve daha sağlıklı oluyor. Yoğurt mutlaka olmalı. Sonra tabii sebzelerle tanıştırıyoruz bebekleri ve tahılları, mesela mercimek, nohut, fasulye olsun, yulaf. Yulaf çok güzel bir gıda bebekler için. Ondan sonra farklı meyveler, avokado olsun. Avokado mesela lif oranı da yüksek, sindirilmesi de kolay, güzel bir gıda. Yani bütün çeşitliliği sağlamamız gerekiyor. Özellikle şunu şunu alsın. Yani olabildiğince her şeyden alsın bebek. Ama dediğiniz gibi yumurta, yoğurt özellikle bunlar çok önemli. Onlara özellikle dikkat ediyoruz alabilmelerine.
0: Şimdi avokado dediniz diye söyleyeceğim. Genç anneler var bizi şu anda dinleyen. Bir de onların anneleri, büyükleri var. İşte avokado verelim dediğinde biz muhallebiyle büyüttük çocuğumuzu. Ne var? Bak kocana, bak kızına, kız kardeşine ya da kendine bak. Taş gibisiniz, hiçbir şeyiniz yok. Şimdi burada bir görüş ayrılığı var ve bir çatışma ortamı var. Hele de çocuklara anneanneler, babaanneler bakıyorsa.
1: Yani evet, çok haklısınız. Ben de çoğu zaman çocuğu büyütürken böyle çıkmaza girdiğimde şey diyorum. Ya annem bana bunları yapmadı ama ben gayet sağlıklı büyüdüm. Mesela böyle düşünceler geliyor aklımıza. Yani avokado tabii şimdiki zamanımızda daha popüler bir gıda. Eskiden var mıydı? Yoktu. Onun yerine olabilen şeyler vardı. İlla ki avokado alsın değil tabii ki. Ama hem kolay sindiriliyor, hem böyle nasıl diyeyim, ya bulamaç yapmayı çok önermiyoruz ama pirinç gibi böyle bir şeylerle karışıp bebeğe rahat yedirebildiğimiz bir gıda ve besleyiciliği de yüksek. Onun için öneriyoruz. Yeni anneler çok bunu
0: seviyorlar.
1: Soruyorlar. Evet, seviyorlar avokadoyu gerçekten.
0: Bir de pancarı çok seviyorlar benim gördüğüm. Dışarıda mesela karşılaştığımızda çocuklarına bir şey yedirmeye çalışıyorlarsa mutlaka içinde pancar görüyorum. Evet. Bir özelliği var mı pancarın?
1: Pancarın A vitamini değeri yüksek ve o da besleyici bebekler için çok iyi. Pancarda şöyle bir şey dikkat etmek gerekiyor. Pancar yiyen bir bebeğin idrarı kırmızı çıkabilir. Hmm. Anne bunu bilmiyorsa, bezinde bir kırmızılık gördüğünde korka, panik olup kan mı geliyor, kan mı oldu, bebeğin idrarında bir şey var gibi panik olabiliyor. Biz diyoruz ki pancar mı yedi? Evet hocam pancar yedi. Tamam, o zaman bu normal. Onu
0: o zaman rahatlayabiliriz. Evet. Şimdi hazır dışkılamaktan bahsetmişken son olarak belki biraz da ondan bahsedelim. Yedi içti bebek. Tabii ki bunları dışarı çıkartacak. Aslında o dışkılama sayısı, oranı, idrarın miktarı da bebeğin doyup doymadığını bize gösteriyor. Burada neye dikkat etmeliyiz diye artık yavaş yavaş röportajımızı da sonlandıralım.
1: Kaka çok değişebiliyor. Kakanın rengi, kıvamı bebekken böyle ilk başta siyah oluyor, sonradan sarıya dönüyor, yeşil oluyor, sonra normal bir renge geliyor vesaire. Ya farklı farklı gaykalar aslında normal olabilir anneye, aileye farklı gelse de. Önce bunu bilmek gerekiyor. İlk başlarda, ilk bir ayda özellikle bebeğin günde en az bir kere kakasını yapmasını önemli bir şey bizim için. 5-6 kez çişli, bir kere de kakalı bez almalıyız altından. Hani yeterli beslendiğini görmemiz açısından. Sonra arasında özellikle böyle 2-3 ay ile 9 ay arasında bebeklerin dışkılamasında bir seyrelme olabilir. Bazen 10 güne kadar kaka yapmayan bebekler görebiliyoruz. Bu bebeğin karın kaslarıyla hani popo kasları arasındaki iletişim bozukluğu diyeyim, hani tam oturmamış bir sistemden kaynaklanıyor olabilir diyeyim. Bunda da panik olmamak gerekiyor. Böyle bir şey olabileceğini bilmek aile için önemli. 10 güne kadar kakasını yapmadığı olabilir. Hmm. Böyle bir durumda bebeği popodan uyarmak, ağızdan zeytinyağı içirmek gibi bir şeyi asla önermiyoruz. Onun yerine karnına böyle sadece masaj yaparak, saat yönünde karnını ovalayarak, dizlerini karnına böyle bastırıp çekerek masaj yaparak rahatlamasını sağlayabiliriz. Bunun geçici bir süreç olduğunu, bebek büyüdükçe kendiliğinden geçeceğini bilirsek içimiz daha rahat olur. Evet. Bir de tabii anne de yediklerine dikkat edecek ve bebeğe özellikle mesela dediğimiz ya pirinç, lapa, bu tarz şeyler, hani bunlar bebeğin dışkılama sayısını azaltabilecek gıdalar. Sebze ağırlıklı beslenip suyunu, anne sütünü veriyorsak bebeğe hani çok karşılaşmayız bu durumla.
0: Hele anne sütü alıyorsa kabızlık pek de korkulan bir durum söz konusu olmuyor herhalde. Dikkat çekmiyor. Peki çok teşekkür ediyorum bugün için aktardığınız bilgiler için. Bir gün özellikle sadece bebek neden kusar diye konuşalım. Bu çok önemli bir konu. Bugün ona giremedik ama önümüzdeki günlerde belki ondan da konuşuruz.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekim Pasinlioğlu bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
2: Bebeğimle mutluyum devam ediyor.

0: Benimle Mutluyum devam ediyor. Bugün yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşacağız sizinle birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikte olacak. Nihan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de aynı şekilde size.
0: Teşekkür ederiz. Nihan Hanım, bugün yaz gebelerini konuşacağız. Sıcak bir yaz devam ediyor. Bazı yerler için hava yağışlı ve serin geçse de orada da nem gebeleri rahatsız ediyor. Bir kere yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşalım. Beslenmeyi konuşalım. Egzersizi, yürüyüşü konuşalım. Su içmeyen gebeleri, tatil planlayan gebeleri. Bu yayında anne adaylarının bu mevsimde dikkat etmesi gereken her şeyin altını çizelim istiyoruz.
1: Tabii ki. Ben de elimden geldiğince sorularınızı bilgilerimle yanıtlamaya çalışırım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yaz gebeleri deyince aslında gebeliği ilk 3 ay olarak planlıyoruz. 3 ay, ikinci 3 ay ve üçüncü 3 ay. Her 3 ay içinde baktığınızda hangi ayda olursa olsun tüm gebelerin yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenler nedir diye sorayım. Sonra da belki aylara göre dikkat edilmesi gerekenleri özelleştirmek istersiniz.
1: Tabii. Şimdi ilk etapta yaz aylarında bütün aylardaki gebelerimizin İlk dikkat etmesi gereken şey su içimi. Yani sıvı alımımız. Özellikle su olarak söyledim. Çünkü biz sıvı dediğimizde gebelerimiz bunu işte içtiği çay, kahve, meşrubat gibi şeyleri de sıvıya dahil edebiliyorlar. Ama bunun özellikle ve özellikle günde 3-4 litre su tüketimi şeklinde olması lazım. Çünkü yaz aylarındaki fark aslında fark etmeden terlemeyle de kaybettiğimiz sıvının yerine konma ihtiyacı. Bunun dışında bütün aylardaki gebelerimizin gene dikkat etmesi gereken ki az sonra bundan daha detaylı olarak da bahsedeceğim. Konusu ödem. Yaz aylarında ödemimiz çok daha fazla olacak. İlk 3 ayda da, ikinci 3 ayda da, son 3 ayda da. Bu ödemi de azaltmak için aynı şekilde sıvı alımının günde 3-4 litre olması çok çok önemli. Bütün aylar için özellikle söyleyebileceğim bu.
0: Öncelikle sıvı alımını bu mevsimde anne adayları ihmal etmemeli. Başka sıvılar tüketmeyi suyla karıştırmamalı ve mutlaka 3-4 litre su tüketmeli. Peki anne adayı yeterince su tüketmezse bebek bundan olumsuz etkilenir mi?
1: Evet, bundan evet olumsuz olarak etkilenir. Özellikle ilk 3 ayda her ne kadar olmasa da ikinci 3 ay ve son 3 ayda bebeğin suyunun azalması direkt olarak etkiler. Annenin sıvı alımının azalması. Çünkü bu bir denge içerisinde. Annemiz sıvı alacak, bebeğin suyu da bunun dengesinde olacak. O yüzden bu direkt olarak bebeğin de suyunu etkiler.
0: Dolayısıyla bu su eksildiğinde özellikle son 3 ayda belki de erken doğumu tetikleyecek bir takım istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
1: Kesinlikle öyle. Zaten erken doğum katılmalarımızın bu NST takiplerinde özellikle karşılaştığımız en büyük sebebi annenin dehidrate yani vücudunun susuz kalması oluyor.
0: Yani biraz belki su içtiğinde kendisi de daha rahat oluyor. Bebeğin hareketleri de daha rahatlıyor. Bebeğin su içinde olduğunu anne adayının yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her ayda mutlaka hatırlaması lazım.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Peki gelelim annelerin çok şikayeti olan yaz mevsiminin şişliklerine. Yine ilk 3 ayda belki çok fark etmiyoruz ama sonra mevsim ilerledikçe, aylar ilerledikçe bakıyoruz ki anne ister istemez kendini şiş hissediyor. Eller, ayaklar çok kötü, hareket kabiliyeti azalmış. Bu ödemler için yapabileceği bir şey var mı annenin ve neden oluşur?
1: Ödemler genellikle özellikle ilk 3 ayda çok karşılaşmıyoruz. Karnımız büyümeye başladıktan sonra tabii ki alt bacak tarafına doğru giden damarlarımızdaki baskıdan dolayı oluyor. Yaz aylarında olmasının sebebi özellikle sıcaklıkta vücudumuzun dengesinin değişmesi tabii ki. Ama karın büyüdükçe de zaten normalde ödem karşılaştığımız bir problem. Ödem yapmak için tabii ki yapabileceğimiz bir sürü yöntem var. En önemlisi bunların içerisinde hareketli olmak. Yani hareketsiz kalmak ödemimizin bizim özellikle oturarak masa başı çalışan gebelerimizde en büyük karşılaştığımız problem oluyor. Onların ben her zaman masa başı işte yatmalar, saat başı kalkıp 10 dakika yürümelerini öneriyorum. Onun dışında zaten hareketli olan bir gebede ödem daha az karşılaştığımız bir durum. Ama burada amaç bizim vücudumuzda nasıl değil de yukarıya doğru kanı yöneltmek olduğu için ayakları hafifçe kaldırarak akşamları uzatmak. Onun dışında masaj bacaklara çok önemli. Tabii şimdi ödemde atlamamamız gereken bir nokta da var. Bazen ödemlik zehirlenmesi dediğim rahatsızlığın bir parçası olabiliyor. O yüzden günlük kalsiyum ölçümleri özellikle yazılarında karşılaşıyoruz biz. Gebelik zehirlenmek durumuyla mutlaka mutlaka günde bir kez tansiyon ölçümü de eğer böyle ciddi bir ödem varsa öneriyorum.
0: Eğer ödem ciddiyse ve hareketli olmaya rağmen geçmiyorsa mutlaka bunu doktoruyla paylaşmasını da önerelim değil mi Nihan Hanım?
1: kesinlikle doktoruyla paylaşacak. Tansiyon ölçümünü de günde bir kez yapacak. Bir de ödemin tabii ki nerelerde olduğu da çok önemli. Ayaklarda en çok gebelikte biz ödemi bekliyoruz. Ama bu ödem göz çevresine yerleştiyse, ellerde bir ödem varsa, bu hareketleri engelleyecek şekilde oluyorsa bunu mutlaka doktorumuzla paylaşmalıyız.
0: Bu durumda aslında bir de tuz tüketimini gündeme getirelim mi? Yaz mevsiminde tuz tüketmek ya da tuzu tamamen kesmek anne adayı için ne ifade eder?
1: Aslında bunu çok yanlış bilinen, yani doğru bilinen yanlışlardan diyebilirim. Ödemim var, ben tuzu kesinlikle kesmeliyim şeklinde. Ama değil, çünkü vücudumuzun o tuza da ihtiyacı var, bir dengeye ihtiyacı var. Ve aslında aldığımız, tükettiğimiz tuzla ilgili değil bu. Tuzu evet bir miktar azaltabiliriz tabii ki yemeklerimizde ödemimiz varsa, ama azaltsak da o ödem geçmeyecektir. O yüzden dengeli bir beslenme programıyla günde bir sade soda, mesela ben mutlaka ve mutlaka öneriyorum vücudumuzda sodyuma da ihtiyacı olduğu için. Yani şöyle söyleyebilirim, tuzu kesmek ödemin geçmesi için bir çözüm değil aslında.
0: Beslenme konusunda belki buna tekrar değineceğiz. Çünkü yaz beslenmesi nasıl olmalı diye detaylı olarak soracağım, ama şu hareket kısmı ile ilgili özellikle çalışan anneler için, bütün gün oturuyorlar, saat başı bir 10 dakika yürüsünler dediniz. İş yerinde dışarıda çıkmadan bu sıcak havada rahatlıkla bir 10 dakika yürüyüş yapabilirler. Belki işte ofisler arasındaki yolu belki biraz uzatabilirler.
1: Evet, merdiven inip çıkabilirler. Ben özellikle ödem konusunda merdiven inip çıkmayı öneriyorum. Tabii ki doktoru tarafından belirtilmiş bir erken doğum tehlikesi ya da düşük tehlikesi gibi bir durum yoksa gebe anne adayımızın. Mutlaka ofiste de çalışıyorsa, ofis ortamında o kadar bir yeterli alan bile yoksa, en azından iki kat merdiven inip çıkması bile bacaklarındaki kan bulaşımını arttıracaktır.
0: Peki gelelim bu hareketliliğin güne yayılmasına. Özellikle bu sıcak havalarda anneler pek dışarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü hava sıcak, sıcak çarpmasına karşı da korunmaya çalışıyorlar. İki canlılar, hareketleri daha zor. Ama hiç yürüyüş yapmamak, hiç hareketsiz, tamamen hareketsiz kalmak da önerilmiyor. Peki anne adayları yazın hangi hareketleri nasıl yapmalı?
1: Anne adayları aslında eğer evdeyse, ben şöyle öneriyorum. Tabii ki hani bu noktada özellikle ülkemizin sıcak, çok sıcak, yani mesela güney bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi gündüz dışarı çıkılamayacak durumlarda bir alışveriş merkezlerini tercih edebilirler yürüyüş için. Onun dışında aslında internette çok güzel gebe pilatesi, gebe yogası, gebe egzersizleri şeklinde egzersizler bulabilir. Bunları evde yapabilirler. Ama akşam saatlerinde hava serinlediğinde yine bir imkanı varsa yürüyüş yapmak gerçekten çok önemli. Yani ev içinde de olsa hareketli olmak, oturup kalkmak tam ziyade, yani bir takım işte bu mat pilates, mesela eve bir mat alınabilir ve gebe pilatesi videoları çok yaygın artık. Bu tür egzersizleri mutlaka yapmalılar.
0: Hangi aylar için daha çok pilatesi öneriyorsunuz?
1: İlk 13 hafta genellikle bizim düşük tehlikesi hastalarımız olduğu için bunu bir eğitmen kontrolünde yapmak daha doğru. Evde yapılacak hareketler bilmeden bir tehlikeye sebep olabilir. Ama ilk 13 haftadan sonraki 2. 13 hafta ve 3. 13 hafta döneminde kesinlikle ve kesinlikle bu egzersizler aslında doğumun kolaylaşması için de önemli.
0: Peki o egzersizler içinden böyle anlatabileceğimiz, yani özellikle pilates topu artık bütün gebelerin neredeyse hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren evlere giren bir şey oldu. Doğum yaklaştıkça da pilates topuyla paylaşılmış pek çok sosyal medyada video görüyoruz. Biz de bebeğimle mutluyum da paylaşıyoruz zaman zaman. Sizin de belki sayfanızda var. Bu anlamda evet, pilates topu doğum yaklaştıkça daha mı kıymetli hale geliyor?
1: Pilates topu kesinlikle daha kıymetli hale geliyor. Bu aslında oturup kalkıp yaylanma hareketi dediğimiz hareket. Perine bölgesine, bizim perine masajı olarak önerdiğimiz bir yöntem var. Perine bölgesine masaj yapmış oluyor. Aynı zamanda bizim doğum bölgesindeki pelvik taban kaslarımızın güçlenmesi açısından da çok önemli. Pilates topu bence de gerçekten her gebenin evinde ilk gebeliğini öğrendiği andan itibaren mutlaka bulunması gereken bir şey.
0: Yaz kış demeyelim o zaman, pilates topundan vazgeçmeyelim. İlk 3 ay eğer düşük riski yoksa bununla ilgili eğitim veren kurumlar da var. Hatta ben şöyle görüyorum, belki sizin de böyle bir gebe okulunuz vardır ya da hazırlanıyorsunuzdur.
1: Pek evet, çok gebe okuluna hazırlanıyoruz.
0: Pek çok doktorun kendi gebelerine, takip ettiği gebelere biraz daha fazla bilgi aktarabilmesi, muayene sırasında belki zaman kalmıyor ama sorularını daha geniş cevaplayabilmesi, bu tür egzersizleri uygulamalı gösterebilmesi için okulları var. Bunların sosyal medyaya da yansımaları var. Bu okullardan birine gidemiyorlarsa onun videolarını takip ederek de yine mutlaka bilgi edinebilirler diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yalnız dediğim gibi bu noktadaki en önemli şey, doktorlar tarafından belirtilmiş bir düşük tehlikesi, ilk 13 hafta için söylüyorum, son 13 hafta için de erken doğum tehlikesi gibi bir riski olmayan gebelerin kendini evde tehlikeye atmayacak şekilde yapması gerekiyor bu egzersizleri.
0: Gelelim yaz beslenmesine. Anne adayları hangi mevsimde olursa olsun mutlaka dikkatli beslenmeli. Ama yaz mevsimi söz konusu olduğunda kışın o protein ağırlıklı yemekleri pek de sofralara gelmiyor. Daha hafif, daha böyle su bazlı, daha yoğurt bazlı, ayran bazlı gıdalar sofraya geliyor. Meyve daha çok tüketiliyor. Bu anlamda yaz gebesi beslenirken tüm besin gruplarından dengeli almak için nelere dikkat etmeli? Sizin özel önerileriniz, mutlaka yemesi gerekir dedikleriniz var mı?
1: Şöyle, evet, aslında yaz aylarında gebelerimiz aynen sizin de söylediğiniz gibi mesela meyveyi çok tüketerek, tabii yaz seçeneğimiz de çok fazla, besin ihtiyacının birçoğunu karbonhidrat grubundan sağlamış oluyor. O yüzden biz yaz aylarındaki gebelerimizde gelişme geriliği bebekte çok sık rastladığımız bir durum. Çünkü bir protein eksiğimiz var. Zaten ödem aslında bir protein kaçığı demek ki. Ödemden dolayı da olan bir protein kaçığı var. O yüzden mutlaka bitkisel proteinleri, özellikle bitkisel proteinler dedim. Çünkü et, balık, tavuk zaten bir şekilde herkes dediğimiz, hani evet bunu günde bir kez tüketmem gerekiyor diye düşünerek bir ana öğününe ekliyor. Ama ara öğünlerde bitkisel proteinleri almak çok önemli. İşte ceviz, badem, kaju içerikli ya da çok yazın tüketmeyiz ama kuru fasulye, nohut, bakliyat, giller, bunlar çok önemli. Bitkisel proteinleri kesinlikle ve kesinlikle yaz diye menülerinden eksik etmemeliler.
0: Benim hep önerim, yemek olarak yapamıyorsanız işte kuru fasulye yemeği yazın pek pişmiyor ama piyaz yapılabilir. Mercimekler çorbalara, salatalara ilave edilebilir. Bunlardan kendinizi uzak tutmayın anne adayları. Çok güzel tarifler çıkartabilirsiniz ortaya.
1: Kesinlikle, çünkü bitkisel proteinden aldığımız protein aslında etten aldığımız, et, balık, tavuk yüzünden aldığımız proteinden çok daha fazla protein içeriyor. Ve bizim bebeğimizi aslında içeride geliştiren de protein grubu. Ben meyveyi çok tükettim, yani kilo da almayacağım diye düşünerek bir de böyle bir sıkıntımız var. Aslında gebelerimiz en fazla kiloyu yaz aylarında alıyorlar. Çünkü meyvenin de fazlası içerisindeki şeker onun da karbonhidrata dönüşüyor.
0: Bir de gebelikte mesela de şeker riski var. Nihan Hanım, sözünüzü kestim ama gebelikte şeker riski de ciddi bir yönetilmesi gereken ciddi bir durum.
1: O zaten evet çok ciddi bir durum. Biz böyle bir durumda diyetisyenle birlikte çalışıyoruz. Diyetisyen mesela meyveyi bile dengeliyor. Gece öğününe meyve koymuyor. Çünkü meyvedeki şekerin fazlası vücudumuzda direkt olarak şeker olarak ortaya çıktı. Meyve deyip geçmemek lazım aslında.
0: Dolayısıyla mutlaka bunu da, diyabet riski yoksa da, dengeli tüketmek lazım. Çünkü bakıyorsunuz iki tane meyve yemiş ama başka bir şey yememiş ve bunu öğün gibi sayan anne adayları da var. Şimdi bununla beraber özellikle tüketilmesi gereken bir meyve var mı yaz meyveleri arasından? Sizin en çok önerdiğiniz nedir?
1: Yaz meyveleri açısından bir sıvı desteğini de aynı zamanda %90 üstü olarak kapladığı için karpuzdan çok öneriyorum. Karpuz dışında kayısıyı çok öneriyorum. Çünkü gebelerimiz zaten bağırsak hareketleri yavaşlaması sebebiyle kabızlığa yatkınlar. Bu durumda bizim kayısı yememiz çok güzel bir besin desteği sağlamış oluyor. Hem vitamin açısından hem de aynı zamanda bağırsakları çalıştırması açısından. Kayısıyı, karpuzu, tabii ki erik, kiraz, hiçbirimizin karşı koyamayacağı gebelerimizin de özellikle aşerdiği en çok besinler olarak. Bu mevsimde kirazı da çok öneriyorum ama en çok önerdiğim şey özellikle mevsiminde yenmesi. Çünkü içerisindeki hormon vesaire gibi durumlar hiç bizi kendimizi etkilediği kadar içerideki bebeği aslında daha çok etkiliyor. Biliyorsunuz hormonlar artık her mevsim her şey bulunabiliyor. Benim buradaki en büyük önerim, evet kayısı çok önemli. Ekstra bir tek onu söyleyebilirim ama onun dışında mutlaka mevsiminde olan sebze ve meyvenin tüketilmesi.
0: Peki gelelim tatile. Şimdi pek çoğumuzun tatil planladığı dönemdeyiz. Anne adayları da tatil planlıyor. Bir kere anneler tatile çıkabilir mi? Uçağa binebilir mi? Oradan başlayalım. Sonra tatili nasıl planlaması gerektiğini konuşalım.
1: Evet, ben genellikle tatile gebelerimizin eğer imkanları varsa 32 hafta öncesine planlamalarını öneriyorum. Çünkü 32 hafta sonrasında artık neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama tabii ki çalışan insanlarız vesaire, bir sürü bununla ilgili durum olduğu için ister istemez o haftalardan sonra da gerek yapıyor. Bir kere çoğunlukla yurt içi uçuşları için uçak firmaları 34 haftaya kadar kabul ediyorlar. Tabii ki bir doktor raporuyla birlikte. 25. haftadan sonra bizlerden, kadın doğum uzmanlarından alabilecekleri bir raporla uçuş yapabilir. Uzun uçuşlarda mutlaka valiz çorabı dediğimiz bir çorap desteği öneriyoruz. Ve gittikleri yerde bir ada gibi bir yer olmaması gerekiyor ki 32 haftadan sonrasında tatil planı yapan gebelerimiz için özellikle bir doktor ulaşımını mutlaka sağlamamız var. Bunun haricinde güneşten korunma tatil döneminde çok önemli. Gerçi her dönemde özellikle öneriyorum ama 50 faktörlü bir güneş koruyucu. Çünkü birlikte cildiniz lekeleri çok daha fazla yatkın. Ve bu lekeler daha sonrasında kalıcı hale dönüşmesin diye mutlaka güneşten korunma önemli. Bunun dışında uzun yola çıkacak. Mesela herkes uçakla gitmiyor ama arabayla seyahat ediyor. Şimdi Kurban Bayramı sürecinde özellikle herkes memleketine gidiyorum şeklinde sorular ben çok alıyorum. Hı hı. Uzun süreli araba yolculuklarında biz ilk 12 hafta doktorunuzdan bir düşük tehlikesi olmadığına dair mutlaka bir öneri almanız gerekiyor. Eğer düşük tehlikeniz yoksa ilk 12 hafta en rahat seyahat edebileceği dönemde gibi. Hı hı. Ondan sonraki haftalar için mutlaka ve mutlaka saat başı durup özellikle bu bahsettiğim bacaklardaki kan dolaşımının yavaşlanması adına 10 dakikalık yürüyüşler yapılması lazım.
0: Bu aralarda biraz sıvı tüketmek, biraz yürüyüş yapmak, ayakları şöyle hafifçe açmak öneriliyor. Peki çok sorulan bir soru, biz de Bebeğimle Mutluyum'da çok sık karşılaşıyoruz. Tatile gideceğim, havuza girebilir miyim, denize girebilir miyim? Bu konudaki yönlendirmeniz nasıldır?
1: Deniz olarak denizi kesinlikle güvenli buluyorum. Sonuçta açık deniz her zaman için tabii ki yine mikrop içerebilir ama havuz, termal, sauna bu tarz yerlerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Temizliğine ve testlerine yapılmış havuzlar olması gerekiyor. Çünkü gebelikte karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonları özellikle mantar enfeksiyonların en büyük kaynağı aslında bu yazın girilen havuz, termal, sauna gibi yerler oluyor. Ve çok güvenli bir yer olması lazım. Yüzme anlamında zaten hiçbir sıkıntı yok. Her dönemde yüzmek güvenli. Ama havuzda mutlaka çok insan aynı anda olmamalı ve aynı zamanda temizliğine, hijyenine dikkat edilmiş. Özellikle bazı yerlerde havuzun yanında klorür değeri vesaire bir şeyler yazar. Bu tür havuzları tercih etmeliler.
0: Deniz için
1: bir sıkıntı görmüyorum.
0: Yine yüzerken böyle sırt üstü, yüz üstü nasıl bir yüzme stili öneriyorsunuz? Var mı bir sınırlamanız?
1: Aslında biz köpekleme pozisyonunu gebelerde en çok öneriyoruz. Bu aynı zamanda doğuma hazırlık için de yüzme bizim en sevdiğimiz egzersizlerden biri. Sırt üstünü çok önermiyoruz. Zaten normalde de sırt üstü yatış pozisyonu 20. haftadan sonra bizim çok önerdiğimiz bir pozisyon değil. Yanlara dönme şeklinde. Kulaç atmak da zor olduğu için bir gebe için köpekleme pozisyonunu öneriyoruz biz yüzüşlerde.
0: Bu aynı zamanda egzersiz yerine geçiyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki. Şimdi gelelim yaz mevsiminde kilo kontrolü yapması gereken gebelere. Biraz önce diyetisyenden destek alıyoruz dediniz ama şu anda bu desteğe ulaşamayacak olanlar için bir öneriniz var mı? Yaz mevsiminde anne adayları ki özellikle de bu mevsimin biraz önce söylediğimiz gibi meyveleri çok lezzetli. Bir de tabii anne adayısınız, tatile gittiniz, pek çok şey görüyorsunuz. İnsan sanki şöyle düşünüyor. Ya zaten hamileyim, zaten kilo alıyorum. Ne yersem yiyeyim, sonra nasıl olsa doğumun ardından veririm. Bu psikoloji anneyi nereye götürüyor?
1: Bu psikoloji anneyi öncelikle ben kendim de ilk gebeliğimde 26 kilo almış bir anne olarak şöyle söyleyebilirim. Doğum sonrasında zaten hüzünlü olan annenin hüznünü biraz daha fazla arttırıyor. O yüzden aslında gebelikte kilo kontrolü çok önemli. Sağlık açısından da her doğum hangi şekilde olursa olsun, normal veya sezaryen, yara iyileşmemizin iyi olması anlamında. Alınan kiloların fazlası her zaman bize zarar. Benim beslenme önerim, hani bir diyetisyene ulaşamayacak olan tüm anne adaylarımız için her zaman 3 ana, 3 ara öğün şeklinde. Kahvaltıyı kesinlikle atlamamalıdır. Kahvaltıda dengeli bir kahvaltı, işte peyniri özellikle. Tabii ki bu peynirden fazla özellikle bu memlekete gidildiğinde köy peyniri çok yeniyor. Çok önemli bir nokta. Pastörize edilmemiş sütten yapılmış peynir, yoğurt, ayran gibi şeylerden gebelerimizin uzak durması gerekiyor. Güzel bir kahvaltı. Kahvaltıdan 2 saat sonra bir ara öğün. Bu bahsettiğim bitkisel proteinlerle özellikle kuru yemiş grubuyla ya da meyve grubuyla olabilir. Öğlen işte dediğimiz gibi bir piyaz, işte mercimekle yapılmış bir yine bitkisel protein alınan grup. Tekrar ara öğünde bir meyve olabilir. Onun dışında akşamında da mutlaka bir et, balık, tavuk grubundan bir yemek. Ve gece yatmadanki ara öğünde bir kere şunu söyleyeyim. Gece yatmadan 1 saatten kısa bir sürede bir şey yiyip içilmesini önermiyoruz. Çünkü gebelikteki en büyük problemimiz reflü olmaması için bizim yatmadan önce, yatar pozisyona geçmeden önce bir saatte yediğimiz, içtiğimiz her şeyi sindirmemiz gerekiyor. Ha, suyu bunun dışında bırakıyorum sadece. Ama bir meyve suyudur, işte limonatadır, özellikle bu asit içeren şeyler için. C vitamini tüketiminde de bu arada çok dikkat etmek lazım. Ben genellikle C vitamini tüketimi, yani yaz meyvelerinde C vitamini çok bulunmuyor. Daha çok kış meyvelerinde karşılaştığımız bir şey. O yüzden C vitamini desteğinde mutlaka limonla, limonatayla, soğuk böyle buz gibi bir limonatayı ara öğünlere katarak desteklemelerini öneriyorum.
0: Peki biz şimdi normal bir beslenmeden bahsettik. Aslında belki başka bir yayında annelerin alması gereken takviyelerden de bahsedebiliriz. Çünkü sanki bunlar alınmadığı zaman bebeğin sağlıklı gelişimini desteklemiyoruz gibi düşünülüyor. Onu başka bir konuda konuşacağım. Ama annelerin kendi evet. sağlığı için alması gereken vitaminin bir saati var mı? Reflü açısından sormak istiyorum.
1: Genellikle bizim en çok gebelikte verdiğimiz bir demir ilaçlarımız, çünkü bebek annenin demir depolarını tamamen sömürüyor. Yani evet, demir hazmı da çok zor. Bağırsaklarda çok değişik kabız, kimin de kabız kimin de ishal yapabilen bir ilaç grubu. Ama demir mutlaka almamız gerek ve demiri aç kaynağı almamız gerek. C vitaminiyle alındığı zaman limonata gibi ya da taze sıkılmış portakal suyu gibi bir C vitaminiyle demirin emilimi vücudumuzda artıyor. O yüzden demirimizi sabah saatlerinde aç kaynağı alıyoruz. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini de desteklemek adına mutlaka doktorların verdiği bir multivitamin grubu oluyor. Bunun içerisinde omega 3 içerikli, B12 içerikli bu tür multivitaminlerden sabah tok karnı alınmasını öneriyorum. Ama bu özellikle omega 3'lerde balık yağı kokusu, o balık kokusu çok rahatsız edip gündüz kusmaları olan özellikle ilk 3 aydaki gebelerde gece, yani akşam yemeğinden sonra, gece değil ama akşam yemeğinden sonra alırlarsa onun herhangi bir reflüye sebep olmayacaktır. Ama demir hatlarımızda özellikle akşam saatlerine reflü olmaması adına bırakmamalı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyorum Nihan'ın.
1: Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Ben de size aynı şekilde iyi günler diliyorum.
0: İyi günler. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, programın sonuna geldik. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
9: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler